kullanmıyor. Şimdi ben size gerdanla yapabileceğiniz bir iki tarif aktaracağım. Bir kere hiçbir şey yapamıyorsanız gerdanı, ki o büyük olur genelde, özellikle büyükbaş hayvanın, kesen kişinin iki ya da üçe bölmesini isteyin. Her birini birer tencere içinde haşlayın. Güzelce etlerini didikleyin. Suyunu süzün, kemiklerinden ayırın ve bu etli ve sulu karışımı poşetlere koyup tek kullanımlık çorbalıklar halinde dondurucunuza kaldırın. Bu etle, bu kemik suyuyla, et suyuyla yaptığınız çorbanın tadına doyamayacaksınız.

koyun gerdanıyla özellikle çok güzel yahniler yapmak mümkün sevgili dinleyiciler. Etin lezzetinden anlayanlar özellikle kafa, yani baş etindeki yanak etinden ve gerdanın etinden son derece istifade ediyorlar ve bunun çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Siz de yine aynı şekilde gerdanla son derece lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Özellikle koyun etiyle yapacağınız bir gerdan yahnisi son derece lezzetli olacaktır.

Koyun gerdanını bir tencereye alın, biraz tereyağı ilave edin ve ara ara çevirerek önce kızarmasını sağlayın. Ardından suyunu çektikten sonra, kavurma işlemi bittikten sonra küçük küçük soğanlarımızı, arpacık soğanlarımızı, kırmızı biberi, tuzu ilave edin. Sıcak su ilave ettikten sonra yemeğinizi pişmeye bırakın. Her yarım saatte bir bu etin pişip pişmediğini kontrol edin. Zaten içine ilave ettiğiniz sadece soğan var ve o çok kolay pişiyor. Etlerin yumuşayıp yumuşamadığına bakın. Her yarım saatte bir, yaklaşık yarım bardak sıcak su ilave ederek 2 saat kadar en az yahninizi pişirin. Ardından etinizin kendi tenceresi içinde ılınmasına fırsat verin. Yine eğer isterseniz servisten hemen önce üzerine dereotu ya da maydanoz serpebilirsiniz. Yine servisten önce eti şöyle bir harmanlayıp suyunu özellikle üzerine gezdirmekte fayda var. Bu tür etlerin servisinde içindeki yiyeceği sıcak tutan kaplardan, termoslu tencerelerden istifade edebilirsiniz. Çünkü çok çabuk donacaktır. Ya da altında küçük mumlar yakarak yine etinizin sıcak kalmasını sağlayacak tencerelerden istifade edebilirsiniz. Ya da son dakikada sofraya getirebilirsiniz. Bu yemeğin özelliği bu. O gerdanı mümkün olduğunca etleri üzerinde getirmek lazım. Ve tabii bu et hani çok kibar bir şekilde bıçakla, çatalla yenebilecek bir et değil. Kollarınızı sıvayacaksınız ve parmaklarınızı kullanacaksınız. Mutlaka o aralardaki küçük et yumaklarını çıkartacaksınız. Bir et ne kadar derine gizlendiyse o kadar lezzetlidir, unutmayın.

Tabi bu arada yine şunu da aklınızda bulundurun. Bir etin en lezzetli yeri kemiğe yakın yeridir. Neden mesela pirzola bu kadar lezzetlidir? Çünkü kemiğe tutunmuş ve gerçekten de orada korunmuş bir et. Dolayısıyla tabi yağ da var etrafında. Bu yüzden de lezzetli. Gerdan da yine aynı şekilde son derece lezzetli bir yer. İstifade etmek lazım. Pek çok kişi bu etin güzel yerini attığı için özellikle bunu tarif etmek istedim. Yine gerdanla çok güzel çorba yapabiliriz. Bir gerdanın eti 6 su bardağı su, 6 yumurta, biraz un, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, kırmızı biber, tuz, karabiber. Yine hamuru için biraz tuz, kızartmak için de sıvı yağ. Gerdanı suda haşlıyoruz. Haşlama suyunu başka bir tencereye alıyoruz. Ve yumurta sarısı, un, yoğurdu bir kapta çırpıyoruz. Süzdüğümüz ve kaynamakta olan gerdan etinin suyuna yavaş yavaş bunu karıştırıyoruz. Hamur malzemelerini karıştırıp hamuru için ayırdık.

yaptığımız malzemeleri karıştırıp bir hamur hazırlıyoruz ve buna galeta biçimi verip hamurları birer santim kalınlığında kesiyoruz. Bunları kızgın yağda kızartıp haşlanmış et suyuna ilave ediyoruz. Bunun için kıtır ekmek satılan yerlerdeki minik galetaları da kullanabilirsiniz. Tuzunu, karabiberini ayarladıktan sonra üzerine tereyağında kırmızı biber eritip sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. İçindeki küçük ekmek parçaları yerine dediğim gibi siz kıtır ekmek parçaları ya da isterseniz şehriye de kullanabilirsiniz. Hiçbir şey koymasanız bile bu haliyle bile son derece lezzetli. Dediğim gibi gerdan etinin müthiş bir lezzeti var. Çorbalara hakikaten ayrı bir lezzet katıyor. Düğün çorbası kıvamında bir çorba bu. İsterseniz çorbanın içine didiklediğiniz gerdan etini de ilave edebilirsiniz. Umarım değerlendirme fırsatı bulursunuz.

Efendim veda zamanı geldi. Bu yemeklerin içinde tamamı da bolca soğan ve sarımsak kullanın. İçinde bulunduğumuz günlerde hastalıklar kol geziyor ve biz soğana ve sarımsağa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın efendim.

okula başladığımız günü hatırladın mı? Aynı sıraya kapmıştık koşarcasına. Nasıl da sevmiştik birbirimizi. Dost olmuştuk taparcasına. Tanımadan, bilmeden kimliğimizi. Hangimiz simit alsak bölerdik orta yerde. Yarısı senin, yarısı benimdi. Hastalansan, bir gün okula gelmesen ya. Yarısı paketlenir, yarısı boğazıma düğümlenirdi. Her şeyi böler paylaşırdık. Artık simidin iki yarısı olmuştuk. Simidin iki yarısı. Hatırladın mı? Cebimizden bozuklukları döker masanın üstüne sayardık. Fark etmezdi bende fazla, sende eksik. Oldu mu iki bilet parası? Hadi sinemaya. Filmde kafamıza göre değildi ya. Gönül yarısı. Olsun, biz yine giderdik. Maksat birliktelik. Hatırladın mı? Resim öğretmenimiz mum boya istemişti. Kuru boyalar zaten haşlığımızı bitirmişti. Bir kutu alıp da bölmüştük renkleri. Ne fark ederdi? Birlikte boyamayacak mıydık resimleri? Sen de saklar mısın hala? Atmamışım küçülmüşleri. Ben de siyahı, sen de sarısı kalemler. Kalemler bile simidin iki yarısı. Hayallerimizi de paylaşırdık, hatırladın mı? Ben de evlenecektim ileride, sen de. Benim kızım, seninse oğlun olacaktı. Çoktan takılmıştı isimleri de. Kardeşçe, dostça sevmeyi öğreneceklerdi. Kenetlenmeyi. Daha dahası bir simidi ortadan bölmeyi. Kim bilir severlerdi aşkta birbirlerini. Belki de evlenirlerdi. Ne güzel hayallerdi. Benim kızım senin oğlunun karısı. Hayaller. Hayaller bile simidin iki yarısı. Ne kadar oldu görüşmedik bilmiyorum. Kayboldum bir de. O günden beri simidin yarısı elimde. Yarısı boğazımda düğüm. Ben şerefli bir görev aldım orduda. Kızım büyümekte. İsmi de kararlaştırdığımız gibi. Ya sen? Hep seni merak edip durdum. Evlendin mi? Oğlun var mı? Ta ki kanımı donduran o güne kadar. O harekat gününe. Savaş alanındaydık. Senin elinde silah, benim elimde silah. Savaşmak zorundaydık. Birebir bırakmıştı kader. Ölmek, öldürmek değildi beni kahreden. Bir can borcumuz vardı. Ha bugün, ha yarın ödenecekti zaten. Ne düşündüğünü bilememek ve öğrenememekti beni öldüren. Kıpırdamadan duruyordun. Bir heykelden farksız, bir ölüden sessizdin. Davranmaman şaşkınlık mı? Yoksa sevginin bedeli miydi? Bir bile bilsem. Davran diyordum. Seni öldürmem için yüce bir sebebim var. Ölmem için de. Vatan millet sağ olsun. Ne de istiyordum. Kendime ait bir sebebim olsun. Tüm savaşlar sevgiyi kurtarmak içindir. Ve şu anda öldürmek istediğim de. Bir simidin bedeli sevgiyle ödenirmiş. Bir sevginin bedeli ölüp ölüp dirilmekle. Beni seviyorsan davran. Seni bu şekilde öldüremem. Sesim dağlara çarpıp yankılanıyordu. Öldürsem de ölmüştüm, öldürmesem de. Ne vatanıma ihanet edebilirdim, ne de sevgine. Belli ki sen de keskin nişancıydın, ben de. Yoksa gönderirler miydi bizi birbirimize? Aynı anda karşılıklı iki kurşun ve iki beden, düşen beyaz karlar üstüne sızan kanımız değildi. Hani lisenin köşesinde gittiğimiz kafe vardı ya, İçtiğimiz tavşan kanı çayların demiydi. Cebimizden çıkan 3-5 kuruşu gördün mü? Sen de eksik, ben de fazla, ne fark eder? Tam 2 bilet parasıydı. Bu filmde kafamıza göre değildi ya. Gönül yarısı. Olsun, maksat birliktelik. Hadi sinemaya. Hasretten açık kalan gözlerimizde son hayallerimizi gördüm. Benim kızım senin oğlunun karısıydı. Beyaz karlardan bedenlerimize yansıyan ışığı gördüm. Güneşin sarısıydı.
Ellerimizde sımsıkı sarıldığımız ve gevşeyen avuçlarımızdan kayan simidin iki yarısıydı. Duyuyor musun şimdi arkamızdan yalan yanlış sanlar? Aynı anda ikisi daha yanlış yargılayanlar. Al eline kalemi, yazalım taşımızı. Ben de siyahı, sen de sarısı. Söylesin taşlar, söylesin yazgımızı. Kimdi bizi bize böylesine düşman eden? Şüphesiz ki yaşarlar bir simidi ikiye bölmeden. Yarısı sende yazsın, yarısı bende. Bizi kim anlar? Ancak zamanlar, bir simidi ikiye bölen zamanlar. Zamanlar, zamanlar bile simidin iki yarısı. Simidin iki yarısı.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
6: Ben miyim?
2: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, çok sıkça siz de kullanıyorsunuz, naklediyorsunuz. İnsan ölünce uyanır, insan uykudadır, ölünce uyanır. Hatta hadis-i şerif var sanıyorum bununla ilgili. Ama insan ölünce nasıl uyanır? O kısmını bize anlatabilir misiniz? Yani burada anlatılmak istenen şey nedir? Yani insan ölünce ölmüştür yani artık. Nasıl uyanacak? Biz öyle anlıyoruz.
1: Siz bunu sorarken, yani gülmemin sebebi Harun Reşit Hazretleri ile onun zamanında yaşayan Beylidan Hazretleri var. Mesut ve Evliya diye anlatılıyor buna. Harun Reşit Hazretleri yani Evliya'ya ile alimlere evet, hürmet eden, saygı gösteren birisiymiş. Onun için kendisinden müsbet bahsediliyor. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir gün böyle zaman zaman çağırırmış ferahlamak için Beylidan Hazretleri'ne. İki tane adamını göndermiş demiş. Gidin, hani davet ettiğimi söyleyin kendisine. Arıyorlar, tarıyorlar. Bir tanesi diyor ki mezarlığa girerken gördük biz onu diyorlar. Mezarlığa bir giriyorlar, bir ağacın altında uyuyor. Şimdi onlar da biliyor Beylidan Hazretleri'nin mübarek birisi olduğunu demiş. Nasıl uyandıracağız ama halifenin emri var diyor. Ne yapalım şimdi? Olsa mecburen halifenin emri olduğu için sallayarak uyandırıyorlar. Uyanınca bunları bir fırça. Demiş ne yaptınız siz demiş ya. Ben demiş ne güzel demiş şu yanda hükümdardım. Emirler veriyordum. Emirler yerine getiriyordu. Demiş benim hükümdarlığın hani özür dilerim ikine ettiniz.
0: Beş paralık oldu yani.
1: Beş paralık oldu diyor. Ondan sonra diyorlar ki efendim çok özür dileriz. Biz uyandırmak istemedik ama diyor Halife emri yerine gelsin diye şey yaptık. Siz davet ediyorlar. Tamam diyor, siz gidin ben gelirim. Ona gidiyorlar. Ne oldu diyor Halife. Diyor ki efendim böyle uyuyormuş diyor. Biz onu uyandırınca diyor bize diyor çok kızdı. Niye diyor. Ben işte rüyada hükümdardım. Emirler verdim. Şunu yapıyordum. Bunu yaptım. Siz bir geldiniz beni uyandırdınız. Benim hükümdarlık bitti diyor. Onun için bize çok kızdı diyor. Sinirlendi diyor. Fırçaladı bizi diyor. Allah Allah diyor. Neyse biraz sonra Behlidan Hazretleri geliyor. Diyor ki ya böyle böyle dedi. Benim adamları göndermiştim. Böyle böyle söylemişsin. Hani rüyadaki hükümdardım falan diyor. Onlar fırçalamışsın. Ya rüyadaki hükümdarlığa diyor. Ne kıymet olur diyor.
0: Bunun için insanları niye fırçalıyorsun?
1: Niye fırçalıyorsun diyor. Ey halife diyor. Benim hükümdarlık gözümü açınca bitti diyor. Senin hükümdarlık da diyor. Gözünü kapatınca bitecek. Ne farkı var ki diyor.
0: Ya.
1: Müthiş bir şey ama değil mi? Benim hükümdarlık diyor gözümü açınca bitti. Ama senin hükümdarlık gözünü kapatınca bitecek. İkisinin arasında ne fark var diyor. İkisinin arasında ne fark var?
0: Müthiş bir şey.
1: Dolayısıyla din büyükleri mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bunu çok iyi anlamışlar. Hani bir şeyde gaflet sormuştunuz ya.
0: Evet.
1: Gaflet içerisinde olduğun için uyku halindesin yani. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu haber olmayan. Ha gözünü açık uyuyorsun, ha kapalı uyuyorsun. Fark etmiyor yani. Haberin yok. Gaflete dalmışsın. Ama ölüm gelince cennet cehennem pat diye gösterecek sana. Eyvah diyecek. O zaman uyanıyorsun. Hakikati o zaman görüyorsun. Burada böyle tabii canım inanmıyorsun. Allah'a Teala affet. İnşallah cennete girersin. Böyle konuşuyorsun. Halbuki öyle değil o iş. Mesela şeyde bu zaman zaman bu Tam İmhal Said Tevhidi kitabından da nakilleri yapıyoruz. Biz de yapıyoruz ve şeyde de programda da yapıyorlar. Yapılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh işte Kuley askeri lisesinde kimya muallimiyken orada talebeleri ziyaretine geliyor buna. Onlar da aynı şekilde böyle dini sohbetlerde falan anlatırken talebelerden bir tanesi böyle 5-10 tane talebesi gelmiş. Eve kabul edermiş mübarek. Dinini öğrenmek isteyene hizmetçisi olmak gerekiyor ya. Mübarek hem kitap hazırlıyor hem de aynı şekilde onu da aynı şekilde üstlenirmiş. Evet. Bir talebesi demiş efendim demiş yani şu ben de öğretmenlik döneminde de öğrenciliğim döneminde de hatırlıyorum. İkide bir gündeme getirirlerdi ruh çağırma seansları falan diye şimdi unutuldu. İşte ruh çağırıyorlar falan diye. Bunun aslı var mı yok mu falan diye aynı şekilde. Mübarek böyle anlatıyorlar. Onu anlatmıyorlar ama. Doğrudan doğruya Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin hayatını anlatıyorlar. İşte epey bir uzatmışlar falan. Buyurmuşlar ki ruh böyle çağrılı karışmış. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin ruhaniyeti buradaydı buyuruyorlar. Sonra açıklık getirmişler konuya. Buyurmuşlar ki insan ölünce zaten İmam-ı Gazali Hazretleri Dürriyet-i Fahri kitabında yazıyor. İmansız gidenler, Sitchin denen bir yer var. Orada hapsedilir ruhları. Onlarla irtibata geçilmez buyuruluyor. Şeyde de buyuruluyor, imanı olanlar da illiyumda bekletilir. Fakat bunlar içerisinde salih evliya olanlar da vardır. Salih evliya olanlar da vardır. Ama imanını kurtaran, yani günahkar Müslümanlar da vardır. Şimdi orada buyuruyorlar ki, yani salih evliya olanla bağlantıya geçilebilir. Yani devamlı onu düşünerek rabıta dedikleri hadise o. Yani onunla görüşülebilir. Ama o hakikat aleminde sen aynı şekilde dünya hayatında. Dolayısıyla bizim gibi nefsi itminana kavuşmamış olanlar bağlantıya geçerse yanlış yollara sapma ihtimalleri kuvvetlidir buyuruluyor. Öyle bir durumda anlatıyorlar. Fakat buyuruyorlar, imanı var, günahı çok. İmanı var, günahı çok. İşte ölüm uyandırmadan önce uyanın buyuruyorlar ya. İnsanlar uykudan ölünce uyanırlar. İşte günahı çok olduğu halde tövbe fırsatı bulamamış. İmanı da kurtarmış. Öbür tarafa geçiverdi. Musabe dünyadayken görmediği şeyi orada görüyormuş. Günahları böyle korkunç şekiller halinde tezahür eder. Ruh onu bir görürmüş. Eyvah dermiş. Dünyada ben ne halt etmişim böyle. Neler yapmışım. O şekilde görür. İyilikleri de güzel şekilde. Bakarmış ki iyilikler çok az ama günahlar bağlar gibi. Ve orada buyuruyorlar, karıcı buyuruyorlar, böyle bir mümin artık ta kıyamet kopana kadar habire düşünür. Ben bunların altından nasıl kalkacağım? Mahşer günü mizanın başında bunun hesabını nasıl vereceğim? Diye bununla irtibata bile geçmek çok zor buyuruyorlar. Geçilmez buyuruyorlar.
0: İrtibata senden geçmek. Haber olmaz ya.
1: Haber olmaz.
0: Kendi derdinde.
1: Kendi derdinde çünkü. Hani insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölür ölmez yaptığı iyiliklerde, kötülüklerde şak diye aynı şekilde ruha gösteriliyor. O zaman ruh perişan oluyor.
0: Ana diyorsun ama.
1: Ha, ana diyor ama ne ana kaldı ne baba kaldı. Hepsi gitti.
0: Ne yapmışım gitti. Ben?
1: Tabii. Anadolu'da yetişen evliyadan Derviş Hacı Efendi buyuruyor ki, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın da bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm nice anaları yavrusunu almış, anaların yavrusunu almış, nice babaların boynunu bükmüş, nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes birbirinin öldüğünü, gül benzinin kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır. Yani bu zat ve diğerlerde, diğer evliya-i kiram aynı şeyi söylüyorlar. İfade ediş şekilleri farklı fakat söyledikleri aynı.
0: Evet.
1: Yani insanlar uykudadır diyor. Çünkü Peygamber diyor, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ya, uyananları görüyoruz. Ya böyle de insan olur mu diyoruz. Mesela biz de naklediyoruz mesela. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri değil mi? Bazıları biz helallerin çoğunu da terk ettik buyuruyor. Ya böyle de insan olur mu diyorsun falan. Olmuş. Niye? Onlar uyanmışlar. Yani ölüm gelmeden önce uyanmışlar onlar. Yani orada ölüm gelmeden önce uyanmaktan murat nedir? Ahirette olacak şeyleri iyi anlamışlar.
0: Dünyadayken anlamışlar.
1: Dünyadayken anlamışlar. Bunun için burada hazırlık yapmışlar.
0: Evet.
1: Onun için çok rahat. Hani bazen böyle devlet erkanıdır veyahut da itibarlıdır falan. Havaalanında VIP'ten geçiriyorlar ya onu. Tamam.
0: Evet.
1: Sıra bekletmiyorlar falan. E sen öyleysen, uyanıksan sen de orada VIP'ten geçiriyorlar arkadaş. Öbür türlü gel bakalım. Bunu niye yaptın? Sorarlar dururlar. Ve onun içinden çıkamazsınız. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sizler ancak ebediyet, sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden bir eve göç edersiniz. Ölüm yok olmak değil ki buyuruyorlar bu zatlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor. Buyuruyor ki ölüm. Burası oda, burası. Burası dünya odası. Bu odadan bu ahiret odasına geçiyor. Bu kadar yani. Bedeni gömüyoruz. Bu beden ruhun dünyadaki evi. Kabire koyduğumuz zaman ruh orada değil. Ya illiyunda ya sitchinde. Peki efendim biz kabire gittiğimizden haberdar olur mu? Evet, ruha özellik verilmiştir. Yani bulunduğu yerden geleni tanır ve görür. Aynı şey haberdar olur. Bunun için de din büyükleri talebelerine de ondan sonra sevdiklerine de haber anlatmışlar. Kitap yazanlar da kitaplarına yazmışlar bunu. Kitaplarında yazmışlar. Mesela Bekir Sıddık Visali Hazretleri buyuruyor ki ey gaflet uykusuna dalmışlar. Açıkça bizim anlayacağım şekilde. Hani insanlar uykudadır gaflet uykusu buyuruyor bu zat. Artık uykudan uyanınız. Şimdi uyuyacak zaman değildir. Ey kerim olan Allahu Teala'nın Allahu Teala'dan yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirip haddi aşıyorsunuz. Allahu Teala'nın sayısız nimetleri içindesiniz. Dünyanın parasına, malına, mülküne kalbinizi bağlamayın. Bir gün gelip her şey yok olup elinizden çıkacak. Ancak Allahu Teala ve onun sevdiği, beğendiği ameller kalacaktır. Ovalara ve çöllere sığmayan orduları olanlar nerede? O azgın taşkın firavunlara ne oldu? Nerede o gelmiş geçmiş krallar, hükümdarlar? Nerede onların methedicileri, mettahları? Nerede onların siyah bayrakları ve sancakları? Nerede o dünyanın doğusuna ve batısına sahip olan İskender? Nerede ilim irfan sahipleri? Nerede vefalı dostlar, kardeşler, yakınlar? Onların yaşadıkları yerleri gez, gör ve onlardan haber sor. Neticede hepsinin öldüklerini haberini alırsın. Ümmetlerden nicesi toprak altında olup kalpleri de hasret ile doludur. Onlar himaye koruma altındaydı. Onlar da yaşadıkları vakitlerde ölüp gitti. Zaman esef ederek onlar için ağlamakta ve yaşlar dökmektedir. Dün onların hepsi evlerinde yaşamaktaydı. Bugün ise toprak altında kemik ve toz yığını halindedirler. Şimdi mesela biz akıyoruz, naklediyoruz. Daha nasıl yazsınlar? Her şey açıkça yazılmış.
0: Daha nasıl anlatılır yani?
1: Daha da nasıl anlatsınlar yani? Ya gaflet uykusundasın arkadaşım. Uyanacaksın bir gün. Çünkü bu böyle değil. Allah-u Teala bunun hesabını soracak. Sana ömür vermiş, sana bu rızkı vermiş. Bunların hepsini vermiş. Gözüm görüyor diyorsun. İyi de nasıl görüyor arkadaşım? O görmeyi sana kim verdi? Burnun aynı şekilde teneffüs ediyorsun. Nasıl yapıyorsun? Kulağın işitiyor diyorsun. Yediklerim, midem, bağırsaklarım sindiriyor diyorsun. Bunları sana kim verdi? Sahibi bir gün bunun hesabını sormayacak mı? Elbette ki soracak. Elbette. Onun için de aman ha gaflete dalmayın, uykuya dalmayın. Yoksa ölüm hepimizi uyandıracak buyurulur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicileri, biz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yavaş, yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikleri zaman ben 8 yaşındaydım. Babam vefat etmişti. Annem Ebu Talha radıyallahu anh ile evlenmişti. Ebu Talha çok fakirdi. Bir iki gün hiç yemek yemeden geçirdiğimiz zamanlar olurdu. Bir gün annemin eline biraz arpa geçmişti. O arpayı un yaptı ve iki ekmek pişirdi. Komşudan da biraz süt istedi. Bana haydi git, Ebu Talha'yı çağır da beraber yiyelim dedi. Ben yemek yiyeceğiz diye sevinerek dışarı çıktım. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, eshab-ı kiram, Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmainle oturuyorlardı. Huzuruna yaklaşıp, ya Resûlallah, annem sizi çağırıyor dedim. Kalktılar. Eshâb-ı kirâma da kalkınız buyurdular. Eve doğru yürüdük. Eve yaklaşınca, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, babalığıma, ey Ebu Talha, hiçbir şey hazırladın mı ki bizi davet ediyorsunuz buyurdu. Ebu Talha radıyallahu anh, seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için dünden beri bir lokma yiyecek yemedim. Evde de yiyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde Ümmü Selim bizi niçin davet etti eve bir bak, buyurdu. Ebu Talha evine girdi ve hanımı Ümmü Selim'e, Resulullah'ı niçin davet ettin diye sordu. Hanımı, iki arpa ekmeği pişirdim. Komşudan da biraz süt aldım. Enes'e, baban Ebu Talha'yı çağır, gel yiyelim diye söyledim, dedi. Ebu Talha dışarı çıkıp durumu Resulullah'a anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzülmeyiniz, bizi evine al, buyurdu. Birlikte eve girdik. Resulullah anneme, ey Ümmü Selim, o ekmekleri getir, buyurdu. Sonra mübarek elini ekmeklerin üzerine koydu. Ey Ebu Talha, eshaptan 10 kişi çağır, içeri gelsinler, buyurdu. Ebu Talha 10 kişi çağırdı. Resulullah onlara, oturun, Bismillah diyerek benim parmaklarım arasından yiyiniz, buyurdu. O 10 kişi yiyip doydular. 10 kişi daha çağır, buyurdu. Ebu Talha 10 kişi daha çağırdı. Onlar da aynı şekilde yiyip doydular. Böylece 73 kişi o yiyecekten yiyip doydu. Sonra bize, ey Ebu Talha ve ey Enes, geliniz yiyiniz, buyurdu. Resulullah ile birlikte biz de yiyip doyduk. Sonra ekmekleri Ümmü Selim'e verdi. Al ye ve dilediğin kimseye de yedir, buyurdu.

0: İnsana ölünce de kıymet vermek, saygı göstermek vaciptir. Birisi aç olup yemek için leş dahi bulamayana, kolumdan kes de yiyerek ölümden kurtul dese, kesmesi caiz olmaz. Zaruret halinde de insan eti helal olmaz. Bu sözden ölüm tehlikesi olana insan kanı verilemeyeceği ve insan organı takılamayacağı anlaşılmamalıdır. Bu söz insan etini yemeyi yasaklamaktadır. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın her hastalık için ilaç yarattığı bildirildi. Başka bir hadis-i şerifte, ey Allah'ın kulları! Hasta olunca tedavi ettiriniz. Çünkü Allahü Teala hastalık gönderince ilacını da gönderir buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hastaların karantinaya alınmaları, perhiz yapmaları ve temizlenmeleri gibi birçok tedavi yolları göstermiştir. Tıp ilmini öğrenmek ve tedavi yapmak farz-ı kifayedir. Tıp ilmi din bilgisinden önce gelmektedir. Yeni ölen birinin kalbini ve başka organlarını diri insana takmak caizdir. Bu iş ölüye hakaret olmaz. Müslümanın kendini koruması lazım olduğu gibi din kardeşlerini koruması da lazımdır. Düşman saldırınca ona karşı koymak, yani cihad etmek bunun için farzdır. Dirinin veya ölünün diri için bir uzvunu vermesi, dirinin canını vermesinden daha kolaydır. Zaruret olunca birçok yasaklar mübah olmaktadır. Ölünün de bir yerini kesmek haramdır. İnsana ölünce de kıymet vermek, saygı göstermek vaciptir. Fakat zaruret olunca bu haramlık kalkar. Müslüman mütehassıs tabipler bir hastanın ölümden kurtulması için kan, diriden veya ölüden organ naklinden başka çare olmadığını bildirdikleri zaman bunu yapmak caiz olur. Ben öldükten sonra kanımın ve organlarımın hastalara, yaralılara verilmesini istiyorum demek caiz değildir. Çünkü bu söz organlarını vakfetmek veya sadaka olarak vermek yahut vasiyet etmek olur. Hür insan ve hiçbir parçası mal değildir. Ben öldükten sonra kanımın, uzuvlarımın bir Müslümana verilmesine zaruret olursa verilmesi için izin veriyorum demek caiz olur. Şecaatten hasıl olan iyi huylar 11'dir. 1. Ağırbaşlı olmaktır. Metholunmaktan sevinmez, zemmolunmaktan üzülmez olmaktır. Fakirle zenginleri müsavi tutar. Tatlıyı acıyı tefrik etmez. Hadiselerin değişmesiyle ve korkulu sıkıntılı haller karşısında çalışması sarsılmaz. 2. Necdet yani yiğitliktir. Korkulu hallerde, sıkıntılı işlerde sabır ve sebat etmektir. Bu zamanda bağırıp çağırmaz, uygunsuz iş yapmaz. 3. Himmet sahibi olmak, gayretli olmaktır. Bu dünyanın mevkii, rütbesi, yükselmesi, alçalması, serveti gözünde olmaz. 4. Sebattır. Maksada kavuşmak için çalışırken karşılaşılan sıkıntılara katlanmak, dayanabilmektir. 5. Hilmdir. Ruhun sakin olması, kızmamasıdır. Yumuşak huylu olmaktır. 6. Sükundur. Vatanı, dini ve milleti korumak için yapılan cihatlarda, muharebelerde, gayret ve mukavemet gösterip, düşmanına alay ettirmemektir. 7. Şehamettir. İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek istemektir. Hayır ile anılmak, sevap kazanmak ister. 8. tahammüldür. Güzel huylar, iyi işler edinmek için çalışmaktan yılmamaktır. 9. Tevadudur. Dünya rütbelerinde kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektir. Çünkü eline geçenler Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinin tevadu göstermeleri iyi olur, sevap olur. 10. Hamiyettir. Dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tembellik etmeyip bütün kuvvetiyle gayret etmektir. 11. Rikkattir. İnsanlardan gelen zararlara üzülmemektir. Bundan dolayı işlerinde ve hareketlerinde değişiklik olmamalıdır. İyilik yapmasını durdurmamalıdır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Sizlere birkaç gündür Hamid Evvel türbesinden bazı bilgiler vermeye çalıştım. Hem 1. Abdülhamit Han, hem 4. Mustafa Han, hem Nakş-ı Kadim-i Şerif ile ilgili bilgiye vermeye çalıştım. Tabii 1. Abdülhamit Han bu türbeyi yaptırmadı. Kendi hayattaydı. Ondan sonra yaptırıldı türbe. Niye, nereye yaptırıldı? Onun vakıf kurduğu araziye yaptırıldı. Burada medresesi, imareti, sebili ve çeşmesi vardı. Cami de yaptıracaktı. Fakat yeni cami çok yakın olduğu için böyle bir yerde sultanın türbe kadar küçüklükte bir cami yaptırması da adetten değildi. Büyük, çifte minareli en azından bir cami olması lazımdı. Sultan camileri öyleydi efendim. Selahattin camileri denilen camiler öyleydi. Dedi ki burada ben bir medrese yaptırayım ve bir de imaret yaptırayım ki fakir fukaraya burada bol bol yemek dağıtılsın. İnsanlar yesin içsin, aç gezmesinler, aç yatağa girmesinler. Onun için geniş bir araziye, şöyle böyle herhalde 15 dönüm civarında bir yere, şimdi yok öyle yer, bir dönüm ancak var. Niye? Gitmiş bir yerlere efendim. Şu anda üzerinde bulunduğum yol 1. Abdülhamit Han'ın kurduğu bu külliyenin, camisiz külliye tabii yaptırmıştı, arazisiydi. Bu caddeler yoktu. Arkamda bulunan 4. Vakıf Han yoktu. Zaten yeni caminin 30 dönümlük arazisi hemen yakınımızdaki köşede bulunan Hatice Turhan Sultan sebili dahil geliyordu. Dış avlusu vardı, iç avlusu vardı. Dış avlu gitmiş, güvercinlere yem tarlası olmuş şimdi. Dış avlu, duvarları yıkın demişler, yıkmışlar. Mısır Çarşısı'ndan bu tarafa doğru caminin herhangi bir arazisi görünmüyor. Öyle ki tuvaletlerin dahi bulmak mümkün olmuyor maalesef. Böyle bir İstanbul'un makas noktasında, trafiğin santralı olan bir noktada insanların, böyle camiden istifade edecek insanların abdest almaları veya diğer ihtiyaçlarını gidermeler için mutlaka bazı tesisler kurulması lazım idi. Fatih Belediye Başkanlığı'nın bu konuda bazı teşebbüsleri olduğunu işitiyoruz ama artık bu teşebbüslerin hayata geçirme zamanı geldi de geçiyor. İlgililerden bunu bekliyoruz. Efendim, bu programda ben sizlere İstanbul'da, İstanbul'un ekonomisinde çok önemli yeri olan 1910'lu yıllardan sonra vakıf hanlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü sağ yerimde bulunan büyük bina 4. Vakıf Han'dır. Bu Sirkeci'nin o zamanlar iş merkezi olarak en büyük yapılarından birisiydi. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Anlatmak istiyorum ki vakıf eserlere insanlarımızın ilgisi biraz daha fazla olsun. Vakıf arazisine biraz daha fazla alaka duysunlar. Efendim 1910'larda burada Üsküplü Hayri Efendi isimli bir zat Evkaf Nezaretine bir rapor verir. Efendim İstanbul içinde bilhassa iş hayatında önemli yeri olan bölgelerde büyük vakıf arazileri var. Bu arazilere bazı iş yerleri yapabiliriz, yapılabilir diye bir rapor verir. Bu çok masumane bir rapordur. Ama hayatta olan vakıf eserleri de yıkılmaya başlanır. İşte fakir fukaraya, bu bölgenin fakir fukarasına yemek dağıtan 1. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı imaret de bu yolun üzerindeydi. O da Güme gitti. Hatice Turhan Sultan'ın Sıbyan Mektebi'nin olduğu yerler, onlar da gittiler. Böylece yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Dozer de yok, kazmayla, kürekle her taraf toz toprak içerisinde İstanbul'a 5 tane vakıf han yaptırıldı. 1. vakıf han kuruldu. Tabii bu vakıf hanların yapılma işini de o zamanın meşhur mimarı Mimar Kemalettin'e verildi. Hakikaten Mimar Kemalettin'in Türkiye'yi dolaştığım zaman birçok yerlerde çok faydalı yaptığı eserleri görüyoruz. Mesela onun yaptığı binalardan birisi Kastamonu'daki hükümet konağı derler. O 1850'lerde yapılmış ama Mimar Kemalettin'e nasıl yetiştirdiler, nasıl yaptılar onu bilemiyorum. O günden bugüne hükümet konaklığı yapan, hakikaten aynı işi gören bir yapıdır, enteresan bir şekilde. Dolayısıyla Mimar Kemalettin bulunan bu arsaları, kendi teslim edenleri belli bir modelde yaptı. Arkasından 2. vakıf hanı kurdular. O da Sultanahmet civarında Saka Çeşme Sokağı'nın orada kuruldu. Üçüncüsünün yerini benleri tespit edemedim. Kayıtlardan da araştırdım ama ulaşamadım. Ulaşan seyircimiz olursa, bize de bilgi verirlerse onlara da memnun oluruz. Dördüncü vakıf han ise Sirkeci'de iş merkezinde en çok görev yapan yerlerden birisi Sultanahmet. Dördüncüsü de bu. İşte arkamda görüldüğü gibi hemen bu araziyi vakfeden 1. Abdülhamit Han'ın türbesinin karşısına kuruldu. Al sen burayı bağışladın, imaret yaptın, biz de burayı hana çevirdik dediler. Uzun süre iş hayatında burası kullanıldı, çeşitli yazıhaneler vardı. Sonra restorasyona girilecek dendi. Epey bir zaman boş ve terk edilmiş bir halde kaldı. Şimdi de bir turistik otel olarak vakıflarımızca kiralanmıştır ve turistik otel olarak görevini yapmaktadır. Bir 5. vakıf han daha var efendim. 5. vakıf han. O da Vefa'da Dede Efendi Caddesi'nin olduğu yerde kuruldu. Bunların akıbetlerini bilmiyorum, teker teker gezmedim ama vakıf hanların da böyle bir vakıf arazisinin vakıf olan, yani vakfı yapan kimsenin rızasının dışında 1910'da İttihat Terakki'nin hükümette olduğu zamanda vakfedenlerin vakfiyesine dokunulmaz. Vakfiye Osmanlı'da bir anayasa gibidir. 60 sayfa ile 100 sayfa arasında olur. Sadrazam imzalar, Şeyhülislam imzalar, padişahın da tuğrası basılır. Bir kitapçık halindedir. Bunun bir vakıf duası vardır içerisinde, bir de vakıf bedduası vardır. Bedduasında vakıfın rızasının dışında bu arazinin, bu mülkün, bu malın, bu caminin, bu kütüphanenin, bu medresenin kullanılmasının nelere sebep olacağı da o beddua içinde vardır. Ama ne yazık ki zaman gelmiş, nasıl yaptılar, nasıl ettiler. Bugün mesela medrese olan yer herhangi bir ticari borsa işleriyle ilgili bir yere verilmiş. Medrese bir kütüphane yapılamaz mıydı? Burada Sirkeci'de olan insanlara illa para mı lazım? Bir de kitap görseli olmaz mı orada? Bir kitap okusa olmaz mı? Ondan sonra da Türk toplumu kitap okumuyor. Efendim Japonya bir gidin bakın, bütün yolculuk herkes kitap okuyor. Sen kitap okuyacak yerleri tamamlamıyorsun ki, o sevgiyi vermiyorsun ki. Efendim bu 4. vakıfanın kapısının önünde de birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra sizi tarihi bir sebile, su sebile diyeceğim de sebil demek su sebilidir zaten. Ama sebil kelimesi bugün gençlik bilmeyince ben de mecburen Türkçeyi biraz eciş büşü kullanıp su sebilini yanına götüreceğim. Ama evvela şu 4. vakıf hanın kapısını bir beraber görelim. Buyurun gidelim. Bu 4. vakıf hanın daha öncelerden, yani buraya 1. Abdülhamit Han'ın imareti yaptırmasından önce de Hatice Turhan Sultan Külliyesi'nin, yani yeni camiye dahil olan külliyenin medresesi de buradaydı. Ondan sonra imaret yapıldı. Ondan sonra da işte 4. vakıf han, biraz önce anlattığım hikayeyle buraya kurulmuş oldu. Burada vakıfların yine Osmanlı zamanında bir aş evi vardı efendim. Han kurulduktan sonra bu aş evi o kadar lezzetli yemekleri yapardı ki bazı Osmanlı paşaları o devrin 1920'den sonra bazı Osmanlı paşaları, bazı Osmanlı zenginleri uşaklarını göndererek buradan yemek aldırırlardı efendim. Kuyruğa girerlerdi, yemek aldırırlardı. İhtiyaç olduğundan değil. Bir, vakıf yemeğidir, şifalı. İki, çok lezzetli yemek yapılırmış efendim. Konağında o kadar yemekler yapılıyor, kuzular kızartılıyor ama bu tadı bulamıyorlar. Bu şeyi ben bir de Edirne imaretinde okudum. Edirne imaretinde sadece suya pirinç salarak yapılan çorbanın adı imaret çorbasıymış efendim. Evet, şimdiki Tophane semtinin orada. Bu imaret çorbasından hastası olan gider rica edermiş, bize de bir tas verir misiniz? İlaç efendim, eczaneler top atarlar o zaman. İlaç, içiyor vakıf imaret çorbasını, adam iyileşiyor gidiyor. Olur mu, niye olmasın efendim? Yani şişedeki ilaçla insanın iyi olmasını kabul ediyoruz da oradaki çorbayla iyi olmasını niye kabul etmeyelim? Dilerse olur. Şimdi buradan işte zenginler yemek aldırırlardı uşaklarına ki evlerinde böyle hastalarına yedirsinler, içilsinler. Bir de dördüncü vakıfanın hemen şimdi şu duruşuma göre sol tarafında Sansaryan Han vardı efendim. Sonraları emniyet orayı ikinci şube olarak kullandı. Şimdi de bir mahkeme teşkilatı orada görev yapmaktadır. Bu Sansaryan Han Osmanlı'nın son dönemlerinde, bilhassa Birinci Dünya Harbi dönemlerinde efendim birçok ziyafetlere sahne olmuş, devlet büyüklerinin birçok işlerinde, yanlış yaptıkları işlerde de efendim buralarda bir şeyler yapılmış şekildedir. Ama şimdi o Sansaryan Han gitmiş, yerine güzel bir mahkeme kurulmuş. Efendim biz size burada birkaç şey daha anlatacağız ama Sebil'e de yer bırakmamız lazım. Şimdi gidelim Sebil'de neler var, kim yaptırmış Muradiye Sebil'i, kimin adına Muradiye olmuş, onu beraber görelim efendim. Muradiye Sebil'inin önüne gelmiş bulunuyoruz. Burada Hüdavendigâr Caddesi ile Sirkeci'de Orhaniye Caddesi'nin kesiştiği noktada. Şimdi Hüdavendigâr'ı görünce Sebil'in adı da Muradiye, Muradı Hüdavendigâr. Allah Allah, burada Muradı Hüdavendigâr bir Sebil yaptıramaz ki. Evet, caddeye ismi verilir. Niye yaptıramaz? Daha İstanbul o zaman alınmamış ki. Birinci Murat Han zamanında. Orhaniye Caddesi var. İkisinin ismi de verilebilir. Sonra araştırmaya girdik. Muradiye Sebil'i olduğu ortaya çıktı ama ne birinci Murat, ne ikinci Murat, ne üçüncü, ne de dördüncü Murat Han zamanının Sebil'i. Bizim hiç beklemediğimiz bir durum doğdu. O da nedir? Beşinci Murat Han zamanında yapılmış. Her ne kadar burası 1500'lü yılların sonuna doğru bir hayırsever tarafından yaptırılmış ise de, tabii 1500'lü yıllarda yaptırılıp da veya 1600'lü yılların başına yakın yaptırılıp da 1876'ya kadar gelen Sebil'in elbette ki bazı yerleri harap olabilir. Çünkü sundurmaları da bunun gördüğümüz kadarıyla ahşaptan, dört gözlü, her gözünde de 7 kişiye aynı anda su verecek tas delikleri var alt taraflarında. Şu anda gene bir su işinde kullanılıyor ama tabii giderseniz adam gözüne bakıyor, parası nerede arkadaş bu su şişesinin diyor. Eskiden tabii sebilciler dağıtırken bunun parası nerede demezdi. Belki hani bunun duası derlerdi. Şimdi de parası diyoruz. Bunu 5. Murat Han 75 günlük padişahlığında bu Mütercim Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa gibi, Mithat Paşa gibi kimseler Sultan Abdülhamit Han'ı halledip de yerine 5. Murat Han'ın silah zoruyla geçirdiklerinde, işte o 75 gün içinde burası güya, ben zannetmiyorum ki o an için Murat Han böyle bir emir verebilsin, 5. Murat Han güya onun emriyle restore edilmeye başlamış. Ondan sonra da adı eski adından değiştirilmiş, Muradiye Sebil'i yapılmış. Bu Osmanlı'nın kültüründe bütün Anadolu'da, hatta Osmanlı topraklarında, Suriye'sinde, Suriye'nin Halep'inde, Şam'ında gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Böyle sebiller var. Demek ki insanlara sadece menfaat karşılığı hizmet değil, menfaat karşılığı olmadan da hizmet o zamanlar yaygınmış. Yaptıranlara biz rahmetler diliyoruz. Böylece programımızı da burada noktalamış oluyoruz. Ama programlarımız bitmedi. Devam edeceğiz. Yeni bir mekanda, yeni bir günde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.

0: olmayacak senden ata. Kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir, hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak mert işidir, sığmaz akla mert işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim bir din kardeşini tövbe etmiş olduğu bir günah sebebiyle ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz küs ve dargın durmak. Sevgili dinleyicilerimiz, erkek olsun kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, aradaki bağlılığı, ilgiyi kesmesi caiz değildir. Müslüman olan ve dine uygun yaşayan akrabayıysa, hiç olmazsa haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, 40 günü geçirmemelidir. Uzak memlekette ise mektupla, telefonla veya haber göndererek gönlünü almalıdır. Dargın olsa da ziyareti ve gönlünü almayı ihmal etmemelidir. Akrabası gelmezse, cevap vermezse de giderek veya hediye, selam göndererek yahut mektupla, telefonla yoklamaktan vazgeçmemelidir. Allahü Teala Müslüman olan ve salih olan akrabayı ziyareti emrediyor. Bunun tersi olanları ziyaret etmeyi emretmiyor. Hele kendilerinden zarar gelecek günahkar akrabadan uzak durmak gerekir. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün izin verilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte sana darılana git barış, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et buyuruldu. 3 günden fazla dargın duran kimse şefaat olunmazsa, affolunmazsa cehennemde azap görecektir. Günah işleyene ona nasihat olmak niyetiyle ondan uzak durmak iyidir. Allahü Teala için darılmak olur. Birbirine dargın olanları barıştırmak gerekir. Hadis-i şerifte hastanın halini sormak için 2 kilometre git, küs olan kimseleri barıştırmak için 4 kilometre, bir din kardeşini ziyaret etmek ve ilim adamından bir mesele öğrenmek için de 6 kilometre git buyuruldu. Hazreti Musa, "Ya Rabbi, dargın olanları barıştırana ne ecir verirsin?" diye sordu. Hak Teala kıyamet gününde selamet verir, korktuğu şeylerden emin.

ne der umduğu şeylerle şereflendiririm buyurdu. Dargın olanların bayramı veya başka bir günü beklemeyip hemen barışması gerekir. Allahü Teala'yı ve Peygamber Efendimiz'i seven kimse insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Bir kusurundan dolayı iyi bir kimseye darılmamak gerekir. Dargınlık olsa bile 3 günden fazla sürmemelidir. Bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa daha fazla gecikmeden barışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, birbirinizle münasebeti kesmeyin, birbirinizi arka çevirmeyin, birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helal değildir. İki kişi birbirine dargın olarak ölürse cehennemi görmeden cennete giremez. Cennete girseler de birbiriyle karşılaşamazlar. Din kardeşiyle 1 yıl dargın duran onu öldürmüş gibi günaha girer. Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın duran kimse ölünce cehenneme gider. Cehennemde günahı kadar ceza çektikten sonra çıkar yahut şefaate veya affa uğrarsa hiç cehenneme girmez. Müslümanların birbirine olan haklarından birisi de iki kişinin arasını bulmak, küsleri barıştırmaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli olan amel, iki kişi arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar. Peygamber Efendimiz bir gün gülümsedi. Bunu gören Hazreti Ömer sebebini sual etti. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ümmetimden 2 kişi ahirette hesaplaşırlar. Birisi ya Rabbi bu adamdan hakkımı al der. Allahü Teala ötekine bu adamın hakkını ver buyurur. Adam ya Rabbi bir iyiliğim kalmadı ki nasıl vereyim der. Allahü Teala hak sahibine bu adamın iyiliği kalmadı ne yapacaksın buyurur. Adam öyleyse günahlarımı alsın der. Bu arada Peygamber Efendimiz ağlayarak o gün öyle dehşetli bir gündür ki o gün başkalarının günahlarını yüklenmek şöyle dursun, insan kendi günahının yükünü çekemez buyurdu. Allahü Teala hak sahibine başını kaldır da cennetin şu muhteşem köşklerine bak der. Hak sahibi baktıktan sonra evet görüyorum, bu muhteşem köşkler hangi peygamberin veya hangi şehidindir der. Allahü Teala işte o gördüğün göz kamaştırıcı köşkler bedellerini ödeyenler içindir buyurur. Adam ya Rabbi bunların bedellerini kim ödeyebilir ki der. Allahü Teala sen ödeyebilirsin buyurur. Adam nasıl ödeyebilirim neyim var ki der. Allahü Teala hakkını bu kardeşine bağışlamakla bu köşke sahip olabilirsin buyurur. Adam hemen bağışladım ya Rabbi der. Allahü Teala hadi kardeşinin elinden tutup cennete beraber girin buyurur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devam ederek buyurdu ki, Allah'tan korkun ve aralarınızı düzeltmeye çalışın. Çünkü Allahü Teala kıyamet gününde sizin aralarınızı düzeltir. Değerli dinleyenler, karı kocanın veya dargın 2 kişinin arasını düzeltmeye çalışmak çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, 2 kişinin arasını düzeltmek, nafile oruç ve namazlardan daha faziletlidir. Yalan, büyük günah olduğu halde birkaç yerde hayra, iyiliğe vesile olduğu için caizdir. Harpte düşmanların zararından korunmak için, 2 Müslümanı barıştırmak için birinden diğerine iyi söz getirmek için caizdir. Ölmemek için leş yemeye benzer. Çünkü bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, 2 kişinin arasını bulmak için hayırlı söz söyleyen yalancı değildir. Bunların haricinde şakadan bile olsa yalan söylememeli. Bu konudaki bir hadis-i şerif meali şöyledir. Mümin her kabahati yapabilir ama hıyanet edemez ve yalan söyleyemez. Dinimizde küsmek, dargın durmak caiz değildir, günahtır. 3 günden fazla dargın duran kimse
şefaat olunmazsa cehennemde azap görecektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir müminin din kardeşiyle 3 günden çok dargın durması caiz değildir. 3 gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küstürme mesuliyetinden kurtulmuş olur. Müslümanla alakayı kesmek, onun kanını dökmek gibidir. Bir de küstürmenin sebebi nedir? Bu önemlidir. Alacak verecek meselesi midir? Para meselesi mi? İtibar meselesi mi? Konuşmaz ama kin gütmezse küstüranların günahını yüklenmez. Nefret etmemek şartıyla ondan zarar gelir diye konuşmazsa küstürme günahına girmez. Günah işleyene, büyüklük taslayana, kendini beğenene, alay edene, nasihat olmak niyetiyle ondan uzak durmak iyidir. Allahü Teala için darılmak olur. Halini düzelt

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada kim kimi severse ahirette onun yanında haşrolacaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Yaşadıkları gibi ölürler. İmam-ı Rabbani ki veliler incisiydi. Henüz vefat etmeden birkaç ay öncesiydi. Bir berat gecesinde evindeki odada ihya etti geceyi ehliyle bir arada. Hanımı arz etti ki, bir yıl olacakları bildirir meleklere, Rabbimiz ayrı ayrı. Kim bilir kaç kişinin defterine bu gece, dünyaya geleceği yazılmıştır bir nice. Ve kim bilir kimlerin defterlerine dahi, yazılmıştır bu gece, bu sene öleceği. Buyurdu ki, ey hatun, doğru dersin elbette. Ne için söylüyorsun şüphe ve tereddütle? Vardır ki Rabbimizin şimdi öyle kulları, görür levh-i mahfuzda ölüm ve doğumları. Bu senenin içinde falan gün, falan saat ayrılır bu dünyadan, filan oğlu filan zat. O böyle buyurunca hanımı da o zaman anladı ki bu sene ayrılır bu dünyadan. Yine o günlerdeydi. Bir gün kendi evinde istirahat ederken ibadet mahallinde evinde olanlara buyurdu. Dinleyiniz. Belki 3 ay içinde olmayız burada biz. Dediler, muradınız neydi sizin bundan? Öbür evinize mi gidersiniz buradan? O zaman buyurdu ki, o günler geldiğinde, bu dünya evlerinin olmayız hiçbirinde. 1034 senesi, yaşı 63 iken, Safer 29'u takvimler gösterirken, Salı günü erince, zaman kuşluk vaktine, kavuştu temiz ruhu, âlemlerin Rabbine. Soydular edep ile önce elbisesini, sonra da teneşire koydular kendisini. O anda fevkalade oldu ki bir hadise, hayretle gördü bunu hazır olan her kimse. Şöyle ki, sağ eliyle tutup sol bileğini, namazda durur gibi bağladı ellerini. Halbuki oğulları vefat edince hemen yana uzatmışlardı kollarını tamamen. Ayırmak maksadıyla uğraştılar ise de elleri birbirinden ayrılmadı yine de. Muhterem oğulları bu durumu görerek dediler ki, bu işte bir hikmet olsa gerek. Madem öyle istiyor, artık ellemeyelim. Onu bu vaziyette böyle kefenleyelim. Zira bir hadisinde buyurdu ki o server, yaşadıkları gibi ölürler o kimseler.

Eyyubi Sahtiyani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah-u Teala üstünlük taslamak için yükselmek isteyenleri alçaltır, tevazu gösterenleri ise yükseltir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi, yeni bir makaleler arasında programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Atullah Arvas hazırladı. Teknik Masa'da Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor ve ben Hande Karagöz sunuyorum. Bugünkü makalelerin ilki Türkiye'den, Türkiye Gazetesi'nde Ramazan Ayvalı'nın Küs ve Dargın Durmanın Mesuliyeti başlıklı makalesini sunuyorum. İslam dininde iyi bir insan, hemen kırılmayan, bütün insanlara güler yüzlü, tatlı dilli davranarak gönülleri alan insandır. Dargınlık, dostluğu, yakınlığı bırakmak demektir. İnsanlar arasında kırgınlığa, muhabbetsizliğe sebep olan dargınlık, cemiyeti kemiren manevi hastalıklardandır. Erkek olsun, kadın olsun, maddi menfaate dayanan işler için birbirlerine darılmaları, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi hiç uygun değildir. Medeni, görgülü ve insanın yapacağı davranış böyle olmalıdır. Olgun bir insan, hata arayan, en küçük şeyden alınan, kırılan değil, affeden, hoşgörü sahibi olandır. İslam dininde iyi bir insan, hemen kırılmayan, bütün insanlara güler yüzlü, tatlı dilli davranarak gönülleri alan insandır. İnanan bir insan, örnek kimsedir. Her yerde herkese iyilik yapar. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkes gösterir. Dargın olana 3 gün içinde gidip barışmak çok iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Peygamber Efendimiz dargınlıkla ilgili olarak buyururlar ki, sana darılana git barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et. Diğer hadisi şeriflerde de buyuruldu ki, bir müminin din kardeşiyle 3 günden çok dargın durması caiz değildir. 3 gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa ona selam verip hatrını sormalıdır. O kimse selamını alırsa birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur. İki kişi birbirine dargın olarak ölürlerse cehennemi görmeden cennete giremezler. Cennete girseler de birbirleriyle karşılaşamazlar. Din kardeşleriyle bir yıl dargın duran onu öldürmüş gibi günaha girer. İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Hak Teala'ya arz olunur. Hak Teala da kendisine şirk koşmayan herkese affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemezler. Cenab-ı Hak o iki kişi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin buyurur. Birbirinizle münasebeti kesmeyiniz, birbirinize arka çevirmeyiniz, birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helal değildir. Birbirine dargın iki kimseden hangisi önce selam verirse günahları affolur. Verilen selamı öteki almazsa bu selamı melekler alırlar. Selamı almayan kimseye de şeytan sevinerek iltifatta bulunur. Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın duran kimse ölünce cehenneme gider. Cehennemde günahı kadar ceza çektikten sonra çıkar yahut şefaate veya affa uğrarsa hiç cehenneme girmez. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, aradaki bağlılığı, ilgiyi kesmesi caiz değildir. Türkiye Gazetesi'nden Ramazan Ayvalı'nın Küs ve Dargın Durmanın Mesuliyeti başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji başlıklı makalesini sunuyorum.
yarışmadan önce Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e parti kurarsan yanındayım, CHP'de kalıp mücadele edersen desteklerim diye mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu sorumluluğu Özgür Özel'e bırakmıştı. Silivri'deki görüşmede de Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir strateji belirlediği konuşuluyor. A planı CHP içinde kalıp mücadele etmek, B planı eğer CHP içinde mücadelede sonuç alınmazsa yeni parti kurmak. 1. Öncelikle CHP'de kalıp mücadele edilecek. 2. Kılıçdaroğlu'na karşı tam saha direniş, tam saha pres yapılacak. 3. Kurultay için bastırılacak. 4. Parti meclisinde kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak. 5. Parti meclisinde sonuç alınmazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak. 6. Bu girişimler sürerken yeni parti hazırlıkları yapılacak. Tüm hamlelerden sonuç alınmazsa yeni parti kurulacak. Meclis başkanlığı ne diyecek? Mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel baskın bir toplantı yapıp kendisini grup başkanı seçtirdi. CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu değil kendisinin konuşma yapacağını ilan etti. Mecliste CHP genel başkanına ait olan makam odasının levhasını değiştirip grup başkanı levhası astırdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in grup başkanlığı unvanının geçersiz sayılmasını talep etti. Parti genel başkanları milletvekili olmadığı zaman genel başkan meclis faaliyetlerinde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerinden birini grup başkanı olarak belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti'de Abdullah Güler grup başkanı. Meral Akşener milletvekili olmadığı zaman İYİ Parti'de Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu'ydu. AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. İYİ Parti'de ise o zaman Meral Akşener konuşma yapıyordu. Mecliste Yeni Yol Partisi var. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden oluşuyor. Yeni Yol'un grup toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mahmut Arıkan konuşuluyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu neden konuşulmasın? Meclis Başkanlığı'nın bugün vereceği kararla CHP'nin salı günkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi konuşulacağı belli olacak. Edindiğim izlenim CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu'nun talebinin karşılanacağı yönünde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamaması üzerine Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için bugün imza toplamaya başlayacağı söyleniyor. Özel ekibinden Zeynel Emre olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Ancak mutlak butlan kararı tedbirli olarak alındığı ve Yargıtay'da temyiz başvurusu olduğu için olağanüstü kurultayın önünde yasal engel bulunmuyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı yapmış biri olarak değil marjinal partilerin milletvekilleri gibi hareket ediyor. Toma'nın üzerine çıkmak, Anıtkabir görevleriyle çelenk krizi yaşamak gibi. Özgür Özel izinsiz olarak Anıtkabir'e yürüdüğü için görevliler bayram tatili ve cumartesi günü olması nedeniyle evlerinden çağrılmışlar. Onlar da resmi elbiselerini dahi giymeden Anıtkabir'e koşmuşlar. Özgür Özel binlerce kişiyle dayandığı Anıtkabir kapısında engellenmeyi planlamış. Bakın CHP'nin bir önceki genel başkanı Anıtkabir'e sokulmuyor havası verip mağduriyet oluşturmak için. Ama bu plan tutmamış. Bu kez mozoleye koyacağı çelengin üzerine ismini yazdırmış. Demek ki Anıtkabir'e yürümeyi daha önce planlamış. Anıtkabir ziyaretinde çelengin üzerine ünvanlar değil kurumların isimleri yazıyor. Görevli uyarıda bulunuyor. Özgür Özel yazıyı alıp cebine koyuyor, sonra tekrar çelengin üzerine bakıyor. Bildiğimiz görüntüler yaşanıyor. Çelenk krizindense mağduriyet çıkmaz Özgür Bey. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı göz dolduruyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in cumartesi günü Ankara'da aynı saatte bayramlaşma programı yapmaları aslında CHP'de taban kimin yanında yer alıyor mücadelesiydi. 1. Moral üstünlük Özgür Özel'deydi. Kılıçdaroğlu mutlak butlanla CHP'nin başına döndüğü için mücadelede 1-0 yenik başlıyordu. 2. Ama Kılıçdaroğlu bitti, sokağa bile çıkamaz diyenler yanıldı. Kılıçdaroğlu binlerce partiliyle CHP'ye döndü, bitmediğini gösterdi. 3. Özgür Özel Güven Park'ta 10 bin kişiyi toplayarak taban benim yanımda, örgütler benimle mesajını verdi.
Mansur Yavaş ise Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Semih gibi son dakika oyuna girdi. 4. CHP Genel Merkezi'nin önünde toplananlar Kılıçdaroğlu'nu sevenlerdi. Güven Park'ta toplananlarsa Kılıçdaroğlu'ndan nefret edenlerdi. Bir anlamda iki kabalığı da Kılıçdaroğlu topladı. 5. Kılıçdaroğlu Atatürk'ün partisini pavyon masalarına meze yaptılar diyerek arınma sürecine çok etkili bir çıkışla başlattı. Baba ocağında rüşvet olur mu sorusuyla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yönetiminin içinden geçti. 6. Kılıçdaroğlu partiyi kitleyenlerle yüzleşeceğim, hesaplaşacağım demişti. Ancak önce özür dilenmesi samimi bir adım oldu. Bunun ardındansa yüzleşme ve hesaplaşma gelecek. 7. Özgür Özel'in konuşmasında sürpriz yoktu. Kurultay çağrısını yeniledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusu. Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim diyerek CHP'deki kavgaya yeni bir boyut kazandırdı. Okların Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na çevrilmesini sağladı. 8. Özgür Özel, Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyerek akıllı bir iş yaptı. Çünkü Anıtkabir denilince CHP'de akan sular durur. 9. Bu zamanda da Kılıçdaroğlu için gideyim torun seveyim demiyor, bir kıyı kasabasına yerleşeyim demiyor diye yazan Ahmet Hakan'a gelsin. Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra koltuğuna otururken ilk günün heyecanını taşıyorum demiş. Ya Ahmet Bey, siyaset böyle bir şey. O koltuk var ya, o koltuk kurulmuş ağacı bile yeşertir. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var.

Sonbahar yaz gibi geçecek. Dolayısıyla bu gerçeği kafamıza çakalım. Ateşkesler ve uzlaşmalar Amerika Birleşik Devleti Merkezi Batı hegemonyasının esas hedefinin maskeleridir. Esas savaş mevcut davetler düzeninin dağıtılıp yeniden planlanmasıdır. Plan 20. yüzyıl devletlerinin ve sınırlarının bozulmasıdır. Yeni yüzyılın 2030 sonrası hedeflerini bu bölge net çerçevesi içinde görmek zorundayız. Trump bu yüzden İran'la uzlaşmayı ve Ukrayna'da barışı konu eden her cümlesini başka yerde savaş çıkarmaktan bahsederek bitiriyor. Anlamsız mı? Tersine çok anlamlı ve çok açık sözlü bir tutum. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri NATO şemsiyesi altında birleşirken Rusya ve Çin yalnız bırakılacak. Orada da işler kolaylaştıracak bir hesap var. Rusya ve Çin en genç lideri dünyadan göçtüğünde hizaya gelecek ülkeler olarak hesaplanıyorlar. Bu gidişatı ne bozar? Güç mü? Zor. Lakin ekonomi politiki farklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işi orada fululaşıyor. Çin sakin biçimde ekonomi politik gücüne ağırlık veriyor. Bizim gibi ülkelerse kesin kes akıl oyunları çağına girdiler. Ayakta kalmak ve gelişmek için başka yol yok. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun Sonbahar yaz gibi geçecek başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var.

Çocukların saatlerce vakit geçirdiği çevrim içi oyunlar siber dolandırıcıların en çok kullandığı alanlardan biri haline geldi. Masum görünen görevler, linkler ve sohbetler büyük riskler barındırıyor. Bugünün 10-15 yaş arası çocukları için oyun sadece eğlence değil, sosyalleşme, rekabet etme ve kendini ifade etme alanı. Ancak tam da bu nedenle siber dolandırıcılar ve zorbalar en çok bu yaş grubunu hedef alıyor. Artık tehlike basit ve kolay fark edilen mesajlarla değil, oyunların içinde gizlenmiş sahte butonlar, gerek gibi tasarlanmış mağazalar ve çocuğun davranışlarına göre şekillenen algoritmatik sistemler geliyor. Çocuk oyun oynadığını sanırken aslında adım adım yönlendiriliyor. En kritik nokta ise şu: bu tuzaklar tek bir hataya değil, fark edilmeden yapılan küçük seçimlerin birleşimiyle çalışıyor. Yani durum fark edildiğinde çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Bilgisayar mühendisi ve siber güvenlik uzmanı Elif Coşkun son dönemlerin en trend oyunu tuzaklarını şöyle sıraladı. 1. Yapay zekalı sahte arkadaşlar. Artık bazı dolandırıcılar gerçek insan gibi konuşan yapay zeka botları kullanıyor. Bu botlar çocuğun ilgisine göre konuşup güven kazanıyor. En kötü senaryoda çocuk gerçek sandığı bir arkadaşa tüm özel bilgilerini verebiliyor. 2. Deepfake. Dolandırıcılar artık yapay zeka ile tanıdık birinin sesini ya da görüntüsünü taklit edebiliyor. Çocuğa arkadaşından ya da sevdiği bir yayıncıdan gelmiş gibi mesaj gönderiyor. Çocuklar buna güvenerek kritik bilgileri paylaşabiliyor. 3. Yayıncı taklidi. Popüler yayıncıların adı kullanılarak sahte yayın veya mesajlar hazırlanıyor. Benim özel linkimden gir, ödül kazan gibi yönlendirmeler yapılıyor. Güvenerek tıklanan link üzerinden hesap kaydediliyor. 4. QR kodlu yönlendirme. Bazı oyunlarda ve sosyal platformlarda ödül için QR okut ya da yönlendirme yap gibi durumlar ortaya çıkıyor. Çocuk bu kodu okuttuğunda zararlı site veya uygulamaya yönlendiriliyor. En kötü durumda cihazına casus yazılım yükleniyor. 5. Sahte turnuva daveti. Turnuvaya katıl, ödül kazan diyerek çocuklardan kayıt olmaları bekleniyor. Kayıt sırasında hesap bilgileri veya giriş bilgileri takip ediliyor. En kötü senaryoda çocuğun kişisel verileri ele geçiriliyor. 6. Sahte destek ekibi. Çocuğa hesabın riskli diyerek sahte destek gibi ulaşıyor. Sorun çözmek için şifre veya doğrulama kodu istiyor. Çocuk yardım aldığını sanırken hesabını tamamen kaybediyor. 7. Sahte hile dosyaları. Daha güçlü olmak isteyen çocuklar hile programları indirirken aslında zararlı yazılımlar yüklüyorlar. Bu yazılımlar cihazın kontrolünü elde geçirerek arka planda veri topluyor. En kötü durumda cihaz tamamen hackleniyor. 8. Hesabını geliştireyim kandırmacısı. Dolandırıcılar karakteri güçlendirmeyi vaadiyle çocuklardan şifre istiyor. Şifreni alan kişi hesabı ele geçiriyor ve çoğu zaman başkasına satıyor. Kısaca çocuk aylarca emek verdiği hesabını tamamen kaybediyor. 9. Sahte güncelleme. Ücretli oyunları bedava indir diyerek sunan siteler zararlı yazılım yüklüyor. Çocuk oyun indirdiğini sanırken arka planda casus yazılım kuruluyor. En kötü senaryoda cihazdaki tüm veriler izlenebilir hale geliyor. 10. Şifre çalma taktiği. Bazı sahte oyunlar ve siteler ödülü kazanmak için annenin telefonuna gelen onay kodunu gir ya da kart numarasını yaz ama para çekmeyeceğiz diyerek çocukları manipüle ediyor. Sonuçta hesap boşaltılıyor. 11. Sohbet odalarında baskı. Çocuklar oyun dışı platformlarda çekiliyor. Burada psikolojik baskı, tehdit ya da manipülasyon uygulanıyor. En kötü durumda çocuk korkutularak istenmediği bilgileri vermeye zorlanıyor. 12. Uygulama tuzağı. Reklamlar veya yönlendirmeler sonucu farkında olmadan uygulamalar indirilebiliyor. Bu uygulamalar cihazı yavaşlatıyor ve güvenlik riski oluşturuyor. En kötü durumda zararlı yazılımlar veri çalabilir ve cihazı kontrol edebilir. 13. Oyun içi görev kurgulu tuzaklar. Dolandırıcılar bazı şeylerin oyun görevi gibi gösterip çocuğa şu siteye gir, kodu yaz, ödülü al gibi talimatlar veriyor. Çocuk bu oyunun gerçek bir parçası sanarak yapabilir ama başı da büyük belaya girer.
Posta gazetesinden Murat Gülderen'in çocukları oyunda avlayan 13 yeni tuzak başlıklı makalesini sundum. Sıradaki makalemiz Akşam gazetesinden, Akşam'dan Tarkan Zengin'in 27 Mayıs darbesinden Gezi kalkışmasına başlıklı makalesini sunuyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşarken çok yoğun bir siyasi gündem de vardı. Kamu kurumlarında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle sakin bir dönem geçirilmesi beklenirken mutlak butlan kararı gündemi değiştirdi. CHP içinde yaşanan tartışmalar, partinin ikili bir yapıya dönüşmesi ve tarafların birbirlerini suçlayan açıklamaları bayram boyunca devam etti. Tartışmaların artarak devam edeceği tahmin ediliyor. Geçen hafta içinde Türk siyaseti tarihi açısından önemli olayların yaşandığı günlerin yıl dönümleri de vardı. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geldi. Gezi kalkışmasının kitlesel nitelik kazandığı gün 28 Mayıs'tı. Türk siyasi hayatına darbe ve kalkışma olarak geçen bu iki olay ülkemize çok önemli bedeller ödetti. 27 Mayıs darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. Millet iradesiyle seçilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Demokrat partililere işkence yaptılar, sürgüne gönderildiler ve büyük acılar yaşattılar. Kurdukları sözde mahkemelerde 10 yıl boyunca millete büyük hizmetler etmiş devlet büyüklerine hakaret ettiler. Bu insanlık millete büyük hizmetler etmiş devlet büyüklerine darbeyi 17 yıl boyunca Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutladılar. Türkiye ekonomisi ve milletimizin uzun yıllardır darbenin oluşturduğu ekonomik faturayı ödemek zorunda kaldı. Menderes'in iktidarını bir türlü hazmedemeyenler ülkemizi 27 Mayıs darbesine götürdü. Milli şef İnönü ve tek particiler onu iktidardan indirmek için her türlü yalan ve iftirayı kullandı. 27 Mayısçılar ilerleyen yıllarda da darbe girişiminde bulundular. Sözde gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenler geçmişten tevarüz ettikleri darbecilik hastalığını bir türlü bırakamadılar. Bitmeyen ve kinle millet idaresinin düşmanı oldular. Son 24 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bitmeyen bir kinle saldırıyorlar. Sokak eylemlerinin kontrolü kısa sürede marjinal sol örgütlere geçti. Terör örgütlerinin bayrakları açılarak sloganlar atıldı. Gezi kalkışması ülkemizde çok büyük bir ekonomik ve sosyal fatura çıkardı. Gezi kalkışması sonrasında 45 ambulans, 80 belediye otobüsü, 85 otobüs durağı, 214 özel araç ve 240 polis aracı ateşe verildi. 54 kamu binası, 14 siyasi parti binası ve 337 iş yeri tahrip edildi. Olaylarda 7 sivil hayatını kaybetti, 1 polisimiz şehit oldu, 697 polise yaralandı. Kalkışmanın faturası 1.4 milyar dolar. Mayıs 2013'te %4.52 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesini gören faiz oranı Gezi olayları sonrasında %8.5'e tırmandı. Borsa İstanbul'da büyük düşüşler oldu ve şirketlerin toplam piyasa değeri 164 milyar lira geriledi. Bir başka anlatımla şirketlerin piyasa değeri ortalama %40 değer kaybetti. Gezi olayları öncesinde %6.13'e kadar gelirleyen yıllık enflasyon 3 ay içinde %8.88'e yükseldi. Haziran 2013 verilerine göre %8.9 işsizlik oranı bir yıl içinde çifti rakamlara ulaşarak %10.6 seviyelerine çıktı. Tüm verilere dayanılarak yapılan hesaplamalara göre Gezi kalkışmasının ülkemizin ekonomisine doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Akşamda Tarkan Zengin'in 27 Mayıs darbesinden Gezi kalkışmasına başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk var. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın 100 numaralı adamın evlere şenlik 2026 versiyonu başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik
Dün ekranlarda Kemal Sunal'ın 1978'de çevirdiği 100 numaralı adam isimli filminin 2026 versiyonu vardı. 100 numaralı adam meşhurdur ama bilmeyenler için konusunu kısaca anlatayım. Bir sütçünün oğlu olan Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban, çaycılıktan berberliğe ve vinç operatörlüğüne kadar her çeşit işte çalışmış ama beceriksizliğiyle ve saflığı yüzünden hepsinden kovulmuştur. Günün birinde bir kızla tanışır, kızın çalıştığı firma sattığı ürünleri tanıtması için halktan birini aramaktadır ve Şaban'ı reklam filmlerinde oynamaya ikna ederler. Fakat reklamını yaptığı her şey bozuk çıkmakta, modern apartman diye ballandıra ballandıra anlattıkları binalarda çürük malzeme kullandığı için gümbür gümbür yıkılmaktadır. Şaban şirketin sahtekar olduğunu fark edince yaptığı sözleşmeyi bozar ama saf olduğu için önüne konan belgeleri okumadan imzalamış ve şirkete hayli borçlanmıştır. Önce tanıttığı apartmanlardan reklam karşılığı aldığı daire elinden gider, derken sıra ailesiyle beraber yaşadığı gecekonduya gelir. Avukatlar, icra memurları ve polisler gecekonduya gelip aileden burayı hemen boşaltmasını isterler. Şaban, "Çıkmıyorum, gücünüz yetiyorsa çıkartın," diye haykırır. Polisler gecekonduya girmeye kalkışınca da üzerlerine benzin dökülür ve polislerle icra memurlarına bir adım daha atarlarsa kendine yakacağını söyler. Herkes şaşkın halde kala kalır, hadise yerinde gelen televizyon canlı yayına başlar, fakir fukarayı kandıran şirketin halkın gerçekleri öğrenmesinden korkup Şaban'a yüksek paralar teklif etse de Şaban kabul etmez, orada olup biteni izleyenlere şirketin tüm pisliklerini anlatır, neticede sevdiği kız da yanına gelir ve film biter. 100 numaralı adamın en can alıcı sahneleri Şaban'ın üzerine benzin döküp "Çıkmıyorum ulan, gücünüz yetiyorsa gelin çıkartın," diye haykırıp kendini benzinle buladığı kısımdır. Kemal Sunal, Şaban rolünü son derece güzel ve inandırıcı şekilde oynamış, bu sahne ve replikleri Türk sinemasının unutulmazları arasına girmiştir. Ama 100 numaralı adamın dünyada yayınlanan 2026 versiyonu bana sorarsanız hiç de çekilmemişti ve başarılı değildi. Zira senaryosu da calıcı bir değişiklik vardı. Başroldeki oyuncu avukatların, polislerin ve icra memurlarının karşısında direnemiyor, elinden alınmak istenen binayı bırakıp gidiyordu. Üstelik oyunculuğu da pek öyle başarılı ve inandırıcı değildi. Sadece konuşup "Gitmeyeceğiz, buradayız, burası ana baba ocağımız," deyip duruyor, Şaban'ın kendini yakma teşebbüsü gibisinden bir aksiyon falan da yapmıyor ve binayı tıpış tıpış terk ediyordu. Otobüsün üzerine çıkmış bir adamın elindeki su hortumuyla polisleri ıslatmaya çalışması, komikliği haricinde dikkat çeken bir hareket de yok gibiydi. 100 numaralı adamın 1978'deki orijinaliyle 2026'daki çakma versiyonu mukayese edebilmemiz için orijinalindeki en meşhur sahnenin linkini veriyorum buraya. Tıklayıp izleyebilirsiniz. 2026 versiyonuysa zaten her yerde mevcut. TV'ler hala gösteriyor. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın 100 numaralı adamın Evlere Şenlik 2026 versiyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Akit gazetesi var. Akit gazetesinden Ali Kara Hasanoğlu'nun "Bizi zorla Kemalci yapacaklar, ne olalım, hırsızcı mı?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu gibi Alevi olan Hüseyin Aygün, Gezi isyanı döneminde göstericilerden Ali İsmail dövülüp sonrasında öldüğünde CHP Genel Başkanı'nın kendisini aradığını söylüyor. Tamam, anladık. Biz de defalarca söyledik zaten. FETÖ konusunda Kemal Kılıçdaroğlu yanılmıştı. Bunun en uç örneği FETÖ'nün televizyon kanalı olan Samanyolu Haber'e çıkıp Tayyip Erdoğan kaçacak demesiydi. CHP'lilerin hemen tamamı o tarihte FETÖ'nün medya organlarına çıkıp destekte bulunuyorlardı. Mahmut Tanal'ın bankasına önüne gidip şimdiye kadar hesabım yoktu, şimdi geldim hesap açacağım dediğini unutmadık. FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'ye kayyum atandığında Mahmut Tanal'ın gidip kararı uygulayacak polise nasıl didiştiği video kayıtlarıyla ispatlı. Cemaat sandıklarında düşman oldukları FETÖ'ye CIA uşağı olduklarını öğrendiklerinde hepsi destek vermeye koşmuştu. Altını çizelim. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, tüm CHP'liler bu noktadaydı. Hüseyin Aygün şimdi Kılıçdaroğlu'nun o tarihteki FETÖ'ye bakış açısındaki yanlışlık üzerinden vurmaya kalkıyor. İyi de Kılıçdaroğlu zaten kendisi özür diliyor. FETÖ'cülere yakın duranları CHP'den uzaklaştırmadığı için özür diliyor. Peki Mahmut Tanallar, Ekrem İmamoğullar, Özgür Özeller, Mustafa Balbaylar, Oktay Ekşiler ve diğerleri özür diliyorlar mı? Kendileri özür dilemedikleri halde özür dileyenin özür dilediği konuda üzerine gidiyorlar. Şöyle de soralım. Ekrem İmamoğlu ve yolsuzlukları hakkında, Özkan Yalın ve Muhittin Böcek yolsuzlukları hakkında Hüseyin Aygün ne düşünüyor? Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ televizyonda yaptığı spor yorumları, FETÖ'nün futbol üzerinden organize ettiği operasyonlara verdiği destek dolayısıyla bugün dahi özür dilenmemesi üzerinden Hüseyin Aygün ne düşünüyor? Bugün hemen FETÖ'cülerin yurt dışındayken yurt içinde kalanlara kadar hepsinin Ekrem İmamoğlu etrafında buluşması hakkında Hüseyin Aygün ne düşünüyor? Sorun sadece Hüseyin Aygün'ün çelişkisi değil. Piyasada ne kadar başörtü yasağı konusunda ısrarcı olan, bugün dahi başörtünün yasaklanmasından yana tavır sergileyen CHP'li varsa hepsi Ekrem İmamoğlu'ndan yana. Hani zaman zaman düşünmüyor değilim. Temel Karamollaoğlu CHP ile ittifak yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'na da helallik söylemi geliştirmesini önermiş ve bu konuda gerçekleştirmişti. O tarihte biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun helallik istediğiyle olay bitmez. CHP'nin kılcal damarlarına kadar her yerinde başörtü yasakçılığı var. CHP iktidara gelirse partideki diğer yöneticiler itiraz ettiğinde Kılıçdaroğlu başörtü yasağını uygulamak istemese bile ne yapabilir ki diyorduk. Alın işte, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmeden bizim haklılığımızla ilgili bir test ortaya çıktı. CHP'de mutlak butlan kararıyla partiye geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir dirençle karşı karşıya. Ve itiraz edenlere bakın. Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na tercih edenlere bakın. Hepsi başörtüye ölümüne karşı çıkanlar. Hatta yasaklanmasını isteyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde 223 eski CHP milletvekili bildirisi diye haber yapmışlar. Baktım, Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz edip zımen Ekrem İmamoğlu'nun yanına çıkanlara. Hiçbir değişiklik yapmadan Cumhuriyet'in internet sitesinden birebir aktarım yapalım. Sıfatlarını yer kapsamasın diye siliyorum, siz de vehametin farkına bakın. Kemal Andol, Necla Arat, Mustafa Balbay, Profesör Süheyl Batum, Gülsün Bilgehan, Hüsnü Bozkurt, Alev Coşkun, Tolga Çamdar, Uluç Gürkan, Gürdal Mumcu, Ziya Yergök, Rıza Türmen. Bu isimler arasında sadece Tolga Çırman'ın görüşünü bilmiyorum. Türkücü olduğu için bu konulara girmemiş olmalı. Onun dışında Gürdal Mumcu'nun eş kontenjanından milletvekili yapılan bir isim olduğunu, başörtü konusunda tam olarak neyi savunduğunun belirsizliğini not edip diğerlerinin tamamını başörtü yasakçısı olduklarını net olarak söylemeliyim. Kemal Andol'dan başlayalım. 28 Şubat sürecinde ekrana çıktığında küçük çocuklar odadan çıkarıldı. O kadar şiddet, o kadar sert bir başörtü düşmanı. En son Anayasa Mahkemesi'ne başörtü serbest bırakılmaz diye açtığı davadaki imzasından hatırlıyorum. O dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası da vardı diyecek olanları hatırlayalım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu
başörtü yasağının yanlış olduğunu söylüyor. Helallik istiyor. Ama Kemal Andol'un ağzından bir defacık olsun başörtü yasağının yanlış olduğunu söylediğine şahit olmadık. Necla Arat, İstanbul Üniversitesi'nin başörtü yasağını en zor uygulayan, en son uygulayan, edebiyat fakültesinde başörtüleri tek tek fişleyen, sözde öğretim üyelerinden birisi olduğunu hatırlayalım. Sonrasında da bu tavrından küçücük bir pişmanlık duymamış, hala yasakçı söylemlerini sürdüren bir isim. Hüseyin Bozkurt'un başörtüleri de içine katacak şekilde dindar insanların tamamını Yunan ordusuna benzetip biz bunları İzmir'e kadar kovalar denize dökeriz sözleriyle meşhur olduğunu belirteyim. Süheyl Batım'ın anayasa hukukçuluğunun köküne pisleyen tavırıyla başörtünün hak olmadığını söylemesinde unutmadık, unutmayacağız. Rıza Türmen'in AİHM'den Türkiye adına hakimken başörtü insan hakkı değildir karar verilmesinde etkili olduğunu, kendisinin de bu yönde oy kullandığını çok iyi biliyoruz. Başörtü yasakçıları Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri hazırlamakta ittifak ettiklerine göre bu birlikteliğin nihai hedefinin bu ülke insanına sağlanan temel hak ve özgürlüklerin kendileri iktidara gelirlerse ortadan kaldırılması olduğunu hatırlatıp gizlenen bir gerçeğin de ortaya çıkarılması için sorumuzu yöneltelim. Bu isimler Ekrem İmamoğlu'nun yoksullukları hakkında ne düşünüyorlar? Muhittin Böcek, Özkan Yalım'ın metresleri hakkında ne düşünüyorlar? Yok öyle, biz istediğimiz konuda konuşuruz, işimize gelmeyen konularda suskun kalırız ahlaksızlığına imza atıp, mutlak butlanda vıdı vıdı konuşup yolsuzluk konusunda suskun kalmak. Konuşuyorsanız mutlak butlan konusunda da konuşacaksınız. Yolsuzluklar, metresler hakkında da konuşacaksınız. CHP'liler arasında tercihinde bulunurken aslında CHP'lilerin tamamının küçük ve büyük defosu olduğunu biliyor ve buna göre temkini elden bırakmıyoruz. Başörtü konusunda helallik isteyen Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa başörtü yasaklanmalıdır diyen Rıza Türmen mi dersiniz? Öncelikle tüm hayatı boyunca başörtü serbest olmalı diyen yan tercihimi koruyorum. Tayyip Erdoğan'dan yana kararımı söylüyorum derim. Ama yine ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu mu, Rıza Türmen mi derseniz Kemal Kılıçdaroğlu derim. Şahsi menfaatim o yönde olduğu için değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu veya bu konuda bana şahsi bir avantajı olacağı için değil. Yasakçılara karşı hiç olmasını, hatasını kabul eden bir isim olduğu için Kemal derim. Bu vesileyle Saadet Partili kardeşlere de sorarım. Düne kadar Kemal de Kemal diye tepemizden boza pişiriyordunuz. Ne oldu? Sessizliğe büründünüz. Kemal'i yalnız bırakmayın. Ekrem'in parası olabilir ama o paranın da bir sonu var. Siz paradan yana değil, ilkeden yana olunuz. Akit gazetesinden Ali Kara Hasanoğlu'nun "Bizi zorla Kemalci yapacaklar, ne olalım hırsızcı mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak var. Yeni Şafak gazetesinde Selçuk Türk Yılmaz'ın "Filistinli Yerliler ve İtalya Yahudiler" başlıklı makalesini sunuyorum. Yerleşimcilik kavramının Türk düşünce hayatına yön verme iddiasındaki kişileri niçin rahatsız ettiğini ve niçin bunun yerine işgalci kavramlarının kullanılmasını önerdikleri tam olarak anlayabildiğimi söyleyemem. Onların itirazlarına rağmen yerleşimcilik, kolonyal yayımcılığın en belirgin sütunlarından, hatta en kalıcı sütunlarından biridir. Bunun anlaşılabilmesi için konuyla alakalı metinleri okumak gerekiyor. Ne yazık ki dilimizde bu türden metinler yok denecek kadar az. Yine de emperyal çağ gibi temel kaynak sayılabilecek tercüme eserler büyük bir açığı kapatacak niteliktedir. Bu ve benzer eserler kolonyalizmin ve bunun en önemli sütunlarından yerleşimciliğin anlaşılması açısından çok kıymetlidir. İlave olarak bu konularla ilgili çok yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunun hususi olarak belirtmek isterim.
Konuyla alakalı kitap ve makaleler ya da roman ve hikayeleri okuyan çoğu kimse yerleşimcilik gibi kavramlara tepkinin duygusal ve dayanıksız olduğunu hemen fark edecektir. Bu yazıda yerleşimcilik kavramı ile ilgili sadece bir özellik üzerinde durmaya çalışacağım. O da yerleşimcilerin bir koloni olarak işgal ettikleri topraklara dışarıdan geldikleridir. Daha önce yerleşimcilerin kolonyalizmin en önemli unsurları arasında yer aldıklarını ifade etmiştim. Diğer unsurlar arasında devlet ve şikayetler yer almıştı. Bugün özellikle Batı Şeria'da meydana gelen hadiseleri dikkatli bir şekilde takip ettiğimizde yerleşimcilerin nitelikleri hakkında bir takım saptamalar yapabiliriz. Onlar özellikle ifade etmek isterim ki devlet dışı ve hukuk dışı aktörlerdir. Bu açıdan Tel Aviv'de yaşayan Siyonist İsrailler de Batı Şeria'da koloniler kuran Siyonist yerleşimciler hukuken birbirinden farklıdır. Fakat biz daha farklı ve hepsini bir araya getiren bir özelliğin altını çizmek istediğimizde daha farklı bir sorun alanıyla karşı karşıyayız. Yerleşimcilik, belirli coğrafyayı yerli unsurundan arındırmaya dayalı bir sistemdir. Bunun içinde Kuzey Amerika, Avusturya ve Yeni Zelanda'nın yerli unsurlarından arındırılmasına bakmak lazım. Avrupa kavimleri İngiltere ve Fransa'da liderliğinde Kuzey Amerika'yı yerli unsurlarından tamamen temizlediler. Vahşi batı kavramı üzerinden

Son günlerde sosyal medya dolaşımında olan Amerika Birleşik Devletli siyasetçi Bernie Sanders'ın hayret uyandıran bir sözünde ancak yukarıdaki çerçevede izah edebiliriz. Filistinliler ve İsrailliler için eşit haklar, İsrail devletinin sonu olur ve ben İsrail'i destekliyorum demiş. Sanders'ın bu sözünü bir sosyal medya kullanıcısı şu şekilde yorumlamış. Uncle Bernie'nin toprağı yerli halkı Filistinliler ithal edilmiş yabancı Yahudilere eşit haklara sahip olmaları diyor. Çünkü bu Yahudi üstünlüğü ayrıcalığını sulandırır. Yerli ve yerleşimci zıtlığını Siyonizm gibi kolonyal bir ideolojiyle tahriş masasına yatırarak izah etmek gerekir. Çünkü bu kavramlar kendi başına bir bağlam oluşturamaz. Yerleşimci kavramına karşı çıkıp onu yerine işgalci kavramını teklif eden kişilere ne yazık ki hadiseleri bir bağlam içinde değerlendiremiyor. Siyonistlerin vaat edilmiş topraklar ifadesini onlara uyarak kutsal kitaplardan hareketle çürütmeye çalışmak anlamsızdır. Çünkü Siyonist Yahudiler başka bir bütün parçalarıdır ve onları kolonyalizm çevresinde ortaya çıkmış kavramlara tanımamak gerekir. Yeni Şafak'ta Selçuk Türk Yılmaz'ın Filistinli Yerliler ve İtalya Yahudiler başlıklı makalesini sundum. Bu makale günün son makalesiydi. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Makaleler arasında programını sizler için Atullah Harmas hazırladı. Teknik masada Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Hande Karagöz sundum. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 3, Sure Ali İmran Suresi 16-52. Ayetler. Sayfa 51-55.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masamızda arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Ataullah Arvas sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz. Katılabilmeniz için telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 0212 454 5646 0212 454 5646.
1: Şiirlerle menkıbeler. Pir Ali Aksaray'ı rahmetullahi aleyh. İmanla gitmek için. Pir Ali Aksaray'ı alim ve evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Böyle hep ilel ebed sürmeyecek bu ömür. Öyleyse ölümü eyleyin çok tefekkür. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Kim yaptıysa dünyada iyi iş, güzel amel, ahiretteki hali olur iyi, mükemmel. Biri sordu, efendim, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o kimseyi yanına tekrar yine. Buyurdu ki, peki sen öğrendin cevabını. Ne zaman diyeceksin bu Allah kelamını? Dedi, ömrüm bitip de son nefesim gelince, her şeyi bırakarak Allah derim hemence. Buyurdu ki, evladım ne zamandır son nefes? Dedi ki, Allah bilir, başka kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, bazen de gelir ani. Buyurdu ki, son nefes belli değil diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Bugün, hatta şu anda an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Bir günde buyurdu ki, bu dünya iş yeridir. Ücret alınacak yer elbette ahirettir. Salih iyi işleri yapmaya uğraşınız. Allah'ın beğendiği amelleri yapınız. Bu ameller içinde en üstünü namazdır. Namaz, dinin direği, müminin miracıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa eğer insan, kurtulur tamamiyle her günah ve haramdan. Mü'minun suresinin başındaki ayette buyuruldu, mü'minler kurtulacak elbette. Ayetin devamında şöyle buyurmaktadır. Onlar namazlarını huşuyla kılanlardır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Stüdyo Osman Ünlü hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Bayramdan sonraki ilk buluşmamız bu. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum efendim.
1: Evet, dinleyicilerimiz de şaşırdılar şimdi. Ataullah Bey.
0: Ne iyi ettiniz geldiniz efendim. Efendim ben nöbetçi sunucuyum. Malumunuz yaz başladı.
1: Evet.
0: Birçok programda beni göreceksiniz. Buyurunuz efendim.
1: Allah-u Teala yer ve yardımcınız olsun.
0: Amin efendim.
1: Allah-u Teala.
0: Sağ olun.
1: Efendim İslam alimlerinden Mevliya-i Keram'dan Mevlana Abdurrahman Camii Hazretleri buyuruyorlar ki akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır buyuruyor Mevlana Abdurrahman Camii rahmetullahi teala aleyh.
0: Ne kadar güzel.
1: Özetlemişler.
0: Ne kadar anlamlı. Hocam şimdi tabii dinleyicilerimiz var hatta. Şöyle canlı canlı sualleri alalım müsaade ederseniz.
1: Hay hay.
0: Buyurunuz efendim.
2: Alo, iyi günler.
0: İyi günler, buyurunuz efendim.
2: Sizden dua istiyorum önce Osman'ın hocamdan. Allah'a Teala razı olsun yayınlarınızdan dolayı.
1: Rabbim iki cihan saadeti versin, sıhhat afiyet versin. Ahir zaman fitnelerinden de sizleri de bizleri de hepimizi muhafaza eylesin. Ve hepimizi de son nefeste Rabbim iman selameti versin inşallah.
2: Amin. Allah'a Teala razı olsun. Hanefi mezhebinde Maliki takdirden bir kişi kunut dualarını sabah namazında okuyacak mı hocam? Yoksa okuması da olur mu? Onu soracaktım.
1: Peki efendim.
2: İkincisi sizin yolumuzu aydınlatan yayınlarınız var. Evliyaları tanıtan, tarihimizi tanıtan. Allah'a Teala razı olsun, çok şeyler öğrendik onlardan. Sağ olun. Şunu fark ettim hocam. Önceden ben 20-30 senedir sizi dinliyorum. Önceden insanlar hiç tarihi bilmiyordu. İstanbul'u falan kimse ziyaret etmiyordu. Peki camileri falan o kadar kimse gitmiyordu. Şimdi herkes gidiyor. Bunların sizin yayınlarınız sayesinde olduğunu anladım yani. Çoğu sizin yayınlarınızdan, onun için sağ olun. Allah razı olsun.
1: Amin cümlemizden efendim.
2: İyi günler.
1: İyi günler.
0: Evet, ikinci dinleyicimiz geliyor, onu da alalım. Buyurunuz efendim.
3: Hayırlı. Hayırlı günler efendim.
0: Hayırlı günler. Buyurunuz hocam, dinleyiciniz.
1: Buyurun, dinliyoruz.
3: Hayırlı günler hocam. Hepinizden hayırlı. Cenab-ı Allah razı olsun.
1: Amin. Cümlemizden.
3: Affedersiniz onu. Hocam benim sorum, ablam kendisi konuştuğu zaman, o da kendisi de namaz kılan bir insan. Fakat geçenlerde bir iki hafta önce dedi ki ben Kur'an-ı Kerim'de bayanların kapalı olduğuna İnanmıyorum, böyle bir şey olduğuna inanmıyorum dedi. Ben elimden geldiği kadar sizler Hakikat Kitabı'nın kitaplarından her zaman insanlara dağıtmaya çalışıyorum. Şu anda ablam öyle söylediği için tabii ben de çok kötü üzüldüm ve sinirlendim. Fakat ablam olduğu için de bir şey de yapamadım. Elimden geldiği kadar anlattım. Böyle bir insanlara nasıl davranmamız gerekiyor hocam? Görüşülür mü, görüşülmez mi? Bu sorun buydu hocam. Bir de yeğenim kendisi İhlas Vakfı'na biz 2 sene önce kurbanını, vacip olan kurbanını yapmış, söylemiş. Ve ondan sonra dedi, fakat dedi ben fiş istedim dedi. Kendileri dedi fiş vermediler dedi, yapmadılar dedi. O yüzden de dedi ben ihlasa bir daha vermek istemiyorum dedi. Ben de dedim ki çünkü neden kendileri dedim canlı olarak sonra video gönderiyorlar her şey. Ama olsun, bu devletten dedi kaçırmak olmuyor mu belki? Birileri de böyle hocam ihlasa böyle bir laf konuşan oldu mu? Çok çok kötü üzülüyorum, yapıyorum. Fakat nasıl cevap vereceğimi bilemedim. O yüzden bir de bunu acaba açıklayabilir misiniz?
1: Tamam
3: çok
1: efendim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.
1: Amin cümlemize.
0: Evet, bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurun.
4: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hocam buyurun, dinleyiciniz.
4: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
4: Cümlemize. Bu namaz kılma hakkında, bu imam hakkında sormak istiyordum. Bir sorum daha var aynı zamanda.
1: Dinliyorum.
4: Şimdi bir yönü kesen yani alışkanlık olmuş. Hasbel kadar kesiyor yani. Bu adam da diğer cemaate imam olabilir mi?
1: Neleri kesiyor? Ağaçları mı kesiyor?
4: Bir yani sakalını komple kazıyor yani.
1: He.
4: Bu diğer adamlara cemaat olabilir mi? Bir yani sakalını kesmeyen adamlara
0: sakalsız, hoca olabilir mi? Sakalsız birisi herhalde, evet.
4: Yani beyni sakalını alışkanlık olmuş kesiyor yani. Herhangi bir zaruret yok yani.
1: Anladım.
4: Kesiyor. Bir de şimdi bu şey için miras için aklıma gelmedi. Biraz bekletim, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
4: Şimdi baba dese ki miras paylaşılırken benim kızlara da erkeklere ne veriyorsanız aynısını vereceksiniz. Yani iki ise kız alıyor, erkek alıyorsa iki ise de kız alacak. Dese bu hani böyle uygulanır mı?
1: Peki efendim.
4: Uygulansa bunun vebali kime gidiyor yani? Uygulamak zorunda mıyız yani?
1: Tamam efendim.
4: İyi günler, Allah kolaylık versin.
1: Amin efendim.
0: Teşekkür ederiz. Evet hocam. Sorular böyleydi efendim.
1: Sıra bana geldi.
0: Sıra abi. Size geldi. Peki. Allah yardımcınız olsun efendim. Ben de can kulağıyla dinleyeceğim.
1: Estağfurullah. Efendim ilk dinleyicimiz dedi ki Hanefi mezhebinde olup da dedi Maliki mezhebini taklit eden kimse konut duasını yani sabah namazında okuyacakmış. Şafii mezhebinde o. Velev ki Şafii mezhebini taklit etmiş olsa bile mezhep taklidinde Ehl-i Sünnet alimleri fıkıh kitaplarında bir ölçü bildirmişler. O ölçüyü iyi anlamak ve ona göre hareket etmek gerekir. Nedir o ölçü? Mesela Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman Maliki mezhebini gusül sebebiyle taklit ediyor. Tabii abdest gusle bağlı olduğu için abdestle taklit evet. edecek. Namazda gusül ve abdeste bağlı olduğu için gusül, abdest ve namazda taklit edecek. Sadece gusülde değil. Üçünde taklit edecek. Kitaplarda buyuruyor ki Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini gusül, abdest ve namazda taklit eden kimse nelere dikkat edecek? Ne yapması lazım?
0: Evet.
1: Taklit ettiği mezhebin yani Maliki mezhebinin gusülde farz ettiği, abdeste farz ettiği, namazda farz ettiği şeyler yapacak. Sonra guslü bozar, abdesti bozar, namazı bozar dediği şeylerden de sakınacak. Peki sünnetlerde, gerçi diğer üç mezhepte vacip yok ama vaciplerde kendi mezhebine tabi olacak buyuruyor. Kendi mezhebine tabi olacak. Dolayısıyla vitir namazını Hanefi mezhebinde olup da Maliki veya Şafii mezhebini taklit eden bir Müslüman vitir namazını Hanefi'deki gibi kılacak. Kunut duasını, kunut tekbirini vitir namazında, yatsı namazı vaktinde kılınan üç rekat vitir namazında şey yapacak. İmam Şafii Hazretleri kunut duasını sabah namazının evet. tarzında bildiriyor. Ama Hanefi mezhebinde İmam Azam ve Hanefi Hazretleri vitir namazında buyuruyor. Şeyde yatsından sonra kılınan orada kunut tekbirler alacak. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman Maliki, Şafii veya Hanbeli mezhebini taklit etmiş olsa bile vitir namazını gene yatsı vaktinde niyet ettim Allah-u Teala'nın rızası için vacip olan vitir namazını kılmaya diye niyet edecek. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine uyacak. Yani namaz kılarken namazın içinde bu mezheplerin farz ettiklerine uyacak. Taklit ettiği mezheplerine uyacak.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Bitir namazını gene kendi mezhebinde bildirildiği şekilde kılacak. Onun için sabah namazında kunut okumayacak taklit eden bir kimse.
0: Evet.
1: Şafii de taklit etmiş olsa. Efendim gelen bu dinleyicimizin diğer sualine Allah-u Teala razı olsun teşekkür ederiz. Bir şey fark edilmiş. Şimdi Ataullah Bey kitaplarda yazıyor. Kendinde senelerdir yayıncısın. Yani insanların içindesin. İnsanlarla muhatap oluyorsun. Ben kendi bir de eğitimciliğim var. Yani okullarda vazife evet. yaptığım için. Mesela sene başında okul açıldığı zaman bir öğretmen 2 ay boyunca ders verir. Bu ders fizik olur, kimya olur, din dersi olur, edebiyat olur, hangi dersi olursa olsun. 2 ay boyunca anlatır. Bu böyledir, bu böyledir. Arada sorular sorar öğrencisine. Ve eskiden biz müzakere ediyorduk. Şimdi yani karşılıklı olarak çocukları tahtaya kaldırır.
0: Heh.
1: Ondan sonra onlara sorular sorar.
0: Tabii.
1: Anlattığı şey çocuklarda ne kadar kalmış.
0: Evet. Ne kadar kavramışlar. Evet.
1: Ne kadar kavramışlar. Eksik ve yanlışlar varsa ve onlar aynı şekilde tekrar eder. Bizim bir lise kısmında matematiğe gelen birisi vardı. Daha doğrusu okulun öğretmeni değildi. matematik öğretmeni olmadığı için
0: dışarıdan
1: bir ortaokul müdür yardımcısıydı. Tabii kendiniz de öğrencilik yaptığınız için biliyorsunuz, evet. Hemen öğrenci araştırır kim neyin nesi falan. O zaman demişler daha çok içiyormuş falan diye. O dedik ya sınıfa da böyle gelin.
0: Sağlığa zararlıdır.
1: Sağlığa zararlıdır.
0: Evet.
1: Şimdi Atallah Bey, o adam geldi ve o adamın tatbikatına ben çok şey öğrenmiştim o zaman. Bir, dersine hakim. İki, cebir vardı. Adam ayrıca bir problemi kare yaptı. Ondan sonra anlattı. Sonra döndü. Hani çok içki içiyor falan. Kafası kıyak mı falan diye çekiniyorsun falan. Anlamayan var mı dedi. Anlamayan var mı? Tabii önce böyle hani dışarıdan gelenlerin yapılan şeylerini bilmediğini öğrenci cesaret edemiyor. Bir tanesi çıktı, ben anlamadım dedi. Gel dedi. Kendi yaptığını sildi. Tahtadan sildi. Ne kadar anladıysan yap dedi. 8 karelik bir problemdi. Ya Ata Bey, şimdi başladı çocuk. Birinci kareyi yaptı, ikinci kareyi yaptı, üçüncüyü yaptı. Bundan sonrasını anlamadım dedi. Sildi, bir daha matladım. Şimdi yap dedi. Adam, çocuk 6. kareye kadar geldi. Dedi bu ikisini dedi anlamadım. Adam gene sildi. Tekrar yaptı. Şimdi yap dedi. Sınıfın en tembeli şak diye yaptı. Sınıfta anlamadı, kimse kalmadı. O zaman benim gözlerimde şimşek çaktı. Bir kere senin verdiğin şeyi ne kadar anlamış.
0: Tabii.
1: Ne kadar anlamış. En anlamayana bunu anlatınca
0: herkes anlamış.
1: Hani bir söz var ya, ben bile anladım.
0: Sen anladıysan herkes anlamıştır.
1: Herkes anlamıştır. Dolayısıyla o bana bir ders oldu. O bana eğitim şeyinde falan böyle çocukların gözüne bakıyorsun. Eğer çocuklar soru soruyorsa sen onların kalbine girmişsin demektir. Zihnine girmişsin demektir.
0: Bütünleşme var.
1: Soru soruyor. O soru sormasından aynı şekilde fıt fıt dememeli. Zevk almalı. Tabii. Niye? Çünkü sen bir şey öğretiyorsun. Anlattığın şey karşı tarafta muhatap buluyorsa ve onu da aynı şekilde öğrenmek için gayret sarf ediyorsa, zaten kitaplarda var dinde. Birisi size dinini öğrenmek için geldiği zaman, yani ona hizmetçi olun mealinde.
0: Evet.
1: Mübarek çetiniz aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz de buyuruyorlar falan. Şimdi Osmanlı yıkılışından sonra Cumhuriyet döneminde dinin temellerinin hepsi yıkılmış. Kendiniz programda yapıyorsunuz. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Halkın nabzında tutuyorsunuz.
0: Mesafe konulmuş.
1: Evet. Dolayısıyla altyapı göçük diyoruz biz ona.
0: İyi. Bravo.
1: Yok. Kitap okunmuyor. Evet. Kitap okunmadığı için. Ama biz bıkmadık, yılmadık. Çünkü bize büyüklerimiz, tam İbn-i Hasan-ı kitabını yazan Hüseyin Hilmi Efendi, üstadı Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri, bıkmamışlar, usanmamışlar. Seyyid Abdülhakim Arbaaz'ı kendiniz daha biliyorsunuz. Yani ta Irak'a inmişmiş. 50-60 kişilik aynı şekilde akrabayı taallukatı ve yakınlarıyla beraber İstanbul'a geliyor, hicret ediyor, Anadolu'ya geliyor. Çok kimse vefat etmiş.
0: Tabii ya.
1: Hatta ben rahmetli Seyyid Kasım Arbaaz amcadan dinlemiştim. Irak'a inince Erbil'de medrese falan şey yapıyorlar falan, birden karar veriyor İstanbul'a dönecek. O zaman demişler ki İstanbul, yani Anadolu tanassur ediyor, yani Hristiyanlaşıyor diye gidiyorsunuz falan. Yaşlı Seyit bir zat diyor ki ona dokunmayın ve muhalefet etmeyin, karşıda gelmeyin. Çünkü o İstanbul'a gidecek, Hilmi isminde bir genci yetiştirmekle vazifeli.
0: Buyurun.
1: Onun ekranında o var.
0: Tabii.
1: Çileyle geliyor. Emir abiler de Allah-u Teala rahmet eylesin bir söz söylerlerdi. Baba evladı bulur. Evlat babayı nerede bulacak?
0: Tabii.
1: Şimdi mübarekler 17-18 yaşında. Ne bilecek aynı şekilde? Mürşid lazım, mürşid kamil lazım. Kim mürşid, kim değil? Nereden bilecek?
0: Tabii.
1: Ve kim bulacak onu? Seyyid Abdülhakim Arbaaz'ı geldiler. Tuzakları kurdular. Ondan sonra yakaladılar onu. Ona yükleme yaptılar. Ve o da aynı şekilde Kulil Askeri Lisesi'nde diye şeylerde ve özel olarak mesela çağırdığı talebelerle o yüklemeyi yaptılar. Mesela bunların içerisinde Emel abi temayüz etti. Hatta damadı olmakla da şereflendi.
0: Tabii.
1: Biz onların çalışmasını gördük. Dini konulardaki gayretini gördük. Mesela biz Seyit Abdülhakim Arbasız'ın ismini biliyoruz ama çektiği sıkıntılarını Hüseyin İlmi Efendi'den rahmetullahi aleyh öğreniyoruz. Ne sıkıntı, ne çile ya.
0: Evet.
1: Öyle bir hengamede, öyle bir hengamede hem de askeri bir öğrenciyi yetiştiriyorsun. Yani her büyüğü kendi zamanındaki şartlarına göre değerlendirirsen, onun için Seyit Abdülhakim Arbasız Hazretleri tamam, diğer Evliya-i Kiram da baş tacı da o hengamede onu yetiştirmesi yani bu zata karşı benim muhabbetimi daha da arttırıyor.
0: Ya.
1: Farklı bir şey.
0: Tabii.
1: Ama sen Hüseyin Hilmi Efendi'nin o dönemdeki o çilelerle tek başına başlıyor, yazıyor, bastırıyor, tasih ediyor falan. Sonra Efendi abiler, kendiniz yakine görüyorsunuz. Hep biz şahit olduk. Ne sıkıntılar ne çileler. Birbirine benzemeyen bizim gibiler böyle topladılar. Yani bu şirketler kurdular, yayın kuruluşu yaptılar. Ha, Allah-u Teala da bize nasip etti. Biz o büyüklerimize bir şey öğrendik. Allah-u Teala bir imkan verdiği zaman onu mutlaka yerine getirmeniz gerekir. Ne oldu? Radyo. Burada anlatmak mecburiyetimiz evet. Gazete yazmak mecburiyetindesin. Ondan sonra televizyon anlatmak mecburiyetindesin. Şimdi dinleyicimiz diyor ki yıllardır diyor sizin diyor, yayınlarınızı dinlemek suretiyle diyor çok kimsenin değiştiğini farkındayım. Evet. Doğru zaman alır. Bıkmamak lazım. Hatta bir gün Mustafa Tögöz dedi ki siz dedi senelerden anlatıyorsunuz. Yani yorulmadınız mı, bıkmadınız mı, ümitsizliğe düşmedin mi? Hayır düşmedim. Çünkü Cenab-ı Hak ben de toprağın altına gidecek, ben de öleceğim. Bana da soracak. Ben size böyle bir imkan vermiştim. E ya Rabbi kimse dinlemiyordu. Size ne derse, sana ne derse ne diye cevap vereceğim ben. Öyle kalpleri çeviren ben değilim ki. Ama Allah-u Teala'nın samimi kulları, yani TGRT'nin Türkiye Gazetesi'nin bu yayınları neticesinde, bu dinleyicimizin dediği şimdi tezahür ediyor.
0: Evet.
1: Altyapı oluştu. Aa dedi ya. Ya ben dedi Bursa'dayım. O Emir Sultan Hazretleri varmış dedi. Burada Eskici dede de varmış dedi. Üftade Hazretleri de varmış dedi. Konya'da, ben Konyalıyım ya. Neyse o misal de vereyim. Aa Sadrettin Konevi Hazretleri varmış. Semtemsi Hazretleri varmış. Aa Mevlana Hazretleri'nin aynı şekilde talebeler de varmış falan. Herkes Anadolu kum gibi kaynıyordu. Her tarafta aynı şekilde şimdi ziyaretlerine gidiliyor.
0: Ortaya çıkarıldı.
1: Ortaya çıkarıldı bunlar. Aa. Hemen abiler film şirketi kurdular, filmler yaptılar. Bunlar sayesinde, ansiklopediler. Bunlar sayesinde şimdi elinde var mesela İslam Alimler veya Evliyalar Ansiklopedisi. Şimdi dedik yolumuzu aydınlatanlar. İşte o kitaplardan değerleniyor ve aktarılıyor. Hatta yani o işle meşgul olan arkadaşlar nerede bu zat? Nerede bu da? Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Ya oraya adam gönderdiler. Ondan fotoğrafları çekildi. Kabirlerin fotoğrafları tabii. Çekildi. Hazır çocuk önümüze getirildi, kondu. Ha, burada bütün bunlara rağmen dönüp bakmayanın hesabı ahirette ağır olur. Onu da söyleyeyim.
0: Evet. Öyle. Buna rağmen.
1: Evet.
0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir ara, sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmüş insanın etini yemek. Gıybet, bir kimsenin işitince üzüleceği bir kusurunu arkasından söylemektir ki, adam çekiştirmek demektir. Bir kimseyi gıybet etmek, ölmüş insanın etini yemek gibi olur, buyurulmuştur. Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Resulullah Efendimizle oturuyorduk, içimizden birisi kalkıp gitti. Ya Resulallah, rahatsız olup gitti denildi. Arkadaşınızı gıybet ettiniz, etini yediniz buyurdu. Hazreti Ayşe buyuruyor ki, Resulullah Efendimizin yanında bir kadının uzun olduğunu söyledim. Ağzında olanı çıkar buyurdu. Tükürdüm, ağzımdan et parçası çıktı. Ebu Cafer Haddad Hazretleri gıybetin insanı felakete düşüreceğini gösteren bir hadiseyi şöyle nakleder. Yanımızda çalışan, çok ibadet eden bir genç vardı. Bununla beraber bu genç başkalarını gıybet ederdi. Bir ara kayboldu. Bir müddet sonra onu kötü kimselerin yanından çıkarken gördüm. Niye bu hale düştüğünü sorduğumda, gıybet beni bu hale düşürdü. Bu kötü insanlardan birine tutuldum, o manevi hallerin hepsini elimden kaçırdım. Şimdi bunların yanından ayrılamıyorum dedi. İbrahim Ethem Hazretleri bir yemeğe davet edilmişti. Sofrada çağrılanlardan birinin bulunmadığı söylenince, o ağır kimsedir denildi. İbrahim bin Ethem Hazretleri gıybet edildi buyurdu ve çıkıp gitti. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip, filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti deyince, sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O şahıs misafir olarak davet etmişti dedi. Sonra ne ikram ettiğini sorunca çeşitli yemekler ve meşrubat cevabını aldı ve buna karşı bu kadar yemeği içinde sakladın da bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse ölmüş bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helali kalmış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimse bir kimseyi gıybet etse, gıybet edilen kimse vefat etse, gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Müminin ırzı, şerefi malından daha kıymetlidir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin akrabasından yaşlı biri, ağzı eğilmiş, dudağı sarkmış, yüzü gerilmiş bir halde huzuruna gelir. Konuştuğu da anlaşılmaz. İsmail Fakirullah Hazretleri akrabasının o halini görünce ağlar, sonra da mübarek eliyle ağzını mesheder. Fatiha suresini okur, el kaldırıp duada bulunur. Allahü Teala'nın izniyle ağzı düzelir, eski haline gelir ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin elini öperek, "Efendim, beni affetmenizi istirham ediyorum. Bu gece arkanızdan uygun olmayan sözler sarf ederek gıybetinizi yapmıştım. Uyuduğumda gaipten bir sille gelip bir vuruşta ağzımı bu hale getirdi. Tövbeler olsun deyip tekrar tekrar af diledi. İsmail Fakirullah Hazretleri de biz hakkımızı helal ettik. Hak Teala sana hidayet versin. Bundan sonra sakın bir kimseyi gıybet etmeyesin. Müminin mümini gıybet etmesi kesin olarak haramdır. Bizi gıybet etme ki bizim gibi zelil kulun sahibi azizdir ve intikam alıcıdır. Dikkatli ol buyurur. Bir kimse Süfyan-ı Sevri Hazretlerine gelip, efendim çok et yenen bir hane halkından Allahü Teala nefret eder hadisi şerifindeki hane halkından murat nedir diye sorar. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de gıybet edenlerdir. Çünkü gıybet edenler başkalarının etini yerler cevabını verir. Dırar bin Mürre Hazretleri de gıybet etmek annesiyle 70 kere zina etmekten daha kötüdür buyurmuştur. Netice olarak bir kimsenin dindeki kusurlarını, mesela namaz kılmaz, içki içer, hırsızlık yapar, söz taşır demek ve dünyadaki kusurlarını, mesela sağırdır, şaşıdır demek hep gıybettir. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, şerefli ve asil kimse sözünde durur, akıllı olan yalan söylemez, mümin olan da gıybet etmez.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden Sayın Osman Ünlü hocamız sorularınızı, suallerinize cevap verecekler. Biz kısa bir ara vermiştik. Şimdi canlı olarak hocam suallerinize, sorularınızı cevaplandıracaktır. Buyurunuz hocam.
2: Efendim ikinci dinleyicimiz dedi ki ablam dedi namaz kılıyor dedi. Fakat Kur'an'da tesettür diye bir şey yok diyor dedi.
1: Nur suresi ne olacak?
2: Maide suresi. Şimdi yıllardır tabii beyinlerini yıkadıran insanların. televizyon gezenleri biz hatırlıyoruz. Geberdiler gittiler çoğu da. Yok böyle bir şey diye. İnsanlar da kendi hallerine uygun bir şeyi tercih edip ona inandılar.
1: Ha, o herif, nefse hoş geliyor.
2: Tabii nefse hoş geliyor. buna inandılar. Doğrusu öyle değil. Şimdi... Atallah Bey, alçak herifler, o mezhepsiz tayfası, zındık tayfası, Kur'an-ı Kerim'de hüküm bildiren ahkam deniyor onlara. Hüküm bildiren ayet-i kerimeler, Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra gelmeye başladı o ayet-i kerimeler. Mesela bunlardan en çarpıcısı Mekke-i Mükerreme'de alkolle alakalı gelen bir ayet-i kerim var. Alkolün faydası da zararları da bildiriliyor orada. Eshab-ı kiramdan bazıları o ayet-i kerime nazil olunca diyor bunun zararı varsa diye bırakıyor. Medine-i Münevvere'ye gelince şimdi haram değil ama yasak edilmedi. Eshab-ı kiramdan kullananlar vardı bunu. Hatta biraz fazla kaçmışlar. Namaz kırarken sallanmaya başladılar.
1: Affedersiniz.
2: Ondan sonra bir ayet-i kerime geldi hemen nazil oldu. İşte estağfirullah la takrabu salate ve entüm sükara sadakallahu aleyhi. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Alkol içmeyin emir gene gelmedi. Gene gelmedi. Eshab-ı kiramdan bir kısmısı dedi bu namaza mani, terk ettiler abi. Bir kısmı dediler ki yasak yok da. Namaz vakitleri de yatsıdan sonra içeriz dediler, tamam mı? Yatsıdan sonra içmeye devam ettiler. İçiyorlardı. Yastıdan sonra içmeye devam ettiler. Ondan sonra damlası bile üçüncü ayet-i kerime. O son gelen ayet-i kerime birinci ve ikinci gelen ayet-i kerimeyi nesh etti. Bu bir tabirdir. Terimdir daha doğrusu. Nesh etti. Yani hükmünü yürürlükten kaldırdı. Metni var Kur'an-ı Kerim'de ama hükmü en son gelen ayet-i kerimeyle yürürlükten kaldırıldı. Ondan sonra Medine sokakları alkol aktı buyuruluyor. Herkes evindekini döküyordu. O kadar alışmışlardı ki. Ya. Mesela Medine-i Münevvere'de hurma var. Üzüm de var. Arpa buğday da ekiyorlardı. Mekke gibi değildi. Dolayısıyla kendileri imar ediyordu bunu. Hani Almanlar için diyorlar ya birasız yemek yemiyorlar falan. Onlar da öyleydi. Kana karışmış iyice. Tamam mı? Yani,
1: alışkanlık yapıyor.
2: Evet, alışkanlık yapıyor. Mesela şeyde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman kadınlar kendi mahalli kıyafetleriyle, yasak yoktu. Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu teala bir gün arz etti. Efendim dedi, yani dedi bunlar huzurunuza gelmezsin. O sana dedi ki dini sahip ben değilim ki, ben sadece tebliğ ederim. Rabbim bildirmediği müddetçe ben bir şey diyemem. Ben hüküm koyan ben değilim.
1: Allah Allah.
2: Hüküm koyan ben ya. Değilim. Tabi mahalli kıyafetler için kolu baş falan açıktı bunların. Dedi hiç olmazsa dedi huzurunuza geldikten sonra kollarını örtsünler, başlarını örtsünler falan. Ona da ben karışamam buyurdu. Ben koymuyorum ki hükmü. Her şeyin sahibi Allah-u Teala. Ben sadece onun elçisiyim. Ben Resulüm. Ben bir şey diyemem. Ve Peygamber Efendimiz'in huzurunda Aleyhisselatü Vesselam böyle işte çeşitli sorular soruyorlar. Ondan sonra yüksek sesle konuşuyorlar falan. O sana tedirgin ayet-i kerimele gelmeye başladı. Resulümün huzurunda seslerinizi yükseltmeyin. Hazreti Ömer bu emir üzerine o kadar yavaş konuşuyordu ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen ikaz ediyordu. Ya Ömer anlayamıyorum, biraz yüksek sesle söyle diye. Biraz yüksek sesle. Sonra ayet-i kerime nazil oldu. Nisa suresi, Maide suresi peş peşe gelmeye başladı. Bir kadın ancak 18 erkekle görüşebilir. Oturabilir, yolculuk edebilir, beraber sohbet edebilir. Bir erkek de 18 kadınla. Ayrı kelimede açıkça bildirildi bu. Ondan sonra ayrıldı bu. Sonra işte kadının ve erkeğin avret yerleri açıkça bildirildi. Örtülmesi gereken yerler ondan sonra bildirildi. Yani Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettiği zaman da kadınlar açıktı. Alçak herifler bu mezhepsiz tayfası, sındık tayfası işte bunu diyor fıkıhçılar sonra uydurdu. Milletten gizliyorlar. Yalan söylüyorlar. Milleti dinsiz yapmak için. ayet-i kerime nazil oldu.
1: Ben size bir şey söyleyeyim mi hocam? Sizi kesiyorum hakkınıza ait. FETÖ bir şey fetva verdi o 28 Şubat'ta kız çocuklarına yönelik. Başörtü furuattır diye.
2: Tabii.
1: Yani mantalite, kafa aynı, felsefe aynı. Evet,
2: aynı.
1: Buyurunuz efendim.
2: Aynı kafa. Dolayısıyla bunları yıllarca anlattılar. Bunlar yıllarca aynı şekilde televizyonlarda dinsizliği şey yapanlar anlattırdılar. Şimdi vatandaştan aynı şekilde bu bir altyapı oluşturdu. Şimdi bunu kınamamak gerekir. Hani dinleyicimiz diyor ki ben diyor irtibatı keseyim mi? Kesmesin. Peki anlatsın mı? Zaten ablası. Yaşça kendinden büyük bunu dinlemez. Ona iyi muamele etmeye devam etsin. Sabırlı olsun. Gıyabında dua etsin. Bak bir hadise anlatayım.
1: Buyurun efendim.
2: Tekerit eski binasındayız. Bir gün bir kadıncağız aradı. Dedi ki, baktım konuşmasına o kadar kültürlü. Ben dünyanın çeşitli yerlerini falan dedi. Çok gezdim falan. Çok şey biliyor. Tesadüfen dedi, bu tekerit hep rastladım dedi. Sizi dinlemeye başladım dedi. Siz dedi bir şey söylüyorsunuz dedi. Siz bir şey söylüyorsunuz falan dedi. Ne söylüyorum dedim. Namaz insanı kötülükten alıkoyar. Ha onu ben söylemiyorum dedim. Ben naklediyorum. Anlayışlı bir kadın. O dedim Rabbimizin sözü. Namaz erkeği de kadını da kötülükten alıkoyar. Yani şartlarına uygun kılınan namaz. Cenab-ı Hak Rabbimizin korur. Sözü. Korur. Ondan sonra ben de dinlemeye başladım. Ben namaza başladım dedi ondan sonra dedi. Namaza başladım dedi. Ve bir sene sonra tekrar aynı şekilde aradı. Dedi ki hani daha önce dişi yaptı, siz naklediyorsunuz diyor, artık söylüyorsunuz demiyor. O söz gerçekten doğru dedi. Rabbimizin sözü elbette doğru. Ne oldu dedim. Ya dedi, ben dedi namaza başladıktan sonra dedi çok şeyi dedi net görmeye başladım.
1: Maşallah.
2: Net görmeye başladım. Ve bir noktaya geldim dedi. Şimdi bir noktaya geldim dedi. Neymiş dedi o noktaya gelen. Ben dedi Rabbimin emrettiği şekilde örtülmeye karar verdim dedi. Hatta Allah abi sen İstanbul'dasın. Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'ni bilirsin değil mi?
1: Ya.
2: Ben dedi Kadıköy Bağdat Caddesi'nde oturuyorum dedi.
1: Buyur.
2: Neyse aradan hayli bir zaman geçti. O sonra tekrar aradı. Siz dedi bir şey daha naklediyorsunuz. Öğrendi. Naklediyorsun. Kitabı da aynı şekilde almış. Kitap da okuyor.
1: Ya.
2: Ondan sonra dedi siz dedi işte resim, cünüp, köpek bundan eve rahmet meleği girmez. Evet dedim Hatice Şerif nakledi. Evet dedi naklediyorsunuz dedi. Dedi bir şey oldu dedi. Ben dedi şimdi daha önce size söylemiştim dedi. Dünyanın çeşitli yerlere gittim. Mesela Hindistan'a gitmişim. O bu da şeyde var ya küçük heykel.
1: Tabii heykel.
2: Ha, onlar biblo diyorlar ya onlara. Böyle nereye gittiysem dedi topladım dedi. Böyle misafir odamda vitrinde bunlar var. Şimdi bunlar dedi resim.
1: Tabii.
2: Rahmet meleği girmez. Aldım elime çuvalı dedi. Hepsini topladım doldurdum. Atacaktım bunları dedi. Birden hatırıma bir şey geldi dedi. Benim dedi bir arkadaşım var diye önden anlattı. Bir yediğimiz ayrı gidiyor falan. Dedim gerisini ben anlatayım mı? Buyurun dedi. Şimdi sen çuvala koydun onu çöpe atacaktın ya. O arkadaşın kadın arkadaşı dinden imandan haberi yok dedi. Şimdi dedim söyleyiver hediyeleşiriz muhabbetiniz artar. Şimdi dedim ona o bibloları evinde bulundurmak yasak değil. Bilmiyor ki. Yani namaz da yok, niyaz da yok, şey de yok. Şimdi aranızda daha önceden bir geçmişte bir diyalog var, bir bağlantı var.
1: Evet.
2: Bu bağlantıyı kuvvetlendirmek için hatırınıza şöyle mi geldi dedim. Bunları o da çok meraklı demişti. Bunları ona versem çok iyi olur dedim. Günah olmaz ki ona vermek. Ona ver, sana olan muhabbeti artsın. Seni sevince kitaplarda yazıyor, İslam Ahlak kitabında yazıyor. Emel abiler Allah rahmet eylesin hep anlatırlar.
1: Amin.
2: Seven sevdiğine itaat eder. Bu cibillidir. İnsanın yaratılışında var. Buyuruluyor. Komünisti sevsin, komünistin dediğini yapar. Masonu sevsin, masonun dediğini yapar. Ne bileyim ben, ateisti sevsin, ateistin dediğini yapar. Müslümanı sevsin, Müslüman dediğini yapar.
1: Bu İşin cibillidir. Başı sevgi tabii.
2: Evet, muhabbet. Eshab-ı Kiram da aynı yola girmediler mi? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsinin sıkıntısına yakşı dedi. Ondan sonra dedi ki böyle insan olmaz dedi ya. Böyle insan olmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'nin dışında da aynı şekilde sohbet ederlerdi. Ya bir tanesi geldi böyle. Bir tanesi geldi böyle. İleri geri laflar etmeye başladı. İleri geri. Eshab-ı kiram da var. Eshab-ı kiram hareket etti falan dedi. Sakin olun. Peygamber ne istiyorsun buyurdu. Ben dedi işte fakirim, garibim dedi. Siz böyle anlatıyorsunuz ama dedi bana hiç bakmıyorsunuz. Sonra gel benimle dedi. Evine gitti. Evde ne varsa hepsini verdi. Ne varsa ama. Onu memnun edecek. Evde, evinde. Sonra dedi ki memnun musun şimdi? Evet dedi memnunum. Gel dedi benim arkadaşlarımın yanında da söyle bunu. Senin hakkında suizan etmez. Yol gösteriyor Resulullah Efendimiz insanlara nasıl muamele edileceğini. Geldi dedi ki ben dedi bu zattan memnunum dedi. Bu zattan memnunum. Dolayısıyla yani beni memnun etti dedi. On sana gitti selametle. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü. Eshab-ı kiram buyurdular ki onun halini size bıraksaydım siz onu itecektiniz, kakacaktınız, gerekirse dövecektiniz ve cehenneme edecektiniz. Bizim pozisyonumuz cehenneme göndermek değil buyurdular. Cehennemden çekip almak. Yani orada fedakarlık yapmak.
1: Birisi daha kurtulsun. Ya.
2: Birisi daha kurtulsun. Dolayısıyla hani bu dinleyicimizin de durumu öyle. Bunu anlattım kendisine. Bunu anlattım. Ver dedim ona. Sana dedim muhabbeti artınca, bir gün gelecek diyecek ki ya bu namaz kılıyor, bu aynı şekilde oruç tutuyor falan. Neyin nesi bir kitabı falan var mı bu işin diyecek, şey yapacak. Ve o kitaba böyle muhalif gözüyle bakmayacak. Arkadaşını seviyor ya. Ya bu bundan ne anladı falan okuyacak. Sonra soracak bu ne demek, bu ne demek. Zaten o bu ne demek, bu ne demek diye başladıysa.
1: Anlamaya çalışacak.
2: Ha, ne demek diye başladıysa yavaş yavaş yani kalp açılıyor demek.
1: Evet evet.
2: Kalp açılıyor demektir. Onun için de hani bu dinleyicimiz böyle ablasına tavır koymasın. Kıyabında dua etsin. Ya Rabbi hidayet nasip et. Dinini bilen seven kimselerle karşılaştır bunu. İnşallah o da hidayete erer.
1: İnşallah.
2: Efendim gelelim yeğenim dedi. İhlas Vakfı'na dedi kurban vermiş. Fiş vermedi hiç. Ya fiş olmuyor zaten arkadaş ya. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Şimdi İhlas Vakfı'da on sana diğer derneklerde hele son zamanlarda yani devletin, hükümetin yani Maliye Bakanlığı vasıtasıyla denetime geçti ya. Yani kaçak kapı bırakmıyorlar yani.
1: Evet. Şeyde,
2: hepsini sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Yani önceleri biraz gevşekti. Dolayısıyla her birine mesela 5.000, 10.000 aynı şekilde neyse kurban kesiyor. Bunların her birine kestiği kimseye piş gönderemez. Hiçbirisi gönderemez. Ne Kızılay'ı gönderir, ne Mehmetçik Vakfı gönderir, ne Diyanet gönderir. Hiçbirisi göndermez. Mümkün değil.
1: Alan satan arasında hocam.
2: Ha. Devlet bunları nasıl kontrol ediyor peki? İhlas Vakfı dahil.
1: Tabii.
2: Ha, İhlas Vakfı gidiyor diyor ki arkadaş ben diyor şuradan 100 tane hayvan alacağım. Tabii. Alışveriş oluyor karşılıklı. Ve devlet diyor ki arkadaş bu alışverişten bedelini banka usulüyle ben göreceğim diyor. Hı. Hani masak raporu var diyor ya.
1: Evet.
2: Görüyor. Efendim yani oradaki hatırına gelen yanlış. Hı. Son dinleyicimiz de işte bıyığı sakalı kesik olan imamın arkasında namaz kılınır mı? Namaz kılınabilir. Ama bunlara ehemmiyet vermiyorsa namaz pek teslim edilmez. Bir de miras paylaşmak bu konuda şimdi dinleyicilerimizden çok geliyor. Ata Bey de.
1: Evet.
2: Devlet şimdi online sistemiyle zaten şey yapıyor. Mesela Osmanlı'nın vefat ettiği devlet var ya.
1: Tabii.
2: Yani devlet giriyor. Osmanlı üzerinde ne var? Bunlar var. İşte kaç evladı var, hanım var, anası babası var. Tak tak tak kendisi bölüyor.
1: Tabii.
2: Yani siz kendi aranızda helallaşacaksınız. Yapacak başka bir şey
1: başka yok. Başka bir şey yok. Tabii. Evet, Osman Ünlü hocamıza bugün için çok teşekkür ederim. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey...

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi şöhret olmak, herkes tarafından tanınmak tabii insanın nefsine hoş gelen bir durum. Ancak öyle örneklerle karşılaşıyoruz ki bunun için her şeyi mübah gören, bütün ahlaki değerlerini bir kenara atabilen insanlar da var. Şimdi şöhret sahibi olmanın insana çok faydası olmadığını da görüyoruz yani bu örneklerden dolayı. Onun sonucunda mutlaka bir tökezleme söz konusu, hatta intihara kadar sürüklenen insanlar var. Biraz daha açabilir miyiz bu konuyu? Yani şöhret sahibi olmanın insana ne gibi zararları olabilir?
2: Şimdi Mustafa Bey, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın habibidir, sevgilisidir, peygamberidir, Hatem-i Nebiyyin'dir. Yani en son gönderdiği peygamberdir. Resullerin de üstünde, bütün mahlukatın üstünde, habiblik makamında, yani sevgilisi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmıştır. Hepsinin zirvesinde onu yaratmıştır. Ona Habibim buyurmuştur. Hatem-i Nebiyyin, nebilerin de peygamberlerin de sonuncusudur. Üstün yaratılmış yaratılırken. İşte bu zat Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, din ve dünya işlerinde iyi tanınarak parmakla gösterilmek bir kimseye zarar olarak yetişir. Bu zarardan ancak Allah-u Teala'nın koruduğu kurtulabilir. Şimdi mesela o sualinizde, yani insana ne gibi zararlar olabilir? Bunu mesela bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelir bu. Zaman zaman insanın zihnini kurcalar bu. Mesela duyuyor, mesela bir camiye gidiyor, orada bu hadis-i şerif naklediliyor. Mesela bir hadis-i şerif var: mal ve şöhret hırsının insana zararı koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Bunu bir yerde okuyabilir de hadis-i şerif, bakar hatırına gelir, Allah Allah der ya. Ama bir düşünür, eğer kitap okuyorsa, işte İmam-ı Azam İbrahim Hazretleri meşhur olmuş, İmam Malik Hazretleri meşhur olmuş, kaç asır geçti hala aynı şekilde bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç asır hala bahsediyoruz. Bütün peygamberler meşhur. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri, Hacı Bektaş Veli Hazretleri, say sayabildiğin kadar.
3: Hem de öyle böyle değil yani, aradan asırlar geçince.
2: Böyle. Evet, aynen. Evet. İstanbul'da metun olan Ebu Ayber Ensar Radiyallahu Teala Hazretlerine halen gitmiyor muyuz? Ziyaret etmiyor muyuz? Şereflenmiyor muyuz? Ondan sonra İstanbul'da metun olan evliyadan Abdülfettah Akri Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, hemen hemen bizim Anadolu bu bakımdan zengin. Bunlar meşhur olmuş. Yunus Emre Hazretleri mesela şiirleriyle her tarafta şöhret bulmuş. Peki bu şöhret onlara zararlı olmuş mu olmamış mı diye insanın zihnine bir soru işareti geliyor. Madem şöhret zararlıdır, madem aynı şekilde şöhret afettir,

0: insana mutlaka zarar verir, felaket getirir. Niye bunlara felaket getirmedi? Bunlara ne zararı dokundu?
1: Ya da onlar şöhret olunca bir şey olmuyor da biz olunca mı oluyor?
0: Evet, şimdi bu konuda İslam alimleri anlatırken buyururlar ki mal, mevki, şöhret sahibi olmak insanlarda üç şeyden hasıl olurmuş. Birinci sebep nefsin arzularına kavuşmaktır. Ben bu adamı tanıyorum, televizyonda görmüştüm falan. He tabii canım, estağfurullah. Bu dizide oynayan değil miydi? Bu dizide oynayandı. Bu kitap yazıydı, biliyorum ben bunu. Bir gazetede yazıyordu bu. Tamam. Bu şarkıcıydı, bu türkücüydü, neyse. Öyle şey yapınca falan. Bu kimse nefsi bundan hoşlanıyor. Nefsi bundan hoşlanıyor. Dolayısıyla nefsi hoşlandığı için buralara kavuşabilmek için, televizyona çıkabilmek için, radyoya çıkabilmek için, gazetelerde kendisini yazdırabilmek için, bahsettirebilmek için kitaplarda buyuruyor ki bu kimse önünde hiçbir mani tanımaz. Hiçbir mani tanımaz. O ne demek hiçbir mani tanımaz? Yani ne dinin dediği kurallara uyar ne de kanunun. Kafasında sadece nefsi meşhur olmak, şöhret sahibi olmak düşüncesini yerleştirmiştir. Ondan zevk almaktadır. O şöhret basamaklarını çıkabilmek için dinini de, imanda, namusunda, izzetinde hepsini bırakır.
1: Evet. Nitekim bırakıyorlar. Yani bırakanlar var.
0: Evet, hepsini bırakır. Evet. Ne oldu? Meşhur oldu. Şöhret oldu. Siz konuya girerken bir şey kullanırız. Bu şekildeki şöhret olan bir müddet sonra, mesela kadındır, gençtir, güzeldir, erkekler peşinde koşuyordu. Sonra bir müddet sonra yaş 40, ondan sonra tepe taklak oluyor, bir şey kalmıyor. Yaş ilerledikçe bunun etrafındakilerin hepsi dağılıyor. Hepsi dağılıyor. Kimse kalmıyor. Ne onun peşinden giden bir erkek kalıyor, ne de ona para verecek de aynı şekilde, affedersin, enayi kalıyor, tamam? Hiç kimse kalmıyor. Yapayalnız kalıyor. Kimisi köprü altlarında, kimisi evinde tek başına ölüp gidiyor.
1: Kimisi yani, uyuşturucu.
0: Evet, kimisi uyuşturucuya, yalnızlıktan İntihar. Aynı şekilde intihara kadar gidiyor. Ne oldu? O şöhret onun felaketine sebep oldu. Hem dünyası harap oldu, hem ahiretini yıktı. Bu şekildeki şöhret olmak kötüdür. Bu kendisi talep etti. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak, hayır, hasenat yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak, rahat yaşamak, İslam dinine, Müslümanlara hizmet etmek için mevki sahibi olmayı ister. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya, hakkı batıl ile karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyler yapılmazsa bu kimsenin mevki sahibi olması İslamiyet açısından, dinimiz açısından zararlı değildir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara imam olmak istediklerini bildiriyor. Süleyman Aleyhisselam da peygamber olduğu halde, ya Rabbi benden sonra kimseye nasip etmeyeceğim bir mülkü bana ihsan eyle dedi. Melik oldu, hükümdar oldu. Hem de dünyanın tamamına hükmetti. Ve hadis-i şerifte hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı bir sene devamlı kaza etmekten daha çok severim buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada bu şekildeki böyle talepler men edilmemiş. Birinci maddedeki men edilmiş. Ama burada hakla batılı karıştırır, zulme kayar, on sana haram helal demeden dalacak olursa bu da tehlikeli, birinci basamağa girer. Peki üçüncüsü, mevki sahibi olmayı istemenizin üçüncüsü nefsini eğlendirmektir. Kişinin nefsi maldan olduğu gibi mevkiden, şöhretten de lezzet alır. Ondan da lezzet alır. Dolayısıyla hani birinci maddeyle birleşiyor netice itibariyle. Üç kısma ayırmışlar ama birinci maddeyle birleşiyor. Nefsini evlendirmek için. Nefsi neden hoşlanıyor? Bazıları yemekten, içmekten, bazıları giyinmekten, bazıları da parmakla gösterilmekten hoşlanıyor. Kendisini göstermekten hoşlanıyor. Bazılarında o var. Yapısında var o. Bedenini gösterir. Kendisini aynı şekilde sergiler. Ondan zevk alıyor nefsi. Bazısı ondan nefret eder, o ayrı mesela. Onun nefsi zevk alıyor. Bunun için meşhur olmayı ister. Bu da netice itibariyle bir gün o beden, o mal, o mevki, o makam onda kalıcı değil ki. Tepe taklak olur, ondan sonra bunalıma girer, dediğiniz duruma düşer o. Ya aynı şekilde intihar eder, ya da uyuşturucuya müptela olur ve dünyası zehir olur, ahirette berbat olur. Şimdi gelelim madalyonun öbür tarafı. Evet. İkinci maddede bildirilmişti o. İslam alimleri, peygamberler daha doğrusu Aleyhisselatü Vesselam, onları herkes biliyor. Ama peygamberler Aleyhisselatü Vesselam ben meşhur olayım diye yola çıkmadı. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o ilmi öğrenirken herkes beni tanısın, herkes benden din öğrensin diye yola çıkmadı. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri o çileyi, o sıkıntıyı, o ilmi elde ederken ileride ben meşhur olayım, herkes beni parmakla göstersin, herkes gelsin benim önümde aynı şekilde el pençe dursun niyetiyle hareket etmediler. Ya Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için diş çöktü. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Şems-i Tebrizi Hazretleri de kemale geldi. Kemale gelince de onun kalbindeki o nurlu sözler, mübarek sözler artık insanlara, Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın dinini, mesnevisiyle açıklamaya başladı. Meşhur olmak için yola çıkmadı. Peki ne oldu? Allah-u Teala bunları açığa çıkardı. Onun için hadis-i şerifte bu zarardan, hani din ve dünya işlerinde iyi tanınarak parmakla gösterilmek bir kimseye zarar olarak gelişir. Bu zarardan ancak Allah-u Teala'nın koruduğu kurtulabilir. Bunlar isimlerini saydığımız başta peygamberler olmak üzere onların varisi olan alim ve evliya yola çıkarken ben meşhur olayım, herkes tarafından aynı şekilde tanınayım, bilineyim diye yola çıkmadılar. Ama Allah-u Teala bunları açığa çıkardı. Allah-u Teala açığa çıkardığı için şöhretin zararından da Cenab-ı Hak bunları muhafaza etti. Hasse bundan ibarettir.
1: Yani bir isteyerek şöhret olanlar var, aynen, bir de istemeden olanlar var.
0: Bir de istemeden aynı şekilde Allah-u Teala'nın açığa çıkardıkları var. Efendim ben işte meşhur olayım, din, iman, ırz, namus ne varsa hepsini, haya hepsini silip atıyor. Ben yeter ki meşhur olayım diyor. Yeter ki benden bahsetsin. Hani çok kaba tabirle bir şey söylüyorlar da adam bakmış bir şey yapamamış da en sonunda hani gitmiş bir kuyuya affedersin çişini yapmış. İşte kuyuya işeyen adam diye de aynı şekilde meşhur olmuş. İnsanların su içtiği bir kuyuya gitmiş adam böyle bir edepsizlik yapmış. Ha o da edepsizliğiyle zirve mi yapmış elbette. Peki tarihte yok mu? Mesela Roma'nın o Neron Roma'yı yakmış mesela. Roma'yı yakan adam. Belki Roma İmparatorluğu içerisinde en çok bahsedilen adam o. Ondan sonra Mısır'da gelen devlet adamları vardı vaktiyle. Firavun deniyordu. Hepsi aynı şekilde tarihe geçmiş. En çok da Musa Aleyhisselam zamanındaki yaşayan mesela tarihe geçmiş. Peki bunlar meşhur değil miydi? Meşhurdu. Mesela İblis de meşhur olmuş. Hangi yolla? İtiraz ederek, isyan ederek meşhur olmuş. Allah-u Teala'nın dinine itiraz ederek. Mesela Ebu Cehil meşhur olmuştur. Evet şöhrete kavuşmuştur. Ama bu şöhret onlara felaket getirmiştir. Evet bu şöhret onlara felaket getirmiştir. Netice olarak sizin de çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz her ne kadar 3 kısım ayrılsa 2 kısımdır. Allah-u Teala'nın meşhur ettikleri var. Bunlar o şöhretin zararından korunurlar. Ama kendi isteğiyle meşhur olursa dünyada da ahirette de felakete giderler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de herkese lazım olabilecek bir konuda Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Üftade Hazretleri. İkinci bölüm. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerinden. 895 miladi 1490 senesinde Bursa'da doğdu. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Üftade lakabıyla meşhur oldu. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yaptı. 989 miladi 1581'de Bursa'da vefat etti. Vakitlerini hep ibadet yaparak geçiren Muhammed Üftade Hazretleri, tasavvuf büyüklerinin yolunda bulunmayı arzu ettiğinden, bir velinin yanında yetişmeyi çok isterdi. Bu sebeple böyle bir veliyi hep arar dururdu. Bir gün, Karacabeyli Hızır Dede Hazretleri isminde bir velinin Bursa'ya geldiğini ve Ulu Cami'nin yanında ikamet ettiğini öğrendi. Huzuruna varıp talebesi olmak istediğini bildirdi. O da kabul ederek Muhammed Üftade'yi yetiştirmeye başladı. Muhammed Üftade Hazretleri, hocasının verdiği her vazifeyi en güzel şekliyle yaparak hizmet ediyordu. nefsini terbiye etmek için nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapıyordu. Haramlardan şiddetle kaçıyor, şüpheli korkusuyla mübahların bile fazlasını terk ediyordu. Bu şekilde hocası Hızır Dede Hazretlerinin terbiyesinde 8 yıl canla başla çalıştı. Onun vefatından sonra da Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade ederek kalp gözü açıldı, kemale gelip olgunlaştı. Her nefes alıp vermesinde Allahü Teala'ya hamd eder, Cenab-ı Hakk'ı bir an olsun hatırından çıkarmazdı. Lüzumsuz hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da hikmetler saçar, dinleyenlerin her biri kabiliyeti kadar istifade ederdi. Onun bu konuşmalarını talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Vakıat adlı eserinde topladı. Üftade Hazretlerinin hikmet dolu birçok sözleri vardır. Çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, 3 şeyle ulaşılmaz. 1- Zenginliğe, hayal ve arzu ile. 2- Gençliğe, saçı kına ile boyamakla. 3- Sıhhate, yalnız ilaçla ulaşılmaz. Bilakis Allahü Teala'nın şifa vermesiyle ulaşılır. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh buyurdu ki, İnsanlara sevgi göstermek aklın yarısıdır. Alimlere sual sormak ilmin yarısıdır. Çünkü ilim sormakla hasıl olur. Güzel tedbir, işleri neticelerini hesaplayarak yapmak geçimin yarısıdır. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki, dünyayı terk edeni Allahü Teala sever. Çünkü dünyayı terk etmek, riyayı ve övülmeyi terk etmektir. Günahları terk edeni melekler sever. Çünkü günah işleyen kimse, günahları yazan melekleri rahatsız eder. Müslümanların malında, canında gözü olmayanı Müslümanlar sever. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh buyurdu ki, dünya nimetleri içerisinde Müslüman olmak nimet olarak yeter. Allahü Teala'nın en büyük nimeti onları yokluktan varlığa çıkarması, küfrün karanlıklarından kurtarıp İslam ile şereflendirmesidir. İnsana meşguliyet olarak taat yeter. Nasihat ve ibret olarak ölüm yeter. Çünkü ölüm insanlar için en büyük vaizdir. Davud aleyhisselama Zebur'da şöyle vahyedildi. Akıllı kimsenin 3 şeyle meşgul olması gerekir. 1- Salih ameller işlemek suretiyle ahirete hazırlanmak. 2- Dünya hayatı için lazım ve kâfi olanı yerine getirmek. 3- Helal kazanmanın lezzetine talip olmak. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 3 şey sahibini azaptan kurtarır. 3 şey helake götürür. 3 şeye ahirette 3 tane derece vardır. 3 şey de günahlara kefarettir. Sahibini azaptan kurtaranlar şunlardır. 1. Gizlide açıkta Allahü Teala'dan korkmak. 2. Fakir ve zengin iken orta hal üzere bulunmak. Yani zengin iken israf etmemek, fakir iken de fakirliğe rıza göstermek. 3. Rıza ve gazap halinde adalet üzere olmak. Yani Allah için gazap ve Allah için rıza göstermek. Helake götüren 3 şey şunlardır. 1- Şiddetli cimrilik, Bu şekilde cimri olan kimse Allahü Teala'nın ve kullarının hakkını yerine getiremez. 2. Tabi olunan heva, yani nefsinin emrettiğine uymak. 3. Kişinin kendisini beğenmesi, yani kişinin nefsine kâmil gözüyle bakıp Allahü Teala'nın nimetini unutması ve onun elinden çıkmayacağını sanmasıdır. Ahirette 3 derece şunlardır. 1. Selamı yaymak. Yani tanıdığına ve tanımadığına selam vermek suretiyle selamı insanlar arasında yaymaktır. 2. Misafire ve aç olana yemek yedirmek. 3. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Yani insanlar uykudayken teheccüd namazı kılmaktır. Günahlara kefaret olan 3 şeye gelince şunlardır. 1. Şiddetli soğuklarda sünnetlerine riayet etmek suretiyle güzelce abdest almak. 2. Cemaatle namaza devam etmek. 3. Namaz kıldıktan sonra diğer namazı kılmak için beklemek. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki, ey Muhammed, istediğin şekilde yaşa, mutlaka öleceksin. İstediğin kimseyi sev, ondan mutlaka ayrılacaksın. İstediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin. Çünkü kullar amellerinin karşılığını mutlaka görecekler. Eğer hayır işlemişlerse mükafat, kötülük işlemişlerse azap göreceklerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala 3 kimseyi kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendirir. 1. Meşakkatli vakitlerde, şiddetli soğuk olduğu zaman abdest alanı. 2. Cemaatle namaz kılmak için karanlıkta camiye gideni. 3. Aç kimseyi doyuranı. İbrahim aleyhisselama, Allahü Teala seni ne yaptın da kendisine halil, dost edindi diye sual edilince, 3 şey sebebiyle beni Allahü Teala kendisine dost edindi. 1. Allahü Teala'nın emrini Allahü Teala'dan başkalarının emrine tercih ettim. 2. Allahü Teala'nın benim için kefil olduğu rızkım hususunda hiç endişe etmedim. 3. Sabah olsun, akşam olsun misafirsiz yemek yemedim buyurdu. Evliya'dan şöyle bildirilmiştir. 3 şey gamı giderir. 1. Hangi ifadeyle olursa olsun Allahü Teala'yı zikretmek, anmak. Mesela la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah demek suretiyle veya ey her kendisine nida edene yardım eden, ey kendisine dua eden, her muhtaca icabet eden, ey kendisini bütün dünyaya tercih edene kâfi gelen demek suretiyle anmak. 2. Alimler ve salihlerle görüşmek. 3. Dünya ve ahiret iyiliklerinden bahseden kimselerin sözlerini, yazılarını okumak. Tabiinin büyüklerinden olan Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyurdu. Allahü Teala'ya ve kullarına karşı edepli olmayan kimsenin ilmine itibar edilmez. Bela ve musibetlere, insanlardan gelen sıkıntılara, günahlardan sakınıp farzları yerine getirmenin meşakkatine katlanmayan kimsenin dindarlığı muteber değildir. Haramlardan ve şüphelilerden sakınmayanın Allahü Teala katında bir mertebesi ve yakınlığı yoktur. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Osmanlı Sultanı 3. Murat Han ile Üftade Hazretleri bir gün sohbet ediyorlardı. Bir ara Üftade Hazretleri görünüşte lüzumsuz bir takım el kol hareketleri yapmaya başladı. Mübarek yüzünün rengi halden hale giriyordu. Sonra eliyle bir yer sıvarmış gibi yaptı. Padişah aniden yapılan bu hareketlere önce bir mana veremedi. Sonra Üftade Hazretlerinin elinin siyahlaştığını görünce, "Efendi Hazretleri, niçin böyle hareketler yapmaya başladınız? Elinizin siyahlaşmasına sebep nedir?" diye sordu. O da, "Sultanım, tebaanızdan bir balıkçı tayfası, Karadeniz'in sularında balık tutuyordu. Tekneleri su alacak şekilde delindi. Bizden yardım istedikleri için, biz de imdatlarına yetişerek teknelerini tamir ettik. Bu sebeple elimiz karardı. Elhamdülillah, Müslümanların boğulmaktan kurtulmasına vesile olduk." buyurdu. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İsrailoğullarından birisi ilim tahsiline çıkmıştı. Bu haber onların peygamberine aleyhisselam ulaştı. O peygamber o şahsa gidip, "Ey genç, sana 3 şey tavsiye edeceğim ki bu 3 haslette öncekilerin ve sonrakilerin ilmi vardır. Yani sana şu 3 şey kâfidir. 1. Gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan kork. 2. Dilini insanlar hakkında konuşmaktan tut. Onlardan sadece hayırla bahset. 3. Yediğin ekmeğin helal olmasına çalış. Yoksa o ekmeği yeme." buyurdu. İsrailoğullarından birisi çok ilim elde etmişti. Fakat ona ilmi fayda vermemişti. Allahü Teala onların peygamberine, "Git ona şöyle de, bundan daha çok ilim de elde etmiş olsan, şu 3 şeyle amel etmedikçe ilmin sana fayda vermez. 1. Dünyanın malını, mülkünü ve süsünü sevme. Çünkü sen henüz sevap yeri olan cennette değilsin. 2. Allahü Teala ve Resulünün emirlerine karşı gelmek suretiyle şeytana uyma. Çünkü şeytan müminlerin dostu değildir. 3. Allahü Teala'nın kullarından birisine eziyet etme. Zira mümine eziyet etmek müminin işi ve sanatı değildir." diye vahyetti. Denildi ki, insanların en mesut ve bahtiyarı, nerede olursa olsun Allahü Teala'yı anan kalbe, günahlardan uzak durmaya ve taatleri yapmaya sabreden bedene, Allahü Teala'nın kendisine verdiği rızka ve yaptığı taksime razı olan kanaate sahip olandır. İbrahim Nehai Hazretleri buyurdu ki, "Sizden öncekiler şu 3 şey sebebiyle helak oldular. 1. Boş, dünya ve ahirete faydası olmayan şeyleri konuşmak. 2. Fazla yemek. Kulluk vazifesini yapmaya yetecek miktardan fazlasını yemek. 3. Fazla uyumak." Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri şöyle buyurdu. "Dünya onu terk etmeden önce, dünyayı terk eden kimseye ne mutlu. Yani malı elinden gitmeden önce, onu hayırlı işlere sarf eden kimseye ne mutlu. İçine girmeden önce kabrini bina edene, kabrinde kendisine arkadaş olacak salih amelleri işleyene, ölümle Rabbine kavuşmadan önce emirlerine uyup yasaklardan sakınmak suretiyle Rabbini razı edene ne mutlu." Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, "Allahü Teala'nın katında insanların en hayırlısı, nefsinin yanında insanların en kötüsü ol. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyurdu. Birisine rastladığın zaman, onu kendinden üstün görerek, belki o, Allahü Teala'nın katında benden üstündür, derecesi daha yüksektir demelidir. Eğer küçük ise, bunun günahı yoktur. Ben ise Allahü Teala'ya isyanda bulundum. Şüphesiz Allahü Teala katında o benden daha hayırlıdır demelidir. Eğer büyük ise o Allahü Teala'ya benden çok ibadet etti demelidir. Eğer alim ise ona bana verilmeyen ve benim kavuşamadığım şeyler verildi. O ilmiyle amel ediyor. Benim bilmediğim şeyleri biliyor demelidir. Eğer cahil ise, o bilmediği için günah işledi. Ben ise bildiğim halde günah işledim. Hem ben, hangimizin hüsn-i hatime, imanla, hangimizin su-i hatime, imansız gideceğini bilmiyorum demelidir. Eğer kafir ise, o belki Müslüman olur da, İyi amel işleyebilir. Ben ise Allahü Teala korusun, onun eski haline düşebilirim demelidir. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Üftade Hazretleri bir gün talebeleriyle kıra gitti. Bir pınar başında oturup sohbete başladılar. Vakit ilerlemişti. Talebelerin bazıları acıktıklarından, hocamız müsaade etse de bir yemek yesek diye gönüllerinden geçirdiler. Onların bu düşüncelerini anlayan Üftade Hazretleri, "Ya Rabbi, bu talebelerime bir seni yemek ihsan eyle" diyerek içinden dua etti. O anda ortaya getireni görünmeyen bir seni yemek kondu. Üftade Hazretleri talebelerine, "Haydi evlatlarım, yemeklerimizi yiyelim" buyurdu. Besmele çekilerek yemek yendikten sonra sini aniden kayboldu. İleri gelen talebelerinden Kemal dede, "Sini suyun içine girdi" diyerek sininin peşinden suya girmeye başladı. Üftade Hazretleri, "Suyun içine sakın girme" diyene kadar Kemal dede suyun içinde eli kılıçlı iki kişinin kendisine doğru hücum ettiğini gördü. Hızla sudan çıkarak hocasının yanına koştu. Hadiseyi görenler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, "İnsanlar arasında onlardan birisi gibi ol. Şüphesiz Allahü Teala kendisini başkasından farklı ve üstün göreni sevmez." Allahü Teala Üzeyr aleyhisselama şöyle vahyetti. "Ey Üzeyr, küçük bir günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Kime karşı günah işlediğine bak. Sana ufak bir iyilik isabet ettiği zaman onun küçüklüğüne bakma. Sana bu rızkı verene bak. Sana bela ve musibet isabet ettiği zaman benim mahlukuma şikayet etme." Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, "Allahü Teala'nın farz kıldıklarını tam olarak yap. İnsanların en abidi olursun. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakın. İnsanların en zahidi olursun. Allahü Teala'nın sana verdiği rızka rıza göster. İnsanların en zengini olursun." Salih Merkadi Hazretlerinden nakledildi. O bir beldeye uğramıştı. O beldeye, "Ey diyar! Nerede senin evvelki halkın? Nerede seni inşa edenler? Nerede senin önceki sakinlerin?" diye sorunca, sahibi görünmeyen bir ses ona şöyle dedi: "Onların eserleri kayboldu, vücutları toprak altında çürüdü, amelleri boyunlarına asıldı. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, bir kimseye iyilikte bulunsan, sen onun amiri olursun. Eğer bir kimseden muhtaç olduğun bir şeyi istersen, onun esiri durumuna düşersin. Çünkü nefisler, iyilik yapanı sevme tabiatı üzere yaratılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh, bana bir harf öğretenin kölesi olurum buyurmuştur. Ebu Zekeriya Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, dünya tam olarak terk edildiği zaman, tam olarak ahiret kazanılmış olur. Çünkü dünya ile ahiret iki kefe gibidir. Kim dünyayı terk ederse, ahireti kazanır. Yani dünyayı seven, ahiretten yüz çevirir. Ahireti sevmek, dünyayı terk etmeye bağlıdır. Ahireti terk etmek, dünyayı sevmek sebebiyledir. Hamid Lukaf Hazretlerine birisi gelip, bana dinim hususunda fayda verecek bir şey tavsiye et, dedi. Bunun üzerine Hamid Lukaf Hazretleri buyurdu ki, Musaf kabı gibi dinin için bir kap edin ki, dinini kirlerden muhafaza etsin, dedi. Dinin kabı nedir diye soruldu. Hamid Lukaf Hazretleri, sana lazım ve faydalı olmayan sözü terk etmendir, dedi. Lokman Hakim buyurdu ki, söz gümüş ise, sükût altındır. Bunun manası şudur. Hayırlı bir şeye dair konuşmak, gümüş gibi ve güzel olunca, şer ve kötülüğe dair sükût edip konuşmamak, güzellik ve kıymet hususunda altın gibidir. Buyuruldu ki, hakkı söylemek hususunda suskun olup konuşmayan, batılı konuşan ve anlatan gibidir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kahraman güreşte ve yarışta kazanan değildir. Gadap zamanında nefsine hakim olandır. Bugünkü konumuz, güzel ahlak nedir? Değerli dinleyenler, iyi bir Müslüman olmak için ahlak-ı hamide, yani güzel ahlaka sahip olmak, ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan uzak durmak lazımdır. Ancak bununla dünya ve ahiret saadeti elde edilir. Güzel ahlak, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilir. Kötü ahlak da bunun tersidir. Yani cahil kalmak, edepsiz olmak, kötü insanlarla arkadaşlık etmekten hasıl olur. Cenab-ı Hak Peygamber aleyhisselamı överken, gerçekte sen büyük bir ahlak üzeresin diye buyurmaktadır. İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Ahlak hakkında İslam alimleri buyuruyor ki, kötü ahlaklı kimse, parçalanmış testiye benzer. Ne yamanır, ne de eskisi gibi çamur olur. Her binanın bir temeli vardır. İslam'ın temeli de güzel ahlaktır. Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar affa uğrar. Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir. Güzel ahlak, güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlak, kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir. Güzel ahlak, eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır. Güzel ahlak, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir. Güzel ahlak, Allah'tan razı olmak demektir. Yani hayrı ve şerri Allah'tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir. Güzel ahlakın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir. Müslim, gayrimüslime ve herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimsenin misafirine ve komşusuna ikram etmesi, ya hayır söylemesi veya susması emredilmiştir. Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır. Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir. Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir. Güzel ahlaklı olmanın alameti şunlardır. İnsaflı olmak, arkadaşlarının hatasını görmemek, hüsnü zan etmek, suizandan yani kötü zandan, düşünceden kaçınmak, arkadaşlarının eziyetlerine göğüs germek, onlardan şikayetçi olmamak, hep kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olmak, kendi nefsini kınamak, güler yüzlü olup herkesle yumuşak konuşmaktır. Güzel ahlaklı kimse edeplidir, az konuşur, hatası azdır, gıybet etmez, Allah için sever, Allah için buğz eder, emanete riayet eder, komşu ve arkadaşını korur. Bütün hasletlerin başıysa hayadır. Güzel ahlaklı bir kimsenin kötü huylu bir hanımı vardı, gayet iyi geçiniyorlardı. Kötü huylu hanımla nasıl iyi geçindiği sorulunca, iyi ahlaklı kimse şöyle cevap verdi. İyilerle herkes geçinir. Marifet kötüyle geçinebilmektir. Onun kötü huyuna sabredemezsem, benim iyi huylu olduğum nereden belli olacaktır? Büyüklerden Ebu Osman el-Hayri'yi ziyafete davet ettiler. Davet yerine vardığı zaman kendisine, kusura bakma, çok insan geldi, seni kabul edemeyeceğiz dediler. Az gidince tekrar çağırdılar. Gelince tekrar kabul edemeyeceklerini bildirdiler. Böyle birkaç defa çağırıp geri döndürdükten sonra kendisine dediler ki, biz seni denemek için bunu yaptık, gerçekten güzel ahlaklıymışsın. Cevabında buyurdu ki, bu ahlak o kadar güzel midir? Bir köpeği de çağırsanız gelir, kovsanız gider. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, ahlakınızı güzelleştiriniz. Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. Allahü Teala indinde kulların en sevgilisi ahlakça en güzel olanıdır. Ya Rabbi senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim. Güzel ahlak büyük günahları suyun elbiseyi temizlemesi gibi temizler. Kötü ahlaksa salih amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar. Allahü Teala indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur. Çünkü kötü ahlaklı bir günahtan tövbe edip kurtulursa bir başka günaha düşer. Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz. Bir kimse tövbe ederse tövbesini Allahü Teala kabul eder. Kötü ahlaklı kimsenin tövbesi ise makbul olmaz. Zira bir günahtan tövbe ederse kötü ahlakı sebebiyle daha büyük bir günah işler. Din güzel ahlaktır. Allah'ın en sevdiği şey güzel ahlaktır. Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır. Kötü ahlak affedilmez bir günahtır. Suizansa şerlere sebep olan bir hatadır. Yumuşak davran, sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanınızdır. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Bir kimse Resulullah'tan nasihat isteyince, kızma, sinirlenme buyurdu. Birkaç kere sordukta hepsine de kızma, sinirlenme buyurdu. Güzel ahlaka sahip olmak için kötü huylarını teşhis etmek lazımdır. Bu teşhisi insan kendi yapar. Yahut bir alimin, rehberin bildirmesiyle anlar. Mümin, müminin aynasıdır. İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da kusurunu öğrenir. Sadık olan dost, onu tehlikelerden, korkulardan koruyan kimsedir. Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de insana ayıplarını tanıtmaya yarar. Çünkü düşman insanın ayıplarını arayıp yüzüne çarpar. Arkadaşlarsa insanın ayıplarını pek görmezler. Birisi İbrahim Ethem Hazretlerine aybını kusurunu bildirmesi için yalvarınca, seni dost edindim, her halin hareketlerin bana güzel görünüyor, aybını başkalarına sor dedi. Başkasında bir ayıp görünce bunu kendinde aramak, kendinde bulursa bundan kurtulmaya çalışmak lazımdır. Mümin, müminin aynasıdır hadisi şerifinin manası budur. Yani başkasının ayıplarında kendi ayıplarını görür. İsa aleyhisselama bu güzel ahlakını kimden öğrendin dediklerinde, bir kimseden öğrenmedim. İnsanlara baktım, hoşuma gitmeyen şeylerinden sakındım, beğendiklerimi ben de yaptım buyurdu. Hazreti Lokman Hakim'e, edebi kimden öğrendin dediklerinde, edepsizden dedi. Selefi Salihinin, Eshab-ı Kiram'ın, velilerin hayat hikayelerini okumak da iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde kötü huy bulunan kimse, buna yakalanmanın sebebini araştırmalı, bu sebebi yok etmeye, bunun zıddını yapmaya çalışmalıdır. Kötü huydan kurtulmak, bunun zıddını yapmak için çok uğraşmak lazımdır. Çünkü insanın alıştığı şeyden kurtulması güçtür. Kötü şeyler nefse tatlı gelir. Büyük alim, zahir ve batın ilimlerinin mütehassısı Seyyid Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh, vefatına yakın İstanbul camilerinde 30 sene yalnız imanı ve ehli sünnet itikadını ve İslam'ın güzel ahlakını anlatmaya çalıştım demiştir. Devlet kuvvetli oldukça rahat, huzur artar. Avrupa, Amerika gibi memleketlerde rahat yaşayan, dini vazifelerini serbestçe yapan Müslümanlar da kendilerine hürriyet veren kanunlara karşı gelmemeli, fitneye, anarşiye alet olmamalıdır. Ehl-i sünnet alimleri böyle olmamızı emretmektedir.

Hazreti Ebubekir buyuruyorlar ki, üç huy vardır ki kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Adalet ve İhsan. Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir veliydi. Nasihati herkese pek çok faydalıydı. Derdi, kulun aynıysa dışı gibi içi de, Rabbimiz buyurur ki, gerçek kul budur işte. İnsanlara hizmeti vazife biliyordu. Dünyada en karlı iş işte budur diyordu. Kimseyi gıybet etmez, dinlemezdi de hatta. Derdi ki, bu korkunç bir hastalıktır adeta. Son derece sabırlı, tevekkül ehliydi pek. Her dert ve musibete katlanırdı severek. Genç yaşta iki oğlu vefat ettiği zaman bu kederli halini gizledi insanlardan. Derdi ki, iki türlü kula gelir hidayet. Kimine ihsan olur, kimine de adalet. Bir kimse dua edip dese ki, ya ilahi, iman ve hidayete kavuştur beni dahi. Onun hüsnü niyetle yaptığı bu duayla o kulu hidayete erdirir Hak Teala. İnsan bütün ömrünce istese bunu bir an, ölmeden o kimseye nasip olur bu iman. İşte dua edip de hidayete kavuşmak, adalet-i ilahi sayesindedir ancak. Bazı kimseler dahi vardır ki bu dünyada, imana gelmek için bulunmaz bir duada. Haberi bile yoktur imandan, hidayetten. Lakin seçip kurtarır Allah onu o halden. Yani tanıtır ona sevdiği bir kulunu, onun vasıtasıyla kendine çeker onu. Bu da Hak Teâlâ'nın ihsanıdır ki elbet, dünyada bundan büyük yoktur daha bir nimet. Bir Allah adamını tanımadan bir kimse, 100 sene hiç durmadan ibadet, hizmet etse, yine de kayabilir ayağı o kişinin. Çünkü tasarrufunda değildir bir mürşidin. Mürşidi olmayanın imanı bu devirde, yüzen tahta parçası gibidir bir nehirde. Dalgalar tesiriyle bir batar sonra çıkar. Her an bir tehlikeye olabilir o düçar. Rehberi olanların imanına gelince, kaya gibi muhkem ve sağlam olur bir nice. Yani hakiki rehber olmadan bir şey olmaz. İnsanlar ahirette azaptan kurtulamaz. Peygamber olmayınca nasıl ki din olmazsa, onun varisleri de öyledirler hülasa. Lakin mürşit geçinen sahte şeyhler dahi var. Bu gibiler din değil, dünya adamıdırlar. Onların olmaması olmasından iyidir. Çünkü onlar yol kesen eşkıyalar gibidir. Eşkıya insanların alır yalnız malını. Bunlar ise çalarlar dinini, imanını.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.
1: TGRT FM. TGRT FM Haber.
2: Ancak 2026 Kurban Bayramı 9 günlük bayram tatili içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl oldu. Ve hemen buradan gazetelere bakalım değerli izleyiciler, gazete manşetlerine de bir görelim. Türkiye Gazetesi ile başlayalım. 15 Temmuz'da terörsüz Türkiye, 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak. Terörist PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasanın meclisin tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar tamamlanması hedefleniyor diyor. Beyrut işgali müzakereyi riske attı diyor ve Yargıtay süreci kurultaya engel başlıkları var sabah Türkiye Gazetesi'nde. Akit'e bakalım, kaosu meclise taşıyor diyor. Mansur'un da önünü FETÖ açmış başlıkları var. Ve Milliyet, CHP'de iki muharebe başlığı var değerli izleyiciler. Ve yollarda 70 kişiyi kaybettik de bir diğer haber. Yeni Şafak, FETÖ tehlikesi sürüyor 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti diyor. Sokakların karışılmasına müsaade etmeyiz de yine bir diğer önemli haber. Sabaha bakalım, tartışmalarda yokuz, tek derdimiz Türkiye diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul'da coştuk devamı Amerika'da haberi var. Milli takım hazırlık maçında iyi bir sonuç aldı. Özel FETÖ'cüler ifadeni çek, 2,5 milyon verelim bir diğer haber. Ve Buca'ya rüşvetin şifresi sabun değerli izleyiciler. Hürriyet ve kartlar açılıyor. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi Fenerbahçe hafta sonu kongreye gidecek değerli izleyiciler. Kayıkçı kavgasının hiçbir yerini yokuyoruz diyor Erdoğan ve kanser devrimin yerinde gördüm bir diğer haber. Akşam sokakların karışmasına müsaade etmeyiz diyor. Eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü diyor ve belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar da bir diğer haber. Ve ekonomi büyüme baskılanan tüketimden geldi, üretim daralıyor. İstanbul'da Mayıs enflasyonu %1,53. İran Amerika ile görüşmeleri askıya aldı da yine bir diğer haber değerli izleyiciler. Önemli haberlerimiz var. Hepsini sizlere aktaracağız. Engel mi değil mi etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Tweetleriniz ekranlara gelsin. Başlayalım.
3: İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon %1,53 artış göstererek %36,77 oldu. Az sonra. 9 günlük bayram tatili bitti. Tatilin ilk günlerinde %6'lara kadar düşen trafik mesainin ilk gününde %60'a çıktı. Az sonra. Yaz kapısı aralanırken İstanbulluların yüreğine su serpen o haber geldi. Kış ve bahar yağışlarıyla dolan barajlar kuraklık kabusunu rafa kaldırdı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan, sokakların karışılmasına ilişkin izin vermeyeceklerini de vurguladı. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, bu süreci her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevi mesajı verdi.
4: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
5: CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Tartışmaların içinde yokuz dedi, net mesaj verdi.
4: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına müsaade etmeyiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşananları eleştirdi. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi.
4: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
5: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
5: Erdoğan İstanbul'un fethine de değindi. İstanbul'un Fatih ruhundan koparılmasına göz yumulmayacağını vurguladı.
4: Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır, Allah'ın izniyle.

0: toplantısı adeta bilmeceye dönüştü. Özgür Özel yapılacak, Kemal Kılıçdaroğlu yapılmayacak diyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa bu CHP'nin iç meselesi dedi. Meclis Başkanlığı'nın re'sen işlem yapma yetkisi yok vurgusu yaptı. Meclis Başkanlığı da CHP grup toplantısını 2 Haziran gündemine aldı.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: Özgür Özel CHP Meclis Grup Başkanıyım diyor. CHP tüzüğüne göre grup toplantısı yapma yetkisinin kendisinde olduğuna işaret ediyor. Nitekim 2 Haziran Salı günü saat 13.30'da o toplantıyı yapacağını duyurdu. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir toplantı yapılmayacak talimatı verdi. Gözler Meclis Başkanlığı'na çevrildi. Meclis 2 Haziran Salı günü programını paylaştı. O programda saat 13.30'da CHP grup toplantısı yapılacağı bilgisi yer aldı.
2: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a CHP grubu toplanacak mı? Toplarsa kim toplayacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne yapacak? Soruları yöneltildi. Cevabını etti. Bu konuda alacağı herhangi bir inisiyatif olmadığını söyledi. Meclis Başkanlığı'nın sadece siyasi parti gruplarından gelen bilgiye göre hareket edebileceğinin altını çizdi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir dedi.
1: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
0: Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı, Özgür Özel'i CHP Meclis Grup Başkanı olarak kayda aldıklarını belirtti. Hem genel merkez hem gruptan gelen iki yazıyı da işleme koyduklarını anlattı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iş dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığı'na bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz.
0: Numan Kurtulmuş, çelişkilerde Meclis Başkanlığı'nın re'sen bir işlem yapma yetkisi yoktur vurgusu yaptı.
3: Mecliste 6 grup var. Hiçbir siyasi partinin meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahilimiz olmadığı olmayacaktır da. Bu durum meclis başkanlığının hayır, öyle değil, şöyle yap diyeceği bir husus değildir.
4: CHP'de kurultay adeta kör düğüme döndü. Kılıçdaroğlu cephesi Yargıtay kararını beklemek gerek eğiliminde. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için harekete geçti. Delegelerden imza toplamaya başladı. İddialara göre yeterli sayı ilk günden ulaşıldı.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: CHP'de hukuk mücadelesinin ilk raundunu Kılıçdaroğlu kazandı. Mahkeme kurultay şaibeli dedi. Kılıçdaroğlu'na koltuğu geri verdi. Özgür Özel ekibi ise o koltuğu geri almak için vakit kaybetmedi. Olağanüstü kurultay için delegelerin kapısını çaldı.
2: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aceleci değil. Önce Yargıtay kararı çıksın, sonra kurultay yapılsın eğiliminde.
1: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
0: Özgür Özel ve ekibi Kılıçdaroğlu'nun en kısa sürede kurultay sözüne rağmen harekete geçti. Parti meclisinden karar çıkarmayı bile beklemedi. Delegelerden imza toplamaya başladı. Amaç 600 imza toplamak, olağanüstü kurultayın kapısını aralamak.
1: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
0: CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanmasının 3 yolu bulunuyor.
5: Genel başkan doğrudan kurultay çağrısı yapabiliyor. Parti meclisi bu yönde karar alabiliyor. Kurultay üyelerinin 5'te 1'i noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay talebinde bulunabiliyor.
0: Ancak seçimli kurultay için salt çoğunluk gerekiyor. Delegeliği düşürülen isimler dikkate alındığında 586 oy yeterli görünüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin iddialarına göre ilk gün itibarıyla toplanan imza sayısı 650'yi aştı. Yani ihtiyaç duyulandan fazla imza toplandı. İmzaların 1000'i bulabileceği öne sürülüyor.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak.
0: Kılıçdaroğlu ekibi dava dosyalarında adı usulsüzlüklerle anılan delegelerinde oy kullanamayacağının altını çiziyor. Yeter sayıda imza toplanırsa CHP Genel Merkezi'nin tutumu merak

0: ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler 7-8 aylık bir takvim öngörüyor.
1: Tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
2: Milliyet'ten getirelim. CHP'de iki muharebe diyor. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı CHP oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor diyor. İlk hamle Özel'den mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı'na uzaklaştırılan Özgür Özel, olağanüstü kurultay sürecini dün başlattı. Delegelerden imza toplamaya başladı. İlk gün imza sayısının salt çoğunluğu geçtiği ifade edildi. Bir günde 600'ün üzerinde imza toplandığı belirtilirken birkaç gün içinde bu sayının 1000'e ulaşacağı vurgulandı. Parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması ve olağanüstü kurultay için girişimde bulunması seçeneği de masada. Özel'in bu hamlesine Kılıçdaroğlu cephesinden tedbir kararı olduğu için delege de toplasa, kaç milyon üye de toplasa kurultay yapılamaz, mahkeme kararı var. Yetki genel başkanında yorumu geldi. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı yapmak zorunda. Tedbirin asıl amacı kurultaya gitmek, götürmektir dedi. Bu konuda uzlaşma sağlanmaması halinde yapılacak yeni kurultay için de CHP mahkemelik olacak deniyor. 111 milletvekili de dün değerli izleyiciler 12 Temmuz çağrısı yaptı ve 25 Temmuz 2026'ya kadar kurultay yapmaması halinde seçime girmeme riski var dediler. Bunu da söylediler değerli izleyiciler. Bakalım nasıl bir karar çıkacak CHP yönetiminden. CHP milletvekilleri 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. 111 milletvekili kurultay toplanması yönündeki ortak bildiriye imza attı.
0: CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın 111 milletvekili kurultay çağrısı yaptı. Milletvekilleri 12 Temmuz tarihini işaret etti. CHP'de mutlak butlan sonrası parti içinde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim sürerken CHP'li 111 milletvekili Kılıçdaroğlu yönetimine 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde çağrıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir denildi.
3: Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. 111 milletvekilinin Özgür Özel'in yanında yer alması dikkat çekerken 27 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği kulislerde konuşuldu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı gönderdi. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesapları ve SGK kayıtlarını istedi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada yeni bir hamle yaptı. 38. CHP olağan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını mercek altına alacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararı ile iptal edilen 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kurultayda oy kullanan delegelerin mali kayıtlarının incelenmesi için ilgili kurumlara yazı yazdı. Soruşturma kapsamında delegelerin masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarının incelenmesi için talepte bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yok hükmünde sayılan kurultayda oy kullanan tüm delegelerin yanı sıra birinci derece yakınları da inceleme kapsamına alındı. Gözler şimdi savcılığın talep ettiği kayıtların incelenmesinin ardından hazırlanacak raporlardı.
2: CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak rüşvet iddiasıyla tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Albayrak'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Alev Ünal oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. Belediye böylelikle el değiştirdi.
4: Rüşvet iddiasıyla tutuklanmıştı. Başkan vekili seçimi yapıldı. Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti.
5: Alev Ünal.
4: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarının son adresi Düzce olmuştu. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkan Albayrak tutuklanmış, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın emriyle görevden uzaklaştırılmıştı.
5: Hepsi belediye soruşturuyor. İzin vermem kardeşim. Bu belediyenin soyulmasına ben izin vermem.
4: Gelişmelerin ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı. Akçakoca Belediyesi meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Oylamayla CHP'nin adayı Naim Top 6, AK Parti'nin adayı Alev Ünal ise 9 oy aldı. Böylelikle Ünal başkan vekili seçildi ve belediye resmen AK Parti'ye geçti.
5: Alev Ünal.
4: Oylamanın ardından AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partililer arasında gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik diğer üyelerin araya girmesiyle son buldu.
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas heyetini kabul etti. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı İsrail aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını en güçlü biçimde kınadığını duyurdu.
6: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması yer alındı.
6: Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
0: Görüşmede Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirtti. İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda görüşmenin başlıkları arasında yer aldı. Garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Sahadaki son durum ele alındı. Hamas heyeti ateşkes kurallarına sıkı sıkıya uyduklarını vurgularken İsrail'in ateşkes ihlalleri MİT Başkanı Kalın'a aktarıldı. Özellikle İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılar görüşmenin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Bölgede hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını en güçlü biçimde kınadığını duyurdu.
2: Türkiye Gazetesi'nden geçelim. Beyrut işgali müzakere riske attı diyor. Netanyahu katil ordusuna Beyrut'a saldırı emri verdi. Devreye giren Trump, İsrail'in ABD, İran masasına sabote etmesine engel oldu. Kurban Bayramı boyunca Lübnan'da katliam yapan İsrail, Hizbullah'a bahane ederek bu defa Beyrut'a yöneldi. İran, Lübnan kırmızı çizgimiz diyerek Amerika ile müzakereyi askıya aldı. Netanyahu ile konuşup İsrail'in geri çekildiğini, asker gönderilmeyeceğini belirten Trump, İran ile görüşmelerin de hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Netanyahu ise güneydeki saldırıların süreceğini söyledi. Binlerce Beyrutlu İsrail ordusunun katliamından kaçmak için Lübnan'ın iç kesimlerine göç ediyor. Fotoğrafı da görüyorsunuz hakikaten. Netanyahu'nun İsrail'in katliamları bitmiyor değerli izleyiciler. Hem Gazze'de hem Batı Şeria'da hem de Lübnan'da bunu yapmaya devam ediyor. Oğuz Murat Acı 2 yıl önce İstanbul Eyüp Sultan'da meydana gelen kazada hayattan koparılmıştı. Acı'ya çarpan ve Amerika'ya kaçan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı muhtemel tarih belli oldu.
7: Bu 5. bayram. Bizim elimizi öpecek bir evlat kalmadı.
0: Oğuz Murat Acı davasında önemli bir aşamaya girildi. Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.
8: Hayatım bitti.
9: Kazam yaptınız.
8: Sesim geliyor mu?
0: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın hayatı yarım kaldı. O günden sonra da Oğuz Murat Acı'nın adını tüm Türkiye duydu.
8: Adam abi yolda çok kötü kaza yaptık. Lütfen gel.
0: Acı'ya çarpan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Doktor Bülent Cihan Timur ve yazar Eylem Tok'un oğluydu. Annesi Eylem Tok kazanın ardından oğlunu ABD'ye kaçırmıştı. Timur Cihan Timur süren iade işlemlerinin tamamlanması halinde Türkiye'ye getirilecek ve 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkacak.
8: Hayatım bitti.
9: Kazam yaptınız. Sesim geliyor mu?
0: Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti ortak hareket etti. Süper Lig müsabakalarını belirli bir ücret ve abonelik karşılığında kullanıcılara yetkisiz olarak sunan sitenin sahibi adresinde yakayı ele verdi.
0: Ücretli abonelik sunan, karşılığında Süper Lig müsabakalarını internet sitesi üzerinden yayımlayan ve yasa dışı bahse imkan sağlayan sitenin sahibi evinde kıskıvrak yakalandı. Yasa dışı bahisle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kez Süper Lig maçlarını internet sitesi üzerinden kaçak yayımladığı, abonelerini yönlendirmeler ve reklamlarla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği ortaya çıkan Selçuk Sport isimli siteye yönelik operasyon yapıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden sitenin yöneticisi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü ortak çalışma sonucunda evinde gözaltına alındı. Böylelikle İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna karşı verilen mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı.
2: Amerika ile İran Basra'da savaş denemesi yaptı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Keşm Adası ile Goruk bölgesindeki radar ve İHA kontrol merkezlerini vurduklarını açıkladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki Amerikan üssüne hedef aldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler kör düğüme dönüşürken Basra Körfezi yeniden ısındı. ABD İran'ı vurdu, İran'da misilleme yaptı. ABD, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesindeki radar ve İHA komuta kontrol merkezlerini vurduğunu duyurdu. Saldırıyı Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM bizzat duyurdu. Eyleme gerekçe olarak İran'ın saldırgan tutumu ve ABD'ye ait bir İHA'yı düşürmesi gösterildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'nin Sirik Adası'ndaki bir iletişim kulesine hedef aldığını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu misilleme olarak ABD'nin saldırıyı gerçekleştirdiği, Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldıklarını belirtti. Açıklamada bazı hedeflerin imha edildiği öne sürüldü. İran saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceğini ve bunun sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olacağı uyarısında bulundu. CENTCOM'sa ateşkes süresince İran'ın haksız saldırganlığa karşı ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecekleri mesajını verdi.
2: İran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle Amerika ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. Donald Trump İran'a mesaj gönderdi. Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek dedi. Yolda olanların da geri çevrildiğini söyledi. Görüşmelerin de devam ettiğini belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde anlaşma umudunun arttığı bir dönemde Tahran yönetiminden yeni bir rest geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu duyurdu. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağını açıkladı. İran ayrıca İsrail'in saldırılarını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan de dikkat çeken bir açıklama geldi. Arakçı mevcut ateşkesin Lübnan için de geçerli olduğunu vurguladı.
10: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes hiç şüpheye yer bırakmaksızın Lübnan dahil tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes olarak kabul edilir. Bu ateşkesi herhangi bir cephede ihlal etmek tüm cephelerde ihlal olarak sayılır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ateşkesi ihlal etmenin tüm sonuçlarından sorumlu tutulacaktır.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır-ı Kalibaf da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğinin bir kanıtı olduğunu açıkladı. Kalibaf, her seçimin bir bedeli vardır ve hesap günü gelir dedi. Her şey yerli yerine oturacaktır diye ekledi. Öte yandan ABD basınının İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddiasına Tahran'dan cevap geldi. İddiaları yalanlayan İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, Pezeşkian halka hizmet noktasında geri adım atmayacaktır açıklamasında bulundu. Yaşanan bu gelişme sonrası Türkiye diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran'la ABD arasındaki müzakere süreci değerlendirildi. İlerleyen saatlerde İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Trump da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın restine Trump'tan cevap gecikmedi. Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek dedi. Yolda olan askerlerin de geri çevrildiğini söyledi. Donald Trump ayrıca üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü belirtti. Trump onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti dedi. İran'la görüşmelerin hızlı şekilde devam ettiğini de belirtti. Trump daha önce yaptığı açıklamada ise İran'ın müzakereyi askıya aldığına ilişkin haberlerden bilgim yok, sessiz kalmak iyi olacak ifadelerine yer verdi.
2: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. TÜİK verilerine göre büyüme serisi 23 çeyreğe ulaştı. En güçlü performans bilgi ve iletişim sektöründen geldi.
4: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre gayri safi yurt içi hasıla yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme serisini sürdürerek ard arda 23. çeyrekte de pozitif büyüme kaydetti. Üretim yöntemiyle hesaplanan cari fiyatlı gayri safi yurt içi hasıla geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 arttı. Yaklaşık 17 trilyon liraya ulaştı. Sektörel bazda en güçlü katkı bilgi ve iletişim faaliyetlerinden geldi. İnşaat sektörü %3,2, gayrimenkul faaliyetleri %3 büyüdü. Sanayide ise %0,8 daralma yaşandı. Öte yandan ekonomistlerin ilk çeyrek büyüme beklentisi ortalama %2,7 seviyesindeydi. Açıklanan %2,5'luk büyüme verisi beklentilerin hafif altında kaldı. Ekonomistler yılın tamamındaysa Türkiye ekonomisinin ortalama %3,3 büyümesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyüme rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde, sağlıklı politika çerçevesi ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda dayanıklılığını korumaktadır ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de büyüme verilerini değerlendirdi. Küresel belirsizliklerin etkili olduğu ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi yıllık %2,5 ile ılımlı büyüdü. Ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü, dedi.
2: Telefon çaldığında mesaj açsa daha iyiydi diyenlerin sayısı artıyor. Uzmanlara göre bu durum asosyallik değil. Mesaj açmayı tercih etmenin ardında zihinsel yorgunluk ve kendini daha rahat ifade etme ihtiyacı yatıyor.
11: Beni aramışsın da müsait değilim, mesaj atar mısın?
12: Evet, az önce benim yaptığım gibi birçok kişi aranmadan önce keşke mesaj atsaydı düşüncesine kapılıyor.
13: Kanka mesaj at, niye arıyorsun işte falan tarzında konuşuyorlar. Ama ilginç geliyor bana, anlamıyorum.
14: Mesajlaşma biraz daha iyi.
12: Uzmanlara göre bu durum iletişimden kaçmak ya da asosyallik anlamına gelmiyor. Aksine zihin kendisini daha rahat hissetme isteğinden kaynaklanıyor.
15: Arkadaşlarıma bam gibi atabiliyorum mesaj düşünmeden. Babama, anneme bir tık daha düşünerek atıyorum.
16: O müsaitliğe göre değişir. Hani karşıdaki insan müsaitse mesajlaşılır da, eğer müsait değilse mesajlaşılır. Hani o insanla alakalı.
12: Özellikle düşünerek konuşmayı seven kişiler için telefon görüşmeleri zihinsel yükü arttırabiliyor.
17: Düşünmek lazım ya, bilmiyorum. Çünkü şimdi bir şey olur mesela, kardeşimdekinin kalbini kırarım. Belki de düşünmeden mesela tak diye söylersin, kötü olur yani. Ben daha da çok düşünerek şey yaparım yani, yazarım.
12: Mesajlaşma ise kişiye zaman kazandırıyor. İnsanlar gelen mesajı istedikleri anda okuyor, cevap vermeden önce düşünebiliyor ve kendilerini daha net ifade edebiliyor.
18: Nesilden nesile değişiyor. Şu anda gençler mesajlaşmayı tercih ediyor.
19: Gençlik yıllarında biz de ilk mesajlaşıyorduk.
12: Hatta öyle ki insanlar birbirinin yüzüne söyleyemediği şeyleri mesajlaşarak daha rahat söyleyebiliyor.
15: Mesela diyeyim, bir ayrılık mesajı veya bir konuşma kesme mesajı. Direkt mesajdan aldığım zaman ben neredeyse onun yanına gidiyorum. Yüzleşmeyi seviyorum ben.
2: Evet değerli izleyiciler, bu saat dilimini bitirdik. Araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: Bombası intikal.
1: Buyurun. Gençtiler, aşıktılar ve kuralları yıkıp kaçarak kendi dünyalarını kurdular. Ancak aceleyle kurulan o yuvada eksik kalan bir şey vardı. Bir genç kızın gelinlik hayali.
2: Hayalim hep düğündü. Allah'ım bugüne nasip etti, bugün oldu.
1: Samsun'da 1974 yılında kaçarak evlenen Mustafa ve Döndü küçük kızar çiftinin o dönem şartlar el vermediği için düğünleri yapılamadı. Gelinlik giymek Döndü Hanım'ın içinde hep bir ukde, eşine tatlı bir sitem olarak kaldı.
0: Düğün yapamadığım için hanım bana ille düğün yapmadın, gelinlik almadın diye söyleyince ben de gelinlik aldım.
1: Yıllar geçti. Dile kolay 3 çocuk ve 5 torun sahibi oldular. Ancak o hayali çocuklar hiç unutmadı. Anne ve babalarına sürpriz bir organizasyon hazırlayan aile yarım asırlık aşka dillere destan bir düğün yaptı. 76 yaşındaki damat ve 65 yaşındaki gelin çocuklarının ve torunlarının alkışları arasında piste gönüllerince eğlendi.
3: Hiçbir düğüne gittiğimde mutlu olamıyorum dedi annem. Hep ben giyemediğim için hep içimde iki şey kaldı, uhde kaldı dedi. Ben de gel senin hayalini gerçekleştireyim ister misin dedim.
1: 52 yıl sonra gelen o ilk dansla yarım asırlık evlilik nihayet beyaz gelinlikle taçlandı. Beş yaşında 90 kiloydu. Bedenini saran o ağır yük aslında beynindeki tek bir eksik sinyalin suçuydu. Tokluk hissi yoktu ama azmetti, tedaviyle 40 kiloya düştü.
4: Mutluyum.
1: Doğuştan gelen leptin hormonu eksikliği nedeniyle daha bebekken hızla kilo almaya başladı. Tokluk hissi nedir bilmeyen Samsunlu Yağız Bek de henüz 5 yaşındayken tam 90 kiloya ulaştı.
5: Böyle bir yerlere gidemiyorduk, gezemiyorduk. Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlardı, üzülürdü.
1: Aşırı kiloları yüzünden bir dönem solunum cihazına bağlanan, yürümekte bile zorlanan minik Yağız için Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir tedavi süreci başlatıldı.
5: Zayıflaması için özel bir tedavi gerekiyordu ve tedavisini de gördü.
1: Ve o inatçı tedavi bambaşka dönüm noktasına kapı araladı. 2022'den itibaren hızla zayıflayan Yağız 11 yaşında tam 40 kiloya düştü. Yani tam 50 kilo verdi.
4: Çok kiloluydum, yürüyemiyordum. Çok zayıfım, iyiyim.
1: Eskiden dışarıda oynayan çocukları izleyip ağlayan Yağız şimdilerde parkurların tozunu attırıyor, yaşıtlarıyla koşup eğlenmenin tadını çıkarıyor.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
7: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde önemli haberlerimiz var değerli izleyiciler. Hepsini size aktaracağız. 2 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalar için ilk kez dün Bakanlar Kurulu sonrası konuştu. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan bu süreci her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevi mesajını verdi. Ve kurultay savaşı erken başladı. 111 CHP'li vekil Özel'i destekledi. CHP'de kurultay adeta kör düğüme döndü. Kılıçdaroğlu cephesi Yargıtay kararını beklemek eğiliminde. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay için harekete geçti. CHP milletvekilleri 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. 111 milletvekili kurultayın toplanması yönündeki ortak bildiriye imza attı. İddialara göre yeterli sayı ilk günden ulaşıldı. Ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı İsrail aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını en güçlü biçimde kınandığını duyurdu. Ve Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. TÜİK verilerine göre büyüme serisi 23 çeyreğe ulaştı. En güçlü performans bilgi ve iletişim sektöründen geldi. Ve bayram tatilinin acı bilançosu, Kurban Bayramı tatili bitti ama bazı sıkıntılar da oldu. İçişleri Bakanlığı bayramda trafik bilançosunu açıkladı. Bütün tedbirlere rağmen trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. Ancak 2026 Kurban Bayramı 9 günlük Kurban Bayramı tatilleri içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl oldu. Evet değerli izleyiciler, engel mi değil mi etiketimiz bu. Görüşlerinizi bize yazın. Biz ekranlara getirelim. Başlayalım.
3: İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon %1,53 artış göstererek %36,77 oldu. Az sonra. 9 günlük bayram tatili bitti. Tatilin ilk günlerinde %6'lara kadar düşen trafik mesainin ilk gününde %60'a çıktı. Az sonra. Yaz kapısı aralanırken İstanbulluların yüreğine su serpen o haber geldi. Kış ve bahar yağışlarıyla dolan barajlar kuraklık kabusunu rafa kaldırdı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
2: Amirli futbol takımımız Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'la yendi.
4: Milli takım Dünya Kupası öncesi şov yaptı. Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık net skorla yendi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Amirli futbol takımımız sahaya çıktı. Vincenzo Montella yönetimindeki Amirli futbol takımımız Kuzey Makedonya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu stadında oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu. Milliler konuk ettiği rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Amirli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında Türkiye saatiyle 1'de oynanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
2: Galatasaray'da dördüncü kez başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Açıklamasını da yaptı. Daha çok icraatımız olmalı dedi.
5: Galatasaray'da 3'ü üst üste olmak üzere 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı.
6: 2026-2028 döneminin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum.
5: Dursun Özbek tek aday olarak girdiği olağan seçim genel kurulunda oyların 1780'ini almıştı.
7: Hayırlı olsun Galatasaray için bu seçim.
5: Sarı Kırmızılılar'da yeni dönemin mazbata töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirildi. Özbek daha fazla icraatımızın olması lazım dedi.
6: Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Çünkü her seferinde, her dönemde, geçmiş dönemde yapılanın üzerinde icraatımız olması lazım.
5: Mazbata töreninin ardından Başkan Dursun Özbek ile tüm kurul üyeleri beraber basın mensuplarına poz verdi.
2: Hürriyet'ten geçelim ve kartlar açılıyor değerli izleyiciler. Cumartesi pazar Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var. Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor. Tarihinde hiç olmadığı şeyleri yaşıyor bu son 12 senede. Ve başkan kim olacak? Ali Koç başkandı, bıraktı başarısız geçen sezonlardan sonra. Saadettin Saran geldi, o da aday olmuyor ve şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin efsane başkanı. 98-2018 arası 20 sene başkanlık yaptı değerli izleyiciler. Ve tabii ki Hakan Safi de Ali Koç yönetimindeydi. O da Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödüyor biliyorsunuz ve Fenerbahçe 50 milyon dolar hibe etti. Peki ne olacak değerli izleyiciler? Golcünün adı belli. Hakan Safi cephesi oy kullanacakların 28.035 yaş altı olmasını avantaj görüyor. 2-3 Haziran'da yani bugün dahil her gün bir transfer açıklayacak. Hakan Safi'ye Osimhen'den daha iyi golcü sözünü sorunca bana net bir isim söyledi. İlk etapta 50 milyon euro nakit ihtiyacı olduğunu belirterek paraysa işte para ben veriyorum dedi. Doğru, Hakan Safi büyük iş adamı değerli izleyiciler, bunu verebilir. Aziz Başkan ne diyor? Aziz Yıldırım ekibi 25 binden fazla üyenin oy kullanacağını tahmin ediyor. Onlar da çok önemli bir golcüyle temassa. Ekibinden biriyle konuşurken bana, yani Mehmet Arslan'a, şu anda masada oturduğun insanlar 300 milyon dolar toplar dedi. Çok iyi bir listeyle Fenerbahçelerin karşısına çıkıyoruz. Bu listenin etkisini herkes hissedecek. Görüşündeler değerli izleyiciler. Hafta sonu Fenerbahçe Kongre üyeleri başkanı belirleyecek. Kurban Bayramı tatili sona erdi. İçişleri Bakanlığı bayram bilançosunu açıkladı. Tüm tedbirlere rağmen 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ancak 2026 Kurban Bayramı 9 günlük bayram tatili içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl oldu.
8: Maksadımız belli. Kurallara uyulmasını temin etmek. Biz istiyoruz ki vatandaşımız her yerde kurallara uysun.
5: Bayramda milyonlar adeta sel oldu, yollara aktı. Sevdikleriyle kavuştu, bayramlaştı. Ancak kimilerinin sevinci yarım kaldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatilindeki kazaların bilançosunu paylaştı.
8: Sabit radar uygulamalarımız veya EDS uygulamalarımız, hız koridorlarımız değil. Onun dışında seyyar radar uygulamalarımız da var.
5: 9 günlük bayramda 66.481 kişi trafikte görev başındaydı. 24 saat aralıksız denetim yaptı. Buna rağmen trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti.
9: Bu kadar kamera olur mu ya? Bu kadar kamera olur mu ya? Zaten gereken 3.000 lira radar cezası yedim.
5: Bu rakam son 10 yılda 9 günlük tatil uygulanan bayramlar arasında en düşük can kaybı olarak kayıtlara geçti.
10: Normal rutin tedbirler, elini hep kendimizi takarız. Hız kurallarına riayet ederiz. Genel anlamda bütün kurallara dikkat etmeye çalışırım.
5: Ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yerindeki can kayıplarındaysa %34,3 düşüş yaşandı.
11: Trafik güvenliği için bence gayet güzel bir uygulama. Her bayram onca insan ölüyor yani.
2: Sabahın günaydın ekinden geçelim değerli izleyiciler. Turizm katillerine biri dur demeli diye önemli bir haber var bugün. Taksicilerden konser çıkışı fahiş tarife 100 euro yani yaklaşık 5500 liraya yakın bir para alıyor. Kanye West ile Travis Scott konseri tüm dünyada haber olup Türkiye için büyük bir reklam kampanyasına dönüştü. Ancak her iki sanatçının verdiği konser sonrası bazı taksicilerin sergilediği açgözlü tutum ülke imajımıza zarar verdi. konser çıkışlarında bazı taksicilerin tüm istikametler için 100 euro talep etmesi büyük tepki çekti diyor. Her ki Türkiye Yıl Turizm tanıtımı için 90 milyon dolar, yaklaşık 4 milyar 130 milyon lira harcıyor. Bu para yabancılar ülkemize gelsin diye veriliyor. Ancak birkaç kendini bilmez çıkıp devletin büyük emeklerle oluşturduğu ülke imajının altına dinamit döşüyor. Cumartesi akşamı gittiğim Kanye West konserinde bunu canlı canlı yaşadım. Konser çıkışı 118 bin kişi evlerine gitmek için taksilere yöneldi. Peki yüzlerce taksici ne yaptı biliyor musunuz? İstikameti fark etmeksizin taksi ücreti 100 euro dedi ve ilginç olan arka arkaya sıralanmış yüzlerce taksi sözleşmiş gibi aynı parayı istedi. Bu ülkemize karşı yapılmış organize bir kötülüktür. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı büyük bir karar alıp ülkemizin imajını yerle bir eden bu adamlarla mücadele etmeli. Hatta bu adamlar gerekirse vatana ihanet suçu işlemiş gibi yargılanmalı. Bugün değerli izleyiciler, Türkiye'nin dünyadaki imajı açısından en büyük sorun bu taksiciler. Yabancı sitelere, Instagram'da filan girin, Twitter'da Türkiye ile ilgili çok güzel sözler var. Yemek, kültür, doğa, yeşillik, kültür, doğa, kültür turizmi, tarihi yerler, deniz, kum, hepsi tamam ama olumsuzluklar da var. Onların başında da bu taksiciler geliyor. Yani İstanbul'da hani 5500 lira istemek nedir? Yani 100 euro istiyor taksiciler. Hakikaten bunun önüne maalesef geçilemiyor. Yani çok büyük sorun olarak taksi meselesi önümüzde durmaya devam ediyor. Denizli'de yolcu otobüsünün kaza sonrası yandığı ve 8 kişinin can verdiği katliam gibi kazada yaralıların ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde otobüsün yolculuk sırasında arıza yaptığı, sürücüye de daha önce 36 kez alkol cezası kesildiği belirlendi. Faciadan bebeği ve eşi ölen acılı annenin sözleri yürekleri dağladı.
5: Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev topuna dönmüş, can pazarı yaşanan otobüste 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Yolcu otobüsü 20 dakika önce uyarı vermiş. Acı olay Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşanmıştı. Bir yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolunda bariyerlere çarparak yanmıştı. Alev topuna dönen otobüsün kapıları açılmayınca biri 9 aylık bebek, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Acı olayda ihmal iddiaları gündeme geldi. Faciadan yaralı kurtulanların ifadeleri ortaya çıktı. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün klima çalışmıyor şikayetiyle 20 dakika önce otobüsü durdurduğu öğrenildi. Şoförün kontrol sonrası yola devam ettiğini belirten yolcular, otobüsün de şerit değiştirerek bariyerlere çarptığını kaydetti. Kapılar açılmayınca facianın boyutu büyümüş. Camları kıran yolcular canlarını kurtarırken kalanlarsa yanarak hayatını kaybetmiş. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 17'si taburcu edilirken 16 kişinin tedavisi sürüyor. 2 kişinin durumu ise ağır. Faciadan geriye ise yarım hikayeler var. Acı olayda baba Civanşen camı kırdı, eşini kurtardı. 9 aylık bebeği Eyüp Miraç'ı sarılıp korumak istedi. Ancak ikisi de yangından kurtulamadı. Acılı anne ise firmadan ve ihmali olanlardan şikayetçi.
12: Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı, insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
5: 1,5 ay önce evlenen Sami ve Merve Erik çiftini de ölüm ayırdı. İzmir'den bayram tatilinden Antalya'ya dönüyorlardı. Merve Erik yangında vefat etti. Eşi Sami Erik yaralı olarak kurtarıldı. Zehra iyi olsa Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Sınavına ve mezuniyetine gidiyordu. Cübbe giyemedi, diplomasına kavuşamadı. Acı haber, okulunu ve ailesini yasa boğdu. Faciada ihmaller bununla da bitmek bilmemiş. Yangında ölen şoförün alkollü araç kullanmaktan 36 kez trafik cezası yediği ortaya çıktı. Takograf ve araç kamerası yandığı için incelemelerin sürdüğü belirtildi. Bu arada ölenlerin cenazelerinin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. Yakınlarından kan örnekleri alındı. Soruşturma sürüyor.
2: Siber dolandırıcılar ünlü isimlerin ses ve görüntülerini kopyalayıp sahte yatırım reklamları yayınlıyor. Hatta dikkat çekmek için sahte kavga videoları bile üretiyor. Merak edip o videodaki linkleri tıklayanlar tüm birikimli saniyeler içinde kaybetme riskiyle karşı karşıya.
13: Bırak, yapma!
14: Sen sus, yeter artık! Dur, yapmayın!
13: Yok, çekil önümden!
12: Ünlü isimleri kullanıyorlar. Yatırım tavsiyesi yapıyorlar bu şekilde. Ama sahte oluyor tabii. Yani bunun farkında oluyoruz genelde.
15: Siber fırsatçılar vatandaşları tuzağa düşürmek için bu sefer de yapay zekayı kullanıyor. Siyasiler, ünlüler ve güvenilir ekran yüzlerinin ses ve görüntüleri kopyalanıyor. Bu isimler sanki çok karlı bir yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi sahte videolar hazırlanıyor.
16: Ben Baykar Makine sahibi Selçuk Bayraktar sizlere resmi olarak yatırım fırsatları sunduğumuzu bildirmek istiyorum.
17: İnsanları sesiyle ve görüntüsüyle bu AI dediğimiz şey taklit ediyor. Kendi istekleri doğrultusunda her şeyi söyletebiliyorlar.
15: Dolandırıcılar dikkat çekmek için yapay kavga videoları da kullanıyor.
13: Bırak, yapma!
14: Sen sus, yeter artık! Dur, yapmayın!
13: Yok, çekil önümden!
12: Biraz da şüpheci olduğum için olabilir. Ben hiç öyle linklere falan tıklamıyorum. Yani biliyorum altından bir şey çıkacağını yani.
15: Hazırlanan sahte içerikler sosyal medyada reklam olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar sahte kripto siteleri ve sahte borsa sitelerine yönlendiriliyor.
12: Sosyal medyada ya da e-maillerimizde çok sahte linkler, e-mail şeyler oluyor. Biliyorum hangisi yalan, hangisi gerçek.
18: Sahte sitelere yönlendirme işlemi gerçekleştiriyorlar. Bu isimler topluma mal olduğu için öncelikle vatandaşlar hayret edip linke tıklıyorlar.
15: Peki bu linke tıklayınca ne oluyor?
18: Tıkladıklarında sahte bir yatırım sitesine, sahte bir banka sitesine yönlendiriyorlar. Kimi zaman da telefonlarına, cihazlarına casus bir yazılım inmiş oluyor. Linki tıklattırıyorlar ve günün sonunda vatandaşlarımızın banka hesaplarını boşaltabiliyorlar.
12: Geçiyorum yani, çok da şey yapmıyorum ya da spamlıyorum.
15: Bizi kandırabilirler mi?
12: Sanmıyorum.
18: Zaten adres çubuğunu kontrol ettiğinizde bu sitenin gerçek isminin olmadığını göreceksiniz. Tamamen sahte bir şekilde hazırlanmış, bir harf iki harf değiştirilmiş şekilde bir web sitesi görüyorsunuz.
15: Sisteme para yatıran mağdurlarsa karını çekmek istediği zaman sistem hata veriyor. Onlarca yıllık birikim saniyeler içinde buharlaşmış oluyor.
19: İşte borcum var. Peki dedim, adresi verin, ben gelirim dedim. Parasını yatırayım. Şikayetçi saate kadar yani. Bak, görüyor musun?
20: TGRT efendim.
21: Şimdi reklamlar.
22: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Mesaj verdi.
4: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına müsaade etmeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşananları eleştirdi. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi.
4: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
3: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
4: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
3: Erdoğan İstanbul'un fethine de değindi. İstanbul'un Fatih ruhundan koparılmasına göz yumulmayacağını vurguladı.
4: Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
5: Özgür Özel, CHP Grup Başkanıyım, meclise grup toplantısı yaparım dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı yapılmayacak talimatı verdi. Meclis Başkanlığı CHP grup toplantısının gündemine ekledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da devreye girdi. CHP yazı yazılacak, çelişkiyi ortadan kaldırması çağrısı yapılacak dedi. Ankara'daki son notlara bakalım.
6: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar.
3: CHP'de grup toplantısı adeta bilmeceye dönüştü. Özgür Özel yapılacak, Kemal Kılıçdaroğlu yapılmayacak diyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa bu CHP'nin iç meselesi dedi. Meclis Başkanlığı'nın re'sen işlem yapma yetkisi yok vurgusu yaptı. Meclis Başkanlığı da CHP grup toplantısını 2 Haziran gündemine aldı.
7: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
3: Özgür Özel CHP Meclis Grup Başkanıyım diyor. CHP tüzüğüne göre grup toplantısı yapma yetkisinin kendisinde olduğuna işaret ediyor. Nitekim 2 Haziran Salı günü saat 13.30'da o toplantıyı yapacağını duyurdu. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir toplantı yapılmayacak talimatı verdi. Gözler Meclis Başkanlığı'na çevrildi. Meclis 2 Haziran Salı günü programını paylaştı. O programda saat 13.30'da CHP grup toplantısı yapılacağı bilgisi yer aldı.
8: Usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a CHP grubu toplanacak mı? Toplarsa kim toplayacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne yapacak? Soruları yöneltildi. Cevabı netti. Bu konuda alacağı herhangi bir inisiyatif olmadığını söyledi. Meclis Başkanlığı'nın sadece siyasi parti gruplarından gelen bilgiye göre hareket edebileceğinin altını çizdi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir dedi.
7: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye

0: Anının hayır, öyle değil, şöyle yap diyeceği bir husus değildir.
1: Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Yargıtay süreci, kurultaya engel, Özgür Özel'in butlanı temize taşıması başını iş açtı. Yeterli imzayı topladıkları kurultay, Yargıtay süreci bitmeden mümkün görünmüyor. CHP'de Özel cephesinin Kılıçdaroğlu'nu 45 gün içinde seçime zorlamak için 568 delege imzasına ihtiyacı vardı. Çok daha fazlasına ulaşıldı. Hukukçular kurultay için mahkeme kararı kesinleşmeli diyerek imzaların yeterli olmadığını dile getirdi. Muhalifler tedbir engeline karşı Yargıtay'a yaptıkları başvurudan feragatı düşünüyor. Genel merkez kurultay için adım atmazsa son sözü sulh hukuk mahkemesi söyleyecek diyor değerli izleyiciler haberde. Ama Yargıtay kararı gelmeden de hakikaten kurultayın yapılması da mümkün gözükmüyor. Gözükse bile neticede Yargıtay bir karar verecek. Şimdi ne oldu? Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi bir karar verdi ve mutlak butlan dedi. 4-5 Kasım 2023'ten sonra Özgür Özel 2 kurultay, olağanüstü kurultay daha yapmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi onları da iptal etti. Çünkü geçersiz dedi, iradeye fesat karıştırıldı dedi. Şimdi CHP kurultay yapsa bile Yargıtay nihai kararı verdiğinde eğer mutlak butlanı onaylarsa o zaman CHP'nin o yapacağı kurultay da boşa düşmüş olur ve geçersiz sayılır. İBB yolsuzluk davasında 42. duruşma görüldü. Mutlak butlan kararının ardından CHP'li milletvekilleri bu kez Silivri'ye gitmedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla geçti.
0: Mutlak butlan kararı sonrası İBB davasının ilk celsesinde dikkat çeken görüntü. Duruşmaya hiçbir vekil katılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 7'si firari toplam 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma başlamadan önce salona bir anda güvercin girdi. Jandarma ekipleri uçan güvercini yakalamak için uzun süre uğraştı. Kısa süreli paniğe neden olan güvercin ekipler tarafından yakalanarak salondan çıkarıldı. 9 Mart'tan bu yana Silivri'de devam eden davayı çok sayıda CHP'li milletvekili takip ediyordu. Ancak mutlak butlan kararının ardından görülen ilk celsede dikkat çeken bir eksiklik vardı. Turan Taşkın Özer, Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş ve Veli Ağbaba gibi isimler duruşmaya katılmadı. Duruşmayı Özgür Çelik'le İBB Başkan Vekili Nuri Aslan takip etti. CHP'li milletvekillerinin salonda yer almaması dikkat çekti. Duruşmada iş insanı Vedat Şahin savunma yaptı.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni Zuhal Böcek tahliye edildi. Zuhal Böcek hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
0: İkinci kez gözaltına alınmış, ardından yine tutuklanmıştı. Cezaevindeki gelin Zuhal Böcek tahliye oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu ve gelini de tutuklanmıştı. Böcekler aile boyu itirafçı olmuştu. Etkin pişmanlık ifadesi veren gelin Zuhal Böcek'in tutuklanmasına telefonundan çıkan mesajlar neden olmuştu. Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı çıktı. Böcek'e yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulandı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Singapur'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Fidan'ın Singapur'a ilk resmi ziyareti olacak. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin meselesi, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler detaylıca ele alınacak.
2: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
0: ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı belirsizliği, Ukrayna-Rusya savaşları, bölgesel ve küresel gelişmeler, Türkiye-Singapur ilişkileri. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi turunda durağı bu kez Singapur olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 Haziran Salı günü Singapur'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret Fidan'ın Singapur'a yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Ziyaret kapsamında Bakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Fidan ayrıca Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'la İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik

0: Güvenlikten sorumlu koordinatör bakan Shang Wuman'la görüşecek. Görüşmelerde Türkiye ile Singapur arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi öne çıkacak. Tarafların 2015 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması temelinde ticaret hacmini artırma ve karşılıklı yatırımları güçlendirme konularını ele alması bekleniyor. Bakan Fidan ayrıca uluslararası alandaki gelişmeler nedeniyle askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapacak. Bu kapsamda savunma sanayi alanında yeni işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.
1: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
0: Ziyarette enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, dijitalleşme gibi alanlarda ortak çalışma fırsatları da masaya yatırılacak. Diplomatik temaslarda Birleşmiş Milletler, G20 ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği başta olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı işbirliğinin önemi vurgulanacak.
2: Bir süre kırmızı bülten ile aranan ve daha sonra Dubai'den İstanbul'a getirilen Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Kerem Şen, yargılandığı cinayet ve bir iş insanının darp edilmesine ilişkin davada ev aksine çarptırılmıştı. Örgütlü yağma iddialarının da ortasında kalan Şen'in adının karıştığı Çeşme'deki cinayet dosyasının görüntüsüne TGRT haber ulaştı.
0: Cinayet, darp ve yağmayla suçlanıyordu. Yurt dışında olduğu tespit edildi. Çıkartılan kırmızı bültenle 7 ay önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Bir süre cezaevinde kalan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski bacanağı Kerem Şen için İzmir'deki cinayet dosyasında ve İstanbul'daki yağma dosyasında tahliye kararı verildi. 19 Ağustos 2023'te İzmir Çeşme'de iddiaya göre eğlence mekanına alınmayan bir grupla güvenlik arasında tartışma çıkmış. Kısa sürede silahların çekildiği kavgada güvenlik Samet Öztaşkın hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinde Şen'in elinde tabanca görülüyor. Türkiye'ye iade edildikten sonra İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Hüsnü Kerem Şen, cezaevinden yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Ayrıca İstanbul'da iş insanı Abdullah Taşkın'ın darp edildiği dosyaya da adı karışan Şen, İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nden de tahliye kararı aldı. Cinayet dosyasında tahliye kararı veren mahkeme, şüphelinin kaçma şüphesinin adli kontrol hükümleriyle giderilebileceğine hükmetti. İstanbul'daki mahkeme ise şüphelinin tutukluluk süresini değerlendirerek ev hapsini yeterli gördü.
2: Almanya'nın Oscar'ı bir Türk filme gitti. Daha önce Berlin Film Festivali'nde Altın Ay ödülünü kazanan İlker Çatağ'ın yönettiği Sarı Zarflar bu kez Alman film ödüllerinde Gümüş Lola kazandı.
3: Gelbe Briefe, Ingo Flies, Regie, İlker Çatağ.
0: Almanya'nın Oscar'ı olarak bilinen prestijli Lola ödülleri bir Türk filminin oldu. Daha önce Berlin Film Festivali'nde Altın Ay'ı kazanan İlker Çatağ'ın yönettiği Sarı Zarflar filmi bu kez Almanya'nın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan Lola ödüllerinde en iyi ikinci film seçildi.
4: Problemden değil korkusundan korkacaksın.
0: Film ayrıca Marvin Miller imzalı müzikleriyle en iyi film müziği ödülünü de kazandı. Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan Sarı Zarflar ödül töreninde toplam 9 dalda aday gösterildi. Film ödüllü yönetmen Fatih Akın'ın filmiyle yarıştı. Filmin başrollerinde yer alan Özgün Amal ve Tansu Biçer oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topladı. İki oyuncu en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu kategorilerinde aday gösterildi.
5: Ama Sie wissen nicht wie lange das hier alles schon so geht.
0: Berlin doğumlu yönetmen İlker Çatak daha önce Öğretmenler Odası filmiyle Oscar adaylığı elde etmiş, Sadakat adlı kısa filmiyle ise Altın Öğrenci Oscar'ını kazanmıştı.
2: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluk sınavı sonuçları açıklandı. 970 binden fazla öğrencinin katıldığı sınavda 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.
6: Her bir öğrencimizi eşit fırsatlar temelinde kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 26 Nisan'da yapılan sınava 5. sınıftan 11. sınıfa kadar 971.786 öğrenci başvurdu. Sınav 789 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde 3.605 okulda gerçekleştirildi. 970.000'den fazla öğrencinin katıldığı sınavda 70.000 öğrenci burs almayı hak kazandı. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı itirazların en geç 5 takvim günü içinde yapılabileceğini duyurdu.
2: 9 günlük bayram tatili bitti. Tatilin ilk günlerinde %6'lara kadar düşen trafik mesain ilk gününde %60'a çıktı.
7: Saat 7'yi 10 geçeden beri şurada bekliyorum.
0: Bekleyişte kuyruklar da uzadı. 9 günlük tatil bitti. İşte tatil sonrası İstanbul. İstanbul'da bayram tatili boyunca trafik %6'lara kadar düştü. Ama tatil bitti, İstanbul'un trafik çilesi başladı. Akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu böyleydi. Marmara Ereğlisi, Yeni Çiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde trafik yoğunluğu vardı. O araç kuyruğunu İstanbul yönüne ilerleyen sürücüler oluşturdu. TEM otoyolunun Kurtköy mevki, Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Trafik durma noktasına geldi. Bir dönmeye çalışanlar bir de piknikçiler vardı.
7: Saat 7'yi 10 geçeden beri şurada bekliyorum.
0: Belgrad Ormanı'nın çıkışında akşam saatlerinde araç kuyruğu uzadıkça uzadı. Mesainin ilk günü ilk saatinde İstanbul'da bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu %60'lara ulaştı. D100 karayolunda araçlar ilerlemekte zorlandı. Trafik dakikalar ilerledikçe arttı. Burası Bahçeli Evler, Yeni Bosna. Hem Beylikdüzü Avcılar istikametinde hem de Şirin Evler istikametinde durum işte buydu. TEM otoyolu, D100 karayolu, E5, Bağcılar iki telli Mahmut Bey çevresi trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri oldu. Otobüs durakları metrobüs yolcuyla doldu. 9 günlük bayram tatilinde oluşan bu sessizlik...
8: Trafik rahat, hiçbir şey yok. Gittiğimiz yerlere rahat bir şekilde gidip geliyoruz.
0: Yerini yine trafik isyanına bıraktı.
2: Ve akşamdan geçelim, enerjide en düşük fatura bizde diyor. Avrupa'da ev elektriği kilowatt fiyatları 0.11 euro ile 0.40 euro arasında değişirken Türkiye'de 0.06 ile 0.09 euro arasında. Avrupa'da ev doğalgazının fiyat metreküp fiyatları 0.36 ile 2.22 euro arasında değişirken Türkiye'de 0.30 ile 0.45 euro aralığında. Avrupa'da benzin litre fiyatı 1.34 euro ile 2.5 euro arasında değişirken Türkiye'de ortalama 1.21 euro civarında. Benzinde vergi yükü Avrupa'da %41 ile %59.5 arasında değişirken benzinde Türkiye'de %38.5 seviyesinde. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor. Avrupa'da en pahalı benzin Danimarka'da 2.5 euro, Hollanda'da 2.39 euro, Finlandiya'da 2.19 euro. En pahalı doğalgaz İsveç'te 2.22 metreküpü, Hollanda'da 1.82, İtalya'da 1.57. Avrupa'da en ucuz benzin Bosna'da 1.38, Malta'da 1.34, Türkiye'de 1.21. En ucuz doğalgaz Bulgaristan'da 0.52 euro, Türkiye'de 0.49 euro, Macaristan'da 0.36 euro. Amerikalı rap yıldızı Kanye West'in muhteşem İstanbul konserinin ardından gözler bir diğer Amerikalı rapçi Travis Scott'ın İstanbul'da vereceği konserdeydi. Bilet fiyatları ortalama 50.000 TL'ydi. Haliyle beklenti yüksekti. Peki o beklenti karşılandı mı?
0: Yeah.
9: Sahnede sadece 18 dakika kaldı. Yüzünü bile göstermedi. Dünya ünlü rapçinin İstanbul konseri hayal kırıklıklarıyla son buldu. Amerikalı rap şarkıcısı Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk konseriydi. Tersane İstanbul'da düzenlenen konserin biletleri ortalama 50 bin liraydı. Buna rağmen onu canlı dinlemek isteyenler alanı doldurdu. Ama Scott sahneye bir saat geç çıktı. Sadece bu da değildi. Rap yıldızı sahnede yaklaşık 20 dakika performans sergiledi. Yüzünü aksesuarla örttü. Kimseye göstermedi. Bu onun sahte Travis Scott olduğu iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Konserin beklenenden çok daha kısa sürede son bulması da bardağı taşıran son damla oldu. Ünlü rapçi konser sonunda bazı izleyiciler tarafından yuhalandı. Sosyal medyada hızla yayılan tepkilerin ardından Travis Scott kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Sanatçı, İstanbul'daki organizasyonun tam anlamıyla bir konser olmadığını, bir arkadaşının özel etkinliğine ev sahipliği yapmak için orada bulunduğunu ifade etti. Scott açıklamasında gerçek bir performans için yeniden Türkiye'ye gelmek istediğini belirterek, "En kısa zamanda Türkiye'deki hayranlarımla gerçek anlamda buluşmak istiyorum." mesajını verdi. Bir gün önce ise bir diğer ABD'li rap yıldızı Kanye West İstanbul'da muhteşem bir konsere imza atmıştı.
2: Celal Şengör katıldığı bir programda bu sefer bilimsel açıklamalara değil kilosuyla gündem oldu. Celal Şengör ilaçla kilo verdi. Gözler bir kez daha zayıflama iğnesi ve ilaçlarına çevrildi.
10: Bilimde de bir işin peşine gitmek istiyorsan
0: bu eski hali.
10: Tam 50 kilo verdi.
0: Bu da hakim, yeni hali.
10: Kutsi çoktan profesörlüğü hak etmiş bir adam aslında.
0: Celal Şengör tam 50 kilo verdi. Hakim. Celal Hoca'ya ilk söylenen artık yeter oldu.
10: Artık yeter. Evet, Oya da öyle diyor.
11: Yeter.
0: Bilim insanı Profesör Doktor Celal Şengör bu kez o bilimsel açıklamalarıyla değil kilosuyla gündem oldu.
11: Artık zayıf bilim adamı oldu.
10: Evet abi sorma. 50 kilo verdi.
11: Artık yeter.
10: Evet, Oya da öyle diyor.
11: Yeter.
0: Şengör ilaçla kilo verdi. Daha önce de iğneyle zayıfladığını açıklamıştı. Gözler bir kez daha zayıflama iğnesiyle ilaçlarına çevrildi. Kontrolsüz kullanımı metabolik hastalıklara, uzun vadeli yan etkilere yol açabiliyor.
12: Uzun dönem doktor kontrolünde kullanılması gereken ciddi tedavilerdir.
13: Ben de kilolu bir insanım. Bana çok baskı yapılıyor bu konuda.
14: Kilo alma korkusuyla yemek yemeyi bırakıyordu insanlar.
0: Kullanımları sırasında önemli olan bir nokta daha var. İğne ya da ilaçla kilo verdim artık rahatım demeyin.
12: Bu tedaviler bırakıldıktan sonra kilonun geri geldiğini bilmekteyiz. Kişinin yaşam şeklini değiştirmesi, yeme alışkanlıklarını değiştirmesi, özellikle hareketle kas kitlesini korumasıdır.
2: Yapraklı ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
15: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
2: Evet, şimdi enflasyon rakamları geliyor İstanbul. Büyüme rakamları açıklandı, hepsini konuşacağız ama önce piyasalara bir bakalım.
15: Evet, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar ekranlara gelecek. Uluslararası piyasalarda savaş nedeniyle doların güçlü seyrinin devam ettiğini hemen söyleyelim. 46 lira sınırında, 45 lira 93 kuruşta. Euro 53 lira 50 kuruş seviyelerinde. Gram altın cephesinde bir miktar yükselişleri gördük. 6677 liradan. Ve endeks dün kayıplarını telafi etmeye çalıştı ve 13704 puanla kapattı. Ve yukarı yönlü hareketle kapattığını söyleyelim. Güne de şunu hemen ifade edelim, uzun tatilin ardından %2'ye yakın bir yükselişle başlamıştı BIST 100. Bunun da altını çizmiş olalım. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.754 lirada, yarım 21.508 lira, tam 42.885 lirada. Devam ediyoruz kripto paralarla. Bitcoin ekranlara gelsin. 70.617 doları görüyoruz. Sert düşüşler var. Litecoin 49 dolar. Ethereum 1992 dolar. Ripple 1 dolar 27 sent ki Ripple'da uzun süredir bu seviyeleri görmedik. Yine benzer bir sert düşüşün Ripple'da da olduğunu görüyoruz.
2: Peki şimdi piyasalar böyle. İlk çeyrekte büyümeye bir bakalım. %2,5 büyüdü TÜİK verilerine göre. Büyük büyüme performansı devam ediyor. Şimdi Hane halkının harcaması arttı deniyor. İhracat biraz düşmüş. Nedir durum?
15: Hane halkı harcaması %4'ün üzerinde bir artış gerçekleştirdi. Yani ilk çeyrekte beklentilerin bir miktar altında büyüdüğünü söyleyelim. %2,5. Biliyorsunuz %1,6 ve 3 ve belki biraz daha üzerinde bekleyenler de vardı. Hatta ortalamasına 2,6 biraz daha üzerinde söylemiştik. 2,7 de olabilir şeklinde. 2,5'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Fakat şunu söyleyeyim, aralıksız büyüme gerçekleştirdiğini ifade edelim. Türk ekonomisinin 23 çeyrektir bir büyüme var. Ama tabii ki bu ilk çeyrek rakamlarının bu şekilde gelmesi bekleniyordu. Savaşın etkisiyle birlikte olacağı da söyleniyordu. Bir de burada dikkat çekeceğimiz husus, sanayi tarafında bir miktar gerileme var. Onu da hemen söyleyelim. O da işte az önce bahsettiğimiz nedenlerden kaynaklı. Hem enerji maliyetleri yüksek, diğer taraftan yani ihracatta evet biz günlük rekorları da görüyoruz ama savaş olmasaydı çok daha yüksek rakamları görürdük. Bu da üretime hem de aynı zamanda ihracata da yansırdı. Bunu zaten yadsıyamayız. Umarız yani Haziran ayı itibariyle daha iyi haberler alırız işte o taraftan diyebiliriz. Diğer taraftan neler destekledi ona da hemen bakalım. Bilgi ve iletişim faaliyetlerinin desteklediğini görüyoruz bu büyümeyi. Öte taraftan tabii hizmet faaliyetleri, tarım sektörü ki buradan tarımda hedefin çok daha yüksek olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz yani bir takım düzenlemeler geldi. Hatta reform niteliğinde uygulamalar da tarım sektöründe hayata geçiriliyor yavaş yavaş. Dolayısıyla diğer çeyrekleri itibariyle orada güçlü bir performansın oluşabileceği de yine öngörülüyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi ne zaman çok yüksek büyüme kaydetmişti? 2021 yılında ilk çeyrek itibariyle tabii ki konuşuyorum. %8'lik bir büyümesi vardı Türkiye'nin. 2027'de 7,8'lik bir büyüme kaydetti. Diğer taraftan yüksek büyümelere baktığımızda keza 2024 yılında da ilk çeyrek rakamlarının %5,3 geldiğini görüyoruz. Geçen seneyle kıyasladığımızda da ilk çeyrek rakamlarının aynı geldiğini ifade edelim. İlk çeyrekte geçen sene %2,5'luk bir büyüme vardı. İkinci çeyrekte de yine %2,5'luk bir büyüme vardı. Bu arada geçen seneyi biz yıllık bazda da 3,6'lık bir büyümeyle kapattık.
2: Peki inşallah çok daha iyi büyür Türkiye ikinci evet. çeyrek, üçüncü çeyrek ve diğer çeyreklerde. Ayın 5'inde Mayıs ayı enflasyonları açıklanacak. İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu 1,53. Genelde İTO'nunki yüksek gelince Türkiye geneli biraz daha düşük mü geliyor?
15: Yani şöyle aradaki makas kimi zaman açılıyor kimi zaman daralıyor. Ama şunu hemen ifade edeyim. İTO'ya yakın bir enflasyon belki biraz daha aylık bazda yüksek gelebilir. Mayıs ayı enflasyonu. Şimdi İstanbul Ticaret Odası verileri öncü dedik. 1,53'lük bir aylık artış var İstanbul Ticaret Odası verilerine baktığımızda. Yıllıkta da %36,77 olduğunu ifade edelim. Az önce tablo ekranlara geldi. Geçen ay aslında %4,18'lik bir artış vardı ama o kadar beklenmiyordu. Geçen ay beklentilerin biraz üzerinde geldi. Ama Mayıs ayı enflasyonunun da neredeyse yarısına yakın bir artışta olması bekleniyor. Yani Mayıs'ta biraz daha yavaşlama bekleniyor aylık artış oranlarında. Diğer taraftan İstanbul'dan çok farklı geleceğini harcama gruplarına baktığımızda çok biz düşünmüyoruz. Hemen hemen aynı olabilir. Çünkü İstanbul'a baktığımızda en yüksek artışın lokanta ve otellerde olduğunu görüyoruz ki hizmet sektörü zaten pandemiden beri ateşi düşmeyen alanlardan bir tanesi harcama gruplarına baktığımızda. Muhtemelen biz Mayıs ayı genelde de lokanta ve otellerde yükselişleri göreceğiz. Diğer taraftan ardından hemen konut geliyor İstanbul'da. Zaten biliyorsunuz kira fiyatlarını, dolayısıyla oradaki aylık artış oranlarını da eğlence ve kültür harcamalarının da yine İstanbul'da takip ettiğini söyleyelim. Biraz İstanbul'da gıda fiyatları az önce bahsettiğimiz harcama gruplarının gerisinde kaldı, onu da ifade edelim. Peki gerileyenler neydi, ona da bakalım. İstanbul için ulaştırmada, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda, sağlık harcamalarında bir miktar gerileme olduğunu ifade edelim.
2: Peki. İstanbul'da tabii enflasyon İstanbul verilerinde açıklandı, onu da gördük. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da rekor kırılıyor şimdi bayramlarda. Evet. Korkunç bir rekor var. Hani İstanbul nasıl böyle Mayıs ayında böyle fırtına gibiydi, UEFA, Kanye West, Travis Scott gibi, bu aynısı Sabiha Gökçen'e de yansıdı. Türkiye buralardan ne elde etti?
15: Valla çok büyük kazanımlar var. Dün konuşmuştuk zaten. Sadece Kanye West konserinin bile 116 milyon dolar civarında bir getiriye sahip olduğunu söylemiştik. Ciddi rakamlar bunlar. Öte taraftan işte aynı gün Andrea Bocelli konseri vardı. Travis Scott biraz tartışmalı da olsa sahneye çıktı çıkmadı, Türkiye'ye geldi gelmedi, bu tartışmalar yaşanıyor. Öte taraftan biliyorsunuz burada çok önemli bir karşılaşma oldu. Aston Villa Freiburg karşılaşması ki Galler Prensi William da Türkiye'deydi. Çok büyük ses getirdi. Fazla da katılım vardı. Dünyanın dört bir yanından izleyiciler, taraftarlar Türkiye'de toplandılar. Oteller doldu. Bu arada bizim hani harcama gruplarını hep değerlendiririz ya, turistleri değerlendirirken hani biraz daha böyle paralı turist gelsin, harcasınlar, yesinler, içsinler. İşte o grup bu etkinliklerle birlikte Türkiye'deydi. Ciddi de para bıraktılar. Onu hemen ifade edelim. Hava trafiğinde de çok büyük yoğunluk vardı. İşte Sabiha Gökçen'e baktığımızda rekorlar kırıldı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. Önceki gün 894 uçuş gerçekleştirildi. Şimdi bu evet bir başarı. Ama bunun operasyon kısmında herhangi bir aksamanın yaşanmaması başka bir başarı. Yani biz bu işi gerçekten iyi yapıyoruz. Sabiha Gökçen evet önemli bir nokta. Diğer taraftan İstanbul Havalimanı da biliyorsunuz. Zaten havalimanı bakımından siz de sık sık seyahat ediyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesinden çok daha ileri teknolojiye sahip bir havalimanı. Üstelik de 24 saat bir canlılık var. İşte mağazaların açık olduğunu biliyoruz, işte alışveriş trafiğinin çok olduğunu biliyoruz vesaire. Diğer taraftan da hem hizmet anlamında hem de dediğim gibi operasyon tarafında ciddi başarıların olduğu iki noktadan bahsediyoruz İstanbul için.
2: Evet.
15: Önemli bir destinasyon, sadece bize gelenler değil buradan aktarma yapanlar da tabii ki bu lokasyonları kullanıyorlar. O yüzden büyük bir başarı diyebiliriz.
2: Peki, teşekkürler Yaprak.
15: Ben teşekkür ederim.
2: Evet, Erzeyciler Yaprak Akıldız'dan ekonomideki yorumları aldık. Önemli bilgileri aldık. Beşinde enflasyon rakamları da açıklanacak. Araya gidelim, dönüşte Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakacağız. Muhabir arkadaşlarımızla da CHP'deki son durum Kemal Bey'in konutunun önünden de bağlantılarımız olacak. Kısa bir ara sonra buradayız.
16: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
17: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: Yağmur damlaları düşerdi arasından. Kara bulutların çisil çisil parlayan. Okunur adın ayet ayet her zerrede. Düşer ruh iklimine rengarenk ve yepyeni. Dök merhametini gönlüme Rabbim, dindir ne olur şer gecelerini ve kavuştur ayla güneşi haz sabahlarının arzusuna, dalmadan gaflet uykusuna ayılt beni. Bir siyah zeytin tanesi umutlarımda, bir hurmanın şükrüne yar olayım. Her dem Rabbim tazelenen kainatında lütfuna ihsanına ayar olayım. Bu çokluk ummanından, kaynaşan yıldızlardan, kadiri mutlakınla hayra, yüce ahlakla sahra sahra, susuzluklara akıt beni. Zamansız ve mekansızda sığınak et kalbimi. Madem ki her bir yerde sen varsın, mahrum etme beni. Uzak yakın, bütün kainat tiril tiril. Biter mi arzular istemekle? Elde değil. Bellidir kalbe her dokunuşları, ha baş ucunda cümle alemin ebabil kuşları, ha tükenmişlikte tahayyülüm, secdede ömrüm, iki büklüm. Tevhide giden yollarda ışıldaklar, alnımı dayasam dayanmaz. Nasıl kaynarsa su, işte öyle kaynarım. Çepeçevre sarar etrafı kıvılcımlarım. Senden gelen ne varsa Rabbim, elbette kabulüm. Ben boşlukları bilemem. Sonsuzluklarda yüzemez ki aklım. Nasıl yalpalarsa bir kırık kanatlı kuş, yokuşlarda öyle yalpalarım. Kimseli, kimsesiz yalnızlıklarda hep seni sayıklarım. Rabbim, hep seni sayıklarım. Bilseler, anlasalar, duysalar duyduğumu, gördüğümü, çıkarıp fırlatsalar bu yüreği, sahipsiz. Bir çile yumağı olmuş beynim, başsız, dipsiz. Rabbim, gönlüm çelişkiler kördüğümü. Biliyorum, nihayet sönüp gidecek bir mumum. Sabrın berraklığında acı sular içmek zor. Sanki göğsüm üstünde binlerce meteor, onları taşımaya mahkumum. Günah ve tövbe sırlarını çözmek ilmek ilmek. Kir ve yunak, binlerce havuz önümde. Urganlarla sarılmışlıktan çözülmek, sensiz olmuyor Rabbim, sensiz olmuyor. Bütün olmazların karşısına dikilmek, olmazların pası kindir. Ne olur Rabbim, kine darılt beni. Harabe gönlüm, süslü konaklarda geçsin isterim. Yıkıntı ve süslü konaklar nasıl bulunur yan yana? Ellerimi boşlukta gezdirdim yıllar yılı. Gönlümü astım sonsuz zamana. Hıçkırık mı desem, ağlayış mı, hezeyan mı? Bir göğüs daralması, bin bir taşa dönmesi mi? Alevler sarmışçasına dört tarafımı. Kimselere duyuramıyorum sesimi. Ne olur Rabbim, söndür beni. Bütün yönelişler ve yönelişlerim sanadır. dinmeyen bir hasretin çektirdiği sızı var bende. Sular taştığında, şimşekler çaktığında, kavurduğunda civarı bir ateş ve müthiş bir kasırga estiğinde. Dönüşü gibi tomurcukların ışığa, bahar yağmurlarının buğu buğu yükselişi gibi ve hep bebek ağlayışlarında aradığım o müthiş sırrınla her dem tazelenen o gürül gürül gülücüklerle merhametli ve kudretli Rabbim ne olur güldür beni. Akzambaklar, güller, ıtırlar, karanfiller istemem. İstemem hiçbirini. Haz isterim. O yollar Rabbim asıl değiller. Ne olur asıla döndür beni. Sadece seni anayım önümde seccade. Kah bir kilim, bir çimen, kah bir ova uzayıp giden. Dokunmasın yılana, çiyana yahut akrebe. Ne ruhum ne de bu beden. Gökten yere, yerden göğe her şey sana amade ve hep umutlu mutluluklara gebe. Bir duvak arzusuyla ak kefene sardırt beni.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
9: TGRT FM.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
15: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
16: TGRT FM.
17: TGRT FM Haber.
18: Başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakanlar Kurulu sonrası CHP'deki mutlak butlanla ilgili tartışmalara dair ilk defa konuştu. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan sokakların karışılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. Terörist Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, bu süreci her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevi mesajını verdi. Ve kurultay savaşı erken başladı. 111 CHP'li vekil Özgür Özel'i destekledi. CHP'de kurultay adeta kör düğüme döndü. Kılıçdaroğlu cephesi Yargıtay kararını beklemek gerek eğiliminde. Özgür Özel tarafı ise Olağanüstü kurultay için harekete geçti ve 111 milletvekili 12 Temmuz'da kurultay çağrısında bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın'a bir bakalım. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı İsrail aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını en güçlü biçimde kınadığını duyurdu. Ve Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %2,5 büyüdü. TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte %2,5 büyüdü ve büyüme serisi 23. çeyreğe geldi. En güçlü performans bilgi ve iletişim sektöründen geldi. Ve bayram tatilinin acı bilançosuna bakalım. Bayramlarda 9 günlük tatil vardı. 70 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu rakamları İçişleri Bakanımız açıkladı. Ancak yani 9 günlük bayram tatili içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl da bu yıl oldu. Evet, engel mi değil mi değerli izleyiciler? Bize görüşlerinizi yazın. Engel mi değil mi etiketiyle bize tweetlerinizi getirelim ekranlara ve başlayalım.
6: İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon %1,53 artış göstererek %36,77 oldu. Az sonra. 9 günlük bayram tatili bitti. Tatilin ilk günlerinde %6'lara kadar düşen trafik mesainin ilk gününde %60'a çıktı. Az sonra. Yaz kapısı aralanırken İstanbulluların yüreğine su serpen o haber geldi. Kış ve bahar yağışlarıyla dolan barajlar kuraklık kabusunu rafa kaldırdı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
18: İstanbul Ataşehir'de TOKİ tarafından tamamlanan Şerif Ali Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri yeni evlerine kavuşuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu." dedi.
9: İstanbul'da deprem riskine karşı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
16: Biz devlet baba dedik, bizi kandırmaz dedik. Ama hakikaten o şekilde doğrusunu yapmışız.
9: Ataşehir, Şerif Ali'de TOKİ tarafından yürütülen dönüşüm projesi tamamlandı. 3 etap halinde inşa edilen 1442 konut, 121 iş yeri, cami ve sosyal tesisler hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
19: Hayatımızdan, ailemizden daha kıymetli değil, öyle düşünüyorum ben. Valla göz açıp kapayana kadar geçiyor bu süreç. Hiç gözleri korkmasın yani. Bir bakmışlar hani bitmiş ödemeler ve ev sahibi olmuşlar yani. Öyle düşünsünler yani. TOKİ her şeyi düşünüyor. Hani sizin düşünmediğiniz şeyleri de düşünüyor. İşte otoparktı, çevre düzenlemesiydi, bacaların güvenliğiydi.
9: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu" mesajını paylaştı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlar duygularını dile getirdi.
20: Cumhurbaşkanımız var ya, niye cümle bilmeyelim acı. Cumhurbaşkanı ne diyorsa yapıyor. Deprem evlerine 2 senede hepsini yaptı ya, çok az bir şey kaldı. Yani. Cumhurbaşkanı ne diyorsa tamamdır yani.
19: Bir bina yaşlandıkça mukavemeti azalıyor. Yani bir 50 yıllık bina şu an çok hani savunmasız durumdadır. Binası 30 yılın üstünde olan insanlar bence bu konuyu ciddi olarak düşünmeliler yani.
16: TOKİ devreye girdi. Binalarımız yenilendi. Biz şu anda sağlıklı, depreme dayanıklı bir konutlarda oturuyoruz.
18: Yunan medyası Amerika Başkanı Trump'ın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a Suriye ve Irak özel temsilcisi olarak atamasını Orta Doğu'nun anahtarlarının Türk yanlısı bir isme teslim edilmesi olarak yorumlayarak karara tepki gösterdi.
21: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a yeni görev verildi. Trump'ın kararı Atina'da geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a mevcut görevine ek olarak hem Suriye hem de Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak ataması Atina ve Rum basınında infiale yol açtı. Yunanistan'ın önde gelen jeopolitik yayın organlarından Hellas Journal, Barak'ın Suriye ve Irak genelinde tek yetkili kılınmasına ilişkin Trump, Orta Doğu'nun anahtarlarını Türk yanlısı isme teslim etti dedi. Yunan analistler ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun daha önce Barak'ın Orta Doğu'da önce Amerika politikasını yönetmeye devam edeceğini açıklamasına da atıfta bulunarak diplomatik mimarinin aslında tamamen Ankara'nın bölgesel çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürdü. Barak'ın Washington adına Şam ve Bağdat hükümetleriyle işbirliğini güçlendirme niyetinin Türkiye'nin bölgedeki operasyonel ve diplomatik ağırlığını daha da artıracağını yineleyen Yunan basını, Barak sayesinde Türkiye'nin eli her zamankinden daha güçlü olacaktır dedi.
18: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen forumda konuştu. Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik hedeflerini anlattı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin yıl sonunda devreye alınmasının planlandığını söyledi.
9: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deydi. Bayraktar bu yıl 31.'si gerçekleştirilen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı Bakü Enerji Haftası kapsamındaki forumda konuştu. Enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz yatırımlarına dikkat çekti. Sakarya gaz sahasında üretimin artırıldığını belirtti. Upstream investment have also
0: started to pay off. Umuyoruz ki bu yılın sonunda Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasından yıllık 7,5 milyar metreküp üretim seviyesine ulaşacağız.
9: Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin uzun vadeli enerji stratejisindeki yerine de dikkat çekti. This year, Türkiye remains
0: committed to continue. Bu yılın sonunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini devreye almayı hedefliyoruz. Bu Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, güçlü ikili işbirliğinin tüm bölge için nasıl stratejik değer oluşturabileceğinin dikkat çekici bir örneğidir.
9: Öte yandan Bakü Enerji Forumu kapsamında önemli bir anlaşmaya da imza atıldı. BOTAŞ, SOKAR, Total Energies ve ADNOC arasında doğal gaz tedarik anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 yılından itibaren 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sağlanacak.
18: Ahmet Lankan'ın gündemine bakalım şimdi. Ahmet, günaydın.
2: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
18: Teşekkür ediyoruz. Siyaset hareketli bu yazda, öyle geçecek görünüyor. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım Ahmet.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mutlu bir haber aldı Cem. Dün kabine toplantısının ardından İstanbul'a gitti. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 10. torunu olmuş oldu. Dolayısıyla dün akşam saatlerinde İstanbul'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu doğum sevincini yaşadı. Bugün de Ankara'da 14'te Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan torun sevinci yaşarken bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor.
18: Peki, biz de Selçuk Bayraktar'ı ve
2: tebrik edelim buradan.
18: Evet, Sümeyye Bayraktar'ı tebrik edelim bir kez daha. Şimdi Ahmet, dün Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuştu. CHP tartışmaların içinde yokuz, sokakların karışılmasına izin vermeyiz dedi. AK Parti beklendiği üzere, yani yok Kemal Bey'miş, Özgür Özel'miş, İmamoğlu'ymuş, Veli Ağbaba'ymış, bizi ilgilendirmez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Şimdi tabii bu mutlak buttan tartışmaları yaşanırken sürekli olarak işte Özgür Özel ve arkadaşları AK Parti'ye hedef alıyor. Cumhurbaşkanı'na hedef alıyor. İşte saray yargısı ifadesini kullanıyorlar. Yargının işte AK Parti'nin güdümünde olduğunu, CHP'nin içini karıştırmak amacıyla bu yönde kararlar verildiğini iddia ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tartışmalara işin aslına bakarsan cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor dedi. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde olmadık ve olmayacağız dedi. Bunun altını çizdi. Siyasi ikballer için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, sokak terörüne ve hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun topraklarımızın, sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu son yaşanan gelişmelerin ardından da işte sokakları hareketlendirmeye yönelik girişimlere bu şekilde Erdoğan tepki göstermiş oldu.
18: Peki. Önemli haberler bunlar. Gerçekten Erdoğan'ın açıklamaları. Ahmet, şimdi CHP'de bir grup toplantısı krizi meselesi var. Önce bununla başlayalım. Şimdi bu arada Numan Bey de 4 günlük bir gezide galiba dün gitti. Şimdi CHP'de normalde CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu çok net. Bunu görüyoruz ama tabii Özgür Özel de ayrı bir yapıyla hareket ediyor. Ne olacak bugün saat 1.30'da Özgür Özel grup toplantısı yapabilecek mi?
2: Şimdi biliyorsun bu mutlak buttan kararı çıktıktan sonra Özgür Özel CHP genel merkezinde kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirdi. Ve orada da grup başkanı seçildiğini ilan etti. 96 milletvekili katıldı o toplantıya, birinin oyu geçersiz sayıldı. 95 milletvekilinin oyunu aldı ve meclis başkanlığı da Özgür Özel'in titrini, unvanını grup başkanı olarak tescilledi. Yani meclisteki makamına grup başkanı unvanı asıldı. Yine meclis şunu da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'nin genel başkanı olduğunu teyit etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki biyografisine baktığımızda genel başkan olarak görünüyor. Ancak şu anda CHP içerisinde ikili bir yapı var. İki ayrı güç varmış gibi görünüyor. Birisi işte Özgür Özel ve arkadaşları grup başkanı sıfatıyla grup toplantısını yapacağını söylüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise bu grup toplantısının yapılamayacağını söylüyor. Şimdi mecliste baktığımız zaman, iç düzeye baktığımız zaman ya da CHP'nin kendi içerisindeki yönetmeliğe baktığımız zaman farklı ifadeler ve çelişkiler var. Şimdi grup toplantısı yapılmasını meclis yönetimine grup başkanı bildiriyor. Şimdi o müracaat yapıldı ve o müracaatın karşılığı olarak da bugün saat 13.30'da meclis gündemine CHP grup toplantısı konuldu. Grup toplantısında da Özgür Özel konuşacak. Ancak partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Şunun da altını çizelim, seyircilerimize hatırlatalım. Bazı hukuki terimler var. Tabii onları da söylememiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda eğer bir genel başkan milletvekili ise partinin doğal olarak grup başkanı oluyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanı sıfatını taşıyamıyor. Ortada böyle bir durum da var. Ancak yine Türkiye'deki siyasi partilerin yapısına baktığımızda tamam, grup başkanlığı ayrı bir birim olarak değerlendiriliyor ancak yine genel merkezin bir organı gibi ya da partinin bir organı gibi görülüyor. Yani genel başkanın aksine, genel başkanın talimatlarının dışında bir grup toplantısının yapılması teamüllere uygun görünmüyor. Şöyle örnek verelim. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil ancak gruba başkanlık edebilir. Hatırla, işte altılı masada liderler, siyasi partilerin liderleri Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları için milletvekili listelerinde yer almamışlardı. Ancak işte Meral Akşener de uzun süre milletvekili olmamasına rağmen İyi Parti grubuna başkanlık etti. Şu an bile işte Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu milletvekili olmamalarına rağmen Yeni Yol grubunda konuşuyorlar. Olayın daha da iyi anlaşılabilmesi için Cumhurbaşkanı'ndan örnek verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milletvekili olmadığı için grup başkanı değil. AK Parti'nin grup başkanı kim? Abdullah Güler. Yani meclisteki işleri o yürütüyor. Ancak grup toplantılarında kim konuşuyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de diyor ki bir grup toplantısı yapılacaksa onun yerini, zamanını genel başkan takdir eder ve konuşulacaksa da genel başkan konuşur diyor. Ortada çelişkili bir durum var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu çelişkiye vurgu yaptı. Meclisin kendisini mahkeme yerine koyamayacağını söyledi. Bu çelişkiyi gidermesi gerekenin de CHP'nin kendisi olduğunu söyledi. Kendi içlerinde bu çelişkiyi gidermeleri gerekiyorlar dedi. Ve genel başkanlığa, genel merkeze, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir yazı göndereceğini söyledi. O yazı da bana gelen bilgilere göre gitti. Genel merkezden de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bizim bir grup toplantısı talebimiz yoktur cevabı gitti meclise. Bütün bu gelişmeler ışığında bakalım bugün o grup toplantısı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi göreceğiz. Ancak şu an bir değişiklik yok. Meclisin gündeminde hala CHP grup toplantısı saat 13.30'da yapılacak diye görünüyor. O grupta da Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla konuşacak gibi görünüyor. Ancak saatler içerisinde yeni bir gelişme olur. Genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yazısı işleme konulur. O grup toplantısı iptal edilir. Onu tabii gün içerisinde bekleyip göreceğiz. Ancak şu an itibariyle bir değişiklik görünmüyor. Ve Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla saat 13.30'da CHP grup başkanı sıfatıyla grup toplantısında konuşacak gibi görünüyor.
18: Peki Ahmet, şimdi Numan Bey de kendi işini çözsünler diye 111 vekil kurultay çağrısı yaptı. Bugün bizim gazetede de var. Ben de o görüşteyim. Yani yargı aşaması bitmeden kurultay yapılamaz. Şu an burada bir tedbir kararı var. Yalnız ben bizim haberde de bunu sana sorayım. Şimdi bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu götürmedi mi şey? Yani Özgür Özel götürdü ama Kemal Bey mutlak butlan, evet, mutlak butlan kısmını geri çekti. Diğer temiz kısmını geri çekmedi. Yani Yargıtay içeriğine de karışabilir. Şeklen de bakabilir. Tabii çabuk bakmasında fayda var ki hani CHP'de bir yol haritası izlesin diye. Ne olur orada? Yani 111 vekil kurultay yaptı ama şöyle diyenler de var. Yani 4-5 Kasım 2023'ten sonra CHP Özgür Özel 2 kurultay daha yaptı. Ama işte Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi onları da iptal etti. Çünkü irade fesada uğramıştır dedi delegenin. Aynı şey diyelim ki Yargıtay onaylarsa ve bu arada CHP kongre kurultay yaparsa Yargıtay'ın onaylaması durumunda o kurultay da boşa düşer mi?
2: Şimdi şöyle, mutlak butlan kararını İstinaf Mahkemesi onadıktan sonra Özgür Özel avukatlarına talimat verdi. Daha sonra azledilen CHP avukatlarına talimat verdi. Ve o karar Yargıtay'a götürüldü. Orada Özgür Özel'in avukatlarının iki talebi vardı. Birincisi tedbir isteminin kaldırılması. İkincisi de istinafın verdiği kararın temiz edilmesi. Şimdi Kılıçdaroğlu o avukatları azletti ve kendi hukukçularıyla süreci yürütüyor. Kılıçdaroğlu'nun avukatları orada bir hamle yaptılar. Tedbir başvurusunu geri çektiler. Yani şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu tedbirli olarak genel başkanlık görevini yürütüyor. Ancak Özgür Özel'in temiz başvurusunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları çekmedi. Çünkü neden? Orada stratejik bir hamle yaptılar. Şimdi bu satranç tahtasında herkes kendi hesabını görmeye çalışıyor. Temiz başvurusu orada bulunduğu müddetçe CHP'nin kurultaya gidemeyeceği ifade ediliyor. Çünkü sen de hatırlattın. Bu mutlak butlan davası devam ederken, süreci devam ederken CHP 21. ve 22. olağanüstü kurultayları gerçekleştirdi. Aynı zamanda 39. olağan kurultayını yaptı. Biz de o zaman seninle beraber katıldığımız programlarda işte konuşuyorduk. Ben şunu demiştim. Mutlak butlan davası sonuçlanmadan CHP isterse 30 tane 50 tane kurultay yapsın. Eğer mutlak butlan kararı çıkarsa onlar da geçersiz olur diye konuşmuştuk. Şimdi aynı şey burada da değerlendiriliyor. Burada da konuşuluyor. Şimdi temiz başvurusu karara bağlanmadan, reddedilmeden ya da onanmadan CHP'nin herhangi bir kurultaya gidemeyeceği, gitse bile işte o karar onandıktan sonra o kurultayında geçersiz olacağı söyleniyor. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları bunun aksini savunuyor. Bu kapsamda da CHP içerisinde 111 milletvekili imza verdi ve açıklama yaptı. Kurultay 12 Temmuz'da yapılsın çağrısında bulundu. Yine Özgür Özel cephesinden gelen bilgilere göre de kurultayın toplanması için gerekli olan 600 delegenin imzasına ulaşıldı, hatta bu aşıldı. Ancak daha fazla sayı ulaşılması için de imzalar toplanmaya devam ediyor. Orada da yeni bir hukuki tartışma doğacaktır Cem. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları kurultay talebinde bulunacaklar o imzalarla. Ancak genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplamazsa bu sefer de sulh hukuk mahkemesine başvuracaklar. Orada da yeni bir yargı süreci başlayacak. Dolayısıyla CHP yine önümüzdeki süreçte mahkemelerden çıkamayacak gibi görünüyor. Burada bir notu daha aktarayım. Şimdi Özgür Özel 111 milletvekiliyle imza topladı. 111 milletvekili destek verdi. Öyle görünüyor ki şu an itibariyle grupta Özgür Özel'in hakimiyeti var. Peki imza vermeyenler kimler? CHP'nin şu anda 138 milletvekili var. 27'si bildiriye imza koymadı. Bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onun ise 10 milletvekilinin ise tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı ifade ediliyor. Yine bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin de imza vermesi dikkat çekti. Bu notları da seyircilerimizle paylaşmış olalım.
18: Peki Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Zaten bugün 1.30'daki grup toplantısı, ne tür gelişmeler olacak hepsini yarın sabah da seninle konuşacağız.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
17: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
22: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
23: Bana göre vizyoner olmalı.
24: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
25: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
26: Sağlam bankacılık.
27: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve

0: Kaçırılan Osmanlı 17. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Bizanslılar, kendilerini çepeçevre kuşatma altına alan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaya karar verirler. Bütün bunları bilen Karaca Gazi, çocuğu kurtarmak için silah arkadaşı İbrahim'le birlikte Fedon'u yakalamak üzere Bizans'a gider. Çok geçmez İbrahim, Ümran ismiyle saray muhafız alayına girmeyi başarır. Diğer yandan Fedon, imparatora ait zimmetine geçirdiği çok miktarda altınlarla birlikte sakladığı manastırdan çocuğu da alarak gizlice Vatikan'a kaçar. Papa'ya çocuğun Bizans imparatorunun yeğeni ve tahtın da varisi olduğunu söyleyip 500 altına satar. Papa, satın aldığı Halil'i bir Katolik Hristiyan olarak yetiştirilmek üzere bir kiliseye teslim eder. Bir taraftan çocuğun Fedon tarafından tekrar kaçırıldığını öğrenen Karaca Gazi, Fedon'un peşinden gemiyle Cenova'ya giderken yolda deniz korsanlarının baskınına uğrayarak esir alınır. Diğer yanda Bizans sarayından Ümran ismiyle tanınan İbrahim ve binbaşı Andrea, Cenova'da bulunan Fedon'un yerini tespit etmişlerdir.
1: Fedon gemide mi?
2: Hayır, ama bu gece gemiye gelecekmiş. Kaptan öyle söyledi.
1: Neden gelecekmiş?
2: Gemiyi özlediği için. Geceyi yakalandığı zaman kiralamış olduğu kamerada geçirecekmiş.
1: Kafayı mı yedi bu? Rıhtıma bağlı bir geminin kamerasında kalınır mı?
2: Kaptan onun için çatlak diyor ama ben onun gibi düşünmüyorum. Fedon alça hiçbir şeyi boşuna yapmaz. İşin içinde mutlaka bir iş olmalıdır.
1: Doğru söylüyorsun İmran.
2: Onun kalmış olduğu kamerayı görmeyi pek isterdim ama kaptanı şüphelendirmemek için bunu istemedim.
1: Mısır'dan çocukla beraber mi gelmiş?
2: Hayır. Fedon bu gemiyle gelmemiş. Anlaşıldığına göre burada geminin gelmesini bekliyormuş.
1: Bu gece gelecek mi acaba?
2: Kaptan geleceğini söyledi. Bize de burada durup onu beklemek ve sonra da enselemek düşecek.
1: Öyle bir şey olsa, onu bir ele geçirebilsek.
2: Geçireceğiz binbaşı, geçireceğiz. Hiç merak etme. Hadi bir yere gidip yemek yiyelim.
1: Biliyor musun İmran? Hala Fedon'un o gemide niçin gecelemek istediğini çözebilmiş değilim. Düşünüyorum ama bir sebep bulamıyorum.
2: Ben de düşünüyorum ama...
3: Tamam, ben buldum.
1: Neyi buldun?
3: Fedon'un hazinesini tabii.
1: Ne? Sahi mi? Neredeymiş peki?
3: Gemide.
1: Gemide mi? İyi de bunu nereden çıkardın?
3: Sen Fedon'u ilk kaçtığında gemide yakaladığın zaman onun kamerasını aramış mıydın?
1: Hayır.
3: Neden?
1: Çünkü buna lüzum yoktu. Bize lazım olan Fedon'un kendisiydi. Onu da tevkif ettiğimize göre buna lüzum görmemiştik.
3: Fedon'un üzerinde ne bulmuştun?
1: 20 altın kadar bir şey.
3: Şimdi meseleyi anlıyorsun değil mi?
1: Hayır, anlamıyorum.
3: Halbuki son derece basit. Fedon geminin durdurulduğunu fark eder etmez hazinesini kameranın bir tarafına gizledi. Belki de yatağın içine, belki göze çarpmayacak, akla gelmeyecek bir yere.
1: İyi de bunu neden yapmış olabilir?
3: Onu sizden kaçırmak için tabii. Başka bir fırsat bularak kaçabilmeyi kurmuş olacak. Planı da olduğu gibi gerçekleşti işte. Burada gemiyi bekledi, gemi geldi. Kaptana bildiğimiz masalı okudu. Geceleyin gelecek ve hazinesini gizlemiş olduğu yerden alacak.
1: Vay canına. Doğru söylüyorsun. Ben hayatımda böyle zeki bir haydut görmedim.
3: Biliyor musun Andrea? Şu kamerayı aramak için 100 altın verirdim kaptana.
1: O halde teklif edelim.
3: Hayır, yapamayız. Hemen şüphelenir. Kamerayı kendisi arar. Hazineyi bulur ve el koyar.
1: Doğru söylüyorsun. Ama ne olursa olsun bir şeyler yapmak lazım.
3: Bu işin iki yolu var. Ya şimdiden gemiye girerek kamerayı aramak yahut da Fedon'un gelişini beklemek. Fedon gemiden hazinesiyle birlikte çıkacağı için onu yakalamak çok kolay olur.
1: Yani onun elini kolunu sallayarak gemiye girmesini mi bekleyeceğiz? Yok, yok, ben buna dayanamam. Onu bir daha bulmuşken kaçırmak istemiyorum.
3: Doğru söylüyorsun. Önce onu yakalamalıyız. Yakaladıktan sonra gerisi kolay. Söyletir, hazinesini gizlemiş olduğu yeri daha kolay öğreniriz.
1: O zaman da çifte bayram yaparız. Hazineyi yarı yarıya paylaşırız.
3: İyi de saray bu parayı bizden...

0: İstemez mi?
1: İstemesine ister de biz söylemedikten sonra ele geçirdiğimizi nereden bilecekler ki?
0: Fedon söyler.
1: Fedon mu? Onu hayatta bırakacak kim? Güzelce söyletip hazineyi aldıktan, çocuğu da bulduktan sonra o alçağı gebertmesi benden.
0: Bak bu dediğin oldu işte.
1: Ah, şu para bir elime geçse. İlk olarak Bizans'ta kendime mükemmel bir ev yaptıracağım. Şöyle güzel ve gösterişli bir ev. Sonra da evleneceğim.
0: Osmanlılarda bir söz vardır. Dereyi görmeden paçayı sıvama derler. Seninki biraz buna benziyor.
1: Bence şu paraları ele geçirmek çocuğu bulmaktan daha önemli. Prensmiş, çocukmuş, bulunmuş, bulunmamış, işin o tarafı bana vız gelir. Ama Fedon'un hazinesi çok daha önemli. Anlıyorsun beni değil mi?
0: Anlıyorum.
1: Bu gibi durumlarda insanın aklına hep kötü şeyler geliyor.
0: Ne gibi kötü şeyler?
1: İster misin senin aklına gelen şey kaptanın aklına gelsin de hazineyi bizden önce bulsun?
0: Evet, aslında olmayacak şey değil.
1: İşte o zaman kahrolurum. Nereden aklıma getirdin bu işi? Bak ne diyeceğim. Şimdiden gemiye gitsek, kaptana kamerasında kalmak için Fedon'un bizi gönderdiğini söylesek, hazineyi alıp çıksak ve o namussuzu gemiye girerken enselesek.
0: Hayır, bu çok tehlikeli olur. Kaptan iyice şüphelenir. Uyandırmamak gerekir adamı.
1: O da var ya.
0: Evet, karnımızı doyurduk. Daha geceye çok var. Ben derim ki birimiz limanda pusuya yatsın, diğerimiz de handa uyusun. Geceleyin ne olacağı belli olmaz. Ne kadar dinlenirsek o kadar iyi olur.
1: Benim gözüme uyku girmez İmran. Sen git yat istersen.
0: Olur. 2-3 saat sonra döner, nöbeti senden devralırım. Sonra da sen gider istirahat edersin. Hadi bakalım, sen doğru limana, yüklerin arasında pusuya yat.
1: Şey, affedersiniz kaptan.
2: Ne var, ne istiyorsun?
1: Ben Fedon hazretlerinin uşağıyım. Beni buraya o gönderdi.
2: Yine ne istiyor bu çatlak adam?
1: Acele bir işi çıktı. Halbuki geceyi burada eski kamerasında geçirecekti.
2: Gelmeyecek mi?
1: Hayır.
2: Canı isterse, bana ne bundan? İster gelsin, ister gelmesin.
1: Hepsi bu kadar değil. Bu gece kamerasında benim kalmamı istedi.
2: Yani ona vekalet mi edeceksin?
1: Evet efendim, emirleri böyle.
2: Deli midir senin efendin nedir? Böylesine saçma bir iş için niçin ısrar ediyor anlamadım. Her neyse peki. Git kamerasına otur bakalım. Bana ne ya?
1: Çok teşekkür ederim kaptan. Kamerası hangisi acaba? Bunu bilmiyorum da.
2: Tam buranın altına düşüyor. Kapısı sarı boyalıdır.
1: Teşekkür ederim kaptan. Sağ olun efendim.

0: İşte Fedo'nun ısrarla kalmak istediği kamera burası. Bakalım İmran haklı çıkacak mı? Fedon hazinesini buraya mı sakladı? Aramaya nereden başlasam? Burada bir tane elbise dolabı var. Oraya koyacak kadar da aptal değildir. Ama yine de bir bakayım. Tahmin ettiğim gibi içi bomboş. Duvarlar kalastan yapılmış. Bunları sökerek içine hazine koyması mümkün değil. Başka neresi kalıyor? Yatak. Evet, yatak. Başka bir yere saklayamaz. İşte yatağın şu kenarı kaba bir şekilde dikilmiş. Mutlaka içine bir şey konulduktan sonra böyle dikilmiştir. Hemen sökeyim şunu. Yaşasın. İşte hazineyi buldum. Evet, torbanın içi değerli mücevherlerle dolu. Sonunda hazineyi buldum. Hemen şu yatağı yerine koyayım. Evet, İmran haklı çıktı. Namussuz Fedon gemiye hazinesini almak için geri dönecekmiş. Artık havasını alır. Hemen şu torbayı göğsüme iyice sokayım.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Ben mi hiç oturuyorum.
1: Terlemişsin.
0: Evet. Burası bayağı havasız da nefes alırken zorluk çekiyorum. Efendim kızacak ama yok, geceyi burada geçiremem ben.
1: Ne yani, gidecek misin?
0: İzin verirseniz efendim.
1: İstersen git. Yalnız efendine söyle, artık kendisi de gelecek olsa gemiyi almam bir daha. Bu iş bana çok maskaraca görünüyor.
0: Haklısınız. Efendimin kaprisi işte.
1: Kapris ya da başka bir iş var işin içinde. Ama ne olduğunu anlayamadım.
0: Aman efendim, ne olabilir ki?
1: Bilmiyorum. Deminden beri aklımı zorluyorum, bir şey bulamıyorum.
0: Boş yere zihninizi yormayın. Yemin ederim ki başka bir şey.
1: Her neyse hadi defol git. Çık gemimden.
0: Baş üstüne efendim, emredersiniz, baş üstüne. Hazine bende. Artık o benim. Hazine benim. Bunu kimseyle paylaşmayacağım. Ne Bizans'la ne de İmran'la. Hemen şimdi buradan çıkıp bir gemiye binerek uzaklara gideceğim. Fedon'un da kaçırdığı çocuğun da canı cehenneme.
2: Günbaşı Andrea nerede peki? Ona burada pusuya yatmasını söylemiştim. Sakın burada beklerken başına bir iş gelmesin. Fedon'la karşılaşıp yine oyuna düşmesin.
1: Fedon'u mu bekliyorsun borcuna sadık delikanlı
2: ha? Kaptan, siz misiniz? Evet, Fedon'un gece geleceğini söylemiştiniz ya.
1: Doğru ama artık bekleme, çünkü gelmeyecek.
2: Nereden biliyorsunuz?
1: Bu Fedon delinin bir. Birkaç saat önce uşağını göndererek gelmeyeceğini bildirdi. Bir işi çıkmış.
2: Öyle mi?
1: Kendi yerine uşağının kamerada gecelemesini emretmiş. Ama adam dayanamadı. Kamerada yarım saat kalıp çıkıp gitti.
2: Tuhaf şey.
1: Evet. Muhakkak ki manyağın biri bu Fedon. Başka bir kelime de bulamıyorum.
2: Kaptan, şu uşak nasıl biriydi, tarif eder misiniz?
1: Yakışıklı, uzunca boylu, 30-35 yaşlarında biri.
2: Andrea.
1: Ne dedin?
2: Uşağı giderken gördünüz mü?
1: Gördüm.
2: Heyecanlı mıydı?
1: O hem de çok. Bütün vücudu titriyordu. Yüzü gözü ter içindeydi. Kameranın havası kendisine dokunmuş.
2: Kaptan, bütün bu olanlar size garip gelmiyor mu?
1: Gelmez olur mu? Delice şeyler bütün bunlar. Zaten uşağına da söyledim. Bir daha ne onu ne de Fedon'u gemiye sokmayacağım.
2: Kendisine Fedon'un uşağı diye tanıtan kimseyi ömrünüz boyunca bir daha görebileceğinizi sanmam zaten. Fedon'a gelince o herhalde bu gece gelecektir.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Sana hakikati söyleyeyim. Ben Fedon'a borçlu değilim. Aksine ondan büyük bir alacağım var. Bizans'tan kaçarken beni dolandırdı. Birkaç bin altınımı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bu yüzden onun peşinden buralara kadar geldim.
1: Öyle mi? Ben de borcuna bu derece sadık bir insan nasıl olabilir diye şaşırıp duruyordum. Neden hakikati söylemedin?
2: İhtiyatlı davranmak istedim. Ona Cenemo'da bir hafta önce rastladım. Biraz sıkıştırdım. O zaman bana bütün servetinin senin geminde olduğunu söyledi.
1: Yalan! Bende onun 5 parası yok.
2: Sizde değil. Kaldığı kameraya gizlemiş. Hı? Bizanslılar tarafından tevkif edileceğini anlayınca yapmış bunu. Siz onun kaldığı kamerayı hiç aradınız mı?
1: Yok.
2: Arasaydınız 50 bin belki de 60 bin değerindeki mücevherini bulacaktınız.
1: Ne diyorsun?
2: Kamerada bir gece kalmak istemesinin sebebi bunları gizlemiş olduğu yerden almaktı. O zaman bana borcunu hemen ödeyecekti.
1: Vay namussuz be. Bu ihtimal hiç aklıma gelmemişti. Gel benimle beraber şu kamarayı arayalım hadi. Eğer dediğin hazineyi bulursak sana alacağının iki mislini veririm.
2: Bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum. Geç kaldık.
1: Neden?
2: Kendisini Fedon'un uşağı diye tanıtan adam bunu alıp gitmiş olacak.
1: Eğer böyleyse büyük bir fırsatı kaçırmışım. Evet, Fedon'un eski kamerasında bir gece kalmak istemesi beni biraz şüphelendirmişti. Ama böyle bir şey asla aklıma gelmemişti. Hadi neyse, biz yine de gidip bir bakalım.

0: İşte tahmin ettiğim gibi. Bakın yatağın bu tarafı sökük. Yünleri bile yere dökmüş. Anlaşılan hazine bunun içindeymiş.
1: Demek Fedon geceyi beklemedi ve uşağını gönderip hazinesini aldırdı. Ama bir insan nasıl olur da uşağına bu derece güvenebilir ya?
0: O gelen adam Fedon'un uşağı olamaz. Fedon kendi öz babasına bile güvenmeyen bir tiptir.
1: Peki kimdi o zaman o gelen?
0: Binbaşı Andrea.
1: Binbaşı Andrea mı? Kim bu adam?
0: Fedon'u ilk defa Bizans'tan kaçarken tevkif eden subay. Onu o zaman üniformalı olarak görmüş olmalısın.
1: Dur bakayım. Galiba haklısın. Yüzü bana hiç yabancı gelmemişti. Peki bu adam nereden çıktı?
0: Fedon yakalanıp da serveti bulunmayınca nerede olduğunu söylemesi için sıkıştırmıştı. O da ister istemez hakikati söyledi. O zaman senin gemin Bizans'tan çok uzaklaşmıştı. Binbaşı Andrea bunun üzerine gemiyi bulup hazineyi ele geçirmek için buraya geldi.
1: Neler oluyormuş da işin farkında değilmişim ben ya.
0: Onunla burada buluştuk. Sen henüz ortada yoktun. Andrea dün ona gemiden çıkarken rastlamış. Yakalamak isterken Fedon kaçmış.
1: Andrea denen o adam da gemiye geldi. Kameraya girip hazineyi aşırdı.
0: Aynen böyle oldu. Ve Fedon'un bundan henüz haberi yok.
1: O zaman Fedon buraya gelecek.
0: Gelecek tabii. Hazinesini ele geçirmek için gelecek.
1: Peki sen ne yapacaksın?
0: Ben de Fedon'u alıp götüreceğim. Ne yapıp yapıp bana olan borcunu ödettireceğim.
1: Madem öyle kamerama gidip o namussuzun gelmesini bekleyelim. Hadi sana bir de akşam yemeği ısmarlayayım.
0: Teşekkür ederim. Bu arada senden bir şey rica edebilir miyim kaptan?
1: Tabii ne istiyorsan söyle.
0: Ben Bizans'tan binbaşı Andrea ile birlikte görevli gelmiştim. Fakat görülüyor ki binbaşı hazineyi alarak kayıplara karıştı. Bizans'a döndüğüm zaman onu öldürdüğümü sanabilirler. Geminizde cereyan eden olayı bir kağıda yazıp bana verebilir misiniz?
1: Veririm elbette.
0: Kaptan. Kaptan içtiği şarapların etkisiyle sızıp kaldı. Fedon da neredeyse gelir. Güverteye çıkıp orada bekleyeyim bari. Hazine umurumda bile değil. Yeter ki çocuğun nerede olduğunu öğreneyim. Halil'i bulur bulmaz doğru Eskişehir'e giderim. Tabii bu arada Fedon'a da hak ettiği cezayı vermem lazım. Biri geliyor. Fedon olabilir. Evet, bu Fedon.
2: Kaptan nerede?
0: Siz Fedon denen Bizanslı mısınız?
2: Evet.
0: Kaptan daha fazla bekleyemeyerek uyudu. Geç kaldım.
2: Beklenmedik aksilikler oldu. Onun için geciktim. Gemiye niçin geldiğimi biliyorsunuz değil mi?
0: Evet. Eski kameranızda geceleyecekmişsiniz.
2: Doğru. Ama öyle fazla kalacak değilim. Bir saat kadar. Sadece yeminimi yerine getirmem gerekiyor.
0: Peşimden gelin de size kameranızın yerini göstereyim.
2: Yok. Gerek yok. Ben kameramın yerini biliyorum. Rahatça bulurum.
0: Olsun. Kaptanın emri böyle. Sizi kameraya kadar götürmeye mecburum.
2: Siz bilirsiniz. Öyleyse gidelim.
3: Kaçırılan Osman adlı oyunun 17. bölümünü dinlediniz. 18. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
4: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başında olan herkese. Gününüz güzel, keyifli geçsin. Haftanın ikinci çalışma günü bugün. Yavaş yavaş uyum sağlıyoruz yeni haftaya. Uzun bir tatilden sonra yeni haftada çalışmaya başlayanlar için uyum sağlamak biraz zor olabilir. Ya da tam tersi, belki bayram öncesi çok çalıştınız ve şimdi tatil yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin herkese. Tatilini bayram tatiliyle birleştirip biraz daha uzun tatil yapmayı planlayanların da yine keyifli ve güzel tatilleri devam ediyordur umarım.

Evet, enflasyon rakamları açıklanıyor ama onunla beraber illerin enflasyon rakamları da veriliyor biliyorsunuz. İstanbul'un enflasyon rakamı 1,53'müş. Geçen ay en çok lokanta oteller ve lokanta ve oteller artmış. En düşük artan grupsa alkollü içecekler olmuş. Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda değerlendirildiğinde 36,77 olarak dikkat çekiyor. Harcama gruplarına göre değerlendirildiğinde konut, eğlence, kültür, ev eşyaları, giyim, ayakkabı, haberleşme grubu arka arkaya geliyor. Bunlar bizim açımızdan bakıldığında aslında günlük hayatımızın parçaları. Kira vermeden olmuyor, eğitim hizmeti almadan olmuyor, alışveriş yapmadan, eksiklerimizi gidermeden olmuyor. Ama bununla beraber Türkiye ekonomisiyle ilgili dünyada pek çok ülke küçülürken ekonomik olarak ilk çeyrekte 2,5'lik bir büyüme de söz konusu. Özellikle de çevre ülkelerle karşılaştırıldığında bu büyüme dikkat çekici.

Haziran ayına girdik. Haziran ayı yaz mevsiminin resmi olarak ilk ayı ve oldukça da sıcak. Afrika sıcaklarını bekliyoruz. Özellikle Ege'nin içlerinde, İç Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak diyor uzmanlar. Güneyli rüzgarlar en çok bu bölgeyi etkiliyor. Afrika sıcakları güneyli rüzgarlarla taşınacak. Dolayısıyla bu bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul için ise bu mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan sıcaklık için ayın sonu işaret ediliyor. Ondan önce ayın 10'u ve 20'si arasında ise gök gürültülü sağanak yağışlar var. Genel itibariyle Haziran ayını mevsim normalleri ve birkaç derece üzerinde olarak değerlendirebiliriz. Ama Temmuz ve Ağustos için çok daha sıcak olacağına dair değerlendirme yapıyor uzmanlar. Şimdi önce bir yol durumuna bakalım. İstanbul'da trafik nedir? Bize alternatif güzergahlar oluşturabiliyor mu? Bir onu görelim. Dün trafik çok açıktı ama bugün %60'lık bir yoğunluk var. Hemen arkasından da bugün böyle girişte bir parçacık bilgi verdiğimiz hava raporuyla ilgili meteorolojik değerlendirmeleri sizinle paylaşalım. Önce bir İstanbul'un yoğunluk haritasını görelim.

İstanbul'da 160'lık bir trafik yoğunluğu var. Bir kaza var. E5'te Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif yönünde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası ve geriye doğru bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Aynı noktadan Beylikdüzü'nden Avcılar inişine doğru da yoğunluk var. E5 yoğun bugün, sonrasında Şirinevler'den başlayan yoğunluk Mertere kadar, hatta İncirli Mertere kadar devam ediyor. Sonra küçücük bir nefes, ardından Cevizli Bağ trafiği başlıyor ve neredeyse köprü girişine kadar götürüyor sizi. Bir diğer kaza bugün Unkapanı Şişhane yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza bu. Bölgedeki trafik yoğunlaşmış durumda, özellikle Aksaray istikametinden gelip Fatih üzerinden Unkapanı ve buradan aşağıya Eminönü'ne inmeyi düşünenler için Unkapanı Şişhane yönündeki bu kaza geriye doğru çok ciddi oluşturmuş. Uzun zamandır bu güzergah bu kadar yoğun değildi. Bir araç arızası var Basın Ekspres'te, İki Telli Güneşli yönünde sağ şeritte.

baktığınızda biraz trafik açılacak ama Edirne istikametinde devam edenler için yine Mola İstanbul'a kadar devam eden bir yoğunluktan bahsedebiliriz. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız katılımı Barbaros'a yaklaşırken biraz yoğunlaşacak trafik. Bunun alternatifi E5'te biraz önce Cevizli Bağ ve köprü girişi arasında yoğunluk olduğunu söylemiştim. Hassal Sayantepe trafiği de TEM'de dikkat çekiyor. Yani elimizde geriye yine bir sahil yolu kalıyor. Buradan Büyükdere Caddesi üzerinden 1. 2. köprülere doğru hareketlenebilirsiniz. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamcı Altunizade trafiği dikkat çekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ümraniye'den itibaren özellikle Elmalı trafiği çok ciddi anlamda yoğunluk gösteriyor. Buradan hem bağlantı yolları hem Çekmeköy'den hem Beykoz'dan gelen yolların yoğun olduğuna da dikkat çekelim. Yine TEM'i kullanacak olanlar için Tuzla Pendik istikametinden gelenlere Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar çok yoğun bir trafik eşlik edecek. Sonrasında buradan E5'e devam edenler yine nispeten rahat ama Ümraniye üzerinden TEM'e dönecek olanlar kısa bir süre sonra çok ciddi bir yoğunluğun içine girecekler. E5'te ise yoğunluk bugün Kartal'dan başlıyor ve Göztepe Kadıköy'e kadar da devam ediyor. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de tünel girişine kadar neredeyse devam eden bir yoğunluk var. Avrupa yakasında sahil yolunun rahat olduğunu söylemiştim ama Anadolu yakasında sahil yolu yer yer yoğunluk gösteriyor. Özellikle tersi istikamette Bağdat Caddesi'ni kullanacak olanlar için caddenin şu dakikalarda oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. İstanbul'da %60'lık bir trafik yoğunluğu var şu anda. Gelelim hava durumuna. 22 derecelik bir sıcaklık var İstanbul'da ve gün içinde 29 dereceyi görecek. Bugün yağış beklenmiyor. Meteoroloji cuma günü yağış olacağı ihtimali üzerinde durmuştu ama şimdi bu ikon kalkmış, yerine çok bulutlu bir hava gelmiş. Sıcaklık bugünden itibaren 29-30 derecelerde seyredecek ki bu İstanbul için mevsim normalleri. 27-30 derece arası gündüz sıcaklığı. Yine 17-18 dereceden 21-22 dereceye kadar da gece sıcaklığı Haziran ayı için İstanbul'un normal değerleri olarak kabul ediliyor. Nem arttıkça tabii biz baktığımızda biraz daha zor nefes aldığımız bir gün yaşıyoruz. Özellikle geceleri çok ciddi anlamda yıpratıcı oluyor. İstanbul'da şu anda rüzgar doğudan esiyor ama önümüzdeki günlerde bu rüzgar güneye dönecek ve güneyli rüzgarlarla birlikte sıcaklığı ve artan nemi hissedeceğiz. Dolayısıyla bu hissettiğimiz değeri de yükseltecek. Kronik hastalığı olanlar için, solunum yolu enfeksiyonu geçirenler için, astımı, KOAH'ı olanlar için bu havaların ciddi anlamda riskli olduğunu da hatırlatalım. Kronik hastalığı olan herkes için aslına bakarsanız hava durumundaki değişiklik, çok sıcak olması, çok soğuk olması, çok nemli olması genel durumlarını stabil halden biraz daha riskli hale çevirebiliyor. Gelelim başkente Ankara'ya. İstanbul'daki hava raporunu verdik, bir de Ankara'ya bakalım. Başkentte sıcaklık 22 derece, bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Öğle saatlerinde başlayacak ve gece boyunca da devam edecek. Üstelik bu yağmurlar yarına da sarkacak. Bugün, yarın, perşembe hariç cuma, cumartesi Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili. Önümüzdeki 2 gün boyunca sıcaklık, gündüz sıcaklığı 27 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 12-15 derece arasında. Dediğim gibi perşembe hariç önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Biz İç Anadolu bölgesinin güneyi için, hatta biraz daha içleri için güneyli rüzgarların etkili olacağını söylemiştik. Bu sıcaklığı da yükseltecek demiştik. Ama Ankara biraz daha kuzeyden rüzgar alacak ve Karadeniz'le beraber bu haftayı yağışlı geçirecek. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık şu anda 28 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 33 dereceyi görecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Cuma bulutlanma biraz artabilir. Sıcaklık bugün 33 derece, güneyli rüzgarlar etkili. Ama çarşamba, perşembe 31 dereceye kadar gerileyecek. Hafta boyunca ise genelde 31-33 derece arasında gündüz sıcaklıkları, 17-19 derece arasında da gece sıcaklıkları seyredecek. Cuma günü bulutlanma artıyor İzmir'de. Bu yağış getirir mi? Önümüzdeki günlerde biraz daha detaylı, tarih yaklaştığında beraber göreceğiz. Aynı durum İstanbul için de geçerli. Haritamızı açalım ve bu harita üzerinden şöyle bir bakalım bugün nerelerde yağış var. Bugün Trakya yağış alacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yağış alıyor. İstanbul'u geçiyor, pas geçiyor yağış. Kocaeli'den itibaren tüm Karadeniz yağış alacak. Karadeniz'le beraber doğuda Doğu Anadolu bölgesinin tam

Tamamında İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, Ege'nin içlerinde ki bu yağmurlar Denizli, Burdur, göller bölgesinde Isparta bu bölgelere kadar sokulacak. Hatta biraz daha güneyde Karaman, Konya, bugün Niğde gök gürültülü sağanak yağış alacaklar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Akdeniz kıyılarında, Ege'de Çanakkale'den itibaren Marmara'nın güneyiyle birlikte Muğla'ya kadar olan bölgede ise bugün yağış yok. Bölge açık, az bulutlu. Tatilini devam ettirenler için hava oldukça güzel görünüyor. Çarşamba günü Trakya'daki yağmur kırklar ile sınırlı kalacak. Karadeniz kıyıları boyunca Artvin ve Ardahan hariç yağış geri çekilecek. İç Anadolu bölgesine sarkacak. İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Akdeniz'in doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağış alacak. Sınır bölgelerimiz biraz daha işte Edirne'den itibaren başlayalım. Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Akdeniz'in doğusu, Hatay'a kadar bu bölgelerde yağış yok. Marmara'nın genelinde kırklareli hariç yağış yok. Doğuya doğru gittiğimizde Akdeniz'in doğusundan itibaren Güneydoğu Anadolu sınırı boyunca yarın yağış beklenmiyor. Perşembe günü bu yağış iyiden iyiye Bolu, Kastamonu ve Karadeniz'in doğusuyla birlikte Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinin güney doğusuna çekilecek. Ama cuma günü yeniden hem Trakya hem İç Anadolu bölgesi hem Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu yağış almaya başlayacak. Cumartesi günü de bu bölgenin yağışlı olacağını söyleyelim. Hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu bölgesinde artmaya başladı. 30 derecenin üzerine çıktı. 32-33 dereceleri konuşuyoruz. Yağmura rağmen güneyli rüzgarlarla birlikte sıcaklık değişmeyecek. Bölge 33-34 dereceyi zorlamaya başlayacak cuma itibariyle. Artık tabii ki bu bölge için sıcaklıkların işte 40'ı göreceği günler geliyor. Aynı şey İçinde bulunduğumuz takvim itibariyle Ege'nin içleri içinde geçerli. Özellikle Aydın'da 32-33 dereceyi, bu hafta sonu itibariyle 35 dereceyi zorlayacak sıcaklıklar yolda.

Ne pişirelim akşama? Ne var mutfağınızda? Bizde enginar var. Dün pişti. Serinliyor. Sonra dolaba girecek. Böyle zeytinyağlı yemekleri ertesi gün yemek daha lezzetli, daha keyifli oluyor. Haziran ayına girdik tabii, artık yaz yemekleri, domatesin bollaşması, enflasyon rakamları üzerinde bunlar da etkili oluyor. Enflasyonun düşmesinde etkili olan iş o bol domates, biber, kabak, patlıcan. Yani düşünsenize neredeyse gram altınla yarışır hale gelmişti sebze meyve. Şimdi o fiyatlar yavaş yavaş geriliyor. Meyvede de o düşüş sağlanacak. Bayram sonrası göreceksiniz ki bayram öncesi o işte eriğin, kirazın yanına yaklaşamadığımız meyvelerin fiyatları astronomik rakamlardan erişilebilirlere doğru ilerlemeye başlamış. Bugün 2 Haziran Salı sevgili dinleyiciler. Bugün takvim yaprağımız bize ne pişirelim sorusu için bir cevap vermiş. Tarhana çorbası, ekşili köfte, irmik helvası demiş. Bu arada ekşili köfteyi de çok severim. Güzel yapıldığında bol limonlu, yumurta sarısı güzel bir sosu da olur. Böyle biraz da kıvam katar ona. Ben gerçekten ekşili köfteyi çok severim ve yaparım da. Bizim evde de sevilen yemeklerden biridir ekşili köfte. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Evet, bir taraftan tabii Mayıs ayı enflasyon rakamı, diğer taraftan yapılan anketler ve sonucu, ayın ortasına doğru faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece bizi değil, bizdeki veriler değil, dünyada da bir yandan savaşla ilgili değerlendirmeler, onun artık son bulmasına ilişkin beklentiler, diğer tarafta Amerika'da yaşanan sistem içindeki kavgalar, hatta dışarı taşan kavgalar ve Amerika'da yine hem faiz hem altınla ilgili baskı bir dünya piyasalarında bazı rakamları değiştiriyor. Altın bundan en çok etkilenen. Acaba altın fiyatlarındaki durum, özellikle bayram sonrası düşüşle başlamıştı altın fiyatları. Acaba yatırımcı altına yatırım yapmak için doğru zamanda mı? Yani biraz param var, İşte bu yazda düğünüm var ya da bir yıl sonra çocuğum evlenecek. Acaba şimdi altın almalı mıyım sorusuna, altın düştüğü yerden mutlaka yukarıya döner ve gördüğü seviyeleri görür şeklinde bir değerlendirme var. İşte borsada yatırımcı olanlar bunu biliyorlar. Düştüğü zaman da yine daha önce gördüğü seviyelere çıkıyor. Altın için, gümüş için de aynı durum değerlendirmesi yapılıyor. Tabii altın ve gümüşte fiyatlar gerilerken bu defa bakırdaki fiyatların ne kadar hızlı arttığını gördük. Biraz konjonktürü takip etmek ve paranızı nerede tutacağınıza doğru karar vermek lazım. Ama tabii hani yastık altı yatırımcı dediğimiz, alıp aldığını unutmayı tercih eden, gerekli gördüğünde bozdurup kullanan kişiler için bunu takip etmek çok da kolay değil sevgili dinleyiciler. Amerika'dan gelecek olan veri beklentisi aslında altınla ilgili bu güvenli limanın ne kadar güvenli olacağına ya da bu güvenli sıfatını devam ettirip ettiremeyeceğine anlam katacak. Bunu beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şu anda altında yatırımı olanlar hakikaten bu yatay seyirden biraz sıkılmış durumdalar. Normalde savaş ortamları altının fiyatının arttığı ortamlardır ama bu defa Amerika, İran, İsrail arasındaki durumda benzer bir hareketlilik yaşanmadı. Tam tersi, altın geriye doğru hareketliydi. Şimdi aslında yatırımı altın olanlar için, özellikle yüksekten almış ve kendini zararda görenler için, parası varsa düşükten altın alıp en azından zararda bir ortalamaya gitme fırsatı olduğunu söylüyor yatırımcılar.

Evet, altın güne yükselişle başladı. 6689 lira seviyesinde gram altın. Çeyrek altın almak istiyorum düğün var diyenler için. Sizden alırken biraz daha düşe alıyorlar, satarken daha yükseğe satıyorlar biliyorsunuz. 10.979 lira seviyesinde şu anda çeyrek altın almak isteyenler bunu aşağı yukarı bu fiyatlardan alabilirler. Peki acaba altın fiyatındaki hareketlilik nasıl olacak? Acaba altın önümüzdeki günlerde yükselişe geçer mi? Bunu bir tabii hep değerlendirdikleri, hep baktıkları şey altının, biraz önce söylediğim, gördüğü seviyeleri mutlaka göreceğine dair yaşanan inanç. Eğer altın belli bir seviyeyi gördüyse o seviyenin altında kalmaz, hatta geçer. Ama ne zaman? Bununla ilgili bir değerlendirme var mı? Yani bu yıl sonunda altın daha önceki seviyesine döner mi? Orada galiba bir parçacık beklemek ve hareketliliği takip etmek gerekecek. Sürekli farklı veri akışları ve bu akışların değerlendirilmesi sonrası değişen tahminler var. Yıl sonu itibariyle 10 bin lirayı tahmin eden de var. Yıl sonu itibariyle 8 bin lirayı, yani daha önce gördüğü seviyeyi ancak görür diyenler de var.

5 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu ne anlama geliyor bizim için? Son tüketici diyelim kendimize. Memursanız eğer, memur emeklisiyseniz, işçi emeklisiyseniz ya da pasaport alacaksanız, bedelli askerlik düşünüyorsanız, herhangi bir şey kaybettiğiniz bir kamu kağıdı, bir resmi kağıt, bunu yeniden çıkartacaksanız bunların hepsinin bedeli değişecek demek. Bedelli askerlik özellikle gençlerin gündeminde, bedelli askerlik başvurularının Temmuz itibariyle fiyatının artacağını hatırlatalım. Peki ne anlama geliyor dediğim gibi, neden biz Mayıs enflasyonunu bu kadar bekliyoruz? Çünkü elimizde 4 aylık veri var ve bu 4 aylık veri aslında Temmuz itibariyle fiyatların nasıl değişeceğini gösteriyor, maaşlarımızın nasıl değişeceğini. Eğer kiracıysanız yine her aylık açıklanan rakamlarla, eğer diyelim ki Mayıs ayında kira sözleşmeniz yenileniyorsa, Mayıs ayındaki enflasyon verisi ve Mayıs ayı boyunca kira artış oranının güncellenmesi sizin için önemli. İşte 5 Haziran Cuma günü yılın 5. enflasyon verisi elimize geçecek ve bu bize 5 aylık bir veri sunacak. Bu 5 aylık veri aşağı yukarı işte Temmuz'un başında, ilk birkaç günü içinde, içinde bulunduğumuz Haziran ayının da enflasyon verileri ortaya çıktığında değişimin ne kadar olacağını gösterecek. Yani memur, memur emeklisi ve çalışan emekliler, daha doğrusu işçi emeklileri Temmuz ayı itibariyle ne kadar zamlı maaş alacaklar? Bu aşağı yukarı %18-19 civarında olacak. Yani 6 aylık enflasyon beklentisi aşağı yukarı böyle. %20'nin üzerine çıkacağı çok tahmin edilmiyor. Ve bu verinin bir önceki yıla göre biraz daha yüksek olacağı da tahmin ediliyor. Sebebi enerji fiyatlarındaki yükseliş. 2026 boyunca enerji fiyatlarında savaşların da etkisiyle beklenmedik, öngörülmedik yükselişler yaşanmıştı. Ve bu yükseliş elbette ki hepimizin cüzdanını etkilemişti. Enflasyonla ortak cüzdanımızı da etkiliyor. Bu rakamlar belli olduktan sonra dediğim gibi aşağı yukarı %18-19 civarında bir artışla Temmuz ayı maaşlarını cebine alacak emekliler, memurlar, memur emeklileri. Ama aynı zamanda işte biraz önce saydığım o resmi belgelere ihtiyacı olanlar ya da başvuru yapacak olanlar, onlar da aynı oranda daha fazla para ödeyecekler. Bu da cebimizden bu paranın çıkacağı anlamına geliyor.

0: Hava hızlı ısındı. Biraz önce kronik hastalıklardan bahsettim. Kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerekiyor ama hepimiz için dikkat çekici bir nokta var. O da su ihtiyacımızın artmış olması. Biraz daha fazla su tüketmemiz gerekiyor. Bunun için de susamayı beklemeden yaz sıcağında vücudumuzun su kaybettiğini, terlediğini, hareket halinde olduğumuz zamanlarda fark ettiğimiz o terlilik hissinin aslında yaz boyunca çok da fark ettirmeden vücudun o yapış yapış nemli hissediyoruz ya, aslında işte o da vücudun klima sisteminin çalıştığı anlamına geliyor ve bu klima sistemi suyla çalışıyor. Yani vücudunuza yeterince su yoksa eğer serinleyemiyorsunuz. O yüzden su tüketiminizi lütfen çay içiyorum, kahve içiyorum la sınırlı tutmayın. Çay, kahve, başka, hatta vücuttan su da atıyor. Dolayısıyla biz mutlaka su tüketimimizi susamayı beklemeden karşılayalım. Su tüketimimizi artıralım. Ben kısa bir ara rica edeceğim bu saat için. İkinci saatte yeniden görüşmek üzere.
1: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Gençtiler, aşıktılar ve kuralları yıkıp kaçarak kendi dünyalarını kurdular. Ancak aceleyle kurulan o yuvada eksik kalan bir şey vardı. Bir genç kızın gelinlik hayali.
1: Hayalim hep düğündü. Allah'ım bugüne nasip etti, bugün oldu.
0: Samsun'da 1974 yılında kaçarak evlenen Mustafa ve Döndü küçük kızar çiftinin o dönem şartlar el vermediği için düğünleri yapılamadı. Gelinlik giymek Döndü Hanım'ın içinde hep bir ukde, eşine tatlı bir sitem olarak kaldı.
2: Düğün yapamadığım için hanım bana ille düğün yapmadın, gelinlik almadın diye söyleyince ben de gelinlik aldım.
0: Yıllar geçti. Dilek Olay 3 çocuk ve 5 torun sahibi oldular. Ancak o hayali çocuklar hiç unutmadı. Anne ve babalarına sürpriz bir organizasyon hazırlayan aile yarım asırlık aşka dillere destan bir düğün yaptı. 76 yaşındaki damat ve 65 yaşındaki gelin çocuklarının ve torunlarının alkışları arasında piste gönüllerince eğlendi.
3: Hiçbir düğüne gittiğimde mutlu olamıyorum dedi annem. Hep ben giyemediğim için hep içimde iki şey kaldı, ukde kaldı dedi. Ben de gel senin hayalini gerçekleştireyim ister misin dedim.
0: 52 yıl sonra gelen o ilk dansla yarım asırlık evlilik nihayet beyaz gelinlikle taçlandı. Beş yaşında 90 kiloydu. Bedenini saran o ağır yük aslında beynindeki tek bir eksik sinyalin suçuydu. Tokluk hissi yoktu ama azmetti, tedaviyle 40 kiloya düştü.
4: Mutluyum.
0: Doğuştan gelen leptin hormonu eksikliği nedeniyle daha bebekken hızla kilo almaya başladı. Tokluk hissi nedir bilmeyen Samsunlu Yağız Bek de henüz 5 yaşındayken tam 90 kiloya ulaştı.
5: Böyle bir yerlere gidemiyorduk, gezemiyorduk. Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlardı, üzülürdü.
0: Aşırı kiloları yüzünden bir dönem solunum cihazına bağlanan, yürümekte bile zorlanan minik Yağız için Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir tedavi süreci başlatıldı.
5: Zayıflaması için özel bir tedavi gerekiyordu ve tedavisini de gördü.
0: Ve o inatçı tedaviyi bambaşka dönüm noktasına kapı araladı. 2022'den itibaren hızla zayıflayan Yağız 11 yaşında tam 40 kiloya düştü. Yani tam 50 kilo verdi.
4: Çok kiloluydum, yürüyemiyordum. Çok zayıfım, iyiyim.
0: Eskiden dışarıda oynayan çocukları izleyip ağlayan Yağız şimdilerde parkurların tozunu attırıyor, yaşıtlarıyla koşup eğlenmenin tadını çıkarıyor. Altın bulmak için bir yeraltı mağarasına giren 5 arkadaş bir anda dünya gündemine oturdu. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta birbirini tanımayan iki ekip altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak aşırı yağışlar heyelana yol açınca hepsi içeride mahsur kaldı. İlk ekipteki 2 kişi kayıp ancak 5 kişilik diğer ekip 11 gündür süren hayatta kalma mücadelesinin ardından kurtulmayı başardı. Uzman dalgıçlardan oluşan kurtarma ekipleri 5 arkadaşa bir haftanın sonunda ulaştı. Ancak içlerinden sadece birini dışarı çıkartabildi. Mağaradaki su seviyesi düşünce kalan 4 kişi de kendi çabasıyla çıktı.
6: Topçu ben.
0: Dünya medyasının ilgi odağı olan maceracılar nasıl hayatta kaldıklarını anlattı. Kurtulanlardan 23 yaşındaki berber Missing Famalay, Amerikan medyasına verdiği röportajda mağaradan çıkma cesaretini korkunun verdiğini söyledi. Mahsur kalan grup dar, suyla dolu ve oksijen seviyesinin düşük olduğu tünellerden geçerek 260 metrelik yolu kat etti. Grup sadece içme suyuyla hayatta kalmayı başardı. Mi zaman zaman dalmak, zaman zamansa sürünmek zorunda kaldıklarını söyledi. 4 ya da 5 kişi birbirimize sarılarak uyuduk. Battaniyemiz yoktu ama bu bize çok yardımcı oldu dedi. Yetkililer kayıp iki kişinin ise hala aranmakta olduğunu açıkladı. Bayram boyunca yapılan ikramlar, zengin sofralar ve tatlı kaçamakları tartıda istenmeyen rakamlarla karşılaşılmasına neden oldu. Ancak panik yapmanıza gerek yok.
3: Buradaki kaçamakları normal rutin hayatımızda entegre etmediğimiz sürece problem yaşamayız.
0: Uzmanlar bayramda alınan kiloların kalıcı yağa dönüşmesini engellemenin ve vücudu arındırmanın yollarını açıkladı. İlk kuralsa...
3: Bayramdaki kaçamakları telere etmek adına su tüketimine dikkat etmek ve şu anda en önemli şeylerden biri şok diyetlere başvurmamak aslına bakarsak.
0: Alınan kiloların vücuda yerleşmemesi için de ilk 3 güne dikkat.
3: Bayram sonrası süreçte ilk 3 gün karbonhidratın kesilmesi uygun olur. Yani karbonhidrat ilk 3 gün tüketmeyip sonrasında tekrardan beslenmemize dahil edebiliriz. Çünkü o vücuda yağların yerleşmemesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki bu tükettiğimiz besinlerden tamamen uzaklaşıp tekrardan bizim sebze ağırlıklı, özellikle yazın gelmesiyle beraber zeytinyağlılar mezelerin tekrardan sofralarımızda yerini alması gerekiyor.
0: Uzmanlardan alınan kiloları vermek için de bir reçete var.
3: Bir halka ananas, bir demet maydanoz, bir su bardağı kadar kefir, biraz chia tohumu ve biraz zencefili beraber bir smoothie makinesinde çekiyoruz. Blender'de de çekebilirsiniz, hiç fark etmez. Sonrasında bunu içiyoruz.
0: Çevre düşmanlarına teknolojik abluka başladı. Kaçak moloz dökenler ilçenin dört bir yanına gizlenen 35 foto kapanlı artık an be an takipte. Görüntüler Antalya'nın Kepez ilçesinden. Kepez Belediyesi çevre kirliliğini önlemek için teknolojiyi devreye soktu. İlçede moloz dökülmesi yasak olan riskli alanlara tam 35 foto kapan yerleştirildi. 7/24 kesintisiz çalışan bu dijital denetim ağı kaçak döküm yapanları anında kaydediyor. Ekipler foto kapan görüntülerini inceleyerek çevreyi kirleten araçların plakalarını tek tek belirliyor. Ardından kabahatler kanunu uyarınca cezai işlem uygulanıyor. Yetkililer bu atıkların görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve haşere oluşumuyla halk sağlığını tehdit ettiğini vurguluyor. Dijital takip sayesinde suçüstü yakalanan kural ihlallerine karşı tavizsiz mücadele sürecek. Bayram ziyareti sonu olmuş, ünlü yazar yeğeni tarafından öldürülmüştü. Katil yeğenin stajyer avukat olduğu öğrenildi. İfadeleri şoke etti. Olay 29 Mayıs'ta Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşandı. İstanbul'dan ailesinin yanına tatile giden yazar Ayten Öztürk, yeğeni Berker Sağlam tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Cinayete dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Katil yeğenin ifadesinde psikolojik tedavi gördüğü ve 4 ilaç kullandığı öğrenildi. Stajyer avukat olduğunu söyleyen Sağlam'ın psikolojik yeterlilik testinden geçemediği belirtildi. Zanlı teyzesinin doktorları yönlendirdiğini iddia etti. Sağlam bıçağı komşusundan aldığını, içki içtiğini söyledi. Bana su getirdi, uranyuma benzer renkli bir şeker verdi diye konuştu. Zanlının sözleri kan dondurdu. Kafamın içinde bu kadın seni öldürecek sesleri dönüyordu ifadelerini kullandı. Bir anlık hınçla öldürmeye karar verdim dedi. Katil zanlısı tutuklanırken soruşturma sürüyor. Sevgilimi bıçakladılar dedi, 112'yi aradı. Ancak jandarmanın dikkati işin aslını ortaya çıkardı. Genç kadın sevgilisini katlettiğini itiraf etti. Akıl almaz olayın adresi Zonguldak. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. Telefonun diğer ucundaki Kezban Çakıcı Ercan Kolçak'ın evine gelen 3 kişi tarafından bıçaklandığını söyledi. Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. 28 yaşındaki Ercan Kolçak göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ölü halde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ihbarı yapan ve cinayetin tek tanığı olduğu değerlendirilen Kezban Çakıcı gözaltına alındı. İlk ifadesinde saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini öne süren genç kadının anlatımındaki çelişkiler dikkat çekti. Jandarmadaki sorgu derinleştikçe olayın seyri de değişti. Kezban Çakıcı Ercan Kolçak kendisini bıçakladığını kabul etti. İfadesinde Kolçak'tan ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini, hakarete ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Kendisinin zorla eve getirildiğini, kapıların kilitlendiğini ve telefonla el konulduğunu iddia etti. Daha sonra Kolçak'ın elindeki bıçakla üzerine geldiğini, yaşanan boğuşma sırasında bıçağın göğsüne saplandığını söyledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kezban Çakıcı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürerken olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.
7: Tamamlayalım.
8: Tamam.
7: Bunları ne zaman alacağız?
8: Hiç.
0: Havalar ısındı, kışlıklar rafa kalktı. Yazlık ayakkabı alışverişi yapacak vatandaşlar içinse uzmanından kritik uyarılar geldi.
7: Bunu büyük makinayla, foro makinesi dediğimiz makinayla.
0: Kayseri'de 30 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, doğru ayakkabı seçiminin püf noktalarını anlattı. Ucuz diye alıyorsunuz ama sağlıkta ne diyor? Bu tür ayakkabıların

0: vatandaşımız öğleden sonra veyahut da belirli bir saatlerde ayakkabı alıyorlar. Almış oldukları ayakkabılar zaman içerisinde ayağına sıkıyor ve şişiyor.
1: 30 yıllık tecrübesiyle konuşan Kayserili usta hem sağlıktan hem de paradan olmamak için orijinal deriden şaşmamak gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
2: TGRT FM Haber.
3: Yol durumu.
4: Bolu-Gökçe-Sumengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
5: Şimdi reklamlar.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: işte bulacaksın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Bilal Kağan İnan bizimle birlikte. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim ya.
0: Bugün varis konuşacağız.
1: Tabii ki.
0: Başlık olarak aslında herkesin bildiği bir şey sanki.
1: Aynen
0: böyle.
1: Öyle.
0: Baktığınızda varis, evet bende de var. Ya da işte büyüklerini hatırladığında özellikle o böyle makarna görüntülü bacaklar, aynen, damarlar herkesin gözünün önüne geliyor. Biz biraz işi başından konuşacağız. Hem hastalığı tanımlayacağız hem de sonunda olmamak için korunmak anlamında
1: en
0: neler bilmek
1: o zaten,
0: gerektiğini konuşacağız. Varis nedir?
1: Varis aslında bir toplar damar hastalığı. Genel olarak varis hep böyle bacakta olan, gözle görülen kabarık yeşil damarlar olarak, hı hı, bilinmekle birlikte aslında bir toplar damar hastalığı. Bunu demekle kastım ne? Örneğin toplumda herkes gene varis kadar bağırsak hemoroidi de bilir vesaire gibi. Bunların hepsi toplar damar hastalığı.
0: Hı hı.
1: Bu da nedir? Toplar damarlarımızın içinde bizim küçük kapakçıklar var. Genellikle demin sizin dediğiniz, hani ben biliyorum benim anneannemde, hı-hı, de vardığının, hı-hı, sebebi şu: bir genetik hastalık gibi, bir göz rengi gibi birebir geçen bir şey olmamakla birlikte bir ailevi yatkınlıktan bahsediyoruz.
0: Damar yapısıyla alakalı, aynen, bir yatkınlık.
1: Toplar damar yapısı diğer hastalık olan yapılara göre daha narin. Ha, bu neyi getiriyor? O zaman herkeste niye varis olmuyor? Sebebi bu. Ailede toplar damar duvarı yapısı narinse ve bunu tetikleyici nedir? Biz eskiden bunu hep meslek hastalığı olarak adlandırılırdı.
0: Evet, ayakta duranlar,
1: hareketsiz. Kuaför hastalığı, öğretmen hastalığı, cerrah hastalığı ya da işte demin hemoroid demiştim, işte şoför hastalığı. Hı-hı. Sebebi temelde hareketsiz olmak aslında.
0: Hı-hı.
1: Bizim toplar damarlarımız hareket ederek çalışmaya planlanmış, programlanmış yapılar. İçerindeki kapaklarla birlikte kanı yer çekimine karşı taşıdığı için.
0: Hı-hı.
1: Bunun için hareket önemli. İşte ailevi olarak toplar damar yapınız narinse ve bunu ilerletecek bir yaşam şekli,

0: tekniğiniz var ise, hı-hı, hareketsizlik özellikle, işte o zaman varis dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor.
1: Peki bu şu anlama geliyor mu? Mesela varisi olan da hemoroid de olabilir, yatkındır ya da ikisi bir arada daha çok
0: zaten,
1: görülür.
0: Zaten bu, sorgularsanız örneğin özellikle erkek hastalar için varikosel diye bir şey var örneğin. Hı-hı. Varisi, hele ki yoğun varisi olan hastalarda hep onu söyler. Hocam ben daha önce varikoselden de ameliyat oldum. Hı-hı. Ya da demin genel cerrahiye gittim, basurum varmış onun için. Temel olarak dediğim gibi toplar damar sisteminin hastalığı bu. Hı hı. İşte yerine göre, hatta şöyle varis adının geçtiği çok ileri karaciğer hastalıkta, hani siroz oluyor deniyor ya. Hı hı. Onda mesela yemek borusunda da varis oluyor. Özefagus varisi diyoruz. Oradaki toplar damarlar kocaman kocaman oluyor. Yerinden dolayı ona biz özefagus varisi diyoruz.
1: Nerede görülüyor?
0: Temel olarak aynen öyle. Toplar damar hastalığı aslında.
1: Şimdi biraz kozmetik gibi duruyor aslında ve daha çok kadınları ilgilendiren bir hastalık gibi görünüyor. Sanki işte özellikle yaz mevsimi yaklaşırken, ya tatile gideceğim, işte bu görüntü, bu A görüntüsü, yeşil görüntü çok hoşuma gitmiyor. Aslında bunun çok ötesinde daha derin bir problemden bahsediyoruz.
0: %100. Şimdi insanları genellikle kadınlarda özellikle estetik kaygı daha ön planda doğal olarak. Önce gözlerine çarpıyor ve kötü bir tesadüf olarak ne zaman? Yaz aylarında. Çünkü, hı hı, yaz aylarında işte denize gidilecek vesaire ya da ona göre giyinilecek, bacakları göz önüne geliyor. Bizim için de aslında en kötü zaman onu zamanı fark etmek. Çünkü biz varis hastalığının, belki devamında konuşacağız, hı hı, varis hastalığının tedavisini biz en çok zaten sıcak olmayan aylarda tercih ediyoruz.
1: Bir mevsimi var
0: böyle
1: aslında.
0: Böyle bir, evet, böyle bir aslında dilenmaya düşüyoruz. Hasta geliyor Haziran ayında, ben tatile gideceğim, açtım, böyle nasıl yapacağız? Bununla, bu zamanda zor çünkü iz yapar, leke yapar, bir sürü şeyleri var. Bu bir sıkıntı ama görselliğin ötesinde. Zaten onun için hastalarımız arıyorlar örneğin. Ya ben bacağımda kılcallar gördüm, örümcek ağı gibi, bunları aldırmak istiyorum. Burada önemli olan, ben hep hastalarıma vurguladığım da o. Görsellik önemli değil. Belki buzdağının tepesi olabilir. Bazen öyle hastalar geliyorlar ki, çünkü görselliğinde bir şey olmaksızın şiddetli bacak ağrısı, yaşam kalitesini bozan.
1: Nedir bunlar aslında, onları da bir konuşalım. Çünkü biz hep görselliğe takılıyoruz ama aslında daha derin bir hastalık.
0: Şimdi bizim dedik, bacağımızda aslında 3 tane toplar damar sistemi var. Bir derin, bir köprü, bir de bunları arada bağlantı sağladığında yüzeyel toplar damarlar. Bizim esas burada problem, bu hastalığın en ciddi boyutu derin toplar damarda. Hep duyuyorsunuzdur ya, akciğerini pıhtı atmış bacağından. Hı hı. İşte bu derin toplar damarın, normalde sağlıklı bir derin toplar damarda bu olmaz ama çok ciddi varisi varsa, derin toplar damarın yükü artıyorsa, bu kişiler hiç olmayanlara göre daha risk atsın. Aslında temelde ilerlediğinde yaşamsal tehdit de olabiliyor. Ama onun haricinde derinde, gözümüzün görmediği o incecik kılcallar bir şey değil. İçerideki toplar damar zaten bu bir hastalık. Hı hı. Yani bu şey gibi değil. Yani burnunuzun hava alımında bir problem yoktur. Hiçbir sağlıkla ilgili hiçbir sorunu yoktur ama şeklini beğenmiyorsunuzdur gibi bir durum değil bu, hı hı, aslında. Genellikle öyle yaklaşılan bir durum. Çok yüzeyeller, evet. Yani onu nasıl ki kilo aldığımız zaman cildimizde çatlaklar oluyor, yüzümüz çok güneş gördüğü zaman, bu onun gibi ama temelinde aslında çok ciddi bir hastalık.
1: Peki bu yüzeysel çok görüldüğü için soruyorum. Tabii. Yüzeysel kılcal damarlar daha derinde başka problemler olduğunun işareti mi?
0: Her zaman olmasa bile evet, öncü işaretleri olabiliyor. Burada tek istisna belki çok hızlı kilo alan ya da hızlı kilo alıp verdiği zaman cildin kendinde, bunlar çok yaygın olabilir. Ama büyük bir çoğunluğu içerideki, bu ben hep öyle söylüyorum hastalarıma. Bir ana ağacın gövdesini düşünün. Gövdeden çıkan büyük dallar, küçük dallar, küçük dallar, en sonunda küçük yaprakçıklar. İşte bizim ciltte gördüğümüz o ince kılcalar en küçük küçük yaprakçıkların olduğu kısım. Aslında içeride bir gövde ve kalın dallar var. Oralarda kaçak var ise, hı hı, o cilttekinin aslında hiçbir önemi yok. Esas hastalık içeride.
1: Onu görmek lazım. Tabii. Peki bu bize hangi belirtilerle aslında işaret eder?
0: Şimdi eğer hastalık derinde boyutuna gelmiş ise, hastaların en çok şunu söylüyorum ben. Gün ortasında, gün sonuna doğru bacaklarında bir şişkinlik, bacaklarında bastırdığı zaman bazen çökmesi, ağrı, bazen kramp, ayağını nereye koyacağını bilememe hissi gibi söyleyebilirim. Hı hı. Yüzeyel varisleri de beraberinde eşlik ediyoruz. O bölgelerde yanma, kaşıntı ve biraz istirahat.
1: Uyuşukluk hissi var mıdır?
0: Pek uyuşukluk yapmaz. Hı hı. Hayır. Diyelim ki bunların sonucunda yattığı zaman bacaklarında hiçbir görsellik değişmemekle birlikte bütün bu anlattığım şikayetler gerileyiverir. En çok ortaya çıkan şikayetler bunlar: ağrı, şişlik, hı hı, yanma, kaşıntı hisleri.
1: Nasıl bir tedavisi var? Şimdi hasta size geldi, nasıl bir prosedür izleniyor? Sadece dışarıdan bakmak yeterli mi, yoksa
0: şimdi
1: başka
0: bir kere hastanın öncelikle çok iyi bir hikayesini alıyoruz. Ondan sonra hastanın, demin söylediğimizin üzerinden bir aile hikayesini sorguluyoruz. Her hastalıkta bunu yapmak lazım. Varise özel değil aslında. Ondan sonra ayrıntılı bir fizik muayene yapıyoruz. Yani neresinde varisi var? Mesela hasta en çok baktığı zaman bacağın ön yüzünü görüyor doğal olarak. Hı-hı. Ama bakıyorsunuz ki geçenlerde hatta öyle bir hastam oldu. Bacağın arkasında neredeyse yumurta büyüklüğünde varisi olmuş, görmemiş. Çünkü orayı görme ihtimali, bir de yukarıda olunca hani aşağıyı görebiliyorsunuz.
1: Aynada mı bir bakmak lazım?
0: Ayrıntılı bir muayene yapıyoruz. Bunun sonucunda Doppler ultrasonografi dediğimiz bizim bir altın standart ultrason tetkikimiz var. Radyolojinin yaptığı. Bazen kalp damar cerrahları kendileri de yapıyorlar. Bu ultrasonla da demin söylediğim sistemi inceliyoruz. İşte derin toplar damarı sağlam mı? Derin toplar damarında tıkanıklık var mı? Yüzeyel toplar damarda kaçak var mı? Ve bu kaçak damarı ne kadar bozmuş? Bunların sonucunda hastaya yüzeyden derine olmak kaydıyla, ne bileyim, aşağıda hiçbir problem yok, yüzeyde kılcallarıyla da ince varisleriyle gelmişti. Halk arasında bilinen adıyla köpük tedavisi ya da skleroterapi, hı-hı, yapabiliyoruz. Ya da biraz daha büyük, daha yeşilimsi ama içeride problem yok. Sadece lokal anesteziyle o bölgeyi uyuşturup orada görünen yeşil damar alıyoruz. Hı-hı. Bir ilerisi safhası, yüzeyel damarda ciddi kaçak var ve artık iç varis oluşmuş ise, derin sistemde değil. İşte o zaman eskiden klasik cerrahi yapıyorduk. Bu toplar damar olduğu gibi dışarıya alıyorduk. Şimdi artık hastalar da zaten bu konuda bilinçlendiler. Bizim için de iyileşme, günlük yaşantıya daha çabuk dönme adına kapalı ameliyat, kabaca bilinen, hı hı, işte anjiyo gibi içeriden radyo frekans, lazer, yapıştırma yöntemi dediğimiz yöntemlerle damarı yerinde bırakıp içeriden kapatma yöntemlerini uyguluyoruz.
1: Bu artık damarın bir daha kullanılamayacağı anlamına
0: geliyor. Aynen öyle.
1: Peki vücut bunun yerine ne yapıyor?
0: Şimdi bu iyi bir soru. En çok bunu soruyorlar. Hocam şimdi bu damarı alacaksınız da ne olacak? Hı hı. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Bizim en çok ameliyat, yani ameliyat anlamında iç varis hastalığı ameliyat ettiğimiz safenven dediğimiz bir damar. Bu damar biz normalde koroner bypass'ta en çok bilineni, o aslında çok daha fazla kullanıyoruz da, koroner bypass'ta bacaktan alıp kalbe takılan damar. Hı hı. Ben diyorum ki biz sağlam, zaten koroner bypass'ta kullanabilmemiz için o damarın sağlam olması, hı hı, lazım. Biz sağlam damarı yerine göre boydan boya tüm bacak boyunca alıyoruz, kalbe takıyoruz. Hastaya bir ay bir varis çorabı giydiriyoruz ve sonra normal hayatına dönüyor. Hiçbir problem, hı-hı, bir zafiyet yaratmıyor. Ki sizdeki hastalıklı bir damar. Bir, hı-hı, öyle kullanamayacağımız. İkincisi,

0: oluşturan bir damarı dışarı alıyoruz. Peki bunun dışında, yani ameliyat yöntemi dışında küçük kılcal damarlar ya da belki bir adım daha ilerisi, bunun için cerrahi olmayan yöntemler var mı? Mesela çok konuşuluyor, kullanılan kremler, yapılacak masajlar, bunlar varisi ortadan kaldırır mı?
1: Kaldırmaz. Bunlar ortadan kaldıracak yöntemler değil. Ha, cildin dolaşımını bir kere, en önemlisi belki sonunda söyleriz gene, oluşumunu engellemek. İkincisi, olmuş, görünmüş bir varisi dışarıdan herhangi bir krem, masaj vesaire kaybetmemiz mümkün değil. O yüzeyel varisler için demin dediğim gibi köpük tedavisi ya da lokal anesteziyle almak gibi.
0: Anında mı bu köpük tedavisinde görüntü ortadan kayboluyor, kılcal damar?
1: Büyük bir çoğunluğu, evet, büyük bir çoğunluğu. Lokal anesteziyle alırsak tamamen kayboluyor. Köpükte de ben %70-80 diyorum ama bazen daha fazla da kaybolabiliyor. Tamamına yakın da kaybolduğu olabiliyor. Ama yüzeyelde tedavi etkinliği oldukça yüksek. Ama bir masaj ya da kremimiz yok ki bunları kaybedelim.
0: Peki biraz koruyucu hekimliğe de gelelim. Gittikçe daha hareketsiz yaşıyoruz. Gittikçe daha büyük bir problemimiz var. Obezite açısından risk artıyor. Kadınlarda hormonal değerlerin değişmeye başladığı ileri yaşlarda da varis risk oluşturuyor. Nasıl bir hayat yaşamalıyız ki biz damar sağlığımızı koruyabilelim?
1: Güzel soru. Bir de küçük bir ekleme ona, sadece ileri yaş değil, hele ki doğurgan çağdaki kadınların en çok rastladıkları dönem bir de gebelik dönemleri, gebelik ve sonrası dönem, aslında en çok o dönemde varisle tanışıyorlar. Hayatı boyunca hiç varisi olmayacak bir kadın ilk, hatta ikinci gebeliğinde daha çok olmak kaydıyla pat diye varisle yüz yüze gelebiliyor.
0: Hem varise çok yaşıyorlar.
1: Tabii yani illaki ileri yaş gerekmiyor. Ha, biz de tıp fakültesinde her zaman öğretilen şudur. Bizim yaptığımız tedavi edici hekimlik doğru, kitabi anlamda doğru hekimlik değildir. Önemli olan hastalanmamayı sağlamaktır. O yüzden de peki kardeşim ne yapalım, benim annemden babamdan damarlar böyleymiş. Bana da bu geldi, ben ne yapacağım ki? Öyle değil. Ne yapabiliriz? Demin çok güzel söylediniz. Ne yazık ki bundan sonraki nesil bu konuda daha şanssız. Mümkün olduğunca hareketli olmak birinci kaide. Kilo almamak ikinci kaide. Hele hızlı kilo alıp vermek, aşırı kilo almak. Bunların hep bu hayat şeklinde en masum hastalık. Yani bir kalp hastalığı olmak, şeker hastalığı olması, yüksek tansiyon, bunların hepsi bu hareketsizlikte. Hareketle birlikte aşırı sıcaktan koruyup kollamak ya da aşırı sıcağa maruz kalındığı zaman, ben örneğin hastalarıma diyorum ki denize gidin, havuza gidin, istediğiniz kadar yüzün. Ama bu D vitamini sentezi için gerekli 15-20 dakika hariç güneşte yatmayın. Artı mesela işten döndüğünüz zaman soğuğun şöyle bir faydası var, ya da banyo yaptınız diyorum sıcaktan sonra, soğuk suyla ayak parmağınızdan kasığınıza doğru bacaklarınıza duş yaptın ve ondan sonra kalbinizden bir iki karış yüksekte dinlendirin. Bu da önleyici. Susuz kalmamak önemli. Şimdi aspirin alalım mı diyorlar örneğin.
0: Evet.
1: Şimdi hastalığınız yoksa, özel bir risk faktörünüz yoksa aspirin almanın bir anlamı yok, ama günde 2-2,5 litre su tüketebilmek aspirin kadar, inan olun, etkili. Özellikle bu toplar damardaki kanı, çünkü o da kanı sulandırıcı bir şey.
0: Evet, ne kadar su alırsak vücudumuza aslında.
1: Tabii yani su hayattır, boşa değil.
0: Evet.
1: Çok doğru bir laf yani. Kabız kalmamak keza yine önemli. Bir de olur olmadık işte yaşam şeklini kısıtlayacak, hareketi kısıtlayacak her şeyden uzak durmak lazım. Türkçesi iyi beslenmeyle birlikte. Bunun içine sigarayı da katıyorum. Sigara da çok kötü bu yönde.
0: Damar sağlığını bozuyor.
1: Mutlaka, evet. Mutlaka.
0: Evet. Şimdi öyle önemli bir konudan bahsettik ki aslında varis dediğimizde tedavi edilmezse ne oluru da son cümle olarak koruyucu hekimlikten hemen sonra ekleyelim. Gerçi sohbetin içinde geçti ama bir kez daha altını çizelim
1: eğer
0: istiyorum.
1: Eğer tedavi edilmez ise en hafifinden diyorum, ilerleyen bir hastalık, ayak bileği çevresinde siyahlıklar, görsel kötülüğün haricinde gün ortası gün sonunda çok şiddetli ağrılar, yanmalar, kaşıntılar, bu ayak bileği çevresindeki siyahlıkların ortasından yaraların çıkması ve yaşam şekli çok ciddi şekilde bozucu şeylere neden olabilir. Bir sonraki aşaması eğer çok ilerler ve derin toplar damar sistemini de bozar ise, işte o zaman derin toplar damarında pıhtı oldu, akciğerine emboli oldu, akciğerine pıhtı etti gibi yaşamsal bir tehdit de oluşturabilir. En uç noktası bu, ama yani yaşam kalitenizi bozması, yani ayakta duramamak, bir yere gidememek, herhangi bir şey giydiğiniz zaman çorabınıza yapışan bir yaranız olması yeterince kötü bir şey zaten.
0: Bu varis çorabını da son olarak sormak istiyorum. Tedaviden sonra ne kadar giyiliyor ve hani herkes hemen hemen sosyal medyada ya her şey iyi güzel, her şeye katlandım ama bu varis çorabı beni bitirdi diyor.
1: Varis çorabı eğer cerrahi anlamda, genel anlamda cerrahi tedavi yapıyorsak 2-3 hafta kadar kullandırıyoruz. Ondan sonra kullandırmıyoruz zaten. Varis çorabını sürekli kullananlar kimler? Derin toplar damarda kronik venöz yetmezliği dediğimiz hastalığı olan kişilerde giymelerini istiyoruz zaten. Ama onun haricinde çok uzun süre, mesela biz cerrahlarda da vardır, çok uzun süre bir ameliyatta kalacaksa varisi olmasa bile ya da uzun seyahatlerde varis çorabını önerebiliyoruz.
0: Özellikle de hareketsiz kalacaksanız, aynen, uçak yolculuğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysun dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
12: TGRT FM Haber.
13: Savrulmamaktadır. Soğuk savaş sonrası liberal dünyanın zaferi olarak telakki edilen Anglo-Amerikan ve Avrupa merkezli tarihin sonu geldi senaryoları hükmünü yitirmiş, yaşadığımız süreçte adalet, ahlak ve hukukun sonunu getiren emperyalist odaklar adeta en temel insan hakkı olan yaşama hakkının sonunu getirme peşine düşmüştür. Girilen sıcak savaşlar dönemi insanlığın huzur ve güvenliğini tehdit etmekte, geleceğini ise belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklemektedir. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise istikrarsızlık, düşmanlık ve çatışma tohumlarının atıldığı Siyonist yayılmacılığın yeni müesses nizam heva ve hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın ve saplantılı Siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikaları ile kendisini revize etmek gayreti içindedir. Coğrafyamız müfrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yönetilen İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek Siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehdidin ana hedefi asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış, 9 tuğlu kurt başlıklı sancaklar ile tevhid bayrağını yükseltmiş Türkiye'dir. Orhun'da çağlayıp Maveren Nehir'den taşarak Tuna'ya buluşan tarihin Türk akışı insanlığa özlemini duyduğu barışı, adaleti ve huzuru getirmiştir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurumsal yegane yapı Türk Devleti'dir. Nitekim Kınalızade Ali Çelebi'nin insanlığı aydınlatan Daire-i Adliyesi'nde belirttiği gibi, dünyanın felahı ve nizamı adalettir. Dünya bir bahçe ise duvarı devlettir. İşte Türkiye köklü devlet geleneği, coğrafyaya demirlenmiş güçlü hafızası, adalet ve ahlak temellerine oturmuş sağlam kurumsal yapısı ile tarihin kadim gözleri, coğrafyanın berrak aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu miras ve misyonun temsilcisi ve siyasi kutbudur. Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. Her şuurlu Türk müteyakkiz bir devlettir. Şiarından hareketle, siyasetin magazinsel ve kısır tartışmalarından azade, Gök Sultan II. Abdülhamit Han'ın hamiyeti ve himayeti, Şehid-i Ala Gazi Namdar Enver Paşa'nın cesareti ve ülküsü, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün feraseti ve derin stratejisiyle tarihi okuyor, coğrafyaya bakıyor, geleceği tasarlıyoruz. Bu noktayı nazarıyla belirtmek isterim ki, Türkiye'nin bir yönü doğuya, diğer yönü ise batıya bakan, gövdesi Maveren Nehir'den Anadolu'ya taşan Selçuklu Kartalı modelimizin dayandığı temel esas Türk antolojik güvenliğidir. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos bize bir kere daha göstermiştir ki, Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk İslam coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın tarihi hakikati, kültür ve medeniyet birikimi, politik dinamiği, stratejik perspektifi, Türk ontolojisinin güçlü ve sağlam zeminini teşkil etmektedir. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm, sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde birbirine sırt dönmek, korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir. Oysa İslam inancı ve ümmet bilinci, sınır tanımayan, mezhepleri ve etnik farklılıkları aşan, ortaklıkları pekiştiren, farklılıkları arka plana iten yüksek bir şuuru ve dayanışma ruhunu zorunlu kılmaktadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinde, Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmaktadır. Ancak üzüntü ve endişeyle müşahede ediyoruz ki, İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediğinden, mukaddes İslam coğrafyası Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istenmektedir. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir? Daha kaç masum çocuğunun katledilmesi, kaç ana babanın evlat acısıyla yanıp kavrulması gerekecektir? Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi, Müslüman feryadına son verebilmesi, kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. 5 Ağustos 2024 tarihinde yaptığım yazılı açıklamada da belirttiğim üzere Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir. Dikkatinizi çekmek isterim ki Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Batının gücü ve egemenliği zayıflarken Doğu'nun dünya ekonomisi ve siyasetindeki ağırlığı artmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve beraber olup yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbette ki mümkündür ve bir o kadar da elzemdir. Türkiye buna hazırdır. Türk milleti, Türk dünyasının ve İslam aleminin güçlü bir birlik oluşturmasından yanadır. Asırlar öncesinden bizlere seslenen Bilge Tonyuk'un "Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Düşmanlarımız etrafımızda ocak gibiydi, biz de hepsini yakacak ateş idik." Sözlerinden mülhem diyorum ki şayet hedefinde Türkiye olan varsa unutulmasın ki bu milletin imanla yoğrulmuş iradesi her türlü kuşatmayı yarmaya, her türlü kirli hesabı bozmaya muktedirdir. Medine'yi emperyalist güçlere karşı bir avuç Mehmetçikle müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın aziz ruhu bizde yaşamaktadır. İslam dünyasında fitne çıkarmaya çalışan yeni lavranslar karşı bu topraklarda kuşçu başı eşrefler tükenmeyecektir. Çarlık Rusya zulmüne karşı bir zamanlar Türkistan topraklarında idam fermanları ceplerinde dolaşan kahramanların mücadele ruhu, Siyonist yayılmacılığın kana buladığı Filistinli kardeşlerimizin de imdadına yetişecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı böylesi bir fikri temelde uzlaşmış, bu ülkeler etrafında kenetlenmiş, mazlum coğrafyalara da umut olmak için yola çıkmıştır. Kıymetli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşın kesif tesiriyle muvazeneyi kaybetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken zaaflarını ortaya koymakta, hiddetlenirken de perde gerisinde yıkıcılık ve bölücülük için verdiği desteği ifşa etmektedir. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı Amerikan askerlerinin sürdürmesi ve kazanması beklenmektedir. Bu her şeyden önce akla, mantığa aykırıdır. Nitekim Amerikan ordusunun farklı unsurlarından üst düzey komutanlar haklı olarak buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump bunları dinlemek yerine itiraz edeni görevden almak yoluna gitmektedir. Trump her geçen gün Amerika Birleşik Devletleri halkının desteğini kaybederken Amerika Birleşik Devletleri askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar kayıpla kalıcı bir kazanım elde etmesi mümkün olamayacaktır. İsrail ise gemi azıya almış olarak ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinler evlerinden atın, onları taciz edin, onlara işkence edin talimatı vermektedir. Hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlerden her gün yüzlercesi bu saldırılara muhatap olmakta, sindirilmekte, göçe zorlanmakta, hatta acımasızca katledilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri savaş, bölgemizi ateşe atarken Türkiye'nin barış ve istikrar içinde yürüttüğü yapıcı rol, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Bölgesinde samimiyetle barış isteyen, komşularında birlik ve bütünlüğü en çok isteyen de yine Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz. Balkanlarda istikrar, Kafkaslarda düzen Türkiye'siz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Onun içindir ki oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalı, kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Böyle devam ederse küresel düzeyde onarımı mümkün olmayan ekonomik kayıplara siyasi kayıplar eklemlenecektir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir. Trump madem ki İran'da vurmadık bir şey kalmadı diyor, madem ki İran artık toparlanamaz diyor, madem tüm üretim hatlarını, füze rampalarını, askeri tesisleri yok ettim diyor, o halde savaşı bitirsin, bölge halkı nefes alsın, küresel ekonomi kriz sarmalına girmeden toparlansın, insanlık daha fazla endişe etmesin. Madem ki uluslararası kuruluşlar yetersiz, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu görevini yapmamakla suçluyor, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere oturup uluslararası kurumları, küresel sistem ve düzeni yeniden ve mevcut şartlara uygun olacak şekilde inşa edip daha adaletli hale getirmeyi konuşalım. Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım. İnsanlığın huzuru, dünyanın adaleti, küresel barışın ihyası için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır. Barış ve arabuluculuk için çaba gösteren diğer ülkelerle birlikte ortak bir yol haritası belirlenebilecektir. Bize göre gelinen bu noktada Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır. Doğu Akdeniz'in Körfez'in ve Kalamalı bölgesel gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri yahut başka bir ülkenin müdahalesine ve insafına terk edilmemelidir. Ukrayna-Rusya savaşı sonlandırılmalı. Bunun için Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı gibi yeni aktörler devreye girmelidir. Şüphe yok ki Türkiye tüm bu süreçlere ev sahipliği yapabilecektir. NATO'nun etkin üyesi, aynı zamanda birçok Doğu İttifakı'na üye olan Türkiye, diğer arabulucu ülkelerle birlikte bölgesel dinamikleri dikkate alan bir politika ortaya koyabilme potansiyeline sahiptir. Türkiye, sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülkedir. O sebeple küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleriyle birlikte savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Devlet malına sahip çıkmanın, kamu menfaatlerini öncelemenin bir hayat tarzı olarak benimsenmesini esas alıyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük, tutarlılık, hoşgörü ve samimiyet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zeminini üzerinde yükseltebileceğine göre inanıyor, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak kabul ediyoruz. Toplumun demokrasiye ve siyasete olan güven duygusunun zaafa uğramamasına neden olan yozlaşmanın önüne geçilmesinin, milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip demokratik katılımla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki yozlaşma yalnızca hukuki değil, ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayatın hılcallarına kadar nüfuz etmiş, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının tıkanmasına sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde

ortaya çıkan vahim iddialar toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne. Görevleri belediye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde kişinin iyi Müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın, ahlakçılığın ve Türk milletinin sinesinden doğmuş daha pek çok değerin temsilciliğini yapmıştır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıkmıştır. İlkeleri net, ülküsü büyüktür. Türk milletine milli, manevi ve insani açılardan seslenen, sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişim amaçlayan Türk milliyetçiliği, sorunlara bakışımızın ve çözüm önerilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar hep milli birlik ve beraberlikten, kardeşliğimizi pekiştirmekten yana olduk. Eğer ortak vatanda birleşirsek, acı ve sevinçle bir olabilmeyi başarırsak, karşımızda kimsenin duramayacağına inandık. Siyasi, sosyal ve ekonomik uzlaşmayla milli birliğin güçlendirilebileceğini savunduk. Milliyetçilik ve demokrasiyi ayrılmaz iki kardeş ve toplumsal uzlaşma dinamiği olarak kabul ettik. Hür ve bağımsız Türkiye'yi refah içinde bir toplumsal düzeni hedefledik. Siyasette ilke dedik, siyasi ahlakın, akıl ve adaletin erdemine inandık. Terörsüz Türkiye ile bu ilkelerimizi gelecek vizyonumuzla bütünleştirmek arzusundayız. Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedefleri çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık. Milletçe bir oldukça ulaşamayacağımız hiçbir hedefte kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye

0: Bir süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız. Tarihimizde korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, pek çok kirli senaryoyu nasıl yırtıp attıysak, aynı inançta kutlu gayeler için yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Belirtmek gerekir ki en uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Cumhur İttifakı olarak atılan önemli adımlarla birlikte Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliğiyle hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır. Konuşmamın sonunda meclis çalışmalarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerken ülkemizle birlikte bölgemizde de barış, huzur ve kardeşliğin gök saldığı günlerin gerçekleşmesini temenni ediyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada İstanbul Teşkilatımız bütün unsurlarıyla bulunmaktadır. 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fetih haline dönüşmesini sizden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim.
1: TGRT FM Haber.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: TGRT FM Haber.

0: Gençtiler, aşıktılar ve kuralları yıkıp kaçarak kendi dünyalarını kurdular. Ancak aceleyle kurulan o yuvada eksik kalan bir şey vardı. Bir genç kızın gelinlik hayali.
1: Hayalim hep düğündü. Allah'ım bugüne nasip etti, bugün oldu.
0: Samsun'da 1974 yılında kaçarak evlenen Mustafa ve Döndü küçük kızar çiftinin o dönem şartlar el vermediği için düğünleri yapılamadı. Gelinlik giymek Döndü Hanım'ın içinde hep bir ukde, eşine tatlı bir sitem olarak kaldı.
2: Düğün yapamadığım için hanım bana ille düğün yapmadın, gelinlik almadın diye söyleyince ben de gelinlik aldım.
0: Yıllar geçti. Dile kolay 3 çocuk ve 5 torun sahibi oldular. Ancak o hayali çocuklar hiç unutmadı. Anne ve babalarına sürpriz bir organizasyon hazırlayan aile yarım asırlık aşka dillere destan bir düğün yaptı. 76 yaşındaki damat ve 65 yaşındaki gelin çocuklarının ve torunlarının alkışları arasında piste gönüllerince eğlendi.
3: Hiçbir düğüne gittiğimde mutlu olamıyorum dedi annem. Hep ben giyemediğim için hep içimde iki şey kaldı, uhde kaldı dedi. Ben de gel senin hayalini gerçekleştireyim ister misin dedim.
0: 52 yıl sonra gelen o ilk dansla yarım asırlık evlilik nihayet beyaz gelinlikle taçlandı. Beş yaşında 90 kiloydu. Bedenini saran o ağır yük aslında beynindeki tek bir eksik sinyalin suçuydu. Tokluk hissi yoktu ama azmetti, tedaviyle 40 kiloya düştü.
4: Mutluyum.
0: Doğuştan gelen leptin hormonu eksikliği nedeniyle daha bebekken hızla kilo almaya başladı. Tokluk hissi nedir bilmeyen Samsunlu Yağız Bek de henüz 5 yaşındayken tam 90 kiloya ulaştı.
5: Böyle bir yerlere gidemiyorduk, gezemiyorduk. Yağız arkadaşlarını gördüğü zaman hep ağlardı, üzülürdü.
0: Aşırı kiloları yüzünden bir dönem solunum cihazına bağlanan, yürümekte bile zorlanan minik Yağız için Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir tedavi süreci başlatıldı.
5: Zayıflaması için özel bir tedavi gerekiyordu ve tedavisini de gördü.
0: Ve o inatçı tedaviyi bambaşka dönüm noktasına kapı araladı. 2022'den itibaren hızla zayıflayan Yağız 11 yaşında tam 40 kiloya düştü. Yani tam 50 kilo verdi.
4: Çok kiloluydum, yürüyemiyordum. Çok zayıfım, iyiyim.
0: Eskiden dışarıda oynayan çocukları izleyip ağlayan Yağız şimdilerde parkurların tozunu attırıyor, yaşıtlarıyla koşup eğlenmenin tadını çıkarıyor. Altın bulmak için bir yeraltı mağarasına giren 5 arkadaş bir anda dünya gündemine oturdu. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta birbirini tanımayan iki ekip altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak aşırı yağışlar heyelana yol açınca hepsi içeride mahsur kaldı. İlk ekipteki iki kişi kayıp ancak 5 kişilik diğer ekip 11 gündür süren hayatta kalma mücadelesinin ardından kurtulmayı başardı. Uzman dalgıçlardan oluşan kurtarma ekipleri 5 arkadaşa bir haftanın sonunda ulaştı. Ancak içlerinden sadece birini dışarı çıkartabildi. Mağaradaki su seviyesi düşünce kalan 4 kişi de kendi çabasıyla çıktı.
6: Topçu ben ve Kontay.
0: Dünya medyasının ilgi odağı olan maceracılar nasıl hayatta kaldıklarını anlattı. Kurtulanlardan 23 yaşındaki berber Mi Sing Famalay, Amerikan medyasına verdiği röportajda mağaradan çıkma cesaretini korkunun verdiğini söyledi. Mahsur kalan grup dar, suyla dolu ve oksijen seviyesinin düşük olduğu tünellerden geçerek 260 metrelik yolu kat etti. Grup sadece içme suyuyla hayatta kalmayı başardı. Mi zaman zaman dalmak, zaman zamansa sürünmek zorunda kaldıklarını söyledi. 4 ya da 5 kişi birbirimize sarılarak uyuduk. Battaniyemiz yoktu ama bu bize çok yardımcı oldu dedi. Yetkililer kayıp iki kişinin ise hala aranmakta olduğunu açıkladı. Bayram boyunca yapılan ikramlar, zengin sofralar ve tatlı kaçamakları tartıda istenmeyen rakamlarla karşılaşılmasına neden oldu. Ancak panik yapmanıza gerek yok.
3: Buradaki kaçamakları normal rutin hayatımızda entegre etmediğimiz sürece problem yaşamayız.
0: Uzmanlar bayramda alınan kiloların kalıcı yağa dönüşmesini engellemenin ve vücudu arındırmanın yollarını açıkladı. İlk kuralsa...
3: Bayramdaki kaçamakları telere etmek adına su tüketimine dikkat etmek ve şu anda en önemli şeylerden biri şok diyetlere başvurmamak aslına bakarsak.
0: Alınan kiloların vücuda yerleşmemesi için de ilk 3 güne dikkat.
3: Bayram sonrası süreçte ilk 3 gün karbonhidratın kesilmesi uygun olur. Yani karbonhidratı ilk 3 gün tüketmeyip sonrasında tekrardan beslenmemize dahil edebiliriz. Çünkü o vücuda yağların yerleşmemesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki bu tükettiğimiz besinlerden tamamen uzaklaşıp tekrardan bizim sebze ağırlıklı, özellikle yazın gelmesiyle beraber zeytinyağlılar, mezelerin tekrardan sofralarımızda yerini alması gerekiyor.
0: Uzmanlardan alınan kiloları vermek için de bir reçete var.
3: Bir halka ananas, bir demet maydanoz, bir su bardağı kadar kefir, biraz şia tohumu ve biraz zencefili beraber bir smoothie makinesinde çekiyoruz. Blender'da da çekebilirsiniz, hiç fark etmez. Sonrasında bunu içiyoruz.
0: Çevre düşmanlarına teknolojik abluka başladı. Kaçak moloz dökenler ilçenin dört bir yanına gizlenen 35 foto kapanlı artık an be an takipte. Görüntüler Antalya'nın Kepez ilçesinden. Kepez Belediyesi çevre kirliliğini önlemek için teknolojiyi devreye soktu. İlçede moloz dökülmesi yasak olan riskli alanlara tam 35 foto kapan yerleştirildi. 7/24 kesintisiz çalışan bu dijital denetim ağı kaçak döküm yapanları anında kaydediyor. Ekipler foto kapan görüntülerini inceleyerek çevreyi kirleten araçların plakalarını tek tek belirliyor. Ardından kabahatler kanunu uyarınca cezai işlem uygulanıyor. Yetkililer bu atıkların görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve haşere oluşumuyla halk sağlığını tehdit ettiğini vurguluyor. Dijital takip sayesinde suçüstü yakalanan kural ihlallerine karşı tavizsiz mücadele sürecek.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın mevsim normalleri üzerinde, Kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 25, İzmir 30, Bursa 28, Konya 26,

0: yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni inkar etmiyoruz. Peygamber Efendimiz doğru ve emin idi. Zaten meşhur lakabı Muhammedül Emin'di. Resulün baş düşmanı o Ebu Cehil bile itiraf etti bunu bizzat kendi diliyle. Zira Resulullah'a o bir gün şöyle dedi: "Ya Muhammed, biz seni yalanlamıyoruz ki. Doğru sözlü birisin aramızda çünkü sen. Yalan söylediğini işitmedik katiyen. Fakat o getirdiğin bir kitap var ya senin, ona inanmıyoruz, sana değil bilesin." Yine Bedir cenginde, henüz savaştan önce, bir müşrik Ebu Cehil'i gece yalnız görünce, yanına yaklaşarak dedi: "Ya Ebu Cehil, şurada ikimizden başkası mevcut değil. Sana gizli olarak bir şey sormak isterim. Lakin doğru cevap ver, çok istirham ederim." Ebu Cehil kafiri dedi: "Haydi sual et, ben hakikat neyse söylerim sana elbet." O sordu ki: "Muhammed doğru ve emin midir, yoksa aldatıcı ve yalancı biri midir?" Ebu Cehil o zaman dedi ki cevabında: "O doğru söyleyici bir kişidir aslında. Yeminle söylerim ki o emin bir kişidir ve ömründe bir defa yalan söylememiştir." O bu sefer sordu ki: "Peki biz öyleyse niçin

savaşıyoruz böyle bir kimseyle? Dedi, biz kendisine bir şey söylemiyoruz. Getirdiği o dini yalnız istemiyoruz. Yine henüz imana gelmeden Ebu Süfyan, yolu Rum diyarına uğramıştı bir zaman. Heraklius öğrenip çağırttı huzuruna. Resulullah hakkında bir sual sordu ona. Dedi ki, sizin bugün inkar eylediğiniz kimseyi önceden de inkar eder miydiniz? Dedi ki, hayır, asla. Onu doğru bilirdik. Onu her ihtilafta hakem tayin ederdik. Çünkü biz rastlamadık yalan söylediğine. Bu yüzden inanırdık onun her dediğine. Yine sahabilerden Nadir bin Haris gidip inkarcı müşriklerin karşısına dikilip şöyle hitap etti ki, yazıklar olsun size. İman etmiyorsunuz siz peygamberimize. Halbuki düne kadar ona emin derdiniz. Her hususta her zaman ona güvenirdiniz. Herhangi ihtilafla karşılaşınca yine hemen başvururdunuz onun hakemliğine. Şimdi o aynı şahıs haktan emir alarak gelmiştir aranıza bir peygamber olarak. Hatta gönderilmiştir o bil cümle cihana. Niçin inanmazsınız şimdi aynı insana?''

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Vehb bin Mert rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükut edip susmaktır, konuşmamaktır buyuruyor Vehb bin Mert rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Ben miyim Mustafa abi?
0: Evet efendim, buyurunuz.
2: İyi günler. Allah-u Teala sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömür ve iki cihan saadeti nasip etsin. Allah-u Teala razı olsun sizlerden hocam.
1: Amin. Teşekkür ederiz Allah'a.
2: Ben ilk önce dua istiyorum kendim, çocuklarım ve beyim için.
1: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
2: Allah Teala razı olsun hocam, sağ olun, amin. Hocam, Silsile-i Aliye şiirini okurken kısa kollu ve abdestsiz olmamızda bir mahsur var mı? Evin içinde şimdi sıcaklar bastırdığı için kısa kollu duruyorum haliyle. Onda bir sakınca var mı? Onu sormak istemiştim ben size. Teşekkür ediyorum.
1: Peki efendim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
3: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim. Buyurun.
3: Maliki mezhebini taklit ediyorum. Kulağımı mesh ederken sokup çıkarmam yeterli mi, yoksa parmağımı gezdireyim mi, gezdirmem mi gerekiyor kulağımın kıvrımları arasında diye soracaktım, birinci soru.
1: Peki efendim.
3: İkinci sorumu soruyorum hocam. Marketlerden aldığımız paketli gıdaların üzerinde çoğu zaman Arapça yazılar ve mübarek isimler oluyor. Onları çöpe atmak da bir sakınca olur mu? Ben bazen o Arapça yazıları değil de mübarek isimleri bazen üzerini karalayıp bazen de makasla parçalara ayırıp atıyorum. Bir sakıncası olur mu böyle yapmaman?
1: Peki efendim.
3: Bir sorum daha var hocam. Eşim haftada bir camiye sohbet dinlemeye gidiyor. Hoca dedim neler anlatıyor? Hoca

0: Ayet-i Kerime açıklamaları yapıyormuş sohbette çoğu zaman. Gitmesi doğru olur mu bu sohbete eşimin? Bu kadar hocam sorum. Allah Teala razı olsun.
1: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
2: Hocam iyi günler.
3: İyi günler efendim, buyurun.
2: Ben bir soru soracağım kredi konusunda da.
3: Tabii.
2: Şimdi benim bir tane oğlum var, 52 yaşında. Bu biraz kredi çekmiş, kredi şeyleriyle ayakkabı, çanta falan bir şeyler almış. Geçen gün de benim üzerime bindi zorla, benden biraz para aldı. Ondan sonra ben de onu hani benden zorla aldığı için ondan gizli onun ayakkabılarından, çantasından falan kendi param kadar olanı aldım. Benim küçük oğlum da dedi ki bana, şey dedi, anne dedi, onu dedi krediyle almış, sana haram dedi, bırak dedi, alsın onun olsun, sen boş ver dedi, hani sen de ne zamandan böyle. Biz de bunu o kadar güzel yetiştirdik ki o Kur'an'ın o şeyin her şeyini, ama bu sonradan ağzı nasıl olduysa, bu benim aldığım ayakkabı falan bana mesela haram mı krediyle aldığı için?
3: Tamam efendim.
2: Onu sormak için. Küçük oğlum bana dedi ki anne haram dedi onunla dedi. Sen tamam. Alma sakın.
1: Tamam, anlaşıldı. Oldu hocam. Teşekkürler.
2: Allah razı
1: hayırlı
2: olsun.
1: Günler.
2: Çok sağ ol. Allah
1: sağ olun. Buyurunuz hocam.
3: Biraz önce Vehhab bin Mert rahmetullahi aleyh hazretlerinin bir sözünü naklettik de. Zaman zaman naklediyoruz. Bu büyüklerin sözlerini. İnsan her okuyuşunda veya her böyle dinlediğinde işte Cenab-ı Hak onları seçip yaratmış. Sözlerinde Rabbani tesir var. Ne zaman insana tesir edecek? Hangi şartlarda ve kişinin haleti ruhiyesi tabii önemli o anda. Hiç ummadığın bir zamanda bir söz okuyorsun. Hani derler ya bütün kimyan değişiyor falan. Hani Davud Tahi Hazretleri çok zengin bir zatmış. Yani bir eli yağda bir eli balda şekliyle. Bir gün böyle çarşıda giderken bir tanesi şiir okuyor. İşte hangi göz ki akmadı, akıp gitmedi, hangi yüz ki toprak olmadı. O anda ona çok tesir ediyor. Tamamen hani bugün demiryolu tabiriyle makas değiştiriyor. Farklı bir yola giriyor. Ve Davud Tahi Hazretleri oluyor. Onun için de mesela Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken ısrarla kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun ısrarla buyuruyorlar. Efendim okudum bir defa. Ha, bir şey olmadı. Bir daha. Gene bir şey olmadı. Bir daha. Gene bir şey olmadı. Bir daha. Aa, burada ne yazıyor? Ha, demek ki yeni hat kurulabildi. Daha önce hat kuramıyordum. Niye? Kalp müzahit değildi. Yani nefis öyle bir çökmüş ki bu hakikati ifade eden sözlerin hiçbirisi sanki kayaya çarpmış gibi geri dönüyor. Veya çelik bir duvar var.
4: Başlarken hatırıma gelmişti soru da. Madem oraya getirdiniz. Şimdi siz orada Vehhab bin Mert Hazretlerinden bir şey naklettiniz ve büyüklerin sözleri tesirli dediniz. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi bizi dinleyenler, ben de dahil, o sözü unuttuk bile yani duyduğumuz anda veya kafa vermedik. Bu durumda kabın da açık olması gerekmiyor mu yani, evet, almak için?
3: Bir söz var. Veren olgun, alan uygun. Tek bir cümle. Veren olgun, alan uygun. Bu verenler, yani isimlerini bahsettiğim zatların hepsi olgun. Onlarınki tamam. Biz uygun değiliz. Yani verici başka tarafa doğru çevrilmiş. Çünkü Ehl-i Sünnet âlimleri insanı iyi tanıyor Mustafa Bey. Kalbi Allah-u Teala vücudun merkezi olarak yaratmış. Kalbe, yani merkezde kim oturuyorsa kaptan o. Vücudu o tarafa sevk ediyor. İki tane orada aynı şekilde şey var. Tahta oturacak. Birisi hakikate aşık. Allah-u Teala'ya aşık. Bu ruhtur buyuruyor. Öbürsü Allah-u Teala'ya düşman. Hakikate düşman. Nefsi. Sen hangisini beslediysen o kelif oraya oturuyor. Kumanda merkezi onun elinde. Ondan sonra

0: senin gözün, kulağın, dilin, elin, ayağın. İstesen de istemesen de nefsin kontrolünde. Yok yok ben var ya falan. Hikaye ben var ya falan demen hikaye. Senin aklının önüne kapleti örter. Onların hepsine mazeretler bulur. Mazeretler bulur. Hatta haram olanı sana helal gibi de takdim eder. Haram olanı helal gibi de takdim eder. Ve ondan sonra yaptıkların hepsini tabii zannedersen. Ta, bir gün böyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okurken orada bir şey anlatıyor bu zat. Diyor ki muhlis muhlas. Allah Allah. İkisi ihlas kökenli bunun. Muhlis muhlas. Onun açıklamasını yapıyor.
1: Ne fark var yani?
0: Ne fark var? Buyuruyor ki muhlis nefsi itminan etmemiş bizi tarif ediyor. Avamın ihlası. Evet. Oturuyor mesela bu namazı Rabbim emretti onun için kılıyorum falan. Ama namaz kılarken namazın içinde bile bu ihlas kaybolabilir buyuruyor.
1: Anlık yani gelir gider yani.
0: Gelir gider. Muhlassa buyuruyor. Muhlassa nefs itminana kavuşmuş.
1: Onu yerleşik.
0: Yerleşmiş. Yani ruh gelmiş kalbe oturmuş. Artık onun emrindesin. Nefsin değil. Nefs müdahale edemiyor. Hatta o da iman etmiş. İman nimetiyle şereflenmiş.
1: Nefis.
0: Artık o da itiraz etmiyor. Öyle olunca artık diyor bu kimsenin, o muhlas sahibi kimsenin bir şeye başlarken, bir şeyi söylerken, bir şeye bakarken, bir şeyi tutarken, bir yere giderken niyet ettim Allah rızası demesine ihtiyaç yok. Ta o zaman 400 sene önce bir talebesi diyor ki efendim diyor bu nasıl olur? Niyet etmesine ihtiyaç yok diyorsunuz diyor. Bu nasıl olur?
1: Bu mümkün mü yani?
0: Ha?
1: Mümkün mü yani?
0: Bu mümkün mü? Fakat bunlar insanı iyi tanıdıkları için nefsi de ruhu da bedeni de bedenin aynı şekilde maddelerinde en asır erbaa diye anlatmış mübarek. Buyuruyor ki yavrum buyuruyor cevabında. Bu kimsenin nefsi iman etmeden önce bunun kalbinde kim oturuyordu? Nefis. Peki diyor sen hiç duydun mu diyor. Niyet ettim adamı öldürmeye diyeni. Niyet ettim hırsızlık yapmaya diyeni. Niyete gerek yok. Çünkü bunun bütün organlar nefsin emrinde. Harama bakar, haram söyler, gıybet eder, yalan söyler, hırsızlık eder, dolandırıcılık yapar, sahtekarlık yapar. Nefsin emrinde. Bunlara niyet etmesine gerek yok ki. Talebe tabii ki hakikaten öyle yani. Sen duydun mu bugüne kadar aynı şekilde niyet ettim bu akşam ben hırsızlık yapmaya diyeni? Yok. Niyete gerek
1: niyet
0: yok.
1: Niyet ettim içki içmeye.
0: Demeye gerek yok. İşte diyor nefsi iman edip de diyor ruh gelip de kalbe yerleşince artık diyor bunun ayrıca niyet etmesine gerek yok. Çünkü bunlar Allah için olmayan bir adım atmazlar. Hatta saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh evliyadan bir zatın naklediyordu orada konu anlatılırken tevekkül konusu anlatılırken zannedersem orada anlatılırken işte annesi getiriyor bir süt ikram ediyor. Sütü içtikten sonra diyor ki evladım diyor anne diyor kalk diyor şöyle biraz dolaş.
1: Hazmetsin yani.
0: Ha şey falan. Ondan sonra diyor ki anne diyor ben diyor işte 20 senedir mi 30 senedir mi hesap ediyorum. Allah için olmayan bir adım atmadım diyor. Burada diyor Allah için adım atacak bir şey göremiyorum. Ana. Ben şimdi onu okuyunca dondum kaldım. Ya dedim Osman Ünlü sen dedim. Kaç senedir hesap ediyor. Kaç gündür hesap ediyor. Kaç saat hesap ediyor. Tamam. Şimdi açık fark ortaya çıkıveriyor. Açık fark ortaya çıkıveriyor. Şimdi bunların yani bu hale gelenlerin söyledikleri nefislerine şey değil. Nefislerine değil. Efendim bunlar mevki, makam, para. Yok bunlar, bunlar hepsi silmişler atmışlar. Niye? Ya öyle bir dereceye gelmiş ki eğer gönlünden kendileri için istemiyor. Mesela senin ihtiyacın var gittin bir evliyaya. Önünde tükenmez kalem vardı. Sana uzattı. Buyur dedi bununla dedi şeyini halledi. Senin eline geçince aa o tükenmez altın oldu. Kalem altın oldu.
1: Yok, siz de bu uzatır mısınız? Geri çektiniz.
0: Açığa çıkar şimdi yani canlı yayında.
1: Canlı yayında da yapmayalım değil mi? O kadar da değil yani.
0: Dolayısıyla hani bir zamanlar Osmanlı döneminde mimarlar olsun, ondan sonra müderrisler olsun, kadılar olsun, bilhassa kadılar adaletinde ona açık çekmeye çalışıyor. Sen bu kadıyı nasıl aynı çekmeye ikna edersin Mustafa abi? Ben sana 1 milyon vereyim, bu davayı böyle hallet. Ben diyor, 2 milyon yazarsam devlet bana veriyor diyor. Nasıl yarışacaksın devlette sen? Değil mi?
1: Evet.
0: Devlet bana veriyor. Dolayısıyla bunlar öyle bir noktaya geliyor ki, ya bunlara tabir caizse açık çek verilmiş. Taşı tut ki altın oluyor. Sen buna aynı şekilde maddeden nasıl yaklaşabilirsin? Değil mi? Ya yani madde itibariyle, para itibariyle, altın itibariyle buna nasıl aynı şekilde şey yaparsın? Hatta Allah rahmet eylesin, Emel abiler de anlatırdı. Şeyde, Mısır bölgesinde bir evliya, bir zat varmış falan. Bir tane de çok zengin, cimri bir adam varmış. Adam cimri olduğu için bu zatın işte akşam gelirse sabaha kalmıyor, sabah gelirse akşama kalmıyor. Böyle vermesine tahammül edemiyor. Bak kendi vermiyor. Tahammül edemiyor. Niye veriyor? Tamam. Adam kahroluyor yani o zatın vermesinden. Bir gün bir rüya görüyor. Bakmış ki kendi serveti o zatın dergahına akıyor. O rüyadan çok müteessir olmuş. Hemen malını, mülkünü, hepsini satmış. Bunlara un almış, ekmek yaptırmış fırınlarda. Demiş onun eline geçmesin, o dergaha gitmesin, ben vereyim bunları. Ekmekleri dağıtmış. Fakat enteresan bir şey olmuş. Emel abiler anlatıyordu. Cimrin ikramı şeydir ya, hastalık yapar buyuruluyor ya kitaplarda. Ekmeği alan bir lokma alıyor falan, hastalanıyor. Doğru ekmekleri bu zatı dergaha getiriyor. Ve netice itibariyle adamın serveti gene o zatın dergahına akıyor. O zat veriyor, cömertin ki şifa olur ya.
1: İyileşiyor. Hastalar bile.
0: Dolayısıyla bunlar bir şey söylediği zaman hakikati söyler. Onun için buyuruyor ki bunların huzuruna veya bunları kitaplarını okurken saf berrak şekilde ne yazmış böyle şey olur mu falan şeyle yaklaşırsan zırnık elde edemezsin. Kendini aynı şekilde böyle şey yapar da okumaya başlarsan ondan sonra senin kalbine bir şeyler akmaya başlar. Ve birinci de olmadı, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de, beşinci de. Yani ben bunları okurken bazen böyle şimdi epey o konuda ilerledi de. Mesela bir zamanlar şeylere, damlara, pencerelere falan hala da konuyor ya, verici konuyor ya.
1: Evet.
0: Verici konuyor.
1: Çanak anten.
0: Çanak antenler konuyor falan. Adam işte şey yapmadı, rüzgarda çıkıyor, yağmurda çıkıyor falan. Böyle filmlere bile veyahut da skeçlere bile konu olmuştu. Yukarıda vericiyi tutuyor. Tamam diyor, öyle kalsın. Adam eliyle tutuyor.
1: Biz, kıpırdama.
0: Öyle kalsın, biz bakıyoruz. Sen orada yağmurda, rüzgarda ne olursan ol. Öyle skeçler falan da yapılmıştı falan. Dolayısıyla sen vericiyi veyahut da aynı şekilde antenini
1: alıcıyı
0: neyse yani tam ayarlayamazsan veya senin aletin edevatından aynı şekilde enerji geçmiyorsa, elektrik de kesikse ya onunla bağlantı kuramazsın. Mesela ben TGRT FM'i hiç dinleyemiyorum. TGRT FM'in aynı frekansı var. O frekansa girmediği müddetçe olmaz. Bu büyüklerin kalbine giren frekans var. Oraya girmediği müddetçe bunlardan istifade edemezsin. Eğer samimiysen, safsan, o frekansa girdiğin an böyle her okuduğun cümle sende muazzam bir değişiklik meydana getirmeye başlayabilir. Hani bazılar diyor, efendim okudum da diyor bana faydası olmadı. Arkadaş kapalısın. Hani mektubatta geçen bir ifade var. Yani sen kabını ters tuttuysan diyor. Yani Nisan yağmuruna kadar çok yağarsa
1: yağsın. Yani.
0: Tamam mı? Bunun herhangi faydası İstifade olmaz.
1: İstifade etmek için kabını açman lazım.
0: Evet, kabını açman lazım. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın inşallah.
1: Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat edene itaat edilir. İtaat, söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan, oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki: her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. İtaat edene itaat edilir. Fuday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki: herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır. Seyl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, son peygamber Muhammed Aleyhisselam gönderildiği zaman dünyada şu 7 sınıf insan vardı: krallar, ziraatle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: Allah bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam Gazali Hazretleri, iyi amel işleyen Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail Aleyhisselam'ı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler buyurmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin buyurmuştur. Netice olarak Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nispette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz dedi ki, bu dedi tamim Saadet-i Ebediye kitabında. Gerçi onu ayrıca böyle yazılmış levhalar hali de var. Orada büyük alimler başlığı altında Sesili Aliye büyüklerin ismi geçen bir şiir var. O şiiri okuduğun zaman o büyüklerin hepsinin ismini zikrediyorsun. Dinleyicimiz dedi ki, bir hanım olarak dedi, evde hava sıcaksa, yani kollarımız falan açık yapar, okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Onu mahsur olmaz. Peki Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Kabahat yerler kapalı olduğu müddetçe. Ancak hani bazen hatırına gelebilir. Efendim abdest olmak, ondan sonra erkek olsun, kadın olsun, yani namazdaki gibi, yani bütün vücudu aynı şekilde örtülü olmak edeptir. Ama bu şekildeyken de okuyabilir mi? Okuyabilir. Yani insanların hali farklı farklı. Hastanededir, yoğun bakımdadır. O anda okuyamaz mı? Okur. Yani hatta yoğun bakıma sokup bazen üryan olarak sokuyorlar. Üzerinde ne varsa alabiliyorlar. Veya Allah saklasın, deprem oldu, binanın altında kaldım. Yani gece kıyafetiyle, Ağustos'ta deprem olmuştu mesela. Yani gece kıyafetiyle, erkekte kadında sıcak olduğu için yani çok hafif bir şekilde giyinmiş olabilir. Peki orada hatırına geldi Sesili Aliye Büyükleri, değil öyle. Allah Teala'nın ismini zikredemez mi? Eder. Kadın olsun, erkek olsun. Ya abdesti de yok, olabilir. Kadın hayız başlamıştır, gene aynı şekilde zikredebilir. Dua edebilir mi? Edebilir.
1: Muayene halde de okuyabiliyor mu bunu?
2: Sesili Aliye Büyükleri tabii okuyabilir. Okuyabilir, herhangi bir mahsur yok.
1: Onları vesile ederek dua edebilir yani.
2: Edebilir. Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı. Neye dokunamaz? Neye dokunamaz be okuyamaz? Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. O halde abdest olarak camiye giremez.
1: Namaz kılamaz.
2: Namaz kılamaz. Onun dışındakiler yapabiliyor. Efendim gelelim.
1: Oruçta tutamaz.
2: Oruçta tutamaz. Diğer dinleyicimiz dedi ki, Malik mezhebin taklit ediyorum dedi. Mesela kulağı mesederken dedi, sadece parmağı sokup çıkarsak kâfi mi? Evet, kâfi. Sadece Maliki mezhebinde o kulak arkası tabiri şey yapınca kulak kepçesinin arkasını zannediyor. Yok, kulak kepçesinin arkası değil. Kulak kepçesinin başa bitiştiği yerden saçın bittiği yer arasında bir parmak kadar kadında erkekte tüy, saç bitmeyen boşluk var. O boşluk için bu baştandır ifadesi geçiyor Saadet-i Ebediye'de. Başı mesederken tamamını meshetmek Maliki mezhebinde farz ya, o boşlukta dahil olacak o meshetmeye, oraya dahil olacak, yoksa kulak kepçesinin arkası değil.
1: Efendim, kulağı mesederken,
2: kulağı mesederken yani uygun olanı, bir elini zaten aynı şekilde kulağına sokuyorsan, diğer elinde baş parmakta kulağın arkasında şey yapacaksın. Dinleyicimiz diyor ki, kulağın içine soktum ya diyor parmağı.
1: Tabii.
2: Kulağın içinde kıvrımlar var. Onlar böyle...
1: Kulak kepçesinde mesela kıvrımlar var.
2: Ona gereği yok. Hatta usulde bile gereği yok. Çünkü oraya şey yaptığın zaman, elini şöyle şey yaptım, her tarafa ulaşıyor. Diyek yapılıyor. Bir mahsur söz konusu değil.
1: İşitme cihazı kullanan birisi ne yapacak? İşitme cihazını çıkarması lazım mı her abdeste?
2: Farz değil. Dört mezhepte de söyleyiver, kulağı şey yapmak farz değil. Sadece işitme cihazının dışından kulağının bir yerine şöyle elli parmağını dokunsa, üzerinde de kıyısından bile şöyle yapsa, o şey sünnet yerine getirir. Dinleyicimizin diğer bir suali, marketten aldığımız, sadece marketten aldığımız değil, yani dışarıda aldığımız şeylerde de var, konfeksiyonda olanlarda da var, Arabi yazılar var. Ya ihraç ediyor veya Türkiye'ye gelen Orta Doğulu olanlara hitap etmek için. Bunların üzerinde de yani Arabi yazılar var, yani Kur'an harfleri var. Bunlar ne yapmalı? Efendim imkan nispetinde mesela biz bunları şimdi İstanbul'da yaygınlaştı. Kağıt konteynerleri. Hemen hemen her yere koyuyorlar bunları. Yani bizi kendi bulunduğumuz ilçe dahil diğer İstanbul bu iç içe hepsi geçerken görüyoruz. Çöp konteyneri yanında kağıt konteyneri de var.
1: Plastik de var.
2: Plastik de var. Hatta camları bile ayırdılar. Camları bile ayırdılar. Dolayısıyla bunları bütün halinde o kağıt konteynerlerine atabiliyor. Çünkü geri dönüşüme gidiyor. Veya dinleyicimiz bize söyledi. Bazen dedi öyle mübarek isimleri falan dedi. Veyahut da böyle bu şeyler bu Arabi yazılar da varsa eğer alıp evde mesela makasla okumayacak şey parçaladığınız zaman kendinin biriktirmiş olduğu evdeki o şeye kağıt çöpüne atabiliyorsun.
1: O çikolata veya ne bileyim bisküvi kutusunun üzerinde Arapça yazan şey diyor ki içindekiler İşte su, şeker, yağ falan filan diye yazıyor.
2: Evet.
1: Ona rağmen mi?
2: Biz harfe hürmeten yapıyoruz. Yoksa yazdığı şeye değil.
1: Yani bir ayeti kerime değil, hadis-i değil. Şerif değil.
2: Biz işte babaannem rahmetli boş kağıda da hürmet ediyor. Bunlar bir şey yazmıyor. Oğlum dedi Musab yazılıyor bu kağıda dedi. Ya. Nereleri düşünüyorlar tamam mı? Yani onlardaki din gayreti bizden çok çok ileride. Çok çok. Şimdi uçlarda oynuyor. Şöyle yapsam kurtarır mı? Böyle yapsam kurtarır mı? Hep kurtarır mı derdinde, tamam? Derdindeyiz daha doğrusu. Efendim bir de beyim dedi işte haftada bir mi dedi camide sohbet oluyormuş dedi imam dedi oraya gidiyor falan sordum dedi ne anlatıyor. Ayet okuyor tefsir ediyor aslanım be müfessir-i kiramdan. Gitmesin faydası olmaz onun.
1: Zaten kendisi de görüyordur faydası oluyor mu olmuyor mu?
2: Tabii faydası olmaz onun gitmesin itikadı bozulur. Ve ayet-i kerimeler Allah Teala korusun. Men fesserel Kur'an diye başlayan hadis-i şerif var. Kendi görüşüne göre Kur'an-ı Kerim'i aşağı yapan, açıklamaya kalkan veya da tefsir etmeye kalkan cehennemdeki yerini hazırlasın veya kafir olur buyuruyor başka bir hadis-i şerifte de. Şimdi öyle bir durumda, öyle bir durumda Allah Teala korusun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyorlar ki bu kürsüden bir zaman gelecek ki insanları cehenneme çağıracaklar. Sahabe-i kiram hayret ediyorlar camideki bazı kürsüden. Yarın sonra neden anlatacak? Kur'an-ı Kerim'in işareti bundan buyuruyor. Peki nasıl anlatacak? Okuyacak, kendi görüşünü söyleyecek. Dolayısıyla gitmesin. İtikad da bozulur, her şey bozulur. Efendim,
1: böyle demekle Osman Ünlü Hoca insanları Kur'an'dan uzaklaştırmıyor mu?
2: Biz Kur'an'dan uzaklaştırmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için fıkıh iman kitaplarını aynı şekilde. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Hani tefsir okuyacağım diyor ya. Yok işte. Kur'an-ı Kerim'den namaz kılın ama Kur'an-ı Kerim detaya girmez ki.
1: Ama Kur'an-ı Kerim okuyacaksan da yüzünden oku.
2: Yüzünden oku. Tabii. Allah-u Teala'nın kelamıdır o. Şimdi bunu defalarca yeri geldikçe hep aktarıyoruz. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Senelerce de aynı şekilde hem okullarda yani İmam Hatip'te veya lisede dini anlatan konularda ve ondan sonra da Türkiye Gazetesi'nde olsun, Tegeret'te olsun bu konularla meşgul etti Cenab-ı Hak onları ihsan etti. Senelerdir mesela bakıyorum yani elimizdeki mevcut meal olsun, tefsir kitapları olsun ta İmam Hatip'inden itibaren ben o kadar aradım taradım Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil. İkindinin kaç rekat nasıl kılınacağı yazılı değil. Nelerin okunacağı yazılı değil. Neler yaparsam namazın bozulacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılı değil. Neyi öğreneceğim peki ben? Gusül nasıl alınır? O yazılı değil. Abdest nasıl alınır? O yazılı değil. O yazılı değil. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala'na geliyorlar. Diyorlar ki iblis diyormuş ki de diyorlar İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine Allah-u Teala bana kıyamete kadar izin istedim kıyamete kadar. Dolayısıyla beni şimdi kıyamete kadar reddetti.
1: Sonra?
2: Ondan sonra ben kurtulacağım diyor. Kadar. Kıyamete kadar. Şimdi kitaplarda da Mirfakayn diye mi geçiyor? Öyle bir kelime geçiyor. Kollar yıkarken dirseklere kadar.
1: Dirseklere kadar. Yıkamak farz.
2: Küfe'den kalkıyor Basra'ya gidiyor. Orada yaşlı eshab-ı kiramdan bir zat varmış. Diyor ki efendim diyor bir şey öğrenmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken hiç gördünüz mü? Elbette buyuruyor. Peki abdest alırken, uzuvları yıkarken bir şey söylediğini diyor. Elbette buyuruyorlar. Mesela diyor hadis-i şerifler var işte dirseğe kadar yıkamak. Dirsekte diyor yani oraya bant bağlayıp dirseği geçmiyor muydu? Olur mu diyor. Ben gördüm kendilerini diyor. Ve hatta buyururlardı ki dirseği geçiyor. Dirseğe kadar ya dirseği geçiyor. Dirseğin üstünü de bu şekilde böyle yıkarlar. Ve yani mübalağa edin dirseğin üstünü de aynı şekilde yıkayın. Ama hüküm dirseğe kadar. Dirseğe kadar demek dirseği de geçerek. Bunu duyunca İmam Hasan Efendi Hazretleri şeytan hapı yuttu buyuruyor.
1: Kıyamete kadar.
2: Kıyamete kadar.
1: Bir de sonrası var artık.
2: Devam edecek. Bunun için. Dolayısıyla İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Hazretleri bir meseleyi öğrenmek için Ashab-ı Kiram'a gidiyor. Çünkü onlar her gördü, hem gördü hem işitti. Oradan geliyor bu. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor bu. Hadis-i Şerif'te de böyle bir diliyor. Ne yapacaksın şimdi? Yıkayacağım mı yıkamayacağım? Bana göre yıkayacaksın. Ölünün körü. Sen kimsin ki sana göre yapacağım ben değil mi? Benim anladığım anı göz. Ya senin anladığın aynı şekilde çöp. Beni ilgilendirmez.
1: Ben senden daha iyi anlarım.
2: E tabi.
1: Yani.
2: Tabi.
1: Gerekirse.
2: Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve bu şekilde tek kaynak Kur'an demek insanları dinsizleştirmek demektir. Diyor Ehl-i Sünnet alimleri. Niye? Bakacak. Nitekim Mustafa Bey siz de şahitsiniz. Ben diyor Kur'an tercümesi okudum. O zaman dinsiz oldum.
1: Evet.
2: O zaman çok dinsiz oldum. Ya bu Aziz Nesin öldü gitti. Hani benim öldüğüm yeri bile göstermeyin falan dedi. Öyle şey yaptı ya. Bu adam müezzinlik de yaparmışmış. Ne zaman ki Elman'ın o tefsir kitabının tercümesini okumuş onda sana demiş. Yok demiş ya. 60 kişi. Tamam 60 kişi. Ehl-i Sünnet alimleri okusaydı o zaman Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin daha ne menem bir şey olduğunu daha iyi hissedebilirdi. Efendim gelelim son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi oğlum kredi çekmiş. Ayakkabı çanta falan almış. Şimdi benden dedi ödünç para aldı dedi. Ben dedi onun cebinden görmeden dedi işte ondan aldım ayakkabısını falan filan aldım. Küçük oğlum dedi ki işte o krediyle aldı o haramdır sen kullanamazsın dedi. Şimdi doğrudan doğruya bu şekilde bilmeden hüküm vermek yanlıştır. Hüküm vermek yanlıştır. Saadet-i Ebediye kitabında da anlatılıyor. Mesela nafaka bahsi anlatılıyor. O nafaka bahsinde deniyor ki yeme. Köşeli parantezi açmışlar. Nafaka deyince ne giriyor? Yeme, içme, giyinme, barınma. Yani ev. Bu dördü. Bu dördü için sıkıntıya gelen bir Müslüman. Karz-ı Hasen. Yani faizsiz borç para da bulamazsa kredi çekebilir buyuruyor. Şimdi belki oğlu hani çünkü ayakkabı almışken bu nafakasına giyim konusuna girer bu. Giyim konusuna girer. Belki bulamamıştır, edememiştir, yetmemiştir, yani ihtiyaç halindedir. Bunları almıştır. Dolayısıyla bunun bu yaptığına İslamiyet izin veriyor. İzin veriyor. İzin verdiği için de buna %100 haram gözüyle bakmak caiz olmaz. Buna %100 bakmak aynı şekilde caiz olmaz. Mesela şeyde de var. Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal'in orijinalinde. Yani 1908'de İttihat İttihat'a kişi başına gelip de aynı şekilde onu kaldırmışlar öyle. Mesela orada bir ifade geçiyor. Üç şey buyuruyor, küfür alametidir. Boynunda haç varsa, belinde zünnar, papazların bellerine kuşandığı kuşak varsa, bir de başında aynı şekilde şapka varsa. Bu üç şey küfür alameti. Fakat buyuruyor ki, yani bir kimse de bunu görünce de mutlak bu kafir dememeli buyuruyor. Belki başka bir sebepten dolayı aynı şekilde şey yapabiliyor. Onun için birden böyle haramdır, küfürdür hükmünü vermemeli. Caiz olmaz bu.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Özellikle tabii CHP açısından sıcak bir gündemi bugün takip ediyor olacağız. Başlıklarımıza kısaca bir göz atalım, ardından hemen detaylara geçelim. Şimdi sevgili izleyiciler, elbette bugün gözler CHP'de olacak. Neden? Çünkü bugün salı günü CHP'nin grup toplantısını yaptığı gün. Saat 13.30'da Özgür Özel'in grup toplantısında konuşması bekleniyor. Bir diğer taraftan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bugün MYK listesini açıklaması bekleniyor. Onları takip ediyor olacağız. Konuya ilişkin bugün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Yargıtay kararını bir an evvel vermeli dedi. Bilindiği üzere mutlak butlan kararının çıkmasının ardından hukuki süreç noktasında Yargıtay'da şimdi dosya, dolayısıyla Yargıtay'dan gelecek karar son derece önemli. Kendisi hukuki sürece işaret etti. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Dediğimiz gibi bugün gözler CHP'de olacak. Bir taraftan genel merkez, bir taraftan meclis, her iki noktadan da muhabir arkadaşlarımız son gelişmeleri bizlerle paylaşıyor olacak. Tüm bunlar konuşulurken CHP'de 1 milyon euro iddiası adı altında Ankara'ya taşınan bir süreç var. Nedir o? Özgür Özel için bir fezleke süreci başlatılması gündemde. Yine 5 milletvekili daha var. Birazdan yine konuya ilişkin detayları aktaracağız. Delegelerin hesapları bir taraftan inceleniyor. Bilindiği üzere mutlak butlan kararının ardından süreç 38. kurultayın iptali, öncesinde yaşanan o takvime döndü. Genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha oturdu. Aslında CHP'de birçok açıdan, hem hukuki anlamda hem iç siyaset noktasında çok ciddi gelişmelerin yaşandığı bir süreç. Yine CHP'den yansıyan bir gelişme. Özkan Yalın ve Turgut Korç 38. kurultay için ifade verecekler sevgili izleyiciler. Ve tüm bu iç siyasetin sıcak gündeminin hemen yanında bizim için son derece önemli, bilindiği üzere futbol. Ve A milli takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Kadroda kimler var? Futbol dünyasından, spor dünyasından, hepimizi çok yakından ilgilendiren, dediğimiz gibi o siyasetin sıcak gündemini biraz olsun ara verdirecek önemli bir gelişmeyi de sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim ve hemen detaylara bakalım. Evet, CHP'de mutlak butlan sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün MYK listesini açıklaması bekleniyor. Muhabirimiz Sait Kahraman takipte. Kılıçdaroğlu yok dedi, Özgür Özel var dedi. Meclis resmi programında 13.30'da CHP grup toplantısı ve basın açıklaması eklendi. Mecliste Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısının iptali için bir yazı gönderildi. Peki son durum ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de muhabirimiz Merve Güven var. Ama önce CHP Genel Merkezi'ne dönelim ve sözü Sait Kahraman'a bırakalım.
1: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu saat 11 sularında evinden ayrılmış, CHP Genel Merkezi'ne gelmiş. Akşam 8 gibi de CHP Genel Merkezi'nden ayrılmıştı. Bugün de aynısı oldu. Saat 11 sularında Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıktı, CHP Genel Merkezi'ne geçti. Aslında bugün çok önemli bir gün. Neden? Çünkü Merkez Yönetim Kurulu listesinin bugün itibariyle açıklanması bekleniyor. Saat 4'e kadar açıklanması bekleniyor. Bunu da belirtelim. Kuliste konuşulan isimler var. Bunların başında onları da açıklayalım size. Temel isimler var. Bunların başında parti sözcüsü Berhan Şimşek olarak konuşuluyor. Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Turan Aydoğan olarak konuşuluyor. Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Medya ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı Necdet Saraç. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal. Yolsuzlukla mücadeleden sorumlu genel başkan yardımcısı Akif Hamza Çebi. Tabii bunlar muhtemel isimler. Bugün isimler netleşecektir. Onu da bekliyoruz. Saat en geç dediğimiz gibi saat 4 itibariyle açıklanması bekleniyor. Tabii liste açıklanır açıklanmaz yolsuzlukla mücadele kısmı var. O ayrıntı var. Ona da değinmek istiyorum. Kritik hamleler gelecektir. MYK listesi açıklandıktan sonra özellikle yolsuzluğa bulaşan kişilerin disiplin süreçleri, işte ihraç süreçleri başlayacaktır. Dediğimiz gibi bugün artık MYK listesinin açıklanması bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a. Tabii gözler bir taraftan CHP Genel Merkezi'nde ama gözlerin çevrildiği bir diğer nokta Türkiye Büyük Millet Meclisi. 13.30'da grup toplantısı yapılması bekleniyor. Çok sıcak ve Tansiyonu yüksek anlar. Söz Merve Güven'de tüm detaylar için. Merve.
2: Gülden Kalecik Demirtaş, bahsettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon oldukça yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı 13.30'da gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi? Günlerdir merak edilen bir soruydu bu. Bu soru dün yanıtını buldu aslında. Öncelikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve meclisteki aslında grup başkanı üzerine bir talepti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesi kararının tanınmaması talep ediliyordu. Numan Kurtulmuş işte bu talebin aslında bir iç mesele olduğunu söyledi ve meclis başkanlığının buna taraf olamayacağını ifade etti. CHP'nin meclis grup iç yönetmeliğinin belli olduğunu söyledi. Yani bu yönetmeliğe göre aslında grup başkanı olarak Özgür Özel grup toplantısı düzenleyebilir. Numan Kurtulmuş aslında teamüllere uygun bir şekilde, meclis kurallarına uygun bir şekilde grup toplantısı gerçekleşirse de CHP'ye bir salon tahsis edebileceklerini ifade etmişti. Bu açıklamaların hemen ardından da gelen meclis gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı bilgisi yer aldı. Ancak meclis başkanlığı açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir yazı göndererek bir ikiliğin ortadan kaldırılmasını talep edildi. Diyeceğini ifade etmişti. Çünkü hem Özgür Özel tarafının hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafının meclis başkanlığına iki ayrı yazısı bulunuyordu. Bu yazılardan biri az önce de aktardığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Özgür Özel'in grup başkanlığının tanınmaması üzerineydi. Özgür Özel tarafından verilen yazıda ise geçtiğimiz hafta yapılan grup başkanlığı seçimlerinin tanınması yönündeydi. İşte buna ilişkin aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bugün bir grup toplantısı yapılıp yapılmayacağına dair bir soru sordu meclis başkanlığı. Dün bu yazı genel merkeze gitti. Genel merkezden gelen açıklamada ise bugün için bir grup toplantısı yapma taleplerinin olmadığını ifade etti CHP Genel Merkezi. Ancak bu durumun yine Özgür Özel'in grup toplantısında konuşmasına engel olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü az önce de bahsettik, meclis grup iç yönetmeliğine göre grubu toplantıya çağırma, toplantıyı toplama ve yapma yetkisi grup başkanında. Tabi hala meclisin gündeminde saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı görünüyor. Yani bu toplantının yapılacağını söyleyebiliriz. Dün de hatta grup başkanlığı tarafından milletvekillerine grup toplantısı bilgilendirme notu geçilmişti ve bu notta da yine kürsüde Özgür Özel'in konuşacağı ifade ediliyordu. Şu bilgiyi de verelim. Grup toplantı salonuna bazı milletvekillerinin şimdiden geçip oturduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden aslında gözler şu anda 13.30'a çevrildi. Bu toplantı başladığında herhangi bir karışıklık olacak mı? Özgür Özel ne gibi mesajlar verecek? Tabii şunu da söyle.

0: demek gerekiyor. Dün bir metin paylaşıldı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline bulundu ve bunun içinde Temmuz ayına işaret etti. Ancak buna imza vermeyen 27 milletvekili vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 138 koltuğu bulunuyor. İşte bu 27 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ya da bir taraf tutmak istemeyenler de bulunabiliyor içinde. İşte bu kişiler, bu 27 milletvekili grup toplantısına katılacak mı, katılmayacak mı? Bunlar da tabii saatler 13.30'u gösterdiğinde yine cevabını bulacak. Bahsettiğimiz gibi aslında grup toplantısı bilmecesi kısmen çözülse de hala bir bilmece olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için meclis gündeminde hala grup toplantısı yapılacağı görülüyor. Bu duyuru var. Özgür Özel'in 13.30'u gösterdiğinde kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Grup toplantı salonundaki atmosferi ve konuşmaları da sizlere zaman ilerledikçe aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Gözler 13.30'da Özgür Özel'in grup toplantısında konuşup konuşmayacağı, ki programda hala var şu an itibariyle dedi az önce Merve Güven, takip ediyor olacağız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin ilk kez konuştu. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz olmadık ve olmayacağız dedi. Erdoğan sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi Cumhurbaşkanı. Bu süreci her türlü polemikten uzak ele almak siyaset kurumunun görevidir mesajını verdi.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
3: CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu. Tartışmaların içinde yokuz dedi, net mesaj verdi.
2: Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına müsaade etmeyiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşananları eleştirdi. Kavgaya ve polemiğe ayıracak vaktimiz yok dedi.
2: Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
3: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz.
3: Erdoğan İstanbul'un fethine de değindi. İstanbul'un Fatih ruhundan koparılmasına göz yumulmayacağını vurguladı.
2: Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün efendim ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel de telefon hattımızda. Necmettin Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim, kolay gelsin, sağ olun.
0: Evet efendim şükürler olsun, Kurban Bayramı'nı huzur içinde idrak ettik, kurbanlar kesildi, fakir fukaranın karnı da duydu elhamdülillah, böyle bir bayram geride bırakıldı. Efendim şimdi biliyorsunuz Trump her gün yeni bir açıklama yapıyor. İran anlaşmak istiyor, anlaşmaya çok yakınız, her an imzalar atılabilir diye barış rüzgarları estiriyor. Sonra Ya anlaşma ya savaş diyerek tehditler savuruyor. Bu arada İsrail'in Lübnan saldırısına izin verince ipler koptu. Tahran ABD ile mesaj trafiğini sonlandırdı. Hürmüz kabandı diyerek res çekti. İsrail Gazze ile Lübnan'a saldırıları durmadan İran müzakere şartlarını konuşmayacağını açıkladı. Trump dün gece İran'la görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor dedi. Hangisine inanacağız, gerçekten şaşırdık. Evet. Bu kriz nasıl sona erecek? Bir gazeteci olarak nasıl görüyorsunuz efendim? İzlenimlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz efendim.
1: Evet. Estağfurullah.
0: Buyursunlar efendim.
1: Trump şu anda gerçekten tam bir batağa saplanmış vaziyette. Tabii. Yani içinden çıkmak için uğraşıyor, çıkamıyor içinden. Bütün amacı işte bu savaşa niye girdin diye soracak oldularsa kendilerine. Ben bu savaşa girdim ama zafer kazandım diyebilmek. Evet. Ama bunu söylemesi için karşı tarafın masaya oturması lazım. Masaya oturmuyor adamları ya. Hiçbir zaman oturmuyor. İran çok güçlü bir hale geldi. Bu Hürmüz Boğazı gerçekten Trump'ın belli büktü. Öyle görünüyor. Dünyayı enerji krizine soktu biliyorsunuz.
0: Tabii. İran, ciddi tepkiler aldı. Bravo. Amerika özellikle Trump ve yönetimi.
1: Evet. Yani işte en son gelinen noktayı ben size söyleyeyim. İşte İsrail biliyorsunuz bu savaş sürecini sürekli gündemde tutmak istiyor. Evet. İran Netanyahu böylece iktidarda kalabiliyor biliyor musunuz yani İsrail'de. Evet. Eğer savaş sona erse kendi iktidarı sona erecek. Bunu çok iyi biliyor. Bunu da devam ettiriyor işte. Gazze'ye saldırıyor biliyorsunuz hala harareye dönmüş olan bölgeye. Evet. Sürekli hala saldırıyor ondan sonra. Masum insanları öldürmeye devam ediyor. Esas hedefi Lübnan. Lübnan'ın askeri gücü yok biliyorsunuz ondan sonra. Bu yüzden de Lübnan'a saldırıyor.
0: Hizbullah var sadece.
1: Sadece Hizbullah var. Hizbullah'ın da yaptığı ataklar pek etkili değil tabii. Evet. Normal şartlarda. Çünkü çok büyük bir silah gücü yok.
0: Yok.

0: dün İran şeye bir protesto çekti Amerika'ya, dedi ki ben dedi mesaj trafiğini sona erdireceğim dedi. Sizler ziyade dedi, İsrail dedi Lübnan ve Gazze'ye saldırıyor dedi. Bu rahmetli sürece ben size görüşmeyeceğim dedi. O zaman dün akşam Trump Netanyahu ile bir görüşme yapmış. Ondan sonra bu görüşme çok enteresan ifadeler kullanmış Netanyahu karşılığında. Seni hiç kimse sevmiyor demiş. Kahrolası adam demiş ondan sonra.
1: Herkes senden nefret ediyor. Hatta senin yüzünden bütün Yahudilerden, İsrail'den nefret ediyor. Evet, maalesef. İlk defa yani ben insanların ya da dünya halkının Yahudilerden, özellikle bu şeylerden, İsrail yönetiminden bu kadar nefret ettiğini gördüm. Şaşırdım kaldım ya.
0: Evet.
1: Siz de farkındasınız değil mi?
0: Tabii.
1: Eskiden bir mazlum, işte efendim sürgün edilmiş, katliama uğramış falan gibi böyle sinemalar, filmler, şeyler, kitaplar, romanlar, şimdi hepsi çöp.
0: Evet, gerçekten yani İsrail şu anda bütün dünyanın gözünde son derece katil bir ülke haline geldi. Bu imajını gerçekten silemeyecek. Tabii. Tam üstüne yapıştı yani ondan sonra.
1: Evet.
0: İsrail halkı büyük bir rahatsızlık duyuyor bu yüzden. Yani diğer ülkelere gidip turistik olarak seyahat yapamıyorlar. Yani her gittikleri yerde Filistin tepkisiyle karşılaşıyorlar İsrailli yerleşimciler. Yani bu çok kötü bir tablo. İşte dediğim gibi yani Netanyahu kendi iktidarını devam ettirmek için böyle katilce, azgınca, ondan sonra haince politika izliyor. Ama sonu gelecek, az kaldı Atar Bey, benim gördüğüm
1: kadarıyla. Evet, tabii zulüm payidar olmaz yani.
0: Sonu gelecek. İşte tahmin ediyorum, işte dedi ki en son, demiş ki Netanyahu ile yaptığı görüşmede Trump, sen demiş bu savaşı sona erdir demiş. Yoksa desteğimi çekeceğim demiş kendisi sandığın demiş. O da demiş ki Hizbullah saldırmazsa ben de saldırmayacağım demiş. Hizbullah'ın saldırılarını gerçekten yani danışıklı dövüş yani bunlar. Bakın ben size söylüyorum.
1: Bahane ediyor yani.
0: Hizbullah saldırdı diyecek ondan sonra. Şöyle yaptı bunu.
1: Tavşan kaç misali bir uyum. Evet.
0: Evet. Ama inşallah bunun sonu gelecek.
1: İnşallah efendim.
0: İşte Amerika ile İran masaya oturduğu andan itibaren bu iş bitecek. Ama işte Trump'ın hedefi İran'ı masaya oturtmak.
1: Evet.
0: Masaya oturttuğu anda kendisini güçlü hissedecek. Savaşa kazandım diyecek. Bunu elde etmek için büyük bir mücadele veriyor ama İran da buna pek yanaşmıyor. Bence şu anda iki taraflar yani ortalıkta ben kazandım diyerek bu savaşı sonlandıracaklar.
1: Vallahi öyle diyorsunuz. Evet, evet. İnşallah olacak tabii. Bunları bekliyoruz. Evet. Daha doğrusu bütün dünya halkları, mazlumları düşünen insanlar ya da insanlık bunu hep böyle düşünüyor.
0: Tabii.
1: Şimdi CHP'nin biliyorsunuz 38. olağan kurultayına dair yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ile ilgili kurumlardan bilgi talep edildi.
0: Evet.
1: Bu incelemeden amaç nedir bilemiyorum tabii. Delegelerin özele oy vermek için nasıl ikna edildikleri anlaşılmak mı isteniyor?
0: Evet.
1: Yani öncelik bu herhalde. Kim ne yani menfaat temin etti ya da o oylamaya, o iradeye fesat karıştırmak için, katmak için hangi adımları attı? Herhalde bunun üzerine gidilecek gibi şey de öyle istiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni yönetimin isteği de bu.
0: Doğru. Yani bakın biliyorsunuz bu konuda çok şey yapıldı, iddia ortaya atıldı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yok pavyonlara götürmüşler, yok ondan sonra geceliğin kendilerine paralar getirmişler.
1: İşte eğlence var, yemekler var, lüks restoranlarda balık masaları, balık rakı masaları var. Evet.
0: İşe almışlar ondan sonra iş garantisi vermişler filan filan. Ama bunların hepsinin resmen ispat edilmesi lazım. Yani ispat edilmesi için de bu araştırmanın, incelemenin yapılması gerekiyor.
1: Belgelendirilmesi yani, lazım değil mi bütün bu iddia?
0: Tabii yani delillendirilmesi lazım. O zaman kimse ağzını açıp tek kelime söyleyemeyecek. Mesela bu oy veren delegelerin hesaplarına bakılıyor ondan sonra. Seçim şu anda.
1: Evet.
0: Nereden gelmiş diyecekler bu para? Onlar niye gelmiş diyecekler? İşe girmiş mi girmemiş mi? Kurultaydan sonra işe girmiş mi? Yakınları işe başlamış mı başlamamış mı? Çok geniş bir soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Komisyonu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu

0: işte en büyük uzman kuruluşlardan bir tanesi bu. SGK kayıtları kurumlardan talep edilmiş. Yani bu çok önemli. Yani sigortalı yapılmış mı yapılmamış mı kurultaydan sonra. Bunlar da önemli.
1: Tabii.
0: Hep bunlar rüşvet biliyorsunuz yani ondan sonra. Yani mutlak mutlak kararı verildi. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda mutlak mutlak kararını tam delillerle gerçekleştiğini göstermek açısından millete böyle bir çalışma yapılıyor. Bence bu CHP'nin sonunu getirecek hatta da. Yani çok iğrenç bir şey yaptılar. Yani kurultay yaptılar bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde.
1: Evet. Çok enteresan bir şey. Şimdi yani, bir şey daha var biliyorsunuz. O çok enteresan kurultaydan sonra bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii iddiaları var. Çok enteresan yani döndükten sonra Özgür Özel döneminde sümen altı edilen rüşvet fezlekelerini gündeme getireceği iddia ediliyor. Bu Ankaralı gazeteciler özellikle dillendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız vaadi gereği daha önce kamuoyuna yansıyan ancak sonradan sessizliğe bürünen fezlekelerin üstünün açılması yeni CHP'nin ilk sınavı olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada 145 milletvekiline ait toplam 1060 dokunulmazlık dosyasının bulunduğu mecliste 56 dosya ile Özgür Özel rekoru elinde bulunduruyor. Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'li vekil Turan Taşkın Özer hakkındaki ağır rüşvet iddiaları Kılıçdaroğlu'nun arınma ve sınavının ilk durakları olarak görülüyor.
0: Evet.
1: Çok enteresan sınav deniliyor zaten. Arınma sınavlarının ilk durakları çok ilginç. Ne bekleyelim o buradan?
0: Bugün bir gelişme daha oldu bu konuda işte biliyorsunuz. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve 5 tane milletvekili hakkında fezleke hazırladı.
1: Tabii.
0: Zira yaptığı işlerde hakaretlerden dolayı ondan sonra. Bu meclise göndermiş bu fezlekeleri. Yani bu fezleke demek ne demek? Dokunulmazlığını kaldır diyor. Kaldır bunların dokunulmazlığını ben bunları yargılayacağım.
1: Sorgulayayım. Evet hesap sorayım.
0: Yargılandıktan sonra mahkumiyet kararı da çıkabilir. Ondan sonra yani hapse de atılabilir. Yani şu bakımdan diyorum yani dokunulmazlık sırrı milletvekillerine şu anda yargılama engeli getiriyor.
1: Sığınak gibi yani adam suç işliyor ama oraya sığınıyor. Milletvekili diyorlar efendim dokunamayız. Ama Kılıçdaroğlu'nun da buna dikkat çekmesi yani bunun üstünün açılmasını bu konuda sorgulamanın olmasını istediği çok enteresan. O arınma sloganı meşhur tabii
0: Tabii yani diyor ki mesela senin hakkında açılmış bir suçlama varsa diyor. Git diyor aklan ondan sonra gel diyor. Bu
1: tabii.
0: Son derece normal. Yani bir insana bir suç isnat ediliyorsa tamam mı? Bu suçu ya işlemiştir ya işlememiştir.
1: Tabii.
0: Yani ya kasıtlı olarak kendisine bu suç yönlendirilmiştir ya da gerçekten işlemiştir bu suçu.
1: Tabii.
0: Yani ben bunu mutlaka açığa çıkartması lazım. Dediğiniz gibi gerçekten bu milletvekillerine bu dokunulmazlık sözünün bence hiç tamamen kaldırılması lazım ya.
1: Yani mahkemeler önünde, hukuk önünde eşitiz ya. Ama milletvekilleri bu konuda eşit değil. Daha çok şeyler yani.
0: Yani niye böyle?
1: Bu eşitliği oraya getirseler ne olur yani? Evet. İşte suç işlemesinler efendim.
0: İşte bu ayrıcalığa son vermek lazım tabii.
1: Evet.
0: Yani onlar senden benden farklı adam değil ki ya. Onlar da senin benim gibi ekmek yemek yiyor, bilmem ne oturuyor, kalkıyor, bilmem ne. Özellik ayrı bir özellikleri yok ki.
1: Tabii.
0: Sadece millet beni temsil etsin diye, mecliste temsil etsin diye seçilmiş adamlar. Yani parti tarafından seçilmiş adamlar. Millete hizmet etmeleri lazım orada mecliste. Yani gidip de onun bunun iş adamlarıyla usulsüz işler yapıp kimseye hakaret etme hakkına sahip değiller ki bunlar.
1: Tabii.
0: Yani suç işleme özgürlüğüne sahip değil milletvekilleri. Onu demek istiyorum. Yani bunu suç işlerse mutlaka cezasını çeksin. Nitekim tarih boyunca ben çok gördüm mesela fezlekelerin kabul edilip mecliste dokunulmazlıkların kaldırıldığı bazı milletvekillerinin yargılandıklarını ben mahkum olduklarını çok gördüm biliyorum yani. Bunlar Bunlar
1: tabii tabii hesap verenler, yani hesabı verdikten sonra geri dönenler oldu. Hatta mesela bu Marmara depreminde yani MHP'li bir bakan vardı.
0: Evet.
1: Devlet Bey kardeşim gitsin dedi, aklansın gelsin dedi yani.
0: Tabii tabii yani.
1: Evet.
0: Bunlara siz ayrıcalık tanırsınız, o zaman partiyle geliyorsunuz biliyor musunuz? Yani?
1: Kurumsal kimlik zedeleniyor.
0: Parti şahibi altında kalıyor. Tabii. Niye? Bu adam suç işlemiş mi, işlememiş mi?
1: Hı-hı.
0: Sen niye buna sahip çıkıyorsun diyorlar aslında. Gitsin tamamen kendisine aklasın diyorlar. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun şu anda yapmayı istediği gelişme bu. Yani diyor ki ben diyor suç işlemiş kimselerle diyor bir arada bulunamam diyor.
1: Evet.
0: Partiyi nereye getirdiler diyor. Utanıyorum diyor partiye bak.
1: Tabii.
0: Hakikaten haklı yani adam yani. Bakın ben size söylüyorum. Yani şu anda çok kötü bir vaziyette CHP. Yani CHP şu anda Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş yolsuzluklarla anılan bir parti haline geldi.
1: Maalesef yani, öyle bir algı oluşturulmak istendi işte ya da bunların ortaya çıkmasıyla beraber bütün bu iddiaların hedefinde olan parti bu şekilde algılanıyor. CHP deyince insanın akla neler gelmiyor ki ya?
0: Yani işte bu adamlar şu parti düşünebiliyor musunuz? İktidara gelmeye talip. Yani Allah göstermesin yani eskasa öyle bir iktidara gelirse neler yapacağını düşünebiliyor musunuz yani? Yani yaptığı yapacağının alameti ya o kadar yani. Bu konuda,
1: İşte bunlar... Kemal Bey'in de herhalde hedefi o, parti zede görmesin ya da böyle bir vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşmasın diye bir an önce arınalım da ya evet biz o suçlara bulaşmışları kenara attık ya da gittiler cezalarını çekiyorlar. Partimizin böyle bir algısı yoktur, biz tertemiz yolumuza devam ediyoruz diyor ya, tertemiz bir kongre yapacağız.
0: Evet ama işte bunu yapması için de gerçekten önünde uzun bir zaman var. Yani adamlar da bastırıyorlar işte. Baksanıza bugün grup toplantısı yapıyor. Aman ne kadar önemli grup toplantısı. Yani kendisini biliyorsunuz grup başkanı seçtirdi. Grup başkanı seçtirince tabii Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını kabul etmiş oldu Özgür Özel.
1: Evet.
0: Bir defa bu bir. İkincisi tabii. Yani grupta konuşma yapacak. Ne olacak konuşma? Kime yapacaksın konuşmayı? Sen parti adına yapacaksın konuşmayı. Adam izin vermiyor. İşte meclis başkanına yazı göndermiş Kılıçdaroğlu. Grup toplantısını yapmayacağım falan diye. Meclis başkanı da davrandı yani akıllı davrandı benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda hedef olmaktan kendisini kurtardı.
1: Bizi bir kavga tarafı yapmayın diyor.
0: Yapmayın dedi. Ondan sonra biz dedi kendi işinizde dedi görüşün dedi sorunları
1: görüşün evet.
0: dedi ondan sonra.
1: Anlaşın.
0: Normal yani kendi programını kendi çözüyor.
1: Tabii.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün açıkça biliyorsunuz yani biz dedi AK Parti olarak dedi CHP'nin içindeki hiçbir şeyin dedi tarafı olmayız dedi ondan sonra.
1: Evet.
0: İzlemiyoruz dedi.
1: Tabii.
0: Yani şu anda çok karma karışık bir tabloyla karşı karşıyayız Zafer Bey. Yani bunu mutlaka kendi işlerinde çözüme kavuşmaları lazım.
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: Onun diyecek ki kurultaya gidelim. Kurultaya gitmesi için bir defa Yargıtay sürecinin sona ermesi lazım.
1: Evet.
0: Ziyaret Bahçeli de bugün mecliste yaptığı konuşmada Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi lazım dedi ama Yargıtay'ın da bu konuda karar vermesi için bir sürü inceleme yapması lazım. Tabii kolay değil bunlar yani.
1: Evet.
0: Yani
1: doğru.
0: Kendi kendileri sorumluluktan kurtulmak için ince eleyip sık dokunması lazım. Yani tahmin ediyorum yani en az 5 ay 6 ay devam edecek bu iş yani kolay kolay.
1: Şimdi o grup toplantısı, farklı toplantı, farklı hareket etmek de aslında şunu demek istiyorlar. Bana göre tabii efendim CHP'ye, CHP'nin tabanına efendim biz mücadele ediyoruz. Vuruşarak eğer partiden ayrılacak olsak da ayrı bir parti kuracaksak vuruşarak, mücadele ederek, direnerek gideceğiz. Yani bir mücadele şekli olarak bu eylemleri ortaya koyuyor. Bugün meclisteki grup toplantısı da budur.
0: Evet.
1: Bunu aslında şey yapıyor.
0: Evet.
1: Ortaya koyuyor. Bakın mesela şimdi bayramın 3. cumartesi günü 2,5 yıl aradan sonra ilk defa genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu yurdun dört bir tarafından gelen ziyaretçilerle bayramlaştı ve zehir zemberek bir konuşma yaptı. Burada söyledikleri arasında ilk defa FETÖ ajanlarını partiden söküp atamadığım için milletimden özür diliyorum ifadesi bomba etkisi meydana getirdi ya.
0: Evet.
1: Buyurun efendim.
0: Yani gerçekten tarihi geçecek bir konuşmaydı bu.
1: Tabii.
0: Tabii bu sen bu adamları tespit ettiğin zaman neden millete ilan etmedin diye sormak lazım yani Kılıçdaroğlu'na o zaman, değil mi? Yani madem
1: evet.
0: söküp atamadım dedi. Aslında kendisini temize çıkarmak için o zaman böyle bir politika izlemesi gerekiyordu. Yani
1: tabii.
0: Bunları kamuoyuna duyurması gerekiyordu.
1: Evet.
0: O zaman kendisi daha temiz bir hale gelirdi ama şu anda tabii onlarla beraber hem biliyorsun hem çalışıyorsun diyor. Tamam adamlar.
1: Maalesef tabii.
0: Niye çalıştın diyor o zaman, değil mi adamlarla işte?
1: Orada bir bilme şeyi var aslında o cümlede, yani ben fark ettim biliyordum ama şey yapmadım diyor. Müdahale etmedim gibi bir anlam da çıkıyor.
0: Evet. Bakın CHP eski genel başkanı Özgür Özel'in işte FETÖ bağlantıları hakkında geçtiğimiz yıllarda ifade verdi. İtirafçı eski FETÖ mütevelli heyeti üyesi Enes Uludemir biliyorsunuz.
1: Manisa'da.
0: Yeni bir ifade daha vermiş ondan sonra.
1: Tabii. Ki,
0: yani Özel'in danışmanlığı olduğu belirtilen Demirhan Gözeçen ve eski Manisa eski bir belediye başkanı.
1: Rahmetli Ferdi de devreye girmiş. Konuşma
0: milyon,
1: oğlum sana bu kadar para vereceğiz diye. 2,5 milyon mu? 3 milyon mu? Evet.
0: 2,5 milyon lira teklif edildiğini söylemiş ondan sonra.
1: Tabii.
0: Yani bu FETÖ üyesi biliyorsunuz. Yani itiraf.
1: Tabii.
0: Yani işte Özgür Özel hakkında gerçekten çok ağır suçlamalar var tabii. Yani ben bu suçlamalar altında nasıl kalkacak bu adam? Yani çok tahayyül edemiyorum. Yani
1: evet.
0: Gerçekten tam bataklığın ortasına düşmüş vaziyette. İşte kendisi böyle agresif hareketlerde bulunarak yani taraftarlarına mesaj vermeye çalışıyor. Yani ben diyor ayrılırsam bile dövüşerek ayrılacağım.
1: Tabii. Yani. Mücadele ediyoruz.
0: Ama
1: baktık gitmiyor, yürümüyor. Ne yapalım artık? Burada siyaset yapılacak gibi değil. Onun için ayrılıyoruz diyecekler. Evet.
0: Ama kendi partisi için böyle bir şey yapabilir mi adam ya? Kendi partisinde yani
1: maalesef.
0: Yıllardan beri çalıştığı, ettiği, ekmeğini yediği bir parti hakkında bu kadar büyük mücadele edebilir mi? Başka bir parti hakkında olsa anlarım da yani CHP ile ilgili bunu yapması gerçekten çok anlamsız hale geldi. Sonuçta gerçekten işte bakın
1: anlamsız şöyle geliyor Necmettin Bey, çok güzel bir kelime kullandınız. Ya aslında biz CHP'li değiliz ya da bu parti bizim partimiz değil, işte hasbel kadar burada politika yapıyoruz der gibi bir tavır çıkıyor ortaya. Orada gizli bir mesaj var.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: O algılanıyor, anlaşılıyor. CHP'ye ve CHP'nin eski genel başkanlığına ki emeği var. Her şeyi söylüyorlar.
0: Evet.
1: İnsan
0: evet.
1: Partisini bu kadar yerden yere vurur mu ya?
0: Hiç ya. Evet.
1: Çok
0: i̇şte bugün de Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu tespit edecek saat 13.30'da yeni evet. Kurulu tespit edecek. İşte Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun aldığı karar ondan sonra geçerli olacak. Benim gördüğüm anladığım kadarıyla bu son toplantısı yani Özgür Özel'in yapabileceği meclise yapacağı son toplantı olacak. Zira genel başkan izin vermediği sürece bu toplantılar yapılamaz. Yani CHP'nin tüzüğünde yazıyor bu.
1: Tabii.
0: Yani genel başkanın yetkisi dahilinde grup toplantısı yapılmaması. Yani bunlar şu anda sanki böyle bir şey yapıyorlar. Yani agresif hareket ederek Kılıçdaroğlu'nu yok saymaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Ne diyecek orada? İşte bir an evvel kurultaya gidelim. Kurulta işte 111 tane milletvekili imza vermiş. Kurultaya gidelim diye. Peki bu verdiği imzaları kime gönderecekler? Kılıçdaroğlu'na gönderecekler. Kılıçdaroğlu'nun kurultaya karar alması lazım, değil mi?
1: Evet.
0: Yani genel başkan olarak. Ya saçmalığa bak ya. Adam diyor ki yargı süreci tamamlanmadan diyor biz kurultaya giremeyiz diyor. Elimizde değil ki diyor. Bir de delegelerin hepsini teslim edilmesi lazım. Bu delegelerin tamamı şaibeli adamları ya. Önceki seçimde işte bakın biraz önce soruşturma açıldı ya aklarında bu adamların.
1: Tabii.
0: Bu adamlar diyor, bu adamlar parayla satın alınarak oy verdiler diyor ondan sonra. Aynı delegeler aynı şekilde oy kullanma hakkı verilir mi ya? Saçmalığa bak ya.
1: Ne anlamı kalır?
0: Hiç ya. Yani süreye bak ya. Hayret bir şey ya. Yani
1: evet, hem iddialarım var bu delege hakkında ama aynı zamanda aynı şekilde kurultaya gidiyorsun bunlarla, ne anladık derler tabii.
0: O kadar saçma sapan şeydir. Evet.
1: Tabii. Şimdi imzalar toplatıldı işte, toplandı milletvekili imzaları, neyse delege imzaları falan, işte bu kadar oldu, şu kadar oldu. Onlar konuşulup duruyor. Şimdi Necmettin Bey, şimdi biliyorsunuz yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla buluştuğu gün, yani aynı saatte Özgür Özel'de Güven Park'ta bütün Ankara ilçe belediyeleriyle marjinal sol grupların katıldığı bir bayramlaşma töreninde sadece bir an önce kurultay çağrısı yaptı yani. Orada sabahtan beri konuştuğumuz konu o. Şu an mutlak butlan davasının yargı süreci varken kurultaya gidilmeyeceğini biliyor. Peki neden bundan ısrar ediyor?
0: Başka çaresi kalmadı.
1: Tamam, bu bir politika yani, ben de işte böyle bir tavır ortaya koydum sanki diyor da. Bunda ısrar etmesinin sebebi ne acaba ya?
0: İşte diyor ki bak, kurultaya gitmeyecek mesela Kılıçdaroğlu, gidemeyecek daha doğrusu.
1: Evet.
0: Diyecek ki kendi taraftarlarına, işte kurultaya gitmekten korktu, kaçtı diyecek ondan sonra. Genel başkanlığını kaybetti diyecek onu. Halbuki 37. genel kurulda, kurultayda Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı seçildi. 38. kurultay yok sayıldığı için, evet, 37. kurultay şu anda geçerliliğini koruyor. Tabii.
1: Evet.
0: Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Şeye atanmış bir genel başkan değil şu anda Kılıçdaroğlu. Zaten varlığını devam ettiren bir başkandı yani.
1: Ama delegenin iradesine fesat karıştırılarak iş başından uzaklaştırılmış.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Ondan sonra yani başka bir elinde koz yok şu anda şeyin. Özgür Özel'in, biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Dediğim gibi yani kendi taraflarını böyle şey yapmak için, yani konsolide etmek için böyle bir politika izliyor. Herkes de onu iyi bir şey yaptığını zannediyor ama şu anda boş konuşuyor tabii. Gerçekten boş konuşuyor. Hayal peşinde koşuyor şu anda şey.
1: Anlamsız bir hamle olarak yorumluyorsunuz şu anda. Evet.
0: Bakın bu Güven Partisi mitingden sonra işte şeye gitmiş, Anıtkabir'e gitti Özgür Özel, biliyorsunuz.
1: Tabii o çelenk meselesi çok ilginç ya.
0: Anıtkabir yetkilileri sormuşlar, demişler ki, bir gün önce sormuşlar. Siz Anıtkabir'e gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz mitingden sonra, demişler. Gelmeyeceğiz demişler.
1: Evet.
0: Aynı gün tekrar sormuşlar. Tekrar gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Zira gelindiği zaman oradaki bir askeri düzenin yeniden kurulması gerekiyormuş. Yani
1: tabii tertibat alıyor asker.
0: Tertibat alıyorlar. Burada karşılama törenleri falan yapılıyormuş. Gelmeyeceğiz demişler. Aynı güne demişler. Ama tekrar korsan bir şekilde Anıtkabir'e gittiler. Anıtkabir'e giderken gitmişler. Anıtkabir'de orada bir çelenk var zaten. Her zaman çelenk duruyor orada.
1: Hı.
0: Var o çelenk.
1: Evet.
0: O çelenkin içeri girmek istemişler. İçeri girmek olmaz demişler. Kesinlikle giremezsiniz, siz izin almadınız demişler. İşte çok sınırlı sayıda bir kişiyle gireceğiz demişler. Zorla ikna etmişler adamı. Peki demişler. Zaten oradaki görevler sivil kıyafetliydi, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Askeri kıyafetleri de yoktu üzerlerinde. Zira hazırlıksız yakalandılar bu
1: tabii
0: işe. Ondan sonra cebinden çıkartıyor kağıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diye çelengin üstüne koymaya çalışıyor. Ay şahit bir şey ya. Ya sen genel başkan değil.
1: Ama tutturamıyor. Sürekli bir kağıt sağa sola eğiliyor. Bir şey oluyor. Yani yırtılacak gibi.
0: İşte müdahale ettiler. Oradaki asker
1: evet,
0: müdahale etti. Bunu koyamazsınız dedi ondan sonra. İzin yok dedi. Hemen peki dedi. Aldı tekrar kağıdı cebine koydu.
1: Evet.
0: Çekti gitti ondan sonra. Yani bu çok çirkin bir şey. Bakın ben size söylüyorum. Yani zorla kendi ne kadar büyük bir tokat yediğinin alameti bu aslında. Yani hakikaten yani hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Ama sen suistimal yaparsan, yolsuzluk yaparsan, delegeleri satın alıp da genel başkan seçilirsen sonu böyle olacak yani. Yani yanlış yapan mutlaka bedelini öder tabii. Yani
1: evet,
0: sen yanlış yaptın.
1: Evet.
0: Sen de şu anda kendisini aslında sehpasına çekti yani kendi kendisini.
1: Evet.
0: Bunun sonucunda katlanacak inşallah.
1: Evet, şimdi efendim çok önemli bir konu bu, yenice bir konu tabii, biliyorsunuz. Evet. Buca'da çöp, Buca'da efendim şarkıcı, türkücü bir hanımefendiyle belediye başkanının aşkı vesaire, çok konuştuk bunları.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı ve eşi ücretlerini alamayan işçiler grevdeyken Tayland'ın meşhur Phuket adasında tatil yapmışlar. Hatta orayı kapatmış yani.
0: Evet.
1: Operasyonlarda yani aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılınç'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alınmış.
0: Evet.
1: Bakın, işçi para almıyor. Bucalılar her gün kazan kaldırıyor. Buca kokuyor sokakları. Böyle evet. bir manzara var. O Buket Adası'nda efendim aşk tatili yapıyor ya da neyse. Çok ilginç. Evet, şimdi bir 50 şüpheli de göz altında, bir yolsuzluk, yine bir rüşvet vesaire falan. Ne diyorsunuz yani bitmiyor yani, galiba.
0: Yani hakikaten şu CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluklar artık yani kitaplar değil, gerçekten ansiklopedi haline geldi ya, vallahi billahi.
1: Tabii.
0: Ya. Yani bu kadar büyük yolsuzluklara nasıl imza atıyor bu adamlar ya? Bunlar hiç kendi partilerini düşünmüyorlar mı? Bu yaptıklarını bir gün ortaya çıkacaklarını hiç ihtimal vermiyorlar mı ya? Ne kadar saçma sapan şeyler. Yani gözlerine gerçekten her şey para bürümüş ya. Yani bakın diyorlar ki Buca Belediyesi'ne diyorlar inşaat ruhsatı almak için 4 milyon lira veriyormuş inşaatçılar. İnşaat bittikten sonra 2 milyon lira da inşaata iskan izni veriyorlarmış.
1: Şey belli yani. Bu kadar da açık yani.
0: Evet evet. Yani
1: Rayiş belli.
0: Otomatiğe bağlamışlar bunu. Gerçekten adamlar bu işi vermeseler inşaatı yapamayacaklar.
1: Tabii.
0: Vermeseler iskan alamayacaklar. Bu kadar yatırım yapmışlar.
1: Ya.
0: Yani ister istemez bu cenderenin içine giriyorlar adamlar. Yani korkunç bir düzen kurulmuş ya. Ya bu ne kadar saçma şey. Adam inşaat yaparken tamam mı sen kanunlara, kurallara uygun olarak inşaatını yaparsın. Gelir belediyedeki yetkililer bakarlar. Gerçekten plana projeye uygun mu yapılmış? Onay verirler, biter gider. Niye ekstra para istiyorsun ya? Zaten onlar gerekli inşaat harçlarını falan bilmem ne yatırıyorlar. Kanunun kendileri verdiği şeyi.
1: Şimdi o müteahhitler de bu parayı cebinde veriyor ama sonra daireye ekliyor.
0: Herhalde.
1: Daire başına o da garip gurebanın, fakir fukaranın cebinde çıkıyor yani.
0: Tabii yani normal.
1: Evet yani sonuçta maalesef bize dokunuyor yani.
0: Ah işte dediğim gibi yani bu işte siz yani neyse ben fazla.
1: Evet
0: fazla
1: peki efendim. Şimdi evet. Necmettin Bey piyasaları da konuşalım. Şimdi biliyorsunuz. Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 ile tahminlerin gerisinde büyüdü. Ama tarımdaki artış dikkat çekti. İmalat sektörü endeksi ise 49,8 ile efendim son 2 yılın zirvesine çıktı. Bu nasıl oldu? Bunları da konuşalım.
0: Evet gerçekten biliyorsunuz Ocak Mart döneminde biliyorsunuz şey
1: evet.
0: Türkiye ekonomisi işte bu ortada yaşanan savaşlardan dolayı aslında etkilenmemesi mümkün değildi biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ondan sonra ama buna rağmen dediğim gibi yani %2,5 büyüme çok önemli bir gelişme. Zira Euro bölgesi Avrupa'da biliyorsunuz ilk çeyrekte 0,1 büyüdü ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani yerinde saydı. Koskoca Amerikan ekonomisi %1,6 büyüyebildi. Yani Türkiye 2,5 yani çok yüksek bir rakam. 23 çeyrekten beri Türkiye büyüyor tabii. Kesinlikle büyüyor.
1: Evet.
0: Yani büyüdüğü zaman genişliyor. Yani imkanları artıyor. Vatandaşa sunduğu imkanlar artıyor. Böyle bir gelişme. Yani bakın herkes ev sahibi olabiliyor. Ondan sonra araba sahibi oluyor. Arabadan yollar geçilmiyor. Hale geldi görüyorsunuz.
1: Yani bayramda çok enteresan.
0: Park edecek yer kalmadı ya. Vallahi billahi.
1: Evet. Şimdi yani, bir şey evet. daha var. Bu GSM yani çok da telefon meraklısı varmış. Onlar da yani onlar da büyümüşler, kazanmışlar. Bir de bankacılık sektörü tabii çok önemli burada.
0: Tabii yani. Bankacılık sektörü büyümesindeki en büyük etken işte kredi kullandırıyor bankalar.
1: Değil mi efendim? Peki, yani vatandaş krediyi almış gitmiş tatile.
0: Evet evet.
1: Ya da Anadolu'ya gitmiş ya da ne bileyim evet. kurban kesmiş. Öbür tarafta telefon merakı da çok.
0: Ama işte bu aldıkları kredileri taksitle ödüyorlar yani. En büyük avantajları da o insanların.
1: Evet.
0: Bunu yapabiliyor ondan sonra. Önemli olan şu. Ödeyebileceği insan borcunun altına girer.
1: Tabii.
0: Tamam mı? En önemli şey o. Zira ödeyemediği zaman felaketle karşı karşıya kalır. Buna kimse cüret etmez. Yani kendisini bataklığa atmaz. Evet. Ama dediğim gibi bankalar kredi veriyorlar. Kredileri tahsil ediyorlar şu anda istedikleri gibi. Vatandaş da bunu sağlıyor. İşte bunun en büyük şey hükümetin şu anda sağlamış olduğu iş ortamının güçlü hali tabii. Yani insanlar işlerine güvendikleri için bu borcun altına giriyorlar. Yani mesela adam bilse ki mesela bir sene, iki sene sonra aynı işi devam ettiremeyecek, ben bu işten çıkacağım dese o zaman o borçlanmayı yapmaz.
1: Yeah.
0: Değil mi? Yani o borcu nasıl ödeyecek? Çalışarak ödeyecek.
1: Tabii.
0: Peki çalışma güvencesi olmazsa insanların böyle bir borcun altına girer mi? Girmez tabii. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye ekonomisi gerçekten çok sağlam bir duruma oturmuş vaziyette.
1: Evet.
0: Bakın herkes bize gıpteyle bakıyorlar Türkiye'ye şu anda.
1: Yani bütün dalgalara, bütün olumsuzluğa rağmen ayaktayız evvelallah. Bu evet, çok önemli.
0: Bakın imalat sektörü büyümenin öncü gösteriyor. Mesela şu anda %2,5 büyüme gerçekleşti ama bakın Mayıs ayında imalat sektörü %49,8 oldu. Yani son 2 yılın zirvesine çıktı.
1: Tabii.
0: Yani 50'nin üzerine çıkacak benim gördüğüm kadarıyla inşallah Haziran ayında bu rakam. Haziran 50'nin üzerine çıktıktan sonra iyileşme daha da güçlenecek. Yani ikinci çeyrekteki büyüme hızı birinci çeyreği gerçekten kat kat aşacak.
1: Evet.
0: Rahatlıkla söyleyebilirim.
1: İnşallah konjektör de müsait olur. Evet, evet efendim.
0: Yani imalatçıları ya yani reel sektörün kazanması son derece önemli. Bakın reel sektörle ilgili bir rakam daha vereyim. 6.4 milyar dolar azalmış reel sektörün döviz borçları.
1: Evet.
0: Döviz borçlarının azalması demek kazanıyorlar demek. Kazandıkları zaman da borçlarını ödüyorlar.
1: Peki. Efendim Borsa İstanbul Haziran ayında yükselişe başladı. İstanbul'da evet. Perakende satışlar Mayıs'ta 1.53 arttı. Cuma günü açıklanacak Mayıs tüketici fiyatları da buna paralel gelirse Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki faiz kararı ne olur sizce?
0: Evet. Yani biliyorsunuz son dönemde yaşanan petroldeki yükseliş doğru
1: evet.
0: biliyorsunuz. Brent petrol şu anda 93 dolara kadar geriledi. Biliyorsunuz 120 dolara çıkmıştı Brent petrol.
1: Tabii.
0: Petroldeki enerji faturamızı küçültüyor. İnşallah bu anlaşma yapılırsa İran'la Amerika arasında bu 80 dolar hatta 80 doların altına düşecek. O zaman akaryakıt fiyatları aşağı çekilecek. Enflasyondaki yükseliş duracak. Bence Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki kararında yani faizleri değiştirmesi %37'de sabit tutsa dahi önümüzdeki döneme ait bir düşüş sinyali verecek Merkez Bankası.
1: Evet.
0: Zaten bu beklentiyle bugün bankalar prim yaptı Altay Bey. Çok yüksek prim yaptı. Borsa İstanbul 14 bin puana tekrar dayandı biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ondan sonra enerji sektörü çok büyük prim yapıyor. Teknoloji sektörü, bir de demir çelik sektöründe büyük bir yoğunlaşma var Borsa İstanbul'da. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu Hürmüz Boğazı açılırsa ki açılacak, mutlaka açılacak. Bütün dünya bunu bekliyor. Zira stoklarda adamlarda şey kalmadı.
1: Büyük baskı var Trump ve Amerika üzerinde bu konuda. Evet.
0: Yeterli şey kalmadı. Miktarda stok kalmadı. Stokları
1: evet.
0: eridi insanların. Bunu mutlaka açması lazım. Açıldığı zaman da o zaman gerçekten her şey güllük gülistanlık olacak.
1: Evet. Şimdi sıra altında son 3 ayda petrol fiyatlarındaki büyük artış enerji maliyetlerini biliyorsunuz zirveye çıkardı. Merkez bankaları altın satarak ödeme yaptı. 3.480 dolara düşen ons şu anda 4.490 mı efendim?
0: 4.544.
1: Orada seyrediliyor. Kapalı çarşıdaki fiyat 6.670 lira. Hala alım seviyesi oluşmadı. Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Alım zamanı mı değil mi efendim?
0: Evet.
1: Bunu da bir değerlendirmenizi
0: evet.
1: isteyeceğim.
0: Evet. Bence artık almanın zamanı geldi Atay Bey.
1: Yani öyle mi?
0: Şu anda, evet. Yani altınımızı 4.530 dolardan işlem görüyor. Gram altın 6.700 lirayı aştı. Biliyorsunuz
1: evet.
0: çok düşmüştü altın. Yani bence alım zamanı artık geldi. Zira dediğim gibi yani şu anda petrol fiyatlarındaki düşüş Amerika'daki faiz arttırım sürecini durduracak. En büyük sıkıntı oydu biliyorsunuz altın için.
1: Evet.
0: Yani Amerika'da faizler artarsa altına dönmezler insanlar. Dolarda kalırlar. Şu anda dolar değer kaybetmeye başladı benim gördüğüm kadarıyla. Bu da önemli bir gelişme.
1: Evet.
0: Dolar değer kaybetti devam ettiği sürece altın yükselir. İşte bugün bir tahmin yapılmış. 4.900 dolar diyorlar altının onsu aşılırsa diyorlar. 5.000 dolara ulaşacak diyorlar. O zaman da altında bu gerik kalmış süreç son derece hızlı bir şekilde kapatılacak diyorlar.
1: Açığını yani kapatacak altın, diyorsunuz.
0: Evet yani altın 8.000 liraya aşmıştı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz Atay Bey. Çok düşük fiyata geldi ya. 6.700 lira yani 1.300 lira düşmüş vaziyette. Altın artık altın almanın zamanı geldi. Gerçekten geldi. İnşallah ama benim şu anda en büyük sıkıntı da yazın düğünü yapacak olan adamları düşünüyorum ben.
1: Bu böyle devam etse mesela 1-2 ay daha ya da 1 ay.
0: Evet.
1: Madem düşünüyorsak evet hayırlı işleri buyurun efendim.
0: hayırlı işleri birazcık öne almak lazım.
1: Evet. Zaman,
0: tabii. Öne almak lazım. Büyük büyük bedel ödememek için. Doğru. Ama şu anda gerçekten altın gerçekten çok düşük vaziyette. Ya bir çeyrek altın 13 bin liraya açmıştı, şu anda 10.500 liradan satılıyor çeyrek altın ya.
1: Evet.
0: Yani çok çok düşük fiyata geldi. Dediğim gibi gerçekten altın büyük bir sıkıntı çekti petrolün baskısından dolayı. Evet. Ama şu anda gerçekten rahatlama dönemine girdiğini ben düşünüyorum. Altın almasını tavsiye ediyorum. Özellikle gümüşü de ihmal etmesinler. Gümüş de şu anda 114 liradan işlem görüyor.
1: Evet.
0: Gümüş de alınabilir.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim Sayın Necmettin Batırer.
0: Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci, yazar Necmettin Batırel konuğumuzdu. Bugün için kendisine teşekkür ediyoruz. Ben Ataoğlu Harvas. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: TGRT FM Haber.
13: Okulun ikinci katındaki sınıfının penceresinden aşağı atladı. Durum okul yönetimine bildirildi. Sağlık ekipleri geldi. Okul bahçesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan öğrenci hastaneye götürüldü. Polis ekipleri okulda inceleme başlattı. Olayın nedeni araştırıldı.
14: Polis geliyor. Polis geliyor.
15: Trafik magandaları yine iş başındaydı. Yolcu otobüsünün önünü kestiler, araca zarar verdiler. Çanakkale'den İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü trafik magandalarının saldırısına uğradı. Saldırganlar önce makas hareketleriyle otobüsün önünü kesmek istedi. Ardından da otomobili otobüsün önüne kırarak durdurdu.
14: Geri git. Polis geliyor.
15: Bu sırada otomobilden inen magandalar otobüsün camlarını yumrukladı. Yetmedi, sileceklerini kırdı. Saldırı uzun süre devam etti. Bu sırada otobüsteki panik anları ise böyle görüntülendi. Otobüs şoförünün soğukkanlılığı ise takdir topladı.
14: Polis geliyor.
15: Şikayet sonrası harekete geçen polis saldırgan otomobil sürücüsünü yakaladı. 411 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 225 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi.
14: Polis.

0: Gün ortası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. CHP'deki sıcak gündemi takip ediyoruz. Mutlak butlan sonrası genel başkanlık koltuğuna geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün MYK listesini açıklaması bekleniyor. Detayları genel merkezde bulunan muhabirimiz Sait Kahraman aktaracak. Tabii gözler bir diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özgür Özel'in meclis grubunda bir konuşma yapması bekleniyor. Şu an itibariyle tabii bir değişiklik olur mu olmaz mı? Onu takip ediyoruz bizler de. Merve Güven'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde az önce grup toplantısının yapılacağı salondan bizlere aktarmış. Yine aynı noktada söz bir kez daha sende Merve.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, öncelikle şu bilgiyi verelim. Henüz grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına dair karar değişmedi. Kameraman arkadaşım size salonu gösterirken ben de gelişmeleri aktarayım. Bilindiği toplantısı düzenlenmişti ve Özgür Özel yeniden grup başkanı olarak seçilmişti. Ancak bu karara da Kemal Kılıçdaroğlu itiraz etmişti. Dün meclis başkanlığından bu itiraza yönelik açıklama geldi ve meclis başkanı Numan Kurtulmuş bu durumun CHP'nin iç meselesi olduğunu ifade etti. Ve aslında grup iç tüzüğüne işaret etti. İki taraftan gelen dilekçeler vardı meclise. Bu ikiliğin çözülmesi gerektiğini söyledi. Ve buna da karşı hamle olarak CHP Genel Merkezi'nden meclise ikinci bir yazı geldi. Çünkü meclis başkanlığı bugün grup toplantısının yapılıp yapılmayacağını onlara sordu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden aslında bunun teyitini alması gerekiyordu. Genel merkezden gönderilen yazıda bugün grup toplantısı planlanmadığı ifade edildi. Ancak Özgür Özel bu grup toplantısını gerçekleştireceğini bir haftadır ifade ediyor. Dün de meclis grubundan, meclis CHP grubundan CHP'li milletvekillerine bugün grup toplantısı yapılacağına dair bir duyuru gitti. Ve bu duyuruda da Sayın Grup Başkanımız Özgür Özel'in sunuş konuşması notu yer aldı. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından meclis başkanlığına gelen ikinci yazıda bu toplantının yapılması engellense, uygun görülmese dahi bu toplantının yine de gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bu yazının buna engel olmadığı ifade ediliyor. Ancak meclis başkanlığı bu toplantı grup toplantımız yoktur ifadesini kabul ederse, bu toplantı yapılsa dahi sadece Meclis TV'den yayınlanmayacağı ifade ediliyor. Tabii şu anda artık son yarım saat dedik. Salonun oldukça dolu olduğunu ifade edebilirim sizlere. Tabii milletvekilleri burada, belediye başkanları, il ilçe teşkilatları, ziyaretçiler salonda yer alıyor. Tabii şunu ifade edelim. Burada Özgür Özel'e muhalif milletvekilleri henüz salonda yer almıyor. Bu toplantıya katılmalarını beklemiyoruz. Dün de zaten Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri, tam 111 milletvekili bir kurultay çağrısı yapmıştı. Ancak yine Özgür Özel'e muhalif milletvekilleri bu çağrıya imzalarını atmamıştı. Bu nedenledir ki onların yine bu grup toplantısına katılmasını bizler beklemiyoruz. Tabii burada aslında uzun dönemler Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel sekreterlik yapmış.

0: Mars Hav da az önce meclise CHP grubuna geldi. Hemen aslında Özgür Özel'in dakikalar sonra konuşacağı alanı da sizlere gösterelim. Karşımızda bulunan mikrofonların göründüğü kürsüden Özgür Özel saatler 13.30'u gösterdiğinde milletvekillerine seslenecek. Tabii bugün nöbetçi grup başkan vekili Gökhan Günaydın ilk olarak divan heyeti yerini alacak. Bu gösterdiğimiz sıralarda divan heyeti yerini alacak. Hemen aslında grup kürsüsünün arkasındaki yere de Gökhan Günaydın oturacak. Ve Gökhan Günaydın açılış konuşmasını, sunuş konuşmasını yaptıktan sonra Özgür Özel'i kürsüye davet edecek. Ve bu davet üzerine de Özgür Özel kürsüye çıkıp salonda bulunanlara hitap edecek. Şu bilgiyi de verelim. Şu an için tabii ki zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi kuralları, iç işleyişi var. Burada herhangi bir dışarıdan gelen kişiler, ziyaretçiler propaganda yapamaz. Sadece bu toplantıyı takip edip alkışlarda bulunabilirler ya da sloganlara eşlik edebilirler. Bunun dışında herhangi bir propaganda yapamazlar. Özgür Özel'e yakın kaynaklar ise bu toplantının rutin bir toplantı şeklinde geçeceğini ifade ediyor. Yani mutlak mutlak kararının ardından yapılacak ilk grup toplantısı. Ancak buna karşın oldukça rutin bir toplantı olacağını ifade ediyorlar. Son olarak şu bilgiyi de verelim. Özellikle haftaya ne olacak? Şimdi bu hafta Özgür Özel artık konuşacak. Yani buna bir mani görünmüyor şu dakika itibariyle. Haftaya ne olacak peki? Özgür Özel kaynakları diyor ki bizim yerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bize bir salon tahsis edilmese bile biz meclisteki herhangi bir açık alanda bu toplantıyı gerçekleştiririz. Ancak yine buna dair de bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Ve şunu da belirtiyorlar. Özellikle meclis grup iç yönetmeliği değişmeden grup toplantısı engellenemez. Biz yine burada bu talebimizi ilettikten sonra vekillere çağrıda bulunduktan sonra haftalık grup toplantımızı gerçekleştirebiliriz. Söylediğimiz gibi artık çok kısa bir zaman kaldı. Yaklaşık 25 dakika sonra Özgür Özel'in bu salona gelip arkamdaki kürsüden salondakilere, milletvekillerine hitap etmesini bekliyoruz. Biz de gelişmeleri size aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Merve Güven'e bir kez daha. Gözler grup toplantısının yapılacağı salonda. Az önce Merve Güven'le detayları paylaştı. Tabii bir diğer önemli nokta, CHP Genel Merkezi bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesini açıklaması bekleniyor. Sait Kahraman'da söz detaylar için.
2: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu saat 11 sularında evinden çıktı ve Genel Merkez'e geldi. Aynı şekilde dün de saat 11 sularında evinden çıkmış. Akşam saat 8 itibariyle de Genel Merkez'den ayrılmıştı. Bugün de saat 11'de Genel Merkez'e geldi. Ve bugün birazdan MYK listesinin açıklanması bekleniyor. Günlerdir konuşuluyordu ne zaman çıkacak diye. Bugün birazdan açıklanması bekleniyor MYK listesinin. Tabii MYK listesinde muhtemel isimler konuşuluyor, tahmin edilen isimler konuşuluyor ve görevleri konuşuluyor. Kuşkusuz muhtemel isimlerin arasında Genel Sekreter Müslüm Sarı olarak konuşuluyor. Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akuşilgizdi. Parti Sözcüsü Berhan Şimşek. Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Turan Aydoğan. Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu. Medya ve İletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal. Yolsuzlukla mücadeleden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çelebi. Tabii bunlar muhtemel isimler. Birazdan MYK listesinin açıklanması bekleniyor artık. Tabii dün konuşuluyordu, dün mü açıklanacak, bugün mü açıklanacak diye. Bugün açıklanması bekleniyor artık. Tabii kuşkusuz MYK listesinin açıklanmasıyla birlikte ihraç süreçleri başlayacaktır. Tabii yolsuzluğa bulaşanlar, ondan sonra arınma süreci başlayacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bunun sinyalini vermişti geçtiğimiz günlerde. Tabii MYK listesiyle beraber ihraç edilecek kişiler tespit edilecek, yolsuzluğa bulaşan kişiler tespit edilecek ve ihraç süreçleri an itibariyle artık başlayacaktır. Bugün dediğimiz gibi MYK listesinin artık açıklanması bekleniyor. Birazdan bizler de listede kimler var, muhtemel isimlerden hangileri doğru, onları göreceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a da. Bir taraftan CHP Genel Merkez, bir taraftan da Özgür Özel'in yapmasının planlandığı grup toplantı salonundan görüntüleri, aynı zamanda son gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız sevgili izleyiciler. Devam edelim. Şimdi bugün paylaşmıştık malum. Amillerimiz açısından son derece önemli 2026 Dünya Kupası kadro açıklandı. Bu arada millilerimiz ABD'ye doğru yola çıktı. O görüntüler de geliyor ekranlardan şu an itibariyle arkadaşlarım verdiler. 2026 FIFA Dünya Kupası da şu anda bugün açıklanan, bugün sizlerle paylaştığımız o kadro ilişkin isimler de yer alıyor bir taraftan. Bir taraftan da millilerimizin tesislerden çıktığı, o kafileyi taşıyan, ekibi taşıyan, millilerimizi taşıyan ekip otobüslerinin uğurlandığı anlar geliyor ekranlara sevgili izleyiciler. Hemen bir kere daha sizlerle paylaşalım. Kırmızı beyazların, millilerimizin Dünya Kupası kadrosunda yer alan 26 ismini arkadaşlarım da hemen verdiler. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır kalecilerimiz. Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta sahaya bakalım. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvetlerimiz olarak Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gülü, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Sevgili izleyiciler, milli takımımız ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda bilindiği üzere. A yıldızlarımız ABD, Paraguay ve Avustralya ile D grubunda kozlarını paylaşacaklar. Sevgili izleyiciler, onu da aktaralım ve bir kez daha tüm dualarımız, dileklerimiz amililerimizle, futbolcularımızla Dünya Kupası'nda elbette güzel sonuçları almak dileğiyle diyelim. Bir kez daha başarılar dileyerek A yıldızlarımıza sevgili izleyiciler. Ve devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar için düğmeye basılıyor. Meclisin tatile gideceği 15 Temmuz tarihinden önce 9 maddelik bir çerçeve yasa çıkarılması planlanıyor.
3: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
4: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasal düzenleme geliyor. Bu kapsamda 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak. Güvenlik bürokrasisi bayram öncesinde hem İmralı hem de Kandil cephesiyle kritik görüşmeler yürüttü. Bu görüşmelere ilişkin bir rapor hazırlanacak. Ardından da silah bırakma takvimi ve teröristlerin hukuki durumlarını düzenleyen bir yasa çıkarılacak. Düzenlemenin meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden önce çıkarılması hedefleniyor. Yasayla silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı yer alacak. Suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı yapılacak. Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı netleştirilecek. Yasayla dönüşler için ne kadar süre verileceği hükme bağlanacak. Bunun için bir yıllık bir süre öngörülüyor. Gelenlere suç işlemeseler bile adli kontrol şartı uygulanacak. Bu kişilere ayrıca 5 yıl siyaset yasağı gündemde.
5: Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır.
4: PKK da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacak.
6: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlı yürümeye devam edeceğiz.
4: Yaklaşık 8-10 bin civarındaki örgüt üyesinin büyük bölümünün Türkiye'ye gelmek yerine 3. ülkeleri tercih edecekleri belirtiliyor. Terör örgütünün 200 civarında olan sözde yönetici kadrosu da Türkiye'ye gelemeyecek. Türkiye'ye gelecek olanlar örgüt üyesi olmakla birlikte suç işlemeyenlerden oluşacak.
5: Ben bu konuda meclis başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam ederim.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas heyetini kabul etti. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını en güçlü biçimde kınadığını duyurdu.
7: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
8: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın

0: görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Sahadaki son durum ele alındı. Hamas heyeti ateşkes kurallarına sıkı sıkıya uyduklarını vurgularken İsrail'in ateşkes ihlalleri MİT Başkanı Kalın'a aktarıldı. Özellikle İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine yönelik düzenlediği saldırılar görüşmenin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Bölgede hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınını en güçlü biçimde kınadığını duyurdu.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görev süresindeki ilk Singapur ziyaretinde üst düzey temaslarda bulundu. Görüşmelerde ekonomi, savunma, teknoloji ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
2: Hakan Fidan Singapur'a Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Tarihi ziyarette birçok konu başlığı masaya yatırıldı. Fidan Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'la da bir araya geldi. Temaslarda ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konuları öne çıktı. Savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları da masaya yatırıldı. Yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, dijital dönüşüm ve finansal teknolojilerde ortak çalışma fırsatları değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'la ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıma hedefini de muhataplarına aktardı. Temaslarda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, İran, Suriye ve Güney Çin denizindeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, Türkiye ile Singapur arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Erzurum'da kaymakamlar seminerinde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, yeni güvenlik paradigmasının detaylarını paylaştı.
3: Özellikle gençlerimizin sosyal medya, kapalı dijital ağlar, sanal topluluklar ve manipülatif içerikler üzerinden etkilenme riski sürekli olarak artmaktadır.
2: Türkiye sinsi ve çok boyutlu tehditlere karşı ayakta. Terörün siber ve organize suç ağları ile birleştiği ittifak Erzurum'da masaya yatırıldı.
3: Terör ve terörizm etnik, ideolojik, siber ve organize suç yapılarıyla bağlantılı tüm biçimleriyle kamu düzenimizin yanı sıra toplumsal birlikteliğimizi, ekonomik istikrarımızı ve milletimizin huzurunu hedef alan en büyük tehditlerden biridir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Erzurum'daydı. Kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde konuştu. Terörle mücadelede gelinen son noktayı net sözlerle özetledi.
3: Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir.
2: Bakan Çiftçi elde edilen başarılara rağmen rehavete yer olmadığını söyledi. Kamu düzenini koruma iradesi en üst seviyede diyerek kararlılık mesajı verdi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz.
2: Tehdidin sadece dağda ya da sahada bitmediğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, dijital tehlikelerin özellikle genç kuşakları hedef aldığının altını çizdi.
3: Radikalleşme, etnik ayrışmalar, dini istismar, dijital propaganda, şiddeti normalleştiren çevrimiçi içerikler ve marjinal ideolojiler üzerinden çok boyutlu bir tehdit haline gelmiştir.
2: Bakan Çiftçi, yeni güvenlik paradigmasının merkezinde ise uyuşturucu ve organize suç şebekeleriyle mücadele olduğunu belirtti.
1: Sümeyye Selçuk Bayraktar çiftinin 3. çocukları dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. kez sorun sevinci yaşadı.
4: Hangimiz düşmedi kara sevdaya?
2: Erdoğan ailesinde bayram sonrası torun sevinci. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10. kez dede oldu.
5: Bir olur garip olur.

0: İki olur, rakip olur. Üç olur, denge olur. Dört olur, bereket olur. Gerisi Allah kerim.
1: Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocukları dünyaya gözlerini açtı. Erdoğan, Sümeyye Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı Bayraktar çiftine tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Hangimiz düşmedik Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.
2: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Başkanın da gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet çarkına bir de darp eklendi.
3: Gönlüme bakın kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
1: Türkiye tatilci başkanı bu görüntülerle tanımıştı.
4: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
5: Evet ben kapattım.
1: Tatilden sonra yolsuzluk krizi patlak veren başkanın rüşvet çarkı ifşa oldu. O çarka bir de darp skandalı eklendi.
6: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
1: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman. Başkan işçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la gittiği Phuket Adası tatiliyle gündeme gelmişti.
3: Hele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
1: Belediyesine geçtiğimiz gün yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Rüşvet çarkında imar usulsüzlükleri ifşa olmuş, sabun sistemi şoke etmişti. Bazı müteahhitlerin projelerindeki sorunların çözülmesi ya da ertelenmesi için belediye görevlerine yapılan ödemeleri kendi aralarında sabun olarak adlandırdığı ortaya çıkmıştı.
6: Rüşvetle başladık asfaltlamaya, hem serim hem de yamaları başladı.
1: Bir de darp skandalı gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişileri darp ettiği belirlendi. Skandallar bunlarla sınırlı değil. Araç kiralama, lastik alımı, çöp konteyneri, bitki alımı, etkinlik organizasyonları ve doğrudan temin işlemleri de incelemeye alındı. Bazı ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, alımların fahiş fiyatlarla yapıldığı ve bu işlemler üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü. Yolsuzluklarla ilgili inceleme ve şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
2: İstanbul ve Nevşehir'de suç şebekelerine dev operasyonlar yapıldı. 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler ve şirket hesaplarında yaklaşık 70 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
1: Suç şebekelerine 55 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Milyarlarca liralık şirketlere kayyım atandı. Operasyonlara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul merkezi 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka kurumsal kimliği kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu belirlendi. Şüpheliler ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yapılan işlemlerde ise toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıtla LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca şüpheli ve şirketlere kayıtlı banka hesapları ve taşınmazlara el konuldu. Bir dev operasyonda Nevşehir merkezli yasa dışı bayi sahana yapıldı. Vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar liralık para trafiği oluşturan şebekeye yönelik Nevşehir merkezli 28 ilde 120 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 107 şüpheli hedef alındı. Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.
7: Bu başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul, Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları başarıyla gerçekleştiren İstanbul ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum. Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir.
2: İstanbul Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen talihsiz adamı altına alıp metrelerce sürükledi. Kazadan hemen sonra direksiyondaki oğlunu kurtarmak isteyen baba suçu üstlenmeye çalışsa da gerçek gizlenemedi.
8: Ortada bir ihmal yok, zincirleme bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğun bedelini 12 saattir yoğun bakımda ameliyathanede kendi canıyla ödeyen masum bir insan var.
1: Kural tanımadı. Ehliyetsiz bir şekilde direksiyon başına geçti. Durağa dalıp adama böyle çarptı. Üstelik özrü kabahatinden büyüktü.
8: Olayı yapar yapmaz onun şokuyla zaten arabadan aşağı inmiş. Babası daha sonrasından zaten suçu üstlenmek istedi.
1: İddiaya göre İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktı. O sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı.
8: Sorumsuzca etrafına bakmadan kontrolsüz şekilde caddeye atladığı için arkadan gelen araç kendisine vuruyor.
1: Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil doğruca otobüs durağına yöneldi. Durakta her şeyden habersiz minibüs bekleyen 55 yaşındaki Nuri Koçak vardı.
8: Babam da o sırada kaldırımda otobüs minibüs beklediği için oradan sekerek babamı altına alarak sürüklüyor.
1: Talihsiz adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tam 12 saat süren bir ameliyata alındı. Nuri Koçak hayat mücadelesi verirken kazanın hemen ardından olay yerine gelen babası suçu üstlenmeye kalktı.
8: Babası daha sonrasından zaten suçu üstlenmek istedi.
1: Ancak oyun tutmadı. Görgü şahitleri polise gerçeği anlattı. Direksiyondaki gencin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
8: Görgü şahitleri vardı. Biz bunu dile getirdiğimizde tekrardan bunu yalan olduğunu beyan ettikten sonra tekrardan çocuğu şu anda almış bulunuyorlar.
1: Ailenin gözü kulağı şimdi hastaneden gelecek iyi haberde ve tek bir istekleri var.
8: Tek temennim adaletin adaletli bir şekilde tecelli etmesidir. 20 yaşında ehliyetsiz bir arkadaşı ailesi tarafından bu şekilde araba verip de sokağa çıkarılmasını doğru bulmuyorum.
2: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor.
9: Ek geliri yok zaten. Kadın hiç çalışmamış. Herhangi bir geliri de yok. Mecburen onun nafakasını beklemek zorunda bir yere kadar. Ben bu düşünce olarak karşıyım buna.
10: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var. Yeni düzen kurmaları gerekiyor.
1: Süresiz nafaka tartışmalarında geri sayım başladı. Gözler Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da yapacağı toplantıya çevrildi.
11: Çok doğru bir düzenleme. Çünkü şöyle bir şey, aile birliği yıkılmış oluyor. Yani beraber yaşamlar, evliliğin mantığı nedir? Aynı ortamda aynı dertleri, aynı sıkıntıları, aynı mutlulukları paylaşmaktır.
1: Yüksek Mahkeme Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Bir kesim uygulamanın korunmasını isterken diğer kesim süresiz nafakanın mağduriyete yol açtığını savunuyor.
12: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemenin de bir aptalca yani anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
1: 12. yargı paketinde nafaka süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre belirlenmesi planlanıyor. Nafaka alt sınırı 5 yıl olarak düşünülüyor. 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi tartışılıyor.
13: Kadınları korumak lazım. Olabildiğince maddi durumuna bakılarak da bu belirlenebilir. Bence süresiz olmalı.
1: Oluşabilecek mağduriyetlere karşı sosyal destek mekanizmalarının devreye alınabileceği belirtiliyor.
2: Gençler duygusal destek için giderek daha fazla yapay zekaya yöneliyor. Yeni bir araştırmaya göre her 5 ergenden biri üzgün, öfkeli veya stresliyken yapay zeka sohbet robotlarından psikolojik tavsiye alıyor.
1: Araştırma kuruluşu Rand'in JAMA Pediatrics'te yayımlanan çalışması şok etkisi yaptı. 12-21 yaş arası gençlerin büyük kısmının yapay zekayı duygusal destek amaçlı kullandığı tespit edildi. 2025 başında gençlerin %13'ü duygusal destek için sohbet robotlarına başvurduğunu söylerken Kasım ayında bu oran %19'a yükseldi. Gençlerin büyük kısmı bu tavsiyeleri faydalı bulurken uzmanlar tam aksini düşünüyor. Bunun üzücü bir tablo olduğunu belirten uzmanlar, gençlerin kendilerini güvende hissedecekleri destekleyici ilişkilere ihtiyaç duyduklarına dikkat çekiyor. Ayrıca sohbet robotlarının aşırı onaylayıcı dilinin bazı hassas bireylerde yapay zeka psikozu olarak adlandırılan sanrısal düşünceleri tetikleyebileceği uyarısında da bulunuyor. Yapay zeka şirketleri ise artan endişeler nedeniyle hukuki baskı altında. Bazı aileler intihar vakalarında sohbet robotlarını sorumlu tutarak dava açıyor. Florida ve diğer eyaletler ise bağımlılık ve intihar riski iddialarıyla OpenAI gibi şirketlere karşı hukuki süreç başlattı. Kaliforniya, New York ve Illinois gibi eyaletler sohbet robotlarının kriz anlarında nasıl davranması gerektiğine dair yeni yasal düzenlemeler getiriyor. Bazıları terapi amaçlı kullanımını tamamen yasaklıyor.
2: Oğuz Murat Acı 2 yıl önce İstanbul Eyüp Sultan'da meydana gelen kazada hayattan koparılmıştı. Acıya çarpan ve ABD'ye kaçan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı muhtemel tarih belli oldu.
14: Bu 5. bayram. Bizim elimizi öpecek bir evlat kalmadı.
15: Oğuz Murat Acı davasında önemli bir aşamaya girildi. Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih netleşti.
16: Abi bitti. Hayatım bitti.
17: Kaza mı yaptınız? Sesim geliyor mu?
15: İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın hayatı yarım kaldı. O günden sonra da Oğuz Murat Acı'nın adını tüm Türkiye duydu.
16: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptı. Lütfen gel.
15: Acı'ya çarpan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, Doktor Bülent Cihan Timur ve yazar Eylem Tok'un oğluydu. Annesi Eylem Tok kazanın ardından oğlunu ABD'ye kaçırmıştı. Timur Cihan Timur süren iade işlemlerinin tamamlanması halinde Türkiye'ye getirilecek ve 8 Temmuz'da Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkacak.
16: Abi bitti. Hayatım bitti.
17: Kaza mı yaptınız? Sesim geliyor mu?
15: Cihan Timur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
2: Okullardaki saldırılar ve artan güvenlik endişeleri onları harekete geçirdi. Bolulu lise öğrencileri tehlike anında tek hamleyle yardım çağıran dikkat çekici bir sistem geliştirdi. Oyuncak gibi görünen cihaz pim çekildiği anda siren çalıyor ve konumu yakınlara gönderiyor.
18: Pimi çektiğimiz anda buradaki mikro denetleyici sinyal gönderiyor.
1: Kahramanmaraş, Şanlıurfa. İki okul saldırısı Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Genç mucitler harekete geçti. Özel bir icat geliştirdi.
18: Acil yardım cihazı geliştirdik biz. Bu son gündem olaylardan sonra daha çok değerlendi aslında projemiz.
1: Bolu'da bir grup meslek lisesi öğrencisi yaşanan saldırı olaylarından etkilenerek dikkat çeken bir güvenlik projesine imza attı. Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği sistemin adı Hızır.
18: Kime çekiyor? Kime çekti anda?
1: İlk bakışta sıradan bir çanta süsü gibi görünüyor ancak öyle değil. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere risk altındaki bireylerin acil durumlarda yardım isteyebilmesi için tasarlanan cihaz tek bir hareketle devreye giriyor.
18: Bu şekilde.
1: Kullanıcının konumu ve yardım çağrısı önceden belirlenen 3 kişiye kısa mesaj olarak gönderiliyor. Üstelik bu işlem belirli aralıklarla tekrarlanıyor.
18: Bizim cihazımızın pimini çekmesiyle çalışıyor. Ondan sonra etrafta ses yaymakta. Aynı zamanda telefon, bir de bomba da ses yayıyor.
1: Öğrenciler cihazı günlük hayatta rahat taşınabilmesi için oyuncak görünümünde tasarladı. Amaç kişinin kendisini tehdit altında hissettiği anda dikkat çekmeden yardım çağırabilmesi.
19: Pimi çektiğimiz zaman bu aplikasyondaki 3 kişiye konum ve SMS ile birlikte bilgiler gidiyor.
2: ABD ile İran tam anlaşacakken Lübnan'a saldırı başlatan işgal devleti başbakanı Netanyahu sonunda azarı işitti. Axios haber sitesine göre Trump küfürlü telefon konuşmasında Netanyahu'ya herkes senden nefret ediyor diyerek Lübnan'a saldırıyı durdurmasını istedi.
1: Lübnan saldırılarıyla ABD-İran müzakere sürecini sabote eden İsrail, ABD'den tarihi bir tepki aldı. ABD merkezli ve İsrail'e yakın Axios haber sitesi önemli bir iddiaya yer verdi. Buna göre ABD Başkanı Donald Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayarak Lübnan'a saldırı başlattığı için azarladı. Trump küfürlü telefon konuşmasında Netanyahu'nun Beyrut'un güneyine yönelik saldırı tehditlerine de sert tepki gösterdi. Axios'a göre Trump şöyle dedi. Sen delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun. Ben senin siyasi hayatını kurtarıyorum. Şu anda herkes senden nefret ediyor. Herkes İsrail'den nefret ediyor ve bunun sebebi sensin. Konuşmada Trump Netanyahu'ya Beyrut'u bombalamasının İsrail'in uluslararası alanda daha fazla yalnızlaşmasına yol açacağını söyledi. Axios ayrıca Trump'ın telefonda iradesini Netanyahu'ya kabul ettirdiğini iddia etti. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamada Netanyahu'yla çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylemişti. Trump daha sonra yaptığı bir paylaşımda Beyrut'a hiçbir güç gitmeyecek, oraya gitmekte olan birlikler de geri çekildi demişti. İran'la anlaşmak istediğini artık gizlemeyen ABD Başkanı önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini de söyledi. İran pazartesi günü kritik bir adım atarak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar ABD ile görüşmeleri durdurduğunu açıklamıştı.
2: Gazze'de çocuklar saldırıların yıktığı hayatların ortasında enkazdan çıkardıkları eski futbol toplarıyla çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Bombaların gölgesinde büyüyen minikler için bugün en büyük hayal yeniden güvenle oynayabilecekleri bir eve kavuşmak.
1: Bir zamanlar oyuncaklarla dolu odalarda büyüyen çocuklar şimdilerde saldırıların bıraktığı enkazın arasında çocukluklarını arıyor. Gazze'de bombaların susturduğu sadece şehirler değil, çocuk kahkahaları da. İsrail saldırılarının harabeye çevirdiği bölgede çocuklar enkaz altından çıkardıkları eski futbol toplarını onararak oyun oynamaya çalışıyor. Muhammed de onlardan biri. Saldırılardan önce rengarenk oyuncakları vardı. Şimdi ise elindeki yıpranmış top yıkıntıların arasından çıkarıldı. Süngerlerle dolduruldu, bantlarla sarıldı. İçine ağırlık olsun diye taş yerleştirildi. Çünkü Gazze'de bugün bir futbol topu bile bulunması zor bir nimet. Çocuklar artık çim sahalarda değil, çadırların arasında kalan dar toprak parçalarında koşuyor. Kaleleri yok, oyun parkları yok, güvenli alanları da yok. Her adımlarında bombardıman izleri var.
20: Bugünkü gerçekliğimiz bu. Çocuklarımızın oyuncakları yok. Oynayabilecekleri güvenli bir yerleri bile yok.
1: Bir moloz yığını oyun alanına, eski bir yatak tramboline, çatlamış beton parçaları ise kaydırağa dönüşüyor. Ancak birkaç metre ötelerinde ölümün izleri hala duruyor. Muhammed'in dileği ise dünyanın herhangi bir yerindeki bir çocuğun dileğinden farklı değil. Yeniden evine dönmek, korkmadan oynayabilmek ve çocukluğunu yeniden yaşayabilmek.
0: Keşke İsrail Gazze'ye oyuncak girişine izin verseydi. Keşke her şey eski haline dönebilseydi. Keşke evimiz eskisi gibi olabilseydi. Böylece korkmadan, güvenle oynayabilseydik.
1: Çadırlarının önünde onları izleyen aileler içinse bu kısa oyun alanları saldırıların acısını birkaç dakikalığına da olsa unutturuyor. Ama gerçek değişmiyor. Gazze'de binlerce çocuk oyuncaklardan önce güvenliği özlüyor.
2: Fransız ve İngiliz donanmasının bir Rus tankerine baskın düzenlemesi tehlikeli bir krize yol açtı. Moskova Fransa'yı korsanlıkla suçlarken Rus basını iki nükleer güç arasındaki bu olay tehlikeli boyutlara varabilir yorumunu yaptı.
1: Fransa ve İngiltere'nin Atlas Okyanusu'nda bir Rus petrol tankerine baskın düzenlemesi Moskova ile krize yol açtı. Operasyon Fransa'nın öncülüğünde başlatılmıştı. İddia ise Rus petrol tankerlerinin gölge filo üzerinden Avrupa yaptırımlarını aşarak 3. ülkelere petrol taşıdığı yönünde. Tagore isimli gemi önce uluslararası sularda takip edildi. Ardından askeri birlikler tankere çıkarma yaptı. Tanker mürettebatı gözaltına alındı. Operasyonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı. Fransız lider Rusya'nın gölge filo yapılanmasına karşı hukuki adımların devam edeceğini açıkladı. Macron, Rusya'nın enerji gelirlerini kısıtlamakta kararlı olduklarını söyledi. Operasyonda NATO koordinasyonunun da devrede olduğu ifade edildi. Moskova'nın Fransa'ya yanıtı ise sert oldu. Geminin kaptan ve mürettebatının Rus olmasını gerekçe gösteren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, uluslararası hukuka göre bu korsanlıktır dedi. Peskov, Fransa'nın davranışlarını yasa dışı sayıyoruz ifadesini kullandı. Rus basınında ise ilginç ifadeler kullanıldı. Rus televizyonlarında büyük bir skandal olarak yansıtılan olayla ilgili iki nükleer güç arasında sıklaşan bu tür hadiseler günün birinde çok farklı boyuta varabilir yorumları dikkat çekti.
2: Noktalıyoruz gün ortasını sevgili izleyiciler. Yarın saat 12'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
21: TGRT FM Haber.
22: Şimdi reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: TGRT FM Haber.
12: Güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları sürüyor. Alevler yükseldi, duman gökyüzünü kapladı. Anne ve minik kızı için zamanla yarış başladı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş olduğu öğrenilen iki katlı binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Ancak tehlike sadece yanan binayla sınırlı kalmadı. Yoğun duman bitişikteki üç katlı apartmana doldu. Apartmanın 3. katında bulunan anne ile 2,5 yaşındaki kızı çıkış yolları kapanınca balkona sığındı. Bir yanda alevler, diğer yanda duman, yürekler ağızda itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti. Merdivenli araç balkona yanaştırıldı. Önce minik kız dikkatlice annesinin kucağından alındı. İtfaiye erlerinin kollarında güvenli şekilde aşağı indirilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından anne de merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınsa itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
13: Üflemem dedi. Faturası ağır oldu.
14: Daha sonra değerlendireceğiz.
13: Adres Aksaray. Trafik ekipleri rutin alkol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Direksiyondaki 24 yaşındaki sürücünün tavırlarından şüphelenen ekipler alkol metreyi uzattı. Ancak o sürücü cihazı kullanmak yerine polis ekiplerini peşinde dolaştırmayı tercih etti. Dakikalarca süren ikna çabaları sonuç vermedi. Polis anlattı, uyardı, yasal süreci hatırlattı. Ama sürücü kararından vazgeçmedi. Sonunda beklenen karar çıktı. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücüye çeşitli ihlallerle birlikte toplam 352.719 lira para cezası uygulandı. Bununla da kalmadı, sürücünün ehliyetinden 40 puan düşürüldü. Ayrıca sürücü belgesine tam 5 yıl süreyle el konuldu. Norveç kıyılarında bulunan 18. yüzyıl gemi enkazı arkeologlara zengin bir tarihi yük sundu. Hükümet ve müze yetkililerine göre ismi bilinmeyen yelkenli gemiden Çin porseleni ve Avrupa yapımı birçok eşya çıkarıldı. Norveç Denizcilik Müzesi geminin güvertesinde sıkıca istiflenmiş beyaz ve mavi porselen kaseler, kadehler, tekstil ürünleri, tahıl yükü ve avize parçalarının bulunduğunu açıkladı. Yük dönemin ticaret ağlarına ışık tutan nadir bir koleksiyon niteliğinde. Gemi Güney Norveç'teki Skagerrak Boğazı'nda yaklaşık 600 metre derinlikte bir kurtarma firması sahibi tarafından keşfedildi. Enkazın 1700'lerin ortalarında battığı tahmin ediliyor. Gemiye ait kesin rota, köken ve varış noktası ise henüz bilinmiyor. Kuzeybatı Çin'in Shanxi eyaletindeki yaban hayatı parkı minik kaplanların doğum günü partisine sahne oldu. Etkinlik için parkta toplanan kalabalık özellikle çocukların neşesiyle renklendi. Oyunbaz kaplan yavruları etten hazırlanan özel doğum günü pastasının etrafında toplandı. Kimi pastadan büyük lokmalar alırken kimisi de neşeyle topların peşinden koştu. Yeni doğan bazı yavruların sevimliliği de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Park yönetimi çocuklar için de pasta ve ikramlar hazırlayarak etkinliği sıcak ve keyifli bir aile buluşmasına dönüştürdü. Yokluk azimlerini kıramadı. Nijerya'nın başkenti Abuja'da motor sporlarında yeni bir dönem başlıyor. Mabushi'deki tozlu arazi drift ve go-kart pisti projesiyle geleceğin yarışçıları için bir eğitim alanına dönüşüyor. Tesisin Formula 1'e uzanmak isteyen genç sürücüler için bir sıçrama tahtası olması bekleniyor. Drifting özellikle genç Nijeryalılar arasında hızla yayılıyor. Seyirciler dumanlar içinde viraj dönen araçları telefonlarıyla kaydederken, antrenörler bunun artık zenginlerin değil, gelişmekte olan bir kitle sporuna dönüştüğünü vurguluyor. Eğlenceli görüntülerin adresi Çin. Harbin Petrol Enstitüsü renkli bir robotik yarışmaya ev sahipliği yaptı. Çeşitli üniversitelerden gelen robotlar geleneksel Çin kıyafeti Hanfu ile sahneye çıktı ve dans etti. Yarışma 30 üniversiteden 448 takım ve 1700 aşkın öğrenciyle akademisyeni bir araya getirdi. Aynı anda 336 takım da çevrim içi eleme turlarında yarıştı. Programda yapay zeka inovasyon yarışması, robot dansı ve her türlü arazide işbirliği yapan robotların mücadele ettiği kategoriler yer aldı. Etkinlik hem teknolojiyi hem de geleneksel kültürü bir araya getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde etkili olan şiddetli dolu fırtınası kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Kuzeydoğu Colorado'yu süpüren fırtına sistemi özellikle metro hattı çevresinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görgü tanıkları Denver şehir merkezine golf topu büyüklüğünde dolu taneleri düştüğünü aktardı. Araçlarda, binalarda ve açık alanlarda hasar oluştuğu belirtiliyor. Yetkililer dalgalı hava koşullarının bölgede yaygın aksaklıklara yol açtığını, halkın tedbirli olması gerektiğini duyurdu. Ambulans kapısından fırladı, kayıttaki gazeteciye böyle saldırdı. Olay Aksaray'da yaşandı. 17 yaşındaki genç bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın son katındaki balkonuna çıktı. İtfaiye ekipleri aşağıda havalı yatak açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise balkondaki genci kısa sürede ikna etmeyi başardı. Ancak asıl hareketlilik genç sağlık kontrolü için ambulansa bindirildikten sonra başladı. Ambulansın arka kapısından aniden fırlayan genç küfürler savurarak kayıttaki gazetecinin üzerine atladı. Darbe alan muhabirin kamerası yere düştü. Polisi aşan genç kaçan muhabiri kovaladı. Gazeteci polis aracına sığındı. Öfkeli genç polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yeniden ambulansa alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. Gece bir anda yüksek gürültüye uyandılar. Alkollü sürücü gece yarısı mahalleye kabusu yaşattı.
0: Üflememek durumunda ehliyetin 5 yılına geri alınacak.
14: Önümde değil.
0: Olur. Tamam, 5 yılına geri alınacak. Ve maddi değil. Cezası buna rağmen yükselecek.
14: Önemli değil.
13: Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı araç park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki otomobilde evin önündeki duran doğalgaz kutusunu patlattı. Kutudan çıkan yoğun gaz nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler hemen olaya müdahale etti. Alkollü sürücünün otomobili de 50 metre ileride başka bir sokakta bulundu. Sürücü polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Ancak uzun süre polisi uğraştırdı.
0: Üflememek durumunda ehliyetin 5 yılına geri alınacak.
14: Önümde değil.
0: Olur. Tamam, 5 yılına geri alınacak. Ve maddi cezası buna rağmen yükselecek.
13: Görüntüler Brezilya'dan. Rio de Janeiro'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. İşe gitmek için kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki bir kadın telefon hattı kapağının üzerine bastığı anda bir anda yerin altına düştü. Kapağın tekrar kapanmasıyla kanalizasyon boşluğunda mahsur kalan kadın çevredeki bir motosikletli kuryenin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre kapağın bakır kablo hırsızları tarafından gevşek bırakıldığı belirtildi. Sıradan bir günde herkes işinin başındaydı ancak bir anda kontrolden çıkan otomobil önüne ne çıktıysa biçti. Facia kıl payı atlatıldı.
15: Önce petrolün içini dağıtmış. Petrolün içinden son surat buraya geliyor. Çırağımızı Allah korudu.
13: Korku dolanların adresi Antalya. İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan araç Kepez'de önce bir petrol istasyonuna girdi. Çalışanların şaşkın bakışları arasında kafeteryanın içinden geçti. İstasyondan çıkan otomobil bu kez son sürat sanayi sitesine yöneldi. Park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. Bir türlü durmayan araç tamirhanedeki otomobillere ve minibüse çarptı. Minibüsün içindeki kişi ise çarpmanın şiddetiyle açık kapıdan dışarı savruldu. Araçlar hurdaya döndü. İş yerlerinde büyük hasar oluştu. Toplam 7 aracın zarar gördüğü kazada bir kişi yaralandı.
16: Arabanın girişinden belli oluyordu. Lastikler geldi. Ben baktım buraya girecek girdi zaten, hemen arka tarafa kaçtım.
13: Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün ifadesi alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gelin ve damada bu sefer altın ya da para değil keçi takıldı. O anlar böyle görüntülendi. Olay Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşandı. İlçede Celil Yılmaz'la Yudum İnce'nin düğününde sürpriz bir takı töreni gerçekleşti. Damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz özenle süsleyip bezediği keçiyle salona girdi. Dünya evine giren çifte takı olarak keçi hediye etti. O anlarda salonda alkış tufanı koptu. Gelin, damat ve davetliler de sürpriz karşısında kahkahalara boğuldu. Eğlenceli anlar müzik ve horon eşliğinde devam etti.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Tabii ki Ankara oldukça hareketli. Hemen başlayalım. CHP'de yeni merkez yönetim kurulunun şekillenmesine yönelik çalışmalar sona yaklaştı. Artık gözler bugün yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre genel başkan yardımcılarıyla MYK üyelerinin yer aldığı yeni yönetim listesinin bugün kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Hemen detayları almak için dönelim genel merkeze. Arkadaşımız Sait Kahraman orada bize anlatsın neler bekliyor bugün bizi. Sait, söz sende.
1: Evet, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Bir sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum aslında. CHP grubunda biliyorsunuz grup toplantısı tartışması sürüyor. Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı CHP'ye resmi bir yazı göndererek grup toplantısının yapılıp yapılmayacağını sormuştu dün. Kaynaklar bu yazıya verilen yanıtta grup toplantısı yapılmayacak bilgisinin meclis başkanlığına iletildiğini belirtiyor. Ancak asıl dikkat çeken detay bundan sonra başlıyor. Aynı kaynaklara göre önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı tarafından yeniden görüş sorulması ve CHP yönetiminin bu kez grup toplantısı yapılacak yanıtını vermesi halinde toplantıya kimin başkanlık edeceği konusunda net bir değerlendirme yapılıyor. Parti kaynaklarının aktardığına göre böyle bir durumda CHP grup toplantısını genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetmesi bekleniyor. Tekrar altını çizeyim. Meclis Başkanlığı önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak mısınız diye sorduğunda CHP Genel Merkezi evet grup toplantısı yapacağız derse grup toplantısına başkanlık edecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Tabii bugün Merkez Yönetim Kurulu'nun da açıklanması bekleniyor. Burada hazırlıklar yapıldı. İlerleyen dakikalarda Merkez Yönetim Kurulu listesinin artık açıklanması bekleniyor. Tabii muhtemel isimler de konuşuluyor ama Merkez Yönetim Kurulu listesi dakikalar sonra açıklanacak. Tekrar altını çizmek istiyorum aslında. Çok önemli bir detay. Dün Meclis Başkanlığı bir yazı göndermişti genel merkeze. Grup toplantısı yapacak mısınız demişti. Meclise de yanıt olarak grup toplantısı yapmayacağız demişti ve bugün Özgür Özel'in grup toplantısına başkanlık ettiği görülüyor. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren Meclis Başkanlığı tekrar grup toplantısı yapacak mısınız diye sorduğunda CHP Genel Merkezi evet yapacağız derse grup başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gruba başkanlık etmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrardan CHP Genel Merkezi'nden size bırakalım.
0: Teşekkürler Sait, kolay gelsin. Ankara'dan detayları almaya devam edeceğiz. Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında fezleke sürecinin kapısı aralandı. Antalya'da yürütülen soruşturma Ankara'ya taşındı. Dosyada Muhittin Böceğin adaylık sürecine ilişkin para talebi iddiaları yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yerel seçimlerinde Antalya'daki belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli görüşmelerle koordine edildiğine ilişkin iddiaların bulunduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Ara hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bulunması nedeniyle dosya Ankara'ya gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubunda konuştu. Gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. CHP'de kutuplaşma derinleşmekte dedi. Provokasyonları arttıracak tehlikeli söylemlerden kaçınılmalıdır uyarısında bulundu. Bahçeli kararını bir an önce vermesi konusunda Yargıtay'a da çağrı yaptı.
2: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Bölgesel gelişmelerin ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli aşamaların kaydedildiği bir dönemde beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
0: CHP milletvekilleri 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. 111 milletvekili kurultayın toplanması yönündeki ortak bildiriye imza attı.
3: CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın 111 milletvekili kurultay çağrısı yaptı. Milletvekilleri 12 Temmuz tarihini işaret etti. CHP'de mutlak buttan sonrası parti içinde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim sürerken CHP'li 111 milletvekili Kılıçdaroğlu yönetimine 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde çağrıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir denildi.
4: Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste 138 milletvekili bulunuyor. 111 milletvekilinin Özgür Özel'in yanında yer alması dikkat çekerken 27 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği kulislerde konuşuldu.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mahkeme kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı gönderdi. Kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesapları ve SGK kayıtlarını istedi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada yeni bir hamle yaptı. 38. CHP olağan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını mercek altına alacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararı ile iptal edilen 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kurultayda oy kullanan delegelerin mali kayıtlarının incelenmesi için ilgili kurumlara yazı yazdı. Soruşturma kapsamında delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarının incelenmesi için talepte bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yok hükmünde sayılan kurultayda oy kullanan tüm delegelerin yanı sıra birinci derece yakınları da inceleme kapsamına alındı. Gözler şimdi savcılığın talep ettiği kayıtların incelenmesinin ardından hazırlanacak raporlardı.
0: İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Başkanın da gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Rüşvet çarkına bir de darp eklendi. Detaylarına bakalım.
5: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
6: Türkiye tatilci başkanı bu görüntülerle tanımıştı.
7: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
8: Evet ben kapattım.
6: Tatilden sonra yolsuzluk krizi patlak veren başkanın rüşvet çarkı ifşa oldu. O çarka bir de darp skandalı eklendi.
9: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
6: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman. Başkan işçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la gittiği Phuket Adası tatiliyle gündeme gelmişti.
5: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
6: Belediyesine geçtiğimiz gün yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Rüşvet çarkında imar usulsüzlükleri ifşa olmuş, sabun sistemi şoke etmişti. Bazı müteahhitlerin projelerindeki sorunların çözülmesi ya da ertelenmesi için belediye görevlerine yapılan ödemeleri kendi aralarında sabun olarak adlandırdığı ortaya çıkmıştı.
10: Rüşvetlerle başladık asfaltlamaya, hem serim hem de yamaları başladı.
6: Bir de darp skandalı gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişileri darp ettiği belirlendi. Skandallar bunlarla sınırlı değil. Araç kiralama, lastik alımı, çöp konteyneri, bitki alımı, etkinlik organizasyonları ve doğrudan temin işlemleri de incelemeye alındı. Bazı ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, alımların fahiş fiyatlarla yapıldığı ve bu işlemler üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü. Yolsuzluklarla ilgili inceleme ve şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bir dalga daha geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden 3'ü operasyonla gözaltına alındı.
11: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
12: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
6: Polis operasyonunda Muhittin Böceğin kuaförü, Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu ve belediyede görevli bir mimar gözaltına alındı.
11: Bu Antalyalı bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
6: Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir gazeteciyi yakalamak için çalışmalarsa sürüyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da kaymakamlar seminerinde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, yeni güvenlik paradigmasının detaylarını paylaştı.
13: Özellikle gençlerimizin sosyal medya, kapalı dijital ağlar, sanal topluluklar ve manipülatif içerikler üzerinden etkilenme riski sürekli olarak artmaktadır.
6: Türkiye sinsi ve çok boyutlu tehditlere karşı ayakta. Terörün siber ve organize suç ağları ile birleştiği ittifak Erzurum'da masaya yatırıldı.
13: Terör ve terörizm etnik, ideolojik, siber ve organize suç yapılarıyla bağlantılı tüm biçimleriyle kamu düzenimizin yanı sıra toplumsal birlikteliğimizi, ekonomik istikrarımızı ve milletimizin huzurunu hedef alan en büyük tehditlerden biridir.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Erzurum'daydı. Kaymakamlara yönelik hizmet içi eğitim seminerinde konuştu. Terörle mücadelede gelinen son noktayı net sözlerle özetledi.
13: Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir.
6: Bakan Çiftçi elde edilen başarılara rağmen rehavete yer olmadığını söyledi. Kamu düzenini koruma iradesi en üst seviyede diyerek kararlılık mesajı verdi.
13: Terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya İzin veremeyiz.
6: Tehdidin sadece dağda ya da sahada bitmediğine dikkat çeken İçişleri Bakanı, dijital tehlikelerin özellikle genç kuşakları hedef aldığının altını çizdi.
13: Radikalleşme, etnik ayrışmalar, dini istismar, dijital propaganda, şiddeti normalleştiren çevrimiçi içerikler ve marjinal ideolojiler üzerinden çok boyutlu bir tehdit haline gelmiştir.
6: Bakan Çiftçi, yeni güvenlik paradigmasının merkezinde ise uyuşturucu ve organize suç şebekeleriyle mücadele olduğunu belirtti.
14: TGRT FM Haber.
15: Şimdi reklamlar.
14: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılmak.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk sizlerle birlikte izole vaktinde benim ailemde. Ben Hande Ana kumanda masasında sevgili İbrahim var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün bir telefon bağlantımız olacak canlı yayınımızda sevgili dinleyenler. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz hocam, size de iyi yayınlar, geçmiş bayramınız kutlu olsun.
1: Oğlum bir mukabele, ben de tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Efendim yine ailenin içindeyiz, benim ailemde.
0: Çemberi çıkamayız biz.
1: Merkezinde aile o kadar önemli ki, o kadar büyük tehditler altında ki, sıkıntılı hallerle muhatap oluyor ki aile. Hiç efendim ihmal edilecek gibi değil Hande Hanım.
0: Doğru.
1: En son söylenecek bir şeyi mesela cümleyi ben şimdi en başta söyleyeyim de okuda olarak kalacak yoksa şimdi. Efendim şimdi hangi yaşta olursa olsun çiftli, hangi yaşta olursa olsun, sosyal durumu ne olursa olsun, mali durumu ne olursa olsun, zengin ya da fakir. Efendim piyasadaki karşılığı efendim kritik durumu, memurdu, amirdi, efendim ne olursa olsun iş fark etmiyor. Bir insanın, bu insanın güvenlik alanı ailedir. Ailedir. Ve ailenin de sorumluluğu giderek artıyor. Yani içinde bulunduğumuz sosyal şartlar, gelişmeler, değişimler giderek artıyor. Eskiden diyelim bizden önceki kuşağın yaşadığı şartlar gibi değil. Yani bir köyde bir aile ya da birkaç aile akrabalar, kısımlar yan yana birbirlerini koruması, himayesi altında değil mi?
0: Evet.
1: Yani büyüyorlar, evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar, yaşlanıyorlar. Efendim bir köyün içerisinde kalıyorlar. Ama şimdi öyle değil. Sosyal şartlar fiziken de, fiilen de, ruhen de aile bireylerini efendim böyle farklı yerlere atıyor. Dolayısıyla aile fonksiyonunu geçmiş kuşaklarda olduğu gibi tabanına, bireylerine doğrudan yansıtamıyor. Buradaki büyüme ve büyümenin sonucu olarak önemli bir sosyal problem ortaya çıkıyor. O da ne? Yalnızlaşma. Yalnızlaşma. Memlekette ailenin ne kadar kalabalık olduğu, ne kadar itibar sahibi olduğu hiç de önemli değil. Çünkü siz gurbette efendim yüzlerce, binlerce kilometre, hatta bir başka ülkede olabilirsiniz. Efendim bu yalnızlaşmanın şeyini nasıl kaldıracağız? Ya da aile fiziken ve ruhen kendisinden kopmuş, sıyrılmış olan çok sevdiği oğlunun, kızının hayatına nasıl müdahil olacak? Bunu tehlikelerden nasıl koruyacak? Eskiden konuşsaydık Hande Hanım bunu 20 yıl ya da daha önce, yalnızlaşmayı hadi konuşalım deseydik yaşlılardan bahsedecektik.
0: Doğru. Doğru hocam.
1: Yaşlılar diyecektik ve yaşlılarla bitirecek. Efendim şimdi öyle değil. Şimdi yaşlılar olayın sadece bir parçası, hasarın bir parçası. Çünkü hasar bütün aile bireylerini, pozisyonu, yaşı, başı ne olursa olsun kapsıyor. Genelde artık yaşlılık bir tartışma konusu olmaktan çıkıyor. Burada tartışma konusu yalnızlık oluyor. Şimdi genel olarak andanın pozisyonu, resim iyi değil. Yani baktığımız resim, toplumsal yapı iyi değil. Sosyal ilişkilerimiz daralıyor. Mesafeler açıldıkça yalnızlığımız artıyor. Aynı evde, aynı sitede, aynı okulda bedenen bir arada olsalardı, olsalarda zihnen orada değiller. De bu var şimdi. Yani fiziki mekandaki ayrılığın dışında, aynı mekanda, aynı ortamı paylaşan aile bireyleri de yalnızlaşıyor. Aile içinde ve yakın çevrede yabancılaşma mutsuz bir topluma dönüşüyor. Yani caddede, sokakta böyle hep gergin, stresli, aceleci insanlarla karşılaşıyoruz. Yani. Buna biz de dahiliz. Yani. Biz de bunun dışında değiliz. Şimdi bunun sebebini biliyoruz. Merkezde

0: sebebini biliyoruz. Sebep birden fazla ama bu yalnızlığın aile içerisinde mekanları yakın ve müşterek olmakla birlikte yalnız kalanların sebebi sosyal medyaya kısım olmak. Bunu ben kişisel olarak söylemiyorum. Geriye doğru baktığımız bütün araştır konuyla ilgili, aile sıkıntılarıyla ilgili problemlerin altında maalesef aynı adres çıkıyor halde. Okullardaki şiddet, son haftalarda yaşadığımız yaygınlaşan şiddet, sokaktaki şiddet, iş yerindeki şiddet. Efendim bakıyorsunuz hepsinin kenarından kıyısından gidiyor, aileye dönüyor. Yalnızlık çocukların ve gençlerin yüzde iletişim becerilerinin gelişmesini engelliyor. Şimdi yalnızlık, tamam ne olacak, yalnız olsun. Efendim çocuk patıklı gürültü çıkarmasın. Ama yalnız işte orada. Hayır efendim, mesele öyle değil. Yalnızlık onun gelecekteki hayatından çalıyor. En büyük hırsız yalnızlık. Onun becerilerini, yeteneklerini, insan ilişkilerini çalıyor. Ondan Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı yakın zamanda. Diyor ki hepimizin, herhangi bir ülke değil, bütün ülkelerin üç temel meselesi var, üç temel sıkıntısı var diyor. Birincisi gelir eşitsizliği. Gelir eşitsizliği bu konumuzun dışında. Şimdi iklim değişikliği, gerçekten de yazlar kış mı oluyor sanki? Kışlar yaz mı oluyor? Mevsimlerde kaymalar var, iklim değişikliği. Ama üçüncü ve daha büyük problem yalnızlık diyor. Yalnız kalmak. Şimdi Hande'nin hayatta iki çeşit ortam var. İlişki içerisinde bulunduğumuz iki çeşit ortam var. Bunlar bizim sosyal sermayemizdir. Yani bizim davranışlarımızı, kararlarımızı etkiler. Fakat bunlar da iki gruptur. Birisi besleyici, birisi zehirleyicidir. Besleyici ortam kişiyi besler. Onun en iyi halini ortaya koymasını sağlar. Onu teşvik eder, ona cesaret verir. Mücadele şansı verir. Ve sorumluluk verir. Bir de tam zıtta duran, tam karşıda duran, hemen fırsat kollayan bir zehirli alan var. Zehirli olan var. Bu da ne acıdır ki birçok kişi bir kötü beslenmenin baskısı ve tesiri altında kalır ve gerçekten kendisini kötü görür. E bunun sonucu ne olur şimdi? Bunun yaygınlaşması son oldu. Ne olacak şimdi? Ortaya şöyle bir sonuç çıktı Hande Hanım. Artık bu istatistiklere falan düştü. Ev gençleri denilen bir tabir var şimdi.
1: Ev gençleri.
0: Ev gençleri. Yani şimdi yalnızlık sadece ev gençleri diye tanımlanan gençleri kuşatan bir problem değil. Evet. Aile bireylerini, anneyi, babayı da kuşatan bir problem. Ama hasarın büyüdüğü alan gençler olduğu için ev gençleri diye tanımlanan yeni bir grup karşımıza çıktı şimdi. Şimdi az sanki ailenin etrafında kuşatma vardı. Bu da yeni ve çok ağır ama hasarı çok ağır. Şimdi ev gençleri denilen 18-29 yaş arasında ne eğitim, öğretim sisteminde var bu genç grup, 18-29 yaş arası. Ne eğitim kurumunda var, eğitim sisteminde var, ne de bir işte çalışıyor, ne de bir istihdam alanında var. Buralarda yoklar. Şimdi bunlar sosyal sermayesini kaybederek giderek toplumun dışına izole oluyorlar. Toplumun dışında kendisine zemin arayan bir genç nüfus. Efendim bu ne kadar var şimdi? Muhtemelen bizi dinleyen ailelerimizin çoğu da evet bizde de bir eleman var diyecektir yani.
1: Hı hı.
0: Yani hani şeyi bitirmiş, diyelim ki ilk orta bir şeyi bitirmiş. Fakat üniversiteyi bekliyor. Bir girmiş, bir daha gireceğim diyor. Tutunacak dal arıyor çocuk. Olmadı, bir daha gireceğim, ikiye gireceğim, üçe gireceğim diyor. orada bir büyük grup var şimdi. Bir de askerliğini de yapmış. Şu ya da bu şekilde. Kısa dönem, uzun dönem, her neyse. Ama herhangi bir işte istihdam edilmeyen bir grup var. 18-29 yaş grubunda. Şimdi ne oluyor bunlar? Sosyal sermayesini kaybederek giderek toplumun dışında farklı bir profil ortaya çıkarıyor. Kendisine zemin arayan önemli bir genç nüfus. Bu nüfus ne kadar handanı? Bununla yüzleşmek de çok acı verici. Bir kere 100 kişiden 22'sini gençler oluşturuyor. Ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Hande Hanım, bu 18-29 ya da 34 yaşa kadar çıkıyor. 15 yaş aşağıya geliyor. 15'ten başlıyor. 34 yaş arasında Hande Hanım, 6.519.000 gencimiz var. 6.519.000 genç Avrupa'da bir ülke nüfusudur bu. Nedir bunların özelliği? Ne eğitimdeler, ne istihdamdalar. Yani ne bir eğitim kurumunda eğitim görmekteler, ne de bir iş yerinde çalışmıyorlar. Yok, iş yok. Herhangi bir yere şey yapmamış. Kendisini adapte edememiş. Şimdi halbuki bir yere ait olmak, Hande'nin bir yere ait olmak, diğer insanlarla bağ kurmak, bireyin içinde bulunduğu ortamda kabul edilmesi, ona değer verilmesi ve o kişinin, o gencin kendisini güvende hissetmesidir. Şimdi böyle bir tablo karşısında kamu idaresi şimdi ne yapacak? Kamu idaresi ne yaparsa yapsın. Ama aile her gün bu gerçekle yüzleşiyor. Ailede her gün bunlar konuşuluyor. Yani sofrada bunlar konuşuluyor. Sohbette bunlar konuşuluyor. Yani buna bir çözüm arıyor. Şimdi bireylerin dahil oldukları sosyal ağlar, toplumda karşılıklı güven ortamı sayesinde elde ettikleri avantajlardır. Burada şu Hande Hanım devreye giriyor. İlla ki gazete ilanlarından falanca kuruma şu kadar eleman alınacak, peşmekan daireye şu kadar kontenjan açıldı diye bir bekleyiş içerisinde olmaması lazım aileleri. Peki o zaman nereye bakacak? Gazete ilanlarına bakmazsa şuraya bakacak, sosyal ağlarına bakacak. Ne demek yani şimdi bu? Sosyal ağlara bakmak da ne demek? Hande'nin bir kişinin gücü, bir kişinin hayattaki gücü neye sahip olduğu değil, kimleri tanıdığıyla ölçülür. Bak bu çok enteresan bir sözdür. Kimleri tanıdığınız önemlidir. İş birliğiyle dayanışma içinde insanın varlığını da yokluğunu da paylaştığı, hayatta karşılaştığı, riskleri paylaştığı bir dayanışma grubu olması gerekiyor.
1: Bir kere o daha anda konuşmuştuk ya hocam, daha belki geçen sene olur miydi? Biz böyle etrafımızdaki 5 kişinin ortalamasıyız, arkadaşlarımızın, evet, vesaire, tanıdıklarımızın, ailemizin. Gerçekten evet, öyle bu arada.
0: Evet, gerçekten öyle. Yani bu için bu bizim sosyal pozisyonumuzun ortalamasıdır.
1: Evet.
0: Yani bu ne kadar enteresan bir sosyal kural kanun yani bu şimdi. Şimdi şey, bunu mesela Japonya'da düşünmüşler, taşınmışlar. Ya buna bir çare bulalım demişler. Ne olacak bu yalnızların hali? Onlar sondan şeye doğru geliyorlar. Hande Hanım, yani yaşlı erkek veya hanımefendi, yaşlılardan geriye doğru geliyorlar. Yalnızlık problemini çözerken. Biz ise hazırlıksız yakalandık. Gençlerden şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Şimdi Japonlar, efendim, emekli de olsa, yaşlı da olsa fark etmez. Onların bir misafirhanesi var. Onlara birer misafirhane kurmuş. Her kurum. Bir misafirhane kurmuş. Efendim, emekli olup da takılacak yer bulamayan emeklilere pencere işçisi diyorlar. Bu pencere işçilerine çok hafif işler veriyorlar. Çok hafif işler veriyorlar. Şimdi buradan benim aklıma geldi. İş adamı ya da sanayici. Efendim, eğer bizi dinleyebiliyorsa teatralı, dinliyorsa mesela, bu kurumsal yapıların efendim dışarıdaki insanlarla temas kurması için bir sosyal birim oluşturmaları. Yani burada illa mukim durumuna geçmeleri şart değil. Ama bu insanlar gelsinler, tanışsınlar, baksınlar. Efendim, kendi sektörlerini, hangi sektöre yetenekleri olduğuyla alakalı olarak bir fikir sahibi olsunlar. Oradaki sanayiciyle, iş adamıyla, sermayelerle tanışsınlar. Kendilerini daha yalnızlığa mahkum etmesinler. Yani buna bir görünür olmak diyoruz, görünür olsunlar. Şimdi aidiyetini, sermayesini kaybeden toplumla kuramadığı sosyal bağlarını, şimdi iş yerine ait değil, genç, 19 yaşında, bir okula ait değil, mezunlarla bir araya gelecek bir ortak mekanı yok. Ne yapacak? Boşluğu dijital mecralar üzerinden doldurmaya çalışacak. Dijital mecralara sığınacak. Yalnızlık ve aidiyetsizlik hakim duruma geçince Hande Hanım, bunun ürünü maalesef şiddet oluyor.
1: Evet.
0: Şiddet oluyor. Şimdi üç tane işsizin bir araya geldiği bir sohbet masasıyla üç tane işsiz, iki de çalışanın bir araya geldiği sohbet masası çok farklıdır. Çok farklı olacaktır. Onların çalışanlarla bir araya gelmesi gerekiyor. Kamu ya da özel bir işyeriyle temas kuramamış. Benim bireysel olarak da fevkalade üzüldüğüm bir konudur bu. Kamu ya da özel bir işyeriyle temas kuramamış ve buna da ihtiyaç duymamış olan gençler. Peki kendi hayatlarına dair eğer bir hikaye yazacaklarsa nasıl yazacaklar bunu? Nasıl bir proje üretecekler? Yani bunu ben de yapabilirim. Nasıl diyecek? Yani ben de bunu denemeliyim. Acaba burada bana da bir şans verebilir misiniz? Nasıl diyecek? Kime diyecek? Bu ailesizlik durumu nihayetinde sosyal hayat yoksa işte yok. Prensip bu. Eğer sosyal hayat yoksa, bir ilişki ağınız yoksa, sosyal hayatınız bir kurumuş, iş hayatınız da olur. İş hayatınızı da kuramazsınız yani. Daha ileri de gidemezsiniz. Sosyal hayatınızı geliştiremezsiniz. Hep böyle kalmayacaksınız ki. Hep sizi anneniz babanız hayat bulup bakmayacak. Efendim ben çok görüyorum ve görüşüyorum. Yani bunu sokakta da Hande Hanım, hiç tanımadığım insanlarla merhaba gençler nasılsınız falan diyorum. Bu da bilmiyorum yani biraz fazla mı ileri gidiyoruz? Böyle 3-5 tane genç böyle muhabbet ederken görse, öğrenci misiniz diyorum, çalışıyor musunuz diyorum. Efendim öyle mi, nerede çalışıyorsunuz diyorum. Ya da biz işliyiz diyorlar falan. Onlarla muhabbet ediyoruz. Sonra oturuyoruz eve, yakında bir açık kahve var mı falan. Buyurun bir kahve içelim, dertleşelim falan, sohbet edelim. Başka ne yapabiliriz ki Hande Hanım? Başka ne yapılabilir? Şimdi giderek derinleşen bu kriz. Kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından ailelere kadar bu gençlerin hepsini hayatın bir parçası yapmamız gerekiyor. Yoksa bu döner dolaşır Hande Hanım bize hasar verir. Bu kuruluş yok. Zayıf halka, gençlerin efendim ne yapalım, nereden başlayalım? Eğer bizi dinleyen gençler ya da bu durumda olan gençlerin aileleri, anneler ya da babalar, bizi dinleyenler, nereden başlayalım? Ben şuradan başlayacaksınız diyorum. İş dünyalarıyla temas kuracaksınız. İş dünyasıyla temas kuracaksınız. Özellikle büyük şehirlerde, büyük sanayi kuruluşlarının, Hande Hanım, sanayi işletmelerinin, hatta bazı kamu kurumlarının, misafirhaneleri oluyor. barolara gidip hiç kapısını tıkladım, ben geldim diyeyim, ne olacak? Siz kimsiniz? Efendim ben sizle tanışmaya geldim. Kurumunuz hakkında yeteri kadar bilgim var. Çok güçlü referansları var. Ben de kurumunuzun çalışanı olmak istiyorum. Bunda ne var? Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yalnızlık sadece fiziksel ve sınırlı kalmamalı yani. Fiziksel boşluk da tamamlanacak. Yani kalabalık ofislerde, sosyal medya ağlarında veya kalabalık caddelerde insanlar yalnız. Bu yalnızlığa bir yerde bir son vermek gerekir. Öyle değil mi efendim? Şimdi işçi bulma kurumunda bazen merak ediyorum. Gidip ziyaret ediyorum andan işçi bulma kurumunda. Çok sayıda meslek gruplarından tahsil durumları farklı, yaşları birbirine çok yakın olan yüzlerce, binlerce genç insan var. Evet. Şimdi bunlar o kadar enteresan ki işçi bulma kurumundan gelecek olan bir mektubu bekliyorlar. Ya efendim niye mektubu bekliyorsunuz? Ticaret ve Sanayi Odası var her ilde. Ticaret ve Sanayi Odalarının Halkla İlişkiler Birimi var. Gidersiniz oraya. Orada ziyaret edersiniz. Çay kahve içersiniz. Efendim ben askerliğini yaptım, atıyorum. Ortaokul mezunu ve lise mezunuyum. Şu mesleklere de şeyim var. Acaba sizde bu işleri yapan sanayici kurumların bana adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını verir misiniz? Ne yapacaksınız bunu? Efendim gidip tanışacağım, onlarla konuşacağım. Kendisini iş kuran bir genç paylaşmıştı. Nasıl iş kurduğunu İstanbul'da efendim dış ticaretle uğraşıyor. Gerçekten ciddi bir konumda. Bu pozisyonu nasıl kurdum? Ya dedi ben dedi bu pozisyonu benim dayım dedi beni sanayici ve iş adamlarının her ay toplantı yaptığı çay kahve içtiği bir toplantıya götürdü. Evet. Sonra beni götürdü orada 20 kişilik gruplar halinde masalar oturuyor mesela. Orada hiç tanımadım. Ben hiç kimse tanımam bilmem gibi yani. Mekanı da yeni biliyorum. Orada efendim beni Ahmet Efendi, bu yeğenim Mehmet. Mehmet'in sizin sohbetinize ortak olmasını istiyorum dedi. Ben de Mehmet Efendi'nin yanına oturdum, onları dinledim. Sonra Mehmet Efendi bana dedi ki, evladım ne iş yaparsın? Ben dedim, dayımı askerliğin yaptın mı? Yaptım. Ne mezunusun? Şu okul mezunu. Güzel. Ne iş yapıyorsun? İşte dayımın yanında efendim, giyim mağazasında çalışıyorum. Bu da güzel. Yani o zaman sen giyim malzemelerini tanıyorsun. Evet tanıyorum. Fiyatlandırma yapabilir misin? Tabii efendim yapabilirim. Peki sen hiç paran var mı demiş. Birikmişim efendim atıyorum mesela 20 bin liram var. Peki ben de ithalatçıyım. Uzak doğudan giyim malzemeleri de şey getiriyorum. Ben sana bu parayla şey getirsem, sermaye yapsam ve bunu sen kendi adına satsan nasıl olur? Aa çok güzel olur Mehmet amca demiş. Çok güzel olur. Evet ama küçük sermaye ile başladım işe. Bugün İstanbul'da birkaç yerde çok önemli ve ciddi güzel mağazası olan Anadolu'ya ürün satan birisi. Şimdi efendim bu sosyal ağ diyoruz. Sosyal ağ. Yani gençler bulundukları skaladan lütfen yani yukarı çıksınlar. Yani dışarı çıksınlar. Her meslek grubundan, her yaş grubundan insanlarla tanışsınlar, konuşsunlar. Kendi dünyalarında, kendi kafelerine mahkum kalmasınlar. Andanın başka ne diyebiliriz?
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Söylenecek her şeyi söyledik. Ağzınıza evet. Sağlık.
0: Bizimki biraz sefalet aşılamak değil mi?
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii evet. Ki. Bizler söyleyince hoşuna gidiyor dinleyicilerimizin de. Çok teşekkür tamam. Ederiz katıldığınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. TGT Haber TV ile ortak bir yayına bağlanıyoruz sevgili dinleyenler. Şu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapıyor. Sayıştay'ın 164. kuruluş yılı dönümü toplantısında Ankara'dan sesleniyor, dinliyoruz.
2: Vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip kurabanın, tüy bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytül mal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz. Sayıştay'dan beklentimiz, bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştayımızın idarenin takdir ettiğini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkanına sahip Sayıştayımızın veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum. Sayıştayımızın değerli mensupları, çok değerli arkadaşlar, modern kamu yönetimi, vatandaş ile devletin göz hizasında iletişim kurduğu şeffaf ve hesap vermeye dayalı bir sistemdir. Bu sistemde mali denetim ne kadar sıkı, planlı ve sonuç odaklı olursa kamu hizmetleri de o kadar verimli olur. Ekonominin büyümesi, refah seviyesinin yükselmesi, huzur ve güven ikliminin her alanda tesis edilmesi, kamu maliyesinin yönetim ve denetimi ile doğrudan ilişkilidir. Sayıştay burada da kritik rol oynamaktadır. Son 23 yılda attığımız adımlarla Sayıştay'ın kapsama alanını daha da genişlettik. Özellikle 2010'da çıkardığımız 6085 sayılı kanunla Sayıştayımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren uluslararası standartlara göre şekillenen bir yapıya kavuşturduk. Bu düzenleme ile Sayıştay Başkanlığımızın yüksek denetim organı ve yüksek hesap yargı mercii olarak kendisini yenilemesini sağladık. Anayasal hukuk devletini güçlendirme yönünde hayata geçirdiğimiz demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip oldu. Sayın Başkan az önce detaylarıyla anlattı. Sayıştay dijital denetim, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu ve veri analitiğinin yaygınlaştırılması olmak üzere her birini destekler nitelikteki üç alanda önemli bir dönüşüme imza attı. Kamu yararı üretmeyen bürokratik süreçleri devre dışı bırakılarak verimliliği artırmaya dönük her çabayı son derece kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sayıştaylarının katılımıyla İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği'nden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin 3 yıl boyunca dönem başkanlığını yürüteceği birliğin Türk dünyası ile ilişkilerimize farklı bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sonbaharda ülkemizin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştayımızın 164. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştayımızın tüm mensuplarına emeklerinden, gayretlerinden, hizmetlerinden ötürü canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaten Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle günün anısına hediye takdimi için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener huzurlarınızda. Efendim bu hediyemiz İhlas Suresi yer almakta. Bu anlamlı hediyemiz Sayıştay Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Kadınlarda daha sık görülür dedik. Karpal tünel sendromundan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Hali hazırda şeker hastalığı bulunan, tiroidi az çalışan ve ev işi yapan kişilerde daha sık karpal tünel sendromu görülüyormuş. Kadınlarda erkeklerden biraz daha fazla, genellikle iki taraflı. Sinirin işe yaramadığını bilirseniz belirtileri de anlayabilirsiniz. Sinirin görevi parmağınızı oynatıp bir cisim tutmak ve duyusunu sağlamak. Sinir sıkıştığında avuç içinde doğru uyuşma, karıncalanma, ağrı ve güçsüzlük oluyor. Anlamadan ilerlerse güçsüzlüğün olduğu noktada da hastalık çok daha ilerledi anlamına gelebilir. Peki teşhis için hastanın anlattıkları tetkiklerden daha önemli diyor uzmanlar. Bu hastalığın teşhisinde en önemli nokta hastanın şikayetlerini çok iyi dinlemek. Gerekli muayene ve hastanın anlattıklarından sonra EMG denilen sinir iletimi testi yapılıyor. Boyun fıtığı var mı diye bakılıyor. Çünkü aynı şikayetler boyun fıtığında da var. Mutlaka bir boyun MR'ı çekilmeli. Ancak unutulmamalıdır ki EMG denilen testin %30 oranında yanlış gösterme ihtimali de var. Bu sebeple hastanın muayenesi ve anlattıkları tetkiklerden çok daha önemli. Yani doğru bilgi veriniz uzmanınıza. Eğer bir güç kaybı ve elin kas bölgesinde bir incelme yoksa öncelikle ilaç tedavisi başlıyor. El bileği ateli tercih ediliyor. Ortasında demiri olan ve elin aşağı ve yukarı hareket etmesini engelleyen bir el ateli kullanıyor doktorlar. En az 2 hafta boyunca ateli gece gündüz kullanıyorsunuz. İlaç tedavisi neticesinde sonuçlarına bakmak gerekiyor. Eğer bundan fayda görülmezse fizik tedavi uygulanmaya başlanabilir. Ameliyatın ardından en az 2 hafta dinlenmek başarı oranını da çok arttırıyor. Bunların yanı sıra iğne ile kortizon tedavisi de yapabileceğinizi unutmayın. Hastalık cerrahi müdahale gerektirecek bir duruma geldiyse ameliyat edilmeli. Ameliyat lokal anestezi ile yapılıyor, 15-20 dakika sürüyor. Ameliyat zamanında yapılmazsa geri dönüşü olmayan sinir kaybı sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karpal tünel sendromu ameliyatların genelinde lokal anestezi ile yapılıyor. El bileğine açılan çok ufak bir kesiyle bu işlem gerçekleşiyor. Aynı gün hastalar taburcu ediliyor. Kişi ameliyattan hemen sonra en az 2 hafta dinlenmeli. Hastanın ameliyattan sonra kendini iyi koruması gerekir. Ameliyattan sonraki koruma ameliyatın başarı oranını yükselten en önemli unsurlardan bir tanesi. Bundan dolayı kişi en az 2 hafta ameliyat olan elini rutin olarak kullanmalı. Yaklaşık 1 ay sonra hastalar neredeyse ameliyat olmamış gibi elini normal şekilde kullanmaya başlayabiliyor.

diğer konusu hamilelikten önce diş bakımınızı mutlaka yaptırın diyeceğiz sevgili anneler, anne olmak isteyenler, anne adayları. Aslında tabii ki artık anne adayıysak bu konuda biraz geç kalmış oluyoruz ama biraz önce programımızın başında da söylediğim gibi eğer bu sizin için planlı bir süreçse hamile kalmadan önce mutlaka bazı tetkikleri yaptırdığımız gibi dişlerimizle de ilgilenmek gerekiyor. Hamilelik döneminde hormonal dengesizlik nedeniyle diş etlerinde sorunlar çok yaşanıyor. Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları şart. İkinci üç aylık dönemde cerrahisiz periodontal tedaviler güvenli ancak bu tedavilerin yapılabilmesi için kadın doğum doktoruna başvuruluyor. Yani ilk üç ay geçiyor, ikinci üç ay içinde olabilir ama bu dönemde zor bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hamilelik dönemi kadınlarda hormonal dengelerin bozulması nedeniyle diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülebiliyor. Bu şişmeler genellikle bir diş eti şişmesi veya lokal denilen bir diş ya da bir kısmı diş etini kapsıyor. Diş eti şişmesinin sebebi direkt hamilelik değil. Eğer altta yatan bir sebep olarak dişlerinize iyi bakamıyorsanız, hamilelik döneminden önce de hijyene iyi yapılmamışsa hamilelik dönemi bu hijyenin eksikliği daha çok artıyor. Sonuç olarak daha şiddetli bir tablo ortaya çıkabilir. Yani ağız ve diş sağlığı hamilelikte her zaman olduğundan çok daha önemli. Diş eti iltihabı hamileler üzerinde olumsuz etkilere sahip maalesef ki. Çocuk sahibi olmayı planlayanlar gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığının için muayenelerini yaptırsınlar. Diş eti iltihabının hamileler üzerinde erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, düşük perakmis ve alt genital bölge enfeksiyonu gibi çeşitli olumsuz etkilere sahip olabiliyorsunuz. İkinci üç aylık döneminde cerrahisiz tedaviler güvenli ancak yine de kadın doğum uzmanınızdan mutlaka onay alınması gerekiyor bununla ilgili. Tedavi için kadın doğum uzmanının onayı önemli dedik. Hamilelik döneminde diş eti tedavisi için hastanın kadın doğum doktoruna danışılması şart. Hamilelik döneminde diş taşı temizliği gibi cerrahisiz tedaviler yapılabilir. Bunun için kadın doğum doktoruna danışılması gerekiyor. Akabinde hamile hastalara uygulanan özel protokoller yerine getirilir ve uygulama yapılır. Cerrahi tedavilerin ise çok acil olmadığı sürece hamilelik sonrasına bırakılması tavsiye edilebiliyor. Hamilelik doğrudan diş ve diş etlerinde bir rahatsızlığa sebep olmuyor. Hamileliğin doğrudan diş ve diş etlerinde var olmayan bir rahatsızlığa sebep olmayacağı söylenmiş ama hormonal denge ve değişim hatta altta yatan bir enflamasyon varsa bunlar alevlenebilir. Bu yüzden hamilelik planlayan kadınların mutlaka diş bakımlarını yaptırmaları gerekiyor.

0: Bir diğer konusu sevgili dinleyenler, süt kemikler ve dişler için çok faydalı. Dişlerden açtık durumu çocuklarla da devam edelim istedim. Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı. Ne kadar küçük olduğunuza bakmayacaksınız. Çocuklar için ne kadar erken başlarsa diş sağlığı ve diş bakımı sevgili dinleyenler. O yüzden önemli olan dakikada, saatte, günde bakmak ve onlarla birlikte olmak gerekiyor. Sütün kemikler ve dişler için faydalı olduğu bir gerçek. Süt tozlarının sütle aynı içeriğe sahip olmadığını unutmayın. Marketlerde satılan süt tozlarının içeriğinde glikoz olduğu için tam tersine dişlere zarar verebiliyor. Uzmanlar çiğ süt yerine pastörize ve UHT tüzü sütlerin tercih edilmesini öneriliyorlar. Gece yatmadan önce mutlaka dişlerin fırçalanması, süt dişlerinin çıkmaya başlamasından itibaren fırçalanmaya başlamasının da önemli ölçüde altını çiziyorlar. Uzmanlar sütün diş sağlığına etkisine değinmişler. Süt ve süt tozları hakkında bilgiler verilmiş. İlk dişlerin çıkmaya başlamasından itibaren diş bakımı nasıl önemliyse, süt içmek, kalsiyum almak da bir çocuk için çok önemli. Süt tozları çocukların sağlıkları açısından aslında tercih edilmemesi gerekiyor. Dişlere hiçbir yararı bulunmuyor çünkü sevgili dinleyenler. Bunu da söylemiş olalım. Kaynatılan sütün de besin değeri geçiyor. Çiğ sütlerin daha uzun ömürlü olması için karbonat ya da soda konulduğu söyleniyor. Maliyeti düşürmek için su ekliyorlar. Ayrıca evde sterilize etmekte çiğ sütleri kaynatıyorlar. Kaynatıldığı zaman sütün besin değeri düşüyor. Bu nedenle pastörize ve UHT sütleri tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Bebeklerde ilk 6 aylık dönemde zaten sadece anne sütü. Çocuklar neredeyse 2,5-3 yaşına kadar da emebilen çocuklar annesiyle geçiniyorlar. Önce püre halinde gıdalar, ardından katı gıdalara geçiliyor. İnek sütünün tüketiminde bir seneden sonra da rahatlıkla başlanabiliyor. Zaten bildiğimiz bir durum. Dişte kalan süt çürük oluşturur. Süttür, çalkalarsınız geçer, böyle bir şey değil. Yani hiç fırçalanmıyorsa mutlaka çalkalama da önemli, ama özellikle süt diş sağlığı için yararlı olduğu gibi diş üzerinde kalıntı oluşturursa çürük oluşumuna da sebebiyet verebiliyor. Çocuklarda süt tüketimini gece yatmadan bir saat önce tavsiye ediyor uzmanlar ve süt içtikten sonra mutlaka fırçalama yapması şart. Aksi takdirde dişte kalan süt birikintileri çocuklarda çok rahat bir şekilde çürük oluşturuyor. Dişler çıkmaya başladığında fırçalama da başlamalı. Yani bu ne zaman? Süt dişlerinin ilk 6 aylık dönemde çıkmaya başladığını ve 6 aylık süreç sonrası dişlerin fırçalanmaya başlanması gerekiyor. İlk diş fırçası silikon ve parmağa takılan diş fırçaları olmalı sevgili anneler. Bazı çocuklarda fırçaları ısırma eğilimi görülebilir. Bu durumlarda 0-3 yaş arası sapı geniş, bebeğin eliyle rahatça kullanabileceği başlığı küçük, ekstra yumuşak diş fırçaları tercih edilmeli. Yaş grubuna uygun, yutmasında sakınca olmayacak diş macunları öneriliyor. 3 yaşından küçük çocuklarda pirinç tanesi boyutunda, 3-6 yaş aralığında ise bezelye büyüklüğünde, 6 yaş üstündeki çocuklarda da fırçanın genişliğine göre, yani büyükler gibi, macun tercih edilebilir. Ama her kişinin olduğu gibi gece yatmadan önce çocuklar mutlaka dişlerini fırçalamalı. Günde 2 kez dişlerin fırçalanması gerekiyor. Gece yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan sonra lütfen bu alışkanlığı çocuklarınıza edindirmeden büyütmeyin diyor uzmanlar. Dişler sağlıklı gülüşler ve tabii ki vücut sağlığımız için çok önemli. Ne kadar erken bakmaya başlarsak o kadar iyi. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün TGRT FM'de benim ailemde, ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşçakalın diye.
1: TGRT FM Haber.
2: Kaçınılmasıdır. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında bir dalga daha geldi. Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden 3'ü operasyonla gözaltına alındı.
4: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonla 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
6: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: Polis operasyonunda Muhittin Böceğin kuaförü, Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu ve belediyede görevli bir mimar gözaltına alındı.
4: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
5: Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir gazeteciyi yakalamak için çalışmalarsa sürüyor.
3: Yine sıcak bir gelişme var. Onunla devam edelim gündeme. Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında fezleke sürecinin kapısı artık aralandı. Antalya'da yürütülen soruşturmaya Ankara'ya taşındığını ifade edelim. Dosyada Muhittin Böcek'in adaylık sürecine ilişkin para talebi iddiaları da yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yerel seçimlerinde Antalya'daki belediye başkan adayı belirleme sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı değerli izleyenler. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli görüşmelerle koordine edildiğine ilişkin iddiaların bulunduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesinin gerektirilebilecek değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bulunması nedeniyle dosya Ankara'ya gönderildi. İşçiler eylemdeyken türkücü sevgilisiyle tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın belediyesine yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti dün. Başkanın da gözaltına alındığı soruşturmada yeni detaylar var değerli izleyenler. Rüşvet çarkına bir de darp eklendi.
7: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
5: Türkiye tatilci başkanı bu görüntülerle tanımıştı.
8: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
9: Evet ben kapattım.
5: Tatilden sonra yolsuzluk krizi patlak veren başkanın rüşvet çarkı ifşa oldu. O çarka bir de darp skandalı eklendi.
10: 11.30'da tekrar burada olacağız. Hadi bakalım Karanfil Mahallesi'ne yolculuğa başlayalım.
5: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman. Başkan işçiler eylemdeyken türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la gittiği Phuket Adası tatiliyle gündeme gelmişti.
7: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş, gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
5: Belediyesine geçtiğimiz gün yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonda Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Rüşvet çarkında imar usulsüzlükleri ifşa olmuş, sabun sistemi şoke etmişti. Bazı müteahhitlerin projelerindeki sorunların çözülmesi ya da ertelenmesi için belediye görevlerine yapılan ödemeleri kendi aralarında sabun olarak adlandırdığı ortaya çıkmıştı.
11: Rüşvetle başladık asfaltlamaya, hem serim hem de yamaları başladı.
5: Bir de darp skandalı gün yüzüne çıktı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişileri darp ettiği belirlendi. skandallar bunlarla sınırlı değil. Araç kiralama, lastik alımı, çöp konteyneri, bitki alımı, etkinlik organizasyonları ve doğrudan temin işlemleri de incelemeye alındı. Bazı ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, alımların fahiş fiyatlarla yapıldığı ve bu işlemler üzerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü. Yolsuzluklarla ilgili inceleme ve şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yılan hikayesine dönen yere batan sarnıcı el değiştirdi. İBB'nin tarihi yapıyı tahliye etmesi için Fatih Kaymakamlığı 3 gün süre verdi. İBB sarnıcı tahliye etti. Devir teslim de parsel tartışması çıktı. Turistler ise kapıda kaldı.

0: Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB'nin kontrolünde olan Yerebatan Sarnıcı'nı bünyesine katmak için hukuki süreç başlattı. İBB'nin talebiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. O karar bozuldu. Fatih Kaymakamlığı günde binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı'nın işletmesinin vakıflara devredildiğini duyurdu. İBB'ye tahliye için 3 gün süre verildi.
1: İstanbul'daki tarihi yapılardan birisi olan Yerebatan Sarnıcı'nın kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Ancak alınan son kararla beraber Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti ve İBB'nin bu noktayı tahliye etmesi için 3 gün süre verilmişti. O süre doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler buradaki tüm ekipmanlarını kaldırdılar ve buraya tebellü tutanağı eklendi. Buraya gelen turistler bu yazıyı İngilizceye çeviriyorlar. Okuduktan sonra da ayrılıyorlar. Yerebatan Sarnıcı sabah saat 9.30'da şu anda kapalı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen sürenin dolmasıyla birlikte sarnıcı boşalttı. İşletme yetkisini alan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeliyle İBB Hukuk Bürosu arasında kısa süreli parsel tartışması çıktı.
2: İtirazımızı o zaman mahkemeye yapacağız.
3: Biz mahkemeye değil, devletin mahkemesi. Bize gelen yazı, tamam, talih.
2: Bize gelen yazı. Mahkeme kararı.
0: Tartışmanın ardından taraflar imzaları attı. Yerebatan Sarnıcı'nın işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmiş oldu. Tarihi yapı el değiştirmesinden dolayı ziyarete kapatıldı. Yüzlerce turist kapıda kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün biletleme sistemini kurmasından sonra ziyaretlerin tekrar başlayacağı öğrenildi.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-28, Ankara 14-24, İzmir 18-29, Bursa 18-28, Konya 13-27, Afyon 12-25, Denizli 16-30, Antalya 19-26, Adana 19-29, Zonguldak 19-23, Samsun 16-23, Trabzon 13-25, Kayseri 13-26, Erzurum 7-17, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 15-29 ve Şanlıurfa 19-31 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas İl Sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.

0: reklamları dinlediniz.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
0: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

Zaten meşhur lakabı Muhammedül Emin'di. Resul'ün baş düşmanı o Ebu Cehil bile itiraf etti bunu bizzat kendi diliyle. Zira Resulullah'a o bir gün şöyle dedi: "Ya Muhammed, biz seni yalanlamıyoruz ki. Doğru sözlü birisin aramızda çünkü sen. Yalan söylediğini işitmedik katiyen. Fakat o getirdiğin bir kitap var ya senin, ona inanmıyoruz, sana değil bilesin." Yine Bedir cenginde, henüz savaştan önce, bir müşrik Ebu Cehil'i gece yalnız görünce, yanına yaklaşarak dedi: "Ya Ebu Cehil, şurada ikimizden başkası mevcut değil. Sana gizli olarak bir şey sormak isterim. Lakin doğru cevap ver, çok istirham ederim." Ebu Cehil kâfiri dedi: "Haydi sual et, ben hakikat neyse söylerim sana elbet." O sordu ki: "Muhammed doğru ve emin midir? Yoksa aldatıcı ve yalancı biri midir?" Ebu Cehil o zaman dedi ki cevabında: "O doğru söyleyici bir kişidir aslında. Yeminle söylerim ki o emin bir kişidir ve ömründe bir defa yalan söylememiştir." O bu sefer sordu ki: "Peki biz öyleyse niçin savaşıyoruz böyle bir kimseyle?" Dedi: "Biz kendisine bir şey söylemiyoruz. Getirdiği o dini yalnız istemiyoruz." Yine henüz imana gelmeden Ebu Süfyan yolu Rum diyarına uğramıştı bir zaman. Heraklius öğrenip çağırttı huzuruna. Resulullah hakkında bir sual sordu ona. Dedi ki: "Sizin bugün inkar eylediğiniz kimseyi önceden de inkar eder miydiniz?" Dedi ki: "Hayır, asla. Onu doğru bilirdik. Onu her ihtilafta hakem tayin ederdik. Çünkü biz rastlamadık yalan söylediğine. Bu yüzden inanırdık onun her dediğine." Yine sahabilerden Nadir bin Haris gidip inkarcı müşriklerin karşısına dikilip şöyle hitap etti ki: "Yazıklar olsun size. İman etmiyorsunuz siz peygamberimize. Halbuki düne kadar ona emin derdiniz. Her hususta her zaman ona güvenirdiniz. Herhangi ihtilafla karşılaşınca yine hemen başvururdunuz onun hakemliğine. Şimdi o aynı şahıs haktan emir alarak gelmiştir aranıza bir peygamber olarak. Hatta gönderilmiştir o bil cümle cihana. Niçin inanmazsınız şimdi aynı insana?"

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Vehb bin Mert rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, hikmet hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet 10 kısımdır. Bunun 9'u sükut edip susmaktır, konuşmamaktır buyuruyor Vehb bin Mert rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Ben miyim Mustafa abi?
0: Evet efendim, buyurunuz.
2: İyi günler. Allah-u Teala sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömür ve iki cihan saadeti nasip etsin. Allah-u Teala razı olsun sizlerden hocam.
1: Amin. Teşekkür ederiz Allah'a.
2: Ben ilk önce bu

0: dua istiyorum kendim, çocuklarım ve beyim için.
1: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
0: Allah Teala razı olsun hocam, sağ olun, amin. Hocam Silsile-i Aliye şiirini okurken kısa kollu ve abdestsiz olmamızda bir mahsur var mı? Evin içinde şimdi sıcaklar bastırdığı için kısa kollu duruyorum haliyle. Onda bir sakınca var mı? Onu sormak istemiştim ben size. Teşekkür ediyorum.
1: Peki efendim.
2: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
2: Buyurun.
3: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim. Buyurun.
3: Maliki mezhebini taklit ediyorum. Kulağımı mesederken sokup çıkarmam yeterli mi, yoksa parmağımı gezdireyim mi, gezdirmem mi gerekiyor kulağımın kıvrımları arasında diye soracaktım, birinci soru.
1: Peki efendim.
3: İkinci sorumu soruyorum hocam. Marketlerden aldığımız paketli gıdaların üzerinde çoğu zaman Arapça yazılar ve mübarek isimler oluyor. Onları çöpe atmak da bir sakınca olur mu? Ben bazen o Arapça yazıları değil de mübarek isimleri bazen üzerini karalayıp bazen de makasla parçalara ayırıp atıyorum. Bir sakıncası olur mu böyle yapmaman?
1: Peki efendim.
3: Bir sorum daha var hocam. Eşim haftada bir camiye sohbet dinlemeye gidiyor. Hoca dedim neler anlatıyor? Hoca ayet-i kerime açıklamaları yapıyormuş sohbette çoğu zaman. Gitmesi doğru olur mu bu sohbete eşimin? Bu kadar hocam sorum. Allah Teala razı olsun.
2: Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim, buyurun.
4: Ben bir soru soracağım kredi konusunda da.
1: Tabii.
4: Şimdi benim bir tane oğlum var, 52 yaşında. Bu biraz kredi çekmiş, kredi şeyleriyle ayakkabı, çanta falan bir şeyler almış. Geçen gün de benim üzerime bindi zorla, benden biraz para aldı. Ondan sonra ben de onu hani benden zorla aldığı için ondan gizli onun ayakkabılarından, çantasından falan kendi param kadar olanı aldım. Benim küçük oğlum da dedi ki bana, şey dedi, anne dedi, onu dedi krediyle almış, sana haram dedi, bırak dedi, alsın onun olsun, sen boş ver dedi, hani sen de ne zamandan böyle. Biz de bunu o kadar güzel yetiştirdik ki, o Kur'an'ın o şeyin her şeyini, ama bu sonradan ağzı nasıl olduysa. Bu benim aldığım ayakkabı falan bana mesela haram mı? Krediyle aldığı için.
1: Tamam efendim.
4: Onu sormak istiyorum. Küçük oğlum da bana dedi ki anne haram dedi, onunla dedi. Sen alma tamam. Sakın.
2: Tamam, anlaşıldı. Oldu hocam.
4: Teşekkürler. Allah razı hayırlı olsun. Günler. Çok sağ ol.
2: Sağ olun. Buyurunuz hocam.
1: Biraz önce ve hep bir Mert rahmetullahi aleyh hazretlerinin sözünü naklettik de. Zaman zaman naklediyoruz. Bu büyüklerin sözlerini. İnsan her okuyuşunda veya her böyle dinlediğinde İşte Cenab-ı Hak onları seçip yaratmış. Sözlerinde Rabbani tesir var. Ne zaman insana tesir edecek? Hangi şartlarda? Ve kişinin haleti ruhiyesi tabii önemli o anda. Hiç ummadığın bir zamanda bir söz okuyorsun. Hani derler ya bütün kimyan değişiyor falan. Hani Davud Tahir Hazretleri çok zengin bir zatmış. Yani bir eli yağda bir eli balda şekliyle. Bir gün böyle çarşıda giderken bir tanesi şiir okuyor. İşte hangi göz ki akmadı, akıp gitmedi, hangi yüz ki toprak olmadı. O anda ona çok tesir ediyor. Tamamen hani bugün demiryolu tabiriyle makas değiştiriyor. Farklı bir yola giriyor. Ve Davud Tahir Hazretleri oluyor. Onun için de mesela Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken ısrarla kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun ısrarla buyuruyorlar. Efendim okudum bir defa. Ha, bir şey olmadı bir daha. Gene bir şey olmadı bir daha. Gene bir şey olmadı. Bir daha. Aa, burada ne yazıyor? Ha, demek ki yeni hat kurulabildi. Daha önce hat kuramıyordum. Niye? Kalp müsait değildi. Yani nefis öyle bir çökmüş ki bu hakikati ifade eden sözlerin hiçbirisi sanki kayaya çarpmış gibi geri dönüyor. Veya çelik bir duvar var.
2: Başlarken hatırıma gelmişti soru da. Madem oraya getirdiniz. Şimdi siz orada ve hep Binvert Hazretlerinden bir şey naklettiniz ve büyüklerin sözleri tesirli dediniz. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi bizi dinleyenler, ben de dahil, o sözü unuttuk bile yani duyduğumuz anda veya kafa vermedik. Hı hı. Bu durumda kabın da açık olması gerekmiyor mu yani, evet, almak için?
1: Bir söz var. Veren olgun, alan uygun. Tek bir cümle. Veren olgun, alan uygun. Bu verenler, yani isimlerini bahsettiğim zatların hepsi olgun. Onlarınki tamam. Biz uygun değiliz. Yani verici başka tarafa doğru çevrilmiş. Çünkü Ehl-i Sünnet âlimleri insanı iyi tanıyor Mustafa Bey. Kalbi Allah-u Teala vücudun merkezi olarak yaratmış. Kalbe, yani merkezde kim oturuyorsa kaptan o. Vücudu o tarafa sevk ediyor. İki tane orada aynı şekilde şey var. Tahta oturacak. Birisi hakikate aşık. Allah-u Teala'ya aşık. Bu ruhtur buyuruyor. Öbürüsü Allah-u Teala'ya düşman, hakikate düşman, nefsi. Sen hangisini beslediysen o gelip oraya oturuyor. Kumanda merkezi onun elinde. Ondan sonra senin el gözün, kulağın, dilin, elin, ayağın, istesen de istemesen de nefsin kontrolünde. Yok yok, ben var ya falan. Hikaye, ben var ya falan demen hikaye. Senin aklının önüne kapleti örter. Onların hepsine mazeretler bulur. Mazeretler bulur. Hatta haram olanı sana helal gibi de takdim eder. Haram olanı helal gibi de takdim eder. Ve ondan sonra yaptıklarının hepsini tabii zannedersin. Hatta bir gün böyle İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okurken orada bir şey anlatıyor bu zat. Diyor ki muhlis, muhlas. Allah Allah. İkisi ihlas kökenli bunun. Muhlis, muhlas. Onun açıklamasını yapıyor.
2: Ne fark var yani?
1: Ne fark var? Buyuruyor ki muhlis, nefsi itminal etmemiş, bizi tarif ediyor. Avamın ihlası. Yani, oturuyor mesela bu namazı, Rabbim emretti onun için kılıyorum falan. Ama namaz kılarken namazın içinde bile bu ihlas kaybolabilir buyuruyor.
2: Anlık yani, gelir gider yani.
1: Gelir gider. Muhlassa buyuruyor, muhlassa nefs itminana kavuşmuş.
2: Ondan yerleşik.
1: Yerleşmiş. Yani ruh gelmiş, kalbe oturmuş. Artık onun evrindesin. Nefsin değil. Nefs müdahale edemiyor. Hatta o da iman etmiş. İman nimetiyle şereflenmiş.
2: Nefis.
1: Artık o da itiraz etmiyor. Öyle olunca artık diyor bu kimsenin, o muhlas sahibi kimsenin bir şeye başlarken, bir şeyi söylerken, bir şeye bakarken, bir şeyi tutarken, bir yere giderken niyet ettim Allah rızası demesine ihtiyaç yok. Ta o zaman 400 sene önce bir talebesi diyor ki efendim diyor, bu nasıl olur? Niyet etmesine ihtiyaç yok diyorsunuz diyor. Bu nasıl olur?
2: Bu mümkün mü yani?
1: Ha?
2: Mümkün mü yani?
1: Bu mümkün mü? Fakat bunlar insanı iyi tanıdıkları için nefsi de, ruhu da, bedeni de, bedenin aynı şekilde maddelerinde en asır erba diye anlatmış mübarek. Buyuruyor ki yavrum, buyuruyor cevabında, bu kimsenin nefsi iman etmeden önce bunun kalbinde kim oturuyordu? Nefis. Peki diyor, sen hiç duydun mu diyor, niyet ettim adamı öldürmeye diyeni, niyet ettim hırsızlık yapmaya diyeni, niyete gerek yok çünkü bunun bütün organlar nefsin emrinde. Harama bakar, haram söyler, gıybet eder, yalan söyler, hırsızlık eder, dolandırıcılık yapar, sahtekarlık yapar. Nefsin emrinde. Bunlara niyet etmesine gerek yok ki. Talebe tabii ki hakikaten öyle yani. Sen duydun mu bugüne kadar aynı şekilde? Niyet ettim bu akşam ben hırsızlık yapmaya diye. Yok. Niyete gerek
2: niyet
1: yok.
2: Niyet ettim içmeye.
1: Demeye gerek yok. İşte diyor nefsi iman edip de diyor ruh gelip de kalbe yerleşince artık diyor bunun ayrıca niyet etmesine gerek yok. Çünkü bunlar Allah için olmayan bir adım atmazlar. Hatta saadeti ebediyede Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh evliyadan bir zatın şeyini naklediyordu orada konu anlatılırken. Tevekkül konusu anlatılırken zannedersem orada anlatılırken işte annesi getiriyor bir süt ikram ediyor. Sütü içtikten sonra diyor ki evladım diyor anne diyor kalk diyor şöyle biraz dolaş.
2: Hazmetsin yani.
1: Ha şey yapar falan. Ondan sonra diyor ki anne diyor ben diyor işte 20 senedir mi 30 senedir mi hesap ediyorum. Allah için olmayan bir adım atmadım diyor. Burada diyor Allah için adım atacak bir şey göremiyorum. Ana. Ben şimdi onu okuyunca dondum kaldım. Ya dedim Osman Önü sen dedim. Kaç senedir hesap ediyorsun. Kaç gündür hesap ediyorsun. Kaç saat hesap ediyorsun. Tamam. Şimdi açık fark ortaya çıkıveriyor. Açık fark ortaya çıkıveriyor. Şimdi bunların yani bu hale gelenlerin söyledikleri nefislerine şey değil. Nefislerine değil. Efendim bunlar mevki, makam, para. Yok bunlar hepsi silmişler atmışlar. Niye? Öyle bir dereceye gelmiş ki eğer gönlünden kendileri için istemiyor. Mesela senin ihtiyacın var gittin bir evliyaya. Önünde tükenmez kalem vardı. Sana uzattı. Buyur dedi bununla dedi şeyini hallet. Senin eline geçince o tükenmez altın oldu. Kalem altın oldu. Ya.
2: Yok, siz de bu uzatır mısınız? Geri çektiniz.
1: Aşağı çıkar şimdi canlı yayında.
2: Canlı yayında da yapmayalım değil yapmayalım mi? O kadar da değil yani.
1: Dolayısıyla hani bir zamanlar Osmanlı döneminde mimarlar olsun, ondan sonra müderrisler olsun, kadılar olsun bilhassa kadılar adaletinden. Ona açık çekte çalışıyor. Sen bu kadıyı nasıl aynı çekte ikna edersin Mustafa Bey? Ben sana 1 milyon vereyim bu davayı böyle hallet. Ben diyor 2 milyon yazarsam devlet bana veriyor diyor. Nasıl yarışacaksın devlet desen. Değil mi?
2: Evet.
1: Devlet bana veriyor. Dolayısıyla bunlar öyle bir noktaya geliyor ki ya bunlara tabir caizse açık çek verilmiş. Taşı tut ki altın oluyor. Sen buna aynı şekilde maddeden nasıl yaklaşabilirsin? Değil mi? Yani madde itibariyle, para itibariyle, altın itibariyle buna nasıl aynı şekilde şey yaparsın? Hatta Allah rahmet eylesin, Emel abiler de anlatırdı. Şeyde, Mısır bölgesinde bir evliya, bir zat varmış falan. Bir tane de çok zengin, cimri bir adam varmış. Cimri bir adam varmış. Adam cimri olduğu için bu zatın işte akşam gelirse sabaha kalmıyor, sabah gelirse akşama kalmıyor. Böyle vermesine tahammül edemiyor. Bak kendi vermiyor. Tahammül edemiyor. Niye veriyor? Tamam. Adam kahroluyor yani. O zatın vermesinde bir gün bir rüya görüyor. Bakmış ki kendi serveti o zatın dergahına akıyor. O rüyadan çok şey yapmış, müteessir olmuş. Hemen malını, mülkünü, hepsini satmış. Bunlara un almış, ekmek yaptırmış fırınlarda. Demiş onun eline geçmesin, o dergaha gitmesin ben vereyim bunları. Ekmekleri dağıtmış. Fakat enteresan bir şey olmuş. Emel abiler anlatıyordu. Cibrin ikramı. Şeydir ya hastalık yapar buyuruluyor ya kitaplarda ekmeği alan bir lokma alıyor falan hastalanmıyor doğru ekmekleri bu zatı dergâhına getiriyor ve netice itibariyle adamın serveti gene o zatın dergâhına akıyor o zat veriyor cömertin ki şifa olur ya
2: iyileşiyor. Hastalar bile
1: dolayısıyla bunlar bir şey söylediği zaman hakikati söyler onun için buyuruyor ki bunların huzuruna veya bunları kitaplarını okurken saf berrak şekilde ne yazmış böyle şey olur mu falan şeyle yaklaşırsan zırnık elde edemezsin. Zırnık elde edemezsin. Kendini aynı şekilde böyle şey yapar da okumaya başlarsan ondan sonra senin kalbine bir şeyler akmaya başlar. Ve birinci de olmadı, ikinci de, üçüncü de, dördüncü de, beşinci de. Yani ben bunları okurken bazen böyle şimdi epey o konuda ilerledi de. Mesela bir zamanlar şeylere, damlara, pencerelere falan. Hala da konuyor ya, verici konuyor ya.
2: Evet.
1: Verici konuyor.
2: Çanak.
1: Çanak antenler konuyor falan. Adam işte şey yapmadı, rüzgarda çıkıyor, yağmurda çıkıyor falan. böyle filmlere bile veyahut da skeçlere bile konu olmuştu. Yukarıda elini tutuyor. Tamam diyor, öyle kalsın. Adam eliyle tutuyor.
2: Biz, kıpırdama.
1: Kıpırdama. Öyle kalsın, biz bakıyoruz. Sen orada yağmurda, rüzgarda ne olursa ol. Öyle skeçler falan da yapılmıştı falan. Dolayısıyla sen vericiyi veyahut da aynı şekilde antenini
2: alıcıyı veya
1: alıcıyı neyse yani tam ayarlayamazsan veya senin aletin edevatından aynı şekilde enerji geçmiyorsa, elektrik de kesikse ya onunla bağlantı kuramazsın. Mesela ben TGRT FM'i hiç dinleyemiyorum. TGRT FM'in aynı frekansı var. O frekansa girmediği müddetçe olmaz. Bu büyüklerin kalbine giren frekansa var. Oraya girmediği müddetçe bunlardan istifade edemezsin. Eğer samimiysen, safsan, o frekansa girdiğin an böyle her okuduğun cümle sende muazzam bir değişiklik meydana getirmeye başlayabilir. Hani bazılar diyor, efendim okudum da diyor bana faydası olmadı. Arkadaş kapalısın. Hani mektubatta geçen bir ifade var. Yani sen kabını ters tuttuysan diyor. Yani Nisan yağmuruna kadar çok yağarsın.
2: Yağarsın yani.
1: Tamam mı? Bunun herhangi bir faydası olmaz.
2: İstifade etmek için kabını açman lazım.
1: Evet, kabını açman lazım. Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın inşallah.
2: Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat edene itaat edilir. İtaat, söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan, oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki: "Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir." İtaat edene itaat edilir. Fuday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek "Ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım." buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki: "Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır." Seyl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki: "Son peygamber Muhammed Aleyhisselam gönderildiği zaman dünyada şu 7 sınıf insan vardı: krallar, ziraatle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: Allah bütün bu

0: varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam Gazali Hazretleri, iyi amel işleyen Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail Aleyhisselam'ı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler buyurmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin buyurmuştur. Netice olarak Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nispette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim ilk dinleyicimiz dedi ki, bu dedi tam Saadet-i Ebediye kitabından. Gerçi onu ayrıca böyle yazılmış levhalar hali de var. Orada büyük alimler başlığı altında Sesili Aliye Büyüklerin ismi geçen bir şiir var. O şiiri okuduğun zaman o büyüklerin hepsinin ismini zikrediyorsun. Dinleyicimiz dedi ki bir hanım olarak dedi evde hava sıcaksa yani kollarımız falan açık yapar okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Ona mahsur olmaz. Peki Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Kabahat yerler kapalı olduğu müddetçe. Ancak hani bazen hatırına gelebilir. Efendim abdest olmak, ondan sonra erkek olsun kadın olsun yani namazdaki gibi yani bütün vücudu aynı şekilde örtülü olmak edeptir. Ama bu şekildeyken de okuyabilir mi? Okuyabilir. Yani insanların hali farklı farklı. Hastanededir, yoğun bakımdadır. O anda okuyamaz mı? Okur. Yani hatta yoğun bakıma sonra bazen üryan olarak sokuyorlar. Üzerinde ne varsa alabiliyorlar. Veya Allah saklasın deprem oldu, binanın altında kaldım. Yani gece kıyafetiyle, Ağustos'ta deprem olmuştu mesela. Yani gece kıyafetiyle erkekte kadında sıcak olduğu için yani çok hafif bir şekilde giyinmiş olabilir. Peki orada hatırına geldi Silsile-i Aliye Büyükleri değil öyle. Allah-u Teala'nın ismini zikredemez mi? Eder. Kadın olsun erkek olsun. Ya abdesti de yok. Olabilir. Kadın hayız başlamıştır. Gene aynı şekilde zikredebilir. Dua edebilir mi? Edebilir.
1: Muayene halde de okuyabiliyor mu bunu?
2: Sesli Aliye Büyükleri tabii okuyabilir. Okuyabilir. Herhangi bir mahsur yok.
1: Onları vesile ederek dua edebilir yani.
2: Edebilir. Dolayısıyla insanların halleri farklı farklı. Neye dokunamaz? Neye dokunamaz veya okuyamaz? Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. O halde abdest olarak camiye giremez.
1: Namaz kılamaz.
2: Namaz kılamaz. Onun dışındakiler yapabiliyor. Efendim gelelim.
1: Oruçta tutamaz.
2: Oruçta tutamaz. Diğer dinleyicimiz dedi ki Malik mezhebini taklit ediyorum dedi. Mesela kulağı mesederken dedi sadece parmağı sokup çıkarsak. Kâfi mi? Evet kâfi. Sadece Malik mezhebinde o kulak arkası tabiri şey yapınca kulak kepçesinin arkasını zannediyor. Yok kulak kepçesinin arkası değil. Kulak kepçesinin başa bitiştiği yerden saçın bittiği yer arasında bir parmak kadar kadında erkekte tüy, saç bitmeyen boşluk var. O boşluk için bu baştandır ifadesi geçiyor Saadet-i Ebediye'de. Başını mesederken tamamını meshetmek Maliki mezhebinde farz ya. O boşlukta dahil olacak. O meshetmeye oraya dahil olacak. Yoksa kulak kepçesinin arkası değil. Efendim,
1: kulağı mesederken?
2: Kulağı mesederken Yani uygun olanı bir elini zaten aynı şekilde kulağına sokuyorsan, diğer elinde baş parmakta kulağın arkasında şey yapacaksın. Dinleyicimiz diyor ki kulağın içine soktum ya diyor parmağı.
0: Tabii.
2: Kulağın içinde kıvrımlar var. Onlar böyle.
0: Kulak kepçesinde mesela kıvrımlar var.
2: Ona gereği yok. Hatta usulde bile gereği yok. Çünkü oraya şey yaptığın zaman elini şöyle şey yaptım, her tarafa ulaşıyor. Diyek yapılıyor. Bir mahsur söz konusu değil.
0: İşitme cihazı kullanan birisi ne yapacak? İşitme cihazını çıkarması lazım her abdeste.
2: Farz değil. Dört mezhepte de şey söyleyiver, kulağı şey yapmak farz değil. Sadece işitme cihazının dışından kulağının bir yerine şöyle elini parmağını dokunsa, üzerine de kıyısından bile şöyle yapsa, o şey sünnet yerine getirir. Dinleyicimizin diğer bir suali, marketten aldığımız, sadece marketten aldığımız değil, yani dışarıda aldığımız şeylerde de var, konfeksiyonda olanlarda da var, Arabi yazılar var ya ihraç ediyor veya Türkiye'ye gelen Orta Doğulu olanlara hitap etmek için bunların üzerinde de, yani Arabi yazılar var, yani Kur'an harfleri var, bunlar ne yapmalı? Efendim, imkan nispetinde mesela biz bunları şimdi İstanbul'da yaygınlaştı. Kağıt konteynerleri. Hemen hemen her yere koyuyorlar bunları. Yani bizi bulunduğumuz ilçe dahil diğer İstanbul'u iç içe hepsi geçerken görüyoruz. Çöp konteyneri, yanında kağıt konteyneri de var.
0: Plastik de var.
2: Plastik de var. Hatta şey, camları bile ayırdılar. Camları bile ayırdılar. Dolayısıyla bunları bütün halinde o kağıt konteynerlerine atabiliyoruz. Çünkü geri dönüşüme gidiyor. Veya dinleyicimiz bize söyledi. Bazen dedi öyle mübarek isimleri falan dedi. Veyahut da böyle bu şeyler, bu Arabi yazılar da varsa eğer alıp evde mesela makasla okumayacak şey parçaladığınız zaman kendinin biriktirmiş olduğu evdeki o şeye kağıt çöpünü atabiliyorsun.
0: O çikolata veya ne bileyim bisküvi kutusunun üzerinde Arapça yazan şey diyor ki içindekiler İşte su, şeker, yağ falan filan diye yazıyor.
2: Evet.
0: Ona rağmen mi?
2: Biz harfe hürmete yapıyoruz. Hmm. Yoksa yazdığı şeye değil.
0: Yani bir ayeti kerime değil, hadis-i şerif değil.
2: Biz işte babaannem rahmetli boş kağıda da hürmet ediyor. Bunların bir şey yazmıyor. Oğlum dedi, Musab yazılıyor bu kağıda dedi. Ya. Hmm. Nereleri düşünüyorlar, tamam mı? Ya yani onlardaki din gayreti bizden çok çok ileride. Çok çok. Şimdi uçlarda oynuyor. Şöyle yapsam kurtarır mı? Böyle yapsam kurtarır mı? Hep kurtarır mı derdinde. Tamam. Derdindeyiz daha doğrusu. Efendim bir de beyim dedi işte haftada bir mi dedi camide sohbet oluyormuş dedi imam dedi oraya gidiyor falan sordum dedi ne anlatıyor. Ayet okuyor tefsir ediyor aslanım be müfessir-i kiramdan. Gitmesin faydası olmaz onun.
0: Faydası. Zaten kendisi de görüyordur faydası oluyor mu olmuyor mu?
2: Tabii faydası olmaz onun gitmesin itikadı bozulur. Ve ayet-i kerimeler Allah-u Teala korusun. Men fesserel Kur'an'e diye başlayan hadis-i şerif var. Kendi görüşüne göre Kur'an-ı Kerim'i aşağı yapan, açıklamaya kalkan veya tefsir etmeye kalkan cehennemdeki yerini hazırlasın veya kafir olur buyuruyor başka bir hadis-i şerifte de. Şimdi öyle bir durumda, öyle bir durumda Allah-u Teala korusun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyorlar ki bu kürsüden bir zaman gelecek ki insanları cehenneme çağıracaklar. Sahabe-i kiram hayret ediyorlar camideki bazı kürsüden. Yarı sonra neden anlatacak? Kur'an-ı Kerim işareti bundan buyuruyor. Peki nasıl anlatacak? Okuyacak, kendi görüşünü söyleyecek. Dolayısıyla gitmesin. İtikad da bozulur, her şey bozulur. Efendim,
0: böyle demekle Osman Ünlü Hoca insanları Kur'an'dan uzaklaştırmıyor mu?
2: Biz Kur'an'dan uzaklaştırmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için fıkıh iman kitaplarını aynı şekilde. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerin açıklamasıdır. Hani tefsir okuyacağım diyor ya. Yok işte. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın ama Kur'an-ı Kerim detaya girmez ki.
0: Ama Kur'an-ı Kerim okuyacaksan da yüzünden oku.
2: Yüzünden oku. Tabii. Allah-u Teala'nın kelamıdır o. Şimdi bunu defalarca yeri geldikçe hep aktarıyoruz. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Senelerce de aynı şekilde hem okullarda yani İmam Hatip'te veya lisede dini anlatan konularda ve ondan sonra da Türkiye Gazetesi'nde olsun, Tegeret'te olsun bu konularla meşgul etti Cenab-ı Hak. Onları ihsan etti. Senelerdir mesela bakıyorum yani elimizdeki mevcut meal olsun, tefsir kitapları olsun ta İmam Hatip'inden itibaren ben o kadar aradım taradım Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil. İkindinin kaç rekatı nasıl kılınacağı yazılı değil. Nelerin okunacağı yazılı değil. Neleri yaparsam namazın bozulacağı Kur'an-ı Kerim'de yazılı değil. Neyi öğreneceğim peki ben? Gusül nasıl alınır? O yazılı değil. Abdest nasıl alınır? O yazılı değil. O yazılı değil. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala ana geliyorlar. Diyorlar ki iblis diyormuş ki de diyorlar İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine. Allah-u Teala bana kıyamete kadar izin istedim. Kıyamete kadar. Dolayısıyla beni şimdi kıyamete kadar reddetti.
1: Sonra?
2: Ondan sonra ben kurtulacağım diyor. Kadar. Kıyamete kadar. Şimdi kitaplarda da Mirfakayn diye mi geçiyor? Öyle bir kelime geçiyor. Kolları yıkarken
1: dirseklere kadar. Yıkamak farz.
2: Küfe'den kalkıyor Basra'ya gidiyor. Orada yaşlı eshab-ı kiramdan bir zat varmış. Diyor ki efendim diyor, bir şey öğrenmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken hiç gördünüz mü? Elbette buyuruyor. Peki abdest alırken uzuvları yıkarken bir şey söylediğini diyor. Elbette buyuruyorlar. Mesela diyor hadis-i şerifler var işte dirseğe kadar yıkamak. Dirsekte diyor yani oraya bant bağlayıp dirseği geçmiyor muydu? Olur mu diyor. Ben gördüm kendilerini diyor. Ve hatta buyururlardı ki dirseği geçiyor. Dirseğe kadar ya. Dirseği geçiyor. Dirseğin üstünü de bu şekilde böyle yıkarlar. Ve yani mübalağa edin. Dirseğin üstünü de aynı şekilde yıkayın. Ama hüküm dirseğe kadar. Dirseğe kadar demek dirseği de geçerek. Bunu duyunca İmam-ı Azam Ebu Hanife şeytan hafı yuttu buyuruyor.
1: Kıyamete kadar.
2: Kıyamete kadar.
1: Bir de sonrası var artık.
2: Devam edecek. Bunun için. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh bir mesele öğrenmek için eshab-ı kirama gidiyor. Çünkü onlar her gördü, hem gördü hem işitti. Oradan geliyor bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor bu. Hadis-i şerifte de böyle bildiriliyor. Ne yapacaksın şimdi? Yıkayacağım mı yıkamayacağım? Bana göre yıkayacaksın. Ölünün körü. Sen kimsin ki sana göre yapacağım ben değil mi? Benim anladığım anı göz. Ya senin anladığın aynı şekilde çöp. Beni ilgilendirmez.
1: Ben senden daha iyi anlarım.
2: Tabii.
1: Yani.
2: Tabii.
1: Gerekirse.
2: Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve bu şekilde tek kaynak Kur'an demek insanları dinsizleştirmek demektir diyor Ehl-i Sünnet alimleri. Niye? Bakacak. Nitekim Mustafa Bey siz de şahitsiniz. Ben diyor Kur'an tercümesi okudum. O zaman dinsiz oldum.
1: Evet.
2: Ya bu Aziz Nesin öldü gitti. Hani benim öldüğüm yeri bile göstermeyin falan dedi. Öyle şey yaptı ya. Bu adam müezzinlik de yaparmışmış. Ne zaman ki Elman'ın o tefsir kitabının tercümesini okumuş onda sana demiş. Yok demiş ya. 62'si. Tamam mı? 62'si. Ehl-i Sünnet alimleri okusaydı o zaman Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin daha ne menem bir şey olduğunu daha iyi hissedebilirdi. Efendim gelelim son dinleyicimizin bir suali vardı. Dedi oğlum kredi çekmiş. Ayakkabı çanta falan almış. Şimdi benden dedi ödünç para aldı dedi. Ben dedi onun cebinden görmeden dedi işte ondan aldım ayakkabısını falan filan aldım. Küçük oğlum dedi ki işte o krediyle aldı o haramdır sen kullanamazsın dedi. Şimdi doğrudan doğruya bu şekilde bilmeden hüküm vermek yanlıştır. Hüküm vermek yanlıştır. Saadet-i Ebediye kitabında da anlatılıyor. Mesela nafaka bahsi anlatılıyor. O nafaka bahsinde deniyor ki yeme. Köşede parantezi açmışlar. Nafaka deyince ne giriyor? Yeme, içme, giyinme, barınma. Yani ev. Bu dördü. Bu dördü için sıkıntıya gelen bir Müslüman. Karz-ı Hasen. Yani faizsiz borç para da bulamazsa kredi çekebilir buyuruyor. Şimdi belki oğlu hani çünkü ayakkabı almış. Bu nafakasına giyim konusuna girer bu. Giyim konusuna girer. Belki bulamamıştır, edememiştir, yetmemiştir, yani ihtiyaç halindedir. Bunları almıştır. Dolayısıyla bunun bu yaptığına İslamiyet izin veriyor. İzin veriyor. İzin verdiği için de buna %100 haram gözüyle bakmak caiz olmaz. Buna %100 bakmak aynı şekilde caiz olmaz. Mesela şeyde de var. Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal'in orijinalinde. Yani 1908'de İttihat İttihat İş başına gelip de aynı şekilde onu kaldırmışlar öyle. Mesela orada bir ifade geçiyor. Üç şey buyuruyor küfür alametidir. Boynunda haç varsa, belinde zünnar, papazların bellerine kuşandığı kuşak varsa, bir de başında aynı şekilde şapka varsa bu üç şey küfür alameti. Fakat buyuruyor ki yani bir kimse de bunu görünce de mutlak bu kafir dememeli buyuruyor. Belki başka bir sebepten dolayı aynı şekilde şey yapabiliyor. Onun için birden böyle haramdır, küfürdür hükmünü vermemeli. caiz olmaz mı?
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Gündemin yeni saatinde sizlerle birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Geçmişteki vesayet anlayışının ülke ekonomisine zarar verdiğinden söz etti.
1: Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar için düğmeye basılıyor. Meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden önce 9 maddelik bir çerçeve yasa çıkarılması planlanıyor. Yasayla silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı, suç işleyen işlemeyen ayrımının nasıl yapılacağı netleştirilecek.
1: Raporun çizdiği perspektif çerçevesinde süreçle ilgili çalışmaların ivme kazanmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
2: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak yasal düzenleme geliyor. Bu kapsamda 9 maddelik çerçeve yasa çıkarılacak.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor.
2: Düzenlemenin meclisin tatile gireceği 15 Temmuz tarihinden önce çıkarılması hedefleniyor. Yasayla silah bırakanların hangi şartlarda düzenlemeden faydalanacağı yer alacak. Suç işleyenlerle işlemeyenlerin ayrımı yapılacak.
1: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
2: Yasayla dönüşler için bir yıllık süre öngörülüyor. Gelenlere suç işlemeseler bile adli kontrol şartı uygulanacak. Bu kişilere ayrıca 5 yıl siyaset yasağı gündemde.
3: Başlanan bir iş yarım kalmaz. İnşallah bu iş yarım kalmayacaktır.
2: PKK da bu süreçte silah bırakma konusunda yeni ve somut adımlar atacak.
1: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
2: Terör örgütünün 200 civarında olan sözde yönetici kadrosu Türkiye'ye gelemeyecek.
3: Ben bu konuda meclis başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam ederim.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz dedi. Bahçeli temyiz başvurusuna ilişkin olarak da Yargıtay'a kararını hızlı ver çağrısı yaptı.
4: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP içinde yaşanan ayrışmayı değerlendirdi. Temyiz başvurusunun yapıldığı Yargıtay'a kararını bir an önce ver çağrısında bulundu.
4: Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
4: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
2: Bahçeli provokasyon uyarısında bulundu.
4: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
2: MHP lideri CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını da değerlendirdi. CHP arınmalı ve durulmalı dedi.
4: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı. Toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
2: Bahçeli, iç politikada yaşanan gerilimlerin terörsüz Türkiye hedefinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.
4: Terörü bu topraklardan tamamen...
0: CHP'nin parti MHK'sı açıklanıyor. Müslüm Sarı konuşuyor. Parti sözcüsü, hemen gidiyoruz.
5: Bundan sonra çok daha güzel basın toplantıları yaparız bu salonda. Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak butlan kararı vermişti. Bu mutlak butlan kararına istinaden eden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları, hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizler Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde, bu haftadan başlamak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan, yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. Bendenizde bu kurulu şimdi sizlerle, bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz genel başkan yardımcılığı çerçevesinde değil, kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurul kolektif biçimde çalışmak esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi, genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir merkez yürütme kurulumuz var. Ben şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim. Genel sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu, İzmir milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim, bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Cemal Can Polat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK'da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi. Kendisi bu görevi yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik yine en son MYK'da kendisi bu görevi üstlenmişti. Bu görevi yeniden üstlendi. Ar-Ge ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık, genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Pilek, kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanı. İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezli İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan Genel Başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibariyle biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18 itibariyle ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi. Birazdan Atakan Bey listeyi de dağıtacak. Onun dışında herhangi bir sorunuz varsa o sorunuzu da cevaplandıralım. Saat 18'de de Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyoruz arkadaşlar. Var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum o halde. Şimdi bu kurullar doğrudan doğruya Sayın Genel Başkanımıza bağlı. Yani kurulların başkanı Sayın Genel Başkanımız direkt kendisine bağlı. Burada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi o koordinatör arkadaşımız Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmayacak. Ama koordinatör olarak görev yapabilir, atanmayabilir Sayın Genel Başkan'ın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkan'la bağlı bir şekilde de çalışabilir. Buyurun. Son döneminden
6: MYK'da değişen isimler kimler? Eski MYK'dan kimler geldi? Yeni kimler görevlendirildi?
5: Yani şöyle bir bakalım. Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Mesela Bülent Kuşoğlu var. Önceki dönem MYK'da. Orhan Bey var ama o daha önceki dönem MYK'daydı. Semra Dinçer var. Yani en son MYK'da olan arkadaşlarımızdan. Onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum. Yıldırım Kaya var. Yine önceki dönem MYK'larda görev yapmış arkadaşımız. Hasan Efe Uyar var. Yine önceki dönem MYK'da olan. Devrim Barış Çelik arkadaşımız var. Gamze Akkuş İlgezli arkadaşımız var ve Tahsin Tarhan Bey var daha önceki MYK'da. Yani kabaca 3'te 1 diyebiliriz. 3'te 2'si yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
7: Bugün parti meclisi...
5: Mikrofon çalışmıyor sanıyorum.
7: Parti meclisi toplanacak mı? İkincisi de bugün mecliste hain Kemal sloganları atıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Şimdi parti meclisinin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir günde, belirli bir günden önce, belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor. Onu MYK belirleyecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak. Ama bugün MYK'yı biz toplayacağız. Yani bu kurulu toplayacağız. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan, yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler. Başka arkadaşımıza da söz verelim.
8: Öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Sabah gazetesi Muratan Yıldırım. Bu MYK'nın kaç kişiden oluşacağına yönelik çeşitli spekülasyonlar vardı. 7 kişilik, 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşacağı yönünde haberler okumuştuk. 19'da sonuç itibariyle karar kılındığını görüyoruz. Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir değerlendirme süreci oldu ve kaç günde netleşti bu tablo?
5: Şimdi arkadaşlar, tabii bu çok spekülasyona konu oldu. Basın mensupları da bu konuyla ilgili çok arayış, yani bilgi arayışı içinde oldu bu dönemde. Bize de çok telefon geldi. Şimdi biz burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü dönem. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kolektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve biraz herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve yerine değil, daha geniş bir çerçeve oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sınır yok yani tüzükte. Sayın Genel Başkanımız çok

0: mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kuluta yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamızı gerektiğini önümüzdeki günlerde. Yani bu arkadaşlarımızla beraber de, yani kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede hiç kimse, bu parti hepimizin partisi, kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak bu diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutuyoruz. Mevcut veri durumu, yani burada bir veri durum var çünkü bir hukuki durum var. Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimizi hep beraber karar vermek zorundayız. Ama yani biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz deyince bir yere varamıyoruz. Yani tanımıyoruz ama orada duruyor. Yani tanımıyoruz dediğimiz zaman o hukuk oradan ortadan kalkmıyor. Biz bu süreçleri biliyorsunuz İstanbul'da da yaşadık. Dolayısıyla bu tür zorlamalara gerek yok. Biz arkadaşlarımızla diyalog içinde bu sorunu çözmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güney ve batısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 19-28, Ankara 14-24, İzmir 18-29, Bursa 18-28, Konya 13-27, Afyon 12-25, Denizli 16-30, Antalya 19-26, Adana 19-29, Zonguldak 19-23, Samsun 16-23, Trabzon 13-25, Kayseri 13-26, Erzurum 7-17, Gaziantep 17-29, Diyarbakır 15-29 ve Şanlıurfa 19-31 derece.

0: Yol durumu.
1: Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasındaki kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 23 ila 24. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Çamlıbel Sivas il sınırı yolunun 56 ila 59. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı efendim 22 dakika geçiyor ve bugün 2 Haziran 2026 efendim Salı günü sizlerle birlikteyiz. Haftanın ikinci gününde beraberiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arva, sizlere TGRT FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan sesleniyorum. İbrahim Macit var efendim. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Biraz geç kaldık CHP'de. Efendim MHK üye sayısı 19 olacak yeni CHP'de ve isimler de belli, toplantı gerçekleşiyor. Açıklamalar geldi, onları mikrofonlarımıza taşıdık, yeni CHP'yi sizlerle paylaştık. Tabii ki CHP'yi konuşacağız, onu konuşmadan olmaz ama günü ve gündemi, bize dair olan her şeyi konuşacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 telefon hattımızda dinleyicilerimiz var efendim, buyurun. Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Ataullah Bey, kolay gelsin. Cem ben, İstanbul.
1: Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Tatilde miydiniz, uzun süredir yoksunuz?
2: Yok Ataullah Bey, İstanbul'dayım. Bu vesileyle de geçmiş bayramımız mübarek olsun.
1: Bilmukabele efendim, hoş geldiniz.
2: İstanbul'daydık, İstanbul dışına çıkamadık. Yani sadece bir gün Sıla-i Rahim yaptık, valideyi, pederi gördük.
1: Evet.
2: Çok ondan güzel. Sonra İstanbul'daydık. İstanbul Cuma'yı Sultanahmet'te kıldık. Maşallah İstanbul'daki arkadaşlar, dışarıdan gelen yerli turist, Ayasofya'ya girmenin imkanı bile yoktu. Biz Sultanahmet'e girebildik. Güzeldi İstanbul. Tam evet. Bayramı bayram gibi yaşadı diyebilirim. Hava da güzeldi.
1: Evet.
2: Güzel bir bayram oldu. Abdülhamit Han kabrini ziyaret ettik bu vesileyle. Hı-hı. O bölgeyi de dolaştık.
1: Evet.
2: Güzel oldu Ataullah Bey. Hatırlarımızı yad ettik.
1: Çok güzel. İyi olmuş efendim. Günle gündemle ilgili ne dersiniz?
2: Şimdi Ataullah
1: Bugün
2: Bey,
1: Cuma değil, belediyede ne var diye soracağım ama...
2: Neler yok ki Ataullah Bey. Şimdi bakın, o yaklaşık 10 gündür 12 gündür mutlak butlan öncesi çıktı, çıkıyor, çıkacak derken ya şu yaşanan kepazelikleri, aklı başında bir vatandaş diyorum, bakın partizanlı bir kenara koyarak söylüyorum.
1: Evet.
2: Aklı başında birine ya da yurt dışından gelen birine Anıtkabir'deki sahneyi anlatsak, yani o nutuk okumaya çalışan çocuğun düşük cümle kurması, ezbere değil kağıda bakarak okuması, ayağını yukarıya çıkarması, Özgür Özel Bey'in onu aşağıya indirmesi, kepazeliklerini görüp izleyip yahu bu işte bir gariplik yok mudur? Ya bu her şey normaldir ya da ne var bunda diyen varsa vallahi billahi bir doktora gitsin Ataullah Bey. Bakın özetle ne oldu biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Zaten başından beri hep söylediğimiz şey de buydu. CHP ve ruhban sınıfı adeta bir engizisyon kurdular. Bu engizisyonda kanun, kural, örf, adet, ya bunların hiçbiri yok Ataullah Bey. Kendi işlerine ne geliyorsa bunu söylüyorlar. Bunu neden söylüyorum? Aynı ruhban sınıfı, yani işin içindeki Fatih Altaylısı, Uğur Dündar gibi... Özellikle başı çeken gazeteci, işte sözüm ona aydın tiplerin, yahu bundan 2 yıl önce siz Cumhurbaşkanına Piro, Seyit, işte geleceğin Cumhurbaşkanı diye kutsayan, kutsiyet atfeden cümleleri kurmadınız mı yahu? Şimdi ne oldu aynı engizisyon hain Kemal sloganlarına benzin döküyor? Yani bu mudur? Hiç mi omurganız yoktur yani? Partinin liderinden bahsediyoruz Ataullah Bey. Yani Cemal Enginyurt gibi bir tip varsa ya zaten onun omurgası yok. Omurgasız siyaset örneğidir. Ama hani o örnek doğru bir örnek midir yani? Bunu mu göstermeliyiz? O yanlışın örneğidir. Şimdi adeta bu engizisyon kurulmuş. Ne hukuk tanıyor, ne mahkeme tanıyor, ne siyasi etik tanıyor. Hiçbir omurgası yok. İçi boş. Hani burada kelimeler seçerek kullanmaya özen göstermeye çalışıyorum ama
1: evet.
2: Hani kepazelik en kibar kelimelerden bir tanesi. Siyasi kepazeliğin dibine vurdular ya. Yani ben üzülüyorum, bu ülkedeki siyaset bu kadar mama seviyesine düşmemeli ama maalesef mama seviyesinde siyaset yapıyorlar. Özgür Özel Bey gemileri yakmış belli. Mansur Yavaş da gemileri yaktı belli. Hani hangi saikle ya da hangi heybenizde ne var ki dolu ki 3 gün önce o grupla, İmamoğlu grubuyla, daha doğrusu Ekim grubuyla hareket etmeyip şimdi kol kola poz verdiniz. Bunların hepsi sorulması gereken şeyler. Bunlar başta TGRT Haber'de Gürkan Hacır, Fatih Atik ve diğer Hasan Basri Beylerle birlikte, bunların hepsi, Ece Hanım başta, bunların hepsi soruluyor. Merak eden, bu vatanı seven herkesin bence TGRT Haber'i seyredip gerçek gündemi, gerçek kulis bilgilerini buralardan alarak doğru bilgiye ulaşmasını ben tavsiye ediyorum. Eğer Yılmaz Özdil'in dediği gibi, eğer siz Sözcü okur, Halk TV izler, Fox izlerseniz bu ülkede %90'la CHP'nin iktidara geldiğini zannedersiniz ya da geleceğini. Onun da sonu hüsran olur. Bugün yapılan işler, Anıtkabir'de yapılan işler, odadan çıktım çıkıyorum işleri, yok gaz maskeleri, şovlar, Toma'nın üstüne tırmanmalar, İzmir'de saçma sapan mitingler, bilmiyorum gerçekten bu insanlar nereye varmaya çalışıyorlar. Biz de ibretle, milletçe izliyoruz Atatürk Bey.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ne mücadele ne mücadele, bilmeyen eyvallah öyle der efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Sevgili dinleyiciler, bunlar telefonlarımız. Sizleri bekliyoruz. Dünya Dönerken programı başladı. Ola ki haberi olmayan dinleyicilerimizden efendim telefon bekliyoruz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Boca Belediye'mizle ilgili, biliyorsunuz. Çok enteresan şey oldu. Bugün bir operasyon vardı. 50 kişi soruşturuluyor gözaltında. Bunlar da çok önemli. Boca Belediyesi'nde rüşvet vesaire. Hatta tarife bile var mesela. Bir müteahhit diyor ki bana izin verdiler, 4 milyon verdim diyor. Bu defa oturma ruhsatı almak için de 2 milyon verdim. Rayiç belli yani arkadaşlar. Çok da açıktan gidiyorlar. Yani böyle el altında, sümen altında değil. Çok bay. Bir kazmayı vuracaksan 4 milyon. Efendim çatayı çakmışsan tamam 2 milyon ver, ruhsat veriyoruz. Oturabilirsiniz sevgili komşularımız. Bu paralar tabii bizim cebimizden çıkıyor sonuçta. Yani müteahhit ne yapıyor? Bunu her dairenin üzerine paylaşıyor işte. Her dairede kaç para düşüyorsa onu alan adamın cebinden alıyor. Yurttaşlarımızın cebinden alıyor. Rüşvet nasıl kemiriyor değil mi? İnsanı hakikaten bu rüşvet belası var ya. Yani selam verdim almadılar rüşvet diyor diye bir cümle var ya. Bugün biraz da rüşveti tabii irtikabı konuşalım. Çünkü çok önemli, hakikaten rüşvet toplumu kemiriyor, büyük bir ahlaksızlık var. Efendim buyursunlar, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
0: Aleykümselam aleyküm Atallah Bey.
1: Aleykümselam efendim, kiminle görüşüyoruz?
0: Aksaraylı Halil.
1: Halil Bey merhaba, buyursunlar efendim.
0: Merhaba.
1: Aksaray'da durum nasıl efendim, havalar güzel mi?
0: Çok güzel, çok güzel maşallah. Şu an hani susuz tarım var ya bizim, graş dediğimiz ekinlerimiz maşallah acayip bir boylu. Bu sene inşallah mahsuller bol olacak.
1: İnşallah bu sene buğday rekor testi efendim ikiye katlanacakmış. Öyle diyenler çok efendim.
0: İnşallah inşallah. Vallahi böyle bir hani kıraç hiç su görmemiş yerlere yağmur yağdığından dolayı şu an nasıl öyle 50 santim kadar filan şey var. Maşallah arpa buğday boyları var.
1: Çok güzel.
0: Allah'ım olsun bereket. Evet. Bol inşallah. Bazı yerlerimiz
1: çok işte veriyor Allah Teala. Çok. Vallahi şükretmek lazım. Nimetin içindeyiz efendim.
0: İlk önce zaten onu yapmamız lazım. Onu unuttuğumuz zaman Cenab-ı Allah bir musibet veriyor. Hatırlatıyor işte.
1: Buyursunlar efendim. Cümle gündemle ilgili ne diyeceksiniz?
0: Vallahi işte o biraz önce Cem Bey de sağ olsun.
1: Ha, CHP'deki manzara diyorsun.
0: Evet. Manzarayı açıkladı. Yani üstüne söyleyecek bir söz yok da sadece de hani cebinden bir kağıt çıkarıp da hani kelenkin üzerine sermesi yani bu abi
1: CHP genel başkanı diye.
0: Evet.
1: Şöyle orada bir korsanlık var yalnız. Çok ayıp yani.
0: Gece kondu. Gece kondu.
1: Gece kondu. Ama kağıt da yapışmadı bir türlü, böyle bir kabardı mabardı sonra evet. Kaldırın kardeşim, bu olmaz yani. Evet.
0: Yani adam
1: hemen kaldırdı cebine galiba. Koydu yani Allah olsun. Evet.
0: Yani inanın Devlet Bahçeli çok yani devlet adamı.
1: Evet.
0: Şey olarak bugünkü konuşmasını dinledim.
1: CHP'ye yani, yakışmıyor diyor değil mi?
0: Evet evet. Yani bir CHP'nin dağılmasını istemiyor.
1: Evet.
0: Yani CHP'nin parçalanmasını, bölünmesini şu hani şu süreçte, şu terörle mücadele sürecinde yani devlet tarafında olmasını istiyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Devletin yani muhalefetinin, hükümetinin evet, bütün olmasını istiyor. Yani Allah uzun ömürler versin.
1: Amin
0: yani,
1: amin.
0: Devlet aklı dediğimiz gerçekten ismine yakışık bir şekilde ki devlet adamlığını gösteriyor.
1: Bilerek o ismi koymuş canım babası dedesi. Evet.
0: Allah razı olsun yani.
1: İsmiyle müsemma derler. Evet, ağabeylik evet, yapıyor. Kısaca ağabeylik evet, yapıyor. Yani abi, MHP Genel Başkanı gibi konuşmuyor da ya size yakışmıyor. Ayıptır çocuklar işte. Ne yapacaksınız evet, yapın bir an evvel diyor. Evet.
0: Evet. Vallahi şu anda bunlar şey hani parti mi kuracaklar, CHP içinde mi kalacaklar? Bunlar kesin değil ama aşırı bir şey var. Tedirginlik, bir panik havası var.
1: Evet.
0: Özgür Özel tarafında.
1: Sanki suçüstü artık yapılmış gibi.
0: Evet, zaten ekosistem evet.
1: Sanki yani suçüstü yapılmış gibi bir durum var abi. Çok güzel
0: izah. Evet, evet. Aynen aynen. Aynen öyle. Yani bunun gidişat yani Özgür Özel için de bir iyi bir şey. Zaten kendi adına söyledi. 30 yıl yatarım var demişti. Tabii. Ağzından bilerek veya bilmeyerek kaçırdı.
1: Aha, bir de bir cümlesi var. Gider Ekrem Başkan'la yatarım demişti. O cümle çok enteresan.
0: Hazırlık yani.
1: Tabii tabii. Yani, Ekrem Başkan'la yatmak da enteresan bir şey.
0: Evet.
1: Efendim peki Halil Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. Alo. İyi günler efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
3: Nasılsın Atallah abi?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin Nurullah?
3: Ben de iyiyim abi. Allah'a şükür.
1: Seni dinliyoruz efendim. Buyursunlar bakalım Sivas'ımızda durum nedir?
3: Abi Sivas...
1: Sivas'ımızdan Sivas, şöyle Ankara'ya bakarken ne görüyorsun?
3: Abi Sivas değil de ben... Bu sürekli yağmur yağıyor. Ben şeyden bir
1: şikayetçiyim. Ne olacak bu yağmur? Ya eskiden duaya çıkıyorduk yağmur yağsın diye. Allah Teala sesimizi duydu, zaten duyar. Abi, yağmur da yağmur abi, evet.
3: Abi duydu da sürekli su kesiliyor ya.
1: Aa, şeyler mi bozuluyor?
3: Abi şebeke suyu kesiyor ikide bir. Yani nasıl oluyor? Her taraf yağışın yağmurun altındayız. Bir bahayı su kesik. Yani böyle bir memlekette diyorum yani Sivas'ta su kesilirse...
1: Yani ya kuraklıktan su kesilirse anlarız da bolluktan da su kesiliyor sizde. Çok enteresan bir durum
3: enteresan
1: var Sivas'ta.
3: Enteresan yani ben anlamadım yani. O işlere biraz şey olsunlar abi.
1: Ya.
3: Abi gündem şey müsaade edersen.
1: Estağfurullah, CHP yeni sözcüsü, parti sözcüsü açıklama yaptı. 19 MYK üyesi seçiliyor. Toplantı evet, var abi. Özgür Bey'de grup toplantısı vardı. Kemal Bey'e hain dedirtti evelallah meclis çatısı altında. Bakalım ne olacak?
3: Evet abi, grup toplantısını yapacağını dün söylemiştim zaten. Yani kanun onu gösteriyor. 111 milletvekili zaten imza vermiş.
1: Evet.
3: 27 milletvekili ancak Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Böyle bir durumda zaten grup başkanı o şekilde olmuyor zaten. Yani kanun da onu diyor.
1: Doğru.
3: Sahip Numan Kurtulmuş da onu açıkladı. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kanun böyle.
1: Evet.
3: Diye o mesele o şekilde de hiçbir kanalda ben şeyi göremedim. Grup toplantısını yayınlamıyorlar nedense.
1: Biraz sloganlar çok kötü ya.
3: Ya ondan mı bilmiyorum artık muhalefet şeyinde mi? Normal
1: ya
3: kanallarda...
1: Bana biraz öyle gibi geldi. Yani oradaki dil ve o sloganlar çok kötü abi.
3: Abi öyle de daha önce de yayınlamıyorlardı ya. Muhalefete bir şeylik var ya.
1: Yani en azından Sözcü'de, Halk TV'de, diğer televizyonda, Now'da vesaire falan bir sürü televizyon var.
3: Ya oralarda yayınlanıyor da diğer işte normal karasal yayında falan yayın yapan televizyonlarda falan hiç yok.
1: Şeyde yok değil mi?
3: Hayır yok, o A Haber'le falan onlar da TRT'de şurada burada hiçbir yerde muhalefetle alakalı bir kelime bile geçmiyor.
1: Muhalefet işte şimdi muhalefet arıyorsun. Muhalefet nerede acaba kardeşim, muhalefeti görelim. muhalefetin sözcüsü, parti sözcüsü açıklamalarda bulundu bugün Müslüm Gündüz Bey efendim.
3: Evet, onu gördüm. Onu
1: gördün işte. Değil mi? Resmi evet, parti sözcüsü o abi, evet.
3: Evet, o şekilde davranılıyor.
1: Bakalım.
3: Bakalım da işte süreç neyi gösterecek?
1: Vallahi süreç vuruşarak mı diyorsun artık?
3: Abi bilmiyorum ya, vuruşarak ya da artık farklı bir parti mi olacak? Yani böyle gitmez ki yani, böyle kavgayla.
1: Yok, parti sonuçta olur herhalde. Ne olur lan, sen biliyorsun bu işi ya.
3: Farklı bir parti gibi gözüküyor da evet. Belki İyi Parti'de söylentiler var.
1: Yani İyi Parti'ye mi geçecekler?
3: Öyle bir söylenti var, hazır olabilir parti diyerekten. Ha. Oraya da bir yönlenme olabilir gibime geliyor. Bir de şey var, bir gündem. 27 şehirde bir yeni bir bu kumar, sanal bahis operasyonu
1: evet
3: var.
1: Evet.
3: Merkezi şey Nevşehir başlangıcı başlatmış İstanbul.
1: Hem de Nevşehir, bak gördün mü nereden evet çıkıyor, merkezi görüyorsun yani.
3: Merkezi Nevşehir, bu güzel bir uygulama, gençlere özellikle çok tuzağa düşürüyorlar abi.
1: Ya gençlerin cebindeki harçlıkları yıllardır aldılar ya.
3: Ya işte bu konularda yani devletimizin de çok büyük kaybı var burada, 60 milyar dolardan bahsedildi
1: tabii
3: geçen.
1: Tabii.
3: Ki yani böyle operasyonlar
1: sürekli. Adamlar ya, parayı dışarıda bir de aklamışlar, paklamışlar.
3: Ya aklıyor, paklıyor. Onu da sana bana başka şekilde zarar vermek için sokuyor. Terörle kullanıyor, başka yönlerden kullanıyor. O yönden yani devletin bu tip şeylere prim vermemesi gerekiyor. Yani bunu ben, Sayın Bakanımız da sabah açıkladı. Ben takdir ediyorum Sayın Başkan.
1: El koysunlar Bakan'a. Nurullah. Bütün abi, mal varlıklarına götürdükleri paraya dahil el koysunlar devlet.
3: Koyulmuş zaten. Sayılıyordu işte şu kadar otomobil bilmem ne, o bir tane başı varmış, adını söylediler, onu tutuklamışlar.
1: Tabii. Yani ama insanları, asıl baş o mu, o da çantacı mı, bilemiyoruz ya.
3: Tabii onu da bilemiyoruz ama yani devletin bunun üstüne gitmesi lazım. Bu konuda evet, sağdan da çok tecrübeli Adalet Bakanı bir savcı
1: olması. Çok kararlı.
3: Ya savcı olması da ayrı bir şey yani, bu işleri bilen bir adamın gelmesi. Şimdi bürokrasiden bir adamı getirdiğin zaman adam bir şey anlamaz ki, o koltukta oturur durur.
1: Tabii.
3: Bu bir şans yani bizim için, bir savcı olması. Bir savcının bu tip şeyleri
1: da çok
3: daha iyi takip etmesi çok kıymetli bir şey. Ben Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum abi.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Sivas'a, Nurullah'a. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bu telefonlar çok önemli efendim. Bu telefonlar canlı yayın telefonları efendim. Bekliyoruz sizi. Şimdi bahis konusu hakikaten yıllarca böyle gençlerin, çocuklarımızın cebinde harçlıklarını bile aldılar. Sanal kumarda insanları sömürdüler ya. Çocuklar da çalışmadan, bir zanaat sahibi olmadan, böyle bir şey var bizde değil mi son dönemlerde, insanlarımızda da bu var. Hemen böyle bir köşeyi dönelim, hemen bir böyle bir zenginleşelim, o kanaat var ya. Ya devletin memuru, ama her alanda devletin memuru, mektepteki efendim öğrenci, öğrenci efendim, yani bunların hepsi oynamış çıkıyor ortaya ve adamlar parayı vurmuş. Bunlar bizim paramız, almış götürmüşler. Şimdi devlet el koyacak, alacak, verecek, bilmem ne falan. Bunlar devleti böyle içten kemirmişler. Kim bilir bu işleri kim takip ettirdi, kim yaptırıyor para için. Sürekli birilerinin eli bizim cebimizde sevgili dinleyiciler. Bir bunlar, yani sanal kumarcılar. İki kimler biliyor musunuz? Efendim bu zamcılar, fahiş fiyatçılar. Onların bir türlü elleri cebimizden eksik olmuyor ya. Sürekli bir elleri cebimizde böyle alıyorlar. Yani ya fahiş fiyatta böyle zam koyarak sabah akşam bu şekilde işi bir kurtarmaya çalışıyorlar. Ya kumar, ya şu bu falan, bizim o zenginliğimizi kuruş kuruş. Ya ne olacak şimdi mesela bir yüksekokul öğrencisi, fakülte öğrencisi harçlığı nedir? Ya da her sabah eline bir para veriyor, gidiyor okula mesela. O bir köşede oturuyor, bu kumarı oynuyor ya. Bu kadar böyle girmiş içimize yani. Bu kadar bize yakınlaşmış, bu kadar bizi sömürüyorlar. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum. Alo.
4: Alo.
1: Buyursunlar Müberra Hanım. Müberra Hanım yoldasınız galiba.
4: Alo.
1: Ha buyurun, tamam, sesinizi net duyduk efendim. İyi günler diliyoruz.
4: Ha, iyi günler diliyorum. Şimdi ben de iyi günler diliyorum. Şimdi ben bu CHP Genel Başkanı çok ayıp etmiş. İnsan yan yana oturduğu, beraber partili liderliği yaptı. İnsana hayır, hain der mi ya?
1: Hain sloganları yükselmiş efendim mecliste, parti grubunda. Ya.
4: Efendim?
1: Hain sloganları efendim mecliste yükselmiş maalesef. Kemal Bey'e böyle hitap ediyorlar. Çok ayıp tabii, bunların hepsini bu politikaya efendim kazandıran Kemal Bey'dir, ben size söyleyeyim yani.
4: Evet, Devlet Bahçeli de çok iyi konuştu.
1: Evet.
4: Yani ayıp ya, ayıp. Özgür Özel ne parti kurabilir, ne şey yapabilir.
1: Liderlik vasfı yok diyorsun.
4: Liderlik vasfı yok Atallah Bey. Yani ben doğruları söylüyorum.
1: Doğru.
4: Dinlediklerimi söylüyorum. Atallah Bey.
1: Evet, yani birileri kızabilir ama yani doğru da, birileri de doğru söylesin ya. Direkt söylesin. Evet.
4: Yani sen nasıl hain diyebiliyorsun ya? Senin kendi içinde hain yok mu?
1: Bir de o var şimdi yani.
4: Ha. Şimdi bir zamanlar Ataullah Bey sine-i millet vardı, eşgüdüm vardı.
1: Heh.
4: Şimdi bir de mutlak butlan çıktı.
1: Mutlak butlan, evet.
4: Evet, yani başka ne çıkacak bakalım. Şimdi rüşvet, gıdada rüşvet. Ondan sonra yolsuzluk rüşvet, jetkillerde rüşvet.
1: Her tarafta ya, rüşvet.
4: Yani
1: ya.
4: Her tarafta rüşvet kol geziyor. Ama bunlar bu dünyanın üstünü sadece düşünüyorlar. Altını düşünmüyorlar Ataullah Bey.
1: Değil mi? Yani eskiler tefekkür derlerdi, değil mi? Tefekkür.
4: Evet, evet. Bir kanaat düşünelim. Yok.
1: Ya.
4: Haya yok.
1: Hı-hı. Hepsi bitmiş.
4: Yani millet birbirinin gözünü oyuyor.
1: Ya.
4: Düşmanları güldürüyoruz biz kendimize.
1: Doğru.
4: Yani evet.
1: Şimdi bak mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bir operasyon var Buca Belediyesi'ne yönelik.
4: Evet var.
1: Maaşlar ödenmemiş.
4: Evet.
1: Sevgiliyle beraber efendim bir yerlerde eğlenmeye gitmişler. Yani çok enteresan bir şey ya.
4: Ya iyi vallahi ya. Belediye madem öyle çöpleri toplasın. Ondan sonra belediyenin aldığı vergiler nereye gidiyor?
1: Tabii.
4: Dünyayı vergi diye sömürüyor belediyeler.
1: Hem de ne vergiler alıyorlar efendim? Hem de ne vergiler? Kaynakları çok geniş.
4: Hangi belediye olursa olsun, ister AK Parti, ister AKP.
1: Tabii.
4: Yani
1: şimdi
4: bunlar
1: Buca'da enteresan bir şey var. Şimdi inşaatçılar kazmayı vurunca 4 milyon veriyormuş. Bitirince de 2 milyon veriyormuş. Öyle bir raiç bedel var efendim.
4: Temizlikçiler var. Onların maaşları ne oluyor?
1: Ya onlarınkini vermemişler zaten. Uzun süre olur vermediler. Mu? Yarım yarım verdiler. Buca koktu. Buca gibi bir şehir ya.
4: Ya benim yeğenim İzmir'de yaşıyordu işte. Şimdi İstanbul'a yerleşti. Hı. Teyze diyor, İzmir diyor leş gibi kokuyor diyor. Aha. Cam kapı açamıyorsun. Ya güzelim İzmir'i mahvettiler ya bu belediyeler.
1: Evet. Yani bu işler ne olacak bilmiyoruz vallahi.
4: Ya biz bir ne biçim toplum olduk. İşte bunlar hep maneviyat zayıflığı Ataullah Bey.
1: Ahlak zayıflığı değil mi?
4: Ya. Ahlak zayıflığı, maneviyat zayıflığı.
1: Doğru.
4: Kapatmalar. Ondan sonra ne bileyim ben, jetkiller. Aldık başımıza gidiyoruz. Hani Cem Karaca'nın bir lafı vardı. Bindik bir alamete, gedeyoz kıyamete diye.
1: Anadolu köylüsünün evet şivesiyle çok güzel bir şey, bir şarkısı, hoş bir şarkısı vardı, evet.
4: Evet yani bunlar hep olmaması gereken şeyler. Ya biz Avrupa ülkelerini kendimize niye güldürüyoruz ya?
1: Ya efendim çok enteresan bir şey efendim. Hakikaten çok ilginç.
4: Evet Atalı. Evet,
1: çok teşekkür ederiz efendim.
4: Rica ederim.
1: Sağ olun.
4: Ben kimseye kötü bir niyetle bir şey söylemedim.
1: Yok, siz direkt söylüyorsunuz vallahi. Durumu açıklıyorsunuz yani.
4: Evet, durumu açıklıyorum. Evet, ben evet. Dobra dobra. Benim kimseden bir mesaj...
1: Yok. Doğru.
4: Evet. Peki, peki çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Şimdi İyi hakikaten günler. Bu düşkünlük efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Geçen gün burada birisi geldi konser verdi. Rap miydi, rap miydi neyse 118 kişiyi iliniye topladı. 20 dakika zıpladı sonra da çekti gitti. Millet ne para vermiş? 118 bin. Bu benim dikkatimi çekmedi. Bundan ziyade oradaki o günkü taksilerin efendim açtığı bir şey var. 100 avro ya da 130 avro. Bir tane turist bunu bir paylaşmış. Avrupa'da efendim haber sitelerinde yayınlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? 3-5 kilometre bir yere götürecek. Adamda 6-7 mil adamdan 6-7 bin lira para alıyor ya. Vay babam vay. Vuran vurana. Buyurunuz efendim.
5: Vursunlar abi vursunlar. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum.
1: Aleykümselam beyefendi. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi bir şeyi sormak istiyorum. Ben
1: tabii önce. Buyursunlar bu, efendim.
5: Bu Özgür kardeş yırtıyor kendini. İlle de kongre, hemen kongre, bir an önce kongre diye.
1: Nasıl olacak o?
5: Bu nasıl olacak? Yani o zaman hiç gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu pılını pırtını toplasın, çeksin gitsin. Yani direkt kongreye girdiğin zaman, hemen kongre dediğin zaman zaten kendi satın aldıkları delegeler orada. Hiçbir uzaklaştırmadan yine kendini seçtirecek. Tek derdi bu mu?
1: Hayır yani, bir de orada bir şey var. Üst mahkemeye gitti ya Yargıtay'a. O süreç devam ettiği müddetçe bu konuda bir adım atamazlar ki.
5: Tanımıyor ki abi diye. O zannediyor ki yani tamam ben kongreye gidersem şimdi. Zaten bizim satın aldığımız delegeler şu anda hazır. Ne olacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu gelirse bunu bir seneye mecbur yayacak. İl kongreleri, ilçe kongreleri, genel kongre ne olacak? Bütün seçilen, o parayla gelen veyahut da diyelim yani torpille gelen, iş vaadiyle gelen oraya delegelerin hepsi ihraç edilecek. Tamamen evet. Gidecek, kimse kalmayacak. Yeah. Ne olacak? Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği, belirlediği delegeler olacak. İleride de şimdi seçim zamanı da tabii CHP'nin başına Kılıçdaroğlu oturduğu zaman ne yapacak? Özgür Özel'i yine aday mı gösterecek? Göstermeyecek. Kesinlikle göstermeyecek. Özgür Özel başka bir partiden girebilecek mi, giremeyecek mi? Girse de Ahmet Davutoğlu gibi veyahut da diğerleri gibi mi olacak? Muhakkak öyle olacak. Hı. Seçilmeyecek. Asıl konu o değil ki zaten. Asıl konu ben seçilmezsem ben biterim. Evet. Ben biterim. En az 30 sene yerim. Niye? Benim yemiş olduğum halklar. İmamoğlu'yla beraber karıştırdığım bir sürü şeyler var.
1: Ama hırsızlıklarım, yolsuzluklarım,
5: arsızlıklarım var.
1: Şimdi Murat Bey orada zaten gidemezler. Yani bir üst mahkemeye gitti. Kendisi gitti. Özgür Bey gitti. Temiz için. O yola başvurunca dava devam ediyor.
5: Hayır yani, benim söylemek istediğim o değil. Zaten
1: evet evet yani başvuramazlar.
5: Uğraşıyor
1: evet,
5: bu yani.
1: Anladım.
5: O kendini yani ben kendimi nasıl kurtarırım diyor.
1: Tabii.
5: Eko diyor gitti diyor, herif yandı diyor, arkasından diyor ben de gideceğim diyor. Zaten herhalde bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan da zamanında herhalde Ekrem şey almış buna. Amerika'da da ev almış yani yarın öbür gün bir şey olursa kaçarız oraya yerleşiriz diye.
1: ama ne diyorsun ya?
5: Eko, evet tabii. Şeyin varmış Özgür Özel'in Amerika'da evi varmış. Hmm. Yani ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum da. Evet. Ama muhakkak vardır yani Eko gibi bir insanın ağası paşası oldu mu her şeyin olur. Çünkü evet. Adamın parasının gücünün sınırı yoktu. Allah'tan ki yani son anda anlaşıldı ki her şeyi ele geçirmeden ama şunu inanıyorum ben. Kesinlikle Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şu andaki çoğu milletvekilinin yani aynı kafaya aynı yapıya sahip olan aynı zihniyetteki milletvekillerinin önümüzdeki seçimlerde seçilemeyeceği dokunulmazlıkları tabii ortadan kalkınca yargı önünde çok kötü duruma düşeceği. Onun için son saldırışlarını, son çırpınışlarını yapıyorlar bana göre. Benim şeyim o. Yani bir an önce Kılıçdaroğlu'nu şey yapalım, gönderelim. Adam gelmiş diyorlar, manyak mıdır bu diyorlar. Yok namuslu siyaset, yok bilmem ne böyle şey mi olur diyor. Biz şimdiye kadar diyor her türlü namussuzluğu yaptık. Bu gelmiş şeyden bahsediyor. Biz hayatta
1: arınmaktan evet.
5: Abi kurtaramazlar yani. Hmm. Cidden kurtaramazlar yani. Ben şuna inanıyorum. Yargının elinde, istihbaratın, devletin içindeki istihbaratın elinde, emniyetin elinde, MIT'in elinde, aklınıza ne gelirse yani bütün birimlerin elinde bu milletvekilleri için öyle şeyler vardır ki bunları ürkütmemek için çok da fazla konuşmuyorlar. Yani bırakıp kaçmasın diye.
1: Evet.
5: Ben şu aklıma geliyor, Özgür Özel milletvekiliyken bile kaçabilir diye düşünüyorum. Ve size hatırlıyorsanız söylemiştim, en büyük itirafçı İmamoğlu olacaktır. Emin olun onu da bekliyorum. Dört gözle bekliyorum yani. Yani cidden çok...
1: Ben bu yolda yalnız değilim mi diyecek?
5: Tabii canım beni ateşe attılar kardeşim, bana gaz verdiler. Biz de gazla çalışıyorduk, tam gaz gittik. Onu ya bana dediler ki sen paraları topla. Sen mali olarak çok kuvvetli ol, ekonomik olarak tam böyle doldur her tarafı. Biz o paralarla beraber nasıl ki delegeleri satın aldıysak bu milleti de satın alırız. Bu milletin, yani derken bu milletin aziz milletini değil. Yani onlar gibi düşünen milleti de satın alırız. İçindeki çürükleri de toplar, onları da satın alırız. Bir şekilde Cumhurbaşkanlığına geliriz. Hem kimse bize dokunamaz, hem istediğimiz gibi de yemeye devam ederiz. Hatta hani biraz daha ileri gideceğim ben. Bu ülkeyi de rahatlıkla her türlü herkese... Yani adamların bana göre zihniyeti bu.
1: Anladım efendim.
5: Kesinlikle böyle düşünüyorlardı. Evet. Ama tabii umdukları gibi, bekledikleri gibi olmadı. Hani hesap şey, masat döner, sap döner, gün gelir, keter tabii. Döner, sap döner falan var ya.
1: Evet,
5: bu
1: evet.
5: Oldu yani. Ama ben bekliyorum. Eko Başkanı bekliyorum. Umudumuz Eko Başkan konuşacak.
1: Peki.
5: Her şey çok güzel olacak o konuştuğu zaman. Anlatacak. Evet. Diyecek ki ben de aldatıldım. Kusura Anladım. Bakmayın yani.
1: Peki.
5: Saygılar, sevgiler.
1: Murat Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sevgiyle gönderiyorum. Sevgiyi dinleyeceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz ama bu arada telefonlarımızı biz hatırlatalım efendim. 0212 454 56 46 telefonlarımız.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
7: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 gelsin dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
3: Atallah Bey, selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim, buyursunlar.
3: Ben Malatya'dan Yusuf Boz'da.
2: Buyursunlar efendim.
3: Selamlar ve saygılar sunuyorum sizlere.
2: Bir mukabele Yusuf Bey.
3: Efendim şimdi benim, sağ olun teşekkür ederim. Şimdi benim 3 tane kısa bir konu başlığım var. Sizin değerli vaktinizi almadan.
2: Estağfurullah, hemen dinliyoruz efendim. Tabii buyurun. Evet.
3: Şimdi birinci gündem konusu olan bu CHP'nin içindeki bu yani şeyler, durumlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben içimizdeki FETÖ'cüleri sezemedim, bir şey yapamam, özür diliyorum dedi. Hı. Şimdi 15 Temmuz hain darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı'nın odasında FETÖ'nün darbesini izleyen kendisi değil miydi?
2: Evet.
3: Değil mi?
2: Evet.
3: Şimdi bundan haberi olmaması mümkün değil. Yani Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar olsun, şey olsun. Ben baktım yani bunların birbirinden yani bir haberler, kendileri bir haber. Hmm. Ama bunlar ülkeyi yönetmek için her seferinde mangalda kül bırakmıyorlar. Yani evet. Bunların bir ülkeyi yönetme kapasitesinde olmadığını zaten halkımız da biliyor. Hmm. Şimdi yani bunlar ne kadar söylesinler. Bunların hani Türkiye'ye bir faydası olmadığını biz daha önce de gördük. Bundan sonra da görmeyeceğiz zaten. Bunların derdinin yani ülke yönetimi, ülkenin ferahı, halkın ne bileyim ferahı olsun. Bunlar yani boş kelimeler. Biz bunlara inanmıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı. Şimdi evet. ikinci konu buyur. Ben Malatya'da biliyorsunuz büyük bir deprem geçirdi 11 şehirde itibaren.
2: Evet.
3: Şimdi burada iş yerleri, ev kiralarının fahiş bir şekilde arttığını gördük. Şimdi burada insanlar ekonomik anlamda çok sıkıntılar çekiyorlar. Şimdi ben buradan hükümetimize, yani sizin aracınıza tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi hükümetimiz ne kadar da emekliye, asgari ücretliye zam da yapsa, yani %100 de yapsa, %200 de yapsa, bu iş yerlerinin ve ev kiralarının bu şekilde fahiş fiyatta artmasını önleyemediği sürece bu zamdan hiçbir anlamı kalmayacaktır. Benim tavsiyem Sayın Cumhurbaşkanımıza her şehre alt ve üst sınır olmak üzere kira fiyatlarının belirlenmesini gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü emeklilik şeyi ve maaşı 100 bin lira olduğunu düşünün, ev kiralarını 80 mi yapacaklar, 90 mi yapacaklar, bunun önünden geçemeyeceğiz ve bu şekilde ne olacak, ekonomik sıkıntı devamlı çekilecek.
2: Evet.
3: Şimdi evet. Şimdi ben üçüncü de şeyi zamanınızı almamak için hızlı geçiyorum.
2: Evet.
3: Üçüncü konuda ben yine Malatya'dayım. Depremden sonra çoğumuz köylere gitti. İşte orada ev falan yapmaya başladılar. Bunlardan biri de benim. Ben orada bir...
2: Köyde mi yerleştin sen?
3: Yani köye yerleştik. Daha doğrusu ilk zamanlar yerleştik. Ama halen oradan bir ev yaptık oraya. Biraz da bir tarlamız, bahçemiz var. Ben buradan Sayın Tarım Bakanımıza aslında seslenmek istiyorum. Şimdi orada bir bahçemiz var. Ben oraya bir ev yaptım. Ya elektrik aboneleri almak için artık daha gına geldi Atollah Bey. Şimdi bize hükümetimiz diyor ki, Tarım Bakanımız, işte köylere gidin, tarıma teşvik ediyor, hayvancılığa teşvik ediyor. Ben şimdi gidip tarlama bahçeme bir şey eksem, ben orada bir yorulsam, çoluk çocuğumla beraber orada gitsem, ben orada bir su içeceğim, bir dinleneceğim bir yer olmazsa, şimdi ben köyde ne yapacağım sıcağın şeyinde, öyle değil mi?
2: Tabii.
3: Şimdi yani bunu kolaylaştırması gerekiyor. Köylere imkanlar sunması lazım. Şimdi ya yani bir elektrik ya yani insanlarımız bunu bedava kullanmak istemiyor ki. Yani diyor ki ben bir elektrik aboneli alayım. Ben burada bahçem var, ekip bir şeyim. Şimdi zorlaştırırsan nasıl olacak? Halk nasıl gidecek köye? Nasıl tarım yapacak? Nasıl hayvancılık yapacak? Ya bir hayvancılık yapmaya kalksan, bir söyleme sahip bir ahır yapsanız, ona da elektrik lazım.
2: Tabii elektrik lazım, su lazım. Şimdi o şöyle, yani, eskiden biliyorsunuz biz bunları çok yaptık. Yani hem zirai bir alanlarda, hem tarlamızın başında, hem içinde, fakat planlı ya da bir projeli olmadığı için çok bu depremlerde yıkıldılar. Bir de çarpık yapılaşma oldu. Herhalde şimdi belediyeler sıkı tutuyorlar. Onlarla belediyeler
3: yani,
2: ilgileniyor.
3: Yani Atolla Bey, yani
2: şimdi projeyi belediyeden çıkaracaksın. Orada yapacaksın. Ha, o mahalle izin vermiyorlarsa oraya yakın
3: yani
2: bir yerde
3: köyün,
2: olur.
3: Aslında köyün içinde değil. Yani böyle bir yazı yaban bir yerde adamın bir şeyi var. Oraya bir konteyner koymuş. Yani adam tarım yapmak istiyor. Tabii. Yani çok şeyimiz var. Bizim örneğimiz var. Uzatmamak için anlatmıyorum.
2: Tabii. Yani plan ve proje dahilinde olursa herhalde müsaade ederler. Çünkü İnşallah sonra yani... o sizin dedikleriniz eve dönüşüyor, mahalleye dönüşüyor, kasaba oluyor. Evet. Allah muhafaza, sonra altında kalıyoruz abi.
3: Evet. Yani işte bunları dikkat etmesini rica ediyorum.
2: Tabii bravo, çok iyi söylüyorsunuz ama şey yapmak lazım. Yani belediyeler bu işe öncülük yapması lazım. Evet. Hemşehrilerine yol göstermesi lazım, projelendirmesi lazım. Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle iyi günler diliyorum Malatya'ya.
3: Sağ olun, iyi günler. Kolay
2: sağ olun,
3: gelsin.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Telefonlarımız bugün ağır gidiyor. Nedendir bilmiyorum. Haftanın ikinci günü halbuki. Buyurunuz efendim.
0: Alo.
2: Buyurun efendim.
0: İyi günler diliyorum.
2: İyi günler, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
0: Ben Kahramanmaraş'tan arıyorum, Abdullah Erdoğan.
2: Buyurun Abdullah Bey.
0: Rica ederim. Ben programınızı birkaç kere dinledim. Denk geldi. Evet. Çok hoşuma gitti.
2: Sağ olun.
0: İnsanlar fikirlerini rahatlıkla

0: ifade edebiliyorlar.
1: Evet.
0: Birkaç konu var söylemek istedim. Öncelikle buyurun. CHP'li değilim. Hiçbir zaman da CHP'ye oy vereceğimi düşünmüyorum. Ama Kemal Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Hem de iki defa. Evet. Bir şimdiki çıkışı için, partiye sahip çıktığı için kendi partisine.
1: Arınmak peki, çıkışı mı efendim?
0: Arınma, evet. Arınma evet. Çıkışı. İkincisi de aday olduğu için. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesip aday olduğu için. Ben önceki arkadaşların fikirlerine saygı duyuyorum ama ülkenin daha büyük bir tehlikeden kurtulduğuna inanıyorum aynı zamanda. Şey, hiç kimse çok zengin olmak için bir ülkeyi yönetmeye kalkmaz.
1: Evet.
0: Yani başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Zelenski ülkesini savaşa soktu. Belki bir süre sonra Fransa'ya kaçacak.
1: Evet.
0: Ben öyle bir tehlikenin eşiğinden döndüğümüzü düşünüyorum. Ha. Yani İran bize 3 tane füze attı biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yani bu ülkeyi yöneten herhangi bir tanesi Karşıkların emri verse şu anda ne halde olurdu Türkiye İran'la? Yani bize İran attığını da düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Yani İsrail tarafından, yani belki İran'da uzantıları vardır. Böyle bir durum olabilir.
1: Yönlendirmişlerdir.
0: Ben de düşünüyorum.
1: Tabii doğru.
0: Böyle bir tehlikeden döndüğümüzü düşünüyorum. Bu konu çok, yani sandığımızdan daha ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve Kemal Bey'in FETÖ ile alakalı evet şeyleri oldu. Hani siz söyleyin. Yakınlaşmaları falan oldu işte. Destek açıklamaları falan da yaptılar. Gittiler televizyon önünde nöbet tuttular. Hani programlarına falan çıktılar yani.
1: Evet.
0: Ama Kemal Bey'in Ekrem İmamoğlu'ndan farkı şu. Kemal Bey'in nerede nereli olduğunu biliyoruz. Akrabaları, bütün geçmişi, tanıdıkları Tunceli'de. Bunu biliyoruz. Yani evet. En nihayetinde farklı görüşten de olsa bu ülkenin kötülüğünü istemez. Ekrem İmamoğlu'ndan hiç emin değil. Yani nedir, ne yapar?
1: Yani Kemal Bey yerli birisi diyor.
0: CHP'li de olsa yerli birisi.
1: Yani yerli
0: bu ülkede
1: canım,
0: yaklaşık evet. 20 milyon Alevi var.
1: Evet, saygı yani duyuyorum. Şeyli
0: yaşantılarına.
1: Tunceli, Erzincanlı neyse evet.
0: Ama Ekrem Bey şey çok rahatlıkla Yunanistan'a gidip Sirtaki oynayabiliyor. Hem de ayakları hiç şaşmıyordu. Çok enteresan bir şekilde. Tabii Yasin de okuyabiliyor.
1: Neye dikkat etmişsiniz evet.
0: Enteresan yani şey var böyle hani çok değişik, ben her şeye varım gibi. Ama onun böyle maddi bir şeyle hani gelecek düşüncesiyle çevresindekilerle beraber hiç öyle basit bir şey değil bu.
1: Evet.
0: Yani kesinlikle FETÖ'nün ülkede odaklanmak istemesiyle de alakalı bir şey. Tamamen yerleşmek istemesiyle de alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Vazgeçmiyor FETÖ ya da Amerika neyse.
0: Ha, niye vazgeçsin ki?
1: Tabii.
0: Yani ne geçiriyorlar? Geçirdiler, evet. Geçirmeye devam ediyorlar. Bir diğer konu da şey.
1: Buyurun
0: bununla ilintili. İyi bir AK Partiliydim ama oy vermeyeceğim AK Parti'ye. Bunun sebebi ise tamamen futbol. Bunu da söylemek istiyorum. TGRT dinleyenlerine. Ha. Yani sebebi
1: futbol.
0: Şu. Futbol, evet, aynen futbol. Örneğin Acun Ilıcalı'ya, bugün Erman Toroğlu'na işte mahkemeye yolu açıldı. 3 yıl 5 yıl önemli değil yani, sonuçta yapmayacaklar ama
1: evet.
0: Mahkeme işte Erman Toroğlu açıklayın diye TFF Başkanı'yla Galatasaray Kulübü Başkanı'nın sakın ha konuşması vardı ya.
1: Evet.
0: Ya bu konuşmayla ilgili benim bildiklerim var diyor, işte açıklayın diyor. Hı-hı. Bir gün ortaya çıkar diyor, bunun için işte, mahkemeye ve savcının karşısına çıkabildi. Çıkarttılar şeyi, Erman Bey'i. Arkasından Acun Ilıcalı'yı TR8'de milli maç sırasında işte akan reklamlarda bazı şirketi reklamı var diye yurt dışı yasağı falan kolmaya kalkıştılar, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ama Merit King reklamına ne oldu? Galatasaray futbolcuların sırtında duruyordu. Tabii.
1: Evet.
0: Şey de yani zoruma gidiyor. Müze açacaklarmış ya. Şey için, Fatih Terim için.
1: Evet.
0: Orada bir Deniz Bank ve Seçil Erzam bölümü de olacak mı acaba o müzede? Yani çok istiyorum olmasını. Ben iyi bir Fenerbahçeliyim, onu da söyleyeyim. ama bunlar, ben çok somut şeyler söylüyorum.
1: Aziz Başkan geliyor galiba.
0: Aziz Başkan'ın evet gelmesini istiyorum. Ama Ali Koç'un kalmasını daha çok istiyorum.

0: Evet, Ali Bey bıraktı.
1: Ali Bey bıraktı. Ben Aziz Başkan'ın çok hani yaş itibariyle o enerjiyi göğsü koyabileceğini falan sanmıyorum Aziz Başkan'ın.
0: Peki biraz, ekibi var vesaire falan, o ekiple çalışacak tabii.
1: Ya şunu istiyorum yani ben Dijitürk üyesiyim. Dijitürk bazen arıyor işte ayrılacak gibi falan oluyorum. Dijitürk yani Fenerbahçe işte iyi futbol şampiyon olurum falan diye hiç onları unutsun. Niye unutsun? Dijitürk'te Fenerbahçe'nin lehine olan pozisyonlar doğrusu gösterilmiyor. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Lehine olan pozisyonlar.
0: Peki.
1: Gösterilmiyor. Bunu da söylemek istiyorum ama bunlar çok önemli şeyler değil. Asıl önemli olan konu ise şey, Kemal Bey'in birkaç yıl evvel aday olması, Ekrem Bey'in önüne kesilerek aday olması ve Erdoğan'ın seçilmesi bu vesileyle. Çünkü Eko olsaydı, Ekrem o isme kurban olsun, o Ekrem demek istemiyorum, Eko aday olsaydı büyük ihtimalle seçimi alırdı, çok büyük bir ihtimalle, ama şu anda bu ülkeye ne hale gelirdi hiçbir, yani hiç düşünmek bile istemiyorum.
0: Peki efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi ki Erdoğan var diyorsunuz. O olmasaydı böylesi bir dönemde ülke ne yapardı? Peki efendim, teşekkür ederim.
1: Kesinlikle.
0: Aslında birçok insan sizin gibi düşünüyor şimdi. Evet efendim, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Alalım bakalım kim var. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: Hayırlı programlar. Kolay gelsin.
0: Size de efendim. Sağ buyursunlar efendim.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizlerin ve bütün ekiplerinizin, bütün dinleyicilerinizin, hepinizin, herkesin geçmiş bayramınız mübarek olsun Atta abi. Allah'ım nice hayırlı bayramlar nasip etsin. Sizlere de hepinize inşallah.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Diyeceğim bir şey var Atta abi.
0: Buyurunuz efendim.
2: Bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Atta abi hani bir tane Murat Bey aramıştı da CHP ile alakalı bir konuşmalar yaptı. Gerçekten bunu o beyefendinin konuşmalarını çok çok beğendim. Teşekkür ediyoruz onun için. Gerçekten artık yani sanki hani bilmiyorum, bıktık artık. Ya, sanki Türkiye'nin hiç konuşulacak bir şeysi yokmuş gibi. CHP her zaman kendini hatırlatıyor, her zaman gündeme giriyor. Ya bizim konuşulacak o kadar meselelerimiz var ki. Ya bunların derdi, ben size dedim mi, bir bunların geçmişine bakın. Kesinlikle ülkeye hizmet falan değil. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Bunların derdi başka bir şey. Bunlar, ben daha önce de söylemiştim, dışarıyla bağlantılılar. Ülkeyi sömürmek, ülkeye kötülük yapmak, inkarcılık. Hele ben sosyal medyada görüyorum. Ben diyor cumhuriyetçiyim, ben Atatürkçüyüm. Din işlerine bizim işimiz olamaz diyor. Şöyledir, böyledir. Yani gerçekten o kadar inkarcı bir grup var ki oranın içinde. Çok üzgünüm. Yani artık bunları gündeme getirmeyelim. Gerçekten artık bıktık usandık. Biz gerçek meselelerle uğraşmak istiyoruz. Onlar her zaman gündeme gelmek istiyorlar. Ve diğer önemli meseleleri unutturmaya çalışıyorlar. Bunların geçmişten beri şu güzel ülkeme bir çivi çaktıkları yok. Biz bunları görüyoruz. Kötülükten ve insanlara sıkıntı vermekten başka bir şeyleri olmadı zaten. Olmayacak da. Kesinlikle bunlar artık Murat Bey'in dediği gibi son çırpınışlardır. Herkesin ayık olmasını istiyorum. Kesinlikle bunların peşinden gidilmesin. Şu ülkemizin iyiliğini, selametini düşünüyorsak, kim ülkesine hizmet ediyorsa, kim ülkesini seviyorsa, bayrağını seviyorsa, lütfen onları tutalım, onlara oy verelim. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Ama kim ki ülkesine hizmet ediyorsa, dürüst, ülkesini seven insanları tutacağız ve onları başa getireceğiz. Lütfen yani gerçekten artık ayık olalım. Şu ülkemizi biraz düşünelim. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum Atta
0: abi. İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo.
2: Ayık olalım şu ülke.
0: Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ediyorum Atta abi.
3: İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Buyurun.
4: Selam olsun.
0: Aleyküm selam. Radyonuzu kapattınız mı efendim?
4: Kapattım efendim.
0: Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Bahsetmek istiyorum. Yani güzel konuşamıyorum. Yanlış anlamıyorum ama inşallah bir taraf eder. Niye aradım efendim? Şimdi hanım, benim AK Parti yakınım var. Komşum. Elinden gelse benim evimi yanımda alacak. Seçiniyor benden daha. Abi bir şey dedi ya, onun için atmak istedim. İhtiyaç duydum bunu. Hanım dedi ki AK Parti oyu yok. Dedim yavrum, şimdi sen AK Parti oyu vermiyor. Tamam. Ben parti değilim abi. Partiyi de sevmiyorum. Ama ülkem, vatanım için başımda bir adam yönetiyorsa ona oy verme mecburiyetinde. Sorumluyum yani vatandaş olarak. Niye? Ben şimdi AK Parti'ye oy vermeyeyim. Sevmiyorum. Tayyip Erdoğan'a vermeyeyim. Kim gelecek? O kötüladığın adamlar gelecek. Şimdi abicim birincisi bağışla. Sağ olun. Ben haklıyım. Dedim ki hanım tamam vermeyelim AK Parti'ye. Ne yapalım? Kimler alacak? Burası daha fena olacak. Biz vatandaşın mecburuz. İçe futbola efendim. Ya ben bizim insanımızın bu futbola tutkunlarıydım. Alex denen bir futbolcu vardı efendim. Alex denen. İstanbul'u çıkıyorum. Tırcıyım ben. Bu adamı bizim Müslümanlar alıyor omuzunda. 5 yıl otele getiriyor. Adam otelde keyif sefa yapıyor. Ben onu Müslüman kardeşlerim sokakta atıyor efendim efendim. Ya bu adam Müslüman değil kardeş. Ya Türkiye'de Müslüman yani Türk futbolcu var. Ben Trabzonluyum kardeşim. Trabzonspor bilirsin, bilirsiniz ki futbolda şeydir. Onu da hiç sevmiyorum. Niye? Yatlara gelecek, saplara gelecek, paraları götürecek. Ya ben onun için kalkacağım. Tayyip oradan oyu vermeyeceğim. Ha, o da ya Atı abi beni bağışla abi. Beni hazmedemiyorum öyle şey. Ya kimdir bunlar ya? Bunlar kimdir efendim? Ya bağışla ya. Bunlar bölüyor, dövüştürüyor. Bunlar da özür dilerim efendim. Eğer şey diyorsan hatıra. İstisliğe giriyorum. İstisliğe giriyorum. Kadınlar bize bayrak dağıtacak. Uygunsuz şekilde. Dedim çocuklar nedir bu ya? Arabayla beraber giriyoruz. Dedim sen bilmiyor musun? Türkiye'nin masa üstü. Ha öyle mi? Neyse girdik efendim. Tahminim lokandan. Ne gördük? Yağmur. Ben de bakıyorum. Türk hiç oynayamıyor. Hiç. 2-0, 2-1 mi? Ne yeniyor efendim? Bir anda Türkiye hiçbir şey yeniyor. Maç bitiyor. O da Allahu Ekber. Bizim Türkler sokakta. Ne yazanı duyan var. Ne Allah'ı bilen var. Böyle sokağa dökülmüş. Dedim ey büyük Allah'ım. Ya bu futbolda her türlü şey var. Ben bunu anlatsın çevreme. Dedim bak futbolda. Özür afına söyleyeyim. Fuş. Kumar. Hile. Dövüş. Ya bunun için değer mi birbirine efendim? Bağışlayın benim cahilliğime.
0: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Şu futbolu da ortadan kaldıralım efendim. Futbol oynamayalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size. Sağ olun efendim. Efendim? Ben öyle anladım ya. Efendim buyurun. Alo. Ses biraz da boğuk tabi anlaşılmıyor. Şive de var. Buyurunuz efendim.
5: Alo selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim hoş geldiniz.
5: Arkadaş kıymetli şeyler söyledi ama ben de pek anlayamamakla birlikte. Gene de katılıyorum. Doğru söylüyor diyorum.
0: Evet. Nasrettin Hoca da öyle demiş zaten. Sen de doğru söylüyorsun demiş.
5: Şimdi bugün şey dinliyorum özeli. Ankara'nın şey meclisin Dikmen kapısında 3200 kişi bekliyor diyor.
0: Ne bekliyor efendim?
5: İçeri girmek için bekliyormuş galiba.
0: Meclise mi girecekler?
5: Evet, grup toplantısına katılmak ya da neyse mübarek şeymiş.
0: Abi o zaman şey yapalım, futbol sahası kapatalım, orada böyle geniş bir şey yapalım.
5: Diyat olmazsa.
0: Tabii.
5: Bir de o var yani.
0: Yani tabii. Özel Bey bundan sonra mesela tabii canım, Gençler Birliği şeyini kapatalım, her salı günü orada hitap etsinler efendim.
5: Var yani öyle Ankara'da tabii. Böyle statlar oluştu son zamanında.
0: Evet Allah'a verim olmaz mı?
5: Yani Keçiören gücünün sahası var bilmem şu bu filan. Güzel sahalar, statlar oluştu. Ama sıkıntı ya oraya insanlar gerekli sayıda gelmezse ne olur ne olur. Yani. Şimdi de o tarafı var yani. Aynı şey merkezin önünde göründü. Hani çıkmam falan dedi ya içeriden. Genel merkezin önünde. Efendim şimdi bir buçuk seneden beri sürekli mitingler şunlar bunlar falan filan. Sonuçta işte davalar açıldı. İstenen cezalar açıklandı. Şu oldu bu oldu bilmem ne. Sürekli bir geri gidiş var özellikle. Bu mitinglerin şunların bunların bir faydası olmadığını da gördük hepimiz. Ve dedik ki bir teorim vardı. Teori diyeyim de biraz şöyle bilimsel
0: konuşayım. Yani. Teori.
5: Butlan da kurtarmaz burayı demiştim. Hakikaten kurtarmadı. Teori pratiğe dönüştü. Yani kurtarmaz. Çünkü bagaj çok ağır. Yük çok ağır. Lastikler çatlak patlak. Canttan çıkmış o olmuş bu olmuş. Butlan da kurtarmaz.

0: meclisteki toplantı.
1: Evet.
0: Grup toplantısı diyorlar. Tabii. Aslında gerçek manada grup toplantısı da değil galiba hukuken. Öyle diyor. İşte ben cumhurbaşkanıyım diyor. Adayıyım diyor. İşte görüş ne o? Grup başkan vekiliyim.
1: Evet, şu tabii.
0: Bir savrulma içinde çok fena savruluyor ya. Yani bu savrulmayla bir yerde tutunması da mümkün görünmüyor. Bir de bir şey söyledi. Arkadaşım satmam ben dedi. Ha. 20 sene yatarım beni satmam dedi.
1: Tabii.
0: Hayırdır ya. Yani bunlar tam böyle şey jargonu.
1: Kemal Bey arkadaşları ben. Değil mi efendim bunlar?
0: Bilmiyorum.
1: Satılacak arkadaş var, satılmayacak arkadaş var. Bravo.
0: 20 sene yatarım beni satmam arkadaşımı diyor. Bu arkadaş kim acaba? Onu merak ediyorum. O da belli olacak yakında. Bir teoride bu olsun.
1: Belli zaten. Belli benim.
0: Şeye gelelim. Çok kısa hemen. Yetkililerden bahsetti. Neydi? Ne hanımdı? Unuttum ismini. Kusura bakmasın.
1: Yetkili.
0: Bizim sürekli bağlanan dinleyicimiz var ya.
1: Ha şey anladım. Bak ben de şey yaptım. Adını unuttum şimdi hanımefendinin ya. Biraz önce konuştuk ama.
0: Evet konuştuk. Ben dedim konuşmadan
1: Müberra Hanım Allah iyilik versin ya.
0: Müberra Hanım çok özür dilerim.
1: Ya kafa mı bıraktılar burada bende ya?
0: Yani ben de öyle demek ki.
1: Evet.
0: Ben de dinlemekten düşünün artık yani.
1: Tabii.
0: Dinlemekten kafanız bir şekilde karışıyor. Biz dinlemekle artık sizin durumunuzu Allah'a havale ediyorum.
1: Allah iyi ede demiş. Erzincanlar öyle diyorlar. Sivaslar,
0: yetkililerden bahsediyor.
1: Evet.
0: Bu yetkililer bir çizgi film vardı bir zamanlar hatırlıyorsam. Doğru hatırlıyorsam.
1: Evet.
0: Onunla alakalı değil zannederim. Bir jet derken motor geliyor aklıma.
1: Bu jet var ya jetgiller. Bir uçakla gitmişler efendim sevgililer vesaire falan bir keyif olmuş yurt dışına gitmişler. Onu şey yapıyor tabii. Onlara medya manşet attı jetgiller diye.
0: Ya bir de şey var bizim dilimizde yani biraz argo diyebiliriz motor.
1: Motor.
0: Motor evet. Motor tabiri edilen
1: tabii.
0: Durumlar oluyor.
1: Tabii.
0: Bu motorlar normal motorlar yani. Kara vasıtası motorlarından bahsediliyordu herhalde.
1: Evet.
0: Şimdi Müberra Hanım jetkiller deyince benim aklım motor konusu daha da geliştirildi.
1: Jet motoru üretmek için elimizden geleni yapıyoruz ya. Orada kalmış ama, aklında. Tabii.
0: Galiba o motor üretilmiş.
1: Üretilmiş belki açıklandı mı acaba bilmiyorum. Olabilir tabii. Doğru açıklandı hatta.
0: Açıklandı.
1: Evet. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi evet.
0: Bu jetkillerin motoru, o motorla pek alakası olmayan bir motoru galiba.
1: Yani bilmiyorum işte uçak motoru efendim. Siz hangi motordan bahsediyorsanız efendim çok ya teşekkür ederim.
0: Yok motor, jet, şu bu falan değil de yani, teknolojiye, evet. Teknoloji mühim mesele
1: tabii,
0: ya.
1: Evet. O Allah yani, razı olsun var. Efendim.
0: Yani.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size.
0: Eyvallah.
1: Sağ olun, var olun efendim. Evet. Sevgili dinleyiciler bakalım kim var telefon attığımızda hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Kolay gelsin Atalı Bey.
1: İyi günler diliyorum Erhan Bey.
2: Ya Atalı Bey bir şey söyleyeyim mi?
1: Tabii.
2: Harbiden bak doğru söylüyorum. Gerçekten var ya şu CHP var ya gündemi güzel idare ediyor. Bakın. Ben çocuğumun arkadaşlarım arkadaş. Bizi bir kapsülün içine koyup orada zaman geçirmemizi istiyorlar.
1: Değil mi?
2: Dünyadan uzak durmamızı. Bugün grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı var ya.
1: Aha, 19 kişiymiş MYK. Müslüm Gündüz Bey açıkladılar efendim. Parti sözcüsü.
2: Bakın.
1: Epey de geniş yalnız.
2: Bak 19 kişi açıklamış Müslüm Sarı. Değil mi?
1: Tabii Müslüm
2: orada
1: Sarı.
2: Gazeteci sordu.
1: Müslüm Gündüz nereden çıktı? Allah rahmet etsin. Müslüm Sarı tabii.
2: Aynen bakın. Nasıl bizi bir kapsüle sığdırdıklarını işte anlamı burada. Bak dediklerim doğru. Ya arkadaş ben görüyorum ya. Ben anlıyorum. Ben istedim. Amacın ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Gazetecinin biri dedi ki ya dedi Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden yukalandı dedi. Özgözler dedi. Ne düşünüyorsun be? Nasıl olacak bu dedi. Kemal Bey herkese görüşür. İşi düzeltir dedi. Yani biz bize yaparız kardeşim. Size ne oluyor? Vatandaşa ne gidiyor? Bak. Biz CHP'nin altında, şemsiyenin altında diyor, biz bunları düzeltiriz diyor. Bunlar da CHP'nin...

0: yani CHP'den bunlar ya diyor.
1: Evet.
0: Ya bunu bırak. Ne amaç ne? Gördün mü? Demek ki burada bizim CHP şöyleymiş, CHP onu yol, onu yolsuzluk yapmış, onu parasını almış. O da Atullah Bey ya hepsi boş hikaye. Amaç kapsiden çıkmamak. Ama bakın lütfen bakın. Ya çünkü neden? Ya biz Filistin'i unuttuk, unutuyoruz. Biz Ukrayna'da ne olup bitiyor? Biz Yunanistan'ı, biz Kıbrıs'ı ne olur? Yani bunlarla ilgilenmeni istemiyorlar. Bugün Ukrayna niye kurtulamıyor? Çünkü Zelenski geldi. Türkiye'de aynı sistemden. Gelen Cumhurbaşkanı o anda savaşa girdiği anda ömür billah seçime gidemezsin, başta kalırsın. Bakın Zelenski böyle bir tip işte. Bu adam Ukrayna başına geldi. Halk isyan ediyor. Seçim sandığı kurulamaz. Çünkü yönetmezler. Aynı sistem Türkiye'de var. De ki ben şimdi soruyorum.
1: Türkiye'de nasıl bir sistem var? Nerede var?
0: Türkiye'de herhangi bir ülkeye savaşa gideceğinde Cumhurbaşkanı seçimleri rafa kaldırılıyor.
1: Türkiye'de?
0: Aynen. Karar Cumhurbaşkanı bunun maddelerinde...
1: Türkiye'de neden savaş çıksın? Biz barış istiyoruz ve Türkiye'yi savaşa çekmek isteyenlerin bile eli boş kaldı.
0: Aynen işte bakın.
1: Tamam ki Erhan Bey, bir yanlışlığım var. Çok kötü bir örnekleme yaptın.
0: Böyle.
1: Bak
0: öyle.
1: Her zaman sana şunu söyleyeyim Erhan Bey. Türkiye her zaman barıştan yana ve sulhu öneriyor, diplomasi yürütüyor. Türkiye'de şey yok. Türkiye'de neydi o, Zelenski yok. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bazen örneklemeler yaparken, çıkarımlar yaparken karıştırıyoruz. Şimdi Zelenski Avrupa Batı'nın öncülüğünde sürekli tırmandı ve bir savaş var. Türkiye ise sürekli barış, sulh istiyor. Bir savaş olmasın diye, bulaşmasın diye elinden geleni yapıyor. Hatta bölgedeki savaşları ve çatışmaları durdurmak için de müthiş ne yapıyor efendim? Diplomasi yürütüyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir reklam.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Evde tamirat, tadilat yapmayı sevenlerin olmazsa olmazı yapıştırıcılardır. Güçlü yapıştırıcılar işimizi kolaylaştırır ama eğer bir yere damlarsa bu durumda çok daha büyük iş ve zaman kaybı ortaya çıkar. Ortama damlayan yapıştırıcıyı temizlemenin en kolay yolu damladığı yere göre çok sıcak ya da soğuk su kullanmaktır. Yapıştırıcının üzerine bir parça buz koymak ve ovmak da işe yarar. Aynı şekilde asitli yapısıyla sirke de yapıştırıcının ortamdan sökülmesini sağlayabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Burası TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz'dır. Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 5646. Efendim bekliyoruz. Efendim buyursunlar. Alo.
4: Alo.
3: Buyurun efendim.
4: Merhaba Atallah Bey, Osman amca benden bahsetti ama ben kötü bir şey söylemedim ki.
3: Sizi övüyor, yere göğe sığdıramıyor Osman amca sizi.
4: Vallahi ben de onu yere göğe sığdıramıyorum.
3: Allah muhabbetinizi artırsın efendim. Vallahi kıskanma falan yok bizde yani.
4: Vallahi Ataullah Bey, ben onu Arabistan'da yaşasın dediydim ama Allah ona Kabe'ye gitmek nasip etsin.
3: Çok güzel. İnşallah bak. Ya daha ne isteyeceksiniz birbirinizin aleyhine? Hacıya gönderiyorsun. Hacca evet, gönderiyorsun. Daha ne olacak evet. Ya?
4: Evet, hacıya gönderiyorum
3: evet.
4: Osman amcayı.
3: O kadar yani.
4: Hakikaten yani bütün dinleyenleri seviyorum ama Osman amcayı da seviyorum ya, bir amca gibi.
3: Tabii.
4: Benden yaşı ne kadar büyük.
3: Yok yok, öyle öyle ya. Bizden büyük tabii, sizden de büyük. O güzel hakikaten, hani ona hac tavsiye ediyorsun. Artık git nefsi islah eyle, orada tövbe et. Peygamber Efendimiz'i ziyaret et efendim, değil mi yani?
4: Evet Osman amca İnşallah duymuştur benim söylediklerimi.
3: Tabii duymuştur, yakışır da yani.
4: Evet.
3: Hacı Osman dayı deriz programa evet, dönünce evet. İnşallah. Efendim evet. Hacı Osman Efendi arıyorlar. Buyurun Hacı abi der diye başlar o konuşmaya.
4: Evet, evet.
3: Çok
4: evet.
3: Teşekkür ederiz efendim.
4: Rica ederim.
3: Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Sen misin Müberra Hanım'a laf atan? Buyur, seni hacca gönderiyor. Kötü bir şey söylemiyor. Buyurunuz efendim. Alo, alo.
5: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam efendim. Televizyonunuz, radyonuz açık galiba.
5: Aynen, kapattım beni.
3: Peki efendim, siz bilirsiniz
5: Niğde,
3: Yusuf Bey.
5: Niğde Bordan Yusuf. Ben yine de ben hem selamı veririm hem de ismimi
3: söylerim. Efendim siz askerde de öyle ciddi tekmiller veren bir askere benziyorsunuz hakikaten. Aynen, ciddi bir disiplin var sizde, evet.
5: Ya olmaz olur mu? Ya bir de bizim geleneğimizde böyle. Osman Ağa'ma da söylüyorum ben. Bir de Erhan'a söylüyorum. Selamı versinler. Osman abi veriyor selamı.
3: Ha veriyor.
5: Ona şey mi veriyor o selamı? Yalnız ben Osman desin.
3: Evet
5: mesela
3: evet.
5: Cem katılıyor. Ben İstanbul'dan, ben Cem diyor söylüyor. Yani söylenirse daha bir anladığınız ahenk olur ben. Bugün bu konuşmalardan ben pek zevk alamadım ya bu siyasilerden. Bilemeyeceğim.
3: Değil mi?
5: Ben...
3: Abi, bir marifet olsa bir şey öğrensek yani, yoksa konuşmalardan ne anlaşılır değil mi? Hakaret, laf sokma tabii.
5: Akşam ben medya kritiği seyredemem. Niye? Ben ayda 1-2-3 gün 5 gün bir uyku krizine girerim.
3: Yapma ya.
5: Covid'den sonra Covid'den sonra oldu bu. Bugünden inşallah iyiyim yani. Ben şeyi seyredeceğiz inşallah Taksim Meydanı.
3: Tabii Taksim Meydanı bugün çok alengirli yani.
5: Onu seyredi. Akşam seyredemedim yani. Ben o programda iyi programdı akşam. Ben oraya tabii. bir moderatör değişti ya.
3: Ha.
5: Adam çok güzel idare ediyor o.
3: Evet.
5: Hasan Basri. yani şüphesiz. Ya bunu bir sanat meselesi bunlar
3: tabii.
5: Ya. Sanat meselesi.
3: Herkes yapamaz bu işleri biliyorsun.
5: Ya, şüphesiz. Evet. O hanım biz bir sefer anladığımı Fatih Ati'yi azarladı.
3: Hmm.
5: Ben iyi bir diye hatırlıyorum. Bir de anladığını neydi o ya Uğur neydi ya getirebilirim. Dümden sen getiremedin ya.
3: Fatih Ati kim?
5: Fatih Ati.
3: Bizim Ankara temsilcimiz.
5: Ankara temsilcimiz.
3: Kim azarladı ya?
5: O bir daha evvelki moderatör bayan vardı ya.
3: Öyle mi?
5: Böyle şeyli yaptı.
3: Ha.
5: Heya heya sen. Bir daha anlatayım.
3: Pınar Hanım mı silkeledi?
5: Bana, kim ismini ben bilemiyorum.
3: Pınar Hanım ya. Yapabilir. Pınar Hanım olur.
5: Şimdi ya orada ben de işte moderatörüm. Ben anladığımı keserim.
3: Ya anladım. Olur böyle ben şeyler. Ben geçen pazar bir taziyeye gittim. Orada benim bir cahil amcam var. Ben teyze oğluyla böyle bir konuşurken, gırgır şamata yaparken orada kalktı. Sitir, sitir. Hani o Levent Kırca'nın bir sitir şeyi var ya, hani sitir. Sit alanı falan, o da tırlamış dolaşarak sitir diyor. Sonra dedik ki ya bu herif amca dede gözümün önüne geldi. Bir şey demedim tabii. Dedem Allah rahmet etsin, Maruf Efendi. Bir şey demedim ama ben kafaya da taktım, lan dedim bunu araştırayım, bu herifin şişiği ne, ben teyze oğlumla konuşuyorum, buna ne oluyor dedim falan. Sonra öğrendim ki bunun yeğeni bunu sihtir etmiş taziyede, kayınvalidesinin taziyesinde. Kayınvalidesinin taziyesine gidiyor efendim, orada yeğeni bunları kovalıyor, dışarı atıyor. Ellerini sıkmıyor, böyle bir tuhaf şey yapıyor. Oradan öğrenmiş. Onun için abi cehalet zor. Onun için kimseye azarlamamak lazım ya da sitir demek dememek lazım.
5: Şimdi Fatih
3: Levent Kırca'nın sittir demesi gibi abi. Ha. Buyur abi.
5: Şimdi Fatih artık öyle bir anladığını şeyler iyi şey yani kavramış bu işi.
3: He.
5: Yani hakim şeyine, tamam mı?
3: Tabii.
5: Adam girdiği yerde anladın mı haberini yapıyor. Girdiği yerde anladın o kadar şiddeti yok.
3: Fatih Atik Ankara'da önemli şimdi, gazetecilerden bir tanesi artık.
5: Tabii şüphesiz. Şimdi bak dün müydü ne onun adı? Özgür Özel'in bir mitingi vardı dün. Dün mü evvelki gün mü neyse bir şeysi vardı.
3: Hı.
5: Orada anladın mı şeyde? TGRT diyor. TGRT'yi 9 sefer şey etmiş anmış o gün. Şimdi diyor.
3: TGRT ile kafayı bozdu diyorsun.
5: Şeyin önünde diyor. Genel merkezin önünde TGRT'yle haber naklen yayın yapıyorlar diye şey diyor.
3: Doğru dürüst devir teslim yapın ya da birbirinize yol gösterin, yol verin. Haber yapmayalım. Yani diyorlar ki bizi haber yapmayın. Menfiliği haber yapmayın ya, müspet de menfi de ne geliyorsa onu haber yaparız biz, gazeteciyiz yani.
5: Ya genel merkezi ne hale getirdiler ya.
3: Tabii canım, gördü değil mi onu, haber yapmayın der mi insan ya?
5: PKK yapmadı onun yaptığını, DH yapmadı onun yaptığını ya, genel merkezlerine ya.
3: Tabii.
5: İnsan öyle mi olur ya?
3: O panolar, o koltuklar hepsini alaşağı ettiler ya.
5: Hani Antikabir'de neler yaptınız? Ne Atatürk'sünüz siz ya? Ben Atatürkçü müyüm, tanımıyorum ben sizi ya. Atatürkçü değilsiniz siz ya. Siz olsa olsa istismarını yapıyorsunuz.
3: Ya.
5: İnsan anladın mı? Ben her zaman söylüyorum, 1939'dan 50'ye kadar Atatürk neredeydi onu bir izah etsinler ya.
3: Evet.
5: Neredeydi onu bir izah etsinler ya. Bunun üstüne bazı bizim şeyler gazetecilerimiz de düşsün. Ne Atatürk'süsü olsun bunlar. Hatta 71'e kadar Atatürk bunların gündeminde yok ya.
3: Bir de izole edilmiş tabii. İzole edilmiş, uzak 70, tutulmuş. Tabii.
5: 71'den sonra anladın o bu CHP'den bir ayrılan şey vardı. Bu Bozbeyli miydi? Öyle neydi? Bozbeyli değildi ya. Ne bileyim şey, onun oğlu var avukat. Var, o başkanıydı Ankara'da. Onun
3: öyle mi? Ha dur, adını unuttuk. Evet. Bir ara Kıbrıs'ta şey yaptılar ya, büyük elçi oldu.
5: Ya. Onun babası sabah Atatürk'tü, akşam Atatürk'tü. Sabah akşam gündeme getiren o adam, ondan sonra 12 Eylül geldi. 12 Eylül'de daha bir öne çıktı. Ondan önce Atatürk'ün Angan'da yiyordu, şeyden de yiyordu CHP'de.
3: Ha.
5: Ya insan anladı mı? Ya bugün Atatürkçü, Atatürk'ümüzün partisi. Ne arasın sizin Atatürk'ün partisi ya? Atatürk'ü rezil ettiniz siz ya.
3: Sanki Atatürk genel başkan gibi değil mi?
5: Ya, tamam,
3: genel başkan sensin ya da Kemal Bey.
5: Ya hem neyse ya, atamızın kurduğu parti.
3: Ne olabilir tabii ya.
5: Atanızın kurduğu partinin izinde gitmiyorsunuz siz ya. Gitmiyorsunuz Atatürk'ün kurduğu izinden. Bak, ismini sildiniz ya onun paradan sildiniz, okullardaki büstlerini kaldırdınız, kaldırdınız.
3: Evet.
5: Kendi reşisini dikti oraya. Mersin'de var, bilmiyorum. Mersin'e gittiyse sahilde var onun. İsmet İnönü'nün şeysi, heykeli.
3: Hmm.
5: Ben Mersin'de gördüm. Başka yerde de var mı yok mu onu da bildiğim yok.
3: Çok güzel. Peki ben.
5: Hadi hayırlı akşamlar.
3: Sağ olun size de efendim. Çok hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim.
6: İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Hayal Özkaler, Sivas'tan görme engelliyim ben.
3: Hoş geldiniz efendim. Buyursunlar, sizi dinliyoruz efendim. Sivas ellerinde sazım, evet, çalınır tabii abi. Evelallah.
6: Az önceki arkadaşla ilgili bir yorumum olacaktı da.
3: Hangi o arkadaş? Söz hakkı çıkmasın, sonra arar durur bizi.
6: Yok ararsın, önemli değil. Erhan Bey var ya.
3: Ha Erhan Bey, müthiş abi Erhan Bey. Fenomen ya.
6: Tamam da bak. Yani İsrail'in köpekleşmesine karşı yine Cumhurbaşkanımız savaşa ülkemizi sokmadı da yani.
3: Tabii canım. Biz sulh istiyoruz abi. Barış.
6: Saçmalık ya.
3: Kafayı yemiş ya. Allah selamet versin. Bugün hava sıcaktı biraz.
6: Evet. Saçmalıyım. Danışkası ya. Yani Türkiye kadar barışçı bir ülke daha var mı bilmiyoruz.
3: Tabii
6: ya. Yani.
3: Tabii.
6: Bunları nasıl göremiyorlar insanoğlunu? Ben görmediğim halde görüyorum yani. Tabii yaşananları.
3: Bizim bizim şeyimiz belli, politikamız. Yurtta sulh, cihanda sulh efendim.
6: Aynen öyle. Bir ülkemizin savaşası olmak Allah vermesin yani.
3: Ya.
6: Düşün vallahi, yani. 20-30 yıl geriye gideriz bir savaşa girmek yani.
3: Tabii canım. Hayır, vazgeçilmezse olur da ama bizde devlet olarak yani, bizde öyle bir şey olmaz ya.
6: İş oraya kaldı mıydı?
3: Yok.
6: Öyle.
3: Ya ama bize yani füze de attılar, gene şey yapmadık yani.
6: Füzeler kafamızda uçuştu dediğin
3: tabii
6: gibi
3: canım. Tabii.
6: Yani yapmadık yani.
3: Suriye'de 1,5 milyon insanı katlettiler. Gene
6: aynen
3: Türkiye
6: öyle
3: müdahale etmedi
6: aynen
3: yani.
6: Öyle. Tabii. Ya, aynen öyle ya.
3: Ya. Aa bak şimdi efendim şeyde işte Filistin'de her gün evet katliam var. Bak Lübnan'a aynen saldırıyor. Öyle. Ya aynen sabır diyoruz abi, ya sabır.
6: Ya sabır diyor ya, istese yani İsrail'i 2 saatte yok eder yani, 2 saatte.
3: Abi 70 küsür saat diyeyim ben sana, 70 küsür saatte evvel Allah'ın izniyle bir yerden girer öbür taraftan çıkarız.
6: Aynen öyle.
3: Bunu
6: aynen
3: askeri öyle stratejistler söylüyor ama yani bölgeyi ateşe ya atarsınız abi ya.
6: Allah göstermesin ya, ülkemizin geleceği önemli ya.
3: Efendim çok teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
3: Sağ biz de memnun olun olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyursunlar. İyi günler diliyorum.
7: Selamünaleyküm.
3: Vaaleyküm selam efendim.
7: Atabicim hayırlı programlar.
3: Size de efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
7: Çok,
3: buyursunlar.
7: Çok teşekkür ediyorum. Ben İzmir'den arıyorum. İsim vermek istemiyorum.
3: Tabii.
7: Ben şimdi
3: Buca'dan mı arıyorsunuz abi? Buca'da. İzmir Buca'dan mı?
7: Yok efendim, Bornova'dan arıyorum.
3: Ha tamam, evet buyurun.
7: Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezden üyeyim. Delege seçimlerinde oy kullanmaya gittik. Hı. İnsanları, herkesi sıraya dizmişler. Yaşlı var, genci var, işte bütün hepimizin iradesini satın almışlar. Bizler orada kuyrukta koyun gibi bekliyoruz. Bize beyaz pusula çöpe, mavi pusula zarfa diye söylendi herkes.
3: Allah Allah.
7: Efendim. Ondan sonra neyse ben şeye gittim.
3: O oylar kimin? Beyazlar kimin? Sarılar beyaz, kimin abi?
7: Beyaz Kılıçdaroğlu'nun, mavi pusula Özgür Özel'in. Herkes de anlaşılmış. Ben de şimdi kabine gittim. Bir baktım beyaz pusuların hepsi orada. Bana dediler beyaz pusulayı cebe, mavi pusulayı zarfı. Ben de hiçbir şey koymadım. Boş zarfı götürdüm attım. Beyaz pusulanın gözlemcisi orada. Dedim abi sen neyin gözlemcisisin? Dedi ben beyaz pusulanın gözlemcisiyim. Koca koca adamlar, kazık kadar insanlar mezar gel gel diye çağırıyor. Saçı sakalı ağarmış insanlar. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Masadan kimlik veriyorsun, imza atıyorsun falan ya. Adam da yarım metre uzağında. Ona diyorlar ki ya sen hiç merak etme, her şey şeffaf. Ya neresi şeffaf diyeceğim. Hadi olmuyor, zaten birbirlerini yiyorlar sırada. Kimin nereye imza atacaklarını bilmiyorlar. Kim nereye ne yapacaklarını bilmiyorlar. Koyun gibi dizmişler bizi sıraya. Yani demek istediğim olay. tencere dibin kara, seninki benden bin daha kara. Yani şimdi başkan Özgür Bey önce diyor ki işte şeffaf, işte bilmem hakimlerin şeyleriyle geldin diyor Kılıçdaroğlu'na. İkisini de sevmem. Ama bir adam yok mu orada ya, bir delikanlı adam yok mu başkan? Biz yalan söylüyoruz bak, delege seçimlerinde biz şöyle şöyle yaptık. Yapma etme gözünü seveyim. Yani onu demeye çalışıyorum. Eğer memleket meselesi ise hep beraber bu meseleye destek verelim. Ama bu çıkar meselesine dönmüş. Yani bizzat ben kendim TC'mi vereyim. Ben şimdi bazen konuşuyorum işte böyle muhabbet ediyorum. Dolmuşlarda işte otobüslerde veya şeylerde. Bu toplu konut şeyine gittik. Kura çekimlerine gittik. Biz de yazılmıştık. Orada şimdi birisine anlattım bu olay. Bana diyor ki sen diyor adamcısın. Yahu kardeşim ne adamcısın? Adamcıyım işte bunlar, sen CHP'li değilsin. Yahu kardeşim TC'mi vereyim, gir bak genel merkezden, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeyim. Yani anladın mı? Yani şimdi benim anlamadığım bir şey var. İnsanı mı hizmet etmek istiyoruz, yoksa kendimizi rant mı sağlamak istiyoruz? Yani memleket meselesi ise insan meselesiyle hep beraber bir araya gelelim, hizmet edelim. Bu artık...
3: Değil mi? Bu burada yani, demek ki benlik var, benlik, ben.
7: Yani bak, hem vallahi hi dersem inan, hem vallahi, vallahi desem inanma. Hem vallahi hem billahi ben bunları yaşadım. Bak tabii. Kendim. Yani tabii. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum da.
3: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum maalesef efendim.
7: Çok
3: sağ olun.
7: Çok teşekkür
3: ederim. Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Hüseyin Selim'le beraber devam ediyoruz. Hüseyin Selim Kaya. O da benim gibi nöbetçi, teknik adam. Efendim buyurun. Alo.
8: Selamun aleyküm Ata Bey.
3: Aleyküm selam dadaş, hoş geldin.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız?
3: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ya kardeş, merak ettiğim bir şey var. Dalın ısındı mı bari? Havalar nasıl Erzurum'da?
8: Vallahi yağmurlar yağıyor ya, biraz serin hava. İnşallah bu hafta açar.
3: Ya palan dökeni çok merak ediyorum. Şimdi zümrüt gibidir. Yemyeşil ya.
8: Palan döken evet Ata Bey. Bugün gerçekten turistik şahane bir yer yani.
3: Abi olsun olsun da şu Tortum şelalesinde bir görelim. Yani böyle hafif yağmur devam etsin abi.
8: Ama palan döken birini çok üzüyor Ata Bey.
3: Kimi? Abi o... Ama o kışın gelir abi, kaymaya gelir o, böyle yeşil meşil tabiat doğa falan tabii.
8: Öyle değil mi?
3: Her zaman gelmez.
8: Ya şimdi CHP'yi hep eleştiriyoruz ama tabii adamlardaki fonksiyona bak ya, 5 ayda 1 milyar 800 milyon yemişler yani, bu harcama yapmışlar. Bunu her parti yapabilir mi Ata Bey yani?
3: Vallahi yapamaz.
8: Bak, madalya vermeleri lazım.
3: Abi para harcamadan kazanmazsın. Sonra ne demişler? Kaz geleceği yerden tavuk esirgemeyelim lütfen.
8: Yani gerçekten yani başarılı bir yönetimi var ya. Özgür Bey'e madalya vermeleri lazım. Aynı zamanda da Amerika'ya bir aylığına yani ücretsiz tatile göndermeleri lazım ödül olarak.
3: Türk evinde yapsın tatilini, hatta her akşam Türk evinde toplantılar düzenlesin.
8: Yok abi,
3: orada bir şey yaptık da, bir Türk evi yaptık orada ya.
8: Yaptık da orayı da karıştırır, oraya gitmesin.
3: Gitmesin peki. Çok güzel. Ya ne işte. Şimdi Kemal Bey hesap kitap uzmanı. Şimdi orada kim nereye ne vermiş ne harcamış hepsini kalem kalem dökecekler ortaya abi.
8: Valla hatalan Üsküdar'a geçmiş Ata Bey. Hesabını, değil mi? Kitabını
3: yandı gülüm keten elva. Peşinde koştursan ne olacak?
8: İstanbul'da hani zamanında kimdi ya, biri daha vardı. Nurettin Sözen zamanında mıydı? Neydi?
3: Tabii İSKİ Genel Müdürü abi.
8: İSKİ Genel Müdürü. Ya. O da çok para harcamıştı ama ne oldu? Yiyenin yanına kaldı. Hatta
3: ya bir milyon lira işte eski hesapla 1 trilyon götürdü. Herif gitti 5 sene yattı ya. Burada 165 milyon, 165 bilmem ne falan böyle bir şeyler. 560 bilmem kaç milyon falan para ortada yok abi.
8: Ama Ata Bey.
3: Hem de ya, sıfıra atılmış para yani. Evet
8: abi. Ben en büyük suçu kimde buluyorum? Yine hükümetlerde buluyorum. Ya bu belediyelerin bazı şeylerini kısmaları lazım. Bunları mesela adam atıyor ya, ben adam aldım. 100 tane adam almış, 10 tanesi, 20 tanesi bankamatikçi çıkmış. Ya bunlar mesela hükümet kendi şeyini almış olsa, harcamaları her ne almışsa bunları bildirmiş olsalar. O bugün devlet malzemesi mesela iş yerlerinden memur bir şeyler alacak, hemen devlet malzemeye yazıyor. Devlet malzeme onay verdi mi alıyorlar. Ama bunlar da öyle bir şey yok.
3: Evet.
8: Adam diyor ki bir müteahhit tutmuş, tanıdı ya da onun bilmem nesi. Para vermiş.
3: 560 milyar TL Hacı abi. Paraya abi. Bak. 560 milyar. Ana oğlum. Neyse.
8: Vallahi yani gerçekten Ata Bey, bizim yani bütçemizdeki gidenlerin %80'i belediyelere gidiyor.
3: Değil mi?
8: Yaptıkları da ne Ata Bey? Hani bugün yol yapsalar ya da bir fabrika yapsa ya da bilmem bir hani insanlara faydalı bir şey yapsa belki adam harcama yapmış mecbur, ama ya ortada hiçbir şey yok yani. Para var, harcama var ama iş yok.
3: Evet. Ya. Ah dadaş. Allah yardımcı.
8: Bir de yani siyasetten işler yok. Olmamalar lazım. Bugün adamla Uşak Belediye Başkanı diyor ki 1 milyon dolar verdim ya ben. Ya bu adam 1 milyon doları kaç tane de kazanmış ki böyle verilmiş belediyeye.
3: Değil mi? Nereden geliyor? Nasıl geliyor bu para?
8: Yani bunun aylığı 300 bin lira olsa Ata Bey ayda senede eder 4 milyon ya 5 senede eder 20 milyon.
3: Bak ben
8: bu
3: sana...
8: 50 milyonu nerede bulmuş bu adam?
3: Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şey var, bu Buca Belediyesi var ya. Müteahhitlerden evet, adam da kazmayı vurunca 4 milyon alıyor. 4 milyon lira. Çatıyı çakınca 2 milyon da oradan alıyor. İyi para abi buradan. Düşün yani. Her projeden böyle 6-7 milyon akarsa ciddi paralar olur bu zaman içerisinde ya.
8: Ya bir de bu parti kanunlarını değiştirmeler lazım Ata Bey.
3: Devlet ya, vermiş parayı CHP'mize abi. Değil mi? Harcayacak abi ya. Devletin malı deniz kardeşim yani.
8: Ya vermiş ama Ata Bey. Hoş dememişti yani. Hala bugün genel merkez mesela diyor ki toplantı yapılmayacak. Özgür Efendi diyor ki ben grup başkanıyım. Ya bu nasıl siyaset? Böyle bir siyaset var mı ya? Bu
3: parti için mücadele derler buna aferin. Vuruşarak gidiyorlar abi.
8: Vallahi bilmiyorum, Allah sağ partilere yardım etsin. Şu Saadet Partisi, şu İyi Parti, şu Refah Partisi ya şunlar gerçekten sol partilerden hiçbir farkı yok ya.
3: Öyle mi efendim?
8: Bunlar bizi gelecekte var ya Ata Bey. Gerçekten onlara mahkum edecek ya.
3: Değil mi? Politikayı ya da siyasi demokrasimizi bölmemek lazım. Doğru söylüyorsunuz.
8: Hele o Osman amcanın Refah Partisi var ya.
3: O eski refahçı milli görüş geleneğinden geliyor. Refah de, yeniden refah var tabii. Aslında Saadet
8: ya,
3: Partisi.
8: Babasına
3: evet.
8: Benzemiyor Ata Bey. Vallahi o babasına benzemiyor ya.
3: Ha.
8: Babasının tırnağı olamazdır ya.
3: Evet.
8: Neyse zamanı yine fazla çalmayayım.
3: Çok teşekkür ederim. Erzurum'umuza sevgiler ya. Saygılar dadaş. Sağ ol. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim sevgili dinleyiciler, bu arada telefonlarımızı da hatırlatalım. Ola ki yeni dinleyicilerimiz vardır, mutlaka vardır. Ya bunlar ne konuşuyor diye. Efendim gündemi konuşuyoruz. Ama farklı bir üslupla konuşuyoruz. Direkt karşı tarafa bir şey söylemiyoruz. Biraz magazin yapıyoruz. Hem daha iyi anlaşılıyor. Yani şakayla karışık. Ulan diyor herif diyor bir şey söyledi şakayla ama... yani şakayla karışık ama bir gerçek diyor yani. Gerçeği dillendirdi falan. Ama üslubu yumuşatıyoruz yani, tamam mı? Ali Kırcan'ın biliyorsunuz şeyi vardı. Sittir abi falan derdi. Böyle bir tik oluşmuştu adamdan. Emekli de etmişler. Kafayı yemiş. Nereye adım atıyorsa burası sit alanı diyorlar adam. Her işte sittir falan deyip duruyor. Ama rahatsız işte, hasta. Ne yapacaksınız? Efendim buyurun.
9: Alo.
3: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
9: İyi günler.
3: Kiminle görüşüyoruz efendim, buyursunlar.
9: İyi günler hocam, ben Ayşe.
3: Ayşe Hanım buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
9: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, sizi sormalı efendim.
9: Allah'a şükür diyelim, ben de iyiyim.
10: Programı dinliyorum, ben de bir katkı vermek istiyorum.
3: Lütfen efendim, katkınız zenginleştirecek.
9: Evet, maden işçilerini şey yapmak istiyorum da bayramdan önce onların grevdelerdi, ödemeleri falan yapılacak diye ben de haberlerde gördüm ama
3: evet.
9: Herhangi bir şey olmamış yani.
3: Anlaşmadılar mı? Ödemeleri. Bakan devreye girdi, para ödemeleri yapılıyordu.
9: Hayır.
3: Bankalara olmadı. Talimat verdiler.
9: Evet, işte Ankara'da yürümezler, bir de çırılçıplak yürüyorlar. Yazmışlar sırtlarına bir şeyler.
3: Allah
9: ya, gündemler
3: Allah.
9: Çok farklı da bak hiç onu konuşmuyorsunuz. Ben dinliyorum sizi genelde.
3: Sizin de şeyiniz var mı?
9: O belediye, Allah aşkına bırakın o belediyeleri, bize gerçekleri konuşun. Onlardan bıktık artık.
3: Bıktık değil mi belediyelerden?
9: Yani hep aynı şeyleri konuşulunca bıkıyor insan tabii ki.
3: Anladım. bir neticeye varacağız ama inşallah. Belediyelerde de madencilerde de efendim.
9: Ya bir neticeye varmak için onları her gün konuşmaya gerek yok ki. Bizim ihtiyacımız olan şeyleri konuşsak.
3: Tabii.
9: Daha mantıklı olur yani.
3: İşte bugün Buca'da bir operasyon vardı. İnşaat müteahhitlerini haraca bağlamışlar resmen.
9: Ya ben bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi bu hep belediyeler suçluyor da ben de suçluyorum. Mesela vergiyi 4 katına çıkarmış. Nasıl 4 katına çıkıyor ya?
3: Belediyelerde mi efendim?
9: Yani mesela 4 seneden bir bina vergileri 4 katına çıkıyor. Bunu ben kendim özellikle neden bu kadar deyince öyle söyledi bana. Belediyedeki memur.
3: Ne dedi efendim? Memur.
9: Sizin binanın vergisi 4 senede bir 4 katına çıkıyor dedi. Ya bizim bu hükümet ne yapıyor ben anlamıyorum
3: i̇şte
9: yani.
3: İşte hükümete...
9: Belediyeleri...
3: Hayır ben size bir şey söyleyeyim. Hükümete gitti, hükümet bir de kırptı onları. Ciddi bir şekilde kırptı Sayın Cumhurbaşkanı. Çok ciddi bir indirim şey
9: ya
3: yaptı.
9: Çok argo bir kelime konuşuyorsunuz. Yani böyle bir şey kırptı diye bir kelime var mı yani?
3: Yani şey yaptılar.
9: Kaç milyonun önünde konuşuyorsunuz. Bazen evet. Çok beğeniyorum konuşmalarınızı. Bazen çok
3: anlaşılsın diye. Yani. Niye sinirlendiğinizi biliyorum. Çünkü gerçeği anlatıyorum. Sen sinirlendin.
9: Hayır, ben
3: Cumhurbaşkanının bir dakika beni dinle. Sen konuştun. Cumhurbaşkanının yani. Önüne gitti. Cumhurbaşkanı yarısından daha aşağısını kesti dedi. Bunu istemiyorum. Çok yüksek dedi. Geldi ama belediyeler yine şikayetçi. Bak size de bu doğruyu söylemiyorlar.
9: Vallahi
3: siz
9: böyle ya.
3: Siz hükümetin
9: çıktı demek ne demek?
3: Tabii siz yine hükümeti, siz hükümeti suçluyorsunuz.
9: Tamam,
3: belediyeyi suçlamıyorsun.
9: Belediyeyi de hükümet yönetmiyor mu?
3: Hayır, hükümet yönetmiyor. O belediye nasıl meclislerinden yönetiyor? Çıkıyor. Belediye meclisleri onlara karar veriyor. Sonra en son Cumhurbaşkanı ona itiraz etti.
9: Şimdi bu ortada, pazarda, markette, orada, burada onu da mı belediyeler yönetiyor?
3: Hah, ona gel işte.
9: Ne yapıyor? Bir söyleyin bize ya.
3: Haklısınız.
9: Ondan
3: haklısınız.
9: Bana o belediye, bu belediye şunu, Allah onların bu, hani bildiği gibi.
3: Yok bildiği gibi değil. Bu senin zoruna gitmesin. Bu hırsızlıkları ve rüşvetleri. Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız. Bunlar birer gündem evet, hanımefendi. Etiket fiyatlarını da konuşacağız. Fırsatçıları da konuşacağız.
9: Ama
3: tamam mı?
9: Fırsatçı deyip duruyorsunuz. Bu bir kanun çıksın. Her gece 50 tane kanun çıkıyor. Bu fırsatçılara bir kanun çıkıyor.
3: Nasıl bir kanun
9: bayramda,
3: çıksın?
9: Bakın. Bayramdan önce domatesi 50 liraya aldım. Siz de anlatıyorsunuz ya en güzeli. Hı. Pembe domates. Hı. Bu hafta kaç paraydı? 100 lira 120 lira. En düşük eziklerini bile 80 liraya verirdi. Bu fırsatçı her yerde var.
3: Var.
9: Bizim hükümetimiz çalışmıyor.
3: Tabii. Yani belediyeler çok...
9: Onlar da kör
3: gayet tabii hanımefendi. Belediyeler çok iyi çalışıyor, çok iyi çalıyor.
9: Hayır çalışmıyor.
3: Çok iyi
9: hayır,
3: rüşvet
9: çalışmıyor.
3: Veriyor. Hiç sizden vergiyi kat ve kat alıyor. Siz... Suçu hükümette buluyorsunuz. Böyle
9: ama
3: ortada
9: ben
3: konuşun.
9: Öyle bilirim.
3: Böyle ortada konuşun. Sinirlenmeyin.
9: Ama
3: bak sakin olun. İyi akşamlar diliyoruz. Bize verilen sürenin
9: hayır.
3: Sonuna geldik. Yarın bekliyoruz sizi. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysem affola efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın ana şey 16 bülteninden sonra tekrar birlikte olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Özellikle bu hanımefendiyi bekliyoruz efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık.
11: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Haziran Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırer'in Dosta Güven, Düşmana Korku başlıklı makalesini sunuyor. Türkiye, yerli teknoloji odaklı yatırımlarıyla küresel çapta öne çıkan bir aktör konumunda. Hem savunma sanayi üretiminde hem de yenilenebilir enerji altyapısında bölgesel ve küresel liderlik vizyonunu başarılı projelerle pekiştiriyor. Global Firepower'ın 2026 raporuna göre dünyanın en güçlü 9. ordusu konumundayız. Küresel savunma sanayi ihracat liginde üst sıralara tırmanan Türkiye, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 11 ülkesi arasında yer alıyor. Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi kurumların öncülüğünde üretilen yerli İHA-SİHA teknolojileri, helikopterler ve hava savunma sistemleri sahada dengeleri değiştiren küresel markalar oldu. Türkiye, rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal alanlardaki atılımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Bölgesel olarak Kafkasya ve Orta Doğu'da lider konumundayız. Milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayinde dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltarak küresel aktör haline geldik. Yerlilik oranının %20'lerden %80'ler seviyesine çıkarıldığı bu süreç, ülkeyi askeri teknoloji ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına taşıdı. Savunma sanayi ihracatında ilk 10 ülke arasındayız. 185'ten fazla ülkeye geniş bir yelpazede yüksek teknoloji platformları ihraç ediyoruz. Dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri listesinde Türkiye'yi temsil eden firmalar Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC gibi dev firmalarımız var. Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur gibi insansız hava araçlarıyla dünyada paradigma değiştirici bir güç olduk. Otonom kamikaze drone sürüleri ve yapay zeka destekli operasyonel kabiliyetler sayesinde Türkiye robotik harp alanında birçok NATO müttefikine liderlik yapıyor. Hava savunmasında yerli katmanlı mimari tamamlanmış ve tüm sistemlerin entegre çalıştığı çelik kubbe sistemi devreye alındı. Alçak irtifadan orta ve uzun menzile kadar tüm hava tehditleri yerli sistemlerle imha ediliyor. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Altay ana muharebe tankı başta olmak üzere Tulpar, Kaplan ve dünyada sınıfın en iyilerinden kabul edilen Kirpi ve Vuran gibi zırhlı araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve müttefik ülkelerin envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'nin yakaladığı bu başarı yalnızca askeri bir kapasite artışı sağlamakla kalmayıp ülkenin Ar-Ge, inovasyon ve üretim ekosistemini de sivil sanayiye entegre edecek seviyeye ulaşmasını sağladı. İşte bu başarılar dolayısıyla ülkemiz iktidardaki basiretli, yetenekli, üstün nitelikli kararlarıyla 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Dosta güven, düşmana korku veriyor.

Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırer'in Dosta Güven Düşmana Korku başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün CHP'nin FETÖ ile hesaplaşması başlıklı makalesini sunuyorum.

Anıtkabir'de ergen siyasetçi gibi davranması kimseyi şaşırtmadı. Bu sarsıntı burada kalmayacak, sular durulduğunda yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, jetkiller ve havlucu rezaleti, siyaseti kirleten şaibe felaketi çok daha net ortaya çıkacak. Bütün bunlar az çok bilinen ve Kılıçdaroğlu'nun söylemesi tahmin edilen şeylerdi. Ancak Kılıçdaroğlu, daha önceki yazımda da belirttiğim gibi, o tarihi konuşmasında Türkiye'yi ve sivil siyaseti tehdit eden çok daha sarsıcı bir gerçeğe işaret etti. FETÖ ve Batı'nın kontrol ettiği CHP gerçeğiyle. Kılıçdaroğlu, rahmetli Atilla İlhan'ın dediği gibi yıllar yılıdır Batı'nın deli gömleğini yırtıp atamayan, değiştiremeyen CHP'ye tarihi bir fırsat alanı açtı. Post post Kemalist aydınlar saldırsa da onların yapamadığını Kılıçdaroğlu kendisini de katarak öyle bir alan açtı ki hem 15 Temmuz'dan özür dilemiş oldu hem de CHP'yi kuşatan, dizayn eden FETÖ gerçeğini itiraf etti. Şu sözleri tam anlamıyla bir siyasi yüzleşme örneğiydi. Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. FETÖ-CHP ilişkisi aslında yeni değil. 60'lara, Kasım Gürek ve Ecevit'e kadar uzanıyor ama en kritik hamlesi bizzat Kılıçdaroğlu'nun önünü de açan 2010'da kaset kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın istifa ettirilmesiydi. Bu süreçte her şey herkesin gözü önünde oldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi, 17-25 yargı darbesi, CHP'lilerin yıllarca F tipi dedikleri FETÖ'ye sahip çıkışları durup dururken gerçekleşmedi. Sadece Kılıçdaroğlu değil, CHP'nin en sert isimlerinden Adnan Keskin bile 2012 yılında o yapının gezilerine katılmıştı. Bir grup milletvekiliyle birlikte gittiğimiz Stockholm gezisini o tarihte acaba CHP cemaate yeşil ışık mı yakıyor diye yazmıştım. FETÖ, muhalefet ve MİT başlıklı bir yazımda da şu notu düşmüştüm. Amaç çok açıktı. CHP, FETÖ'nün dümen suyuna girecek ve milli hassasiyeti bir tarafa bırakacaktı. İlginçtir, bütün bunlar yaşanırken hiçbir CHP'liden itiraz gelmedi. Bugüne kadar da kimse çıkıp hiçbirimiz masum değiliz deme cesaretini göstermedi. Tek dertleri Amerika ve Batı'nın aparatlarıyla el ele vererek AK Parti'yi, dönemin başbakanı Erdoğan'ı alaşağı etmekti. CHP'yi kuşatan bu kirli yapı son oyununu 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürerek oynadı. Amerika'ya destek arayışına giden Kılıçdaroğlu o gezide yanındaki gazetecileri de atlatarak 8 saat ortadan kaybolmuştu. O kayıp saatlerde FETÖ'cülerle görüştüğüne dair çok şey yazdık. En önemlisi de o geziyle Kılıçdaroğlu'nun miadının dolduğu ve FETÖ'cülerin İmamoğlu'na yöneldiği gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Bu sonucun iç kamuoyuna yansıtılmasında da o geziye katılan ve 2022'de Kılıçdaroğlu Doktrini kitabını yazan doçent doktor Yunus Emre'nin katkısı olduğu ileri sürüldü. Herhalde bu yüzden CHP'liler 2023 seçimleri sonrası hızlı çark eden ve İmamoğlu'na yanaşan Emre'ye hep şüpheyle baktı. Bütün bu süreçleri kuşkusuz en iyi bilen isim Kılıçdaroğlu. Yaşadığı ve tanık olduğu her şeyi kamuoyuyla paylaşmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu o tarihi konuşmasıyla sadece CHP'nin değil, Türk siyasetinin üzerindeki Batı vesayesini deşifre etti. Bir anlamda küresel altüst oluşun yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye dayatılan post-truth popülist yeni nesil siyasetçilere ve onların arkasındaki küreselci Batı'ya itiraz etti, milli duruşa dair yeni bir cephe açtı. Bu kavga başlangıçta kaosa yol açsa da kararlı sürdürülürse sadece CHP siyaseti değil, Türkiye siyaseti normalleşecek ve Başkan Erdoğan'ın deyimiyle toksik demokrasi tarih olacak.

Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün CHP'nin FETÖ'yle hesaplaşması başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Resul Tosun'un Abraham Anlaşmaları Tuzağı başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan Arap-İsrail normalleşmesine ilişkin ikili anlaşmalara Abraham Anlaşmaları deniyor. Daha sonra Fas imza attı.

Sudan imzalayacağını deklare etti ama ülke karıştığı için bildiğim kadarıyla henüz imzalanmadı. Kazakistan da bu anlaşmaya imza atacağını duyurdu. Yedi maddelik bu anlaşmaya göz attığımızda barış madde 1, diyaloğa teşvik madde 2, dostane ilişkiler madde 3, herkesin onurlu bir hayat sürmesi madde 4, bilim ve ticari ilişki işbirliği madde 5, çocuklar için çatışmayı sona erdirme madde 6 ve İsrail ile diplomatik ilişki madde 7 olarak özetleyebiliriz. Arap kamuoyu haklı olarak bunu işgali normalleştirme çabası olarak görüyor ve İsrail'e teslimiyet şeklinde anlayarak karşı çıkıyor. Yani Arap yönetimleri halka sorsalar kesinlikle onay alamayacakları bir anlaşmadan bahsediyoruz. Amerika-İran müzakerelerinde çağdaş Nemrut Trump, barışın tahakkuku için Türkiye dahil bölge ülkelerinin hepsinin Abraham Anlaşması'na imza atmasını şart koştu. Böylece Amerika yürüttüğü savaşın temelinde İsrail'in güvenliği olduğunu resmen duyurmuş oldu. Yaptığı hiçbir anlaşmaya uymayan, imzaladığı ateşkes anlaşmasına rağmen her gün Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye saldıran şehirleri tahrip edip insanları katleden ve terör estiren İsrail'le böyle bir anlaşmayı hangi devlet imzalayabilir? Abraham Anlaşması'na imza atmak, İsrail terörünü onaylamak anlamına geleceği için hiçbir ülke buna yanaşmayacaktır. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması, yani iki devletli çözümün tahakkuku halinde bu anlaşmanın imzalanabileceğini ilan etmiş olmaları, Amerika'yı İsrail konusunda uyarıyor olsa da İsrail terör politikasını değiştirmediği için Trump'ın baskısının akamete uğrayacağı şimdiden bellidir. Küresel aktör seviyesine çıkmış olan Türkiye bu şartlarda zaten imza atmaz ama atacağını ima etmesi bile uluslararası gücüyle kesinlikle bağdaşmaz. AK Parti iktidarına kadar Türkiye-İsrail ilişkileri zaten Abraham anlaşmalarının ötesinde bir dayanışma düzeyindeydi. Türkiye adeta İsrail çıkarlarının bekçisine dönüşmüştü. Artık eski Türkiye yok. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye İsrail'in çıkarlarına değil mazlumların feryadına kulak veren bir ülkedir. Dünya beşten büyüktür diyerek zulmü destekleyen uluslararası düzene baş kaldırmış bir ülkedir. Daha adil bir dünya kurulabilir diyerek tüm adaletsizliklere karşı bayrak açmış bir ülkedir. Başkan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, zalim ve terörist İsrail yönetimiyle anlaşmak için bir araya gelmek şöyle dursun, onu mahkum ettirmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etmiş ve uluslararası camiada İsrail'in tuzaklarını bozan ve bozmaya devam eden bir ülkedir. Türkiye, İsrail yönetimiyle normalleşme anlaşması yapan her ülkenin çıkmaz sokağa girmiş olduğunun bilincinde olan bir ülkedir. Abraham anlaşmaları, bölge ülkelerinin İsrail'in işgaline, genişlemesine ve zulmüne sessiz kalmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir tuzaktır. Zehrin altın kupa içinde sunumundan ibarettir. Star gazetesinde Resul Tosun'un Abraham Anlaşmaları Tuzağı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Afrika'da Yeni Muvazene başlıklı makalesini sunuyorum. Afrika kıtası sadece yeraltı kaynakları veya sömürgecilik tarihiyle değil, 21. yüzyılın en çetin jeopolitik satranç tahtalarından biri olmasıyla gündemde. Çin'in devasa altyapı projeleri ve Batı'nın hantal fon mekanizmaları kıtada nüfuz mücadelesi verirken, Türkiye ezber bozan bir akıllı güç stratejisiyle denklemi yeniden kuruyor. Tanzanya'dan Somali'ye, Etiyopya'dan Sudan'a kadar uzanan Afrika hattında Ankara'nın yürüttüğü diplomasi sadece yumuşak gücün şefkatiyle değil, sert gücün caydırıcılığıyla da tahkim ediliyor. Kıtadaki jeopolitik fay hatlarına yakından bakıldığında Batı'nın birkaç asrı aşan hegemonyasının artık telafisi imkansız bir zemin kaybı yaşadığı görülüyor. Batılı başkentlerin kibirli dayatmaları ve emperyal geçmişleri kıtada bir boşluk oluşturdu. Bu boşluğu ilk etapta Çin, devasa kredi musluklarını açarak doldurmuş gibi görünse de Afrika halkları artık yeni bir gerçeğe uyanıyor.
Pekin yönetiminin uyguladığı önce borçlandır sonra da tahsis edilen fonlara karşılık olarak stratejik kaynakları işletme ve kontrol altına alma sisteminin sömürgeciliğin yeni bir versiyonu olduğunu Afrika başkentleri yavaş yavaş fark etmeye başladı. Yine de Çin'in esnek yapısını işaret etmeden geçmemek lazım. Hal böyle olunca kıtanın geleceğinde ibre ağırlıklı olarak iki gücü işaret ediyor: Çin ve Türkiye. Ancak Ankara, Pekin'in pragmatik ekonomik modeline kıyasla Afrikalılar nezdinde çok daha sempatik ve güvenilir bulunuyor. Zira Türkiye kıtaya ne Batı gibi efendi köre kibriyle ne de Çin gibi tefeci mantığıyla yaklaşıyor. Türkiye'nin kıtadaki varlığı, 10 yıllar öncesinde kurak topraklarda açılan su kuyuları, sağlık merkezleri ve eğitim faaliyetleriyle filizlendi. Gönül coğrafyası tasavvuruyla atılan bu adımlar, Afrika halklarının hafızasında emperyalist bagajı olmayan güvenilir bir ortak imajı inşa etti. Ancak bugünün acımasız jeopolitik gerçekliği sadece insani diplomasiyle sahada tutulmanın imkansız olduğunu gösteriyor. Zira suyu çıkaranın da, altyapıyı kuranın da o coğrafyada var olabilmesi için o yatırımları koruyacak bir güvenlik şemsiyesine ihtiyacı var. İşte tam bu noktada Türkiye yumuşak gücünün yanına

Sudan'a uzandığımızdaysa doğrudan dengeleri sarsan bir tablo çıkıyor. Türkiye, Sudan'daki iç çatışmalarda meşru hükümetin yanında tereddütsüz bir duruş sergiliyor. Sudan'ın iç meselelerinde Mısır'da Türkiye ile neredeyse aynı paralelde duruyor. Son dönemde bölge medyasında ve savunma kulislerinde yankılanan çarpıcı gelişmeler Türkiye'nin sahadaki ağırlığını gözler önüne seriyor. Açıklamalara göre Sudan semalarında bir savaş uçağı Türk yapımı Akıncı SİHA'dan ateşlenen bir hava hava füzesiyle vurularak düşürüldü. Düşürülen uçağın Fransız yapımı Rafael savaş uçağı olduğu iddia ediliyor. Yine benzer bir zaman diliminde bir başka insansız hava aracının Hisar A hava savunma sistemiyle bertaraf edildiği medyaya yansıdı. En dikkat çekici detaysa düşürülen bu hava unsurlarının bölgede İsrail adına vekalet savaşları yürüten Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğunun ifade edilmesi. Eğer bu angajmanlar teyit edilirse dünya harp tarihinde bir SİHA'nın hava hava füzesiyle bir savaş uçağına düşürdüğü ilk vakaya şahitlik ediyoruz demektir. Bu teknolojik ve taktiksel sıçrama sadece Sudan'ın iç dengelerini değil, Afrika semalarında operasyon yapmayı planlayan her aktörün yeniden hesap yapmasını gerektirecek. Büyük güçler Afrika'yı devasa bir pazar veya borçlandırılacak bir arka bahçe olarak kurgulamaya devam ederken, Türkiye masaya hem inşa eden bir dost hem de bir müttefik olarak oturuyor. Afrika boynuzunda yaşanan bu stratejik kırılma, kıtaya asırlardır dayatılan postkolonyal statükonun çöküşüdür. Türkiye, Afrika masasında sömürgesiz bir güvenlik mimarisi inşa eden aktör haline gelmiştir. Yeni Akit'te Refik Tuzcuoğlu'nun Afrika'da Yeni Muvazene başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta Gazetesi var. Posta'da Hakan Çelik'in Türkiye Siyasetinin Yeni Eşiği başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye siyaseti Kurban Bayramı sonrasında son yılların en hareketli ve en belirleyici dönemlerinden birine girmeye hazırlanıyor. Gündemin merkezinde ekonomi, dış politika veya terörle mücadele kadar önemli bir başlık daha var: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği. Bir siyasi partinin iç meselesi gibi görülebilecek bu süreç, gerçekte Türkiye'nin siyasi dengelerini doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü son yıllarda yaşanan gelişmeler Türk siyasetini fiilen iki büyük siyasi eksen etrafında şekillendirdi. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP'nin ağırlık merkezinde bulunduğu muhalefet bloğu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte siyasi rekabetin doğası da değişti. Parlamenter sistem döneminde koalisyonlar, parti grupları ve meclis aritmetiği daha belirleyici olurken, bugün siyasal mücadele büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı seçimleri etrafında şekilleniyor. Bu nedenle ana muhalefet partisinde yaşanan her gelişme yalnızca parti üyelerini değil, Türkiye'nin gelecekteki siyasi rotasını da ilgilendiriyor. CHP'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı tablo oldukça karmaşık. Partinin en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması ve tutukluluk sürecinin devam etmesi muhalefet açısından yeni bir denklem ortaya çıkardı. Muhalefetin son yıllardaki siyasi stratejilerinin önemli bir bölümü İmamoğlu'nun oluşturduğu toplumsal destek ve seçim performansı üzerine kuruluydu. Bu nedenle yaşanan gelişmeler CHP'nin siyasi planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu süreçte Genel Başkan Özgür Özel'in parti içindeki farklı eğilimleri dengelemeye çalıştığı görüldü. Ancak son dönemde yaşanan hukuki ve siyasi gelişmeler, özellikle kurultay tartışmaları ve mutlak butlan ekseninde yürüyen değerlendirmeler, CHP içinde yeni bir güç mücadelesinin kapısını araladı. Bugün gelinen noktada, parti 3 farklı siyasi ağırlık merkezinin etkisi altında bulunuyor. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kadrolar, diğer tarafta Özgür Özel yönetimi, üçüncü tarafta ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çizgisine yakın isimler. Bu tablo, CHP'nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği olağanüstü kurultayı sıradan bir parti kongresi olmaktan çıkarıyor. Kurultayın hangi şartlar

0: da yapılacağı, delegelerin nasıl bir tercih ortaya koyacağı ve sonuçta partinin liderliğinin kimde şekilleneceği yalnızca CHP'nin değil, Türkiye'deki muhalefetin tamamının geleceğini etkileyecek. Bu nedenle CHP'nin yaşayacağı güç kaybı ya da güçlenme doğrudan siyasi sistemin genel dengelerine de yansıyacaktır. Öte yandan Cumhur İttifakı cephesinde daha farklı bir görüntü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan halen Türk siyasetinin en güçlü ve en tecrübeli aktörü konumunda bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise özellikle stratejik başlıklarda etkisini sürdürüyor. Son dönemde terörle mücadele alanında yaşanan gelişmeler, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tartışmalar, Suriye ve Irak kaynaklı güvenlik başlıkları, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze krizi ve Avrupa ile ilişkiler Ankara'nın önündeki temel dosyalar arasında yer alıyor. Türkiye'nin çevresindeki jeopolitik kuşak her geçen gün daha karmaşık hale gelirken içeride yaşanan siyasi gelişmeler de en az dış politika kadar önem kazanıyor. Demokratik sistemlerde güçlü iktidar kadar güçlü ve kurumsal muhalefetlerin de büyük önemi vardır. Bu nedenle CHP'de yaşanan sürecin sadece parti içi rekabet penceresinden değil Türkiye demokrasisinin geleceği açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Posta Gazetesi'nde Hakan Çelik'in Türkiye Siyasetinin Yeni Eşiği başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Orkun Ün'ün "Yine Kızardı Yüzümüz" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerikalı bir içerik üreticisi Auger, pazar akşamı Travis Scott konserine gitmiş. Konserden ziyade başına gelen olayı konuşalım biz. O anları anlık videoya çekmiş kendisi. Tersane İstanbul'dan taksiye biniyor ve diyor ki gümüş suyuna gideceğim. Mesafe tam 5 kilometre. 300 lira falan yazması gerekiyor taksimetrenin. Neyse biniyor taksiye ve taksici tok bir ses tonuyla 50 euro okey mi diye soruyor. Okey diyor çocuk. 50 euro 2700 lira civarı yapıyor zaten. Yani alması gereken ücretin zaten 10 katını falan istiyor adam. 5-6 dakikalık bir yolculuk sonrası adrese geliyor ve post cihazına bizim uyanık taksici 7300 lira yazıyor. O da 130 euro civarı yapıyor. Çocuk ödüyor, sonrasında da bu ne yahu diye isyan ediyor çektiği videoda. Galiba fena kazıklandım falan diyor hatta. Kazıklanmış evet. Onu kazıklayan o taksici mutlu mu acaba? Daha benzer bir olay Aston Villa Freiburg maçı için Türkiye'ye gelen bir İngiliz taraftarına yapılmıştı. Şimdi yine aynısı. Yahu siz turisti bir kere kazıklarsınız. O kişi bir daha gelmez olur biter. Bir de çevresine anlatır, yine onan senin ülkene olur. Bu dolandırıcı, vicdansız taksici devam mı edecek direksiyon başında çalışmaya yani? Geçtiğimiz hafta İngiliz taraftarı kazıklayan, geçen akşam Amerikalıyı, yayıncıyı kazıklayan taksicilere bir şey yapılmayacak mı? Hürriyet gazetesinde Orkun Ün'ün "Yine Kızardı Yüzümüz" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var.

Milliyet'te Eren Akan'ın "Belediye suyu neden 20 lira?" başlıklı makalesini sunuyorum. Bayram boyunca en çok konuşulan şakalardan biri şuydu: Sivaslılar memlekete gitti, İstanbul boşaldı. Gerçekten de binlerce Sivaslı bayramda memleketinin yolunu tuttu. Ben de Sivas'taki gazeteci arkadaşlarımı ve belediye başkanlarını aradım. Şehir nasıl diye sordum. Anlattıkları tablo dikkat çekiciydi. Kent merkezindeki kalabalık zaman zaman İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni hatırlatmış. Caddelerde yürümek zorlaşmış, trafik durma noktasına gelmiş. Hareketlilik yalnızca şehir merkezinde de yaşanmamış. Hafik, Su Şehri ve Kangal'da yoğunluk hissedilmiş. Uzun zamandır böyle bir bayram yaşamadıklarını söylediler. İşin en güzel tarafı, esnafın yüzü gülmüş. Uzun zamandır böyle bir yoğunluk yaşanmamış. Raflar bile boşalmış. Memleket hasreti, bayram sofrası ve sokak hareketliliği Sivas'a iyi gelmiş. Ben bayramı İstanbul'da geçirdim. Toplu ulaşım ücretsiz olunca İstanbul'da kalan vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Eminönü'nde, Sultanahmet'te, vapurlarda adım atacak yer yoktu. Adalarda insan seli vardı. Ben de bir günümü Cadde Bostan ve Bağdat Caddesi çevresinde geçirdim. Çimlerde oturanlar, yürüyüş yapanlar, denize girenler vardı. Günün sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir Beltur tesisine uğradım. Fiyat listesine bakınca şaşırdım. Küçük cam bardak çay 29 lira. İstediğinizde bardak yok denilip karton bardak veriliyor. Orta boy karton bardakta çay 39 lira. Büyük boy çay 49 lira. Ama asıl dikkatimi çeken 500 milimetrelik Hamidiye suyun 20 liraya satılması oldu. Hamidiye Su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi iştirak şirketi. Yani su da belediyenin, tesisi işleten de belediye. Marketlerde aynı suyu 5-6 liraya görmek mümkün. Market bir de bu fiyattan satıp kâr ediyor. İnsan ister istemez soruyor. Belediyenin kendi ürettiği suyu kendi işlettiği tesiste 20 liraya satmasının izahı nedir? Hani sosyal tesis? Hani vatandaşın yanında olmak? Üstelik tesiste otururken birkaç kez aynı uyarıya tanık oldum. Elinde dışarıdan alınmış içecek ya da yiyecek bulunan vatandaşlara yüksek sesle "dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak" deniliyordu. Belediyeler bu tesisleri neden açtı? Kâr etmek için mi? Vatandaşa nefes aldırmak için mi? Belki o vatandaşın yemek almayı bütçesi yetmiyor. Belki evden getirdiği sandviçi yiyecek. Tesisten sadece bir çay alacak. Sosyal tesis dediğimiz yerin ruhu biraz da budur. Bir başka konu da masaların düzgün silinmemesiydi. Hijyen görüntüsü iyi değildi. Ayrıca ödeme yapılan fişler de müşteriye verilmiyor. Personel tarafından alınıp bir kutuya atılıyordu. Vatandaş ödediği hizmetin fişini alma hakkına sahiptir. Bu nedenle belediyelerin yalnızca fiyatları değil, hizmet anlayışını da gözden geçirmesi gerekiyor. Aynı gün Kadıköy Belediyesi'nin sosyal tesisine de uğradım. Orta boy çay 15 liraydı. Çalışanların yaklaşımı da farklıydı. Vatandaşla iletişimleri saygılı ve sakindi. Kimse yüksek sesle uyarı yapmıyor, kimse kendisini müşterinin üzerinde görmüyordu. Nereye gidersek gidelim, hangi şehirde olursak olalım, vatandaşın gündeminden düşmeyen tek konu yine hayat pahalılığıydı.

Milliyet'te Eren Akan'ın "Belediye suyu neden 20 lira?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Abdullah Muradoğlu'nun "Kıyamet günü Amerikalıları çıkış yolu arıyorlar" başlıklı makalesini sunuyorum. Önceki yazımda İsrail'de eğitimli, seküler genç Yahudilerin önemli bir kesiminin Avrupa'ya göç ettiğinden söz etmiştim. Bu kesim İsrail'de kendilerine güvenli bir gelecek görmüyor. İsrail dışındaki ülkelerde yaşayan genç Yahudiler arasında da Siyonizm'den kopuş yaşanıyor. Siyonizm'den boşanmanın önemli sebeplerinden biri ise Filistinlilerin soykırıma uğratılması. Amerika başta olmak üzere Batı'da önemli sayıda Yahudi İsrail'le özdeşleştirilmek istemiyor. Benzer bir gelişme İsrail'in hamisi Amerika'da da yaşanıyor. ABD'nin küresel algısı da İsrail gibi diplerde seyrediyor. ABD'de etkili haber sitelerinden Salon'un yayın yönetmeni Andrew O'Hare'in 31 Mayıs tarihli yazısının başlığı "Amerikalılar dünyanın bizden ne kadar nefret ettiğini gerçekten biliyor muydu?" Yazar, verdiği bilgilere göre son birkaç yılda Amerika'da yabancı ülke vatandaşlığı başvurularında patlama yaşandı. Kendisinin de İrlanda pasaportuna sahip olduğunu belirten yazar, 2025'te yaklaşık 20 bin Amerikalının İrlanda vatandaşlığı için başvurduğuna dikkat çekiyor. Binlerce Amerikalı ise İngiliz vatandaşlığı için başvurmuş. Keza binlerce Amerikalı Kanada'yı da tercih ediyor. Avrupa kökenli Amerikalılardan çok sayıda kişi ise ailelerinin geldiği ülkelerde kendilerine yeni bir hayat kurmanın peşindeler. Sosyolog Christine Surak'ın Amerika'dan kaçmak isteyen Amerikalıları Armageddon, kıyamet günü Amerikalıları olarak tanımladığına dikkat çeken yazar şöyle diyor. Bu yazıyı okuyanlar için bizim ömrümüz boyunca iyileşme belirtisi göstermeyen Amerika'nın devasa iç bölünmesinin yeterli imkanlara ve esnek bir yaşam tarzına sahip giderek artan sayıda insanı seçeneklerini değerlendirmeye ittiği artık bir sır değil. Son birkaç yıl içinde en az 3 eski iş arkadaşım ailelerini toplayıp işlerini değiştirerek yurt dışına taşındı. Daha da önemlisi bu konuyu hiç düşünmemiş kimseyi tanımıyorum. Yazıda Amerika'ya gelen turist sayısının 2025 yılında 72 milyondan 77 milyona çıkacağı tahmin edildiği ancak sayının 68 milyonda kaldığı belirtiliyor. Özellikle Kanada, Fransa ve Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısında dramatik düşüşler yaşanmış. Bu yaz FIFA Dünya Kupası'nın büyük bir kısmının Amerika'da yapılacak olmasına rağmen ziyaret tahminleri de beklentilerin altında kalmış. Nisan ayında ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %14 düşmüş. Anketlere göre Amerika Birleşik Devletleri dünyada en olumsuz algılanan 5 ülke arasında yer alıyor. İlk sırada ise İsrail yer alıyor. Ankette Çin'in 2022'den bu yana küresel algısının iyileştiğine de dikkat çekiliyor. ABD, Çin ve Rusya arasında sadece Çin net pozitif küresel imaja sahip. Avrupa'da ankete katılan 23 ülkeden 20'sinde Çin, Amerika'dan daha olumlu görülüyor. Sadece Fransa, Polonya ve Ukrayna Amerika'yı tercih ediyor. Daha da ilginci, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen demokrasi algı endeksi anketlerinde ilk kez Amerika Rusya'dan daha olumsuz algılanıyor. Ankete dikkat çeken bir diğer husussa ABD'nin deniz aşırı askeri üsleriyle ilgiliydi. ABD'nin dünyanın dört bir tarafında 800 civarında askeri üssü var. Ankette katılımcılara kendi ülkelerinde Amerikan askeri üssü olup olmaması gerektiğine dair sorular da soruldu. Ankete katılan 97 ülkeden sadece Porto Rico, Polonya, İsrail ve Güney Kore Amerikan üslerini destekliyor. Dominik Cumhuriyeti, Romanya, Japonya ve Filipinler'de ise katılımcılar eşit olarak bölünmüş durumda. Kalan 86 ülkede ise çoğunluk Amerikan üslerine sıcak bakmıyor. Yazısında Amerikan rüyasının sönümlendiğine dikkat çeken Salon yazarı Andrew O'Hare, dünyanın Amerika'ya hayranlığının yıllar önce bozulmaya başladığını ve artık gelinen noktada dünyanın Amerika'dan boşanmaya hazır olduğunu söylüyor. Hiç kuşkusuz ABD'nin küresel algısının diplerde seyretmesinde İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız destek de önemli rol oynuyor.
Yeni Şafak gazetesinde Abdullah Muradoğlu'nun "Kıyamet günü Amerikalıları çıkış yolu arıyorlar" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.

Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Yeni reklamlar.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Evriliyor, evrilmekte. Bir kumpas. Genel Başkan'ın, Özgür Özel'in, eski Genel Başkan mı diyeceğiz artık ona, ifadesiyle kumpas ya da darbe, yargı yoluyla siyasete müdahale, bunu ben de söylerim, öyledir. Her neyse, sonuçta ama ortaya çıkan tabloyu bertaraf etmeye siyasi maharetleri veya kişisel ihtirasları engel oldu, siyasi maharetleri de yetmedi ve tablo yeni bir seçim mağlubiyetine doğru gidiyor. Bunu söylediğimiz zaman bize tepki gösteriyorlar orada, burada, sosyal medyada. Ya daha dur işte, seçime şu kadar 2 sene var, seçime 2 sene var, ondan emin değiliz ama 15-16 ay var, yok ondan neredeyse eminiz. Kaldı ki belki de seçime 3 ay var, 4 ay var eğer bir baskın seçim olursa. Böyle bir ortamda gidilecek herhangi bir seçimde, ister 2 sene, ister 15 ay, ister 3 ay 4 ay olsun, bu tablonun seçim kazanma şansı yok. Bunu anlatmaya çalıştık günlerdir ama anlatamadık doğrusu. Özgür Özel, yani Kemal Bey'in seçim kazanma şansı zaten olmaz. Kemal Bey'in muhalefeti toparlama imkanı da olmaz. Yani toplumsal meşruiyeti de yok, toplumsal desteği de yok. Bu böyledir. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. O kadar öyledir ki İyi Parti bir uçta bir siyasi damar temsil eder bir partidir. DEM Parti öteki uçta bir siyasi damarı temsil eden bir partidir. Bu ikisi de Kemal Bey'le bayramlaşmaya bile gelmiyorlar. Nerede kaldı ki bir seçim ortamında muhalefeti bir araya getirecek de bir toparlayacak da bir liderlik oluşacak. Özgür Bey'e baktığınız zaman da fazla bir değişik bir tablo yok. Şöyle değişik bir tablo yok. Evet, toplumsal meşruiyet, toplumsal destek, siyasal meşruiyet orada. Yani o tarafta tamam, milletvekillerinin çoğu şu bu falan. Kamuoyunun algısı öyle. Ahlaki üstünlük, moral üstünlük o tarafta. Tamam işte diyorlar ve buradan hareketle işte biz buradan toparlarız. Buradan neyi toparlarsınız? Buradan toparlayacağınız ağırlıklı olarak Kemal Bey'in 1, 2, 3 puan belki alabileceği bir seçim ortamında CHP tabanının kahir ekseriyetini toparlarsınız. Biz seçime gidiyoruz, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz, genel seçime gidiyoruz. Toparlamanız gereken genel kamuoyu. CHP tabanı değil, elbette CHP tabanının kahir ekseriyeti sizin arkanızda olacaktır. Haklısınız, en azından tablo böyle görünüyor. Ama Türkiye'nin genel kamuoyunu ikna edebilecek zemininiz var mı? Bunu sağlamasını söyleyeyim sana Pınar. Kimse seçimden bahsetmiyor, dikkat et. Evet. Kemal Bey de seçimden bahsetmiyor, o zaten bahsedemez. Yani 2027'nin sonunda orasında burasında yapılacak bir seçimi nasıl alırız? Bunlara dair bir Kemal Bey'in tasavvuru da olamaz, tahayyülü de olamaz. Ne tasavvuru olabilir, ne tahayyülü olabilir.
6: Özgür Bey'in olabilirdi. Neden Gürkan olamaz?
5: Yani şöyle diyelim, bu CHP tabanının ona vereceği destek zaten 1, 2, 3, 5. Hani 5 alamaz da 1, 2, 3, 4. Özgür Bey'in tahminiyle 3 ila 5. Yani onun, dedim ya, muhalefeti bile bir araya getirip seçime girecek durumu yok. Yani bir seçim kazanma, Erdoğan karşısında bir genel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi kazanma şansı hiç yok. O kendi oyununu oynuyor. Kemal Bey kendi oyununu oynuyor. İhtiraslarının izinde yürüyor ve kendi oyununu oynuyor. İntikamını alıyor, işte iade itibarını kendi kendine yaptırmaya çalışıyor. Bu seçim kazanmaya dönük bir hamlesi yok onun. Özgür Bey'in de olamaz. Özgür Bey de konuşmuyor zaten. Yani o tayfa da konuşmuyor. Biz seçimi şöyle kazanırız, böyle kazanırız. Biz CHP'yi kazanırız diyor. CHP'deki parti biziz diyor, güç biziz diyor. Elimizden aldılar, partiyi geri alacağız diyor. Biz seçim kazanırızı söyleyemiyor. Zira böyle bir tablo, yani iki parça CHP tablosunun seçim kazanma şansı yoktur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz seçimlerde genel kamuoyunun, yani AK Parti'den de yüz binlerce oy almanız lazım. MHP'den de yüz binlerce oy almanız lazım. CHP'nin zaten tamamını almanız lazım. Yandı balık, hani battı balık yan gider hikayesi var ya, bu bu tablo, bu uzlaşamama hali, buradan bu krizden bir imkan, bir fırsat, bir uzlaşma ortamı yaratamama hali, her kim kurduysa bu oyunu, kurguyu, kumpası kendi ifadeleriyle başarılı olmuştur. Zira rakip aktörleri olan Özgür Özel'i, işte Ekrem İmamoğlu'su, Kemal Kılıçdaroğlu'su bu oyuna geldiler. Kemal Bey dediğim gibi kendi oyununu oynadığı için zaten onu öyle bile görmemek lazım, ama kendi oyununu oynadı, ama ötekiler de bu oyuna geldiler. Bu saatten sonra geri dönüşte çok çok zor, ama seçim mağlubiyeti neredeyse kesindir, kimse kusura bakmasın.
6: Gürkan, orada şimdi bir taraftan parlamento, geleceğim bu arada Melik Yiğit'e, sana da geçiyorum. Bir tarafta parlamento seçimi, ama bir taraftan da cumhurbaşkanlığı, ortak bir cumhurbaşkanı adayı, işte doğru bir isim. Bu noktada hani yani bir partili cumhurbaşkanı olması gerekmiyor sonuçta, muhalefetin toplu bir oyuyla cumhurbaşkanı olabilir. Senin bu söylediğin tez burada çürümez mi? Çürüme durumu söz konusu değil midir? Hani hiçbir şekilde galibiyet olamaz dediğin noktada soruyorum.
5: Yani bunu niye söylüyorum? Bunlar sadece bölündüler, parçalandılar sebebiyle söylemiyorum. Adayları ne olursa olsun, kim olursa olsun, belki Mansur Bey hala bir toparlayıcı aday gibi durabilir. Hep beraber bir destek, ama insanlara hani cin şişeden çıktı, macun tüpten çıktı. İnsanlara şu resmi verdiler. Ya CHP birlikte olur, ayrı olur, efendim şöyle olur böyle. Ya Türkiye'yi yönetme ehline sahip misiniz? Bakın, mevcut iktidarı eleştirmek, onun kabahatlerini saymak, saysan saymakla da bitmez. Yani saymakla da bitmez. AK Parti geldiği yerde yatacak yeri olmayan, ekonomi politikaları itibariyle ağırlıklı olarak söylüyorum. Dış politikada hala bir zemini var, ama ekonomi politikaları, adalet, hak, hukuk, bunlar bitti. Buna rağmen diyorum ki bunun alternatifi olan hareketler, bütün partiler umut vermiyorlar. Çünkü Türkiye'de seçim kazanmak için umut vermek gerekir. Mevcut iktidarı eleştirmek değil. Şu haline baktığınız zaman, CHP'nin şu haline baktığınız zaman, bu üstelik sıkıntılı bir durum da şu: genel muhalefet siyasetini de etkiliyor. Yani insanların algıları, ki siyaset algılarla yapılır, genel algıları bu muhalefetin durumu nedir? Özgür Özel'e baktığı zaman oradan Musavat Bey bile yıpranıyor. Kemal Bey'in yaptığı işe baktığınız zaman oradan, ne bileyim, şu partinin başkanı da yıpranabiliyor, ötekiler de yıpranıyor. Muhalefetin hali böyle gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve bu giderek derinleşiyor. Ve önümüzdeki haftalarda, aylarda Kemal Bey cenahıyla, bugün işte şey çıktı ortaya, MYK'sı, Kemal Bey cenahıyla öteki tarafın birbirlerine yönelik suçlamaları, FETÖ'cülükten başlayın, işte sen onu aldın, ben bunu sattım, sen vaktiyle şunu demedin miydi, ben bunu yapmamış mıydım, sen yanımda değil miydin? Bu konuşmalarla aylar geçecek ve biz seçime böyle gideceğiz. Türk seçmeni, bakın, ne bunlara oy mu verecek? Yani bunlar, evet ya, çok Türkiye'yi yönetmeye, bu jeopolitik konjonktürde, bu ekonomik vehamet tablosunda bunlar gelseler bizi toparlarlar. Anladım. Dış politikada Türkiye'yi temsil ederler, ekonomiyi toparlarlar, hak, hukuk, adaleti tesis ederler. Böyle bir resim görmüyorum ben ve önümüzdeki aylarda da görecek gibi de görünmüyoruz. Ne dedi Gürkan Duman'ın demin araştırmasını? Türkiye'de muhalefet sorunu var mı sorusuna
6: %80'e
5: CHP tabanının, CHP seçmeninin %73'ü evet muhalefet sorunu var der mi ya? Diyor, der, çünkü doğru, çünkü var. Evet, algı da budur, gerçek de budur. Sıkıntı evet. Bu. Buradan bir imkan yaratıp bir fırsat doğurup derin bir uzlaşmaya girselerdi, bir de ortak aday belirleselerdi ve doğru politikaları da, hem dış politikada hem ekonomide, bu kriz bir fırsata çevrilebilirdi. Ama nerede bu maharet bu kadrolarda? Göremedik onu.
6: Gürkan Zengin tabloyu oldukça karamsar özetledi Melik Yiğiter.
7: CHP açısından.
6: Ne partisi?
7: CHP açısından karamsar.
5: Canım, evet, Melik tabii. Açısından baktığın zaman gayet pembe bir tablo Pınar. Çok rica ederim yani. Onu diyor.
6: Evet evet.
5: CHP açısından bakıldığında, genel siyaset, Türkiye'nin demokratik düzeni ve siyasi geleceği açısından evet karamsar, ama Melik açısından gayet pozitif.
6: Gayet pozitif. Melik Yiğit'e gayet bak. O zaten Melik Yiğit'in o tebessümünü biz biliriz. Ama buradan sana bir gönderme geldi sevgili Melik. Bilmiyorum ne dersin.
7: Şöyle ya bu CHP şimdi, tamam, ben mesela hani dışarıda bir takım hani müdahaleler olduğu olmadığı meselesinden öte, ya CHP'nin sağlam duramaması gibi bir problem yok mu? Yani ya diyelim ki tane dava, bir sürü şey sayıyoruz ya, Mesela bu boşa çıkarılabilirdi. Yani CHP dik dursaydı, o bütünlüğü sağlayabilseydi, güçlü bir liderlikle bütün bunları boşa çıkarabilirdi. Ya biraz da böyle şey gibi, yani meseleye müsait ve çok böyle sağlam durmadığınız zaman şurada gedik açılır. Yani mesela diyorlar yani...
6: Mesela ya sağlam işte, durması şey, gereken CHP sağlam durması şey gerekiyor derken kimleri kastediyorsun?
7: Şöyle yani, ya benim itirazım şu. Ya mesela taraflara... ya her partiler hani birbirlerini böyle sert eleştirir. Mesela ne bileyim hani bölmeye de çalışabilir. Ya işte Davutoğlu gitti parti kurdu. Ali Babacan gitti parti kurdu değil mi? Yani ama o krizi yönetebildi AK Parti. Yönetebildi yani. Şimdi CHP'nin
6: ama bir dakika,
7: o krizi
6: Melik Yiğiter, buradaki
7: var.
6: Ya tarihinde Türkiye'de yaşanmış bir durum yok, dünyada da böyle bir eşi benzeri yok. Şimdi hani deva yok ve işte. Gelecek oluşumu gibi ya da bir İyi Parti oluşumu gibi bir süreçten de bahsetmiyoruz. Yani butlan.
7: Anı, işte ben de onu diyorum. Ama şöyle ben de diyorum ki ya bu kriz bile yönetilebilirdi. Nasıl yönetilirdi? Ya mesela Kemal Bey derdi ki ya evet mahkeme böyle bir karar verdi ama gençler. Atıyorum 2 ay sonra seçime gidelim zaten kriz de olmazdı. Değil mi? Kaç tarafını demiyor mu? Ortam kalkardı ama şimdi bir yıldan önce gitmiyorum diyor. Öbür tarafta gitmezsen parçalarım diyor. Yani bir dip duramama, partili böyle sahiplenememe meselesi de var. Böyle bir durumda siz bakın. Ya Messi'yi Fenerbahçe'ye getirdiler ne oldu?
6: Ne oldu? Hiçbir şey. Bilmiyorum.
7: Ne oldu?
6: Ben bilmiyorum.
7: Hiçbir şey olmadı. Dünyanın en iyi hocası bir şey yapamaz. Ya biraz da hani sağlam ve iyi durmanız lazım. Mesela burada şunu gözden kaçırıyoruz. Ya burada mesela ideolojik, politik bir tartışma üzerinden gruplaşma yok ki. Mesela olsa anlardım. Mesela Ecevit örneğini veriyorum. Ya Ecevit örneği doğru bir örnek değil ki. Ecevit bir tezle ortanın solu dedi değil mi? Yani su kullananın toprak işleyenin dedi ve bir tezle o dönem işte İnönü devirde oturdu. Sonra ya geldi bu benim CHP'm değil dedi. Ne oldu? %22'den bir anda %1'e çakıldı. Yani Ecevit doğru bir örnek değil. Yani sizi bu rüzgar anketler yüksek gösterebilir. Ama CHP her şeye rağmen bir markadır. O konuda ben Gürkan abiye katılıyorum. Yani insanlar şunu diyor. Ya mesela şöyle bir plan var. Madem açtınız iyice açalım. Şimdi diyorlar ki ya Kemal Bey'in kafasında büyük ihtimalle Mansur Yavaş var. İşte ona şeyde Özgür Özel de itiraz etmez. Bir aday etrafında iki grup da olsa bölünse de bir aday üzerinden birleşir. Bu durumu anlatmaya yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü insanlar şey duygusunu kaybetti. Yani iyi kadrolarla yönetilme, birlik, bütünlük, sinerji bunları nereye koyacağız? Değil mi? Yani... Altılı Masa'nın en büyük problemi neydi? Altılı Masa'nın en büyük problemi gel seni de Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım. Hadi sen de gel, hadi sen de gel. Kabinenin yarısından fazlası Cumhurbaşkanı yardımcısı var ya. Ya insanlar şunu sordu. Kardeşim siz millete makam, mevki, koltuk inşası için mi seçime gidiyorsunuz? Yoksa Türkiye'yi yönetmek için mi? Seçmenin önemli bir bölümü bir güven yaratma meselesi de var. Ve orada da hani dolayısıyla bu bölünmüşlük meselesinin bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bu bölünmüş haliyle ben de katılıyorum. Yani CHP'nin bir seçim kotarması şu aşamada, şu tabloda bence de çok zor. Ama evet. Dediğim gibi yani politik, ideolojik bir ayrım yok ortada ya. Ben yönetirim, sen yönetirsin kavgası var. Ya mesela Özgür Bey çıkıp
6: dese ki... Ve gittikçe de sertleşiyor ve gittikçe de daha sert cümleler mi?
7: Ve bunun üzerinden yürüyor. Sevgili Pınar yani... Problem burada. Ya mesela Özgür Bey dese ki ya kardeşim bu Kemal Kılıçdaroğlu işte ne bileyim parti çok fazla merkeze çekiyor. Ben daha böyle Avrupa solu işte sosyalistleri de içine katan liberal solcuları da genişletiyorum dese. Anlaşılabilir bir şey değil mi? Ya da CHP'yi sağa sola çekeceğim. Merkeze oturtup sağa siyasi elpazının sağına soluna çekeceğim. Şimdi bu bir tezdir. Bunu demiyor ki. Yani 80 yaşında hırsına yenilmiş, koltuğumuzu elinden almış biri. Öbürü de diyor ki siz parayla pulla kumpasla ele geçirdiniz. Bir de beni bağışlayın tabirimi ama başka türlü ifade edemediğim için. Bir de Özgür Bey'in üzerinde bir Silivri vesayeti var. Yani herkes bana şunu soruyor bir gazeteci olarak. Şimdi diyor ki ya sence parti kurarlar mı? Sanırım Ekrem Bey'le görüştükten sonra ancak karar verebilir. Sonra 3 saat İmamoğlu'yla görüşüyor. Bugün insanlar diyor ki acaba ne diyecek? Konuşmasında en az 6-7 tane İmamoğlu referansı vardı. Bunu tercih onun. Ben sadece durum tespiti yapıyorum. Doğru ya da yanlış. Ama böyle bir durum tespiti yapmak lazım. Üzerinde bir de İmamoğlu vesayeti var. Şimdi hem koltuk hem o vesayet. Yani ya bu yani buradan bir iktidar çıkar mı? I'm sorry.
6: Peki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir açıklama yaptı. CHP'de yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici noktalara ilerlemektedir. En başında CHP üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Burada Sayın Bahçeli demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir. Gürkan Zengin, sen az önce dedin yani bir sıkıntı, hatta Melik Yiğiter'le de öyle o espri. Ama Sayın Bahçeli diyor ki demokrasimize bir zarar verici noktaya doğru gidiyor diyor. Demokrasi tüm Türk halkını yakından ilgilendiren bir mevzu elbette ki. Sayın Bahçeli'nin sözlerini de Gürkan Zengin seninle başlayayım. Sonra Melik Yiğiter sana geleyim. Sayın Bahçeli bugün ne diyor? Kime sesleniyor?
5: Kime seslendiği belli canım. O daha önce zaten mutlak mutlak kararına mesafeliydi. Çıkmaması daha doğru olur mealen söylüyorum. Yaklaşımındaydı. Çıktı karar. Çıktıktan sonra yaptığı açıklamada Kemal Bey'e yönelik sınıf arkadaşına üniversiteden bir feragat çağrısında bulundu. Çünkü bu kriz ancak böyle halledilebilirdi. Doğru söylüyordu. O feragatı beklemek gerçekçi değilmiş. Onu gördük. Biz de acaba bir akil adam, bir erdemli, bir hikmetli kişi olarak, bir parti büyüğü, bir parti abi olarak belki böyle bir şey yapabilir mi? Bu oyun ancak böyle bertaraf edilebilirdi Ziya. Zira Devlet Bey de onu görmüştü. Onu da çağrıda bulundu. O da olmadı. Şimdi Devlet Bey'in o ilk çağrılarından itibaren bir kaygısı, sokakların karışması. Yani sokaklarda hareketlilik falan, bunlar Türkiye'yi rahatsız eden, sıkıntı verici görüntüler. Bu endişeyi taşıyor. Böyle bir tablo olur mu olmaz mı bilemeyiz. Gelecekte ne olur ne biter ama bu halin samimi olduğunu düşünerek Devlet Bey'in yaptığı açıklamaların, bu halin Türkiye'deki siyasal düzeni, yargı ile ilgili algıyı, bakın %75'lerin üzerine çıktı Türkiye'de, yargının tarafsızlığına, bağımsızlığına olan inanç kayboldu. %75 inanmamaya, 76-77 civarında inanmamaya başladı. Ve bu çok ağır bir karar. Yani siyasal alana çok ciddi bir müdahale oldu. Sonuçları itibariyle siyasal alanı tahrip etti. Ve bir meşruiyet tartışmaları, işte tepkisellikler, sokakta yansımaları, seçime doğru gidiliyor.
6: Bir taraftan yani 15 da terörsüz sonra da Türkiye olursa süreci var. Yani bu sürece yani evet, baş koymuş da, bir isim Sayın
5: doğru,
6: Bahçeli.
5: Cumhuriyet Halk Partisi de parti bütünlüğü itibariyle onu destekleyen bir konumdaydı. Önceki çözüm süreçlerine kıyasla ilk defa tamamen destekliyordu. Ağırlıklı olarak temsilci verdi, destek açıkladı falan. Bir de böyle bir destek var. CHP'nin böyle fay hatlarıyla ilgili kırılma noktalarında, kırılma sahalarında duruşu önemli olur. Yani belki oy desteği, oy tabanı yoktur ama hani bir Kürt sorununu konuşuyorsanız, bir çözüm formülü üzerinde tartışıyorsanız, CHP'nin bir tırnak içinde meşrulaştırıcı etkisi vardır. O taban gücü o manada önemlidir. Bu da sağlanmıştı. Önem verdiği bir süreç dediğin gibi Devlet Bey'in. Buralarda da bir sıkıntı. Hangi CHP destek verecek şimdi? Kemal Bey'in CHP'si mi? %1'lik, 3'lük, 5'lik CHP mi? Yani toplumsal hukuki meşruiyeti olmayan, CHP kimliğini taşıma hakkı olan mahkeme kararıyla ama oraya genel başkanlığa mahkemeyle gelen CHP mi destekleyecek çözüm sürecini? Ötekiler destekleseler nasıl bir şey olacak? Yani kurullarda temsil edilebilecekler mi? Bir sürü karmaşa doğdu. Bütün bu kaygılarını dile getiriyor ama şunu bir hatırlatmakta da fayda var yeri gelmişken. Daha seçimler sonuçlandığında, bu son seçimler ve parlamento çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçtiğinde, daha doğrusu Cumhur İttifakı AK Parti diyelim, ancak MHP desteğiyle, Ancak MHP desteğiyle parlamento çoğunluğunu sağlayabildiği ortaya çıktığında Devlet Bey bir açıklama yapmıştı. Çok da önemli bir açıklamaydı o. Demişti ki seçmen bize murakabe, kontrol, bu hükümeti kontrol yetkisi verdi. Murakabe yetkisi verdi. Çok açıkça da öyleydi. Çünkü ancak MHP destek verirse yasalar çıkabilir hale gelmişti. AK Parti tek başına yasa çıkartamaz bir halde. Hala da öyledir. Ve bu murakabe yetkisi, görevi yürütüldü mü Devlet Bey ve MHP tarafından bu geçtiğimiz 4 sene içinde? Denetim diyebileceğimiz, hani denetim diyebileceğimiz kontrol, murakabe her neyse, bu misyonun MHP tarafından ne kadar yürütülmüş olduğu tartışmalıdır. Bunu niye söylüyoruz? Hani Devlet Bey'in bugün siyasal düzen, demokratik düzen, siyasetin geleceğiyle ilgili endişeler dile getirirken aslında elinde hiç de fena olmayan kozları vardı. Ama bunları hiçbir zaman kullanmayı düşünmedi. Bundan sonra düşünür mü bilmiyoruz.
6: Peki Melik Yiğitel, sen ne dersin Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ve Gürkan'ın da bakışı?
7: Valla ben Devlet Bey'in bu konuda bir kere samimi olduğunu düşünüyorum. Gürkan abi bana ne kadar inanır ama ben de CHP'nin bölünmemesi konusunda çok samimiyim ve bir an önce toparlamaları gerekiyor. Çünkü ben siyasette rekabete inanıyorum. Yani rekabet ve sandık varsa demokrasi var. Rekabet ve sandık ikisinden biri yoksa demokrasi sakat kalır. Yani sadece sandık yetmiyor. Rekabet ve sandık. Dolayısıyla ben CHP'nin buradan bir an önce çıkmasını gerçekten arzu ediyorum. Bölünmüş bir CHP hiçbir şeye faydası olmaz. Ama ben mesela Özgür Bey'in ekibiyle de konuştum. Yani ya nasıl ifade edeyim? Çok uzun bir süre bekleme niyetleri yok. Benim anladığım o.
6: Yani niçin? Kemal Bey, niçin bekleme niyetleri yok?
7: Ya bize bir an önce partiyi bize bıraksın diyor. Biz işte yerel seçimde başarı sağladık, bir hava yakaladık, şey kitleleri harekete geçirdik, Türkiye iki tur mitinglerde döndük. Dolayısıyla hani Kemal Bey anahtarı paspasın altına koysun, gitsin. Yani ben egzajere ediyorum tabii. Yani Kemal Bey bize bıraksın diyor. Şimdi Kemal Bey de diyor ki ben diyor arındıracağım, temizleyeceğim diyor. Şimdi arınma ve o temizleme meselesinden tam olarak neyi anlamamız gerektiği konusunda da ben henüz bir şey bilmiyorum. Yani kendi ifade ediyor da, yani eğer kastettiği şeyse
6: işte davalar, iddialar, rüşvet iddiaları, onları mı kastetmiyor?
7: Tamam. Hayır şöyle, ama yargılananları üyeliğini askıya alma mı? Yargılananlarla birlikte bir kere böyle ismi Akçeli işlerde iddia edilen ama hala partinin alt takımında olanları partinin göndermeyi mi istiyor? Çünkü ya Kemal Bey iki tane, birçok şey saydı ama iki tane iddia ispatlanması gereken iddiadır. Bir tanesi FETÖ'cüleri temizleyemediği için özür diliyorum. İkincisi de dış odaklardan medet umanları koynumda besledim. Şimdi bu kahvede bir sohbete geçerse hani çok üzerinde durmayabilirsiniz ama CHP'nin genel başkanı koltuğuna oturmuş ve kendi arkadaşlarına yönelik bunu diyorsa bunlar ciddi şeyler. Demek ki gereğini de yapacak. Şimdi mesela ben şeye bakıyorum, Kemal Bey'in A takımına bakıyorum. Şimdi ya beni bağışlasınlar ama A takımı hani böyle lüzumu halinde camı kırınız A takımı. Hani elimde bu kadar var, işte un var, şeker var, su var. Bundan helva yapabilirim, bundan profiterol olmaz. Yani bunu şey anlamında söylüyorum. Yani kitleleri çok heyecanlandıran bir kadroma emin değilim. Oraya bir soru işareti bırakmam lazım. Ha belki de iyi performans gösterirler ve inşallah ben yanılırım. Yani ben fanatik bir Trabzonsporluyum. Ben mesela Trabzonspor'un ilk beşe girer mi emin değilim dedim. Fatih Tekke beni yanılttı ve üçüncü olduk. Hem de bu kadroyla. Yani bu kadroyu Galatasaray Fener'e verseniz küme düşme hattına gider. Yani kadroda bir şey yok. O kadroyu üçüncü yaptı. Yani maharet, beceri, o anlamda örnek veriyorum. Şimdi o maharet ve beceri ne kadar sergilenir? Vallahi ben bilmiyorum. Ben çünkü A takımın önüne koydum. Ha içinde arkadaşlarım da var. Hakkını yemeyeyim. Birlikte yayına çıktığımız, konuştuğumuz arkadaşlar da var. Haksız etmek istemem ama sonuçta...
6: Şaşırdığın var mı Melik? Şaşırdıkların var mı?
7: Var. Mesela ben Necdet Saraç'a şaşırdım. Çünkü o öbür tarafa daha çok destek verdiğini düşünüyordum. Baktım A takımında. Diğerle bir iki isim daha var, şaşırdım. Yani mesela Nefa Bilek biraz sessiz kaldı. Öbür tarafa destek verecek gibi düşünüyordu. Ama Nevaf Bilek, o da var içinde. Böyle var 3-4 tane böyle isim var. Böyle aradığınız kişiye ulaşılamıyor ya da şu anda tünele girdim deyip tak A takımda gördük. Siyasette böyle şeyler de, figürler de var. Böyle isimler var. Beni orada şaşırtmayan Müslüm Sarı, Orhan Sarıbal, ondan sonra Berhan Şimşek, onu en başta saymam. Onu, onu bir sırada saymam gerekiyordu. Yani bunlar
6: Berhan
7: şaşırtmadı.
6: Şimşek, Bülent Kuşoğlu gibi isimler zaten bekleniyordu.
7: Evet, Bülent Bey bekleniyordu ama Bülent Bey'in en son verdiği röportajda böyle çok açıklamaya, izah etmeye ihtiyaç duyulan bir röportajı vardı.
6: Ya mesela böyle, orada açtım konuyu Melik Yiğiter. Diyor ki Ekrem Bey meselesi siyasi bir mesele, hukuki bir mesele olmaktan öte. O konuda parti olarak yapabileceğimiz Ekrem Bey'in yanında durmak. Şimdi onun dışında başka bir şey yok. CHP'li herkesin hakkını korumamız lazım ama sadece Ekrem Bey üzerinden yapmayız. Şimdi bu isim Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında.
7: Evet.
6: Şimdi yani şey yapıyor.
7: Şöyle, ya şöyle, hayır şöyle, zaten Ekrem İmamoğlu'na şöyle. Ya işte mesela ortalama cümleler vardır değil mi? Yani dünya barış, hani güzellik yarışmalarında var ya, karate karateler ölmesin falan, işte pandalar yaşasın, bunlar şimdi kimsenin itiraz edemeyeceği cümleler. İşte İmamoğlu'na bu şekilde sahip çıkmayı kastediyorsa, ya işte ya doğru olmadı, iyi değil falan kastediyorsa, bu kadarını zaten hani yaparlar. Ama Özgür Özel gibi öne atlayıp böyle hani sipere yatmak gerektiğinde, gerektiğinde işte ön saflarda barikat kurma falansa, Kemal Bey ve ekibi bunu yapmayacak. Zaten Bülent Kuşoğlu'nun dediğinden o anlaşılmıyor. Ya Bülent Kuşoğlu'nun dediğinden hani mecburiyetten bir şeyler söyleyeceğiz. Çünkü Bülent Kuşoğlu'nun o röportajın devamında
6: çok uzun İmamoğlu'nun, bir röportaj tabii.
7: Evet, İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerinde çok hakimiyet kurduğu ve sürekli Silivri'den politikaların yönlendirildiği anlamı çıkabilecek cümleleri de var. Yani ben onu vesayet diye söyledim, hani çok hoşlarına gitmeyebilir ama başka kavram bulamadım. Yani hakikaten başka kavram bulamadığım için. Şimdi o aslında onun da kastettiği o. Benim söylediğim de aynı. Ama o biraz daha yumuşak bir şey tercih etti. O yüzden de ben hani evet ya biz imamın hani hukuk düzeninde biz de hani yanında oluruz falan. Yani tutuklandı Kemal Bey, gitti evine ziyarete gitti değil mi? İki kere görüştü ama sonra şak diye kesti İmamoğlu'yla görüşmeyi. İki kere gitti ve şak diye kesti. Ya da İmamoğlu'na destek mitinglerin hiçbirine Kemal Bey gitmedi. Şimdi ne diyeceğiz mesela, bu durumu nasıl tanımlayacağız? Mesafeli, yani seviyeli bir ilişki değil mi? Yani üstüne bir şey koyamayız. Evet. O yüzden de hani ben şey diyorum, hani bu hakikaten hani güzellik yarışmalarında derler ya, karate karateler ölmesin. Öyle bakıyorsun şimdi, bunun neyine itiraz edeceğim? Ölmesin tabii.
6: Yani sloganlaşmış bazı cümleleri kullanmak.
7: Evet. Lüzumu halinde camı kırınız. Yani aynen, bazı böyle insanı kurtaran imdat cümlecikleri var. Peki, o Bülent Kuşoğlu'nun kurduğu bir imdat cümleciği yani. Lüzumu halinde camı kırdı. Çünkü soruyor Cansu, ne diyecek? Bana ne diyemez değil mi? İki kere CHP'nin seçim kazanmış biri. Öyle ya. Bu kadar miting yapıldı. Ya bize ne canım, biz işimize bakıyoruz diyecek hali yok. Bir şey demesi gerekiyor.
6: Anladım. Peki Melik Yiğit abi, bir şey soracağım. Sen Ankara temsilcisisin aynı zamanda çalıştığın kurumda. Salı günü grup toplantısını kim yapacak?
7: Ya o valla şu anki haliyle önümüzdeki salı yine Özgür Özel'e yapacağı görünüyor. Ben Numan Bey'in çünkü
6: neden
7: o açıklamasında...
6: Neden şu andaki haliyle Özgür Özel yapacak dedin?
7: Şunun için, çünkü Numan Bey'in açıklamasında baktığımızda diyor ki ya bu sizin daha çok iç işleyişiniz. Benim mevcut yüzüm diyor ki grup başkanı kimse o yapar. Böyle özetleyebileceğim. Şimdi parti mecliste şey milletvekillerinde çoğunluk Kemal Bey'den yana değil. Hani apar topar bir seçim yapsa Özgür Özel yine seçilecek. Evet,
6: 111 vekil kuruta imza sattı.
7: Hadi diyelim onu ortadan kayboldu falan. Yine 100 yani 138 zaten. Hani
6: 138, salt
7: yani yarıdan bir fazlası yetiyor. Şu bu çoğunlukla yine Özgür Bey seçilecek. Ne yapabilir? Şu anda şeyi zorluyorlar. Kendi iş tüzüklerini zorluyorlar. O kendi işini zorlama yeri de şu. Orada bir cümle var. Diyor ki
6: yani grup başkanlığından mı Özgür Özel'i almaya çalışacak?
7: Onu yolunu arıyorlar. Şimdi o madde diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı çalışıyor. Şimdi Kemal Bey ya bu bana bağlı çalışmıyor deyip ancak atama yaparsa ki o ihtimali bu söylediğim ihtimali
6: bir dakika, atamayla mı oluyor seçilmeyle mi oluyor? Yani seçildi. Gürkan geleceğim sana oluyor. Da seçilmeyle oluyor.
7: Normalde seçimle oluyor ama Kemal Bey atama yolunu zorlayacak. Bu kardeşinin dediğini yabana atma. Sağlam kulüs veriyor sana.
6: Bir dakika. Yani bir dakika.
7: Atama yolunu zorluyor şu anda.
6: Şimdi öyle bir açık var mı peki? Yani atama yoluyla.
8: Yok.
6: Yok diyor Gürkan. Melik de diyor ki bunu unutmayın.
7: Şöyle bir tane
8: zorlayacak
7: şöyle örneği
8: Melik
7: var.
8: Melik zorlayacak şöyle, diyor zorlayacaktır. Yani zorlayacak, ne yolla zorlayacağını şöyle, göreceğiz. Bitirsin sözünü.
7: Şöyle Gürkan abi daha önce bu aday olduğunda Kemal Bey ben bir daha gelmeyeceğim grup başkanımız Özgür Özel dedi ama o bir ay bir buçuk ay sonra seçim yapıldı. Yani o mesela onu örnek gösteriyor ama o doğru bir örnek değil. Yani şimdi bir de orada diyor ya genel başkana bağlı çalışır. Tamam evet. Bana bağlı çalışmıyor dedin. Onu gerekçe gösterip atama yapabilir misin?
6: Bir dakika, böyle bir şey var mı ama yani mesela bunu gerekçe göstererek disiplin olabilir. Bunu gerekçe bilmiyorum bunları tamamen afaki söylüyorum ama bunu gerekçe göstererek atama mı yoksa bunu gerekçe göstererek tekrar bir seçim mi?
7: Hayır tekrar seçim.
6: Sen de bir toparlayarak Gürkan Zengin'e döneyim. O da bir
7: şöyle söz. Tekrar seçim Pınar. Kemal Bey'i kurtar
6: geliyorum,
7: diyor.
6: Geliyorum
7: bak Gürkan. Çok özür dilerim Gürkan abi. Burada diyor ki bak yasama yılı başında veya gerektiğinde üyeleri arasında üye tam sayının salt çoğunluğuyla grup başkanı seçer. Sonra böyle devam ediyor.
6: Tamam.
7: Diyor ki grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır.
6: Tamam. Buraya kadar hepimiz hemfikiriz.
7: Kemal Bey de ya bu bana bağlı falan değil. Bayağı tapulu araziye gecekondu dikti. Yani deyip hukuku zorlamanın yolunu arıyor ama bulabilecek mi? Vallahi ben bilmiyorum. Hukukçuları anladım. Çalışıyor. Bazıları diyor ki olur. Niye? Bağlı çalışmıyor.
6: Anladım. Melik Yiğiter'in söylediği Sayın Kılıçdaroğlu bunun için çalışıyor.
7: Evet.
6: Ama
7: evet.
6: Anladım. Bunu Melik Yiğiter diyor ki bunun için çalışıyor. Ama olur mu bilemiyorum evet. Diyor. Gürkan Zengin'e dönüyorum. Ne diyorsun Gürkan?
7: Hatta adayı da büyük ihtimalle Faik Öztürk. Çok
6: Faik Öztürk adayları. Peki.
8: Pınar şimdi Melik yukarıdaki cümlelerden birini okuyor. CHP genel başkanına bağlı olarak çalışır. O ifade orada var. Evet. Aşağıda daha özel hüküm diyebileceğimiz net satırlar var. Diyor ki eğer CHP genel başkanı milletvekili değilse
6: evet.
8: O zaman partinin milletvekilleri salt çoğunlukla meclisteki grup başkanını seçerler.
6: Melik o zaman senin evet. Söylediğin şey burada
8: şimdi bu bir boşluk bırakmayan
7: seçimle oluyor şimdi, dedim.
8: Melih'in söylediklerine de geleceğim. Boşluk bırakmayan bir hüküm var. Genel başkan milletvekili değilse ki şu anda Kemal Bey milletvekili değil. Bu durumda CHP'nin milletvekilleri salt çoğunlukla yarıdan fazlasıyla grup başkanını seçerler diyor. Nerede diyor bunlar? Bu CHP'nin meclis grubu iç yönetmeliği.
6: Evet 6. madde.
8: Sayın meclis başkanının bizim işimiz değil. Biz bu işte burada inisiyatif kullanamayız. Sizin işiniz dediği ve Özgür Özel'in o mahallenin, o grubun, o cenahın meclis başkanlığına gönderdiği bizim burada yaptığımız yanlış bir şey var mı sorusuna yok cevabını almaları. Bu buraya dayanıyor. Her partinin meclis grubu iç yönetmeliği var. CHP'nin de var. O yönetmelikte gayet net bir biçimde anlatılıyor. Genel başkan milletvekili değilse milletvekilleri salt çoğunluğu.

0: yine etmiş o dönemin şartları içinde, güç ilişkileri içinde 367 gibi akıl dışı bir kararı alıp Cumhurbaşkanlığı seçimini bugünkü CHP'nin de desteklediği o hukuk garabetleri oluşmuşsa bugünkü garabetler de pekala oluşabiliyor. Bu da küçük bir garabet sayılmalı eğer böyle olursa. Ama kağıtta ne yazıyor, metinde, yönetmelikte ne yazıyor dersen orada yazan bu.
1: Melik ne diyorsun?
2: O şöyle bir şöyle mesela dün Numami'nin bu açıklamasına kadar meclis yönetimi bir karar verememişti. Şimdi ben mesela şeyin Özgür Bey'in ekibine sorduğumda haber bekliyoruz dediler. Sonra meclis duyurusunda önüme koydum. MHP'nin grup toplantısı görünüyor. Demin görünüyor ama CHP'nin görünmüyor. CHP'nin görünmüyor. 13:30'da Gökhan Günaydın basın toplantısı için salo tahsis istemiş. Şimdi bu durum böyle Allah Allah dedim ne oluyor ya? Yani şimdi dem görünüyor. MHP 10:45, dem 12:30, 13:30 CHP görünmüyor. CHP'nin yerinde Gökhan Günaydın basın toplantısı. Ben de ekibi aradım. Kemal Bey'in ekibini, A takımını, grup başkanlıklarından birini. Ya dedim siz grup toplantısı için bildirimde bulunmadınız mı? Bulunduk dedi. İyi de dedim şu anda meclis duyurusunda sizin grup toplantınız görünmüyor. Onun yerine Gökhan Günaydın 13:30 görünüyor. Sonra durumu anladım. Şimdi durum şu. Ya acaba meclis gerçekten Kemal Bey'in yazısını dikkate alıp bize salon tahsisi yapmayabilir mi? Şu salon tahsisini meclis yapıyor. Ve birden fazla parti aynı salonda birden fazla parti farklı saatlerde grup toplantısı yapıyor. Salon tahsisi yapmayabilir mi? Yani gelip orayı kapatıp oraya bir güvenliği koydun mu giremezsin zaten. Kapıyı kırman gerekecek onu da yapmayacağına göre. Bu arada bu kapıyı kırmak da kolay değil. Bayağı böyle kalın büyük kapı. Şimdi alternatif olarak düşünmüşler. Ola ki Kemal Bey'in yazısına kendi tabirleri benim değil bu. Kemal Bey'in bu yazısına bakarak bir garabette imza atarlarsa biz 13:30'da bütün vekilleri kalabalığı basın toplantısı odasına yığıp o saat grup saatinde biz o basın toplantısı aslında grup yapacaktık toplantısı. Ama sonra değerlendirdiler. Meclis'in hukukçuları da değerlendirdi. İşin doğrusu ben Numan Bey'in açıklamasına kadar kararın ne çıkacağını kimse bilmiyordu. Evet. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Hatta bazıları dedi ki ya yok grup olmayacak kesin bu falan hani o duyuruya bakarak. Ama sonra öğrendik ki işte Numan Bey Finlandiya'da burada gitmeden durumu değerlendirmiş bir yazılı açıklamayla öğrendik ki Numan Bey diyor ki bu senin ya özetle bu sizin iç işleriniz. Yani bana bildirdi. Önümdeki kağıtta grup başkanı şey yazıyor. Özgür Özel. Ama orada bu problemi de çözmeniz gerekir gibi cümlesi de var Numan Bey'in.
1: Evet. Kendi içinizde diyor.
2: Çünkü Kemal Bey diyor ki yazısında bu benim vekilim değil diyor. Bu benim başkanım falan değil diyor. Yani beni temsil etmiyor diyor. Yani özetle. Şimdi bugün cevap yazısında da o var. Yani yeni bir durum var diyor. Şimdi bu yeni durum mu seçim dışında giderebilir mi? Dediğim gibi zorlayacaklar atama yolunu.
1: Peki bu arada çok kısa bir şey soracağım.
2: Bu tartışma yaratır ama.
1: Her ikinize de çünkü çok az dakikam kaldı. Sayın evet. Bahçeli'nin söylediği gibi Yargıtay konunun hassasiyetine binaen en kısa zamanda kararını versin söylemi var. Bu durumu bu karar mı en azından netleştirir? Yani Yargıtay'ın kararıyla bu ortadaki kargaşa, işte belirsizlik artık biter mi? Bir iki cümle galiba vaktim var.
0: O kararın içeriğine bağlı. Eğer karar geri döndü tabii ki. Eğer karar istinafın verdiği kararı onaylarsa bu kargaşa devam edip gidecek demektir zaten. Ama yok bu kez hayır ya Kemal Bey karar yanlış oldu. Özgür Bey tekrar genel başkanla dönmeli şeklinde bir temiz ederse bu yönde bir şey yaparsa bir hüküm koyarsa Yargıtay o zaman başka bir resim ortaya çıkar. Ama ben size bir şey söyleyeyim yani dedim ya cin şişeden çıktı her halükarda saflar netleşti. Başka

0: bir MYK oluştuğu, başka bir parti meclisi oluşuyor önümüzdeki günlerde. Yani CHP darmaduman olmuş durumda.
1: Anladım.
0: Yargıtay kararıyla Özgür Bey yeniden partinin başına gelse bile bu işin öyle artık geri dönüşü yok gibi yani bu karmaşanın, bu keşmekeşin görünüyor tablo.
1: Son bir dakika Melik Yiğitel, Yargıtay kararı.
2: Şimdi Yargıtay şöyle. Şimdi Yargıtay dese ki evet bu yerel mahkemenin bölge idare mahkemesinin verdiği karar doğrudur dese tartışma bitiyor o anlamda, ama bu şeyin Kemal Bey ve ekibinin şey gerekçesi ortadan kalkmış oluyor. Ya Yargıtay'da temiz süreci.
1: Yani o zaman ve, otomatik kurultaya gitmesi gerekiyor Cumhuriyet Halk
2: Evet
1: Partisi.
2: Ya hayır. Mecbur değil. Bunu gerekçelerle 8 aya kadar
0: gitmesi önündeki gidiyor. Engel kalkıyor.
1: Ha, hukukçular evet. Öyle demişlerdi hayır. Artık.
2: Hayır, hayır,
1: engel mecbur. Kalkıyor ama istemezse götürmeyebilirler.
2: 6 ay ilave süre isterse bu 1 yıla kadar gidebiliyor.
1: Anladım.
2: Yani Kemal Bey 1 yıla kadar top dolaştırabiliyor. Hukuk ona öyle bir imkan veriyor ama top ne kadar dolaştırırlar, biri çift alıp faul yapar mı ne yapar onu bilmiyorum ama 1 yıla kadar yapabiliyor. İkincisi Gülken abinin dediği gibi, diyelim ki dedi ki bölge idare mahkemesinin kararı yanlış. O zaman onunla birlikte tedbiri de kaldırması gerekiyor.
1: Anladım. O da başlı başına bir...
2: Evet, tedbiri de kaldırdığı anda biz başa dönüyoruz. Özgür Bey gidiyor, genel başkanın koltuğuna oturuyor. Yerel mahkeme sil baştan davayı tekrar başlıyor. O zaman işte ne zaman biter bilmiyoruz. Yani o bambaşka bir konu ama... ya şey, ben hani... Gerçekten hani Kemal Bey'e hani kurultaya gitmek konusunda, hani diyorlar ya ya Temmuz hadi zorlarız, Ağustos Murat Bey senin karaya alsın, diyor ki ya çok hani direnemez edemez falan, ama ben öyle düşünmüyorum ya.
1: Peki.
2: Yani ben ekibiyle konuştuğumda 8 ay üstüne ne koyarsan artık.
1: Peki Melik Yiğitel, süren bitti ama gerçekten yine muhakkak bekliyoruz. Çok güzel bir tartışma
2: teşekkür
1: oldu.
2: Ederim.
1: Gürkan Zengin, Melik Yiğitel, çok teşekkür ederim
2: yani,
1: sizlere.
2: Gürkan Zengin'le güzel olmaz mı ya?
1: Evet. Her zaman. Çok
0: eyvallah
1: teşekkür
0: Melik.
1: Ederim.
0: Melik'le mutabık olduğumuz en önemli konu Trabzonspor desteği. Bunu da belirteyim.
1: Peki.
2: Kesinlikle abi.
0: Eyvallah.
1: Çok, çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olunuz. Şimdi sözü ana haberde Tuna Öztunç'a bırakıyorum değerli izleyenler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Lezzet arıyorsan
13: Festi.
12: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
13: buldum.
12: Opet'te bulacaksın.
14: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya uyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sizden herhangi birisinin yemek sofrası misafirin önünde bulunduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz meal, tefsir ve fıkıh kitapları. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i herkes kolayca anlasaydı, peygambere ihtiyaç kalmazdı. Hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması mahiyetindedir. Hakiki alimler de hadis-i şerifleri açıklamışlardır. Arapça bilen herkese alim denmez. Hakiki alim, Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifleri açıklayan yetkili yüksek insandır. Sünneti, bid'ati bilir. Hakkı batıldan ayırır. Selef-i Salih'in itikadındadır. Yani ehl-i sünnet vel cemaat itikadındadır. Çok ilmi olduğu halde hakkı batıldan ayıramayan hakiki alim değildir. 72 sapık fırkanın önderleri de derin alimdi. Hakkı batıldan ayıramadıkları, ehl-i sünnetten ayrıldıkları için dalalete düşmüşlerdir. Mesela Vasıl bin Ata, Hasan Basri Hazretlerinin talebesiyken, hocasına itiraz edip ehl-i sünnetten ayrılarak Mutezile fırkasını kurdu. İbn-i Teymiye'nin de ilmi çoktu. Selef-i Salihinin, yani ehl-i sünnet alimlerinin söz birliğinden ayrıldı. Necdi fırkasının kurulmasına sebep oldu. Bugünkü mezhepsizlerin de önderi durumundadır. Şu halde alim çok bilen değil, hakkı batıldan ayıran ehl-i sünnet itikadındaki din mütehassısıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde övülen alimler böyle kimselerdir. Bunların sözleri senettir. Bunlar peygamberlerin varisleri, vekilleridir. İçtihatlarında isabet etmeseler de yine sevap alırlar. Bunlara tabi olanlar da kurtulur. Ehl-i sünnet alimleri çok yüksek insanlardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimin alim olmayana üstünlüğü, peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir. Alimin abide üstünlüğü, dolunayın yıldızlara olan parlaklığı gibidir. Alim, Allahü Teala'nın emin olduğu, güvendiği kimsedir. Alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır, alimlerin mürekkebi ağır gelir. Ahmet bin Muhammed Tahtavi Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ipinden maksat cemaattir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Fıkıh alimlerinden bir karış ayrılan dalalete düşer. Sivad-ı Azam fıkıh alimlerinin yoludur. Fıkıh alimlerinin yolu da Peygamber Efendimizin ve Hulefai Raşidi'nin yoludur. Bu yoldan ayrılanlar cehenneme gider. Kurtuluş ehl-i sünnet ve cemaat fırkasındadır. Fırka-i Naciye bugün 4 mezhepte toplanmıştır. Bu zamanda bu 4 hak mezhepten birine tabi olmayan bidat sahibi olup cehenneme gider. Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, dindeki 4 delil müçtehitler içindir. Bizim için delil, mezhebimizin bildirdiği hükümdür. Çünkü biz ayetten ve hadisten hüküm çıkaramayız. Bunun için mezhebimizin bir hükmü, ayet ve hadise uymuyor gibi görünse de, mezhebimizin hükmüne uyulur. Çünkü ayet ve hadis içtihat isteyebilir. Yahut başka bir ayet veya hadis de değişmiştir. Yahut tevil edilmesi gerekir. Bunları da ancak müçtehid alimler anlar. Bunun için tefsir ve hadis değil, alimlerin kitaplarını okumamız gerekir. İslam'a, Kur'an'a uymak, tefsir okumakla değil, ancak hak olan bir mezhebe uymakla olur. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'den, tefsirden anladığına uyarsa, İslam'a uymuş olmaz. Kur'an-ı Kerim'de her hüküm varsa da bunları doğru olarak Resulullah Efendimiz açıklamıştır. Resulullah'a uymak farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmenin,
kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde onun Resulüne itaat edilmedikçe ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kat'i ve kuvvetli olduğunu bildirmek için elbette muhakkak böyledir buyurup doğru düşünmeyenlerin bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Yine buyurdu ki kafirler Allahü Teala'nın emirleriyle peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyorlar. İmanla küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onların hepsi kafirdir. Kafirlerin hepsine cehennem azabını, çok acı azapları hazırladık. Peygamber Efendimiz'e uymanın önemi anlaşılınca, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olan hadis-i şeriflere de uymanın gereği anlaşılır. Sünnet, yani hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu ve nasıl kılınacağı, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinemezdi. Yani hiçbir kimse bunları Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdı. Şu halde Kur'an-ı Kerim'i anlamak için onun açıklaması olan hadis-i şeriflere ihtiyaç vardır. Hadis-i şerifleri de anlamak için alimlere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz İslam'a, Kur'an'a tabi olmak isteyenin bir alime, bir mezhebe bağlanmasını emrediyor. Alimlere tabi olun buyuruyor. Allahü Teala da alimlere uymayı emrediyor. Alimlere sorun ve peygamberin emrettiğini yapın, yasakladığından sakının buyuruyor. Ahmet Tahtavi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ipine sarılın emri fıkıh alimlerinin bildirdiklerine uyun demektir buyurdu. Kendi hastalığını ve kalbindeki hastalığın ilacını bilmeyen cahillerin hadis-i şeriflerden kendine uygun olanları seçip alması imkansız gibidir. İslam alimleri kalp, ruh mütehassısları olup herkesin bünyesine uygun ruh ilaçlarını hadis-i şeriflerden seçerek bildirmişlerdir. Peygamber Efendimiz dünya eczanesini yüz binlerce ilaç hazırlayan baş tabip olup evliya ve alimler de bu hazır ilaçları hastaların dertlerine göre dağıtan yardımcı tabipler gibidir. Hastalığımızı bilmediğimiz, ilaçları tanımadığımız için yüz binlerce hadisi şerif içinden kendimize ilaç aramaya kalkarsak alerji hasıl olarak cahilliğimizin cezasını çeker, fayda yerine zarar görürüz. Bunun için alimlere uymamız gerekir. Alimlere uymak, dört mezhepten birine uymak demektir. Asırlardan beri bütün İslam alimleri dört mezhepten birine uymuşlar ve Müslümanların da uymalarının gerektiğini bildirmişlerdir. Bunlara uymakta icma hasıl olmuştur. İcmadan, cemaatten, topluluktan ayrılan helak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iki kişi bir kişiden, üç kişi iki kişiden iyidir. O halde cemaatle birlikte olun. Allah'ın rızası, rahmeti, yardımı cemaattedir. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer. Ümmetimin alimleri hiçbir zaman dalalette birleşmezler. Kur'an-ı Kerim'i ancak Resulullah Efendimiz anlamış, hadis-i şeriflerle açıklamıştır. Bu hadis-i şerifleri de ancak eshab-ı kiram ve müçtehid imamlar anlayabilmiş, Müslümanlar da bu alimlerin anladıklarına tabi olmuşlardır. Şu halde Kur'an'dan, hadisten ve bunların tercümelerinden din öğrenmek mümkün olmaz. Her Müslüman dinini ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından hazırlanan ilmihallerden öğrenmelidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh, yürüyen ölü gibi. Allah adamlarından büyük bir evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatleri vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimiz ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Her kim geçirdiyse ömrünü ibadette, onlardan fayda görür yalnızca ahirette. Ona bir gün metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu biri Ensar'dan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat, gözünüzü açın ki çabuk biter bu hayat. Öyle yaşayınız ki bu dünyada siz hatta yürüyen ölü gibi bulunun bu hayatta. Bir veli buyurur ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten bahsederdi ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ile kabirden bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar, dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri yıkanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden

İbni Münkedir Hazretleri buyuruyorlar ki, insanı Allahü Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı yerlerde rastlıyoruz, duyuyoruz. Müslüman su gibi olur deniyor. Buradan neyi anlamamız lazım? Yani su deyince... sel de insanın aklına gelebilir. Yani su çoğalır sel olur. Bu defa insana zarar verir. Bu kastedilmediğini az buçuk anlıyoruz. Ama nedir yani burada insanlar su susayınca suya kanması, insanların bir bazı ihtiyaçlarına cevap vermesi, başkalarının bir Müslümanın veya onları temizlemesi. Su elimizi yüzümüzü de temizler, vücudumuzu da temizler biliyorsunuz. Bu mu kastediliyor yani bir Müslüman bu özellikleriyle suya benzemelidir mi kastediyor? Yoksa yakıp yıkan, önüne geleni alıp götüren mi?
1: Mustafa Bey, şimdi İslam alimlerin dışında da eğitimciler hep tabiattaki mevcut kuvvetlerden bazılarını hep örnek göstermişler, misal vermişler. Mesela İslam alimleri de talebelerine nasihat ederlerken toprak ol. Toprak gibi ol ifadesini kullanmışlar. Su gibi ol. Su gibi aziz ol. Anadolu'da aynı şekilde şey yapmıştır. Güneş gibi ol. Işığını ısını her tarafa aynı şekilde yatarak ver. Bu şekilde böyle misaller verilmiş. Yani su gibi oldan murat. Hasel ol her tarafı yak. Yok et manasında değil. İçme suyu gibi. Yani insandaki mevcut... kirleri temizleyen su gibi ol. O manada vermişler. O anlamda kullanmışlar. Din büyükleri su gibi ol. Ve Anadolu'da da yaygındır. Yani siz de duymuşsunuzdur. Bizi izleyenler de duymuşlardır. Mesela susamıştı bir bardak su veriyorsun. Su gibi aziz ol evladım derler. Tamam mı? Anadolu'da yaygındır bu. Su aziz midir? Evet azizdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir nimet kendi yapmış olduğu vazifeye göre toprak da azizdir. Hava da azizdir, güneş de azizdir. Mesela Niyazi Mısri Hazretleri ay misalini vermiştir. Güneşten ziya alacak ay gibi insan gerek buyuruyorlar.
0: O da yansıtma özelliğinden.
1: Yansıtma özelliğinden. Yani diyor ki ben bir şeyim deme. Ama güzelden al insanlara yansıt. Ay değil, yıldız değil.
0: Evet. Kendisi enerji üretmiyor.
1: Enerji üretmiyor. Işık ama güneş üretmiyor. Yıldız. Güneşten aldığı enerji ama yansıtma özelliği var. İnsanlara yansıtıyor. Hani İslam alimleri de naklediyor. Kendinden bir şey ilave etmiyor. İşte Müslüman su gibi olur. Müslüman toprak gibi olur. Müslüman aynı şekilde hava gibi olur.
0: Güneş gibi olur.
1: Güneş gibi olur. Diye bildirdikleri güneş de yakar mesela. Ama oradaki maksat şeyi anlatıyorlar. Güneş doğduğu zaman bunlar iman etti Allah-u Teala, bunlar iman etmedi. Bunlara ben ısı ışık vermeyeyim, sadece bunlara vereyim demiyor. Ayırt etmiyor. Isı ve ışığını herkese birden veriyor. Herkese birden veriyor. Mesela yağmur gibi ifadesinde kullanmışlar. Bulut gibi ol, bereketli indir. Ama sel de olabilir. Sel de olabilir. O menfi tarafını değil, yani olumlu tarafını hep misal vermişler. Bunun için bazı din büyükleri, Müslüman içme suyu gibi. Dinimizin en yüce tarafı kanı su ile yıkamaktır. Kanla değil. Elbette ki karşıdaki kanlı olacaktır. Sen de kanlı olursan o temizlik olmaz. Sen su olacaksın. O ne şekilde davranırsa davransın. Sen İslamiyet'in emrettiği gibi davranacaksın. Hani şimdi din büyüklerin evliya-i kiram hayatlarını okuyunca onların ortaya koymuş olduğu davranışlar var. Şimdi kitapta okuyorsun o hükümleri. Ama tatbik edeni görünce, eskiden medreseler ve dergahlar vardı. Orada bizzat gözüyle görüyor talebe veyahut da insan neyse onları sevenler. O daha tesirli oluyordu. Daha tesirli oluyordu. Mesela büyüklerden, evliyadan bir zatı denemek için. Hani düğün varmış, oraya davet etmişler. Gelince demişler, sen niye geldin, sen davet etmedin ki diyorlar. Dönüp gidiyor falan. Hemen gidiyorlar, özür dileriz falan. Birkaç defa tekrar edince sonra... Düğün sahibi demiş ki çok özür dilerim, ben demiş sizi denemek için aynı şekilde yaptım bunu ama diyor hani çok güzel aynı şekilde hani ahlakınız hayran kaldım falan diye. O saat dönüyor. Diyor ki benim bu yaptığımı diyor köpek de yapar diyor, kovalayınca gider çağırınca gelir diyor. Adam ne diyeceğini şaşırıp kalıyor tabii. Bunu diyor köpek de yapar diyor, çağırırsan gelir, taş atar çeker gider diyor, çeker gider diyor. Çok makbul bir şey diyor, çok makbul bir şey. Yani şimdi o davranışı nasıl yaptı falan. Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanı işte su gibi böyle artık böyle kırılmaz. Bulduğu yere rahatlıkla aynı şekilde intibak eder. Gittiği yeri aynı şekilde temizler gider. Sert bir şey değil. Kırıp dökmez yani. Kırıp dökmez. Kırıp dökmeden her tarafa nüfuz eder mi? Her tarafa nüfuz eder. Ben köy çocuğum, bizim dere vardı falan, bu şeyler vardı. Sulanacak tarlalar, bahçeler olurdu falan. Mesela şeyde nöbetleşe sulanırdı. Su bize geldiği zaman ben çocuktum böyle bakardım, suyu bıraktığın zaman tarla böyle haldır haldır su geliyor. Tarlaya girdiği zaman tarla başlıyor o suyu emmeye. Yavaş yavaş dağla dağla. Toprak doya tarlanın her tarafı aynı şekilde sulanır. Ondan sonra güzel bir koku yayılırdı. Toprakla beraber haşır neşir
0: toprak olunca. Kokusu.
1: Ve sonra bakıyorsun oraya ektiğin nebatat neyse. Fasulyeyse, pancarsa, nohutsa. Bir bakıyorsun su yedikten sonra hepsinin yaprakları şey yapmış, hepsi neşeli olmuş. Yani su birliğe de hayat verdi ona. Onlara hayat verdi. Dolayısıyla İslam alimleri de yani kirleri gidermesi açısından, yani bütün mahlukata, nebatata, insana hayat vermesi açısından halim selim olması, suyun yani sel değil, suyun normalde böyle akışında rahat rahat böyle her taraftan her tarafa yayılıp her tarafa hayat verdiği gibi bir insan olması, yani güzel ahlak sahibi olması. Hani biraz önce o İslam alimlerin kitaplarından naklettiği o hadise de olduğu gibi. Diyor ki bu diyor çok övülecek bir hadise mi? Köpeği de çağırsan gelir, kovalarsan aynı şekilde gider. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kullarına şefkatli, merhametli, yumuşak davranır. Dünya için öfkelendiği hiç görülmez. Ama Allah için gadaba gelirdi. Öfkeli olan karşısındakinin de kendisine karşılık yapacağını önceden düşünmelidir. Gadaba gelen kimsenin kalbi bozulur. Bu bozukluk dışına da sirayet ederek çirkin ve korkunç bir hal alır. Şimdi hani siz soruyu sorarken bir şey söylediniz. Peki sel olursa işte öfke galip gelirse o zaman sel olursa yıkar geçer gider. Sen de öyle öfke galip gelirse onu kontrol edemezsen nasıl kontrol edeceksin peki? Bizi izleyenler diyecekler iyi anlatıyorsunuz kolay da nasıl kontrol edeceksin? İslam alimlerinin kitaplarını okursak ve onların bildirdiklerini yerine getirirsek mesela zaman zaman burada huzura doğru da İslam ahlak kitabından bazı bölümler naklediliyor. Mesela o kitap evde bulunur. Orada kötü huylar var. Onlar okunur. Onlara itip orada bildirilenlere uyulursa mesela gadab öfke konusu var orada. Orada buyuruyor ki mesela ayakta eğer öfkelendiysen otur. Çünkü ayakta olanın intikam alması, birden aklını örtürüp de karşı tarafa saldırması daha kolaydır. Oturuyorsan yat buyuruyorlar. Daha olmadı. Orada bir tavsiye de var. Hani konumuzla da alakalı. Hadis-i şerif naklediyorlar. Din büyükleri kitaplarında. İslam ahlakında da var. Buyuruyorlar ki eğer öfkeyi kontrol edemiyorsa git abdest al. Yani su ateşi söndürüyor. Su ateşi söndürüyor. Zaten insandaki o öfke de insandaki ateş maddesinden kaynaklanır buyuruyor. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bu vücut dört maddeden yaratılmış. Toprak, su, hava, ateş. Ateş maddesi de öfkenin menşei, kaynağı olan bir yerdir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki Allah-u Teala'nın emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçmak lazım olduğu gibi insanların haklarını ödemek ve onlarla iyi geçinmek de lazımdır. İyi geçinmek için ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın Mustafa Bey. Ya toprak gibi olacaksın ya su gibi olacaksın. Başka türlü olmaz. Mesela toprak misalini çok vermiş İslam alimleri. Niye? Toprağı herkes çiğniyor üzerinde. Ama o gene de siz bana böyle yaptınız demiyor. Yine nebatat en güzel meyveler, sebzeler çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor. Öyle onlarla iyi geçinmek lazımdır. Allah-u Teala'nın emirlerini büyük bilmek ve onun yarattıklarına acımak lazımdır. Hadis-i şerifi bu iki hakkı yerine getirmenin lazım olduğunu göstermektedir. Bu iki haktan yalnız birini gözetmek kusur olur. Bundan anlaşılıyor ki insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak lazımdır. Onlarla iyi geçinmek vaciptir. Kızmak iyi olmaz, sert davranmak yakışmaz. Yani hakiki bir Müslüman, iyi bir Müslüman, salih bir Müslüman olabilmemiz için kitaplarda bildirilen bunlara uymamız şart. Efendim başka bunun formülü yok mu? Yok. Efendim sizin elinizde böyle bir sihirli değnek yok mu? Ben bir iyi salih evliya olur, benim şöyle dokunu benim falan. Ha olur, gel dokunayım. Yıllarca dokunuyorum kendim, bir şey olmaz, sana da olmaz.
0: Kendi tamam. İlacı olsa kendi başına sürermiş derler.
1: Dolayısıyla yani hani din büyüklerinin buyurduğu bir şey var. İlim öğrenme zahmetine katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır.
0: Evet.
1: Biz dinimizi doğru olarak öğrenir, tatbik edersek su gibi oluruz, toprak gibi oluruz, güneş gibi oluruz, hava gibi oluruz. Ya İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir tasnifi var. Zaman zaman burada naklediyoruz. İnsanlar üç kısımdır. Birisi yemek gibi, hava gibi, su gibi. Her an lazım. Bunlara ihtiyaç vardır. İkincisi arada lazım olur hastalandığın zaman. İlaç gibi buyuruluyor. Üçüncüsü bunlar lazım olmaz. Bunlar hastalık gibi gelir de onunla bulaşır.
0: Kaçmak gerekir hatta.
1: Tabii kaçmak gerekir. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri kitaplarında bunu yazmış. Şimdi insan oturup düşünmesi lazım. Ben hava gibi, su gibi, toprak gibi birisi miyim? Yoksa arada sırada ilaç gibi kullanılan birisi miyim? Yoksa...
0: Benden hasta mıyım? Hastalık mıyım?
1: Ben hastalık mıyım? Evet. Herkes benden kaçıyor. Veba mıyım ben? Tamam mı? Evet. Cüzzam mıyım ben? Neyse. Herkes benden kaçıyor. Onun için dinimizi öğrenip, ahlakımızı, huyumuzu düzeltip, su gibi, toprak gibi olmaya çalışacağız.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Abdurrahman bin Ebi Bekr radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile eshabtan 130 kişi bir yolculuktaydık. Resulullah, içinizde hiç yiyeceği olan var mıdır diye sordu. Eshabtan birinde bir sağ kadar, bir sağ 4,2 litredir un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, koyunu satar mısın yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince koyunu satın aldı. Koyunu kesip ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunun etinden 130 kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Ümmü Evs radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak bir kap yağ gönderdim. O kaptaki yağdan biraz kalıncaya kadar yemişler. Sonra mübarek nefeslerini tabağa üfürüp bereket ile dua ederek bunu Ümmü Evs'e götürünüz buyurmuşlar. O kabı bana getirdiler. İçi yağ ile doluydu. Kabın yağ ile dolu olduğunu görünce

Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatmıştır. Babam vefat etti. Çok borcu kaldı. Hurma toplama zamanı gelince, borçlu olduğumuz kimselere, bu hurmaları borcumuza karşılık aranızda paylaşın, bana hiç kalmasın, dedim. Bu hurmalar borçlarınızı karşılamaz diyerek kabul etmediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip, alacaklıların sizi görmesini arzu ediyorum, dedim. Hurmaları topla ve grup grup ayır, buyurdu. Resulullah'ın emrettiği gibi yaptım. Sonra teşrif buyurdular. Alacaklılar, Resulullah'ı görünce bana yapıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onların bu halini görünce, bir hurma öbeğinin yanına varıp, 3 kere çevresinde dolaştı ve yanına oturdu. Sonra bana, alacaklılarını çağır, buyurdu. Çağırdım, geldiler. Alacakları olan babamın borcu kadar hurmayı ölçüp, tam aldılar. Ben, babamın borcunun ödenmesine ve bana 1 tane hurma kalmamasına razıydım. Bir de baktım ki, Resulullah'ın yanında oturduğu hurma yığını, herkes alacağını aldığı halde, 1 tane bile eksilmemişti.

0: Domuz eti yememelidir. Şiddetli haramdır. Ehli eşek eti ve sütü tahrimen mekruhtur. Yalnız Maliki mezhebinde helaldir. Kasten, yani hatırında olduğu halde bilerek besmele çekmeden kesilen hayvanı ve besmelesiz tutulan av hayvanını kitapsız kâfirlerin, mürtetlerin kestiği, avladığı hayvanı yemek haramdır. Böyle tutulan balığı yemek haram değildir. Kesmeyip de bir yerine bıçak saplayarak, ensesine ve alnına vurarak veya boğarak veya ilaçlayarak, elektrikleyerek öldürülen kara hayvanları leş olur. Bunları yemek haram olur. Besmele ile gönderilen av köpeğinin ve doğan kuşunun yakalayıp, ısırarak yaralayıp öldürdüğü av hayvanı yenir. Diri getirdikleri av hayvanını kesmek lazımdır. Köpeğin yaralamayıp boğduğu ve yaralayıp etinden yediği av yenmez. Avını köpek dişiyle veya pençesiyle yakalayan hayvanın etini yemek haramdır. Karada, suda yaşayan haşeratı yemek helal değildir. Mesela kertenkele, kaplumbağa, yılan, kurbağa, arı, pire, bit, sinek, akrep, midye, yengeç ve fare, köstebek, kirpi, sincap yemek helal değildir. Avlanılan, yakalanan her balığı yemek helal olduğu Maide suresinde bildirilmektedir. Su içinde kendiliğinden ölüp karnı üst tarafta duran balık yenmez. Ağ ile, saçma ile, ilaç ile, sarsıntı ile ölen her balık yenir. Kitaplı kâfirlerin kendi kitaplarına göre ve kendi dilleriyle Allahü Teala'nın ismini söyleyerek kestiklerini ve kadının, çocuğun ve cünüp olanın kestiğini yemek caizdir. Besmele çekmesi unutularak kesileni ve avlananı yemek caizdir. Şafii mezhebinde besmelesiz kesileni yemek de caizdir. Maliki mezhebinde besmelesi unutulan da yenmez. Müslüman kasaptan alınan bir etin nasıl kesildiği bilinmiyorsa, helal olmak ihtimali varsa, yani kesenler Müslüman ve mürtet karışık ise yemek caiz olur. Haram olduğu görerek veya adil bir Müslümanın haber vermesiyle anlaşılarak bilinirse yememelidir. Fakat sorup araştırmak lazım değildir. Darül İslam'da Müslümandan satın alınan şüpheli eti yemeli, vesvese etmemelidir. Yabani eşek eti ve sütü helaldir. Tezek ve başka neç şeyleri yiyen hayvanın eti kokarsa, yanına yaklaşınca pis koku gelirse, eti, sütü ve teri neç olup, yemesi mekruhtur. Temiz şey ile beslenip, pis kokusu kalmazsa caiz olur. Bunun için tavuk 3 gün, koyun 4, deve ve sığır 10 gün hapsolunur denildi. At eti ve sütü temizdir, helaldir. Nesli azalmamak için mekruh denildi. Tavşan eti helaldir. İffetten 12 iyi huy meydana gelir. 1. Hayadır. Haya, kötü iş yapınca utanmaktır. 2. Rıfktır. Rıfk, İslamiyete uymaktır. Kelimenin manası acımak, iyilik etmek demektir. 3. Hidayettir. İyi huylu olmaya çalışmaktır. 4. Müsalemettir. Fikirler ayrıldığı, sözler çoğaldığı zaman münakaşa etmemek, sertliği, bölücülüğü, ayrıcılığı istemeyip uyuşmak, barışmak istemektir. 5. Nefse hakim olmaktır. Şehvet zamanında nefse uymamak, iradesine hakim olmaktır. 6. Sabırdır. Kişi haramdan sakınıp nefsin kötü arzularını yapmamaktır. Böylece
1: sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. Burada bildirilen sabır, işte bu sabırdır. İkincisi, dertlerin, belaların, acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince yalnız bu sabrı anlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. 7. Kanaattir. Nafakada yani yeme, içme, giyinme ve barınacak yerde zaruret miktarına razı olup daha çok aramamaktır. Yoksa verileni almamak demek değildir. 8. Vekardır. İhtiyaçları ve kıymetli şeyleri elde ederken sürat ve acele etmeyip yavaş hareket etmektir. Vekar ağır başlı olmaktır. Yoksa fırsatı kaçıracak, menfaatini kaptıracak şekilde uyuşuk olmak değildir. 9. Veradır. İslamiyetin haram ettiği ve haram şüphesi olan şeylerden sakınmak ve emrettiği şeyleri herkese yarar işleri yapmaktır. Kusurlu ve gevşek olmaktan sakınmaktır. 10. İntizamdır. İşleri bir sıraya, düzene koyarak yapmaktır. 11. Hürriyettir. Malı, parayı helalden kazanmak ve iyi yerlere vermek, herkesin hakkını gözetmektir. Hürriyet, başıboş olup her istediğini yapmak demek değildir. 12. Sehavettir. Parayı, malı, hayırlı, iyi yerlere dağıtmaktan lezzet almaktır. İslamiyet'in emrettiği yerlere seve seve vermektir. Sehavet, cömert olmak demektir. İyi huyların en yükseklerindendir. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle met olunmuştur.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine İstanbul'un Sirkeci semtinden Gülhane Parkı'na yakın duvarıyla karşı karşıyayım. Şu anda böyle alın alına geliyoruz duvarla. Tramvay yolunun kenarında Hüdavendigâr Caddesi'nin bittiği nokta, Alemdar Caddesi'nin başladığı nokta. Burada Sirkeci'ye giderken sol tarafta işte duvarları böyle renkli taşlarla hazırlanmış, restore edilmiş bir hazirenin önündeyiz. Hazirenin içerisinde bir ufak da sonradan yapılma türbecik var. İhtimal ki bu bina eskiden ahşap da olabilir. Başka türlü bir kargir bina da olabilir. Ama şimdiki haliyle çok tarihi görünmüyor. Ben size bu türbeyi, yapısını anlatmaktan ziyade burada yatan zatın kim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ünsi Hasan Efendi'nin kabrinin, türbesinin önündeyiz. Yani kabristanın olduğu yerdeyiz ama kabri hemen arkamda görünen kabirler değil. Orada da başka büyük zevatın kabri vardır. Aydınoğlu Tekkesi'ydi buranın adı eskiden. Kitaplarda her ne kadar Salkım Söğüt Caddesi diye geçerse de Salkım Söğüt buradan iki sokak ötededir. Herhalde orada bir zuhul eseri var. Bunu Alemdar Caddesi ile Hüdavendigâr Caddesi'nin bitiştiği köşede dersek bugünümüze uyarlamış oluruz. Hani bugün uyarlama diyorlar ya efendim, ben öyle kelimeleri de pek fazla beceremiyorum, dilim dönmüyor, kullanamıyorum. Şimdi burası bayağı insanların gelip geçtiği yerler. Ben mecburen hazirenin içerisine geçeceğim. Ünsi Hasan Efendi kimdir? Nerelidir? Nasıl yaşamıştır? Nerede doğdu? Nerede hayatını idam ettirdi? Ve insanlara ne gibi hizmetler etti? Onun ne kadar malı mülkü vardı ben bilmiyorum. Kitaplarda yazmıyor. İhtimal ki hiçbir şey olmadan bu dünyadan göçüp gitti. Hazirenin içerisine girelim. Daha rahat şartlarda sizlere anlatırsam daha hoş olur diye düşünüyorum. Şimdi türbenin bulunduğu hazirenin içine girdik. Hemen sağ tarafımda, arkamda olan yer Ünsi Hasan Efendi rahmetullahi aleyhin kabrinin bulunduğu yerdir. Yapı daha sonradan restore edilirken böyle moloz taşı tuğla karışımı olarak elden geçirilmiş. Tepesindeki kubbesi aynı şekilde gene sonradan düzenlenmiş. Yani içerisine girilecek bir hale getirilmiş. İçi zaten dar bir mekan. Tabii burası büyük bir dergahtı, Aydınoğlu dergahı Osmanlı döneminde. Ve çok geniş de bir yerdi. Şu anda baktığımız şu kabristan 1000 metrekare var yok. 1000 metrekare. E ne oldu? Bilemem ki. O dergahın yerleri nerelere gitti? Ne oldu? Niye bu kadar küçüldü? Durdukça zaman içinde kurudu da arazi çekti mi? Arazi de çekmez efendim. Hani ağaç değil ki kuruyunca küçülsün. Arsa küçülür mü? İşte küçülmüş efendim. Ne yapalım? Onun için de bir şeyler söylemek istemiyorum. Hüsnü Hasan Efendi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 1645'lerde doğdu. 1728'de de 1723'de 28 değil 78 yaşında vefat etti. Nerede? İstanbul'da vefat etti. Önceleri babası da Halveti büyüklerindendi. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yolundandı. Ve eğitimini babası verdi. Daha sonraki yıllarda da başka hocalardan da okumak suretiyle 20 yaşlarında İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii'nde ders okutmaya başladı. Ayasofya Camii'nde bir insanın ders okutması için ilmen belli bir seviyeye gelmek mecburiyeti vardı. Her önüne gelen ben hocayım okuturum öyle bir şey yoktu. Yani dersi ağımlık, bugün onun karşılığı benim bildiğim kadarıyla vaaz hocalığı. Nasıl her vaaz hocasıyım diyen bir camiye çıkıp da vaaz edemiyorsa, Diyanet'ten belge alması lazımsa, bu tip ders okutanların da Şeyhülislamlık dairesinden mutlaka bir böyle belge alması lazımdı. Böyle belgesi olmayan da oralarda insanlara bir şeyler anlatmaya çalışamaz idi. Burada hem Ayasofya'da ders okutur hem de talebe yetiştirmeye çalışırdı. Kendi talebelerini okuturdu. Ayasofya'da kendisine bir oda tahsis edilmişti. Oradaki medresenin yakında bir yerde. Ve böyle devam ediyordu. Bir gün bir hemşerisi der ki, ya hemşerim der Hasan Efendi'ye. Delikanlılar o zaman işte 25 yaşlarında falan. Karşıda Atik Valide Camii'nde bir Ali Efendi varmış. Hem de bizim hemşerimiz. O da Taşköprülüymüş. Halbuki Ali Efendi Taşköprülü değil. Başka bir yerli, sonra Taşköprü'ye gelmiş. Onu çok methediyorlar. Bir gidelim görelim mi falan der. Efendim, gidelim der. Beraber giderler. Karabaş Ali Efendi ile, ki Karabaş Camii'nin bahanesidir, Karabaş Ali Efendi ile görüşürler. Karabaş Ali Efendi bu iki hemşerisi olan genci kabul eder. Onları çok sever. Onlarla sohbet eder. Fakat Hüsnü Hasan Efendi o genç haline rağmen hiçbir heyecan göstermeden sessizce dinler. Sanki dili tutulmuş gibi bir hal alır. Aradan biraz zaman geçince hemşerisi der ki, hadi kalk gidelim, bak Üsküdar neresi, karşıya geçeceğiz, Ayasofya'nın olduğu yere geçeceğiz, geç olacak vakit. Der ki, arkadaş ben gelmiyorum, ben burada kalıyorum. Orada senin odan var, kitapların var, hepsini sana verdim der. Odamı da sen kullan, kitaplarım da senin olsun, orada bana ait ne varsa hepsini sana hediye ettim, ben burada kaldım. Karabaş Ali Efendi'nin yanında efendim uzun süre kalır ve artık çok gelenleri gidenleri vardır. Bu arada 4. Mehmet Han dönemidir. Yani 2. Viyana kuşatması olmadan biraz önce, 1683'lerden biraz önce bir zaman. 4. Mehmet Han'ın yakınlarından, bir çuhadarı, yakın hizmetinde olanlardan bir çuhadarı birdenbire kötürüm gibi olur efendim. Ayaklarını yere basamaz. Hani tor top olmuş derler ya, adam tor top olur. Sarayın doktorları, sarayın başhekimi, o bu ilaçlar, çeşitli tahliller, onlar bunlar, yok yok yok. Derler ki efendim padişaha, bu bizim Mehmet Efendi, şuhadar Mehmet Efendi çok perişan bir vaziyette, gece gündüz ağlıyor. Karşıda bir Ali Efendi var, çok methediyorlar, Allah adamı birisi, ağzı dualı derler. Acaba ona bir zatınız, bir emir buyursanız veya bir selam gönderseniz de gelse şöyle bir baksa, haliyle ilgilense. Hay hay der 4. Mehmet Han, çuhadarını seviyormuş. Selam gönderir ki Ali Efendi gelsin. Ali Efendi der ki, ben gelemem padişahım, kusuruma bakmasın. Hani padişah da efendim, iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Herkes de bu kanuna uymaya mecburdu. Sene 1683, bir dergah şeyhi padişahın gönderdiği habere diyor ki ben gelemem. Ama bizim Hasan Efendi'yi göndereyim. Uygun görürse padişahım. Hasan Efendi geliyor. Hasan Efendi görünce Çuhadar Mehmet Efendi ağlamaya başlıyor. Efendim diyor, çaresiz kaldık. Tıpta yani yapacağımız her şeyi yaptık. Çaresiz vaziyetteyiz. Ne olur bir dua edin de inşallah Allah Teala bu duanın hürmetine bana bir şifa ihsan etsin. Şöyle bakıyor, ellerini dizlerine koyuyor. Yok canım diyor, öyle bir sıkıntılı halin yok senin Mehmet Efendi. Üzülme, üzülme. Geçer. Allah Teala dilerse geçer diyor. Şöyle bir sıvazlıyor. Çıkıyor. Daha Ünsi Hasan Efendi saraydan çıkmadan önce Mehmet Efendi yerinden kalkıyor, hopluyor, zıplıyor. Ne diyeceğini şaşırıyor. Padişah da çok memnun oluyor. Ve tekrar Hasan Efendi Üsküdar'ın yolunu tutuyor. Artık bu tarafı unutuyor. Ayasofya falan yok efendim. Bitti. Karabaşal Efendi'yi gördü, bitti. Sonra padişah haber gönderiyor. Eğer uygun görürseniz diyor Ali Efendi'ye, talebeniz Hasan Efendi bizim saraydaki Enderun talebeleri dahil hepsine manevi bakımdan bazı dersler versin. Dinlerini öğretsin bunlara. Hay hay efendim diyor. İki sene müddette sarayda padişah, padişah ailesi efradı, oğulları, kızları, neyse hanımları, onlar da herhalde usulüne göre dersleri veriyordu. Ve sarayda bulunan diğer görevlilerin hepsi efendim çok memnun kalıyorlar bu derslerden. Çoğu da manevi olarak talebesi oluyorlar efendim Hüsnü Hasan Efendi'nin. Ve kendisine bir vazife vermek istiyor padişah. Ali Efendi de müsaade ediyor. Efendim buyursun diyor. O sırada Aydınoğlu dergahı da boş. Yani post işini o an için herhalde vefat etmiş, yok. Biri tayin olacak oraya. Mustafa Paşa köprülerin arkasından sadrazam olmamış, olmak üzere ama sadrazam olacak ve ondan sonra da Viyana seferine değil onun tayini ama Yanık Komran kalelerine, Viyana seferine kendisi çevirmiştir. Çevirince de sıkıntısını görmüştür ama iyi bir devlet adamıydı. Gençti, istikbali hakikaten vardı. Zaten bir insan sadrazam olduktan sonra daha istikbal olarak ne düşürür efendim? Önünde padişah var. Padişah olacak hali de yok. Diyor ki efendim bu kimsenin çok memnuniyetini işitiyorum. Ünsi Hasan Efendi'nin. Bunu biz Aydınoğlu dergahına verelim. Bu dergah da saraya yakın, en yakın ilk dergah. Yani burası sarayın da kontrolünde, sadrazamın da kontrolünde. Hakikaten de kıymetli ilim adamları veriliyor. Ayasofya bir numara. Oraya Şeyhülislamlık yapanlar ancak medreselerde müderris olabiliyor. Bu dergahta iki numara. Mustafa Paşa Vesiloğlu'yu buraya veriyor. Burada senelerce hizmet ediyor efendim Hüsnü Hasan Efendi ve yüzlerce, hatta binlerce talebe yetiştiriyor. Aradan hayli zaman geçiyor. Dördüncü Mehmet Han vefat ediyor. Üçüncü Ahmet Han başa geçiyor ve sene 1711. Bu 1711 senesinde efendim Prut meselesinden Rus'la Osmanlı arası zaten bozuktu. Prut harbi artık patladı, patlayacak. Sebebi de şu. Ruslara Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi var efendim. Büyük bir deniz. Karadeniz kadar olmasa da büyük bir iç deniz. Bu denize Rusların çıkması yasak. Denizin etrafındaki çepeçevre U düzeninde Taman Yarımadası'nın olduğu Kerç Boğazı'nın yanına kadar her taraftaki kaleler Osmanlı toprağı. Rus Karadeniz'in ve oradaki bu iç denizin, Azak Denizi'nin havasını teneffüs etmesi yasak. Bir ara Rus kuvvetleri Çar Petro'nun Poltova'da İsveç kralı Demirbaş Şarlı, biz ona Demirbaş'ı biz takmışız o adını, aslı Şarl. Şarlı yendikten sonra herhalde diyor bir de Osmanlı'da kendimi deneyeyim. Öyle ya efendim, bir pehlivan bir pehlivanı yener, gözü başka bir ağır pehlivandadır, onu da yenersem ben daha yukarı çıkarım der. Savaş da böyle, buna benzer. Azak Kalesi'ne hücum ederler, bir gece baskını Azak Kalesi'ne alırlar. Osmanlı sen misin? Bir tek kale efendim, bir ilçe ki bir yer yani. Sen misin bizim Osmanlı toprağına saldıran? Derhal savaş ilan edilir. Rus Çar'ın, Deli Petro'nun orduları Prut Nehri'ni geçer. Prut ve Dinyeper nehirleri arasındaki arazide kuzeyden güneye doğru ilerlemeye başlar. O arada Kırım'da bulunan Kırım Hanlığı'nın süvari birlikleri çok fazlaydı Kırım'ın efendim. Güzel takip ederlerdi. Onlar da Çar Petro'nun peşine düşüyorlar. Büyük bir kuvvet. Buradan da serdar tayin edilen efendim Baltacı Mehmet Paşa artık son hazırlıkları yaptırıyor. Ordu Davutpaşa sahrasına çıkmış. Yani hücum mevziine neredeyse geçmiş. Ondan sonra yola çıkacak. Fakat orduda büyük bir disiplinsizlik var. Yeniçeriler söz dinlemiyor. Uzun senelerdir harbe gitmedikleri için biz şöyle asarız, böyle keseriz, harp görmemiş adam ben harpte kaplan kesilirim diye atar da tutar hamamda türkü söylemek gibi. Efendim iyisiniz, hoşsunuz ama bunun içinde topçusu da var Yeniçerinin dışında. Sipahisi de var, süvarileri de var. Seferli koğuşu da var. Yani her birinin kendi sınıfına göre özellikleri ve güzellikleri var. Bunlar illa biziz diyorlar. Ve halka da zaman zaman bazı zararlar verip acık böyle Ali Kıran başkesenlik yapmaya başlamışlar. Ne yapacak? Baltacı Mehmet Paşa bunlarla harbe gidecek. Söz dinlemeyen grupla harbe gidecek. Ve Baltacı Mehmet Paşa bu hazırlıkları yaparken Üsi Hasan Efendi'yi efendim davet eder. Efendim biz sefere çıkacağız. Ne olur gelin de bir görüşelim. Bize bir dua edin. Sadrazam şimdi onun ayağına gelecek değil. Üsi Hasan Efendi der ki gelemem. Baltacı Mehmet Paşa anlayışla karşılar bu gelemem sözünü. Öyleyse biz gideriz. Yatsıdan sonra kapıyı açık bıraksınlar. Biz gelip dualarını alırız der. Ve yatsıdan sonra gelir, kapı açıktır, girer içeriye. Diz çöker koca sadrazam Üsi Hasan Efendi'nin karşısında. Efendim der, beni Purut'a serdar tayin etti padişahım. Ordu kumandanı tayin etti. Ben askerlikten anlamam. Hakikaten askerlikten paşa olan biri değil. Askerlikten anlamam. Harp idare etmeyi bilmem. Asker sevk etmeyi bilmem. Ama bu vazifeye gelince de hayır da diyemedim. Çok üzülüyorum, korkuyorum. Muvaffak olamazsak Osmanlı'nın yüzünü kara çıkarmayalım. Lütfen dua edin. Buyurur ki hiç merak etme. Aynen. Sen Moskov'u yeneceksin. Moskov senin ayağına gelecek, özür dileyecek. Ve çok başarılı bir seferin olacak. Allah-u Teala muvaffak etsin. Tabii bu konuşmaları evin hanım halkı da, hanımların böyle merakı var ya efendim, böyle dinlerler. Oo, ertesi gün bütün mahalleye yerler. Buralar iş yeri değildi ki. Mahallelerdi burası efendim. Saraya en yakın mahalleler. Binlerce aile vardı. Duyurur mu? Sadrazam gelmiş. Üsi Hasan Efendi ona dua etmiş. Şunu şunu söylemiş. O da ona şunu şunu söylemiş. Allah! Baskısız gazete efendim. Evden eve dolaşmış. Ve hakikaten de öyle meşhur olmuş. Yoksa Hasan Efendi ben böyle dedim. Bak savaşı kazandı falan değil. Sonra bir bakıyorlar ki Rus çarı kıskıvrak bataklıklarda esir oluyor. Ondan sonra da teslim oluyor. Rus ordusu Osmanlı ile teslim anlaşması imzalıyor. Baltacı Mehmet Paşa işte Katerina ile buluştu da öyle sulh oldu. İşte Üsi Hasan Efendi efendim dua desteği arkasından. Bunu söylesek ne olur, neyimize ne eksiklik gelir efendim. Evet, %100 kat'i bir zaferi. Ben Kazan Üniversitesi öğretmenlik yapan, profesörlük yapan bir tarihçi Rus'la görüştüm. Dedim ki ya acaba Purut'ta Osmanlı karargahına Katerina geldi mi sizin kayıtlarınıza? Sizdeki tarihlerde ne yazıyor? Hayır gelmedi dedi. Rus diyor böyle bizim Katerina'mız gelmedi diye. Biz niye ona böyle sahip çıkıyoruz? Niye Osmanlı'nın kesin bir başarısını baltalamak? Biraz süreyi geçtim, ben de farkındayım ama bunu da anlatmasam olmaz. Ama Üsi Hasan Efendi'nin daha size türbesini tam olarak da gösteremedim. İçeriye gireceğiz tabii, biraz da karanlık içerisi. Belki oradan sizlere güzel görüntüler veremeyiz. Ben onun menkıbelerini bundan sonraki programa bıraksam olur değil mi efendim? Ne yapalım? Yani evet, bir haziredeyiz. Çok da burada kıymetli kabirler var. Sonra Aydınoğlu dergahında şeyhlik yapmış kimseler var. Onlar hakkında fazla bilgimiz yok ama bundan sonraki programda inşallah Üsi Hasan Efendi'yi size anlatıp bitirmeye çalışacağız. Bugünlük hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 97. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevna muharebelerini kronolojik olarak hatırayı anlatan von Herbert sırasıyla yazmış. Biz de onları sizlere aktarmaya çalışırken de biraz da askeri terimleri, tabirleri de açıklama mecburiyette kalıyoruz. Bunu da bağışlayın. Faydası da olduğunu zannediyorum bu açıklamalarında. Bir tane direk dikilmiş. Hatta iki direk bunlar dikilen esas. Yan yana dikilen iki direk. İki direğin arasına da bir merdiven bağlanmış. Buraya merdivene tırmanmak suretiyle ezanını okuyor. Subaylar da birlik komutanları da çatışma sırasında yine bu merdivenden çıkarak yok yani şimdiki gibi ağaç direğe çıkmak için mahmuzlar şunlar bunlar o zaman da nerede yeni yeni bu işler başlıyor. Mahmuzlu ayakçaklar olacak falan onlar bugün varsa da bugün bile kalmadı artık çünkü telsiz telefonu yani cep telefonu sistemi geldikten sonra bütün telli muhabirelerin özelliği kayboldu. Eski şeyi kayboldu. Eski özelliği diyelim. Var da ihtiyaç gene var onlara. Gün gelirse gene ihtiyaç olacak efendim bu bilgilere. Bizim tabiyadan 3 kilometre kadar uzaktaki karagah tepeleri de görünüyordu. Dürbünlü bir zabit bu işte vazifeliydi. Baş tabiyada birkaç yardımcısıyla bir telgrafçı vardı. Bölük ve takım komutanlarına kadar zabitler yanlarına kurşun kalem ve defter aldılar. Hareketleri tam zamanda yapmak için saatler birbirine uygun ayar edildi. Türkçesi bu. Şimdi geçerli olan ve Türkçesi olmuş olan bilmiyorum Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de var mı? Senkronize etmek. İşte bu kimin saatine göre senkronize edilir? En doğru saate göre değil. Komutanın saatine göre ayarlayacaksınız. Komutan der ki şu anda saatim onu 5 geçiyor. Herkes bütün saati olanlar saatini 10'a 5 geçiye alırlar. Bozuk. Yanlış söyledi. Komutanın saati 5 dakika ileriymiş olsun. Komutan ona göre emir verecek çünkü. Evet, birbirine uygun ayar edildi. Ki Alaturka saatle güneş saat 12'de batar. Yani akşam namazı hep 12'de olur. Her günkü saat düzeltmesi akşam güneşin battığı saatte 12 olacak şekilde yapılır. Benim alafranga saat üzerine söylediğim vakitler aşağı yukarı tahmine müstenittir. Yani tahminle söylüyorum bunları. Tahminime dayanıyor, istinad ediyor diyor. Mevzilerin planları dağıtılmıştı. Köşe başlarına konan işaret levhalarında komutanların, tabyaların ve işlerindeki bulunan birliklerin, ünitelerin isimleri yazılıydı. Tabii orası devamlı yıllarca işgal edecek bir yer olmadığı için arazi tatbikatlarında da bu olur. Hemen levhalar konulur, işte karargaha gider, birinci bölüye gider, birinci tabura gider gibi levhalar konması olur. Efendim düşman, düşman oraya gelip de o levhayı okuduysa zaten senin işin bitti demektir hemşerim. Düşman oraya sokmamak da senin görevin demek lazım bunlara. Mevzilerin planları dağıtılmıştı, levhalar konmuştu. Tabyaların ve siperlerin içine ara ara su fıçıları, peksimet çuvalları konmuş. Emir verildiğinde bunları alıp dağıtacak neferler belliydi. Evet, su fıçıları var, peksimet çuvalları var ama bunların dağıtımı, tevziği işinde görevli kimseler vardı. Komutan çağıracak onu, git filan takıma şuradan su götür, götürecek. Aşçı mangalları yapıldı. Aşçı mangalları yapıldı. Ateş hattına sıcak yemek gönderilebilecekti. Plevne muharebelerinde Osman Paşa'nın askeri canla başla çalıştı. Can boğazdan biter, Osman Paşa askerine iyi bakmış değil. Askeri böyle iyi bakılacak askeri de Osman Paşa onun için baktı. Askeri yoklukta gördü. Hele 4. Huruç Harekatı neticesiz kaldığındaki askerinin gayreti, Plevne muharebelerinin birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde yoktu efendim. Hezimet zamanındaki gayret göz yaşartıcıydı. Evet, onları da günü gelince, bölümü gelince inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Karanlık bastığında bir bölüğün 1/3'ü 4 saat nöbette kalacak ve bu esnada diğer 2/3'ü elbiseleri üstlerinde, silahları ellerinde dinleneceklerdi. Gündüzün, gündüz gözü yıkanmak ve soyunmak üzere arka tarafla muvasala kuruldu. Bir irtibat kurduk. Bir ulaşım yolu konuşuldu. Gündüzün yıkanmak ve soyunmak. Her tabiyadan birer müfreze ayrılmıştı. Müfrezeler, fenerler ve aletlerle olacak. Herhangi bir hasarı aletlerde olacak. Herhangi bir hasarı tamir edecekti. Onarım postaları kuruldu yani. Bugünkü manada tamir, onarım postaları kuruldu. Toprağın içinde oyulmuş yerlere petrol depo edildi. Kıymetli dinleyenlerim, toprağın içinde oyulmuş yerlere petrol depo edildi. Nasıl düşünürsünüz bunu? Memleket bunu yaşadı. Ben hatırlarım 1978-79'larda akaryakıt kıtlığında köylü kardeşlerimiz, efendime söyleyeyim, traktörün mazotsuz kalmasın diye mazotu bol bulunca efendim milletinde görmeyeceği bir yere tarlasının veya bağ bahçesinin bir yerinde bir çukur hazırlıyor. Çukura mazotu dolduruyor ki lazım olduğunda gelir alırım. Ya alırsın. Toprak emmiş gitmiş. Peki bu petrolü nasıl oraya depo etmişler? İhtimal ki bunu, bu toprağın içinde oyulmuş yerlere petrol depo edilmesi, petrol zaten o zamanlar tenekelerle geliyor. Bu tenekelerle gelen şeylere çukur açılıyor ki düşman bunları görmesin. Üstünü de çalı çırpıyla örtüyorlar idi, belli olmasın diye. Yoksa 78'de nice köylümüzün pahalı pahalı aldığı, fırsat bulup da aldığı, adamını bulup da aldığı mazotları kendi tarlası işte ama o tarlanın verimine hiçbir faydası olmadı. Dedik ve 97. bölümü de burada bitirdik. 98. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: TGRT FM Haber. İşler iyi gitmiyor. Aynen. Doğru. İşler iyi gitmiyor. Yorumlar, analizler biraz kavruk kalıyor.
4: Bu yayın evi duruyor mu ya? Sen bilirsin.
3: Şimdi
4: şey,
3: bunun
4: detay bilgi, yayıncılık Ankara'da.
3: Detayı bilmiyorum. Bu bilgiden çıkıyordu.
4: Evet.
3: Neyse, bir Ferhat Murat'a da bir hoş geldin diyelim. Sonra biz kitap dünyasına dalarız. Ferhat Murat, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
3: Sen de Karadeniz'deydin herhalde.
5: Evet, Karadeniz'deydim. Trabzon ağırlıklı, Rize'ye de bir gittim.
3: Rize'ye de gittim.
5: Çok yoğun ilgi
3: muhlamaları
5: vardı.
3: Muhlamaları yedin mi?
5: Kuymak yedim.
3: Kuymak.
5: Trabzon'da kuymak
3: biz
5: yedir.
3: Biz muhlama deriz.
5: Rize'de muhlama yedir.
3: Muhlama, Trabzon'da kuymak. Evet.
5: Çok selamlar
3: afiyet
5: ver
3: olsun
5: herkesin.
3: Bu arada Trabzon'daki, Rize'deki tüm dostlara
5: çok yakinen takip selam ediyorlar.
3: Öyle mi? Evet.
5: Programlarımızı selam gönderdiler.
3: Bizden çok, de
5: belki 200-250 kişiyle görüşmüşümdür sokakta. Denk geldik gittiğimiz yerlerde. Çok vatandaşımız izliyor programları. İzliyor. Gerçekleri öğrendiklerini söylüyorlar. Tabii kitap okumaktan bahsettin. Bence de çok önemli. Eğer kitap okumazsanız sosyal medyadaki önünüze konan analizlerle yetinip onları fikir olarak edinip yorum yapmaya kalkarsınız. Bu
3: doğru,
5: da
3: doğru.
5: Ciddi derecede post-truth, hakikat aynen ötesi bir noktaya
3: götürebilir. %100 katılıyorum sevgili Ferhat'ın söylediğine. Sevgili izleyiciler, yani ayda bir olabilir, ideal haftada bir, iki ama hadi o kadar okuyamadınız. Ayda bir, iki ayda bir bir kitap okursanız, özellikle Türkiye'nin yakın tarihini, yakın siyasi tarihine merakınız varsa şöyle bir göz atarsanız, çok temel eserler var, çok temel kitaplar var. Burada da ara ara tanıtıyoruz, gene tanıtırız. Çok iyi bir iş yapmış olursunuz bizden söylemesi.
5: Kafanız rahatlar.
3: Rahatlar. Tabii bir de ufuk açılır.
5: Evet.
3: Ufuk açılır. Ve Ankara. Ankara'da gazeteci arkadaşım Mustafa Yavuz var. Bugün heybesinin dolu olduğunu tahmin ediyorum. Sevgili Mustafa, iyi akşamlar. Taksim Meydanı'na hoş geldin.
6: Gürkan Bey, iyi akşamlar diliyorum hem size hem stüdyodaki konuklara, gazeteci dostlarımıza. Ben de Ankara'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
3: Hoş geldin. Peki sevgili izleyiciler, şimdi hızlıca başlayalım. Oğuz, başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminin yeni MYK'sı, yeni A takımı belirlendi. Hızlıca günün sıcak gelişmesiyle başlayalım. Kimler var A takımında? Kemal Kılıçdaroğlu merakla bekleniyordu. Bu arada şöyle bir ilgi de durum da vardı. Herkes Kılıçdaroğlu'yla mutlak karar çıkınca sanki Kılıçdaroğlu tek başına kaldı. Etrafında kimse yok. O hani böyle bir çılgınlık yaptı. Ve yapayalnız kalacak, kimse de yanında olmayacak gibi bir kanaat oluşturuyor. İşte az önce sosyal medya dedin ya, o sosyal medyanın üfürmesiyle böyle bir duygu oluştu. Sonra cumartesi günü Ankara'ya gittik, biz oradan TGRT Haber olarak da canlı yayın yaptık. Sonra baktık ki tablo öyle değil. Yani sayısı 4500-5000'e yakın insan ve hiçbir belediye katkısı olmadan, hiçbir işte ilçe başkanlığının organizasyon olmadan Ankara'ya çıktı geldi.
5: Marjinal sol gruplar
3: evet
5: olmadan.
3: Şimdi tabii ki EKP Özgür Özel'in gibi topladığı kitleyle kıyaslayanlar o ayrı. Orası başka bir kalabalık. Burası başka. Ama hani Kemal Kılıçdaroğlu da yalnız değilmiş. Bunu bir gördük. Şimdi sonra şu başladı. Ama kimse gelmez. Onunla kimse MYK açıklayamıyor. MYK'sı yok. MYK da bulamaz. Kimse de onunla çalışmaz dediler. Ve bugün MYK açıklandı sevgili izleyiciler. Kimler varmış? Hemen hızlıca bakalım. Üzerine konuşmaya başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, sevgili izleyiciler, önemli bir makamdır Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel sekreter. Gerçi şimdiki yeni tüzükle çok fazla eskisi kadar ağırlığı var mı tartışılır biraz. Ama çok önemli bir makamdır. Tarihten bugüne Kamil Kırıkoğulları'ndan tutun da efendime söyleyeyim Önder Savlar'a kadar çok önemli bir makamdır. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu genel sekreterlik makamında yerini alıyor. Orhan Sarıbal, Bursa milletvekili, bildiğim kadarıyla bir ziraat mühendisidir Orhan Bey. Yurt içi örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev aldı. Bülent Kuşoğlu, işte az önce Cem Küçük'ün Derin Devlet kitabını göstermesine sebep olan, röportajı T24'e veren ve Kemal Bey'in 40 yıllık, 45 yıllık arkadaşım benim diyor.
4: Evet.
3: Kemal Bey'in yanından hiç ayrılmayan bir isimdi Bülent Kuşoğlu. İdari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Müslüm Sarı. Müslüm Sarı bu dönemin parlayan yıldızlarından biri olmaya aday. Çünkü parti sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı görevini üstlendi Müslüm Sarı. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Hemen değiştirelim. Hızlıca sevgili izleyiciler, devam ediyoruz. Deniz Demir, bu da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşımızdı. Ankara Milletvekili Deniz Demir medya ve halkla ilişkilerden sorumlu. Bizim bölüme şey bakıyor, Deniz Demir bakıyor demek ki. Evet. Gazetecilerle olan ilişkileri herhalde Deniz Demir organize edecek bundan sonra. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Profesör Doktor Ali Rıza Erbay, sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Ve Cemal Can Polat. İşte mevzuların başladığı yerdeki kritik isimlerden biriydi. Sevgili izleyiciler, o meşhur olaylı İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik'le yarışa giren, kaybeden ama daha sonra o kongrenin aslında şaibeyle alındığı iddialarıyla kongre davası açıldı biliyorsunuz. Ve orada da o kongre kararlarıyla da daha sonra Gürsel Tekin il başkanlığına gelmişti. İşte o kongrede aday olan isimdi Cemal Can Polat. Bir önceki döneminde Canan Kaftancıoğlu'dan önceki döneminde İstanbul il başkanıydı. Cemal Can Polat işveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Necdet Saraç.
5: En şaşırtıcı.
7: Çok şaşırtıcı.
5: Kişi o.
3: Çok şaşırdınız mı?
7: Ben çok şaşırdım. Belki ben de Ferhat şaşırdım. Murat da denk gelmiştir. Ben Silivri'de çok denk geldim. Hatta en son
5: Silivri'de denk gelme
7: casusluk davasında hemen önümde oturuyordu.
5: Silivri'de ben denk gelmedim.
3: Silivri'de görmedim senin ama. Denk geldiğin o kadar çok adam oldu ki.
5: Onlar bana denk gelmiş olabilir. Necdet Saracı şuradan hatırlıyorum. Ekol TV'de Gürsel Tekin'e yönelik istifa etmesi gerekir.
3: Ekole kadar gitme canım. Daha geçen haftaya
5: hayır,
3: kadar
5: var ya. Hayır, birebir canlı yayında Necdet evet, Saraç Gürsel evet. Tekin'e istifa etmesi gerekir telkininde bulunmuş bir isimdi. İşte siyaset bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğru. Yani stratejik olarak çok katı cümleler kurmamak
7: başka görevleri de var biliyorsun.
8: Ama bir haftada da fikrin değişmedi Ferhat. Hani 3 yıl önce bir şey oldu.
5: Ben bunu
8: olur,
5: normal ama, karşılamıyorum da siyasetçilerin açıklamaları üzerinden katı yorum yapmıyorum.
8: Ben kendisiyle ben de birçok kanalda abi yani bu neler söylüyordu Gürsel abiye falan yani.
7: Ben dediğim gibi casusluk davasında İmamoğlu suç örgütü hepsine denk geldik ama yani bağlantılara baktığımızda şimdi Balıkesir Belediyesi vesaire biraz stratejik de bir karar aynı zamanda. Şaşırtıcı sonuçlar.
3: Peki.
5: Ama belki arınma kararında olayı yerinden izleyerek daha da CHP'nin yeni yönetimine yardımcı olmak için gidiyor evet, olabilir.
7: Olmuş olabilir tabii.
3: Yıldırım Kaya eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Bu arada bu MK'nın hemen hepsini de yakından tanıyoruz, biliyoruz. Bir iki isim var benim çok yakın tanımadım ama geri kalan da Yıldırım abi dediğim bir isimdir. Yıldırım Kaya hayırlı uğurlu. En genç isim Hasan Efe Uyar, gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Devam edelim. Evet ve Berhan Bey geldi Berhan Şimşek. Biliyorsunuz geçen haftada pazar günü özür dilerim. Cumartesi akşamı bizim konuğumuzdu. Sevgili Berhan Şimşek de Türk sinemasının bir aktörü, önemli bir oyuncusu. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Devrim Barış Çelik o zaten aynı koltuktaydı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına geldi. Ahmet Hakan Uyanık galiba bu arkadaşımız en genç, ben yanılmış olabilirim. Bu arkadaşımız da
5: Veysi Uyanık'ın oğlu.
3: Veysi Uyanık kimdi biliyorsunuz? Bu olaylı kurultayın, evet kurultayda ilk duruma itiraz edip aslında gidip dava dilekçesini veren
8: geçen hafta
3: isimdi.
8: Bu biraz bunun babası mı, tartaklanan bu muydu?
3: Bu değil, şöyle bu. Ama tartaklama derken orada bir yanlış anlama evet, oluyor. Evet, bir anda polislerle bir başka bir şey
5: İtirafta geliyor. İtirafta bulunmuştu Veysi Uyanık zaten. Ben tabii. 100 tabii, bin tabii. lira teklif ettiler. Olur mu 100 bin lira? 200 bin lira.
7: Hatta ilk itiraflarda bulunanlardan bir tanesiydi.
3: Tabii. Evet. Bu arada sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı hashtagini unuttum. Hemen hatırlatıyorum. Taksim Meydanı hashtag ile bize yazın. Bize yazın sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi yazın. Buradan okuyalım, dile getirelim. Ekranda da böyle görelim. Taksim Meydanı hashtag ile bize yazmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz hızlıca. Adnan Demirci İşçi Sendikaları ve STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek.
7: Adnan Demirci tarafsız isimlerden biriydi. Yani bir şablon oluşturulmuş diye kırmızılar, yeşiller, altta da dört isim vardı.
5: Salıncak
7: tarafsız ortada diye. Adnan Demirci o isimlerden diyorlar ya. O isimlerden bir tanesiydi. Parti meclisinde de aynı zamanda var biliyorsunuz kendisi. Evet. Parti meclisinde de artı bir yazmış oldu.
3: Onu anlatacağız
7: oldu.
3: Zaten. Tahsin Nevaf Bilek'te söyledik. Nevaf Bilek'te bildiğim kadarıyla Siirt eski il başkanıydı.
5: Şimdi Oğuz böyle söyleyince Necdet Saraç artı iki oluyor.
3: Diğer
5: yani karşıdan
3: var.
5: Bu tarafa geçtiği için artı iki etki sahibi olabiliyor.
7: Öyle mi? Evet, doğru. 3 isim var karşıdan geçen. 3 isim ki artı 6 etki. Yani 29'dan 26'ya düştü parti meclisindeki Özgür Özel ağırlığı. 23'ten 26'ya çıktı. Geçenlerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu. Artı 1 de Adnan Demirci. Şu anki durum 27 Kemal Kılıçdaroğlu, 26 isim Özgür Özel taraftarı, 3 isim bağımsız. Çok o 3 isim neden kazanılmadı onu bilmiyoruz tabii ama 3 isim şu an bağımsız.
8: Oğuz Kansalıcı yok, ben o olur diye.
9: Evet, o yok ama şöyle, Oğuz Kansalıcı ile ilgili grupta bir şey olabilir. Meclis grubunda bir görev alabilir diyorlar, bilmiyorum. Ben, gerçi bugün bir açıklaması var galiba. Eftal bir baksana ona, Oğuz Kansalıcı'nın bir açıklaması
5: aynı
9: var.
5: Aynı şekilde Akif Hamza Çebi bekleniyordu. O da teklif edilmiş görev, kendisinin açıklaması. Parti meclisine görev yapmayı kendisi evet. talep etmiş.
9: Evet. Tahsin Tarhan, o da yakından tanıdığım sanayici bir isimdir. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Gamze Akkuş İlgezdi, Türk siyasetinde bilinen bir isim. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi. Evet, devam edelim. Bitti galiba. Yok, bitmedi. Galiba. Yo, var var. Ha, bir de kurullar var. Ekonomi politikaları, dış politika, hukuk ve seçim işleri kurulları da var. İşte böyle bir kadro oluşturdu Kemal Kılıçdaroğlu ve şu anda da MYK toplantı halinde sevgili izleyiciler, onu da söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bu arada Taksim Meydanı hashtag ile soru, görüş ve önerilerinizi atabilirsiniz. Oğuz Kansalcı ne demiş? Eftal çok uzun bu ya, ne diyor tam? Neyse, bunu okuruz ya, bir dakika. Kısa bir değerlendirme alayım. Cem, senle başlayalım.
8: Yani Kemal Bey MYK'yla
6: ilgili, kurultay talebiyle ilgili.
9: Ha, şey mi? MYK'da mı toplantı? Toplantının konusu mu?
5: Yok, Oğuz Kansalıcı'nın açıklamasından bahsediyorum.
6: Hayır. Oğuz Kansalıcı Bey'in attığı tweetle ilgili. Hani
9: kurultayla ilgili, şey, kurultay talebiyle ilgili mi bir açıklama yaptı? Yani
3: bakalım.
6: Hayır, dün 111 milletvekilinin imza verdiği bir bildiri yayınlanmıştı. Ona orada olmamasıyla alakalı eleştiriler vardı. Ona yönelik bir cevap vermiş.
9: Peki.
6: Kendisinin kurultay istediğini ama ortaya konulan mazeretleri ve gerekçeleri kabul etmediğini ifade etti Sayın Oğuz Kansalıcı.
9: Tamam, peki. Bir dakika şimdi. Bir de sosyal medya paylaşımımızı yapalım. Hemen başlıyoruz. Cem, sendeyiz.
8: Şimdi Kemal Bey MYK'yı yaptı. Parti ismini diğerlerini de oluşturur. Zaten bunlar birkaç gün içerisinde hepsi belli olur. Kemal Bey'e yakın isimler. Sadece 2-3 işte şaşırdığımız isimler. Öbürleri zaten hep Kemal Bey'le. Yani aşağı yukarı bir 10 senedir herhalde bu isim. Bazıları daha eski. Kemal Bey'den yanalar. Bu isim, bu isimler CHP'yi Kemal Bey'le beraber seçime götürecek isimler. Belli. Yani doğru. Ha, bu arada yani Yargıtay kararını bekleyeceklerdir. Doğru. Yargıtay kararını bekleyecek ama orada tabii arınma ve benzeri işlerini yapacak olan kadro, tabii parti disiplini de var. Parti meclisi oluşturulacak. Disiplin, yüksek disiplin kurulu oluşturulacak. Hepsini görmek lazım. Ama ben Kemal Bey'in bu ekiple seçime bunların götüreceğini düşünüyorum. O arada diğer ekip tabii Özgür Özeller parti kurar mı eder mi, onu birazdan konuşuruz. Tabii bu isimlerin herhalde bundan sonra arınma yapacak ama esas ne, diğer ülke gündemiyle ilgili de herhalde artık ona yönelecekler. Çünkü iç meseleyi tabii Kemal Bey bitirir.
9: Herkes artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ziyade Türkiye'nin sorunlarına yönelik şimdi Kemal politika Bey, geliştirmesini bekliyor.
8: İhraçları yapar, kurulları oluşturur, o olur. Ama kurultayı yapmayacağını, zaten yapamayacağını teknik olarak Yargıtay kararı lazım. Sayın Bahçeli'nin bugün hatırlattığı gibi ben de dün akşam burada söyledim. Yargıtay'ın bir an önce hemen karar vermesi lazım ki bu iş düşsün. Ki zaten artık Kemal Bey de parti. Böyle devam edip onu görelim. Yoksa öbür türlü gene yani yüksek son dakika bir karar, o bu seçime doğru. Bunları konuşmak doğru değil. Bu ekibin şimdi iktidar yürüyüşümüz başladı demiştik Kemal Bey. Tabii ne söyleyecekler ekonomi, dış politika? Birazdan hocamıza gelince o da gene başlar.
9: Hukuk profesörü olarak bildiğimiz ama aslında gizli bir ekonomist olan şey var. Ersan Şen stüdyomuza gelince öğreneceğiz. Arkadaşlar, bir arar mısınız Ersan Hoca'yı?
8: Dün ona, biz biliyorsun dün rakamlar açıklandı. Türkiye işte bütçesinin %25-30'unu tabii faize ödedi. Onunla ilgili bir haber vermiştim sabah, onu gönderdim. Ben demedim mi diyor, işte zaten böyleydi. Hoca birazdan gelir. Hayırlı olsun Kemal Bey'in ekibi. Söyleyeceğim bu kadar.
9: Evet. Şimdi Veysi Uyanık, Ahmet Hakan Uyanık'ın şeyini göndermiş. 2000 yılında Tatvan'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuymuş. Amerika'da halen Duke Üniversitesi'nde MBA programına devam etmekteymiş. 2020 yılında da İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş. Hayırlı uğurlu olsun.
5: 25-26 yaşında o zaman, evet, evet, anladığımız.
9: Evet. Evet. Evet.
3: Ferhat, hızlıca bir
5: şimdi bence bizim
3: konulara gündem... ayrıntılı gireceğiz şimdi.
5: Evet. Kabaca şunu söyleyeyim. Bizim şu gündemden çıkmamız lazım. Kemal Bey çalışmalarını evde yürüttü. Özgür Bey grup toplantısında konuşacak mı, konuşmayacak mı?
3: Grup salonu açılacak yani, mı, açılmayacak
5: salon
3: mı?
5: Salon açılacak mı, açılmayacak mı meselelerinden bizim farklı çok gündemlere girmemiz lazım. Çünkü bunlar hakikaten benim şahsi kanaatim gündem israfı olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dış politika, hı hı, İran savaşı, ekonomi, emeklilerin meselesini konuşmaktan daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi iç hesaplaşmasına dönüşmüş olan ve yüz yüze görüşebilecekken olabildiğince süreci geren bir noktayı konuşuyoruz maalesef. Yumurtaların iki tanesi birbirine vurduğunda muhakkak ki bir tanesi kırılır ama ağırlıklı olarak ikisi kırılır eğer pişmemiş yumurtaysa. Dolayısıyla şu anda CHP'de bizim gördüğümüz mesele biraz bu. Somut bir şekilde konuşulan ifadelerin altının doldurulması lazım. Önümüzdeki dakikalarda detaylandırırız. Bu FETÖ meselesinden tutun da Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamalardan çıkalım. Bunların somutlaşması, netleşmesi lazım. Ve partiyi krizden, kaostan çıkarmak mı istiyorlar? Yoksa partiyi önünde bir malzeme yapıp kendi siyasi iç hesaplaşmalarını mı yapmak istiyorlar? Ya da üçüncü bir şahsın ajandasını mı tutmak istiyorlar? Bizim bunları çok daha net bir şekilde görmemiz lazım gerekiyor.
3: Peki bu BYK seni tatmin etti mi yani? Bu gözün doldu mu böyle? Yani baktığın
5: yani
3: zaman
5: şöyle,
3: ya gözünü dolduruyor mu böyle?
5: Bu, ben bu açıkçası orada en önemsediğim mesele dış politika kurulu. Ha. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu bundan önceki dış politika açıklamalarını ona yaptıran anlayıştan uzaklaşıp daha rasyonel dış politika kurulu oluşturup bunun üzerine yoğunlaşır ve CHP'nin o bildiğimiz
3: de, aynen, bravo,
5: Deniz Baykal politikasına dönen
3: döneminde evet, böyle değil mi?
5: Bu politikasına dönüşü tesis evet, eder. Onun dışında Müslüm Sarı'yı tanıyorum. Hani programlarda birlikte karşı karşıya tartıştığımız ama nezaketi bünyesinde barındıran bir isim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hani Necdet Sarac'a ben de çok şaşırdım. Ama onun dışındaki isimlere Bülent Kuşoğlu ve diğer isimleri bekliyorduk. Ya bir de bu açıkçası Gürkan Acır ileride biraz daha detaylandıralım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an haklılık tartışması veya çokluk tartışması içerisine girmesini ben suni buluyorum. Yani şunun arkasında daha fazla kitle var, bunun arkasında daha fazla kitle var. Ben birinci en fazla arkasında kitle olan şeyi söyleyeyim. Seçim pusulasındaki altı oktur. Yani seçmenin, CHP'nin bayrak oyu dediğimiz oyu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da fazladır. Özgür Özel'in bireysel etkisinden de fazladır. Bunu görerek hareket edenlerse bir yere varabilir. Da var.
3: Bayrak oyu diyorlar. Evet. Yani bir parti bayrağını koyduğu zaman yüzde kaç?
5: 15-17 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bayrak oyu olduğu ifade edilir.
3: Peki.
5: Ve bu tartışmalar da aksine CHP'yi güçlendirmeyeceği gibi zayıflatır. Son bir cümle. Bugün grup toplantısını baştan sona izledim. Öncesinde de Önder Sav röportaj veriyordu. Hı hı. Ve değişimden bahsediyorlar. Şimdi değişimden bahsedip de Önder Sav'ı ekrana verdiğin zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek bir değişim olmadığı görüşü ortaya çıkıyor. Kendisi Halk TV'ye verdiği röportajda şöyle bir cümle kullandı. Ben de yaşını hesaplamaya çalıştım. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam 70. yılım dedi. Gençlik kollarından
3: Önder
5: bu yana.
3: Önder Sav kaçlı ya?
5: Yani bir 18 yaş falan koyarsanız
8: yani en erken 18 neredeyse, yaş koymanız lazım. 88 oluyor.
5: 90'a yani merdiven dayamış gibi bir pozisyon ortaya çıkıyor. O da
3: maşallah,
5: ilginç tabii.
3: Allah daha uzun ömür versin.
5: 70 yıllık CHP'liler
3: 88 yaşındaymış. Demek doğru, 18 doğru yaşında girdiğine göre 70 senelik CHP'lik doğru yani.
5: Yani ama 70 şey senelik CHP'lilerin de değişim vaadiyle ortaya çıkması tabii biraz peki, ilginç.
3: Peki Oğuz sendeyiz.
8: Ben hızlıca geçeyim.
3: Çok konu var sana şimdi, da çok iş düşecek.
8: Şimdi MYK'ya toplamda baktığımız zaman bunların hepsi Adnan Demirci, Tahsin Tarhan, Necdet Saraç, Nevaf Bilek. Bunlar dört isim. Üçünü

0: yalgılandığını ve bunları Ferhat Murat'ın söylediği gibi bireysel düşünceleri analizlere bırakmayarak bir parti içerisinden süzülen karar sonucunda harekete geçileceği mesajı da veriyor aynı zamanda bu MYK.
1: Anladım, peki. Şimdi bir de Ankara'ya uzanalım. Ankara'da Mustafa Yavuz var. Mustafa, şunu sorayım ben bir de sana. Onunla başlayayım. Şimdi herkes Gürsel Tekin'i soruyor. Ya bu sürecin en önemli yıldız ismiydi Gürsel Tekin. Gürsel Tekin nerede diyorlar. Ama şunu hatırlatalım. Gürsel Tekin o dönemki parti meclisinde bulunmadığı için MYK'ya teknik olarak giremiyor. Değil mi? Giremedi. Dolayısıyla Gürsel Tekin'in durumu şu anda MYK'da bulunamıyor. Yani bulunamıyor. Öyle bir durumu var. Oradan başla. Artı sana sürpriz olan isimler var mı bu MYK'da? Bir de Oğuz Kağan Salıcı'nın durumu ne? Mesela Sevda Erden Kılıç var. Bu dönemin çok öne çıkan isimlerinden İzmir milletvekili. Sevda Hanım neden yok? Grupta mı değerlendirilecek o? Yani grup başkan vekili mi olacak? Başka isimler var mı grup başkan vekilliklerinde? Kimler düşünülüyor? Bir Bize Öztunç'u, biraz Ankara kulisi versene Mustafa.
2: Ali Öztunç'u sor bir de.
1: Ali Öztunç'un durumu ne ya? Asıl kritik isim tabii, doğru.
3: Evet. Öncelikle Gürsel abiden başlayayım, Gürsel Tekin'den başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Kendisi bu sürecin, yani yaklaşık bir 8-9 aylık süreçte kendisi adeta ateş hattına girerek bütün yükü, yani yük demek kelimesi de belki hafif kalır, çok ağır bir süreci yönetti. Dolayısıyla kendisi İstanbul'da yapacağı bence çok daha önemli işler var. Hem İstanbul'la hem de genel merkezde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu süreci götüreceğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da çok ağır sorunlar var. Orada hem örgütsel anlamda hem belediyelerde Gürsel Tekin ismi hem deneyimiyle tecrübesiyle bugüne kadar getirdi bu süreci. Bundan sonra hem İstanbul'da il başkanı olarak hem de genel merkezde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvenli liman, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifiyle söylüyorum, güvenli limana ulaşması noktasında Sayın Gürsel Tekin etkili bir rol üstlenecek. Onu öncelikle söyleyebilirim.
1: Tamam.
3: Ben parti meclisine çıkan bu MYK'ya bakınca şunu gördüm ilk önce. Partinin son 2,5 yılda politika üretmeyen, birçok partili olmayan birçok ismi biz gördük. CHP ile hiç bağı geçmişte olmayan ama bugün baktığınız zaman Cemal Can Polat ismi yılların Cumhuriyet Halk Partilisi. İşte Deniz Demir genç isimlerden bir tanesi ama arkadaşımızdır. Hayatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde geçmiştir. Berhan Şimşek sol ve sosyal demokrat politikaların içerisinde hayatını vermiş. Akademik ve kendisinin aktör, sinemacı kişiliğinin yanında siyasetin içerisinde de uzun yıllar bulunduğu için partinin kurumsal kimliğini ve hafızasını bilen önemli bir isim. Dolayısıyla bir deneyim ve tecrübe var bu yeni MYK'da. Partilerin de rahat edeceği ve artık politika üretebilen, yani 2,5 yılda partinin hiçbir sorununda fikir üretmeyen bir parti meclisi vardı. Fikir beyan etmeyen, daha çok troll aklına teslim olmuş bir parti yönetimi vardı. Burada fikrini cesurca söyleyebilecek isimler var. İşte Berhan Şimşek'ten tutun da Cemal Can Polat'a, işte Deniz Demir'den tutun da Müslüm Sarı'ya birçok isim. Çok rahat bir şekilde Türkiye'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselelerinde fikir beyan edebilecek
1: Önemli isimler var. Oğuz Kağan Salıcı'nın durumu ne? Oğuz Kağan Salıcı'yla görüştün mü sen?
3: Ben dün kendisiyle görüştüm.
1: Evet,
3: kendisi
1: ne diyor?
3: Bu sürecin tabii ki parti içi muhalefetin aslında öne çıkan isimlerindeydi. Dönem dönem çıkışlar yaptı, tweetler attı, paylaşımlar yaparak Özgür Özel'e eleştirilerini dönem dönem yapmıştı. Kendisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bu süreci götürecek. Onu öncelikle söyleyebilirim. Benim anladığım, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi
1: Mustafa dur.
3: Partinin
1: Mustafa
3: hem
1: dur stüdyoda önemli bir şey oldu. Ersan hocamız giriş yaptı. Hocam hoş geldiniz.
4: Geç kaldık.
1: Yok canım, estağfurullah. 24 dakika oldu. Rekor hocam ya.
4: Özür dilerim.
1: Estağfurullah sizden. Rica ederim. Özür dilemeyin canım.
4: Eksikliğimi hissedilmemiştim. Cem
1: varken değil mi? Tabii. Peki. Evet Mustafa'cığım, özür dileriz. Sendeyiz. Devam.
3: Önümüzdeki hafta muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem grup başkanlığı ve hem grup başkan

0: vekillikleriyle ve meclis yönetimiyle ilgili bir seçim olacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada hem grup başkanlığında hem grup başkan vekilliği seçimlerinde hem Faik Öztrak gibi, dün ben kendisinde de görüştüm, hem Faik Öztrak gibi,
1: Faik
0: hem
1: Öztrak Oğuzhan ne diyor? Salıcı gibi. Ha, o yok mesela ya, bir dakika dur.
2: Onu evet, grupta değerlendirecek.
1: Grupta mı? Grup başkan vekilinde mi? Grup başkanı da lazım bir de. Tabii değil mi? Herhalde onu da değiştirecek
0: evet,
1: haliyle.
0: Tam da onu söyleyecekti. Tabii parlamento grubuna hakim olmak adına partilerin üzerinde ağırlığı olan isimlerle yola devam edecek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, benim gördüğüm. Faik Öztrak gibi partide ağabeylik görev yapacak. Geçmiş dönem parti sözcüsü ve ekonomi politikalarında önemli görevler üstlendiği için parlamentoda bu dönem parlamento grubunun başında Oğuz Kağan Salıcı gibi, Sevda Erdan Kılıç gibi partide söz sahibi olabilecek, gruba hakim olacak isimleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda değerlendirecek. Benim gördüğüm...
1: Peki dur, senden ayrılmadan Ali Öztunç, Gürsel Erol muamması var. Ona ilişkin ne diyeceksin?
0: Şimdi Gürsel Erol, Ali Öztunç ikilisi bu dönemde biliyorsunuz, biz pazar günü, geçtiğimiz pazar günü CHP Genel Merkezi'nin önüne gittiğimiz zaman sabah saat 10 sularında, 10.30 sularında iki isim bir tweet atmıştı. Polis de bu binaya girilmesinin doğru olmadığını, işte kurultay çağrısı yapmışlardı. Dolayısıyla burada benim gördüğüm düşünce anlamında bir ayrılık var Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla, ama parti meclisinde de her iki ismin de katkı vereceğini düşünüyorum. Ama şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde özellikle Gürsel Erol'un genel sekreterlik gibi bir görev düşünüyordu. Bu çıkışlardan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde bir fikir değişikliğine gittiğini düşünüyorum. Çünkü anladım. Her ikisi de yaptığı çıkışlar biraz böyle bu sürece... Bu sürecin dışında kaldılar. Düşünüyor peki. Partililer.
1: Peki. Hocam. Evet. MYK'yı nasıl buldunuz?
3: Hukuki mi?
1: Hukuk siyasi. İşine girmeyin hocam sakın. Sakın.
3: Gireyim.
1: Girmeyin. Vallahi girmeyin. Çok yanılırsınız o konuda.
3: Yok.
1: Vallahi.
3: Yok, iddialıyım.
1: Hocam yapma.
3: İddialıyım. Ben söyleyeyim.
1: Siz hocam bak bir şey
3: söyleyeyim. Değerlendirmeni yap.
1: CHP'nin hukuku başka bir şeye benzemez. Bak,
3: yok.
1: Ben bu bin yıldır böyle bak Deniz Baykal döneminde bak, düzenlenen.
3: Ben söyleyeyim.
1: İzleyicilerimiz merak ediyor. Neyi
3: tartışıyorsunuz? Ben söyleyeyim.
1: Hoca diyor ki bu diyor parti meclisinin onayına sunulmadan MYK onaylanmaz diye bir tezi var. Cem dinle bizi.
4: Dinliyorum ben.
1: Bak şu. Ondan sonra ama.
3: Dur.
1: Hocam.
4: Bak şu
1: 2010 yılında yapılan tüzük değişikliği.
3: Ben hukukçu olarak bir değerlendirmemi yapayım. İşin siyasi boyutuna zaten ilişkin konuşacağız. Ben de daha çok paylaşıyorum hukuki kısımları. Özellikle burada yayında söylemiyorum. Daha ziyade X hesabından paylaşıyorum.
1: Tamam.
3: Şimdi bu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı gözüküyor mu? Evet. Yakın alabiliyorlar mı?
4: Onu okuyamadı hocam. Tamam, çok ince o.
3: Neyse o zaman ben okuyayım. 18. sayfası tedbir kısmı. Tedbir kısmında şöyle bir karar vermiş mahkeme. Bunu bilinçli yapmış olabilir. Bir sehven olduğunu veya eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Özgür Özel'i Merkez Yönetim Kurulu üyelerini, parti meclisi üyelerini, Yüksek İsmin Kurulu üyelerini tedbiren uzaklaştırıyor. 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi yani 37'ye gidiyor. Görevde bulunan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, parti meclisini, Yüksek Disiplin Kurulu'nu karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine kararını veriyor. Ama Merkez Yönetim Kurulu'nu yazmıyor. Şimdi bu karara böyle bakınca eski MYK niye yok diyorsun. Orada eğer uzaklaştırdıysan şunu yazman lazım. Eski MYK'nın da tedbiren göreve devamına. Onu dedim ki bu ne? Şimdi buradan eğer bir partinin en üst Merkez Yönetim Kurulu organı olmazsa parti çalışamaz. Kapanırsın yani. Kilitlendin. Mahkeme bunu arzu etmemiştir. Şimdi bu eksiklik ama tedbiri genişletemezsin. Dosyadan el çekmiş. Yargıtay'a gitmiş artık. Bunun üzerine ne olur dedim. Baktım. Şimdi bu tedbir kararı arkadaşlar dikkat ediyorsanız karar bir bütünde de bu gitmeleri gelmeleri kapsıyor. Ama yapılmış diğer olağanüstü kurultaylarda alınan kararlarla ilgili tedbir verilmedi. Dedi ki inşai dava bu. Kesinleşince hüküm ifade edecek. Karar nasıl kesinleşir? Yargıtay'da onanırsa artık inşai davanın hüküm kısmı icra edilebilir hale gelir. Ondan önce bu tedbir kararı verilmeseydi iptal kararının şu anda bir önemi yoktu. Ehemmiyeti yoktu. Eski usul devam edecekti. Tamam, bu MYK'yı ya unuttunuz ya bir şey yaptınız. Şimdi haklı olarak Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben diyor kardeşim partiyi nasıl yöneteceğim? Parti meclisi var, disiplin var, ben varım ama merkez yönetim kurulu yok. Normal şartlarda merkez yönetim kurulunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anda haz etmediği üyeleri de dönecekti eskisi dönseydi. Yani onun çalışmasının mümkün olmayacağı. Anladığım kadarıyla bu konuda mahkeme parti meclisine dönük veya Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük bir irade bırakmış ortaya. Öyle diyelim biz iyi niyet olarak. Peki. Şimdi Gürkan kardeşimle benim aramdaki fark şu. O diyor ki biraz daha hukuki gitmiyor. Bu böyledir diyor. Böyle olmuştur hayır, diyor. Bir saniye.
1: Hayır ben itiraz.
3: Devam edeyim.
1: Tamam edeceksiniz hocam.
3: Ben bu şu, da şimdi.
1: Hocam bir dakika. Siz mahkeme kararıyla ilgili.
3: Değil. Başka bir şey geliyor. Bak çok enteresan bir şey. Bu Türkiye'de ilk defa duyacaksın. Peki. Şimdi şu da Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü. Bu tüzüğün Merkez Yönetim Kurulu başlıklı 22. maddesi. 6, 7, 8 Eylül 2024 20. Olağanüstü Kurultay değişikliği de şu anda hala internette her yerde duruyor.
1: Onu geç.
3: Geçemezsin çünkü son mahkemenin tedbir kararı yok. Abicim bir dinleyin ya. Lütfen ya bak şu karar.
1: Hocam ama alınan kararlar.
3: Abicim karar inşai davanın kararı olduğu için o konuda tedbir verilmediğinden kurultayın bu tüzüğü yürürlükte. Dolayısıyla ben şimdi size bir hüküm okuyacağım.
4: Ne burada. Demek o? Türkçesi ne hocam?
3: Türkçesi şu.
1: Hocam,
3: şimdi Sayın Kılıçdaroğlu partinin yönetilebilmesi için bu bir sıkıntı, bunun aşılması lazım. Böyle şaka şuka bir iş değil şimdi söyleyeceğim. Bu Merkez Yönetim Kurulu dedi ki ben 22. maddenin 1 ve 2. fıkralarına göre şu şu şu isimler olarak öneriyorum. Ama tüzüğün 22. maddesinin 2. fıkrasına yer alan ve hala yürürlükte olan hüküm şunu diyor. Genel başkanın önerisi üzerine parti meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla Merkez Yönetim Kurulu göreve başlayabilir diyor. Eğer Merkez Yönetim Kurulu'nu göreve başlatmak istiyorsan senin parti meclisini yarın toplayacaksın ve salt çoğunluk bence 60'sa 31 ölenler gidenler kalanlar değil, o mecliste de öyledir 600'dür isterse 10 eksilsin hiç önemli değil, 31'i bulamazsan öyle elini böyle bağdaş kurur oturursun beklersin parti yönetimi.
4: Bugün yazdılar yani parti meclisi olan
3: net.
1: Hocam,
4: ama kesin mi?
3: Bu net. Ya.
1: Hocam özür dilerim. Peki net. Soru sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: 2024 yılındaki kurultay geçersiz değil mi?
3: Evet bak onu da izah edeyim. Şimdi bu bir inşai dava. İnşai davaların icraî kabiliyet kazanabilmesi için karar kesinleşmesi lazım. Ahkam-ı şahsiye gibi kabul edin bunları. Yani bu medeni kanunun dernekler kısmı.
4: Gürkan Bey katkı verebilir öyle. Miyim?
3: Şimdi
1: geleceğim Mustafa.
3: Şimdi Allah'ın bir kulu şimdi tüzük buysa geçerli olan ki internet sitesinde de bu var. Zaten tüzükle ilgili yani tüzük değişikliğiyle ilgili bu kararda Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında bir hüküm yok. Karar kesinleşince iptalden bahsediyor. Şimdi siz buraya bunu koyduğunuz zaman Sayın Kılıçdaroğlu eski usulle yani bu tüzük değişikliğinden önceye göre seçtiğini düşünseniz bir geçerli tüzük bu olduğundan seçer belirler ama Merkez Yönetim Kurulu üyelerini göreve başlatamaz. Yani görevsizler onlar.
4: Yani önce parti meclisi mi lazım?
3: Önce parti meclisi toplanacak. Parti meclisi kaç kişi? 60-57 vuracaksın ortadan bir fazlasıyla. Diyecek ki bu Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin göreve başlamasını biz onaylıyoruz.
2: Bir dakika. Bugün 57'yi mi bölecek, 60'ı mı bölecek? Az önce
3: 60'ı bölmesi lazım. 61 60'sa yani. 31. 57 ise yani kaçsa Ferhat, tam o sayıya takılmıyorum.
5: Hocam, bugün itibariyle galiba. Bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisinde bir fazla.
3: Fazla işte yapacak aynen. Bunu. Ama o ayrı bir konu.
5: MYK ile birlikte
1: o
5: bir
1: yorum
5: fazla.
1: O yorum.
3: O parti meclisi toplayacak.
1: Analiz ama. Ve değerlendirme.
4: Yani ama sen şunu söylüyorsun hocam. MYK'nın çalışması için
3: yani şimdi ben şeye de baktım, bütün partilere baktım bu arada. Aşağı yukarı benzerlikler var. Partiyi yönetebilmen için Merkez Yönetim Kurulu'na bu MYK bazı yerlerde daha uzun MYK, bir diyor, Merkez Karar Yönetim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi böyle. Ama diyor ki en üst organdır dediği için, bu da yönetim kurulu olduğundan sizin partiyi, tüzel kişiliği yönetebilmeniz için, evet genel başkanın görev ve yetkileri var ama Merkez Yönetim Kurulu'nun da çok önemli görevleri var. Göreve başlatabilme. Göreve başlatmak şu. Görevden kaynaklanan yetkilerin kullanılabilmesi için parti meclisinin
5: yani onayına ihtiyaç var.
3: Başlayabilir de demiyor.
5: Parti meclisi olmadan MYK karar alamaz. Onu diyorsun. Hayır.
3: Parti meclisi onaylayacak önce.
5: Tamam.
3: Bu MYK'yı onaylayacak. Bu kararda Bölge Adliye Mahkemesi kararının tedbir kısmında nasıl Merkez Yönetim Kurulu'nu uzaklaştırmış demesi lazımdı ki eskiler gelecek. Bu nasılsa bu kararda unutulmuş.
5: Onu söyle.
3: Bak tekrar okuyayım mı?
5: Onu söylese bile hocam bu etkili olmuyor mu?
0: Gürkan Bey.
5: 2024.
3: Hayır unutulmuş mu? Ya öyle diyorum. Niye? Ya da yazmamışlar. Niye yazmamışlar bilmiyorum. Yani Merkez Yönetim Kurulu'nun mevcutunu Özgür Özel dönemini uzaklaştırıyor. Yerine eskisi gelir demiyor. Diğerlerine diyor onu boş bırakıyor. Peki. Onu boş bırakınca sen mecburen bir Merkez Yönetim Kurulu belirleyeceksin. Peki
1: Mustafa'ya gidelim. Mustafa ne diyeceksin?
0: Gürkan Bey şimdi Ersan hocamı dinledim ama şöyle bir burada yeni bir kurultay yok. Mevcut bir kurultayın devamı söz konusu. Yani 37. kurultayın devamı söz konusu. MYK'nın oluşumuyla ilgili de mevcut tüzükte şöyle der. Merkez Yönetim Kurulu genel başkan, genel başkan yardımcı, genel sekreter olmak üzere en az 17 kişiden oluşur. Genel başkan Merkez Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Genel başkan yardımcıları ve genel sekreter parti meclis üyelerinin arasından genel başkan tarafından seçilir. Yani Ersan hocamın bahsettiği örnek veriyorum 38. kurultay gerçekleşmiş olsa oradan bu süreç işlenebilir.
3: Yok dur.
0: Burada mevcut bir kurultayın devamı söz konusu.
3: Bir fikir tartışmasına girelim dur. Şimdi sizin söylediğinizin geçerli olabilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi yine bence unutmuş. Ben olsam öyle yapardım. Geniş tedbir kararı verirdim. Derdim ki kardeşim siz 38'i değil sadece senin olağanüstü kurultayda yaptığın tüzük değişikliğini de tedbiren durduruyorum. Vermemiş onunla tedbir kararı. Ama bence bir eksik o Merkez Yönetim Kurulu'nda bak hepsinde eskiye atıp yapıyor.
2: Şundan Ferhat, olmuş önemli. Olabilir bak, mi? Bir saniye. Şundan olmuş olabilir mi? Seni açmak açısından soruyorum.
3: Bir şunu söyleyeyim mi?
2: Özgür Özel yönetiminin yaptığı bir takım harcamalar var. Alımlar, satımlar var. Bunların değil. Tedbir kararıyla beraber değil. Telafisinin mümkün değil. Olmayacağı değil. Bir durum olduğu için olmuş olabilir mi?
3: Bir niyet okuyuculuğu yapayım. Bak Musa Bey de burayı dinlesin. Özgür Özel'i uzaklaştırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getiriyor. Merkez Yönetim Kurulu'nu uzaklaştırıyor Ferhat. Uzak onu getirmiyor. Parti meclisini uzaklaştırıyor. Parti meclisini getiriyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nu uzaklaştırıyor. Yüksek Disiplin Kurulu'nu getiriyor eski. Şimdi Kemal Bey de gelince diyor ki lan diyor benim Merkez Yönetim Kurulu'm nerede?
2: Yürütme kurulu.
3: Bu çünkü Merkez Yönetim Kurulu diye yazmış buraya. Merkez Yönetim Kurulu diyorlar onlar. Yönetim, yürütme fark etmez. Dolayısıyla o tedbir kararı verilmediğinden ama Mustafa Bey'in söylediğine karşı argüman olarak söylüyorum. Evet doğru 38. kurultayla birlikte diğerlerini de iptal ediyor ama ileri dönük şu an tedbir verip durdurmamış. Çakmamış evet. Yerine. Çakmayınca hop bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitesine girdiğinizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü bu. Bu tüzüğü Musa Bey bir açın isterseniz sizin de imkanınız vardır. Merkez Yönetim Kurulu başlıklı var, 22. maddesinin 2. fıkrasında parti meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlar diyor. Başlayabilir demiyor. Sen parti meclisini toplayacaksın. 60'sa 31, 40'sa 21 alacaksın başlayacaksın. Yoksa sen parti Cumhuriyet Halk Partisi olarak Merkez Yönetim Kurulu'nu şu anda göreve başlatamaz.
1: Bu arada Bahadır Bümün Özarslan hocamız yazıyor. O da MHP MYK'sında olan bir isimdir. MHP siyasetinde. O da diyor ki Ersan Hoca'nın anlattıkları genel olarak doğru. Zira adları farklı olmakla birlikte her partide durum böyledir diyor. CHP'deki MYK bizdeki başkanlık divanıdır. CHP'deki PM bizdeki MYK'dır. Başkanlık divanı MYK toplantısında seçilir. CHP tüzüğünde de hem eskisinde hem yenisinde parti meclisi onayı aranıyor. Genel uygulama bu yöndedir diye doğrulamış.
5: Onu ben partiden bazen
1: önemli bir isim ama ismini verme dedi. Bakın, onun için vermeyeceğim. Diyor ki
3: Tamamen mahkeme
1: Mustafa'nın söyledikleri, Mustafa kardeşimin söyledikleri doğrudur. 2010'dan 2023'e kadar gelen süre içerisinde PM tarafından MYK seçilmez. Genel başkan MYK'yı belirler demiş.
3: Böyleydi. Eski bu.
2: Ama Ersan Şen de diyor ki olağanüstü kurultaylarda tüzük değişikliği kararına dair bir tedbir yer almadığı için diyor.
0: Hayır, mevcut tamam. Tüzükte böyle de bu bir... geçerli şu anda. Yani mevcut tüzüğe baktığınız zaman bu şekilde partinin internet sitesine girin. Tüzük orada yazar zaten.
3: Yazıyor bu. Ben bunu parti internet sitesinden aldım.
1: Bir zaten. İzleyicimiz de diyor ki parti meclisi ve YDK kurultayda seçilir. MYK seçilmez. MYK'yı
5: evet, doğru.
1: Genel başkan belirler diyor.
3: Ah, evet, eskiden bak arkadaşlar. MYK'yı eskiden dediğiniz gibi belirler. Ama 2024'te bu demokratikleşme adı altında tüzük değişikliğine gidince mahkeme iki şey yapabilirdi. Bir derdi ki kardeşim ben Merkez Yönetim Kurulu'nun eskisini getiriyorum. Herhalde orada farklı bir isimler var. Ben öyle tahmin ediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bir 37'ye bir bakabilir miyiz? 37'den gelen Merkez Yönetim Yönetim Kurulu'na onu boş MYK bırakıyor.
1: MYK'ya mı?
3: Tabii. Ersan Hocam,
0: buradaki mesele, buradaki ayrıntı şu.
3: Eski yönetim kurulunu getirmiyor.
0: Bakın 30...
1: Ama bir dakika hocam, 2020
0: yılında parti
1: PM'yi,
0: 37. kurultayı yaptı.
1: Mustafa, bir dakika. Kurultay yapılıyor. Kurultay iptal etti ya.
3: Tamam.
1: Kurultay iptal ettiğinde PM iptal olmuş oluyor zaten.
2: Bak şimdi...
1: Orada çünkü değil, parti meclisinde seçmiş oluyor.
3: Bir cümle daha bilgi vereyim.
2: Şöyle arkadaşlar, bir şey söylüyor Ersan Şen. Kararda şöyle söylüyor. Belki orayı atlamış olabiliriz. Diyor ki 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine tamam, aynen devam etmesi.
3: Alta gel. Bak,
2: parti organı olarak geçmez mi
3: yok,
2: MYK?
3: Yok geçmiyor. O karar kesinleşince. B'ye gelir misin? Tedbir bak. Tedbir maddesi.
5: Hocam o zaman senin dediğin şu anlaşıyor. Yargıtay'ın
3: ya, tedbir maddesi.
5: Yargıtay'ın
2: evet B'ye geldim.
5: O zaman Yargıtay'ın acilen karar vermesi lazım hocam.
3: Ya bence Sayın Bahçeli'nin o çağrısı doğru. Yargıtay'ın gecikmeksizin Türkiye'yi bu kadar meşgul eden bir konuyu masaya yatırıp bu işi sonlandırması
5: dün
3: lazım.
5: Dün biz de hocam söylüyor. Yargıtay'ın evet. Eğer bu hani Yargıtay'a gider gitmez götürme yetkisi var.
3: Yoksa
5: gitti,
3: ben paylaşımda Cem kardeşim söyledim.
2: Ama bir dakika. Ersan Şen şöyle diyor. B maddesinde Yılmaz Özkanıt'ın ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüyle mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli tamam, kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in
3: gitti.
2: Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin gitti. Parti meclisi üyelerinin bitti. Ve yüksek disiplin kurullarının tedbirden görevden uzaklaştırmalarına.
3: Yerine gel.
2: Şimdi az önce dedik ya.
3: Yerine getir şimdi.
1: Zaten götürmesine bir şey demiyor.
2: Onlar zaten görevden musun? Uzaklaştırılmış.
3: Tamam onlar gitti.
2: Ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti
3: doğru.
2: Meclisi ve yüksek
3: parti
2: disiplin
3: meclisi,
2: kurulu.
3: Yüksek disiplin kurulu ama
2: karar kesinleşinceye kadar tedbiren.
3: Merkez şimdi, yönetim kurulu olmayınca.
2: Bunları almış.
3: Ama merkez hani yönetim kurulu.
2: Eskilerle devam edecek ya da Özgür Özel'in yönetim kuruluyla devam etme durumu da yok bu karara göre.
3: Yok şimdi karar.
2: Onlar da gitmiş karar, ama gelecekler karar belli
3: ya,
2: değil.
3: Karar ya sehven. Ya da bilinçli bir şekilde verilmiş. Burada belli. Şimdi siz Merkez Yönetim Kurulu'nu seçeceksiniz. Ama bir peki, şey Ferhat atlamışsınız. Bey. Atlarken
0: Ersan
3: bu.
0: Hocam.
3: Parti meclisinin onayını alacaksınız. Eskiden bu yoktu. Eskiden genel başkan ne diyorsa Merkez Yönetim Kurulu işbirliğiyle uyumlu çalışılsın diye böyleydi. Özgür Özel dedi ki biz de bunu demokratikleştireceğiz arkadaş. Parti meclisinin onayını olmadan Merkez Yönetim Kurulu göreve başlayamaz dedi. Ve bu tüzük şu anda tedbiren durdurulmadı. Kesinleşinceye kadar yürürlükte. Siz ne yaparsanız yapın parti meclisinden onay alacaksınız kardeşim. Başka bu, türlü başlatalım.
1: Ersan Şen'in yorumu bu yönde. Fazla da kalmayalım.
0: Ersan
1: burada
0: hocam,
1: Mustafa eklemelerini yap.
0: Siz bir hukukçusunuz. Bakın burada mahkeme kararında Özgür Özel'i tedbiren bir kenarıya çekiyor. 37. kurultaya dönüyor. Dolayısıyla 37. hocam, kurultayın kararları geçerlidir.
3: Mustafa Bey. Siz Mustafa, bir hukukçusunuz. Benim beynim yandı. Hukukçu olarak
0: bambaşka
3: ben bak bir söyleyeceğim.
0: Bambaşka
3: bir
0: tartışmaya açıyorsunuz. Yani
3: yok Mustafa Bey ben tartışma açmıyorum. Bunların sebebi biz değiliz. Biz hukukçular değiliz ama bizden bazı insanlar mucizeler bekliyorlar. Kimsenin de bizi dinlediği yok. Herkes işine geldiği gibi işine geldiği yerlerden alıyor. Ben size hiçbir şey söylemiyorum. A'yı da tanımam, B'yi de tanımam. Umurumda da değil. Ama mahkemenin verdiği karar eski Merkez Yönetim Kurulu'nu getirmeyince Sayın Kılıçdaroğlu'nun önüne bir mecburiyet koydu. Dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu belirle. Eğer bu tüzük değişikliği ayakta olmasaydı hiç sorun yoktu. Eski tüzüğe göre Sayın Kılıçdaroğlu belirleyecekti, yürüyecekti. Ama bir şey unutuldu. Şu anda bu olağanüstü. Tabii tedbir kararı vermemiş. Şu anda bu tüzük Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yılında değişen tüzüğü yürürlükte kardeşim, ayakta. Sen bunu tanımıyorum diyemezsin. Bu partinin anayasası.
0: Bakın Ersan Bey, Kemal
3: ben,
0: Bey
3: ben bir şey yeni bir tartışma alanı açmıyorum.
0: 60'tı. 30 tüzük kurultayı yapıldı. Bu 80 kişiye çıktı. Dolayısıyla burada bir çelişki olur. Dolayısıyla
3: ya vallahi bu çelişkilerin oluşmasına sebebiyet veren biz
1: doğru
3: bu.
1: Bir de sayı değişti değil mi? Parti meclis sayısı.
3: Bak, 80 kişi Musa oldu. Bey, Musa
0: dolayısıyla Bey. 37. kurultay geçerlidir. 37. Tamam. Kurultayın tamam. Tüzüğü
3: Musa
0: geçerlidir.
3: Musa Bey, sizinle ayrıldığımız yer şu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Tekrar söylüyorum. Sizinle aynı fikirdeyiz.
0: Parti meclisini kurultay delegası
3: tamam da
0: seçer. Şöyle söyleyeyim. Musa Bey'in genel
3: gözünü seveyim.
0: Seçer.
3: Karar kesinleşmeden kıpırdayamazsın yerinden ya. İnşai dava bu. Kurban olayım ya.
2: Kurultayda yapamazsın değil mi?
3: Ya kurul bak ya, o ayrı bir konu.
2: Şimdi
3: o
2: ayrı bir kesinleşmeden kurultay
3: değil mi? O ayrı bir kişilik ama şu anda
0: onu nasıl seçeceğiz?
3: Ya şunu bir
0: yani 20 kişiyi nereden bulacağız?
3: Allah'ını seversen.
1: Dur reklama gidelim. Reklama
3: da. Tabii yansıt da Musa Bey'e de ben şöyle güzel izah edeyim orada.
5: O zaman şu an parti meclisinde
6: anladık hocam. Yargıtay karar verecek. Davayı netleştirecek. Ondan sonra ne yapıyorsan yap.
3: Yap ya da parti meclisini toplayacak.
6: Toplayacaksın.
3: Karar tamam.
2: Şimdi bu neye meclisi benziyor biliyor musun?
3: Parti meclisi genel kurulu.
2: Reklama giderken söyleyeyim. Şimdi Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var ya. İki kişi tartışıyor.
1: Sen haklısın, sen de haklısın.
2: Şey ama diyor ki, Nasrettin Hoca diyor ki sen haklısın, sen de haklısın.
3: Öyle bir durum değil.
2: Ya diyor ikisine de haklısın olayım. Dedin ya hocam diyor, sen de haklısın arkadaşlar. Diyor. Şimdi bu mesele hocam, Cumhuriyet Halk Partisi bizi o noktaya getirdi.
3: Nevi şahsına münhasır bir durum. Ben kimseyi ikna etmiyorum. Onun için dikkat ederseniz paylaşımlarda hep objektif kalıyorum. Beyin yakan sorular, cevaplar herkesi memnun etmiyor. Ama durum, vaziyet acayip bir durum.
2: CHP beyin yakan
3: bir dakika, buna dur, bir saniye, karar versin bir de bitirse bunu.
1: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi
0: hocam
1: hukuk işlerinden
0: 39. Bir dakika, Mustafa,
1: bir saniye, bir dakika.
0: Neden?
1: Celal Çelik Bey yazdı, ben ona yazmıştım. Biliyorsunuz Gürkan Bey, mahkeme ana kurultay davasının yanı sıra sonradan yapılan bütün kurultayların tüzük kurultayı dahil olmak üzere tamamının yok hükmünde olduğunu tespitine karar verdi.
3: Kesinleşmedi.
1: Yok hükmünde olan bir tüzüğün uygulanma ihtimali elbette olmaz.
3: Hayır ya, yanlış
1: dedi.
3: Olur mu öyle şey ya? Olur mu ya? Karar kesinleşmiş.
1: Hocam ya kızıyorsun ya, canım ya.
0: Mahkeme kararını nasıl?
3: Arkadaşlar tedbir kararını niye verdi o zaman? Vermeseydi. Arkadaşlar bakın.
6: Doğru hocam.
3: Kalkayım ayağa. Şöyle bak. Şunu bir yansıtsana abi.
1: Ya abi yansıt, nasıl yansıtayım bunu ben?
3: Abi yansıt o kararı.
1: Ha nereye yansıtayım hocam?
3: Ya
1: böyle bir teknoloji
3: var. Allah'ın kitabını seven şeyler
1: tut, yansıtsın abi tutayım ya. Hocanın onun, içinde kalmış.
5: Onun dijitali vardır.
3: Arkadaş var. Mahkeme bu tedbir kararını niye verdi o zaman? Madem bu yoklukla malul, madem karar vermekle icra kabiliyeti kazandı. Karınca o zaman bu tedbir kararını avukat arkadaş söylesin. Niye verdi mahkeme? Vermeseydi. Bu bir alacak davası olsaydı vermesine bakın, gerek yoktu. Tahsil kabiliyeti
0: Ersan
3: vardı.
0: Ersan
3: bunda yok
0: hocam.
3: Kardeşim.
0: Siz MYK üzerinden bir tartışma açıyorsunuz ama
3: açmıyorum ben. Genel vallahi başkan seçer. Açmıyorum.
0: Peki İkincisi, bir saniye parti Mustafa. Meclisi,
1: dur.
0: Tamam. Verilen kararda 60 kişi
1: Mustafa'cığım dur. Döneceğiz, devam edeceğiz.
0: Parti meclisi
1: bir
0: var.
1: Kısa araya gidelim. Sevgili izleyiciler, biz bunun bu arada içimizde bir tartışalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Hoca yeni bir hukuksal perspektif açtı şimdi.
3: Ha, perspektifte onu da benden hiçbir tartışma açmıyorum. Tamam. Sadece soruldu, bana cevap veriyorum. Tamam. Sordum bak.
1: Peki.
3: Sormasan cevap vermezdim.
1: Tamam, peki. Kısa bir ara, aranın ardından Taksim Meydanı devam ediyor sevgili izleyiciler.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
7: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.
8: Benim kararım diyor iptal, hükümsüzlük ama diyor. Bu diyor hemen kesinleşmeden yürürlüğe giremeyeceği için diyor. Ben diyor sizin hareketlerinizi gördüm diyor. Siz acayip hareketler yapmışsınız diyor. Olağan kurultaylar, olağanüstü kurultaylar. Ben diyor durdurdum bunu. Tedbir kararı verdim diyor. Şimdi onu Ferhat Murat güzel yakaladı. Eğer burada eski MYK'yı yönetim kurulunu alıp da yeniyi alıp da eskiyi koysaydı sorun yoktu. Hı. Ama muhtemelen elini rahatlatmak için genel yeni başkanın de aldı, demiş ki kardeşim sen kendin belirle. Ersan
9: Bey öyle bir durum yok.
8: Ya ben böyle bir anlam çıkardım. Sağ iki de boş ver. Unutmuş diyelim. Ki getireceksin ya ben şimdi bakın, sizin önünüze koyunca anlayacaksın.
9: Genel başkan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunu göreve çağırıyor. MK'yı göreve çağıramaz
8: tamam,
9: mahkeme.
8: Tamam bak yok onu unutun. Böyle Musa bir şey Beyciğim. Yok. Musa ya yani, Allah aşkına şunu
9: anlayalım. MK'yı genel başkan çağırabilir.
8: Bak, dur abi şimdi. Bir. Cem arada sordu. Cesaretini şimdi soramam bu soru. Ben cevap
10: vereyim. Ben sorayım
8: hocam. Bir dakika dur. Bir saniye. Hocam, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu davayı geri çekerse bu sorun çözülür. İkincisi.
11: Ben de arada yaptım. Ben de,
8: davayı, yani
11: ben de arada yaptım vazgeçer. Yorumu yapayım.
8: Ya bak, temizden vazgeçerse.
11: Arada yaptım yorumu yapayım.
8: Feragat.
11: Şimdi bu işi çözümlendirmek Yargıtay'ın evet o kararı kesinleştirmesiyle mümkün. Ama Kemal Kılıçdaroğlu davayı çekerse de şu anda yetkili olduğu için mümkün. Kesinleştirebilir mi? Yargıtay
8: evet, kararını geri alın. Ama
11: o zaman da kurultay yapması
8: zorunda.
11: Gerekir. Evet, o da zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işine gelmiyor.
8: Gelmiyor. Şimdi bir. İkincisi.
10: Mutlak kararını çekti ama zaten. Temiz için gitti.
8: Dostum çekti. Sadece itirazı çekti.
10: Evet. Mutlak kısmını çekmedi.
8: Hiçbir şey çekmedi esasında. Unutun onu. Şu anda Yargıtay erken bir inceleme yaparsa duruşma talebi var mı yok mu bilmiyorum. Bu adli tatilden önce olur mu olmaz mı? Çünkü adli tatilde görülmesi neredeyse imkansız bir dosya diye düşünüyorum evet. Bunu. 20 Temmuz 1 Eylül arası. Tamam. Şimdi Yargıtay hızlı karar vermeli. Sayın Kılıçdaroğlu hodri meydan deyip temizden feragat vazgeçme yapıp bu süreci işletmeli. Bunlar olmadı. Burada bu kararı yansıtamadığımız küçük olduğu için kıymetli izleyiciler göremiyor. Bu kararın 18. sayfasında eski MYK'yı yönetim kurulunu döndürmediği için Sayın Kılıçdaroğlu haklı olarak bir MYK bulmak zorunda çalışacak. Çünkü o MYK ile de belki çalışmak istemiyor ama tedbir kararında eski MYK gelir yok. Tamam bunu unutun. Hangi sahipli oldu onu da unutalım. Mustafa Bey'e katılıyorum. O ben niyet okuyuculuğu yapmıyorum. Ama CHP tüzüğünün geçerli olan hala internet sitesinde bulunan ve hakkında tedbir kararı verilmeyen 2024 yılındaki tüzük kurulda değişen 22. maddesine göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu'nun göreve başlayabilmesi için parti meclisi olarak bildiğimiz o genel kurul olarak dediğimiz o genel kurulun toplam sayısının salt çoğunluğu yani yarıdan bir fazlasının onay vermesi gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum.
11: Anladım. Tekrarı düşünüyorum hocam.
8: Bunu 22. Tamam. maddenin ikinci fıkrası.
9: Bu artık söylüyor.
11: Görüşünü şöyle söylüyor.
9: Temmuz ayında yetkiyi almış zaten genel başkan Ersan hocam. Bakın bir oradan bambaşka bir yere
12: Mustafa
9: çekiyorsunuz.
12: Dur, burada boğulacağız. Mahkeme, bak 2000 burada boğulacağız.
8: Bunu bitirelim
12: Mustafa,
8: bence.
12: Dur. Yani bu konudan çıkalım.
8: Anlat.
12: Yani Ersan Hoca böyle bir tez ileri sürdü. Hocamız yapacak bir şey yok. Hukukçuların tartışacağı bir konu.
9: Şey konusu zaten yani parti meclisini şekillendirmeye yönelik bir MYK.
8: Yok ben şeyde demiyorum. MYK seçemez demiyorum. Bir şey demiyorum. Sadece parti meclisinin görev onayı vermesi lazım. Bu kadar yani. Bu başka bir şey yok.
10: Bunu CHP biliyordur herhalde hocam.
8: Ben bilmem ki.
11: Cumhuriyet yani, AK Partisi'nin hallere düşürdüğü.
12: Celal Bey yazdı can.
11: Cumhuriyet AK Partisi'nin hukuken ne olur? Şikayet ederek ne hallere düşürdüler bizi diyorum.
10: Peki ne olur hocam? Diyelim ki dediğin olmadı. Çalışmaya başladın.
8: Başlayamaz.
10: Başlarsan.
8: Ya başlarsan başlarsın
9: Ersan
8: yani.
9: Bey, Gürkan Bey bir katkı vereyim.
12: Ver.
9: 2020 Temmuz ayında 37. kurultay yapıldı. Bu süreçte istifa eden parti meclis üyeleri oldu. İşte doğru. Gayusler, Hakkı
12: Eren Erdem, Akalın, Hakkı Akalın,
9: işte Eren Erdem gibi 60 kişilik parti meclisinin içerisinden Akın. 4 ya da 5 kişi istifa etti. Yerine işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alanlar, belediye başkanlığı için ayrılanlar oldu. Bunların yerine yedek isimler geldi. Dolayısıyla 2020 yılındaki kurultayda genel başkan zaten ilk açılışta tüm yetkilerini aldı parti meclisinden. Burada şeklen MYK'sını oluşturdu. O boşalan isimler de icra mahkemesine gidip görev kağıtlarını, evraklarını aldılar ve göreve başladılar. Yani burada bir kurultay yapılıp da yeniden sıfırdan bir işlem yapılmıyor. En son peki. 3 Kasım'daki ya da 2 Kasım'daki parti yönetimini göreve çağırdığı için...
8: Peki. Sizin genel dediğiniz tek bir kararında yazsaydı
12: Mustafa, dur, dur, Mustafa dur bu işin içinden çıkamayacağız.
8: Yok, üçüncü hocam bu. Eski MYK'yı karar yazsaydı dediği doğruydu hocam, ama yazmadığı için. Konu var.
12: Bizi acayip bir
9: MYK'ya
12: çıkamıyoruz işin içinden.
10: Çocuk hukuk dairesi bakacakmış. Duruşma talebi olmamış da.
8: Olmamışsa veya öyle yoksa.
10: Mi? Evet şimdi adli kaynaklar olsun. Üçüncü hukuk dairesi bakacakmış Yargıtay'da. Ama henüz bir duruşma talebi, tarihi talebi belli olmamış.
12: Olmamış peki. Şimdi sevgili izleyiciler gelelim bugüne. Bugün enteresan bir gene bir hukuksal tartışma oldu. Meclis grubu toplantısıydı konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir çift başlı durum var gibi duruyor. Aslında yok ama fiiliyatta da bu durum kendisini dayatıyor. Özgür Özel dedi ki ben grup başkanıyım dedi. Daha sonra yazışmalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez yönetimi dediler ki hayır grup başkanımız o değil. Meclise yazı yazıldı ve grup başkanlığı, daha doğrusu genel başkan tabelası söküldü. Sonra grup başkanı takılmıştı. Daha sonra grup başkanlığı da olmayacağı yazıyla bildirildi. Fakat bugün dünkü duyuruyla beraber Özgür Özel dedi ki ben grup salonunda bugün partililerle, milletvekilleriyle ve partililerimle buluşacağım ve grup toplantısını yapacağım dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da bir yazı yazdı. Meclis Genel Sekreterliğine galiba, Meclis Başkanlığına dedi ki bizim bir grup toplantımız söz konusu değildir dedi. Tuhaf bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi grupta neler yaşandı bunları ayrıntılarıyla konuşacağız ama bu tuhaf durum ve Numan Kurtulmuş da bir anda yurt dışında 5 günlük bir Finlandiya gezisinde olunca işler biraz...
11: Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Haftalar öncesinde planlanmış bir... programdı bu. Finlandiya tamam. ziyareti. Yani ne mutlak mutlan kararı çıkmıştı, ne Özgür Özel'in grup başkanı seçilip de ben konuşacağım gibi bir tartışma söz konusuydu. Hı. Daha önceden planlı bir program olduğunu belirteyim. Ben kaynaklarına sordum. Kendi ekibiyle de görüştüm. Böyle bir geri dönüş
12: ya aldım. O gezisinde tabii ki bir sorun yok.
11: Ki zaten şu anda da Bekir Bozdağ süreci vekaleten yürütür ama meclis başkanı Numan Kurtulmuş'ta da koordineli bir şekilde yürütür.
12: Ama yani. Şu anda hani bizim çocukken söylediğimiz bir laf vardı ya sayım suyum yok derdik böyle. Şimdi böyle adeta kendini kenara çekti. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işidir dediler. Bizle bir alakası yok dediler. Ama şimdi neticede orada da bir durum, fiili bir durum
11: ama
12: var.
11: Ama meclisin de bir iş tüzüğü var. Şimdi burada şunu söyleyelim. Yani meclis bakımından siyasi partilerin muhatap alındığı yer... siyasi partilerin grup yönetimleridir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir iş tüzüğü var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş tüzüğü hazırlanırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir davanın olacağı, az önce Ersan Şen'in söylediği gibi, yani hukuk her türlü ihtimali belki düşünmek durumundadır ama bu kadar farklı bir ihtimali bir grup başkanının genel başkanını tanımayacağı, ona bayrak açacağı ihtimali üzerine de belki bundan sonra şekillendirecektir. Nasıl biz askerde girerken bir sürü madde imzalıyoruz?
12: Son dakikayı da vereyim. Hocam bak bir de bu işin içinden çık bakalım nasıl çıkacaksın. Özgür Özel yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi MYK'sını topluyormuş.
13: Kendi MYK'sı.
12: Ya bu... Kendi derken MYK'yı topluyorum diyor ama o kendi MYK'sı yani.
13: Al işte paralel yapı.
11: O defakto
8: arkadaşlardan ya sonra sorunu alacak.
13: Ben buna bir yorum yapabilir miyim?
12: Şimdi sıcak haber düştü.
13: Şimdi bunu yapamam. Ya şimdi mahkeme kararı yapamaz.
8: Yapamaz.
13: Ya çünkü mahkeme bunun hukuk genel
12: son dakika girelim arkadaşlar. Bak, Özgür Özel yarın mecliste kendi MYK'sını topluyor. Daha doğrusu kendi mutlanma uzaklaştırıldığı MYK'sını toplama kararı almış. Şimdi, saat kaç? Kaçta? Bir dakika.
13: Pardon hocam. Özür dilerim.
12: Saat kaç? 11'de. Yarın saat 11'de mecliste kendi MYK'sı topluyor.
8: Milletvekilleri CHP var dedi ya.
13: Zaten bu olamaz öyle ya. Yani
11: milletvekilleri bir araya gelebilir ama bu bir MYK olarak lanse edilemez. Şimdi bak az önce dedim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimlerini dikkate alır. Hangi konularda? Grup toplantısı yapılacağı zaman, grup başkan vekilliği seçimi süreçlerinde bunları dikkate alır ve denetleme yetkisi yoktur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Yani orada grup başkanlığının ya da grup başkan vekilinin verdiği yazı dikkate alınır ama... Burada Ersan Şen'in bugün gün içinde paylaştığı bilgilerde şöyle bir eksiklik var. Belki onu da tamamlayalım. Aslında CHP'nin iç yönetmeliği var. Orada grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır diyor.
12: Doğru.
11: Ancak bunun ne şekilde olduğunu da tarif etmiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde şu anda genel başkanla grup başkanının uyumsuz olduğu, birbiriyle uyumlu çalışmadığı da ortada. Bu da bir ayrı konu.
12: Kısa
11: ama
12: bir hocaya bir
11: TBMM dikkate aldığı yer grup yönetimleri. Ancak şimdi bugün siz ben de kendi MYK'mı topluyorum, kendi parti meclisimi meclise topluyorum dediğiniz zaman bu sefer hukukun dışına çıkarsınız. Niye? Çünkü mutlak kararıyla sizin yönetiminizde tedbir
12: şu
11: konmuş.
12: Mesela bir dakika şimdi şöyle bir durum var. MYK'nın alacağı parti içinde bir takım kararlar var değil mi? Şimdi yani ben topluyorum demenin bir anlamı yok. Karar ne alacaksın?
11: Karar alabilir misin? Resmileştirebilir misin?
12: Kararı tebliğ edebilir misin? Mesela atıyorum Çorum'un işte bir ilçesindeki
11: il başkanını
12: ilçe başkanını değiştirebilir.
11: Evet,
12: değiştirebilir mi hocam?
8: Özgür Özel mi?
12: Evet.
8: Yok hayır. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu MYK, Sayın Özgür Özel'in MYK'sı gitti. Tamam. Tedbir kararı verildi ya. Tedbir kararında o yansıtamadık ya şöyle.
12: Var geldi yani dur hocam.
8: Gelsin.
12: Sen de bir
8: gelsin.
12: Şey yapma.
11: Bu arada şu cümleyi tamamlayayım. Şimdi
12: ver ekranı
11: Kemal Eftan. Kılıçdaroğlu grup başkanı seçimini yenileyebilir. Bunu talep edebilir ama bunu da milletvekilleri arasında yapılacak seçimle belirlemesi gerekir.
8: Yani
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından mesele bu. Şimdi, yani orada yine grup başkanı adayı, grup başkan vekili adayı olarak belirlediği isimler yine meclis grubu tarafından seçilmesi gereken isimler. Yani bir yazıyla, bir faksla, bir imzalı, ıslak imzalı yazıyla da belirleyebileceğiniz bir şey değil.
12: Dur verdin mi yazı?
8: Sayın Özgür Özel'in mantığı şu, benim anladığım kadarıyla. Önemli değil. Şimdi diyor ki, biz diyor ondan sonra da...
11: Geldi.
12: Hı. Bu mu hocam? Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu
8: evet,
12: üyelerinin,
8: burası,
12: parti meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstlenmelerine, göreve iadelerine.
8: Tamam.
12: Burada diyorsunuz ki siz MYK geçmiyor diyorsunuz.
8: Dur. Evet. Merkez Yönetim Kurulu aşağıda yok. O önemli değil. Şimdi Özgür Özel'in ve yanında bulunanların mantığı şu. Diyor ki arkadaş 4-5 Kasım 2023 kurultayındaki benim merkez yönetim kurulum gitti. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunlar beyin yakan konular. Bize kızmayın. Çünkü hukuk böyle bir şey. Gitti ama sen benim daha sonra yaptığım 39'u yaptı.
11: Hayır, olağanüstü kurultaydı.
12: Olağanüstü yok. Yaptı.
13: Bir daha yaptı.
8: Bir seçimli yaptı. Seçimli yaptı.
12: 39'da yaptı.
8: Seçimli yaptı. Seçimli. Dur, bir yaptı. Onları bir bakarsan bulursun.
12: Yaptı.
8: Orada doğru, diyor, doğru. Verdi biz aldığımız Merkez Yönetim Kurulu'nu sen diyor tedbiren durdurmadın diyor. Sen diyor karar kesinleşince benim Merkez Yönetim Kurulu'mu 30-38 ile ilgili bu kaç oluyor? Şu anda bu. O 4-5
13: 37 bu 38
12: belirlenen iptal
8: oldu. Tamam 38. Bir saniye. Tamam şimdi tam cümleyi kuruyorum.
13: İptal edilen 38.
8: Tamam, evet. Tamam, 37. Sen diyor 38'i diyor 4-5 Kasım 2023'ü diyor bu şekilde yaptın, tedbir verdin ama diyor bir şey atladın diyor. Ben sen daha karar vermeden önce bir olağanüstü çaktım, tekrar seçimli yaptım. Sen diyor tedbir kararında diyor onlara iptal dedin ama diyor onlara tedbir kararı vermedin diyor. Ben diyor o merkez yönetim kurulumu toplarım kardeşim diyor. Çık işin içinden çıkabilirsen.
10: Ama peki, hocam peki ben bir yorumda bulunabilir miyim?
14: O da başındaki adam. Ersan hocam. Şimdi burada parti Ersan meclisi.
12: Bey. Ersan bir dakika, Bey. Bir dakika Mustafa dur.
14: Bakın.
12: Mustafa bir saniye dur. Olsan neyse.
14: Şimdi burada parti meclisi yüksek disiplin kurulu üyeleri bunlar parti içerisinde bir seçimle belirlenen insanlar değil mi?
11: Kurultayda seçilen.
14: MYK'da kurultayda seçilmesine gerek yok. Genel başkanın inisiyatifi olduğu için zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu atayınca oraya kendi kararlarını yeniden verecek. Bunu göz önünde bulunduruyor olamaz mı hocam?
8: Yok değil.
11: Ersan şimdi söyledi de
12: hocam, 2024'te arkadaşlar çok ilginç kurultayda gelişmeler var. Onları da okuyayım artık şey kontrolden çıktı.
8: Yok ya.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel Yüksek Disiplin Kurulu'nu da Perşembe günü topluyormuş.
8: Tamam. Onu şu mantıkla yapıyor.
14: Tam bir paralelci.
8: Diyor ki arkadaş sen diyor 38 için bu kararı verdin. Ben diyor güven tazeledim. Tekrar seçimli kurultaya gittim. Seçtim, ettim. Onlarla ilgili verdiğim iptal kararında tedbir kararı vermedin diyor. Bu sen unuttun mu diyor. Ve şu anda diyor o tedbir kararını genişletemezsin diyor.
11: Peki.
8: Hodri meydan diyor.
11: Yüksek Disiplin Kurulu'nu topladı. Yüksek Disiplin Kurulu'nu topladı. Pelevki. Ya,
8: işler saçma sapan bir yere gidiyor.
11: Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etti. Bunun hukuki bir karşılığı var mı?
8: Var yok. Şöyle. Bak mantığı şu.
11: Yok.
8: Bak abicim bak.
12: Hocam dur, şunu, çorba ediyorsun
8: bak,
12: ya.
8: Ya çorba etmiyorum abi. Bak siz değil. Sizi ben dediğini anladım da. Siyasi erk olarak hocam, siz sebebiyet verdiniz buna.
11: Tamam mı?
8: Sebebiyet verdiniz, sonuçlarına katlanacaksınız. Ben dedim ki şimdi şey gibidir bu. Sen Pandora'nın kutusunu açıyorsun. Açtın mı kardeşim? Şu kararda, şu BAM'ın kararında deseydi ki kardeşim ben sadece 38. olağan seçimli kurultay için değil. Senin yaptığın sonra şu tarihli kurultayda ve bu tarihli kurultayda tüzük değişikliğinden tedbiri çarptım. Yaptığın yeni seçimlerin hepsini de uzaklaştırdım deseydi o zaman ama Özgür Özel hiçbir şey diyemez.
10: Ama şöyle bir şey diyor. Pardon hocam şöyle diyor orada. Ama diyor ki o gerekçeli kararda. Sonradan pardon Mustafa Bey. Sonradan yapılan kongre ve kurultayları da iptal ediyorum
8: i̇ptal
10: diyor.
8: Ya, bak tamam. Şimdi bak.
10: Onu iptal ediyor.
8: Şöyle ayağa kalkayım da rahat al. Tamam. Neyse. Şimdi inşai davalarda
14: Cem Bey'in karar, dediğine katılıyorum. Karar. Cem Bey bak, ifadesi abi, doğru.
8: Tamam.
14: Ersan hocam neden zorluyor bunu?
8: Abim zorlamıyorum. Kurban olayım. Yapmayın. Ersan, ben niye zorlayayım ya? Ersan, bana ne?
11: Ersan Şen ayağa kalk. Gel beraber.
8: Ya şurada yok bir şey var. Böyle genel gösterebilir. Şunu genel gösterebilir misin?
11: Bir şey geneli ver. Bir
8: geneli
11: şey
8: ver. Bir geneli versin.
11: Bak, ben de bir şey soracağım şimdi. Sevgili hocam.
8: Şu geneli verse daha
11: şimdi
8: iyi.
11: Şimdi burada bütünlüğü diyor ver. Ya. 4-5 Kasım 2023 tarihi kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu döndürülmesi. Burada hemfikiriz.
14: Tamam.
11: Ama burada şeyi de merkez yönetim kurulunu da aldı ya kararda.
8: Tamam.
11: Peki bu olağanüstü ve olağan kurultay kararlarını kim aldı?
8: Tamam. Ben kim aldım?
11: MYK ve parti meclisi kim aldı. Şimdi bunların senin görüşünü destekleyince onların şu aldığı kararları da iptal tamam, etmiş bak, olmaz mısın bak, diye soruyorum.
8: Şu kararı yansıtamıyoruz. Anlamadım ki bizim teknik yetersizliğimiz var ya. Kardeşim bak şu kararı kaldırdım diyor mahkeme kararını.
11: Evet.
8: Ben diyor ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdım.
11: Tamam.
8: Davayı kabul ettim diyor.
11: Tamam.
8: Güzel. Ben diyor kardeşim hükümsüz sayıyorum diyor. Mutlak mutlanla kesin hükümsüzlük kararı verdim tamam. diyor. Geliyor davayı kabul ettim. 38. olağan seçimli kurultayı tespit edip iptal ettim diyor mu? Burada dursa Sayın Kılıçdaroğlu gelemeyecek. Niye? Çünkü karar kesinleşmedi. Evet. Karar devam ediyor.
11: Tedbir kararı alıyor.
8: Evet. Altta devam ediyor. Diyor ki bak önceki duruma dönülmesi aynen devam ettirmeleri. Tespiti, iptali, önceki duruma dönülmesi hepsini şey yaptım diyor. Tamam. Aldım. Ve burada bir tedbir kararı veriyor. Verdiği tedbir kararını sadece 38. kurultayla sınırlı yapıyor. Ama isimli Kemal Kılıçdaroğlu döndürüyor. Dakika, orayı bir döndürüyor.
12: Bir dakika dur.
8: Özgür
12: Arkadaşlar,
8: Özel.
12: Hayır, Özgür tamam. Özel değil. YDK'yı CHP topluyormuş. Artık her şey birbirine YDK. Girdiği için. YDK Yüksek Disiplin Kurulu'nu tamam. Cumhuriyet Halk Partisi topluyormuş.
8: Tamam bitiriyorum.
12: Bunu düzeltelim. CHP'nin disiplin kurulu toplanıyor.
8: Tamam o zaman ben tuhaf bir akıl daha verdim. Tamam. O zaman şey olsun. Onlara bir akıl olsun bu.
14: Bu çok
8: ama burada bir sorun var. Şimdi sen sonra tekrar 38'den sonra bir daha yaptın ya seçimi.
13: Bir kere yaptı.
8: Evet, onlara tedbir almadın ya. Ama diyecek ki kardeşim ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti meclisini ve yüksek disiplin kurulunu artık tedbiren atadım deyince Sayın Özgür Özel'in daha sonrakilerdeki aldığı kararların bir anlamı kalmayacak. Bu bir savaş.
11: Şimdi ben de şunu diyorum. Tekrar verir misiniz arkadaşlar?
13: Geldi, anladım.
11: Az öncekini tekrar verin, bu okunmaz belki.
8: Şu kaldırıyor bak. Görüyor musun? Kararı kaldırıyor.
13: A maddesi mi? Ha yok.
8: Yukarı, yukarıda.
11: Karar sayılı kararın kaldırılmasına.
8: Diyor. 2025'e 66 esas. Sonra davayı kabul ettim diyor. Kabul ettim tamam. Davayı.
14: Evet. Evet.
8: Sonra iptal ettim diyor. İptal de daha birçok. İptal kesinleşince yürürlüğe tamam. Girecek. Geliyor sonra ben diyor aynen devam etmelerine diyor. O bu kararları tamam. Vermek zorunda.
11: İşte bak İptal. Burada tedbiri alıyor aslında.
8: Yok tedbir bak, şurada. B.
11: Kılıçdaroğlu ve...
8: Yok tedbir aynen. Karar şurası. Ha. B. Şu. B tamam, kısmı. Tamam, biraz tamam. Önce verdim. Bu evet, tedbirin içinde bir şeyi ya unutuyor ya da öyle uygun görüyor.
14: Ama orada yine Ferhat Murat'ın
11: diğerini verir misin? Bak hocam. Diğerini verir misin orayı göstereceğim.
14: Parti organlarının bak. Aynen devam ettirilmelerine diyorum.
8: Dur ya. Tamam da. Bak, deminkini onu dese misin? De o karar ya bu tedbir. Karar şu anda bir anlamı yok.
13: Ha, tamam.
8: Şu anda tedbir
13: bir şey olacak. Sadece durum tespiti yaptı, koydu.
8: Evet, bu Yargıtay'da kesinleşince veya bozulursa
11: sonra B'ye verebilir miyiz?
8: Evet, ha, B'deki bak. Tedbirin ne olduğu önemli.
11: Ersan Şen diyor ki
8: şu anda Özgür... çünkü icraya koyulabilecek o yani hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti ya polis.
14: Bence burada
8: o tedbir kararıyla gitti.
11: Ersan Şen şurayı okuyalım. Özgür ha. Özel'in Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin.
8: Evet.
11: Bak. Doğru. Yargıtay kararını alan isimler değil
8: evet.
11: Mi?
8: Evet.
11: Parti meclisi üyelerinin
8: evet.
11: Ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması. Ben bitti. De diyorum ki bu görev, bu yetkili kurullar,
8: evet.
11: Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi olağan ve olağanüstü kurultay kararlarını aldı mı?
8: Bak,
11: bunlar görevden alındı
8: yok,
11: mı?
8: Bir
11: ondan sonra
8: ya,
11: onların hükümsüzlüğü ortaya yok, çıkmaz
8: yok,
11: mı diyorum.
8: Yok çıkmıyor şöyle bak 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen diyor ya. Şunun öncesini veremiyor ki bu nasıl
13: tam,
8: şey?
13: Tam tamı getir tam önce
14: ya verdik
13: getir.
14: Hocam demin.
11: Ha, neresi bu tam verdi ya hocam.
8: Bak şimdi önünde 4-5 Kasım yazar. Ama bir sıkıntı
13: geldi
8: var.
13: Geldi hocam geldi.
8: Ha, bak şurada
11: şu
8: diyor ki.
11: Hocam.
8: Bak şurada 4-5 Kasım diyor ya.
11: Şurası.
8: Ha, bu buraya diğerlerini karıştırmıyor. Şimdi iki burada hata oluyor. Bir hatanın telafisi var ama bunun yok. Eski MYK'yı getirmediği için. Sayın Kılıçdaroğlu'nun koşa koşa gidip MYK belirlemesi lazım. Ama hmm. Onun aklı eskide. Eskiden sadece genel başkan yapıyordu. Ama atladığı şu, tüzük değişikliği oldu. Tüzük değişikliği ile ilgili tedbirde karar yok kardeşim.
13: Ama hocam şey olmuyor
11: ben
13: mu?
11: Ben iptal ediyorum.
14: Hepsini iptal etmiş. Niye olsun?
8: Abi siz iptali, siz zannediyorsunuz ki bu iptal kararı verildi hemen infaz ediliyor. Yok öyle bir şey. Kesinleşmesi lazım. Ya Kılıçdaroğlu ha, davadan tamam. Vazgeçecek, temizi geri çekecek ya da Yargıtay diyecek ki ben onadım bu kararı.
14: Bu
8: şimdi burada da evet. Bak burada da burada da şimdi o diğerlerine tedbir vermedi ya önemli değil. İsimini atadığı için bunlar devam ederler. Bunda bir sorun
14: Ersan
8: yok.
14: Ersan Bey'e bir şey sorabilir miyim?
8: Sorma. Tamam.
11: Konuyu bitirelim.
8: Bak, şöyle söyleyeyim. Sorma, Mustafa Bey belki rahatlatacak bir konu. Ama şeyde kesinlikle görüşüm bu. MYK'da bu. Ama ondan sonra yapılan kurultaylarda yeni yapılan seçimlerdeki arkadaşlar göreve devam edemezler. Çünkü isimli atamış.
14: Evet. Hocam yüzlerce tamam. Telefon oldu artık. Yapmayın.
8: Ben herkes ne yapayım diyor ya? Ki, ben mi bir sebebiyet
14: hocam,
8: verdim?
14: Hocam CHP'liler yazıyor, hukukçular yazıyor. Düştü herkes. Bu diyor ki yani tüzük değişikliği
13: hocam biz şunu anlamadık. Şeyi anladık. Girme, ben bir, hocam, yok, bir şey söyleyeyim.
14: Yayın sonrası
13: yok,
14: ben Allah aşkına.
13: Siyasi yorum yapacağım. Buraya girmem. Ben anlamıyorum zaten. Niye ne yorum yapayım? Yani biz basit mantıkla gerekçeli kararda ben diyor 4-5 Kasım'dan sonra yaptığın iki kurultayı da onu da iptal ediyorum. Orada da iradeye fesat karıştırmıştır. 4-5 Kasım öncesine döner. Kemal Bey
8: o karar kesinleşince bu böyle olacak. Eğer onanırsa.
13: O zaman bugün Bahçeli'nin dün benim dediği hani bir önce Yargıtay karar versin bu o zaman.
8: Evet. Ya ona demiyor tabii Sayın Bahçeli. Oza da bilirsin diyor ama
11: bir an evvel karar
13: peki şu ne olacak?
11: Olur, Yargıtay, ortadan
13: peki kurultaya gidildi. Yargıtay onayladı mutlak butlanı. O yaptığı kurultay da bozulur mu?
8: Sıkıntı şu. Kurultay neyse.
14: Hocam bitti.
8: Tamam peki.
14: Onu bu o değil.
11: Gürkan Acır ben başka bir şey söyleyeyim
14: hiçbir
11: sana.
14: Hiçbir şey konuşamıyorum.
11: Telefonlar şu anda kilitleniyor.
14: Kilitlendi.
8: Ekonomi
11: tahmin mi ediyorum ki?
8: Hadi ekonomiye geçelim.
14: Ekonomi mi
8: kalkacak? Ekonomiye geçelim abi.
14: 1,5 saat bizi füzeye gönder.
13: Şu grup konuş. Grupla ilgili yorum yapabilir miyiz?
11: Hadi geçelim.
13: Onunla ilgili bak.
8: Ferhat'a çok güzel bir iki sorum olacak ekonomide.
11: Bir şey söyleyeyim.
13: Sen söyle. Ben şu grupla ilgili bir şey diyeceğim.
11: Tahmin ediyorum ki telefonlar kilitlendi. Özgür Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle beraber şu an Taksim Meydanı'nı izliyorlar. Tahminim o. Telefonların bana mesajların geliş şekliyle fark ettiğim mesele evet. O.
13: Cem? Şimdi ben şeyi söyleyeyim. Ben basit mantıkla, şimdi demin de bunu program öncesi gün içinde Ersun Hoca'yla
8: sorarsam cevap veririm.
13: Yok hocam, ben şöyle. Ben basit hocam, teknik konuları ben anlıyorum. Zor konular. Hakikaten hukuk, iyi hukukçu olmak lazım sizin gibi. Değerli
8: yok, ben
13: gibi.
8: Öyle iddialıyım.
13: Yok hocam, yok şöyle. Ben bu şeyi söylüyorum. Eğer mahkeme mutlak butlan kararı verdiyse Özgür Özel ve arkadaşları gidip grupta grup konuşması yapamazlar. Bu o paralel bir yapı. Ben onunla ilgili ayrı bir şey görüyorsun. Orada grup konuşması yapacak tek kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü şu an...
8: Buna katılmıyorum.
13: Bir saniye tamam, hocam. Şu an CHP'nin genel başkanı o. Ben siyaseten yorumluyorum. Teknik konuya girmiyorum. Tamam, peki. Ben siyasi yorum yapıyorum. Tamam. Bence giremez. Şimdi bugün meclis başkanı da orada. Dünkü açıklaması vardı. Diyor ki CHP bize bir yazı yazsın. Yazı yapmayacak. Ama diyor tamam bu doğru. Ancak burası diyor... Meclis olduğu için buraya hukuk karışamaz. Yani biz buraya hukuk şeyini indirgeyemeyiz. Onu kendi aranızda çözün diyor. Ama sen bana müracaat edersen ben burada grup konuşması yaptırırım dedi. Ve yaptırdı da nitekim. Haftaya olur mu bilmiyoruz. Ama bana göre Kemal Kılıçdaroğlu yapabilirdi. Niye yapmadılar bilmiyorum. Özgür Özel yaptı.
8: Hukuken yapamaz.
13: Yapamaz.
8: Yapar da gelmesi lazım. Tamam. Şey söz hakkı var. Orada sorun yok.
13: Şeye gelince şey, pardon, de.
8: Kılıçdaroğlu gelseydi konuşurdu. Ya,
13: onu yapamaz.
11: Grup başkanı vermesi lazım.
8: Ama tabii söz vermesi lazım. Ama başkan değil, başkanlık
13: tamam,
8: divanı ya.
13: Hocam başkanlık. Tamam, Kemal Bey'in parti meclisini toplayıp MHK'ya çalıştırması, orada haklısın. Yani bugün onu birkaç hukuk senden gördükten sonra birkaç hukukçu da senden mi aldı bilmiyorum ama belki onların da kendi fikridir. Parti meclisi oluşturulsun, MHK çalışsın diyor ama Özgür Özel'in işi onu yapacağım, toplayacağım demesi ya ayrı bir paralel yapı, bunu yapamazsın. Yani burada şimdi partinin başkanı belli, genel başkanı belli, tüzüğü belli. Bugün de şimdi atamaları da yaptı, o da belli. Niye gidip Özgür Özel orada grup konuşması yapıyor? Yapamaz ya.
14: Nereye varacak?
13: Ya böyle gider. Özgür Özel ve arkadaşın ayrılıp başka parti kurması lazım veya Yargıtay kararını beklemesi lazım. Yargıtay'ın burada bak, ben dün akşam ısrarla üzerinde durdum. Yargıtay bir önce karar vermeli. Bu arada Kemal Bey partiyi çalışır, işletebilir, ne yapacaksa yapar. Veya buradan bir sonuç alamazsa Özgür Bey'in kendi parti kurması lazım. Bu şekilde bak, bu hakikaten bir CHP için çok kötü. Ben CHP'ye geçiyorum. Bizim ülkemiz için kötü. Avrupa Parlamentosu için kötü. Ya biz parlamentonun üyesiyiz Avrupa'da. Şimdi bunlar bakıyorlar. Ülkenin 1-2 numaralı partisi. Son genel seçimin şey yerel seçimdeki birinci partisinde iki ayrı bir yapı var. Özgür Özel diyor ki benim, öbürü diyor ki benim. E kardeşim, kurultayda yapamazsın, Yargıtay kararı yok ortada. O yüzden peki. Burada Özgür Özel'in biraz sakin durması lazım. Peki. Ama durmuyor.
14: Peki.
13: O da bak, onu da söyleyeyim bak, nasıl burada eleştirilerimizi verdiği söylüyorsa bu da yanlış.
14: Konuşacağız. Bugün grup konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yaşanmamış şeyler yaşandı.
11: Evet, çok evet. İlginç şeyler.
14: Evet. Yaşanmamış şeyler yaşandı. Bakın sevgili izleyiciler, ibretle izledik. Bugün grup toplantısı diye grup salonunda yapılan o konuşmada

0: grup toplantısının ne oldu, ne konuşuldu. Böyle bir slogan gelebilir kalabalıktan. Ama siz kürsüde toplantıyı yöneten şahıs olarak onu durdurabilirsiniz. Mesela evet. Bunlar
1: onu
0: olmaz.
1: Sadece durdurmadı. Ben buradan bir cümlede Özgür Özel'e söylemek istiyorum.
0: Demedi yani. Evet.
1: Çünkü başka şeyler de oldu. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değil. Sayın Özel, bugün yaptığınız bu grup toplantısında gene TGRT'ye yönelik de böyle saldırgan ifadelerde bulundunuz. Siz bu ifadeleri kullandıktan sonra, yani bizi ve TGRT haberi hedef gösterdik, hemen sonra X platformunda bize, bana, arkadaşlarıma gene paralı troller eş zamanlı olarak saldırıya geçtiler. Ve bize ağza alınmayacak küfürlerle hakaret etmeye başladılar. Biliyorum, içine düştüğünüz zor durumdan ve bu girdaptan bir türlü çıkamıyorsunuz. Ve gitgide de üslubunuz saldırganlaşıyor. Ne yapacağınızı da şaşırmış haldesiniz. Tek sorumlu olarak da TGRT haberi ve gazetecileri görüyorsunuz. Bizim yayınlarımızı görüyorsunuz. İstiyorsunuz ki biz bu programları yapmayalım. İstiyorsunuz ki bu yolsuzlukları, bu rezaletleri konuşmayalım. Uşağı konuşmayalım, Antalya'yı konuşmayalım, poşetteki paraları konuşmayalım. Bahsetmeyelim. Ve o malum medya, sizi destek veren medya, bizim mahalle diye tabir ettiğimiz o mahallenin masum ve dürüst, ahlaklı insanlarını kandırmaya devam edin.
2: Bununla ilgili ben de...
1: Üzgünüm Özgür Bey. Biz burada işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi saygı çerçevesinde ve düzeyli bir yayıncılıkla. Oturduğunuz koltuktan ve CHP'nin o güzelim şanlı tarihinden dolayı size ayrıca bir saygı göstermek zorundaydık. Şimdi mahkeme kararıyla CHP tarihinde yok sayıldınız. Ama biz gene bireysel nezaketimiz ve saygınlığımızı bozmayacağız. Size sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğiz. Bir yorumcu arkadaşımız burada görev alıyordu. Atakan'ın bıyıklarına yönelik bile laf söyleyecek duruma gelmiş olmanızı da hayretle ve ibretle seyrediyoruz. İnsanların kişilik özelliklerini aşağılamanın nefret suçu olmasını bir tarafa koyun. Sola, solculara yabancı oluşunuz bu bıyığı tarif edişinizde de ortaya çıkıyor. Son olarak o kanaldaki zübükler vesaire gibi bir laf kullanmışsınız. Edebiyat bilginizin de az olduğunu düşünüyorum. Kitap okumadığınızı anlıyoruz. Aziz Nesin'in Zübük romanı toplumdaki siyasi ve bürokratik yozlaşmayı ele alan bir hiciv romanıdır. Ana karakter Zübükzade Bayram, çıkarcı, rüşvetçi ve sahtekar bir politikacı olarak tasvir edilir. Aziz Nesin bu karakter aracılığıyla halkı kandıran, çıkar peşinde koşan insanların ikiyüzlülüğünü ve yozlaşmayı mizahi bir dille anlatır. Şimdi Zübük'ün kim olduğunu izleyicilerimizin takdirine ve tarihin şaşmaz öğreticiliğine bırakıyoruz. Cevabımız bu kadar. Ama artık bir alışkanlık haline gelen sürekli TGRT haber, TGRT, TGRT'ci, TGRT laflarında kabul etmiyoruz. Bize yönelik o laflarınızı da kabul etmediğimizi beyan ediyoruz.
2: Buna ilgili bir şey diyebilir miyim?
1: Sizlerle paylaşmak isterim. Evet.
2: Şimdi ben de bununla ilgili bir şey diyeyim. Şimdi burada sen veya diğer arkadaşlar hepimiz program yapıyoruz, söylüyor. Bir kere o zübükler lafını Sayın Özgür Özel'e aynen iade ediyorum. Yani bu çok ağır bir laf. İkincisi Atakan'a söylediği, yani iğrenç bıyıklı mı dedi? Öyle bir şey,
3: evet,
2: dedi. Yani o, bu şimdi bu berbat bir üslup. Herhalde gene ayık kafayla çıkmadığı için bunu söylüyor. Yani bunu da söyleyeyim. Bu söylenmez Gürkan Acır ya. Yani bir de iki, kanalda kardeşim bir sürü fark burada, geçen hafta Ersan gibi bir şeyin gerçi oluşu var. Benim
1: bazı ya Ersan Hoca şu anda bambaşka bir tartışma noktası açtı yani.
2: Aynen. Ben şimdi mesela iki taraf içinden ikisi de bana göre paranın iki yazı tura gibi. Kemal Bey de Özgür Bey. Ama ya niye konuşuyor? Konuşulsa bir ya. Hay bir de dediğin gibi kardeşim, İBB yolsuzun iş adamları haraca bağlamış, İstanbul'da konuşulmayacak mı? İzmir'de 4 milyar kayıp konuşulmayacak mı? Antalya'da bütün iş adamlarından para toplamış, sevgililere para aktarılmış. Dava dosyasına girmiş. Bak, özel hayatı demiyorum. Davaya girmiş. Özkan Yalım zaten öyle. Diğer belediyeler...
1: Bu arada biz özel hayata da dikkat ediyoruz.
2: Evet canım, onu söylüyorum zaten. Geliyor, davaya girelim söylüyorum.
1: Özellikle de rica ediyorum, girmeyelim.
2: Zaten
1: sakın,
2: sen, evet,
1: aman diyorum, aman.
2: Özgür aynen o şekilde. Burada zaten biz sevgililerine para aktarıp dava dosyasına giriyorsa konuşuyoruz. Yoksa konuşmuyoruz, bize ne? Ama Özgür Özel'in bu dülü, üslubu ne yapacak? Yani burada bunları söyleme, etme, bilmem ne yapma. Buna sonra iki kardeşim kızacaksan mahkemeye kız ya. Mahkeme bu kararı verdi.
1: Evet.
2: Yani bu kararı, evet, hani Gürkan Acır vermedi.
3: Mahkemeye
2: bu kararı
3: veren CHP'lilere de
2: Ferhat Murat vermedi, Ersan Şen vermedi, ben vermedim, Oğuz vermedi.

0: Mahkeme böyle bir karar vermiş ki hükümsüzlük demiş. Ona isyan edeceksen et. Yani buradaki gazetecilere, ya gazeteciler, bak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en rahatsız edici fikri ve görüşü bile söyler, insanlara hakaret etmeden söylenecek ya. Özgür Bey'in o yüzden burada, sonra bugün de almamış herhalde bizi ve bir kanalı da. Bu da son derece, hani demokrasi, özgürlük. Yani ben Özgür Bey'in herhalde bu işlere biraz da ayı kafayla bakması kanaatindeyim. Kınıyorum. Gazeteci arkadaşlar hedef gösteriyor. Yarın bir gün burada, evet, geçmişte, evet, bizim için de öyle. Ben mesela İBB dosyalarında burada anlatınca böyle bizi o zaman da hedef gösterdi bizleri. Birçok arkadaşımızı, Ferhat'ı, diğerlerini. Şimdi burada da kardeşim, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta bir arkadaşımız yürürken bir şey olsa, oradaki Özgür Özel taraftarı biri, hakkı sürer hakaret etse ne oluyor? Gazeteci her şeyi söyler kardeşim. İfade, evet, burada hükümet de yeri gelince eleştiriliyor, muhalefet de eleştiriliyor. Evet. Özgür Özel'in yanlışı da söylüyor, Kemal Bey'in yaptığı yanlışlar da söyleniyor ve benzeri söyleniyor. Dolayısıyla ben Özgür Özel'in yaptıklarını hakikaten insanlığa da sığmaz. Yani o Atakan'a dediği,
1: ya bıyık
0: değil ya. Tabii insanların tipiyle.
1: İngilizce body shaming oluyor. Yani
0: bak, sen, bunu, evet, bak bir şey söyleyeyim.
2: Cem, bunu tipiyle, boyuyla söyleyecek mi mesela Erkan Başa?
0: Ya abicim,
2: yani ideolojik bir bıyık değil.
0: Hayır, Türkiye'de benim de tanıdığım
2: Marksistlerin, sosyalistlerin
0: akrabalarda da var abi.
1: Sol bıyığı diye geçer.
0: Ya post bıyıklı, sol bıyık.
2: Marksist bıyığı tabii.
0: Ya Stalin bıyığı de, ne bıyığı dersen de. Kardeşim, sana mı adam bıyık bırakmış, sakal bırakmış, kilosu, boyu, soyu, sopu, giyimi? Ya bu ne biçim bir üslup yani? Ama buna da bir tane danışmanı demiyor mu arkadaş, sen ne yapıyorsun? Bilmem, TGRS diyor, şey
3: meşrulaştırıyor. Yani. Özgür Özel şunu meşrulaştırıyor. İnsanların fiziksel özelliklerine göre hem Özgür Özel hem de yanındaki o zıp zıp zıplayan arkadaş kilo özelliklerine göre, fiziksel özelliklerine göre, dış görünüşlerine göre muamele yapıyorlar. O zaman sen şunu meşrulaştırıyorsun Özgür Özel. Atakan Sönmez'e yaptığın veya herhangi bir insana yaptığın bu iğrenç yakıştırmayla sana da geçmişte tipi tip diyenleri sen meşrulaştırıyorsun. Tabii. Şimdi ne kadar sana tipi tip denmesi yanlış bir meseleyse, ya da imajını değiştirirken, gözlükleri atarken, saçları boyarken insanlar seni eleştirdiğinde rahatsız oluyorsan, işte bunu malzeme yapıyorsan, aynı şeyi sen yapıyorsun. Geçtiğimiz aylarda Ali Mahir Başarır çıktı. Meclis Genel Kurulu'nda bir gazeteci arkadaşımızı, ismini de vermek istemiyorum, ne söylediğini de söylemek istemiyorum, kilosu üzerinden tuhaf, evet, bir şekilde eleştirmeye bir kalktı. Ya arkadaş, bunlar olmaz.
2: Hiç
3: yani aklın
2: yok,
3: başına, aklını başında toplantılar yapması lazım. Bugün, peki, çıkıyor, millete de hakaret ediyor. Mesela diyor ki, mutlak sultanla mutlak mutların ittifakı var diyor. Ya mutlak sultan dediğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastediyor. Her girdiği seçimde milletin oyunu almış, milletin oyuyla seçilmiş bir isim. Sen millete mi hakaret ediyorsun mutlak sultan diyerek? Böyle bir mantalite olabilir mi ya? Bir başka cümlesinde değiştiriyor hemen ve şunu söylüyor. Meşruiyet sandıkta olur diyor. Her seçimden sandıkla çıkan Erdoğan'a da mutlak sultan diyor. Şimdi baktığınız zaman kendi kendini daha 3 dakika içerisinde yalanlayan bir anlayışın iktidara gitme ihtimali söz konusu değildir. Bakın, biz konuşacağız. Bizi sen 19 Mart'tan beri CHP olarak hedef gösteriyorsun. Öncesinde FETÖ'cüler, PKK'lılar bize hedef gösteriyordu. Göstersinler ama biz konuşacağız. Hatırlarsın Gürkan Acır, 19 Mart'ın hemen sonrasında 200 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyerek senin ve benim adımı tabii, özellikle tabii, çıkartmışlardı.
1: Tabii.
3: Ve Abdülkadir Selvi'yi koymuşlardı. Bu hedef göstermeydi. Sonrasında bizim aldığımız hakaret ve tehditlerin gılla olduğunu biliyoruz. Yok, öteki taraftan ben konuşacağım tabii ki ya. Hasbi Dede'nin yaptıklarını konuşacağım kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Hasbi Dede'yi, 16 yaşındaki Tuana Elif toruna, beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak şeklinde cinsel taciz mesajı atıyorsa ve bu Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ni peşinen CHP yönetimi savunuyorsa, ölümünden kısa süre önce gidelim anne buradan deyip annesine baskılardan, tehditlerden bunaldığını bu kız çocuğumuz söylüyorsa ve 28 Mart günü CHP'li belediye başkanı Hasbi Dede'nin eski eniştesinin yanında çalışan bir insanın kullandığı araba tarafından eziliyorsa, ben bunu konuşacağım kardeşim. Siz niye konuşmuyorsunuz? Siz Hasbi Dede'yi savunduğunuz zaman apar topar ihraç etmek zorunda kaldınız. Bir özür dilediniz mi? O yaralı annenin vicdanına ortak olabildiniz mi? Sonra çıkıp diyorsunuz ki Türkiye'deki gençlerin geleceğini kurtaracağım. Yolsuzluk yaptırmayacaksınız. Taciz yaptırmayacaksınız. Ölümlere sebebiyet verdirmeyeceksiniz o zaman.
1: Peki.
3: Eğer siz sorumlu siyasetten ilkeden bahsediyorsanız, insanları fiziksel özellikleri üzerinden yaftalayıp bir taraftan da bu tacizlerin, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetlerin, irtikapların üzerine örtmeye çalışıyorsanız, Özkan Yalım'ın havlusunun arkasında duruyorsanız ilk gün, kusura bakmayın gazeteci bunu konuşur. Neden konuştu diye gazeteciye sormak yerine dönüp kendi belirlediğin adaylara bakacaksın ve diyeceksin ki ben yanlış yapmışım kardeşim. Özür diliyorum. Türk milleti senden. Göreli halkı özür diliyorum. Uşak halkı
2: bir
3: özür diliyorum
2: diyeceksin. Bir noktayı daha belirteyim. Bugün grup toplantısında gene konuştuğu bir konu vardı. Özgür Özel'in, Sayın Özel'in. Dedi ki işte Akit gazetesine karikatür çizerek evet. işte şeyin Ferdi Zeyrek'in ölümünü çarpıldı diye vererek ve orada bir karikatür çizerek çizen kişi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber işte orada çikolata dağıtıyor dedi. O kastettiği isim Gülşah Alyans isimli bir partili. O bize ulaştı. Kendisiyle görüştük. Hatta yayına da alma gibi bir durumumuz vardı. Fakat sesi kısılmış. Konuşamadı. Kendisi bize şunu ifade etti. Kesinlikle ve kesinlikle o karikatürü çizen kişi ben değilim. Benim orayla da bir alakam yok. Herhangi bir bağım da yok. Nereden bunu uydurdu bilmiyorum dedi. Böyle de bir yalanlama evet. getirdi. Hocam buyurun değerlendirelim. Ama Oğuz'un bugün çok hakkını yedik.
4: Oğuz Bey başlasın.
2: Bir iki cümle söyleyeyim. Ben şey konusuna grup toplantısına
3: Mustafa geleceğim sana da.
2: Yapılması yapılmaması konusuna hani tabii ki Cem Küçük siyasi olarak değerlendirdi ama misyonu itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten milletvekillerinden oluşan ya da vekillerin çatısı olduğu için bence normal. Meclis başkanlığının bu tartışmaya girmemesi, milletvekillerinin talebine karşılık vermesi bu da normal geliyor. Şunu ekleyeyim ben. Ferhat Murat'ın söylediği her şeye katılıyorum. Ben bunu şuna keşfettim. Silivri'deki ilk gün duruşmada bir soru sordum. Olağanüstü saldırganlaştı. Yani Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz bir kürsü işgali yaptı ilk gün. Kalktı kürsüden yerinden oraya yürüdü. Mahkeme başkanıyla arasında sanık Ekrem tartışması oldu. Orada bile çıktı dedik sana ilk Ekrem diyor.
3: Selamlama konuşması istedi.
2: Bu kürsü işgalini doğru buluyor musunuz diye bir soru sordum. Hiç beklemediğim şekilde ben şimdiye kadar onlarca isme soru sormuşumdur. Hiç beklemediğim şekilde birden yani bu adı onun için söyleyeceğim saldırganlaştı. Herkes çok garibine gitti. Hadi beni geçtim. Benim sorduğum soru buydu. Belki bunu bir karşı duruş olarak algılamıştır. Bir başka arkadaşımız yine soru sordu. Yine çok saldırgan şekilde cevap verdi. Anladığımız kadarıyla bu süreç çok aşırı artık bir gerilime yol açmış ki Özgür Özel bugünkü grup toplantısında biz hiç beklemiyorduk mesela. Daha çok bundan sonra izleyecekleri yol haritası vesaire çünkü Silivri'de gidip 3 saat Ekrem İmamoğlu ile toplamda 7 saat diğer isimlerle yaptığı
4: orada ne konuşulduğuna dair hiç ipucu var mı?
2: Orada ne konuşulduğuna dair aslında çıktı. Bugün bazı biliyorsunuz yazarlar biz de ona yönelik ben de peşine düşmüştüm olayın. Ama Abdülkadir Selvi isim de verelim daha ayrıntılı yazmış. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mücadele edeceğiz kararına
4: ayrı parti ama, kurmayalım.
2: Evet orada kararını net bir şekilde Ekrem İmamoğlu değiştiriyor. Bunu aynı bilgiyi biz de almıştık. Abdülkadir Selvi çok daha ayrıntılı yazmış. Evet. Onun hakkını yemeyelim. Ne dediyse biz de o bilgiyi aldık sonuç olarak. Evet. Oradaki gerilimin de daha doğrusu havanın da bir yansıması olarak grup toplantısında böyle bir çıkış yapmıştır diye düşünüyorum.
3: Peki. Oğuz bir cümle bir şey ekleyebilir miyim? TGRT mevzusuyla ilgili ya da işte A Haber. Sürekli televizyon kanallarını ismini alıyor, ağzını alıyor, sürekli hedef göstermeye çalışıyor. Ya siz TGRT'yi veya diğer kanalları niye hedef gösteriyorsunuz? Siz zaten boykot ilan ettiniz. Sizin sözünüzü insanlar dinleyecekti hesapta, TGRT'yi izlemeyecekti. İzlemediğine göre de bir etkisi olmayacaktı. Siz niye bunu mesele yapıyorsunuz ki bu kadar? Demek ki Özgür Özel'in boykotla ilgili yaptığı açıklamaları zaten verilerle de mevcut, reyting rakamlarıyla da mevcut. İnsanlar umursamıyor. Bak evet, siyasetçinin umursanmama meselesine kafayı takması lazım. Ben aylarca hedef gösterdim. Gazetecileri de gösterdim. Televizyon kanallarında gösterdim. A Haber'i de gösterdim. TGRT'yi de, CNN'i de, bütün kanalları gösterdim. Ama bak şu anda reyting listesine bunlar izleniyor. Evet, evet. Acaba burada bir problem yok mu? Beni niye insanlar itibar etmeden
2: ediyoruz.
3: Süreci takip ediyor demesi lazım.
2: Hep zirveye taşıdılar.
0: CHP'li şimdi. Hani Özgür Özel'in tamam onun da bir CHP'si var ama şimdi esas CHP Kemal Kılıçdaroğlu yani ya bir de mahkeme kararıyla
2: CHP
0: oldu.
2: Diye bir şey oldu.
0: Hani şey oldu ya.
2: Hocam şöyle yapalım bir de Mustafa'ya gideyim tabii, onda tamam. Kulis bilgileri var sonra size döneyim. Tabii. Mustafa şimdi bugün grup konuşmasına
4: katılım kalabalık gözüküyordu. Bayağı kalabalıktı içerisi ben gördüğüm kadarıyla. Ama kimler hani yani parti siyasetinde etkili kimler vardı diye sorsam. Bir, milletvekilleri. İki, belediye başkanları. Üç, il başkanları. Bir bakabildin mi? Bir analiz yapabildin mi?
5: Yaptım. Şöyle bugün grup toplantısına milletvekilleri çok az bir katılım sağladı. 30 civarında grup toplantısı sırasında 30 kadar yani sayısız tahminen saydım tek tek. Belki arada kaçırmış olabilirim. 30 civarında milletvekili vardı.
4: Milletvekillerinin yani aktif yanı milletvekillerinden sıra, bahsediyorsun.
5: Evet, aktif mevcut milletvekillerinden. Beklenti şuydu. Yani bir gün önce 111 milletvekili bildiri yayınlamış. 110 civarında milletvekilinin grup toplantısına katılacağı bekleniyordu. Ama bu 30 kişide sınırlı kaldı. Bir belediye başkanı, Manisa Belediye Başkanı oradaydı.
4: Büyükşehir olarak galiba.
5: Birkaç tane ilçe belediye başkanı, büyükşehir olarak bir tek Manisa Büyükşehir Belediye
4: Mansur
5: Başkanı
4: Yavaş
5: oradaydı.
4: Mansur Yavaş yok muydu?
5: Bir de birkaç, Mansur Yavaş yoktu. Ankara'dan birkaç ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı vardı, Çankaya vesaire böyle. Onun dışında bir 6-7 tane il başkanı vardı. Kocaeli, işte Kayseri, Samsun, işte çeşitli illerden gelen 7-8 tane il başkanı vardı. Eski genel sekreter Önder Sav vardı. Ki Önder Sav şu süreçte Özgür Özel'i yönlendiren bir isim. Evet, en dikkat çekici evet. isimlerden birisi oydu. Onun dışında öyle çok böyle katılımı yüksek, oraya anlam katacak bir isim yoktu. Zaten az önce arkadaşlar da ifade etti. Ben Özgür Özel'in konuşmasına bakınca ya da şöyle bir algı yaratıldı dünden beri birkaç gündür grup toplantısında bir yol haritası anlatacak. İşte ileriye dönük bir süreç anlatacak. Tamamen bir mahalle kavgasına çekti. Dolayısıyla orada da beklentiyi düşük tuttu. Dolayısıyla grup toplantısında öyle yüksek ağırlığı olacak bir Mansur Yavaş gibi bir 15 tane büyükşehir belediye başkanının belki bir kısmı orada olması bekleniyordu. Hiçbiri gelmedi. İşte önemli ilçe belediye başkanları vardı Ankara'da, diğer illerde. Hiçbiri yoktu. Milletvekilleri katılım göstermedi. Bu az önce konuştuk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hain slogan atması için bir grubu getirmişlerdi oraya.
4: Orada ama yani galiba milletvekilleri ben orada biraz dikkat ettim. O sloganlar atılırken Mustafa şey yapıyorlar böyle hepsi önden cep telefonlarına eğiliyorlar. Biraz orada bir evet, sıkıntılı evet. bir niye? Ama sıkıntılı ona bir halleri de vardı.
0: Ona müdahale edilebilir abi. İnsana
4: sürülür ya ne demek hain müdahale
0: edilir ya. Tabii
4: canım o hain ne
0: ya. Hayır bu adamı bak bu adamı yani Kemal Bey'i ya bundan 2,5-3 sene önce seçilse bugün ülke yönetecekti. Tabii. Bu adam yani Özgür Özel ve arkadaşları
3: hayır o istediler ya.
0: O istedi hayır. O ağladı ya Özgür Özel hani tabii. adayımız budur diye. Bütün CHP'liler ben bunu iki taraf için de tek taraf İnsan için söylemiyorum. Yani seçse Cumhurbaşkanı olacak. Piromuz her şeyimiz şimdi adam hain. Ya ne hain eleştirebilirsin tamam kararlar ve benzeri. Herkes eleştirilebilir ama yani 3 sene önce Cumhurbaşkanı olup ülke yönetsin diye aday yaptığınız kişiye bugün hain diyorsunuz. Tabii diğer tarafın da dün PKK'lı FETÖ'cü dediği adamı bugün göklere çıkarması da tabii. O da eleştirilmesi gereken bir durum olduğunu söyleyeyim. Bir de Mustafa Bey'e şöyle bir küçük itirazım var. Anlattı ama 111 vekil elbette hani öyle değil diyor ama 111 vekil kurultay olsun dedi değil mi Mustafa Bey? Şimdi 111 kurultay olsun demek Özgür Özel kazansın evet. demek.
4: Bir dakika orada bir Mustafa sende detay mı var? 110 milletvekilinin imzasına ilişkin.
5: 111 milletvekili içerisinde o bildiriye bilgisinin dışında ismi yazılan milletvekilleri var. Ben bugün bir tanesiyle konuştum. Antalya milletvekili Surur Çorabatı'da kendisi imza vermedi kurultay toplanmasın diye. Oraya da kendisinin bilgisinin dışında isminin yazıldığını ifade etti. Dolayısıyla başka milletvekillerini de sosyal medyasına baktım. Kendilerini araştırdım. Acaba bir imza vermişler mi diye. Orada ismi geçen birçok milletvekili sosyal medyasında bunu paylaşmadı. Belki de o 110 milletvekili, 111 milletvekili sayısı da tartışmalı bir sayı. Yani
4: bir de bu arada Mustafa şunun altını bir çizelim. Yani hiçbir siyasetçi ben kurultay istemiyorum, kurultay olmasın demez, diyemez. Böyle bir şey olmaz. Önemli olan kurultayı hangi koşullarda ve nasıl isteyeceği.
2: Ne yani, zaman istedi?
0: Ama yani, ne zaman istedi? Eğer dün orada eğer 111 kişi hemen kurultay yapıldı demesi, bugünkü şartlarda bunu Özgür Bey kazanır değil mi? Evet. Yani Özgür Bey'in genel başkanlığı devam etsin demek o. O zaman da imza vermedilerse abi çıkıp o öyle varsa isim açıklasın o zaman. 111 isim 2 gündür konuşuluyor. Antalya milletvekilini ayırıyorum. Öbürleri madem imza yoksa çıkıp sosyal medyalarından veya kamuoyunda ben imza vermedim diyebilir.
2: Onu açıklamış mesela.
0: Hayır. Büyükşehir Belediye Başkanları biz şeyden yana izledi. Özgür Bey'den yana izledi. Mansur Yavaş cumartesi günü Özgür Bey'in yanına gitti. Demek ki tavrını koyuyorlar. Ha şunu şuna katılıyorum. Ya muallakta bırakıyor. Mesela başını öne yiyor. Sosyal medya aman yani hani kim kazanır? Ama bu da yanlış bir tutum ya kardeşim. Kimden yanaysan tavrını koy ya.
4: Peki.
5: Ortamı hocam sizdeyiz. Cem Bey bir katkı vereyim.
0: Buyurun.
4: Söyle Mustafa.
5: Şimdi mecliste milletvekili grupla bugün bir Güneydoğu bölgesinden bir milletvekiliyle konuştum. Özgür Özel kendi grup başkan vekilleri üzerinden mecliste bir ikna odası oluşturmuşlar. Milletvekillerine baskı yaparak işte hiçbir siyasetçi tabii ki kurultaydan kaçmaz ama Özgür Özel'in bu süreci yönetebilmesi adına o milletvekillerine baskı uyguluyorlar. İşte onların her istediğini yapabilmesi işte kurultay çağrısı Kemal Bey'e genel başkana itirazsa itiraz. Eğer buna karşı gelenleri de toplumsal baskıyla karşı karşıya bırakıyorlar. Yani nasıl ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diye slogan attırıyorsa bu insanlara da bu milletvekillerine de toplumsal baskı yaptırtıyorlar. Peki. Kendi bölgelerinde, peki, parlamentoda. Peki. Dolayısıyla böyle, peki, de bir durum söz konusu.
4: Peki hocam sizdeyiz.
6: Bir defa Sayın Özgür Özel'in konuşması, üslubu, kullandığı cümleler yanlış. Olmaz. Ama bizde siyasetçilerin böyle kendilerini layüsel görme, tepeden istediklerini istedikleri gibi söyleyebilme ama karşı eleştirirler ki siyasi kişiler sert de eleştirilebilirler. Onları kabullenmeme ve hemen fazlasıyla cevap verme alışkanlıkları var. Bu bizim siyasetimizin kötü tarafı, onu söyleyeyim size. Tabii bu saatte yani neticede Özgür Özel'in bugün konuşmalarından hareketle nasıl bir sonuca varmak gerekir derseniz bence bunu artık kayıkçı kavgasına çevirmemek lazım. Yani bunu niye söylüyorum?
4: Kim yapacak bunu?
6: Tamam bak bunu uzatmamak lazım diyorum. Yani ben Sayın Özgür Özel'in oradan ne zaman gideceğine geleceğine karışamam. Ama şu konuda haklı. Yargısız infaz da yapılmamalı. Yani benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk gün konuşmasında en önemli eleştirim masumiyet karnesini Sayın Kılıçdaroğlu hiçe saydı.
4: Ne hangi cümle?
6: Yürüyen dosyalarla ilgili, FETÖ'cü suçlamasıyla ilgili, yolsuzluk iddialarıyla ilgili. Bunlarla alakalı Sayın Kılıçdaroğlu, ya siz İmamoğlu'nu ziyaret etmeyebilirsiniz. Siz Mansur Yavaş'a soruşturma açılmış, ilgilenmemiş, görüşmemiş olabilirsiniz. Bence yapmanız gerekirdi. Ama
4: gitti.
6: Ama bir taraftan
4: Ekrem İmamoğlu'na gittik ya.
6: Hayır, gitmedi.
4: Gitti.
0: Benim bildiğim zaman gitti.
6: Yani hocam, en azından gitti. Sonra. Yani benim
3: şey eşini de ziyaret
4: hatta gitti. Kaç kere gitti? Bir de orada söylemediği ifadeler söylenmiş gibi yayıldı.
0: 2-3 kere gitti hocam. 2-3 kere
6: tamam,
0: gitti hocam.
6: Sahip çıkmadı diyeyim o zaman. En azından
4: anlaşalım,
6: bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu nerede durduğunu biliyoruz. Sayın İmamoğlu nerede durduğunu biliyoruz. Hele kavgada bile söylenmeyecek sözler karşılıklı sarf edildi artık. Tamam? Ha şunu söyleyeyim size. Sayın Özgür Özel yargısız infazlara isyan edebilir. Anlarım. Bunu ben de söylüyorum. Yapmayalım diyorum. Bu doğru değil.
3: Özel yapıyor mu hocam sizce mesela?
6: Yanlış konuşuyor dedim. Söyledim. Konuşması, üslubu, hakaretami sözler.
3: Yargısız infazlı gibi değil mi gazeteleri, televizyonları, gazetecileri hedef göstermek?
6: Ben ona hak veriyorum demiyorum. Bunu herkes buna dikkat etmeli diyorum. Suçsuzluk karnesi ise, masumiyet karnesi ise. Benim asıl değineceğim yer şu. Notumu da öyle aldım. Bence Sayın Özgür Özel ve ekibine esnaf cesareti lazım. Esnaf cesareti nedir biliyor musun? Esnaf yatırım yapar. Esnaf korkmadan yapar. Sayın Cem kardeşime katılıyorum. Ya yeni parti kuracaksın ya da seçime girme sıkıntısı çekeceksen zaman darlığından dolayı yıpranmamış, kurulmuş bir partiye geçeceksin. 2 kere 2 4. Ama ne yapıyor Sayın Özgür Özel ve ekibi? Çarpışa çarpışa, vuruşa vuruşa, parça kopararak, bak ben kaldım, sonuna kadar direndim, buradaydım, terk etmedim ama sonunda terk etmek zorunda kaldıysam, ki bu ince ayarı, ince yeri iyi belirlemesi lazım. Niye söyleyeceğim? Bir defa 3 senaryo var burada. Birinci senaryo, Özgür Özel'in partide kalması. Partide kalması.
0: Şey yapamaz.
6: Ne olur? Hiçbir şey. Ne olur? Buhar olur, uçar gider. Tamam. İkincisi ne yapabilir? İkinci ihtimalde bir parti kurabilir, değil mi? Yani ihtimaller birden fazla da, aklıma gelenleri söylüyorum. O zaman örgütlenmek, etmek, gerçekten oradaki çaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o imkanlarına sahip olmak. Ama bir gerçek var. Sen diyorsun ki artık benim burada kalıp yol alabilmem, siyaset yapabilmem mümkün değil. Benim yeni bir yol haritasıyla CHP'nin bu mevcut halinin yükünü de bir kenara bırakarak, ama altı oku alıp çıkarak, onu da söyleyerek. Çünkü altı ok Cumhuriyet Halk Partisi'nin, evet, amblemidir, logostur, her neyse, ama o Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Mustafa Kemal Atatürk de kimsenin babasının malı değil. Mustafa Kemal Atatürk esas değerdir. Ben bugün baktığım zaman da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti'yi yan yana koyduğumda marka Erdoğan. Marka AK Parti değil ki. Burada da marka Atatürk. Marka Cumhuriyet Halk Partisi değil ki. Cumhuriyet, sen Atatürk'ü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşamıyor. Anıtkabir'e gidenlerin hepsi oy verse Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidardı. Öyle bir şey yok. Yani Atatürk kimsenin, kimseye şahsen ait, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullanabileceği bir değer değil ki. O hepimize ait. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de seveni var, AK Parti'nden de seveni var, diğer siyasi partilerden de, öyle bir şey yok. Yani birisi gider Ayasofya'ya, öbürü gider Anıtkabir'e. Kardeşim gidebilirsiniz. Onları kendinize ait hissedebilirsiniz. Ama bugün 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için o kabire gidenler gerçekten hepsi oy verse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç seçilme sorunu olmazdı ki. Böyle bir şey yok.
3: İkisine de gidebilir bu arada.
6: Ben şöyle söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, iki örnek vererek meramımı anlatacağım. Birincisi, Bandırma Vapuru'ndan geliyoruz. Madem Atatürk'ten açtık. 16 Mayıs 1919 Cuma namazından sonra Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru'yla Samsun'a giderken, ki 19 Mayıs'ta sabah 8'de ulaşmıştı. Vapur batar diyenlerin akıbetini gördük. Onlar battı. Ama vapur batmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hala ışığı devam ediyor. Dolayısıyla sen, hani burada örnek verdim, Cesur Yürek, Braveheart filminde Mel Gibson'ın çizdiği tablo, İngiliz ordusuna karşı İskoçların hazırlıksız ama
4: sonra da en yakın adamı çıkıyor.
6: Ama olsun, o savaşı verirken şunu söylüyor. Ya korkuyorlar, geri çekilecekler. Ya diyor burada çarpışıp kahramanca öleceğiz. Ya da diyor yarın hasta yatağımızda yaşlı, niye burada savaşmayıp ülkemiz için, milletimiz için burada dik durmadığımızın hesabını siz yapacaksınız diyor. Bir diğer konu, yakın tarihten. Şuraya da örnek verdim. Şimdi rahmetli Erbakan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anda siyasi ağırlıkta, o tarihe dönüyorum, 2001 yılına 100 katı. 100 katıydı. Refah Partisi kapatıldı. Fazilet kapatıldı. 2001 yılında
3: başbakanken kapatıldı.
6: Bak, 2001 yılında Abdullah Gül öncülüğünde, sonra Sayın Erdoğan da katıldı.
0: Adalet Partisi.
6: Dedi ki biz farklı bir yol çizeceğiz. İki parti çıktı.
3: Yenilikçiler.
6: Saadet Partisi çıktı ve
0: AK Parti
6: çıktı. Arkadaşlar, o AK Parti'nin lideri olan insan 24 yıldır ülke yönetiyor. Siz gidip parti kurduğunuzda eğer kaybolacağınıza inanıyorsanız, siz rahat koltuklarınızda kalıp oralarda mışıl mışıl uyumaya devam edersiniz.
4: Hocam, size zehirli bir soru sorabilir miyim?
6: Sorun.
4: Eğer Fazilet Partisi kapatılmamış olsaydı, Adalet ve Kalkınma Partisi 34 ile iktidar olabilir miydi?
0: Olurdu.
6: Bak.
0: Erdoğan olsun.
6: Şöyle söyleyeyim size. Ben bir cümle söyleyebilir miyim?
4: Buna bütün kariyerimi
6: soru bana soruldu ya.
0: Buna Erdoğan soru olsun.
6: Hayır, soru soruldu ya. Soru soruldu ya. Ben cevap vereceğim. Arkadaşlar.
4: İmkansız.
6: Arkadaşlar, ben olurdu, imkansız hayır. Görmüyorum. Şimdi parlamenter sistemin,
4: siyasi tarihi bilmiyorsunuz.
6: Bak, parlamenter yani. Sistemin azizliği, %10 seçim barajını birlikte ele aldığınızda, kıymetli Gürkan kardeşim, AK Parti ve AK Parti'nin öncesine Refah, Fazilet Partisi bu ülkede sınıf mücadelesi vermiştir.
4: Hocam konu dağılmasın.
6: Bak, dağılmasın.
4: Bak ana akım
6: alırdı partiler kardeşim, kapatın. Alırdı kardeşim. Hocam, alırdı kardeşim. Örneğin
0: ben bir cevap
6: vereyim hocam. Otayı ver yine o hareketin içinde olacak.
0: Ben bir şey verebilir miyim? Hocam kardeşim, bir cevap vereyim bak, bir cevap vereyim. Gürkan Hoca'ya burada itiraz ediyorum. Katılın. Niye? 98'de 32. gün programı var. Erdoğan orada Erbakan'ı çok sert eleştiriyor. Askere dik durmadın. Ben o imzayı atmazdım. Ve bana da ceza verecekler. Cezayı da atarlarsa atsınlar beni diyor. Bak bu.
4: Tamam doğru.
0: Erdoğan o günlerde bak biz de hani muhafazakar caminin içindeki insanlar artık Erdoğan parti kursun diyordu ve Erbakan Hoca'yı da Allah rahmet etsin büyük siyasetçiydi. Askere karşı dik durmadın diye hep eleştirdik. Bak ben kendi ailemdenim, insanlar çevreden.
6: Şu sözümü bitireyim unutacağım.
0: Tayyip Bey.
6: İlk de ben yapayım.
0: Tayyip Bey. Eğer Fazilet Partisi'nin başında Erbakan, zaten Ecai Kutan vardı. Erbakan Hoca yasaklıydı. Tayyip Bey de AK Parti'yi kursa 99 olsa Tayyip Bey gene oyu daha fazla alırdı.
3: Şimdi AK Parti'yi kurması Tayyip başka Bey bir mesele. Alırdı. Gürkan Acır bak şunu söyleyeyim. Ben de o gelenekten büyümüş, Milli Gençlik Vakıfları'nda büyümüş birisiyim. Şimdi Tayyip Erdoğan yenilikçiler gelenekçiler ayrımında diyelim ki o kurultayda Abdullah Gül ve ekibi seçildi. Tayyip Erdoğan da sonradan genel başkan oldu. Fazilet Partisi'nin genel başkanı olarak %34 oy alamazdı, bu birincisi. Tayyip Erdoğan siyaseti çok iyi okuyan bir isimdir. Orada kurduğu çok önemli kritik bir cümle var. Milli görüş gömleğini çıkardık
6: evet,
3: diyerek.
6: Evet doğru öyle ayrıldı.
3: Merkez sağ tabii, seçmenini. Evet. Doğru yol, ana vatan ve o dönem Genç Parti'nin de %7.4 almasıyla bravo, bunların baraj altı kalmasıyla beraber %34 ile tek başına iktidar oldu. Ama Tayyip Erdoğan'ın sosyolojiyi iyi okuduğunu
4: aşkın kesinlikle. Temsil denilen bir şey var. Eksik temsil aşkın temsil.
3: Evet. Yani, Fazilet Partisi'nde o cümleyi kuramazdı.
4: Aldığınız o %34 sandık hocam bir saniye. Sandık çoğunluğunuz %65 aldı.
0: Ama orada
4: bunu aşkın temsil
0: ediyor.
4: Sebebi
0: şey de
4: baraja çok
0: ama
4: fazla
0: geçen tartışık bak. Mehmet Ağar 2002'de bağımsız girdi. Tansu Hanım göstermedi. Girse 50 bin oya ihtiyacı vardı doğru yolun. Girse evet. %10 alıyor değil. Genç Parti girmese veya o oyu almasa Tayyip Bey de ben inancım gereği söylüyorum. Allah da önünü açtı. Evet, yani tamam. O günkü şeyde.
4: Hocam buyurun bitirin hocam.
2: Erdoğan özür dilerim hocam. Erdoğan bagajında yolsuzluk, rüşvet, taciz skandalıyla bir yeni parti kurmadı.
0: Yok yargılanıyordu. Yargılanıyordu.
3: Bu kadar yolsuzluklardan vardı. Bayağı çıktı da.
0: Bu yok, kadar şimdi, hayır. Bu 2002'de 3'te çıktı.
2: Hayır. Özgürlüğe karşı karşıya olduğu suçlamalarla kıyasladığımızda.
0: Bir gazeteci arkadaş şimdi o da.
2: Akbil davası.
0: Bak Akbil bir de doğalgaz davası. Onun bir kitabını yazan bir arkadaş da var. Bu dosyalar Tayyip Bey içeri girdi. Hani diyorlar ya niye tutuklanmadı diye.
3: Yerelde
0: cezaevinde infaz onaylandı. İçeri girdi 4 ay. O arada 3 dava açıldı. Akbil, doğalgaz bilmem ne. Bunların ikisinden 2001'in sonunda 2002'de etmedi. Ama Yargıtay
4: hocam,
0: işi hocam,
4: vardı. Hocam bağlayın sözünüzü, bir reklama gideceğiz hemen.
6: Tamam şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sayın Özgür Özel kalabilir. Birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'yla yol alabilirler mi? Hayır. Partiye ele geçirilen mevcut şartlarda ben inanmıyorum. Ha ne yapacaksın? Daha fazla uzatmayacaksın. Gönül kaçanı kovalar ama fazla nazlı aşık usandırır. Anlatabildim mi? Sizin artık şunu yapmanız lazım. Bir yol haritası ortaya koymanız lazım. Sizin muhatabınız, kavga edeceğiniz kişi Sayın Erdoğan veya Sayın Kılıçdaroğlu değil. Sizin artık muhatabınız millet, halk, sokak. Oturup da bugün grup toplantısında yaptığınız konuşma olmaz. Onunla bir yere varamazsınız. O bir hıncın, kızgınlığın, kavganın, karın doyurmayan siyasi polemiklerin. Ben burada şunu konuşacaktım. Hatta Ferhat Murat'a takılacaktım ya. Baktım domateste, elmada dünya üçüncüsüyüz, Avrupa birincisiyiz. Arkadaşlar kilosunu niye biz bunun 100 lira yiyoruz ya? Bunun suçlu sorumlusu kim
0: benzin,
6: ya?
0: Hocam,
6: bak başka bir şey var.
0: Bunun da bununla ne alakası şey var ya?
6: Var.
0: Ya ne bunları alakası var bunlarla ya?
6: Bunları
0: ya hocam bunlar.
6: Bak kardeşim.
0: Ya her şeyi güzel anlatıyorsun.
6: Devam edeyim.
0: Şuraya gelince ondan
6: devam
0: sonra da mahvediyorsun
6: devam
0: ya.
6: Devam edeyim kardeşim.
0: Ya ne alakası ya, var onunla hocam ya?
6: Sözüm
0: bitirmeyi
6: misal.
0: Benzin artmış, lojistik artmış, o artmış.
6: Ya,
0: bunun bununla ne alakası?
6: Sana göre.
0: Ya istersen 50 milyon ton üret. İstersen 1 milyon ton üret. Gene olmaz o ya. Ya hocam. Dünyanın en büyük petrolü Amerika niye en pahalı benzin satıyor ya?
6: Bizim,
0: bir şeyi çok üretsen onu ucuz yapmaz.
6: Bizim bunun sebepleri üzerinde durmamız
0: ya,
6: gerekirken konuştuğumuz konulara bakıyorum ben. Bak kardeşim.
0: Ya, benzin niye Suudi Arabistan'da bedava değil ya?
6: Sana.
0: Niye bedava değil?
6: 1 trilyon.
0: Çok üretiyorlar.
6: Cem sözümü bitirebilir miyim?
0: Bitir hocam ama öyle dediğin gibi değil ki
6: tepede
0: yani.
6: Tepede bir para
0: benzin
6: var
0: olmuş, savaş
6: arkadaşlar,
0: olmuş.
6: Tepede bir para var. Bu tepedeki para 2025 yılında 1 trilyon 640 milyar dolar. Kişi başı eğer eşit düşse bu mümkün değil. Olamaz da. 19
0: nerede
6: bin
0: var hocam bu ya? Nerede var bu? Nerede abi, var bu?
6: 19 bin dolar. Türkiye ekonomisi bak ya, Avrupa'nın 7.si dünyanın 16. büyük ekonomisi evet. Ama para aşağı inmiyor.
0: Ya hocam tamam da dünyada nasıl? Ya hocam Elon Musk'ın 600 milyar doları var. Amerika'da en zengin 10 kişi arkadaşlar, toplam gelirin %30'unu alıyor ya.
6: Ben Türkiye'den bahsediyorum.
0: Ya hocam her yer böyle, Fransa kardeşim, böyle, her İngiltere yer böyle, böyle. Diye. Çin
6: sen
0: böyle.
6: 11 milyonu yaşatıp 75 milyonu ya, muhtaç
0: hocam,
6: edemezsin.
0: Var mı formülün? Nasıl ha, eşit dağıtacaksın?
6: Nasıl olmaz söyle mı bakayım. Ya? Bu kamu yani. Ben ya. Gönderiyorum, yalvarıyorum. Şey. Koymuyor buraya.
0: Hocam söyle koymuyor ben dersen aşağı kadar kazanayım ya. Ben dersen aşağı kadar kazanayım.
6: Ya hocam formül söyle. İsraf var. Kamuda tasarruf yok. Paraları kullanıyorlar. Para aşağı inmiyor. Sorun bu.
0: Ya dünya böyle hocam.

0: TGRT FM Haber.
1: Madde kullanımının belli bir aşamadan sonra insan bedeninde geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bıraktığını biliyor musunuz? Madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
5: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
0: TGRT FM Haber.
6: Simit sadece %25 artmış. 20 liradan 25 lira olmuş. Ekmek 17,5 lira kardeşim. Bak bunu ben Cem'in programından yakaladım. Bak şu. Bak bu şu haberi gösterebilir misin?
7: Tamam, tabii doğru hocam.
8: Görüyor hocam. Ekranı.
6: Şimdi ben hakikaten onu oradan aldım. Doğru. Büyüttüm aldım. Bak tasarrufun adı yatırım oldu. Yatırımdan tasarrufa gidilmiş.
7: TÜİK verileri onlar.
6: Evet. Ekonomim e-gazetesinde Hüseyin Gökçe yazıyor. Ferhat Murat. Ya bizim ilk 4 ayda bütçe gelirlerinden faize giden paramız %19,2'ye ulaşmış.
7: Ama hocam bu savaşın da etkisi var.
9: Şimdi bir dakika.
6: Yatırımda tam sınıfta kalmışız. %2,5.
9: 2025'te doğru. Arkadaşlar, 2025'te %13,2 idi. Sen geçtiğimiz hafta verileri yanlış söyledin. Eğitimden daha fazla.
6: Bu tamamen güncel bunun, rakamları
9: bu
6: da var.
9: Bu sene doğru. %40 faiz giderlerinde artış var. Ancak 2026
6: son olarak da şunu söyleyeceğim. Ya ben şunu Ferhat Murat, şunu anlamıyorum.
9: İyi demiyorum.
6: Ya biz niye bir litre sütü 60 lirayla 70 liraya içiyoruz? Bir kilo kıymayı 900 liraya yiyoruz. Eğer bu böyle olacaksa niye bizim emekli maaşımız hala 20 bin lira? Niye asgari ücretimiz 28 bin lira? İnsanlar inan bunu soruyorlar.
7: Yani. Hocam faizle ilgili bak şunu söyleyeyim.
6: Bunu soruyorlar. Biz yapayım. Niye faize parçalanıyoruz? Niye tamam, benim insanım güvenip faize, parası biraz olan cebinde altına koşuyor kapalı çarşıda
7: hocam, kuyruk bunu ben de söyleyeyim sana bak.
6: Ben bunları sorguluyorum
7: bak, bir şey söyleyeyim. Türkiye'de
9: demek ki olanda da para var
7: eğitime,
9: ya.
7: Eğitime
6: ya olan güvenmiyor kendi parasına.
7: Hocam doğru rakam vereyim bak. O dediğin rakam doğru. TÜİK'ten Ekonomi Gazetesi yayınladı ama Türkiye'de eğitime, sağlığa harcanan para önceki yıllara göre çok fazla daha büyük. Bunun böyle olmasının sebebi gene İran Savaşı'ndan dolayı faizlerin %40'lara 40'lara gelmesi. 35'lerdeydi. Mesela o normalde bütçenin o kadarı gitmeyecekti. Daha az gidecekti. %30'larda kalırdı o. Ama savaş çıktı, artırıldı. Bir de enerji maliyetin arttı hocam. Ya bunları sen biliyorsun. Onları niye görüyorsun?
9: Ferhat Murat ismini zikrediyor sürekli. Ben de cevap veriyorum.
6: Ediyorum çünkü sen de ilgi gösterdiği için.
9: Bak, sevgili Ersan Şen, tabii ki ilgi gösteriyorsun. Tabii ki
6: ama çok kısa.
9: Vatandaşın, milletin derdi neyse onu konuşmayı yine biz burada görev ediyoruz. Evet. Emeklilerin maaşlarında problem var diye biz söylüyoruz.
6: Evet.
9: Ya da hayat pahalılığına bir çözüm üretilmesi gerekir diye yazılar yazıyoruz. Yazdıklarımı da sana gönderiyorum. Yapay zekayla özellikle fatura üzerinden bu fahiş fiyatların önlenmesine yönelik önerilerimizi de paylaşıyoruz. Kısmi olarak bunlar devreye de giriyor. Aha. Ticaret Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı ve Teknoloji Bakanlığı'nı işbirliğine davet etmiştim. Şimdi burada ekonomi iyi diyen kimse yok. Ekonomi daha da iyi hale getirilmeli deniyor. Şu anda 2027'nin ilk çeyreğinde hesaplanan Türkiye'nin mevcut ekonomik pozisyonunun çok daha iyi olması bekleniyor. Eğer bir deprem, afet, savaş ve benzeri durumla karşı karşıya kalmazsak. Allah korusun. Zaten bu psikoloji böyle devam ederse iktidar için de sorun. Ama 2027'de bu düzeltilirse emeklilerin psikolojileri, satın alma güçleri, hayat pahalılığı, asgari ücretin satın alma gücü geliştirilirse zaten iktidar için bir avantaj olur. Ancak bizim eleştirdiğimiz konu şu. Böyle bir durum söz konusuyken dahi muhalefet partisi olarak görülen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konulara eğilmek yerine Ekrem İmamoğlu'nun borazanlığını yapmak, megafonluğunu yapmak dışında kendine bir görev atfetmemesi, savunma sanayinde ciddi yatırımlar yapılırken, Türkiye dünyada güvenin merkezi haline gelmişken, Arap sermayesi Dubai ve benzeri yerlerden finans sektörü İstanbul Finans Merkezi'ne taşınma süreci başlatılmışken CHP'nin meselesinin bu olmaması gerektiğini söylüyorum. Savunma sanayinde kurulan tek cümlenin Sinop'ta balıklar ürküyor olmaması gerektiğini
6: haklısın,
9: söylüyorum. Sevgili
6: şey
9: Ersan Şen.
6: Ben
9: 3 yıldır bunu söylüyorum.
6: Şahsi ilkesi gereğinden bu yana söylüyorum. Olanları alınır cevap. Hocam, bir cümle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyorum et, süt, fındık, zeytinyağı, Antep fıstığı. Dünyada elimize kimse su dökemez. Ama biz şunu sorguluyoruz. Maliyetler fazla. Geliyor turist de yiyor, tüketiyor. Doğru. Bu arz talep meselesi. Bayramda gitti millet kredi kartlarına boğuldu. Biliyorum, görüyorum. Ama ben şunu sorguluyorum ya. Diyorum ki niye benim insanım kıymayı 900 liradan? Cevabını, niye 1 litre sütü 60 lirayla 70
7: hocam,
6: liradan?
7: Hocam cevabını vereyim.
6: Ve niye ya, bu enflasyon belası bu kadar enflasyondan hocam, devlet zenginleşiyor ya? Enflasyondan devlet
7: vereyim.
6: Zenginleşiyor.
7: Cevabını
6: vatandaş
7: bak,
6: inim inim
7: bak,
6: iniyor
7: şey
6: ya.
7: Bak bir söyleyeyim. Cevabını
6: ben diyorum ki bak. Ben
7: ya cevabını
6: ondan
7: vereyim.
6: Sonra cevap ver. Ben diyorum ki niye ülkenin %80'i %20'sinin emrine girmiş hizmet ediyor ya?
7: Cevabını
6: niye
7: vereyim.
6: 75 milyon cevabını, 11 milyona
7: hocam,
6: çalışıyor?
7: Cevabını
6: bunu
7: vereyim.
6: Konuşalım diyorum
7: bak,
6: ya. Niye adil gelir dağılmıyor? Niye denk bütçe yok? Bunu söylüyorum ya
7: bak,
6: ben.
7: Bir şey söyleyeyim.
6: Ben yanlış
7: hocam,
6: bir şey mi söylüyorum?
7: Dünyanın her bak bir şey söyleyeyim. O haberde dünyanın her yerinde gelir dağılım adaleti ile ilgili geçenlerde Dünya Bankası bir rapor yayınladı. Ben bunu haberlerimde verdim. Bütün gelişmiş ülkelerde ilk 20 ülkede en zengin %20 toplam gelirin neredeyse %40'ını 50'sini alıyor. Bize ait bir şey değil. Bizi eleştirirken bir tek bizde olsa eleştirsen haklısın. Dünyada da öyle. Niye pahalılık var diyorsun? Şöyle böyle. Mesela Amerika dünyanın en büyük şale gaz üreticisi. Ama en pahalı benzin orada. Bu sabah akşam gazetesinde vardı detaylı. Suudi Arabistan ikinci büyük üretici neredeyse bize yakın. Hocam bizde lojistik, ulaşım ve doğal kaynağımız olmadığı için enerji maliyetlerimiz pahalı.
6: Bak bugün
7: bunu biliyorsun.
6: Tamam belki zamanı olmayacak. Çözüm önerisi koydum. Sen diyordun ya. Ya hoca konuşuyorsunuz sorunlarda çözüm önerilerini. Vallahi billahi yapıyorum. Hazırladım. Yalvarıyorum.
9: Her hafta
6: diyorum ki koy kardeşim niye koymuyorsun? Verdik. Hocam diyor vakit gelmiyor. Ben şunun derdindeyim.
7: Hocam faiz indirsen dolar artıyor.
9: Bak, bak,
7: doları
9: ben,
7: çıkarsan onu bilmem
9: bak,
7: ne yapıyor.
6: Bak,
7: ya ülkene yabancı döviz zaten sınırlı geliyor.
9: 18.7 trilyonluk döviz,
7: bak,
9: bütçede.
7: Hocam bizim döviz açığımızın bak 80 milyar dolar açığımız var. Bunun sebebi de altın ile ithalatı ve esas enerji. 90 milyar dolar enerji ithalatımız var. Bunun 10 milyar dolarını
6: bak,
7: biz karşılıyoruz.
6: Ben derdim ne
7: bundan
6: biliyor musun?
7: Bundan geliyor hocam
6: ben tam
7: bu ya.
6: Kendimi anlatabilir
7: bak, bu olmasa var ya bak. Türkiye'nin enerji
6: tam
7: problemi olmasa.
6: Ben tam
7: zaten ithala bak. Hocam şey ithalatımız 365 milyar dolar. İhracatımız 285. Şeyi çık hocam benzini gazı çık. Türkiye daha iyi.
6: Zaten.
7: Bir de ha şunu
6: tamam
7: haklısın.
6: Da, ben,
7: bir de
6: bizim zinsiz rahatsız yapamıyorsun.
7: Hocam bir de ben ne yapayım şimdi?
6: Bir şey söyleyebilir miyim?
7: Altın alıyor
6: bak,
7: adam. Ben ne yapayım şimdi?
6: Benim derdim
7: adam
6: anla.
7: Gidiyor altın
6: bak,
7: alıyor. Almasın kardeşim.
6: Güvenmiyor.
7: Almıyor.
6: Siyasetine güvenmiyor. Siyasete güvenmiyor.
7: Peki.
6: Politikana güvenmiyor.
7: Güvenmiyor. Ben ne yapayım şimdi adam? Altın alıyor.
6: Güvenmiyor.
7: Gümüş alıyor.
6: Güveni sağlayacaksın.
7: Ya altına ihtiyaç var. Adam gidiyor 40 milyar dolar ithal ediyor. Ne yapacaksın şimdi?
6: Kardeşim.
9: Kritik
6: kardeşim,
9: soru.
6: Bir
9: kritik.
6: Ben ne yapacağımı söyleyeyim.
9: Ersan,
6: ya, çok basit iki şey var. Ya iki çözüm var. Ya müsaade edin söyleyeyim.
7: Yasak mısın?
6: Ya yapabileceksen söyleyeceğim diyor.
7: Söyle.
6: Bak 4734 sayılı kamu ihale kanunu ile ilgili radikal öneriler koydum.
7: Ya buraya. Onun neyesi var?
6: Veremiyor, cesaret
7: ya
6: edemiyor.
7: Ya onun
6: bak
7: altın ithalatıyla ne ilgisi var? benzin ithalatı
6: ne ilgisi var onun ya? İhalekileri destekliyor.
7: Ya ne ilgisi var hocam ya?
6: İki.
7: Ya Allah delireceğim
6: ya. Bu ülkede 2001-2002 yıllarında olduğu gibi AK Parti'nin yaptığı gibi sınıf mücadelesi başlatacaksın. Bak, sınıf mücadelesi başlatacaksın. Sen 75 milyonun mu yanındasın, 11 milyonun
7: hocam,
6: mu yanındasın?
7: Hocam bak ne yapacaksın biliyor musun? Yapacaksın. Diye bak.
6: Eğer 75 bak, milyonun yanındaysan
7: nasıl yapacaksın,
6: sen %80'in yanındasın. Bak. %20'nin yanında hayır, değilsin.
7: Bak,
6: %20 sorusu, kazansın. Bayram, ama sen %80'i parçalatamazsın.
7: Gezi olaylarında
6: sen emekliye 20 bin lirayı veremezsin. Sen asgari ücretliye 28 bin lira veremezsin.
7: Hocam, bak,
6: bu haksızlık.
7: Gezi'ciler var ya bak.
6: Buna karşı direneceksin. Sınıf mücadelesi
7: hocam,
6: lazım.
7: Hocam ne alakası var ya?
6: AK Parti'nin iktidar olmasının sebebi sınıf mücadelesi
7: bunlar olsun ya. Bak, hocam dinlemiyorsun ya.
6: Ama o kaptan gözünü kaybetti. Ya tekrar kaptan gözünü kazanacak. Ya da yeni parti, yeni vizyon, yeni vitrinle sokak.
7: Bir şey söyleyeceğim. Hayır bak.
6: Muhatap
7: şey
6: sokak gençler.
7: Geziciler havalimanı yapılmasın dedi. Havalimanı Türkiye maliyeti yıllık 30-40 milyar dolar. Akkuyu nükleer yapıyor.
6: Biz havalimanını hocam, konuşmuyoruz. Hocam bunlara itiraz etmişiz.
7: Muhalefet o zaman bunları desteklesin.
9: Havalimanının nükleer maliyeti ne?
7: Nedir? Dünya kadar şeyi var ya.
9: Ne? Havalimanının maliyeti
6: koyalım bakalım.
7: 17 milyar
6: ben
7: dolar.
6: Ben bakalım.
9: Sana söyleyeyim.
6: Yap işletçilere ayrılan bütçeden paraya bakalım.
7: Kare diyor ya.
6: Faiz ayrılan paraya bakalım.
9: Bir saniye vereyim ve konuşalım. Burada Ferhat'cığım, veri bu üzerinden çıkan, olmadan bir dakika, saçma
1: hoca,
9: sapan konuşmaları yapmayalım.
1: Sevgili izleyiciler.
6: Ya ben saçma sapan konuşmuyorum, yapmayın ya.
1: Ne demek ya? Bir
6: ben yapmıyorum yani.
9: Ben hep beraber diyorum. Veri üzerine konuşalım.
1: Şundan diyorum. Kör sevgili izleyiciler.
6: Ver kamuya alakalı. Ver kamuya alakalı.
1: Az önce. Hocam bir dakika. Bana suçlamada bulunuyorsunuz.
6: Evet. Savunma, kaç haftadır yalvarıyorum.
1: Savunma kaç hakkı haftadır?
9: Her hafta
1: hocam,
9: söylüyorsun. Ben de cevabını veriyorum.
1: Eftal ver. Hazırlamış mıyız? Hazırlamamış mıyız? Görsün Ersan şimdi. Hoca. Bir dakika dur. Bir dakika. Abi burada bir itham var. Bir dakika dur.
6: Tamam.
1: Ver Eftal.
6: Ver kardeşim.
1: Ver ekrana bakayım hazırlamış mı? Gördünüz mü?
6: Buyur. Oku. Buyur.
7: Buyur. Bununla hocam. Bununla.
1: Bir şey soracağım.
7: Bununla dur.
1: Özür dileyin hocam. İtham. Hazırlamış mıyım?
7: Ya bir şey soracağım.
6: Hazırladın ama.
7: Hocam bir şey soracağım. Ya bir şey soracağım. Ya kamu ihalesiyle altın ithalatının enerji ithalatının en ne alakası var?
6: Kanımızı hemen bu.
7: Ya bu zarar etmiyorsun ki buradan.
6: Pazarlık usulüyle
7: ya zarar etmiyorsun ki buradan.
6: Doğrudan teminler.
7: Ya havalimanından zarar etmiyorsun hocam ya.
6: Kanımızı.
7: Havalimanından zarar etmiyoruz biz ya.
6: Paralar buraya gidiyor.
7: Hocam zarar etmiyoruz ya.
6: 1 trilyon 640 milyar ya, dolar bunlara gidiyor, gidiyor bunlara. Ya kar ediyor da veriyor
9: ya. Paralar oraya gitmiyor.
6: 86 milyon mu 75 milyon da gitmiyor.
7: Sevgili hocam.
6: Ferengi'nin tepesine gitmiyor. Tarabya sahillerde geliyor bu para.
7: Ya hocam. Bak aynen. Türkiye'de sadece İzmir, bak İzmir, Balıkesir ve Kütahya'daki Zafer Havalimanı dışında kamu ihale kanunu yapılan hepsi kar ediyor. Devlet oradan kar elde ediyor ya.
6: Bakarız bundan işletkilerin durumuna.
1: Peki. Kütahya
7: zarar ediyor ya. Onu söylüyorum. İki tane şey zarar ediyor. İzmir, Balıkesir, Kütahya Havalimanı. Onun dışındaki hepsi kar.
1: Bir dakika dur kızma ya.
9: Söyle. Arkadaş söyle, burada veri üzerine konuşmuyoruz. Tamam, bağırıyoruz, peki, bağırıyoruz. Tamam. İnsanlar da bir şey anlamıyor.
1: Peki, buyurun,
9: bak söylüyorum. Sen İstanbul sen. Havalimanı'nın yapım maliyeti 10 milyar dolar. Bu devletin cebinden çıkmadı, bu birincisi. Artı 10 milyar doları koydun. İki, 25 milyar euro kira geliri alındı. 10 milyar dolarla toparladığın zaman kamu maliyesi yorulmadığı gibi buradan devlet para da kazandı. Şimdi kamu ihale yasasını değiştirdiğimizde bu bahsettiğimiz ithalat ihracat açığını nasıl tedarik etmiş oluruz? Şimdi sen şunu
6: cevap vereyim mi?
9: Bir vermeyin. Cümle kuruyorsun bir saniye. Vermeyin bir cümle hocam. Kuruyorsun Ersan Şen. Diyorsun
1: tamam,
9: ki
1: söyle,
9: 2002'de bizim nüfusumuzun yüzde kaçı zengindi, yüzde kaçı fakirdi? Sanki yüzde 40'a 50, yüzde 40'a 60 gibi bir durum varmış da şu an 20'ye 80 varmış gibi bir pozisyona sokuyorsun. Peki 14 bin dolarken kişi başına milli gelir. Gezi olaylarını yaşadık. Onun öncesinde MİT krizi vardı. Ardından 17-25. Ardından 17-25. Ardından 15 Temmuz. Bunlar zaten Türkiye ekonomisini dışarıdan darbeleştirmek için yapılan hamlelerdi. Bunu görmezden gelemeyiz. Sadece Gezi olaylarının bize maliyetine, 15 Temmuz'un bize maliyetine
7: Tayyip
9: bunlara
7: Bey
9: baktığın zaman
7: söyle.
9: İvme Tayyip böyle giderken açıkladı. Zirve rakamlarındayken aşağı yönlü gitmek durumunda kaldı. Ardından pandemiyi yaşadık. Ardından depremi yaşadık. Rusya-Ukrayna krizini yaşadık. Şimdi İran Savaşı'nı yaşıyoruz. İnsanlar bunları da görüyor.
7: Peki,
9: bunları
7: Bey, da izliyorlar.
9: Şu evet şunu
7: vereyim.
9: Sormamız lazım.
7: Hayır,
1: ne olur çok daha.
9: Her
7: vereyim.
9: Türlü duruma rağmen.
7: Tayyip Bey'i
9: evet bugün
7: verdi.
9: Konuşmasında Tayyip söyledi. Ben,
7: o bak Gezi'nin peki. Dolaylı olarak o dönemin Türkiye maliyeti 15 Gezi ve 15 Temmuz'un buradan Türkiye maliyeti şimdi. 350 milyar dolar. Peki. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği rakam peki. Bu.
9: Tamam. Şimdi ne olur, son cümle olarak söyleyeyim. Tartışmayı alevlendirmeyeceğim. Bizim burada analizi yaparken şuradan bakmamız lazım. Türkiye'nin ekonomisinin iyi olmadığını bu bahsettiğim gerekçelerden dolayı zaten ifade ediyoruz. Ancak 24 yıldır iktidarda olan AK Parti, ki iktidarda olan partinin yıpranma payını da hesaba katmak lazım. Topluma sorduğunda, kamuoyu araştırmalarında ekonomiyi kim düzeltir diye sorduğunda yine AK Parti birinci sırada çıkıyorsa, peki, burada zaten üzerinde çok fazla kafa yorulması gereken mesele, peki, vardır.
6: Şunu söyleyebilir
1: miyim? Hayır hocam.
6: Bak hocam, fabrika hayır, çalıştırmak için enerjiyi alacaksınız. Yoksa hocam, fabrika çalışmaz.
1: Hocam,
6: altını ithal eden bak, müteahhitler. Hocam, o ihalelere kapanlar.
1: Oğuz'a çok ayıp
6: tamam,
1: oldu.
6: Tamam bak.
1: Çok ayıp oldu.
6: Her şeyi yerli yerine koyalım. Ben maliyetleri görmek, peki, istiyorum kardeşim. Tamam.
1: Peki. Şimdi sevgili izleyiciler.
6: Tamam, yok.
1: Son akşamda bu yoktu. Fakat açılınca ben de çok ellemedim. Biraz gitsin istedim. Ama şimdi hızlıca şuna dönüyoruz. Şimdi o Ersan Hoca gene bu konuda ilginç çıkışları olacak ama ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu bahsettiğimiz kurultay, tartışmalı kurultay davası, mutlak mutlanla sonuçlanan kurultay davasına ilişkin soruşturmayı derinleştirdi. Ve bu soruşturmaya ilişkin olarak bütün delegelere o kurultaya katılan bütün delegelere MASAK incelemesi ve sosyal güvenlik incelemesi başlattı. Sadece kendilerine mi? Hayır. Birinci derecede yakınlarına, yani eşine, anne, baba, çocuk ve kardeşle giriyor mu hocam birinci derecede yakını?
6: Yok. Girmez. Onlar iki olur.
1: Ha, alt soy, üst soy, evet, oluyor değil mi?
6: Evet. Tamam.
1: Çocuklar, anne, baba, anne, çocuk. Baba, anne, baba, eş ve çocuk. Evet. Şimdi bunlara yönelik MASAK incelemesi başlattı. 1300 küsür delege.
6: 1368.
1: 1368 delegenin annesini koyun, babasını koyun eğer hayattalarsa. Varsa eşi, varsa çocukları. Dolayısıyla tablo 5000, belki 7000, belki 10000. Oğuz, senle başlayalım. Cumhuriyet Savcılığı ne diyor?
8: Şimdi Cumhuriyet Savcılığı, bu aslında delegelerin MASAK kıskacı yeni değil. Sadece böyle bir talepte bulunması, MASAK raporunu istemesi, ayrıntılı incelenmesi istemesi yeni. Çünkü kamuoyunda şu an halihazırda devam eden davalarda, İmamoğlu suç örgütü davasından tutun da işte Aziz İhsan Aktaş'a kadar neredeyse her iddianamede bu konu var aslında. Özellikle İmamoğlu suç örgütü davasında bir VIP liste Kiptaş üzerinden, oradan bile delegelere daireler verildiği ya da farklı tanık beyanlarında, müşteki beyanlarında şöyle ifadeler kullanılıyor. Delegelere para verilerek, oralarda bile İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde bile geçiyor. Kaldı ki bu kurultay soruşturmasında biliyorsunuz çok fazla artık tanık var. Daha bugün bir tanesi yine Çağlayan Adliyesi.
1: Onu bir anlatsana. Kimdi Özkan o? Yalım. Özkan Yalım'ı da anlat.
8: Özkan Yalım'ı
1: da anlat. Yalım'ı diyorsun değil mi
8: Turgut
1: sen?
8: Koç.
1: Ha, Turgut Koç.
8: Turgut Koç. Tabii, çünkü tabii. Daha önceki biz buradaki programlarda da Turgut Koç'u anlattık. Turgut Koç kara kutusu olmasının yanında aynı zamanda delege sürecinde de, kurultay sürecinde de delegelerle birebir görüşmeleri yapan, para alışverişlerini sağlayan, sözler veren isimlerden bir tanesi. Bugün yine Çağlayan Adliyesi'ne gitti ek ifade için. Ne dedi? Şu an hala ulaşamadık. Belki de bitmedi. Onu bile bilmiyoruz. Ya da bitti. Henüz biz ulaşamadık. Ama
1: Turgut
8: daha önceki...
1: Koç bugün ifade verdi.
8: Evet.
1: Turgut yeni Koç... ek ifade
8: evet,
1: verdi.
8: Evet. Bugün yeniden ifadeye gitti Çağlayan Adliyesi'ne. Daha önceki ifadelerinde ne demişti? Mesela Kalender Özdemir'le biz Kahramanmaraş'ta gittik, çalıştık dedi. Kalender Özdemir de
1: şu
8: yine...
1: Şu anda tutuklu.
8: Evet, tutuklu. Bu yayında da dile getirmiştik Kalender Özdemir. Bir başka isim yine İstanbul İl Kurultayı'nda. Turgut Koç özetle şöyle söylüyor. Biz diyor gittik diyor, bazıları diyor eşinin, dostunun, yakınlarının işe alınmasını istedi. Onları farklı belediyelerde işlere aldırdık. Bazılarının hesabında, kendi hesabından 10'ar bin lira, 10'ar bin lira attım, 20 bin lira attım. Hatta isimlerini de veriyor. Şu isimleri attım diyor. Kahramanmaraş delegesi mesela, bakılacağı zaman bunun yakınlarının şu belediyede işe girdiği SGK kayıtlarından ortaya çıkacaktır diyor. Şimdi buna istinaden, yine kurultay davasına istinaden devam edelim. Özkan Yalım kritik bir başka isim. Kendi ifadesine göre 700 delegeyle birebir görüştüm diyor Özkan Yalın. Özkan Yalım'ın da İstanbul Cumhuriyeti...
1: 700 delege ne ya?
8: 700 delegeyle birebir görüştüğünü söylüyor.
1: Voller hazırlamış.
8: Evet, volleri anlatalım. Aynı zamanda ya, mavi valiz konusuna da açıklık getiriyor. Mavi valizin içinde ne vardı?
1: Evet. O konuya delegelere da açıklık getiriyor. Delegelere MASAK kıskacı Evet, Özkan Yalım'ın kurultay soruşturması ifadesi.
8: Evet, şimdi öncesini anlatayım. Ben hepsini almadık çünkü uzun bir ifade, belirli bölümlere arkadaşlarımıza verdik. Tamam. Diyor ki ben diyor belediye başkanı değildim ama Özgür Özel'in diyor kurultay sürecinde seçilmesi için çok yoğun çaba sarf ettim diyor. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen il kongrelerinde de diyor yine delegelerle çok içli dışlıydım diyor. Görüşmeler yaptım diyor. 40 civarı ile gittim diyor. Bu 40 ilde 700 delege ile görüştüm diyor. Özgür Özel'e o istedim diyor. Şöyle diyor. Sonradan hatırladığım üzere bunlar aldığımız ifadesinden tutanaktan bölüm bölüm. Sonradan hatırladığım üzere Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde. Şimdiye kadar söylediğimiz herkes çalışabilir. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı olsam, siz de delege olsanız rica etsem, delege olmasanız bile delegelerle gidip ikna etmek üzere görüşme yapabilirsiniz.
1: Bunlar bu doğal. Hiç normal. Bunlar hiçbir
8: 700 sorun. Delegeyle tek tek arayıp eğer Özgür Özel Genel Başkan Adayımız sizin de desteklerinizi bekliyoruz, biz şunları şunları yapacağız. Bu asla suç değil. Aldığımız bölümler suç teşkil eden bölümler.
1: Neyse mesela suç teşkil ediyor?
8: Mesela diyor ki kadın delege iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde. İşte burası suç. Kurultayda Özgür Özel'e oy vereceğini söyledi. Çocuklarından biri telefondan bana CV'leri gönderdi. Bunları söylerken de aynı zamanda telefondaki o yazışmaları da biliyorsunuz şifresini de vermişti daha önce. O yazışmalar
1: WhatsApp da, yazışmaları değil
8: evet,
1: mi?
8: Evet, WhatsApp yazışmaları. Daha önce de ortaya çıkan yazışmalar var. Hem Özgür Özel'le hem başka delegelerde biliyorsunuz. CV'leri bana gönderdi. Gönderilen CV'yi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdim. İddiası da şu, birazdan o bölüme de zaten geleceğiz. Burada kalsın şimdilik.
1: Bu arada bu İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a evet. Da bunu gönderdim diyerek bu soruşturmanın içerisine bir isim daha ilave etmiş
8: bir
1: oluyor.
8: İsim daha biraz
1: ama tabii bu soruşturmaya dahil olur olmaz bilemeyiz ama ismini katmış oluyor.
8: İsmini katmış oluyor. Burası suç. Bu mesajlaşma zaten Suat Özçağdaş'ın o süreçteki misyonuna ilişkin de bazı bilgiler veriyor. Bu mesajlaşma telefon incelemelerinde ortaya çıkmıştır diyor. Burası ek ifadesinde verdiği suç bölümü. Yani görüşmesi, ikna etmesi, siyasi çalışma yapması suç değil ama...
1: Ama oy karşılığı evet. CV'lerini alıp...
8: İki çocuğunun...
1: Onlar peki tespitli mi?
8: Ona da şöyle söylüyor. Eğer diyor,
1: o iki çocuk İstanbul'da işe girmiş mi yani?
8: SGK kayıtlarına verdiğim isimlerin bakarsanız diyor. SGK kayıtlarına diyor.
1: O zaman
8: diyor,
1: peki bir dakika. Bu ifade bugün...

0: Mahkemesindeki davayı söylüyorsunuz, o devamı. Yani buralarda aslında Malatya'da
1: bu
0: var.
1: Bu oraya gider mi?
0: Malatya'da gider.
2: Mahkeme isterse gider.
0: Hepsi Ankara'da isteyecek de günün sonunda.
2: Mahkeme ister yani.
0: Günün sonunda hepsi isteyecek. Hatta bu sadece bunun için değil, yolsuzluk davaları için de. Şimdi bakıyorsunuz Üsküdar Belediye Başkanı, özür dilerim, belediyesi çalışanları yargılanıyor. Hı-hı. Ama ifadelere bakıyorsunuz, hepsi İmamoğlu Suç Örgütü davasına atıf yapıyor. Bizden bunu istediler, biz bunu yaptık. Biz ikinci, üçüncü duruşmalarda artık şeyi de göreceğiz. Üsküdar davasının Beyoğlu davası gibi. İşte Kadıköy davasını atıyorum, birleştirilmesi. Devam ediyorum. Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür Özel'e destek olmaları için talebi bulunan, burası suç, delege kurultay
3: talep
0: döneminde...
3: Talep derken maddi talep.
0: Evet. Talebi bulunan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Burası yargıyı ilgilendiren konu. Ne tür bir talep mesela, manevi olarak gelsin rahatlasın, elbette değil. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir. Şimdi bunların doğruluğunu kanıtlamak için de tabii ki
3: MASAK ve SGK kayıtları.
0: Evet, SGK gelir. Kayıtlarına bakılacak aynı zamanda.
3: Peki. Burası bitti mi şimdi?
0: Devam edelim. İki bölümümüz daha var yanlış hatırlamıyorsam. Koordinasyon merkezi, burası önemli. Bir de Veli Ağbaba'ya ilişkin özel birkaç şey de söyleyelim tabii. Koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli Ağbaba'ydı. Biliyorsunuz Veli Ağbaba ile ilgili Demirhan Gözaçan'dan tutun da Turgut Koç'un şoförüne kadar. Hatta bir bilgi daha verelim. Turgut Koç'un Malatya'daki şoförünün de bildiklerini aktarmak üzere dilekçe yazdığı avukatının.
3: Şey mi? Bir dakika.
0: Savcılığa.
3: Gaffar mı?
0: Evet.
3: Etkin pişmanlık için mi?
0: Bildiklerini anlatma diyelim şimdilik biz ona. Çünkü etkin pişmanlık
3: doğru,
0: savcının,
3: doğru,
0: savcının karar verebileceği doğru. Bir şey. Biliyorsunuz İstanbul'daki şoförü itirafçı olmuştu. Yani bildiklerini anlatmıştı. O da ifade vermişti.
3: Neydi onun adı? Gökhan.
0: Unuttum şu an.
3: Gökhan'dı ismini. Gökhan.
0: Evet, Gökhan. Aynı zamanda Malatya'daki
3: Gökhan Cumalı.
0: Gökhan Cumalı doğru. Evet. Veli Ağbaba ile ne kadar yakın olduğunu da anlatmıştı.
3: Ya ne kadar çok isim doluştu beynimize değil mi?
0: Evet, yani isimler, soruşturmalar, iddiana hepsi birbirine giriyor bazen. Veli Ağbaba'ydı diyor. Şimdi Veli Ağbaba'ya ilişkinde bir arkadaşımız dün sohbet etmiş. Kendisiyle bir şeyler sormak için aramış. Nasıldı dedim ruh hali, neler söyledi yani, ne hissediyorsun? Çok gergin dedi. Yani söylediğim normal bir şeye bile bağırarak tepki verdi neredeyse dedi. Anladığımız kadarıyla bu soruşturmaların seyri çok da tedirgin etmiş.
3: Peki devam edelim.
0: Veli Ağbaba diyor genel koordinasyonu sağlıyordu. İstanbul'dan sorumlu kişi Suat Özçağdaş'tı.
3: Az önce.
0: Yeni bir isim daha girmiş oldu bu davalara, daha doğrusu bu soruşturmaya. Bana gönderilen talebi ben de kendisine iletmiştim. Koordinasyon merkeziyle il kongrelerinin kurultay sürecini organize eden birimdir. Yani burada da mesela bir koordinasyon merkezi kurulması suç değil. Kurabilirsiniz. Gürkan Acır olarak da adaylarınızı koyarsınız. Biz de merkezin çalışanları oluruz. Ama burada yine talepler bölümü olduğu için orası suç oluyor. Delegelerin de talepleri buraya iletilir ve karşılanmaya çalışılırdı. Var mı arkadaşlar devamı?
3: Mavi valiz varmış.
0: Ne o? Mavi valiz. Şimdi yine tutanaktan, ifade tutanağından diyor ki Özkan Yalıma, Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de, burada mavi valiz görseli de
3: konuşmuştuk biz onu, evet.
0: Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisinde koyuver ibareli mesaj soruldu. Şimdi Özgür Özel'in ekibi doğrudan bir açıklama yaptılar mı bilmiyorum ama alttan alta verdikleri mesajda mavi valizin içerisinde sağlığa zararlı bazı içeceklerin olduğunu dile getirip hafifletmeye çalışırken burada diyor ki ne vardı o mavi valizin içerisinde?
3: Özkan Yalıma soruluyor. Mavi valiz, evet. Bir daha soruluyor.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in, özür diliyorum, yakınlarının kamuoyunu alttan yaydığı mesaj mavi valizin içerisinde.
2: Şey diyorlar yani takım, alkol vardı bunun içerisinde. Alkol sağlığa,
3: evet,
2: zararlı.
3: Doğru mu? Alkol mu vardı?
2: Alkol mü vardı diye soruyorlar.
0: Evet,
2: aslında
0: alkol vardı
2: böyle
0: diye
2: diyorlar.
0: Çünkü Özgür Özel ekibi bu böyle konuşulması için bir yaymıştı. Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon liraya ilişkindir. Mavi valizde 1 milyon lira vardı diyor yani. Demirhan Gözaçan araçla geldi. Parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemiştir.
3: İstemiştir diye doğruluyor. Peki seni alalım. Diyor. Şimdi burada kritik soru şu. Cem ve Mustafa'yı da unutmadım Ankara'da. Ona da döneceğim. Hocam, siz de bugün gün içinde konuşurken dediniz ki ya ben hayretler içerisindeyim.

0: anneye, babaya, çocuğa nasıl masak incelemesi yapılır? Nedir bunun hukuksal zemini? Yapılamaz mı?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Şunu göndermiştim, alabiliyor musunuz?
0: O da var hocam, merak etmeyin.
1: Alın.
0: Ekrana ekrana verin. Hoca bizi itham ediyor, ekrana vermiyorsun, saklıyorsun.
1: Yok hani de. Daha kolay çünkü öbür türlü anlaşılmıyor tamam. Yani.
0: Böyle ekrana verelim arkadaşlar.
2: Korkudan veremiyor diyor bir de.
1: Evet şey kamu ihaleyi. Şey bir fragman verdi. Aşağıya veremedi.
2: Sen her hafta aynı şeyleri söylüyorsun Ersan.
0: O yok ya. Sonradan yapalım. Vallahi. Diyoruz. Geliyor mu? Ha.
1: Yok, sen
0: hayır, kamu ihalesi değil ya.
1: Şu.
2: Şu en son. Masak
0: okuyun hocam siz.
1: Buyurun, bu buyurun. Biraz zor okunur da o bakımdan. Hı. Neyse şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bence ilk soru ve sorun şu. Tabii hukukçu olarak bunu ben söylemek durumundayım. İşin usul kısmı biraz önce söyledi. Bu kadar insana yapılabilir mi? Bu ayrı bir konu. İlk konu. Şimdi 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunumuz var bizim. Bu kanun Cumhurbaşkanı, milletvekili, yerel yönetimlerin seçimlerinde, ülke çapında yapılan seçimlerde uygulanan ana kanunumuz bizim. Burada haksız oy temini başlığı altında bir 152. maddemiz var. Diyor ki bir veya birkaç seçmene menfaat odur budur sağlar oy tedarik edersen oyunu efendim işte satın alan da satan da suçludur diyor. Cezasını da burada söylemiş. Diyor ki bir yıldan üç yıla kadar hapis. Ama bunun karşılığı elma ile armut gibi affedersiniz ayırmamız gereken. Yani siyasi partiler kanunu ile 298 sayılı seçim kanunun ilgisi yok. O ülke seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanununda ayrı bir kanun. Onun için diyoruz ki dernekler kanunu, medeni kanun uygulanır. Bunu ben söylemiyorum. Onun baktığınız zaman işte 29. maddesi, 121. maddesi söylüyor. Haksız oy temin etme denilen fiilin siyasi partiler kanununda karşılığı yok. Bir fiil işlendiği tarihte kanun koyucu tarafından suç sayılmamışsa, karşılığında ceza gösterilmemişse kimse o kişiyi suçlayamaz, cezalandıramaz. Biz buna kanunilik güvencesi deriz. Keyfiliğin önüne geçer. Peki. Çünkü sen ne yaptığını bilerek yaparsın, başına ne geleceğini de bilirsin. Ona göre özgürce hareket edersin veya hareket etmezsin. Önceden sana neyin yasak olduğunu ve olmadığını kanun koyucu, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani parlamento bildirmek zorunda. Şimdi aynı 298 sayılı seçim kanunu oy verme sonucuna tesir edecek haller başlıklı bir 164. madde. Bu da sandıkta oy kullanırken hileli hareketler. Yani Ali'yi veli, veli'yi Ali. İşte oy kullanmamış, kullanmış gibi göstermiş gibi gibi hileli hareketler. Bunun siyasi partiler kanununda yaklaşık karşılığı var 112. maddede oylamaya hile karıştırılması. Şimdi ben diyorum ki önce siyasi partiler kanununda haksız oy temini, menfaat karşılığı oy temini adlı bir suç yok. Kanunda böyle bir tanımlama yapılmamış.
0: Ha, oradan girdi hocam.
1: Bir, iki. Bunlar önemli. Ben tespiti yapayım, siz takdir değerlendirmede bulunun. İki, ikincisi. Bir defa siyasi partiler kanununda kamu görevlisi kavramı yok. Siyasi partiler kamu kurumu değil. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu değil. Bunlar bildiğiniz...
0: Hocam.
1: Arkadaşlar bunlar önemli.
0: Hocam. Bak iki tane örnek vereyim size. Bak sizin böyle söylediğiniz yasal boşluklara iki örnek. Yıllar önce Titan Saadet Zinciri diye bir zincir vardı. Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: Ben bir televizyon programı...
1: Bununla ne alakası var?
0: Anlatacağım. Ona da çare bulunamıyordu. Çünkü parayı yatıranların hiçbirisi şikayetçi değildi.
1: Arkadaşlar para, o dolandırıcılık o başka bir şey.
0: Ama niye dolandırıcılık olsun? Arkadaş, bir dakika. Dur.
1: Sizin bahsettiğiniz...
0: Hayır, onu mali şubeye bile gidiyordu. Mali şubede polisleri bile ikna edip zincire katıyordu. Arkadaşlar. Ama işin nihayetinde patlayacağı belliydi. Ve toplumsal... Özür dilerim hocam, bir saniyede ben Bonzi konuşabileyim sistemi. Ya. Orada da aynı Bonzi sistemi. Onun patlayacağı belliydi. Ve ne yaptılar biliyor musun? O dönem Karacan'dı soyadı. Sermaye Piyasası Kurulu.
2: Değişik bir şeyleri vardı ya.
0: Evet. Ha, şöyle ceket meket vardı değil mi?
2: Ceketlerin bir tarafı kremdi, bir tarafı siyahtı.
0: Ve o da işte Lamborghini arabalar.
3: Hamamlarda çal, geliyordu. Çat bilmem böyle bir şeyler.
0: Ha, neyse bunlar para topladılar ve bir televizyon programı yapıldı. Ben hiç unutmuyorum. Evet. Hakan Aygün ölen neydi o? Banker Castelli ile Cevher Abidin Özden'le bir program yaptılar. Ve o programda dedi ki vergini veriyor musun? Veriyorum. Vergi kaydın var mı? Var. Parayı rıza dışında alıyor musun? Hayır. İnsanlara da böyle bir zincir kurdum. E tamam o zaman benim diyecek tamam, devam edeyim yok mi? Dediler. Ama
2: hukukun
0: sonra
2: boşluğundan yararlandı.
0: Boşluğundan diyorsun. Yararlanmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu
4: arkadaşlar,
0: buna dur dedi hocam.
4: Arkadaşlar.
0: Şimdi siz şimdi, söylediniz de siyasi değil. Partide yasada boşluk var diye tamam, ben alırım değil. Diyorsunuz.
4: Bak bence bilinçli yapılmış bu. Unutulmamış. Boşluk yok. Kanun koyucu bunu yaparken siyasi partiler kanununa koymamış seçim kanununda olan hükmü. Bu bilinçli bir tercih. Demiş ki ben bu menfaat karşılığı siyasi parti delegeleri arasında ne olursa beni ilgilendirmez demiş. Şimdi kanun bazen eksik kalır. Bazen bilim tekniğe yetmez yeni suçlara. Onun için siz arkada kalırsa yetişip yeni kanunlar hocam çıkarırsınız. Kıyas yapamazsınız.
2: Bir örnek vereyim hocam. Mesela biz askere gittiğimiz zaman imzaladığımız bir evrak var. Detayları böyle okuduğun zaman çok ilginç maddeler var. Yani nasıl tuvalete gireceğine kadar yazıyor. Ama bunları diyorsun nasıl düşünmüşler? Olmuş, tamam. Yaşanmış, eklemişler.
4: Mesela uyuşturucu, uyarıcı madde kullanmak suç. Alkol kullanmak suç değil. Eğer sen canın sıkılıp kanunluk ilkesini tanımazsan dersin ki arkadaş uyuşturucu uyarıcı suçsa alkol de suçtur. Kıyas yapıyorum. Ama anayasa ve hukukun evrensel ilke esasları demiş ki bireye bu şekilde keyfi müdahale etmene izin veremem. Beyefendinin Gürkan Bey'in söylediği doğru. Ya kardeşim dolandırıcılığın babası var. Ha onun dediği sübut, ispat. Onun dediği sistemin onu koruması. Bazen hey hey hey biliyorsunuz Anadolu coğrafyasında Anadolu kaptanları olarak sahteleri için söylüyorum. Kağıttan bir takım böyle maketten yerler sattı insanlara. Dedi ki bak dedi ben böyle dedi yatırımlar yaptım. Almanya'dan oradan buradan yeşil sermaye de altına bak. Bunların gerçekleri vardı. Ama zamanla dolandırıcıları çıktı. Sen bunu alıyorsun kanunda 157-158. Madde var maddeler. Sübut sorunu yakalı, zor yakalıyorsun. Çünkü karşındaki yapı teşkilatlı ve sen devlet refleksi evet, olarak kolay dönemiyorsun.
0: Aynen oraya. Öyle.
4: Döndüğün anda fena çarpıyorsun. Diyorsun ki işte devlet böyle bir şeydir. Devlet böyle döner ağır ağır ağır ağır sonra darmadan. Mesela şimdi hani bu Varlık Barış'tan geliyor ediyor ya.
2: İmamoğlu devlet, çıkan amaçlı suç örgütü gibi
4: bak,
2: işte.
4: Devlet bunları getirir. Devlet getirirsin bunları. Meşruysan sorun yok. Ama 5 yıl sonra döner sana. Der ki kardeş böyle bir para getirmiştin ama senin getirdiğin para kayıt dışı değil. Kara para. Sen bunu suçtan elde etmişsin. Bu 5 yıl sonra olur. 4 yıl sonra olur. Dolayısıyla benim söylediğim şu. Ben bir şey yanlış veya doğru diye nitelendirmekten ziyade önce kanunda bunun karşılığı var mı yok mu onu koyuyorum. İkincisi siyasi partilerle ilgili tartıştık. Acayip değişik öyle olması lazım. Sistem onları rahat bırakmış. Hatta bazı yerlerde deniyor ki temsil demokrasi siyasi partileri daha da özgür bırakmalısınız diyor. Bunlar diyor sert kanunlar diyor. Bu 2820 sayılı kanunu beğenmeyen de var. Bu bugünkü tartışma konumuz değil. Ben sadece meramımı anlattım. Sizin sorduğunuz soruda. Bir soruşturma açılmış tamam. İstanbul'da açılmış. Burayla ilgili görülmüş. Ankara'da kurultay yapılmış. Öyle olmuş böyle olmuş. Bence ana sorun o değil. Şimdi bize troll ağ metodu yasak. Ceza muhakemesinde. Yani siz bir mahallede bir suçu işleyen var saklanmış. Şöyle yapamıyorsun Ferhat'cığım. Bütün mahalleyi gözaltına alın. Ulan derler ki nasıl? Yakalayacaksın ama bütün mahalleyi gözaltına alsan. Desen ki ulan ya vereceksiniz ya hepiniz gözaltına
0: alın. Bunun yapılmışı yok mu?
4: Var. Bunlar var ama bunlar hukuk devleti sistemine uygun örnekler değil. Çünkü Gürkan Bey Allah muhafaza örnekler ver. İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Hitler Almanya'sında bunlar yapıldı. Önce iyi başladı. Doğruydu. Ama sonra yürütme güçlü olan devleti idare eden bundan öyle keyif aldı ki dedi ki ben babayım artık bana güveneceksiniz her şeyi doğru yaparım ben herkese aldıysam bunun bir sebebi vardır sorgulamayın. İnsanlar sinmeye başladılar dediler ki ya vardır bir bildiği bir sonra korkuyorsun ve garip garip yapılar ortaya çıkmaya başladı. Gestapo dedi o dedi bu dedi aldılar ne oldu Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki bir sistem kur. Kuvvetler ayrılığı diyorsunuz, yasama diyorsunuz, yürütme diyorsunuz, yargı diyorsunuz. Bunlar arasında ilişkinin dengeli olması lazım diyorsunuz. Hukukun evrensel ilke ve esasları diyorsunuz. Tüm bunlar temel hak ve hürriyetleri.
5: Kurultaya gelin.
4: Burada şimdi geldiğimizde sen bir soruşturma açtın. Suç veya değil ayrı bir konu. Tamam. Suç veya değil. O bir kanunilik meselesi. Ama troll ağ dediğimiz metot. At hepsi 1368 kişi. Arkadaş 1368 kişi şüpheli mi sanık mı? Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu 128. maddesine göre bir kimse ancak şüpheli veya sanıksa onun mal varlığıyla ilgili araştırma yapabilirsin. Terörizmin finansmanı mı? Ortada bir terörizmin finansmanı iddiası yok. Peki kara para aklama mı var burada? Bakıyorsun diyorsun ya kara para aklama olabilmez ki, bir öncül suç olacak. Öncül suçtan elde edilenin bir yerlere Türk Ceza Kanunu 282. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre aktarılması lazım. Yok böyle bir şey. Biz ne görüyoruz burada? Diyor ki kardeşim sen diyor bir siyasi ama partinin
5: kuvvetli suç şüphesi.
4: Bak bir siyasi partinin kongresinde eğer bunlara menfaat karıştırdın diye bir iddiada bulunuyorsanız şüpheniz kimse soruşturmada. Koğuşlarına sandığınız kim? Onları belirlersiniz. Dediğin gibi kuvvetli suç şüphesini buldun mu? Buldun. Onlara yönelirsiniz. Genel 1368 kişiye atarım bunu. Onlara bir bakarım. Onların anasına babasına bakarım. Karısına veya kocasına bakarım. Buldun çocuklarına diyelim. Bakarım ders. Olmaz. Yapamazsın bunu. Bunu yapamazsın kardeşim. Böyle bakamazsın buna. Ben MASAK'ın öyle bir görev olduğunu da düşünmüyorum. Mali Suçlar Araştırma Kurulu bu ülkede savcılık makamının 3 işini yapar. Birincisi bilirkişi değildir o. Taraf raporu hazırlar. Birincisi terörizmin finansmanı. İkincisi kara para aklama olarak bildiğimiz hocam, suçtan kaynaklanan mallarla. Üçüncüsü el koyma. Hocam, hak alacaklara el koyma.
5: Bir dakika bir saniye. Şimdi dediğiniz doğru ama burada çok yoğun kitlesel ve güçlü suç şüpheleri doğuyor.
4: Hocam korkutur ya. 1368 kişi dedin
5: hocam,
4: mi?
5: Hocam sadece Oğuz demin ne dedi? 700 kaç delegeyle görüştü? 700
3: delegeyle görüştü.
5: 700 delegeyle
3: görüştü.
5: Hocam bunların hepsi suçlu demiyor. Hocam
2: Gürsel Tekin ama geçen gün açıkladı bak. Heh. 196 delege zaten mahkeme kararıyla tedbirli. İstanbul delegesi.
5: Doğru.
2: 44 delege tutuklu.
4: Bak ben bir şey söyleyebilir miyim?
2: İsmail 163 delegede adı soruşturma tutanak.
4: Biz bir şey atlıyoruz.
2: Dosyasında var.
4: Cümle yap, bir cümle söyleyeyim. Bak 1368 kişi.
2: Zaten 440 bak, kişi yapıyor her
4: 1368 kişi suç işleyebilir. 1368 kişi savaş suç işleyebilir. 1368 kişi insanlığa karşı suç işleyebilir. Ama 1368 kişi delege olarak böyle bir süreçte bu suça katılmış olamaz. Niye? Çünkü burada yarı oraya oy verdiyse yarı da oraya oy vermiş. Dolayısıyla biz bununla sınırlı değiliz. Beni anlamanızı istiyor. Sadece
2: olmuyor. Tamam.
4: Onların annesi, babası, çocukları dahil edilemez. Ya.
2: Siyasi
4: var.
2: Yorumunu yapacak olursak sen ben şöyle bakarım. Yap, yani derim ki kardeşim ben zaten bir şey yapmamışsam 7 sülaleme bakabilirsiniz.
4: Yok diyemezsin hukuken diyemezsin.
2: Ben siyasi yorum tamam, yapıyorum. Pardon, yani pardon. Kendinden emin olan insan çıkar.
4: O ayrı bir konu.
2: Kardeşim bizim bütün hesaplarımızı incik cincik bakın. Yakınlarımıza bakın. Tapu kayıtlarımıza bakın. Ne bileyim mal edinimlerimize bakın. Kurultay öncesi sonrası hangi
4: sana
2: suçla ilgili suçlanıyorsak.
4: Hukuken hiç demezsin. Mesela diyebilirsin ya benim şey abdestimden şüphem yok. Benim her telefonumu dinleyin. Işte. Her ortam konuşuyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey hukuk devleti olamaz.
2: Ben hocam. Dinliyorsa.
4: Hele muhalefette olanlar için asla söylenemez.
2: Biz söylüyoruz. Demiş. Bizi dinleyen Müslüman olur.
3: O diğer delegeler.
2: Yani biz de yanlış bir şey konuşmadığımız zaman istediği kadar bir
5: daire,
2: yani
5: 70 daire diye bir.
4: Bence bir düzeltme yapacaktır.
5: Hocam bir dakika 70 daire bir iddiası var. Bu şeyin Asoy'un değil mi?
3: Evet evet.
5: Ben Kiptaş'tan orada bir dava var. Burada itiraflar gelmeye başladı.
4: Bir de bir şey mi bulunamadı bak, acaba? Bu
5: sadece uşak değil.
4: Bir de açılmış dava var biliyorsunuz Ankara.
5: Evet.
4: Görülen dava var.
3: 12 kişi.
5: Orada var.
2: Bir şey bulunamadı.
5: Şimdi şöyle. O kadar hocam o kadar bulunamadı çok değişik canım, dosyadan şeyler geliyor ki suçlamalar geliyor ki iddialar geliyor diyeyim tamam. Daha doğrusu. Şimdi savcılık da diyor ki ben bu işin içinden tamam çıkmam zor.
4: Tamam.
5: MASAK
4: ben
5: incelemesi
4: başsavcılığın diyor, takdir herhalde ve değerlendirmesidir. Bir şey diyemem. Bir düzeltme yapacaktır. Yapın. İsterseniz alt yazı. Bu şekilde bir suç soruşturması yapılmaz. Tamam, bitti.
2: Peki.
3: Önceki delegeler bundan mı tutuklandı yoksa Belediyelerdeki yolsuzluklardan mı tutuklandı delegeler?
6: Hangileri? O kurultay soruşturmasında tutuklandı delegeler.
4: Yok, bir Ankara'da dava var. Orada tutuklu yok bildiğim kadarıyla.
3: Hayır, para aldılar diye mi?
4: Ama şeyden, bunda kurultaydan dolayı tutuklu olan yok.
2: İBB dosyasından tutuklu olan
4: yok,
2: var. Beşiktaş
4: kurultaydan dolayı bilmiyorum. Varsa da İstanbul'dandır. Ankara'da
3: para aldı
4: yok
3: diye mi, yoksa
2: hayır, yolsuzluk soruşturması, tamam, rüşvet vesaire.
3: O zaman bunlar tutuklanmaz değil mi? Para aldı, alsalar bile.
4: Cezası az bunun. Yani eğer buradaki şey 112. maddeyi eğer uyguluyorlarsa, ki ben olmaz dediğim madde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası.
3: Hocam bu olursa o zaman seçimlerde yerel veya genel, o zaman oy para verdin, oy verdin, bu da suç hocam olur o zaman yarın bir gün.
2: Tutuklu var.
4: Yok, suç ya,
2: var. Evet evet. Şöyle bak, diyor İstanbul Cumhuriyet Partisi savcılığınca CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yani kurultaydaki... Tamam.
3: Yani para aldığı için şey tutuklandı yani.
4: Tamam. Şimdi bakın. Beni
2: para aldığı değil onlar. Müdahale para edildi. Verdiği, müdahale para alışverişini yani organize eden.
4: Aracılık
2: organizasyonu kuran.
6: Koordinasyon yani merkezi var ya. Anladığım kadarıyla
3: yok, birlikte... Bir dakika, Mustafa da bir para şey verdikleri, Mustafa, aldıkları için aldık verdikleri
5: Mustafa
3: için.
5: Mustafa ne dedin? Turgut Koç'un ifadelerinde bu delegelere para verdiğini söylüyor zaten.
0: Doğru, Etimeskut delegelerine diyor para verdim diyor. Değil mi? Malatya'da çıktı evet galiba. Etimeskut
6: bunlar
0: çıktı.
6: Bunlar organizasyonu yapar. Alanlar değil. Alanlar
3: verenler.
6: Işte kimi kalender ödemir vesaire
4: var. Alanın da aldığını senin ortaya koyman lazım. Bunlar sadece verenler. Verdim olmaz.
0: İşte hocam masakları incelemesin diyorsun. Nasıl
4: yok,
0: koyacaklar
4: orayı? Yok bak öyle demiyorum. Yine beni anlatamıyor.
6: Hukuka göre inceleyemez diyor.
4: Bak hayır bak arkadaşlar tekrar söylüyorum. Masak 3 konuda yetkili. Bilmiyorum, takip eden varsa bilir, çok da yazdığım için. MASAK savcılıkla çalışır, mahkemeyle çalışmaz.
2: Evet.
4: Bir mahkeme MASAK'tan hiçbir şey isteyemez. Sadece savcılıklar isteyebilir. MASAK'ın belli yerlerde temsilcileri vardır. Yani irtibat görevleri var. Normal bu. Mali Suçları Araştırma Kurulu. Kendisinin de zaten re'sen yaptığı incelemeler var. Başsavcılık 3 konuda görevlendirebilir. 1- terörizmin finansmanı var mı? Kanunla. 2- kara para aklama. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler.
3: Yasa dışı bahis ona giriyor.
4: 3'te bir araya üçte, suçtan kaynaklı hakkı alacaklara bak, el koymada ceza muhakemesi kanunu 128. maddesi 1. fıkrası. Yok mu?
2: Pahalanıyor bu. Belediyelerden elde edilen rüşvet, irtikap ve benzeri suç gelirleriyle kurultayın finansmanı söz olur, konusu olduğu olur, için olur, buraya girmez.
4: Onu bağlarsın.
2: Önce olmaz dediniz.
4: Yani rüşvet öncü suç
2: yani,
4: olur.
2: Savcılık kara hukuk para biliyor biraz.
4: Ama 1308 yani bana biraz fazla abartı geldi.
2: Ya zaten o yorumun olabilir ama
4: o, bak,
2: hani
4: o genel şimdi, inceleme yapamaz.
2: Az önce KJ yaz dedin ya arkadaşlara. Evet. Böyle soruşturma olmaz diye. Ben dedim yok, ben, İBB suç örgütüne söyleyeyim dair bakın, soruşturma var.
4: Tekrar söyleyeyim.
2: Beşiktaş Belediyesi var. Tamam, Beykoz tekrar, Belediyesi var. Hepsi
4: Ferhat'cığım sözümün arkasında durmak için
2: İBB söylüyorum. Ve Beşiktaş örgütü arkadaşlar, zaten Aziz İhsan Aktaş örgütlü. Bunlardan elde edilen dur, gelirin
4: ceza muhakemesi kanunun 160. maddesinin 1. fıkrasına göre bir suçun işlenene dair basit şüphe halinde dahi siz soruşturma yaparsınız.
2: Evet.
4: Eğer soruşturma yapmaya değer bir şey olmazsa zaten 158.6 olur. Yoktur onun adı. Soruşturmaya yer olmadığına karar verilir. Bu kovuşturmaya yer olmadığına dair. Ben soruşturma yapılmaz demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Bir statta suç işlendi. 2000 kişilik tribünde insan var. Bir küfür edildi. Veyahut da birisi birisini tokat attı. Veya başka bir şey oldu. Siz bütün o 2000 kişiyi
3: alamazsınız.
4: Yapamazsınız. Bu böyle bir şey yok. Ben söyleyeyim bu. Peki, ben böyle tamam soruşturmaya itiraz ama ederken
0: bu arada, Adem Soytekin'in demin söylediğimiz şeyde ifadesinde şöyle bir yani laf geçiyor. Diyor ki mesela bu
4: yine anlatabildim mi?
0: Aha. Diyor ki burada daire verilen şahısların birçoğunun siyasi manada özgür ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir diyor ve ondan sonra dairelerin dökümüne geçiyor.
3: Şimdi onları galiba MASAK onlara bakacak şimdi evet, mesela.
0: 70 tane.
3: Yani o ayve kime verildi
6: diye. Ben bir ek yapayım. Şimdi bunu zaten savcı bir özel diyaloğu da anlatayım. Adem Soytekin ilk itirafçı olmak isterken savcıya diyor ki etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum size diyor. Kurultayda dağıtılan dairelerin hangi delegelere verdiğini de anlatırım. Savcı Adem Soytekin önce bir kabul etmedi ya böyle pişmanlık. Gerek yok, ben zaten bunların hepsini listeledim diyor. İddianamede
0: kim diyor?
6: Savcı.
2: Elimde var zaten diyor yani.
6: İddianamede hepsi var. Yani Cem Küçük kendi üstüne almamış. Mesela Ersan Hocam'ın
0: evet,
6: az önceki olayda da geldi.
0: Kim alır kendisini?
6: Kendi üstüne almamış. Halasının kızının bla bla diye gitmiş. Mahkeme başkanı diyor ki halanın kızı ya diyor çok uygundu fiyatlar diyor, halamın kızı takip ettiyse.
0: Bir de bu arada mesela bu Kiptaş'ta alınan daireler bila bedel değil.
5: küçük rakamlar ödenmiş.
6: Evet, küçük.
5: Mesela 5 milyonluk bir daire, 4 milyonluk bir daire 900 bin lira ödenmiş.
4: Olmaz orada mesela. Yani bu 900 bin, yani o bir şeydir, sıkıntı.
6: Öyle ödenmemiş.
4: Yani eğer 4 milyonluğu 900 bin liraya verdiysen veya 900 bin...
6: İddianame diyor ki,
4: niye verdin yani?
3: Bir saniye, otelleri gerçek fiyattandır. Onu yok, mesela yaparken nasıl
6: gerçek
3: verdi?
6: Gerçek fiyattan satıyorlar, sistemi anlatıyor.
4: Yok o şey.
6: Suç örgütünün elde ettiği...
5: Dur. Bak burada ilginç şey. Bak dinleyeceğim.
6: Burada şöyle diyor. Suç örgütünün elde ettiği gelirler, bu delegelere verilen daireler, Kiptaş'ın usulsüz dairelerini anlatıyorum. Bunlar diyor o kişilere verildi bir şekilde. Elden verildi. Kimisi banka yöntemiyle belli miktarlar aktarıldı. O paralarla diyor delegelerin dairesinin satın alındığı görüldü. Tekrar diyor Kiptaş'ın sistemine girdi. Yani tamam, bu yöntemle bak, diyor
3: senin dediğin şu
6: kara parası aklandı. Hem kurultayda oy verecek delegenin iradesi
3: tamam,
6: satın
3: tamam senin dediğin
6: alındı.
3: Şu şimdi o. Evin değeri 5 bir milyonsa biri bana 5 milyon veriyor. Ben evi alıyorum. Sonra parayı başka türlü aktarıyorum.
6: Aynı kişiye ya da aynı
3: tamam,
6: sisteme
3: ama peki. Kiptaş bir devlet, yani netice belediye. Burası bir devlet
2: Sayıştay
3: kurumu sayılır.
2: Sayıştay.
3: Şudur. Oradaki evler benim bildiğim, yanlış biliyorsan beni düzeltin. Kiptaş'ta veya Toki'de evin fiyatı 5 ise Tapu'da da 5'tir o.
6: Cemciğim, orada bir beis
5: Cemciğim,
6: yok.
5: Sana hemen bir şey söyleyeyim.
6: Orada bir beis yok.
5: Kiptaş'ın
6: 5 alıyor zaten.
5: Tuzla'daki şeyi var, yeri var. Arkadya evleri miydi o neydi?
6: Arkat evleri.
5: Arkat evleri. O evlerde şu anda Tapu yok. Çünkü mahkemelik yeri vermişler zaten. Şu anda 600 konut var. Ve sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Arsa
5: sadece Kiptaş'ın
2: vermiş.
5: Hayır, arsa da vermemiş.
2: Satış sözleşmesi.
5: Satış sözleşmesi.
3: Parayı almış mı?
5: O satış söz, ya para sözde almış işte, bu şekliyle almış.
6: Evet, böyle alınıyor.
5: Ama altına şöyle bir tane kağıt, şöyle bir kağıt A4'e sevgili izleyici, altına yazmışlar.
3: Tamam.
5: Kiptaş'ın
4: mesela
5: kaşığıyla,
4: böyle taşımalı
5: ya sen böyle bir yere 6 milyon lira, 5
3: elvacı
5: milyon lira
3: kağıdı.
5: Parayı şöyle bir tamam, kağıtla verir.
3: Bak şimdi. Zaten yok.
2: Elvacı kağıdı.
3: Bak şimdi ha. Oldu.
4: Gayrimenkul üç türlü alınır satını. Ya kooperatif üyeliği.
5: Tamam.
4: Ya Tapu'da alım satım yaparsın ya da Tapu'ya teşkilli
6: suçtan elde edilen gelirlerin
3: hakkını böyle de yapılıyor. Şimdi Gürkan Acar'ın dediği oldu. Bak değil şimdi. Şimdikinde Tapu yok. Şimdikinde bir ev var. Tapu yok. O evi 1 milyona da verirsin, 10 milyona da verirsin. Zaten orada 900'e vermişsin ama resmi tapusu olan yer zaten o tür yerlerde fiyat üzerindendir.
6: Evet,
3: onu 10 milyonluk evi 1 milyona gösteremezsin. Zaten, Toki veya Kiptaş'ta.
2: Yıllar işlemleri bitmemiş zaten.
3: Bu söylem üzerine, tapu yok ya.
6: Bu söylem üzerine de çok durdular. Yani orada bazı avukatlar haklı olarak şöyle bir tepki ortaya koydu. Nasıl değerinin altında, ama değerinin altında
3: zaten
6: değil.
3: Zaten yok.
6: 5 ise 5.
3: Onlar ileride bunlar soruşturma peki. Konusu olmaz diye.
5: Şimdi evet, sevgili izleyiciler, az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı şöyle bir tablo var. Bugün gene sabah saatlerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, hep Cumhuriyet Başsavcılıklarını konuşuyoruz. Onların yaptığı açıklamalar evet. Gündemi belirliyor çünkü. Siyasi gündemi de belirliyor. Onun altını çizelim. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bir yetkisizlik kararı verdi. Bu yetkisizlik kararı ne demek? Dedi ki ben bu işi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermek istiyorum dedi. Konu ne? Konu şu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sürecinde Muhittin Böcek'ten para talebi ve paranın teslimi iddialarına ilişkin bu dosya benim yetkisizlik durumum söz konusu. Ben bu dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyorum. Fakat bu sevk yazısında sevgili izleyiciler ilginç bir tablo ortaya çıktı. Daha önce bu soruşturmada adı geçen, yani Muhittin Böcek'in adaylığına ilişkin olarak yapılan soruşturmada adı geçen 3 isme 3 isim daha ilave edildi. Yani Özgür evet. Özel'e, Veli Ağbaba ve galiba Ali Mahir Başarır'dı.
6: Evet.
5: 3 isimdi. Bu 3 isime yeni 3 isim daha eklendi. Bunlardan ikisi Antalya milletvekili. Şimdi hemen Mustafa'ya bir dönelim. Mustafa, şimdi konuyu biz ayrıntılı burada ele alacağız, konuşacağız, siyasi sonuçlarını da konuşacağız. Senin de görüşünü merak ediyorum ama ondan önce şunu soracağım. Şimdi bak, sıra dokunulmazlarda mı böyle bir tablo, dokunulmazlıkları olan milletvekillerini ekrana getirdik. Sen Antalya'yı da çok yakından takip eden bir gazetecisin. Antalya milletvekilleriyle görüştün mü? Ne diyorlar? Şaşkınlar mı? Nasıl bir tablo bu? Ne oldu?
7: Bugün Antalya milletvekili Cavit Arı ve Mustafa Erdem'le görüştüm. İddianameyi sordum. Yani iddia, çok özür dilerim. Soruşturmayı sordum. Fezlekeleri sordum. Hani ne düşünüyorlar diye. Tabii onlarda bir şaşkınlık var. Ama mahkemenin soruşturma evrağı, yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği evrağı okuyunca aslında orada bir takım detayları inceliyoruz. Görüyoruz daha doğrusu. Ben kısa bir bölümünü okuyacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bazı kişiler yönünden de bilgi, koordinasyon, teyit ve iştirak ihtimalinin araştırılması zorunlu kılındığı ibaresi var. Kim için? Bu Cavit Arı, Mustafa Erdem ve Umut Akdoğan'la ilgili ve zaten soruşturmanın içinde geçen Özgür Özel ve Veli Ağbaba zaten var. Buna ek olarak 3 isim: Umut Akdoğan, Ankara Milletvekili, Mustafa Erdem ve Cavit Arı, Antalya Milletvekilleri. Bunlar o tarihlerde, bahse konu tarihte Şubat ayında hem Gökhan Böcek'le hem Muhittin Böcek'le yoğun bir telefon trafiği var. Savcılık da diyor ki bu para iddialarıyla alakalı bu isimlerin de bilgisinin olduğu, bu para verme işinde bu isimlerin de koordinasyon olabileceğini dikkat çekiyor.
5: Şimdi Mustafa bir dakika araya bir gireyim. Şöyle 8 Ocak 10 Ocak tarihlerine dikkat çekiyor galiba savcılık, değil mi? Evet. Yani o iki tarih 8 Ocak,
7: evet,
5: 10 Ocak.
7: Evet.
5: Çünkü şöyle hatırlatalım. Bahse konu Gökhan Böcek'in Ankara ziyareti 9 Ocak'tı galiba. 9 Ocak. 10 Ocak'ta da parti meclisi toplantısı var. Bunu izleyicilerimiz için bir hatırlatalım. Evet.
7: Evet. Evet. Şimdi bu iki milletvekiline şunu sordum. Dedim ki siz bu para trafiğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bizim bilgimiz yok. İşte biz sadece Antalya milletvekilleri olarak Muhittin Böcek'i destekledik. O tarihte Antalya'da sadece Muhittin Böcek aday değildi. Şu anki Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da adaydı. İki milletvekili Ümit Uysal'ın yani iki adaylı olan yarışta Muhittin Böcek'i desteklediler. Tabii bu süreçte başka detayları da bu iki arkadaşla konuşunca öğrendim. Muhittin Böcek'le bu da bir ayrı bir kulis bilgisi olsun vereyim size.
5: Tamam, ver.
7: Muhittin Böcek'le oğlunun arasının bozuk olduğunu öğrendim her iki isimden de. Nedenini şunu sordum. Dedim ki Gökhan Böcek'in bu etkin pişmanlık işine nasıl bakıyorsunuz dedim. Görüştünüz mü onunla? Cavit Bey hani bunları açıklayabilir miyim diye sordum. Tabii ki açıklayabilirsin dediler. Dedim akşam TGRT Haber'de yayında olacağımı söylemiştim kendisine. Muhittin Bey ile oğlunun arasının bozuk olduğunu, Gökhan Böcek'in babasıyla alakalı gergin olduğu, aralarının gergin olduğunu, bununla ilgili aralarında bir itilaf olduğunu söylediler. Daha başka da söylediler ama onları burada söylemeyeyim.
5: İtilafın peki o zaman ne? Şöyle.
2: İtilafın nedeni neymiş?
5: Onu biliyor musun?
7: Yani onu sordum ama iki milletvekili arkadaşım da söylemediler. Ama her ikisi de Muhittin Böcek'le Gökhan Böcek'in arasının limoni olduğu, bozuk olduğu. Ben böyle biraz yumuşatarak söylüyorum. İzleyicilerimiz hani anladım. Burada
5: biz anladık
7: başka
5: onu.
7: Bir noktaya gitmesin diye.
5: Anladık onu, peki.
7: Evet. Dolayısıyla
5: peki Mustafa, biz şunun altını çizelim. Oğuz da, Ferhat da ve Cem de dikkat eder bunu, bu hususa. Şimdi biz Muhittin Böcek'in ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlığının tamamına sahip değiliz. Değil mi?
6: Evet.
5: Biz bilmiyoruz yani. Evet. Çok evet. Sınırlı bir bilgi var elimizde. Çünkü iki sayfalık ya da üç sayfalık, değil mi Oğuz? Çok
6: evet, kısa. Evet, iki sayfalık, iki sayfalık,
5: üç sayfalık bir belge, bilgi paylaşıldı.
2: Ama çok ciddi sayıda ama, bir ha, ifade değil mi? Verdiğini
5: öyle değil mi? Evet. Evet. Yani Muhittin Bey. Dolayısıyla oralarda bu bahse konu sayın milletvekilleriyle ilgili bazı iddialar veya bazı bilgiler olmuş olabilir tabii. Biz bunu bilmiyoruz.
2: Bazı çakışmalar var. Hayır,
5: çakışma
2: zaten.
5: Çünkü onlar, Mustafa diyor ki şaşkındılar diyor. Yani biz nasıl bu davanın içerisinde yer alıyoruz diye. Bu özellikle iki milletvekili için söylüyorum ben. Ama Umut Akdoğan'da da muhtemelen aynı tablo vardır. Çünkü üçü bir anda şu anda fezleke talebiyle Ankara'da Cumhuriyet Savcılığı'na dosyaları gönderiyor.
2: 8-10 Ocak tarihleri kritik tarihler. Yani bu Gökhan Böcek'in Cumhuriyet AK Partisi'ne gelip
5: Gökhan Bey
2: parayı teslim ettiği değerlendirilen süreçte kimlerle görüşülmüş? Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek. Özellikle Muhittin Böcek. İşte Antalya Milletvekili Cavit Arı ile Umut Akdoğan'la Ali Mahir Başar'ı ile telefon görüşmeleri yapmış. Yine Veli Ağbaba'yla.
5: Ama diyor ki işte ben milletvekiliyim, bölge milletvekiliyim. İstiyorum arkadaş diyor adamla. Ben tamam, o adamı zaten... Muhittin Böcek'in yeniden belediye başkanı olmasını istiyorum diyor Cavit Arı.
2: Olabilir. Zaten savcılık da suç şüphesi iddiasını değerlendirir. Milletvekili olduğu için de
5: ama ondan
2: yetkisi
5: biraz
2: bir
5: ileri
2: yere
5: galiba.
2: Kadar.
5: Ondan biraz daha ileri bir durumdayız. Çünkü Cumhuriyet Savcılığına dosya oluşmuş. Ben tamam de onu işte, bulmaya çalışıyorum.
3: Ya dokunulmazlık kalsın yani, yargılayayım diyor.
2: Ha, yargılayayım diyor.
5: O demek değil mi?
2: Evet, dokunulmazlığı olduğu için bir yere kadar gidebiliyorum diyor ben.
3: Hmm. Hayır hayır ben diyor yargılamak istiyorum. Tamam elimde işte. Delil var ama dokunulmazlığı var. Kaldırın var. Ben yargılayayım bunları diyor. Yani tabii yetkisizlik olduğu için dokunulmazlığı olduğu için işte o. Dokunulmazlığı canım, olmasa onu alır. Nasıl aldı bir sürü adamı topladı Antalya Cumhuriyet Başkanlığı.
6: Dokunulmazlık soruşturma sürecinde de etki ediyor mu? Yani
3: yok dokunulmaz.
2: Ya karar çok açık bak yani, şunu söylüyor.
6: Dokunulmazlığı kararda... var diye soruşturmayı da mı Umut. İlerletemiyor?
3: Hayır soruşturma ilerler. Onun dosyası ayrılır. Dokunulmazlık kalktığı zaman bir daha bakar.
6: Ha, yargılama öyle devam ediyor.
2: Şunu söylüyor diyor ki Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025'e 60.355 sayılı soruşturma dosyasında 2024 yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi'nde veya CHP Genel Merkezi irtibatlı kişiler aracılığıyla para talep edilmesi, para verilmesi, paranın teslim alınması, teslimin teyit edilmesi ve bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi kişilerin eylemle irtibatının araştırılmasını gerektiren kısım yüzünden dosyanın tefrik edilerek bu tefrik işlemi neticesinde ortaya çıkan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026'ya 42.413 numaralı soruşturma dosyasının 5.271 sayılı CMK'nın 161 taksim 9. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetkisizliğine diyerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Niye? Çünkü seçilmiş olduğu için dokunulmazlığı olanların yargılanma
5: hem
2: yetkisi.
5: Hem o var hem de suçun işlendiği yer olarak Ankara'yı görüyorlar.
2: Hayır, burada tamamen sen diyor bunu yok, kaldır, ben devam edebilirim diyor.
3: Antalya dosyaya bakar, Antalya o dokunulmazlığı olduğu için kaldırıyor.
6: Özkan Yalım gibi.
2: Antalya yapabilir.
3: İstanbul'dan yapıldı yani. Özkan Yalım, İzmir'de de bir ilçe
2: İstanbul'dan
3: yapıldı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi tamamen bu isimlerin milletvekili dokunulmazlığına sahip olması sebebiyle.
5: Mustafa ekleyeceğin şey var mı?
7: Şöyle ben az önceki yeri bir daha okumak istiyorum. Aslında bugünkü yazının en önemli kısmı bu. 09 Cavit Arı ile devam eden kısmı 09.01.2024 10.01.2024 tarihlerini Mustafa Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek arasında olay öncesi ve sonrasında denk gelen görüşmelerin yapıldığı bu hususların CHP Genel Merkezi çerçevesinde çevresinde gerçekleştiği iddia eden para teslim olayının yalnızca Mustafa Gökhan Böcek ile teslim alan kişi arasında sınırlı kalmadığını, bunun başka isimlerin de koordinasyonu, yani bu para alıp verme kısmı sadece Gökhan Böcek ile Emre Caner ile orada bir
2: sınırlı kalmamıştı.
7: Gökhan Böcek'in ifadesinde var. CHP Genel Merkezi'nin 6. katta parayı birine teslim ettiğini söylüyordu. Savcılık diyor ki bu para alıp verme işi sadece Gökhan Böcek'le Emre Caner arasında sınırlı kalmayıp bu bahsi geçen milletvekillerinin de koordinasyonunun olabileceğini dikkat çekiyor. Bunun araştırılmasıyla alakalı fezlekelerin hazırlanması ve bununla ilgili yasal sürecin başlatılması.
3: Ama galiba Mustafa Bey siz de tecrübelisiniz. Bir tek hani bir kişi böyle bir iddia var. Herhalde bundan dokunulmazlığı kaldırmazlar. Çünkü hani böyle bir iddia var. Hani delil verdim, gördüm, resim, görüntü hesaba para olsa direkt o zaman kaldırılması gerekir diye düşünüyorum. O yüzden evet. Bence dokunulmazlıkları kalktığı zaman o belli olur.
5: Peki değil hocam mi? Ne diyeceksiniz buna?
6: Şimdi ben karar gördüm. Sadece
7: Cem Bey ben burada zaten mi? Şey diyor.
3: Evet.
5: Evet. Evet Mustafa.
7: Yani burada zaten savcılığın hazırladığı yazıda da diyor ki böyle bir bilgi ve koordinasyon, teyit ve iştirak ihtimalinin araştırılmasının zorunlu kılındığını söylüyor.
3: Hmm. Evet.
6: Yani onların da ifadesine başvurmadan
3: olmaz demiş.
5: Olmaz. Peki buyurun.
6: Şimdi
5: gördünüz bu arada Evra değil mi?
6: Gördüm. Şimdi herkesin de vardı zannediyorum. Neticede yetkisiz kararı. Tabii beni yine söylüyorum. Zor konular. Siyasete çok siyaset bu işin içine girdiği için. Ama hukukun üstünlüğünden mümkün mertebe kuvvetli ayrımdan her neyse. Onlar tabii sadece Avrupa'ya ona buna ait lüks ihtiyaç maddeleri değil. Bunlar insanlığa ait.
4: hepimize ait. Yani bizi de başkalarını her yerde ilgilendiren meseleler. Her gün hepimize lazım olan meseleler. Şimdi bir ceza muhakemesi kanunun 161. maddesinin 9. fıkrası gereğince böyle bir yetkisizlik karar verilmesi doğru. Çünkü özel bir hüküm koyuldu 161. maddeye. Parlamenterler bürosu denilen bir büro oluşturuldu. Bunların seçimde, seçim sonrasında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı takipler oradan yapılıyor. Ama soruşturma açılamaz. Milletvekiline soruşturma açılamaz. Bunu ben söylemiyorum. Anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrası söylüyor. Siz bir şey varsa elinizde onları gönderirsiniz. O ilgili yerde fezleke düzenler. Der ki bak bizim elimizde böyle böyle bir şey var. Bunun takdir ve değerlendirmesini karma komisyon. Tabii o da şu anda sağ olsun yığınla dosya bekliyor orada. Bir türlü onları tüketemezler. Hatta hatırlarsanız anayasa değişikliğiyle anayasaya bence aykırı geçmişe dönük dokunulmazlıklar kaldırıldı bu ülkede. Sayın Kılıçdaroğlu da o dönemde anayasaya aykırı ama siyaseten yapmam gerekir dedi. Yanlış bir hareketti. Hatta o nedenle de Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Hatırlarsanız.
3: Enis Berberoğlu.
4: Enis Berberoğlu'ndan dolayı. Aynen öyle. Şimdi ben tabii dosyaya hakim olmamız mümkün değil. Bir defa dokunulmazlıkların kaldırılmadan, milletvekillikleri bitmeden bir şey yapılamıyor. Ağır cezalık suçüstü hali yok. Yani ne gördünüz dediğinizde gördüğüm şu. İki yine takıldığım yer oldu. Bir, siyasi partiler kanunu girmek zorunda kalıyorum. Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olmadığından oradaki faaliyetleri yürütenler kamu görevlisi kabul edilip rüşvetten şundan bundan sorumlu tutulamazlar. Bunu ben söylemiyorum. Türk Ceza Kanunu 252. madde söylüyor. Rüşvet alma ve verme ve bu suçlara aracılık etme fiillerini düzenliyor. Bu bir. İkincisi gördüğüm kadarıyla bir sobelenme yok. Hani diyelim ki yani bu kanunluk prensibini şuraya koyalım.
5: Size göre sobelenme çok zor zaten.
4: Bak şöyle söyleyeyim o zaman. Hatta tam şöyle söyleyip biraz ilerleteyim. Tekrar söylüyorum. Lütfen sizin için konuştuğumu düşünün. Yani siz burada ismi geçen şüpheli veya parlamentersiniz. Siz.
5: Peki.
4: Öyle örnek veriyorum. Empati yaparak gidin. Söylenen şu. İsim anmayacağım. Diyor ki bir milletvekili içeriği bilinmeyen, çünkü milletvekillerini takip edemezsiniz. Bu Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde 17-25 Aralık'ta ki onun dilekçesini her şeyini yazdım ben. Yazdığım için biliyorum. Usulsüz dinleme. Yani siz dinlenmesi yasak olan bir kişiyi başka isimler üzerinden, numaralar üzerinden takip alıyorsunuz. Biz bunlara hukuka aykırı değil deriz. Burada da gördüğüm kadarıyla bir dinleme takip yok. Zaten o suçlar kataloğa da girmiyor ama girdiğini düşünelim. Yok, sadece HTS kayıtları var. Baz incelemeleri var. HTS ile bazın farkını biliyorsunuz. HTS'de görüşme var. Bazda yakınlaşma var. Şimdi şunu söylüyor. Bir milletvekili için söylüyorum. Bu milletvekili diyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı ile 3 kez görüşmüştür. Tamam. Şimdi bu görüşme bir defa anayasa çerçevesinde muhaberat yani haberleşme hürriyeti. Kimseye hesap vermezsiniz. Buna soramazsınız. Ama ne olur? Bir başka örnek vereyim. Cinayet işlendi. Tetikçi vurdu. Dedi ki beni azmettiren şu şahıs. Azmettirici dedi ki bu cezasından indirim almak için bana bu iftirayı atıyor. Türk Ceza Kanunu 38. maddesinin 2. fıkrasında azmettiricini söylersen indirim vardır. İftira atıyor. Fakat sen diyorsunuz ya getirin şunun kayıtlarını bakayım. Kayıtlar geliyor. Sen bunu tanımadığını etmediğini hiçbir şeyini söylüyordun. Adamla yememişsin içmemişsin. Falan saatte şurada görüşmüşsün falan saatte burada görüşmüşsün. PTS'm bunu vermiş HTS'm bunu vermiş. Bak bingo yapıştırdın. Yandı.
5: Tamam işte.
4: Tamam geliyorum oraya. Dur kardeşim. Geliyorum sana. Şimdi.
5: Hayır, bir şimdi şey bak. Bir dakika.
8: 3 aydır bunu
4: dur. Yapıyorum. Bir geleyim mi?
5: Hayır. Veli
4: abi bir bitirmeme izin verir misin? Arkadaşlar. Buradaki sıkıntı şu. Değil mi? Bak buradaki sıkıntı şu. Ben bir milletvekili dedim. Burada 6 milletvekili var. Bu milletvekili aynı partiden. Bu belediye başkanı aynı partiden. İkisi birbirini tanıdığını söylüyor. Görüşüyorlar. Herhangi bir şekilde başka destekleyen bir şey yok. Sırf görüştükleri için İçeride bilinmiyor. Bilinse bile sırf içerikte rüzgar yapması da, ben şunu yaptım, bunu yaptım demesi de yeterli değil. Onun somut delillerle desteklenmesi lazım. Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay söylüyor. Bunlardan dolayı belki basit şüphe sayıp bir şeyler kurcalayabilirsiniz. Ama bunlar elbette bu bahse konu fiil suçsa kanunluk prensibi çerçevesinde yeterli olur mu delil olarak? Yeterli olmaz tabii ki.
2: Şimdi burada enteresan şeylerden bir tanesi.
4: Kuvvetlendirilmesi lazım.
2: Bu milletvekillerinden bir
4: ceza
2: tanesi olsam.
4: Ceza sorunun şahsi ilkesi gerekiyor.
2: Genellikle ya benim burada ne işim var diyorsam derim ki ya soruşturun, ben hiçbir menfaat elde etmedim diye bir cümle duymuyorum. Bu ilginç geliyor bana, yani bunun kurulmaması. Bu özgüvenin olmaması ilginç geliyor. İki, şimdi bakıyorsun tamam diyelim Cavit Bey Antalya milletvekili, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı bölge adaylığı ile ilgili bölge milletvekili olduğu için görüşüyor. Peki Umut Akdoğan, Ankara milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'ne herhangi bir yetkisi yok, pozisyonu, genel başkan yardımcılığı, grup başkan vekilliği, sadece Özgür Özel'e yakınlığıyla biliniyor. Tıpkı Veli Ağbaba gibi. Şimdi bu isimlerin bu 8-10 Ocak tarihlerinde Gökhan Böcek'te ben 1 milyon Euro'yu Veli Ağbaba'nın işaret ettiği kişiye verdim dediği esnada görüşmesi,
4: bunu daha önce konuştuk mu, bir sıkıntı konuştuk
2: şüpheyle mu? Karşılanması kadar da doğal bir şey yok. Yani şimdi bakıyorsun Ankara milletvekili bayram değil, seyran değil, niye bu trafiğin içine girmiş? Kaç kez görüştüklerini de söyleyebiliriz. Ya da Veli Ağbaba, Malatya milletvekilisin, sadece plan bütçe komisyonu üyesisin, partide Özgür Özel'in arkadaşı, dostu, onun arkadaki yönlendiricisi olmak dışında resmi hiçbir görevin, pozisyonun yokken sen adaylık belirleme süreçlerinde aktif bir pozisyon hale geliyorsun. Bu zaten hayatın olağan akışına ters bir durum değil mi? Ters bir durum.
4: Bir cümle söyleyebilir
2: miyim? Arkadaşlar,
4: arkadaşlar ceza muhakemesinde, pardon Mustafa Bey, hayatın olağan akışına aykırılık bir palavradır. Fizikte olur bu. Mesela ben desem ki Ferhat'cığım şimdi ya ben 3 dakika sonra Antep'te olacağım. Dersiniz ki lan ya bu adam ışınlanmayı buldu ya da kafayı yedi. Bu hayatın olan akışına aykırı. Hukukta, ispat hukukunda bir şeyin içinden çıkamazsan uydurma kavramlardır bunlar. Başka türlü olamayacağından. Hayatın olan akışına aykırı olduğundan. Biz somut delillerle konuşuruz.
2: Ya da şüpheli bulunduğundan.
4: Ben biraz önce şunu söyledim. Örneğin şahıs diyor ki ben diyor şu tarihte uçtum. Yanımda da şu vardı. Uçmuş. Şu tarihte orada bulundum. Yanımda da bu vardı. Buradan giriş yaptım. Şu isme böyle. Diğer taraf diyor ki ben tanımıyorum. Bak bu ciddi bir sıkıntı. Tamam. Bunda bir sorun yok. Ama Ferhat Murat'la beni mesela biz görüşüyoruz diyelim. Yarın bir gün bir şey olduğunda soyut sırf görüştüğümüz için kimse tamam, suçlayamaz.
2: Tamam, bu ayrı.
4: Hesap soramaz.
2: Peki, üçüncü
4: kimse de hesap vermek durumunda değil.
3: Burada diğer değil. Burada başka delil var mı?
4: Ama yani aynen işte öyle bu. Şimdi biz burada altı vekil bakımından
5: şu anda bak mesela biz bildiklerimiz bir kısmı biliyorduk. Bir anda mevzu bu sabah kalktık ki altı vekil evet var. Şimdi, demek ki başka bilgiler, doneler ki var elinde ki iddiaları
2: bildiğimiz bilmiyoruz yani. Bildiğimiz o üç vekilden bir tanesini de yerel basından
5: ha doğru
2: yani
5: doğru,
2: Ali Mahir Başarır'ın gittiği bir kitap fuarında doğru. Bir dahaki yılda doğru inşallah Muhittin Böcek başkanlığında bu fuarı yaparız cümlesi üzerinden.
3: Peki Özgür şöyle olsa
2: yakın olması üzerinden yapıyorlar. Üçüncü cümlem de şunu da kurayım. Hı hı. Şimdi bu dokunulmazlık meselesi hakikaten şimdi hukuki olarak belli yerlerde soruşturmaları da tıkıyor. Kürsü dokunulmazlığı olan bir meselenin bu kadar kapsayıcı olması bence son derece sıkıntılı bir meseledir. Yani bunu dokunulmazlığı Türk siyasetini sabote etmede kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Hı hı. Özellikle soruşturma dosyalarının önüne geçmek için kullanıyorlar mı? Kullanır. İçeriden dışarı çıkmaya bir rüşvet olarak, siyasi rüşvet olarak da kullanıyorlar. Adem Soytekin'e bu teklif edilmedi mi? Milletvekili yapalım seni. Yeter tabii ki konuşma. Turan Taşkın Özer bugün disiplin kurulu başkanı. Milletvekili olmasaydı şu an belki de Silivri'de olacaktı. Özgür Karabat milletvekili olmasaydı belki şu anda Silivri'de olacaktı. Bizim bu dokunulmazlık meselesini sadece kürsü dokunulmazlığı.
4: Tamam,
2: yani
4: katkı sunabilir
2: konuşma, tamam, konuşma yapma konusunda şey herhangi bir engel yazdığım için onu sınırlamamız bir lazım.
4: Dünyada dokunulmazlıklara karşı olan bir insan ayrıcalık vermeye gerek yok. Ama bu ülkede Sayın Kılıçdaroğlu'ndan farklı düşünüyorum. Alnım ak, muhalefette olup da diyemezsin. korunman lazım.
2: Tamam, belli çünkü yerlerde ama
4: bunu sadece bu kadar dokunmazlığıyla sınırlarsan dışarıda gelmeye kalkarsın. Şeyde söyleyin, mecliste oylamaya giremezsin.
5: Peki.
8: Yani şu batıdan bir örnek
2: onu da önleyebilirsin. Bir sistem kurabilirsin.
4: Yani değiştirilebilir bir şey demiş.
3: Oscar demem şey. Türkiye karşı bir tane Latin kökenli senatör vardı. Adını hatırlamıyorum şu an. Türkiye karşı da bayağı operasyonların içerisindeydi. Bir tane iş adamı çıktı. Ben buna dedi. İşte bazı kanunlarda bize yardımcı olması için. Ne,
4: sevimsiz
3: yok,
4: bir adam.
3: Yok, Instagram değil. Ha, öbürü değil gözlüklü. Ben dedi buna dedi şu kadar altın verdim dedi. 3 kilo altın veya şu kadar da para dedi. Adamın da dosyası, ifadesi alındı. Ciddiye alındı. Bu adamın evine gidildi veya bir akrabasının evine gidildi Gürkan Acar. Evinde altın bulundu. Yani 3 kilo bilmem ne altın bulundu, para bulundu. Biraz üzerine girdi. Adam da bunu kabul etti ama adam bunu ondan rüşvet olarak değil de işte ben bunu yatırım için evinde saklıyorum dedi. O kişinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Adını arkadaşlar bulabilir o senatörün. Çok Latin kökenliydi ve ceza verildi. Şimdi burada hani biri diyor ki böyle bir para ilişkisi var. HTS kaydı ve benzeri.
4: Ciddi rakamlardan bahsediyor.
3: Ama o para şimdi burada benim bildiğim şimdi mesela o para görüntü, para var mı ortada? Hani parayı verdin, ettin, o var mı? Ama bir kişinin sadece verdim demesiyle olmuyor. Diğerinin de alması demesi lazım. Peki, o açıdan.
5: Şimdi sendeyiz.
3: Ama o senatörde bak. O da çok kuvvetli bir adam da. Yani çok kuvvetli bir adam.
5: Oğuz.
3: Çok az içeri girdi
2: Bob
3: çıktı.
2: Bob Menendez değil mi?
3: Bob Oğuz. Menendez.
5: Evet evet.
3: Bob Oğuz, Menendez.
5: Şimdi sendeyiz. FETÖ'ye bir de dur. Hem bu konuya ilişkin söyleyeceklerim varsa onu alalım. Turgut Koç meselesine ilişkin alalım. Bir de şimdi sevgili izleyiciler bir konu var. O da şu. Şimdi birkaç gündür bu haberler çok çıkmaya başladı. İşte Özgür Özel'e FETÖ suçlamaları. Şimdi ben bu konularda savcılık makamı herhangi bir belge efendime söyleyeyim iddianame ne bileyim ifade vesaire olmadan bu konuları değerlendirmeye almıyoruz. Çünkü bu çok önemli ve vahim de bir iddia. FETÖ terör örgütüyle iltisak meselesi. Dolayısıyla Özgür Özel'e yönelik böyle bir iddia da dolaşmaya başladı. Neden dolaşmaya başladı diyorum. Bugün pek çok gazetede değil mi? 5-6 gazetede birden haberdi.
3: Onunla ilgili
5: fakat bunu dikkate almamız çok küçük bir pencere açarak değerlendirme sebebimiz de şu. Bir kişinin ifadesi var. Hem yıllar önce verdiği bir ifade var.
8: Hem de yeni
5: verdiği bir ifade var. Dolayısıyla bu ifadede bir soruşturma dosyasına dönüşme ihtimali var. Gazetelerde de bunlar değerlendiriliyor. Onun için biz çerçevesi çok sınırlı, dar bir şekilde bu konuya da girmeye gayret edeceğiz.
3: Bir şey söyleyeyim.
5: Ama çok sınırlı gireceğiz.
3: Ben söyleyeyim.
5: Neden?
3: Ama.
5: Çünkü daha bir konu
2: somut
5: bizim...
2: Somut bir şey
5: evet,
2: yok.
5: Evet.
3: Şimdi ben onunla ilgili
5: somut
3: bir şey diyeyim. Bana veriyorsun.
5: Evet, evet.
3: Şimdi 17-25 Aralık sürecinde ben o süreçten çok aktif içerisindeydim. Çok hükümetin tabii orada bir hatası oldu. Bu Zaman Gazetesi'ni falan kapatmasa iyiydi. Yani internet sitesini kapatmasa bugün gazetelerinin. O dönemde şimdi eğer Manisa'daki
2: nasıl kapatmasa ne olacaktı mesela? Ne yapacaktı?
3: Abi, o zaman arşiv olarak o zaman arşiv kim ne konuştu? Ha. Hükümet aleyhine kim ne söyledi?
2: Arşiv
3: hepsi
2: mahiyetiyle dersin.
3: Evet evet arşiv. Şimdi orada Manisa'daki soruşturma babında bir tane emniyet müdürü vardı. İyi bir emniyet müdürü. FETÖ soruşturmaları yaptı 2014-15'te. Özgür Özel de Manisa milletvekili olarak bunlara çok itiraz etti. Hatta o bir tane
2: videosu var.
3: Ablası bir tane abla FETÖ ablası Eli Kelepçeli onu yanlış bulduğunu söyledi ve benzeri. Ama o dönemde bak sadece ben bunu hatırlıyorum ifade. Ama o 17-25 Aralık'ta FETÖ'ye Özgür Özel kadar ondan daha ağır bir sürü kişi. Buna Kemal Bey'i katarsın. Eski AK Partililerden katarsın.
2: Saadet Partisi eski genel başkanı
3: katarsın. AK Partililerden de var. MHP'den de bulursun. Şimdi İYİ Parti'den de, DEVA Gelecek Saadet'ten de bulursun. 17-25 Aralık'ı baz alırsan Türkiye'de herhalde bir 1000 kişi içeri girer. Siyasetçi olarak söylüyorum. Belki 500 kişi. Bu ayrı bir konu. Hani Kemal Bey filan yani Erdoğan kaçacak bilmem neler. 15 Temmuz tiyatrodur. Bir sürü daha onda MİT tırları. Sonra tabii. O gizli Suriye tapesiyle ilgili başka siyasilerin de ben ne açıklama. Ama burada hani örgütle ilgili Baylok, Bankasya hesabı, ondan sonra FETÖ derneklerine üye.
5: Peki.
3: Ve bir tane daha var. Bir 4 maddeydi onlar. İyi bildiğim için söylüyorum. Bunlar varsa bu hakikaten ciddi suç. O yüzden iyi araştırması lazım. Çünkü öbür türlü
4: ben sana
3: havada kalır.
4: Ben şöyle olur.
3: Biri kalkar,
4: FETÖ'yü yediği için bir şey söyler. Gerekli olan.
6: Geliyor. Bu bireysel, eğer gidip de Özgür Özel'in bir bireysel açıklaması var ya, Manisa'daki bir inanç grubuna vesaire diyor FETÖ demek yerine.
2: Eğer hayır canım, hizmet hareketi diyor.
6: Bu şahsi
2: diyor,
6: kanaatini açıkça dile getirse tamam, ama örgütlü suçlar soruşturma bürosu ifadeyi alıyor. O ifadede çizilen şablon da zaten örgütlü bir şekilde bir plan dahilinde siyasi partilere sızıldı. Oradan 250 kişilik bir ekiple yükseldi. Önce belediye başkanı denendi, sonra milletvekili yapıldı. Son süreçte de genel başkanlık sürecinde destekliyor.
5: Hocam geleceğim bir saniye.
3: Yapan kim?
5: Peki.
6: Ben şöyle anlatayım.
5: İfadeler şimdi var, ifadeyi anlatsan.
6: Deniz bize. Uludemir, buna da kalkayım. Yaptırmıştık
5: evet, değil mi arkadaşlar? Yaptırdık.
6: Yanlış hatırlamıyorum. Normalde kendisi ticaretle uğraşıyor. Lojistik firması var. Zamanında FETÖ'nün oradaki iş adamları yapılanması, Masiyat'tı yanlış hatırlamıyorsam. Masiyat'a bir yakınının telkini üzerine giriyor. O da onun yöneticisi. Ondan sonra 2009 yılında diyor, çok sayıda ifadenin içinden seçtiklerimiz, 2009'da yapılan yerel belediye seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi. Çünkü diyor benden liste istediler diyor. En genç üyesi bendim Masiyat'ın diyor. İlçe ilçe dolaştım diyor. 20 kişilik listeyi belirledim diyor. Bu 20 kişilik listeyi diyor bir isim söylüyor, ona verdim diyor.
5: Kime?
6: Hatta Özgür Özel Eczacı diye de listeye not ettim diyor. Akabinde hazırladığım listeyi Hakan Yörükoğlu'na teslim ettim. Bu da mütevelli heyetinden Manisa'daki bir isimmiş. O da aldı bu listeleri Amerika'ya gönderdi diyor. Çok geçmedi diyor. Hemen akabinde listeler gittikten sonra diyor, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Özgür Özel'in CHP'den aday olduğunu gördük diyor.
2: O kendisi, zaman genel başkan kim? Deniz Baykal.
6: Eczacı.
5: Hayır.
2: 2009.
5: Ha, 2009'da evet.
3: Deniz Baykal.
6: Eczacı.
5: 2015'te değil. Ha.
6: Bunu da şöyle, şunu da anlatayım. Bugün FETÖ'nün aile imamıyla ama birçok davada da tanık olan, özellikle mahrem yapılanmaya yönelik operasyonlarda verdiği bilgilerle önünü açan bir isimle de konuştum bunu. Kendisi hakkında şöyle dedi. Emniyet yargı darbesi başarısız olunca dedi, siyasi partilerin içerisine soktukları isimleri daha da öne itmeye başladılar şeklinde bir ifade kullandı. Yani bunun hazırlıkları 2009 yılı ama emniyet yargı darbesi akabinde 15 Temmuz, bunlar tamamen başarısız olunca siyasetteki kanadı bu şekilde harekete geçirdiler şeklinde bir ifade kullandı.
2: Bu arada Bayrak yazışmalarının bazılarında
5: tamam,
2: var.
5: Tamam, devam edelim.
6: Geçiyor. Bu süreç içerisinde FETÖ terör örgütü tarafından Özgür Özel'in seçimi kazanması için ciddi bir destek verildi.
5: Bunlar bu Enis Uludemir'in ifadesi.
6: Evet, manevi destek değil. Diyor ki toplantılarda para topluyorduk. Bu paraları Özgür Özel'in seçimine, seçim çalışmasına harcıyorduk. Devam edelim mi sonraki arkadaşlar? Ama olmadı diyor. Belediye başkanı yapamadık diyor. Bir anda diyor ben 250 kişiyi bu partiye üye yaptım diyerek bir söylemle öne çıktı. Ama diyor o 250 kişiyi diyor FETÖ belirlemişti. FETÖ'nün belirlediği 250 kişilik liste aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızdı. 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdi. Devam edelim arkadaşlar. Hızlı geçiyorum, vaktimiz az diye. Bunların içerisinde, şimdi burası da önemli, kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Özgür Özel'in kardeşim dediği
5: rahmetli ölen,
6: rahmetli hayatını ölen, kaybeden
5: Ferdi Zeyrek'tir diyor.
6: Hatta Ziya Tay FETÖ terör örgütüne diğer isimde üye olma suçundan yargılanıp hüküm giydi.
5: Bir dakika, bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Ziya Tay kim?
6: Ben tam bilmiyorum. Ziya Tay'ın kim
5: olduğunu. Ziya Tay muhtemelen Bülent Arıç'ın kayınbiraderi.
6: Öyle mi?
5: Evet. Öyle bir bilgi var. Evet.
6: Devam Ziya edelim bir sonraki.
5: Efendim?
3: Bakalım diyor şey. Bakacağım dedim.
6: Devam ediyoruz. Özel toplantılar yapardık diyor. Her hafta diyor mütevelli heyetiyle diyor. Bir gün diyor yaptığımız toplantıda TUSKON yöneticileri vesaire vardı diyor. O toplantıda Ekrem İmamoğlu da bizzat vardı diyor. Bizzat gördüm diyor. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun gıda zincirleri olduğu bize söylendi diyor. Ersan Hocam bizim değil, Enis Uludemir'in ifadeleri. Zincirleri olduğu söylendi diyor. Bu toplantıya sadece...
4: O kadar çok ifadeyle karşılaşıyoruz.
2: Kayınpederi değilmiş.
6: Biz sadece... Ne?
2: Kayınbiraderi galiba.
5: Kayınbiraderi dedim zaten.
6: Pardon. Sadece mütevelli...
5: Kayınbiraderi doğru mu?
2: Kayınbiraderi olduğunu
5: yazıyor. Kayınbiraderi, biraderi. Kayınpederi demedim.
2: Ha, tamam.
6: Sadece mütevelli heyeti üyelerinin olduğu toplantıda Ekrem İmamoğlu da vardı diyor. Hızlı geçelim arkadaşlar. Bir sonraki
5: bitti,
6: var mıydı?
5: Bitti yok.
6: Bitti mi? Tamam bu kadar. Buna ekleyeceğim şu aynı zamanda. Yine ben bu Enis Uludemir'in ifadeleri üzerine bahsettiğim isimde çok uzun bir konuşma yaptık. Dedim Ekrem İmamoğlu'ndan vesaire de bahsediyor. Size şöyle bir şey anlatayım dedi. Bir Fethullah Gülen ölmeden önce verdiği vaazlar videoya alınan yine ama Mustafa Özcan'ın hamlesiyle müdahalesiyle yayınlanmayan. Aynen aldığımı aktarıyorum hiçbir yorum yapmadan. Bir iki Ekrem de artık iş şeklinde bir
3: Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu. Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu.
5: Öyle mi? Ha işte. Yani. Dolaylı kayınbirader.
2: Kuzen o zaman.
5: Fakat onun anlattığı şey o muydu? Hani Bülent Arınç diyor da ya benim kahramanım bir cenaze namazı kıldı. Galiba o Ziya Atay'ın babası herhalde. Onun cenazesinde evet. Bu mevzu oluyor. O Ziya Atay'ı getiriyorlar. Ha, elleri kelepçeli. Allah-u Ekber diyemedi. Özgür Özel gitti. İzin aldı komutandan filan.

0: Biz bu çerçevede kalıyoruz.
1: Şimdi,
0: dışına da çıkmamaya gayret
1: siyasette,
0: ediyoruz.
1: Siyasette bu ülkede FETÖ çok ciddi bir iddiadır. FETÖ
0: çok vahim de bir iddiadır.
1: Türkiye Devleti'ne
0: tabii
1: kastetmiş ağır
0: bedeller
1: konvansiyonel ödedir olmayan bir illegal yapılanma. Siyasi irade bile çok geç vakitte ancak ayakta durabilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı öncülük yaptı, öyle oldu. Bunların geçmişte birçok zaman tartışmasını yaptık. Şimdi siyasette arınma olmadı FETÖ'de. Bu net. Bunu bir türlü başaramadık. Öyle oldu. 15 Temmuz'da meclise giden birisi Sayın Özgür Özel. Dik duran birisi. Bence soruşturma yapılır. Bir rüzgar aldı. Çok kuvvetli. Sayın Kılıçdaroğlu karşısında sokakta ezici üstünlüğü var. Bunu her yerde görebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar öyle değil böyle değil deyin. Bizim için önemli olan sokak.
2: Ersan
1: kadın,
2: Bey öyle bir şey
1: kadın,
2: yok ya. Öyle bir
1: erkek,
2: şey olsaydı
1: genç,
2: CHP genel merkezini
1: Musa Bey,
2: 100 binleri
1: Musa
2: toparlardı.
1: Musa Bey siz öyle zannedebilirsiniz ama taban öyle değil kardeşim.
2: Marjinal grupları toparlayabildi.
1: Net bak. Musa Bey,
2: Cumartesi
1: Musa Bey,
2: Kemal Kılıçdaroğlu,
1: bak bugün
2: CHP genel merkezinde
1: Özgür Özel'in
2: yaptı
1: grup toplantısının izlenmelerine bak.
2: Gönüllü
1: bak
2: bir şekilde,
1: kardeşim,
2: kendi
1: öyle değil Musa Bey. Tamam,
2: peki,
1: siz öyle Kemal görebilirsiniz, Bey'deki inanabilirsiniz
2: tamam,
1: ama gerçek öyle değil.
2: Yani.
1: Tamam, öyle
2: peki
1: değil. Ha bunu,
0: peki,
1: bunu,
0: hocam,
1: bunu,
0: konu da almasın.
1: Bunu,
0: hocam,
1: bunu Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi yeni partiyle taçlandırabilir mi, taçlandıramaz mı? O cesareti var mı yok mu göreceğiz. Şimdi FETÖ'cü olabilmek için bu ülkede bir, ya baylok kullanacaksın ya da kod adın olacak. Kod adın. Çok önemlidir bu.
0: Kod adını nerede buluyorlar hocam?
1: Onu öyle güzel tespit ediyorlar ki tanıklarla onu. Tabii kod adı çok enteresan bir şey. Hmm. Hatta şu anda FETÖ'cüler buna karşı durmaya çalışıyorlar. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları boğuyorlar. Temel hak ve hürriyetler değil. FETÖ bir gerçektir. Ülkeye kastetmiştir. İki illegal dışı legal bir enteresan yapılanmadır. Son ana kadar herkes tarafından hizmet hareketi olarak taçlandırılmıştır. Ama 17-25 Aralık 2013 tarihi bizde bir milattır. Memur olan FETÖ'cüler için değil.
3: 1 Nisan 2014.
1: Bak, arkadaşlar.
3: Milli Güvenlik Kurulu'na girince.
1: Arkadaşlar.
3: O organik FETÖ'cüler için.
1: Bunların hepsinin tartışmasını yaptık.
3: Yok yok hocam.
1: Memur olanlar için bir zaman sınırlaması yok.
3: Bak bir şey diyeyim. Çok doğru yok. Doğru hocam. Dediğin doğru ama şöyle. Organik FETÖ'cüyse İsterse 1982'de
1: tamam
3: yapsın. Doğru.
1: Şöyle
3: sonradansa
1: bizim,
3: 1 Nisan 2014
1: bizim,
3: devlet Milli Güvenlik Kurulu'na yazdığı zaman.
1: Halk
3: o zaman
1: tabakası olarak gördüğümüz hekim, eczacı, avukat, şunlar bunlar, bunlardan kandırılmışlar, aldatılmışlar varsa biz bir tarih belirledik. Buna kimisi katıldı katılmadı. Memur olanlar ayrı. İtirafçılar çıkabilir.
3: Organik FETÖ'cüler de ayrı.
1: Pişmanlıcıklar çıkabilir. Bunlar anlatabilirler. Bunlar her türlü senaryoyu da kurabilirler.
0: Yeni bir tanımlama çıkardın.
1: Ama,
0: organik
3: hayır ben
1: ama
3: değil. Yüksel Kocaman'ın ifadesi
1: ama
3: bu. Özür dilerim. Bak ben hocam çok özür dilerim. Ben o dönemin bizzat içindeyim. Gerçekten bulundum. Yüksel Kocaman şöyle bir tabirde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısıydı.
0: Dönemin savcısı.
3: Eğer FETÖ'cüyse, organik FETÖ'cüyse yani hakik yetiştirme, kod adı, baylok, bankası hesabı o 82'de de olabilir, 92'de de. Örgüte sonradan girmiştir. O orada da tarih
1: bak,
3: 1 Nisan 2014.
1: Cem şöyle
3: Harun
1: şöyle
3: Kodalak'ta,
1: bak, Cem şöyle
3: ondan
1: tabirlerde
3: önce Harun Kodalak vardı.
1: Bak tabirler
0: FETÖ çatı davayı yazar.
3: Bak, evet.
1: Öyle FETÖ'cü ki kripto FETÖ'cü olduğunu anlayamıyor. Bunlar sokakta konuşabilirsin.
3: Evet.
1: Hukukta karşılığı olabilmesi
0: hocam,
1: için.
0: Bir baylok dediniz. İki kod adı dediniz.
1: İkincisi kod adı.
3: Üç.
1: Bunun dışında memur olursa memur demek şu. Tayin ediliyor bunlar. Yani bir ile gidiyor. O ilde abla oluyor. O
3: İmamsa
1: ilde abi oluyor. O ilde imam oluyor. Bunlar hepsi katmanlar
3: halinde. Hocam şey var.
1: Halinde.
3: 2014 örnek vereyim Gürkan
1: ama
3: Hoca. Hatay'da vali tarih öğretmeninden talimat alıyor.
1: Bir şehirde oranın esnafı, oranın bilim. Bunlara Sayın Erdoğan'la Cumhurbaşkanı şunu dedi. Ya dedi, biz biliyoruz. Aldatıldılar. Ben aldatıldım dedi. Aldatıldılar. Ama belli bir zaman koyuldu. Ve bu zamana göre eğer bu yapının illegal olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasayla kurulu düzenine kastettiği belli olmuş. Ondan sonra hala sen yapışmış, devam edip vazgeçmiyorsan onun mensubu sayıldın. Bunun dışında bu çıktı, bu itirafçı, onu dedi, o onu dedi, önemli değil. Biz şuna bakacağız kardeşim. Bu şahıs 17-25 Aralık 2013 tarihini esas aldığımızda bakacaksın. TMSF meselesine bakacaksın. Banka meselesine bakacaksın.
3: Bankası.
1: Ona rağmen
3: örgüt
1: üyesi hala devam ediyor mu? Bilerek isteyerek yardım ediyor mu? Hala mütevelli heyeti toplantılarına katılıyor mu? Hala indirme bindirmelerin içinde mi? Yoksa o onu anlatır, bu bunu anlatır. Bense şu an

0: Otururum, üçünüz beşiniz hakkında bir tiyatro çizerim. O dersiniz ki biz baş FETÖ'cüymüş.
1: Şimdi hayır, o dönem böyle bir şey olsa.
0: Bunların hepsini delillendirmek
1: lazım. Kemal Bey çıkamaz o işin
2: içinden. Mustafa Özcan'ın ekibi diyor. Bunlar diyor bu isimler Mustafa Özcan'ın ekibinden diyor. Onların özel bir durumu varmış. Ne baylok ne vesaire o tür durumlara tabi olmazlar. Tayine ve, tabiler.
0: Peki, bir şey söyleyeyim size. Ya bunların gazetelerinin destek için gittiler. Hatta dediler ki. Hatta bak bir şey söyleyeceğim. Dediler ki siz bize zamanında destek vermediniz. Sözde Balyoz Ergen'in konuda. Şimdi oh olsun dediler. Kardeşim bu siyasi çatışmalar oldu.
1: Bankasya'ya çıktı, gidenler hepsi vardı.
3: Bitmeden Mahmut Anan Bankasya önünde ayrılmıyor. Şimdi FETÖ konusu.
0: Onlar da kandırılır.
3: Şimdi burada bu çok vahim bir iddiadır.
2: Evet.
3: 2011 yılında Özgür Özel milletvekili olmuştur ve o dönemde de 2010 yılında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarz vahim iddiaları gündeme getirme durumu söz konusu ise belgesini de
4: bu arada,
3: altına bravo doldurarak
4: bu arada,
3: koyması gerekir.
4: Ferhat tebrik aksi ediyorum. Biz atlayacaktık. Hayır atlayacaktık. Aslında çıkış noktamız şuydu. Yani hem bu haberler hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu tekrar devir teslim aldığı o günkü yaptığı konuşmada söylediği benim çok yakınıma kadar girmiş FETÖ örgütünün ajanları var.
1: Ama isim vermiyor.
0: Gökhan Bey.
1: İsim vermiyor.
0: Zaten Sayın Kılıçdaroğlu Bakırköy'de evde otururken bu adam meclise koştu ya.
3: Artı ben de şu 15 Temmuz.
0: Meclise, 15 Özgür Temmuz, Özel o meclise koştu. Çatısı altına girdi. Konuşma yaptı Cumhuriyet Halk Partisi adına
3: hiç
0: ya.
3: Hiçbirisini kovmak adına şey veya onları eleştirmek adına söylemiyorum
0: herkes
3: ama.
0: Herkese her şeyi söyler.
3: 15 Temmuz peki, sonrasındaki peki, sergilenen peki, tutuma da bakarsak burada Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Hatta Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu eleştirdi. Sen de o evde ne yapıyorsunuz?
3: Ya da tiyatro benzetmesiyle beraber kontrollü darbe demesi de aynı zaviyeden bakacağımız yani şimdi zaman ben, o sınıfa sokulabilir. Şimdi o yüzden Murat, vahim iddiaların altını doldurmak
4: lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi tabii çok önemli bir soru işareti olarak şu anda gündemimizde duruyor. O söyleyince bir de bu şekilde bir ifade ortaya çıkıp gazetelerde yer alınca biz de çok sınırlı çerçevede bu ifade bağlamında evet değerlendirdik. Ama
0: ben Ferhat Murat'a katılıyorum. Böyle bir kolay iş değil.
4: Soruşturma ve ilerleyen süreçler ne olur ne biter bilmiyoruz. Onlar olursa biz burada sevgili izleyiciler bunları da sizlerle paylaşacağız.
0: Yani zamanında söyleme. Sona eriyor şimdi kalk kavga edince söyle. Bu
4: Ankara'da Mustafa Yavuz, Oğuz Polat Bilek kardeşim, Ersan Şen sevgili hocamız, Cem Küçük ve Ferhat Murat. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bizden bu kadar. Yakup Sağlam haber nöbetini devralıyor. Sabaha mutlu ve huzurlu bir güne uyanmanız dileğiyle efendim. Taksim Meydanı sona erdi. İyi geceler.
5: TGRT FM Haber. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT FM Haber.
6: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 3 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler yaşıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına göndermede bulundu ve yerel yönetimler merkezli skandallar mazur görülemezdi. Erdoğan ayrıca kamu personeline tahsis edilen malı kimsenin babasının malı gibi kullanamayacağını da bilmiyorum.
7: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
8: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti. Yaşanan skandallar mazur görülemez dedi.
7: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu harcamasını harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Yolsuzluk ve israf uyarısında bulundu.
7: Makamı, unvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.
8: Erdoğan, belediye kaynaklarının birilerinin ikbal hesapları için kullanılamayacağını vurguladı.
7: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin varlık gayesi adalettir dedi. Geçmişte yaşanan savrukluğun bedelini çok çektik ifadesini kullandı.
7: SSK'nın nasıl batırıldığını, bankaların içinin, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hiçbirimiz unutmadık.
8: Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye'ye maliyetinin 350 milyar dolardan fazla olduğunu vurguladı. Vesayet odakları ile mücadelenin süreceğini açıkladı.
7: Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. En son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır.
6: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. 18 kişilik MYK listesi açıklandı. Listeyi parti sözcülüğüne getirilen Müslüm Sarı duyurdu. Sarı delegeler imza da verse hukuken kurultay toplanamaz dedi. CHP grubunda hain Kemal sloganları atanların CHP'li olduğunu düşünmek istemediğini söyledi. Eğer CHP'lilerse gerekli işlem yapılır mesajı verdi.
9: Kesinleşmemiş olan bir karar. Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
10: Kurultay yapılamaz dedi. Hain sloganlarına tepki gösterdi. Eğer CHP'lilerse gereken yapılır mesajı verdi. CHP'nin yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıkladı.
9: Genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir merkez yürütme kurulumuz var.
10: CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay'ın Albantoğlu genel sekreter oldu. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal örgütten sorumlu olacak. Bülent Kuşoğlu da saymanlığa getirildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden de sorumlu olacak. Semra Dinçer, Deniz Demir, Profesör Doktor Ali Rıza Erbay, Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Berhan Şimşek, Devrim Barış Çelik, Ahmet Hakan Uyanık, Nefaf Bilek, Adnan Demirci, Tahsin Tarhan, Gamze Akkuş genel başkan yardımcılığına atandı. Yeni yapılanmada ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimleri doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibi yeterli sayıda delegeden imza toplarsa kurultay yapılır mı sorusuna cevap verdi. Hukuken mümkün değil dedi.
9: Kesinleşmemiş olan bir karar. Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
10: Sarı, CHP Meclis Grup toplantısında atılan hain Kemal sloganlarına sert tepki gösterdi.
9: Bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
6: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin soruşturmada da yeni gelişme yaşandı. Uşak'ın eski belediye başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verdi.
11: Aldım yanıma canımdan çok sanırım, sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
10: Rüşvet soruşturmasından tutukluydu. İş insanı Turgut Koç'la birlikte CHP 38. olan kurultay soruşturmasında ifade verdi.
12: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
10: Mutlak buttan kararı ile iptal edilen CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları nedeniyle tutuklanan CHP Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında 3 kez ifade vermişti. Yalım, 38. olan kurultaya dair yeniden ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Yalım, Özgür Özer'in genel başkanlığını desteklemek için delegelerle görüştüğünü ve imza topladığını öne sürmüştü. Bazı delegelerin çocuklarının da CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında destek verdiğini savunmuştu.
12: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
10: Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Özkan Yalım, iptal edilen kurultay sürecinde Özgür Özer'in genel başkan seçilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini, 40'a yakın ilde delegelerle birebir görüştüğünü, yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini söyledi. İfadenin bu bölümü de çok dikkat çekiciydi. Yalım, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde iradesini ortaya koyarak Özgür Özer'i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bizzat kendisinin topladığı imza belgelerin CHP'li Selin Sayek Böke'ye teslim edildiğini söyledi. Yalım, delegelerin yakınlarına sağlanan istihdama da değindi. Parti içindeki koordinasyon merkezinde işe alım süreçlerinin değerlendirildiğini söyledi. Merkezin genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağınınsa Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti. Özkan Yalım, Özgür Özel'e verdiği 1 milyon lirayı da tekrar dile getirdi.
12: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
10: Yine CHP delegesi olan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç da Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Koç da kurultay soruşturmasında ifade verdi.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz dedi ve Bahçeli temyiz başvurusuna ilişkin olarak da Yargıtay'a kararını hızlı ver çağrısı yaptı.
13: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
8: Mutlak butlan kararı sonrası CHP içinde yaşanan ayrışmayı değerlendirdi. Temyiz başvurusunun yapıldığı Yargıtay'a kararını bir an önce ver çağrısında bulundu.
13: Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'deki gelişmeler vardı.
13: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
8: Bahçeli provokasyon uyarısında bulundu.
13: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir.
8: MHP lideri CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını da değerlendirdi. CHP arınmalı ve durulmalı dedi.
13: Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı. Toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
8: Bahçeli, iç politikada yaşanan gerilimlerin terörsüz Türkiye hedefinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade etti.
13: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık.
8: Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için çalışacağını belirtti.
13: Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
8: Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süren barış müzakerelerine de değindi.
13: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
6: CHP'deki mutlak mutlan gerginliği meclise de yansıdı. Genel kurulda Özgür Özel'e yakın milletvekilleriyle AK Partili vekiller arasında arınma tartışması yaşandı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
15: Mutlak butlanla ilgili karar tamamen CHP'nin kendi iç çekişmesinin sonucudur. Bu mesele CHP'nin iç çekişmesi, iç çatışmasının bir neticesidir.
10: Meclis Genel Kurulu'nda mutlak butlan gerginliği yaşandı. Özgür Özel'e yakın isimler yaşanan gelişmelerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. AK Parti'dense kendi iç sorunlarınıza bizi bulaştırmayın tepkisi geldi.
14: Eğer burada bunu bir siyasal partinin iç işleyişi olarak gören varsa Türkiye gerçeklerinden tümüyle kopuk durumdadır.
15: CHP kendi işinde kumpas kurmuşsa kurmuştur. Bunun iktidarla AK Parti ile hiçbir alakası söz konusu değildir.
10: Bayram tatili sonrası genel kurul çalışmalarına yeniden başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da mutlak butlan tartışmalarını gündeme taşıdı. Günaydın'ın suçlamalarına cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
14: Konuyla sizin alakanız yok öyle mi? Neyle alakanız var?
15: Kendi içinizde yaşadığınız rezillikleri AK Parti'ye boca etmeye çalışıyorsunuz. Buna milletin karnı tok.
10: CHP'li Günaydın mutlak butlan kararının siyasi bir karar olduğunu savundu. Akbaşoğlu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfta bulundu. Arının da gelin dedi.
15: Kendi seviyesizliklerinizi, kendi hırsızlıklarınızı lütfen bizim üzerimizden gündem yapıp aklanmaya çalışmayın. Arının öyle gelin.
10: Günaydın ve Akbaşoğlu arasında mal varlığı tartışması da yaşandı.
14: İkimiz beraber mal varlıklarımızı açıklayalım, örnek olalım. Var mısın Mehmet Emin Akbaşoğlu?
15: Hırsızlık ve arsızlıkların üzerine gidip onlarla ilgili işlem yapmanız gerekirken niçin bu olayları çarpıtmaya, hakikatleri örtmeye çalışıyorsunuz?
6: ABD ve İsrail'in saldırılarıyla öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze programı belli oldu.
10: ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze programı belli oldu. İran basınında yer alan haberlere göre Tahran Belediyesi Hamenei'nin cenaze töreni programına ilişkin detayları paylaştı. Tevekkülizat törenlerin 3 farklı şehirde gerçekleştirileceğini ancak kesin tarihin henüz açıklanmadığını belirtti. Açıklamaya göre Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesi öngörülüyor. Ardından naaşın Kum'a, sonrasında ise Meşhed'e götürülerek benzer törenlerle uğurlanacağı aktarıldı. Programın detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edilirken, Hamenei'nin naaşının Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilmesinin planlandığı kaydedildi.
6: İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken İsrail ve Lübnan temsilcileri arasındaki ateşkes görüşmeleri Washington'da başladı.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik olarak İsrail ve Hizbullah'tan taahhütler aldığını açıklamasının ardından taraflar yeniden müzakere masasına oturdu. İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, Washington'daki Dışişleri Bakanlığı'nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatte 9 civarında başladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ve 1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçen süreçte taraflar daha önce 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde arabulucuları eşliğinde bir araya gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Hizbullah'ın ABD tarafından sunulan ve İsrail'le karşılıklı saldırıların durdurulmasını öngören teklifi kabul ettiği bildirildi. Açıklamada bilginin Washington'daki Lübnan Büyükelçiliği tarafından teyit edildiği belirtildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 127 kişinin de yaralandığı bildirildi.
6: İTO, Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürün erik oldu. En çok düşense sivri biber oldu.
16: Ali kamatya tatlı biber, yalova biberi, tatlı biber, yalova biberi, kamatya.
17: Gidelim, vay vay vay vay vay vay vay.
8: Mayıs ayının zam şampiyonu erik oldu.
18: Bu şimdi tam da erik diyordu, onu alacağız inşallah.
8: İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 223'ünün fiyatında artış görüldü. 44 ürünün fiyatı azaldı. Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün %86,49'la erik oldu.
18: Şimdi erik tezgahlarda 150 liradan da yerini alıyor, 200 liraya kadar çıktığı da oluyor. Efendim Mayıs ayının en yükselen, fiyatı en yükseleni erik olmuş.
19: Aynen, doğru.
18: Neden?
19: Abla işte yerinde pahalı abla, onun için.
20: Erik 150 lira, fiyatlar pahalı biraz, çok pahalı fiyatlar.
18: Ne kadar olmalı sizce?
20: Normalde 50-60 lira olması lazım, 150 lira, 200 liradan aşağı yok.
8: Bunu %85,64 ile günlük araba kiralama ücreti, %41,42 ile uçak bileti, %25,8 ile şehirler arası otobüs bileti takip etti.
18: Ne kadar olmalı sizce?
21: Silver 25-30 olabilir.
22: 5 baba seç.
8: Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünse sivri biber oldu.
18: Mayıs ayında sivri biberse %60,72 ucuzladı. Düşer mi sizce?
23: Tabii biraz daha da düşsün. Biberin kilosu 180-220 liraydı. 40 liraya düşmüş. Sivri biber de düşmüş. Evet, sivrinin de kilosu 80 liraydı. Fiyatlar güzel pazarın.
8: Onu %60,55 ile Charleston biber, %47,53 ile dolmalık biber takip etti.
18: Biber kimi tezgahlarda 100 liradan da yerini buldu ama kimi tezgahlarda da sivri biber 70 TL'den yerini alıyor.
24: Ya hakkı 50 liradır. Çünkü piyasada bollaştı yani.
8: Düşüş akaryakıt türü olan motorinde %6,76, LPG'de ise %2,75 olarak gerçekleşti.
6: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddede yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor.
25: Ek geliri yok zaten. Kadın hiç çalışmamış. Herhangi bir geliri de yok. Mecburen onun nafakasını beklemek zorunda bir yere kadar. Ben bu düşünce olana karşıyım buna.
26: Bir 10 yıl ödeyen görüyorum mesela. Bence o kadar süre hiç ödenmemesi gerekiyor. Çünkü kişilerin kendi hayatı var. Yeni düzen kurmaları gerekiyor.
8: Süresiz nafaka tartışmalarında geri sayım başladı. Gözler Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da yapacağı toplantıya çevrildi.
27: Çok doğru bir düzenleme. Çünkü şöyle bir şey, aile birliği yıkılmış oluyor. Yani beraber yaşama, evliliğin mantığı nedir? Aynı ortamda aynı dertleri, aynı sıkıntıları, aynı mutlulukları paylaşmaktır.
8: Yüksek Mahkeme Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Bir kesim uygulamanın korunmasını isterken diğer kesim süresiz nafakanın mağduriyete yol açtığını savunuyor.
28: Çok mantıklı olmuş bence. O kadar uzun süre nafaka ödemin de bir aptalca yani, anlamı yok bunun. Onun için bilmiyorum nasıl uygun gördülerse.
8: 12. yargı paketinde nafaka nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin uzunluğuna göre belirlenmesi planlanıyor. Nafaka alt sınırı 5 yıl olarak düşünülüyor. 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi tartışılıyor.
0: Kadınları korumak lazım. Olabildiğince maddi durumuna bakılarak da bu belirlenebilir. Bence süresiz olmalı.
8: Oluşabilecek mağduriyetlere karşı sosyal destek mekanizmalarının devreye alınabileceği belirtiliyor.
6: Türkiye'nin sağlık tablosu endişelendiriyor. Çünkü TÜİK verilerine göre obezite oranı yükselişini sürdürdü ve artık her 5 kişiden biri obez. Kadınlar için tablo daha da vahim. İşte detaylar.
8: Türkiye kilo alıyor, veriler alarm veriyor. Obezite giderek artıyor.
1: Şu an tam olarak kilomu bilmemekle beraber 300 kilonun üzerindeyim.
8: TÜİK 2025 yılı Türkiye Sağlık Araştırması istatistiklerini açıkladı. Obez bireylerin oranı artık dikkat çekti. 2022'de obez oranı %20,2 idi. 2025'te %21,8 oldu. Yani her 5 kişiden biri obez.
2: 100 kiloyu geçiyorum hemen hemen. Obezite sınırındayım.
8: Kadınlarda bu oran daha yüksek. Her 4 kadından biri obez. Hareketsizlik dikkat çekiyor. Fiziksel aktivite yetersiz kalıyor. Merdiven çıkmakta bile zorlanıyoruz.
3: Hareketlerimiz çok kısıtlandı. Olabildiğine yerimizden kalkmaya çok üşeniyoruz.
8: Araştırmaya göre merdiven inip çıkmada zorluk yaşayanların oranı kadınlarda %8,3, erkeklerde %3,7 oldu. Bu duruma bir de sağlıksız beslenme eklenince sağlık problemleri başlıyor.
4: Çok zorluklar çekiyorum aslında.
8: Yetişkinlerde bel ağrısı ilk sırada. Onu hipertansiyon takip ediyor. Şeker hastalığı da hızla yaygınlaşıyor.
5: 2,5 yıldır hemen hemen doğru düzgün çıkmıyorum evden dışarıya. Yatağa bağımlı olmak istemiyorum yani.
8: Rakamlar düşündürücü. Türkiye'nin sağlık karnesi alarm veriyor.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yılan hikayesine dönen yere batan sarnıcı el değiştirdi. İBB'nin tarihi yapıyı tahliye etmesi için Fatih Kaymakamlığı 3 gün süre verdi. İBB sarnıcı tahliye etti. Devir teslimde parsel tartışması da çıktı. Turistler ise kapıda kaldı.

0: Vakıflar Genel Müdürlüğü İBB'nin kontrolünde olan Yerebatan Sarnıcı'nı bünyesine katmak için hukuki süreç başlattı. İBB'nin talebiyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. O karar bozuldu. Fatih Kaymakamlığı günde binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı'nın işletmesinin vakıflara devredildiğini duyurdu. İBB'ye tahliye için 3 gün süre verildi.
1: İstanbul'daki tarihi yapılardan birisi olan Yerebatan Sarnıcı'nın kontrolü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Ancak alınan son kararla beraber Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti ve İBB'nin bu noktayı tahliye etmesi için 3 gün süre verilmişti. O süre doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler buradaki tüm ekipmanlarını kaldırdılar ve buraya tebliğ, tebellüğü tutanağı eklendi. Buraya gelen turistler bu yazıyı İngilizceye çeviriyorlar. Okuduktan sonra da ayrılıyorlar. Yerebatan Sarnıcı sabah saat 9.30'da şu anda kapalı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen sürenin dolmasıyla birlikte sarnıcı boşalttı. İşletme yetkisini alan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeliyle İBB Hukuk Bürosu arasında kısa süreli parsel tartışması çıktı.
2: İtirazımızı o zaman mahkemeye yapacağız.
3: Biz mahkemeye değil. Devletin mahkemesi. Bize gelen yazı, talih.
2: Bize gelen yazı. Mahkeme kararı.
0: Tartışmanın ardından taraflar imzaları attı. Yerebatan Sarnıcı'nın işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmiş oldu. Tarihi yapı el değiştirdi. İstirmesinden dolayı ziyarete kapatıldı. Yüzlerce turist kapıda kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün biletleme sistemini kurmasından sonra ziyaretlerin tekrar başlayacağı öğrenildi.
4: A milli takımımızın Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 26 kişilik kadroyu 1954 ve 2002 Dünya Kupası'ndaki milli futbolcularla duyurdu. Öte yandan milli takım Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne coşkulu bir törenle uğurlandı.
5: Türkler geliyor, Türkler geliyor.
0: Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda A milli takımın nihai kadrosu açıklandı. Montella Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 futbolcuyu belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu yeniden tarih yazacak kadroyu 1954 ve 2002 Dünya Kupası'ndaki futbolcularla duyurdu.
6: Maça çıkarken gözümüzü bile kırpmazdık.
0: Ay Yıldızların kalesini Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır koruyacak.
7: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda var. Rakip kim olursa olsun.
0: Defans hattı Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik'ten oluştu.
8: Ben Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme gururunu 2002'de yaşadım. Şimdi sahne yeni jenerasyonum.
0: Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan görev yapacak.
9: Şimdi sıra yeniden tarih yazacak, isimlerini tüm dünyaya ezberletecek altın jenerasyonda.
0: Bizim çocuklar forvet hattında Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün'le gol arayacak.
10: Arar buluruz, izini bilirsin, sürgeyiz biz. Hem yazında hem kışında nerede olsan sevinir.
0: Türkiye Dünya Kupası D grubunda yer alıyor. Milliler ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay ile yapacak. Milli takım 26 Haziran'da ev sahibi ABD ile grup maçlarını tamamlayacak.
11: Adımız Türkiye kanımızda var.
0: Bizim çocuklar Dünya Kupası için ABD'ye gitti. Milliler mehter takımı ve çiçeklerle uğurlandı. Milli takım için konvoy oluşturuldu. Türk bayrağı asılı araçlar yol boyunca milli futbolculara unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak futbolculara tek tek sarıldı. Milli takıma başarılar diledi. Milli takım yolculuk öncesi uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

0: TGRT FM Haber.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickbox Dünya Şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
11: Buyurun.
12: Ben miyim?
11: Evet.
12: Hayırlı günler Osman dede.
11: Hayırlı günler efendim, buyurun.
12: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
6: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
13: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
8: Burada.
7: YKS Türkiye dördüncüsü.
8: Burada.
7: YKS Türkiye 12.'si.
8: Burada.
7: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
9: Burada.
7: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
8: Burada.
7: Kickbox Dünya Şampiyonu.
9: Burada.
7: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
7: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
13: TGRT FM.
14: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
15: Mir Muhammed Numan Hazretleri. 1. Bölüm.
8: Hindistan'da yaşayan evliyanın en büyüklerinden. Seyyid olup 977 miladi 1569 senesinde Semerkant'ta doğdu. Hindistan'a gelip Hacı Baki Billah Hazretlerinin sohbetiyle şereflendi. Hocasının vefatına kadar Delhi'de hizmetinde bulundu. Hacı Baki Billah Hazretlerinin vefatında İmam-ı Rabbani Hazretleri Delhi'ye teşrif etmişti. Merhamet buyurup Seyyid Mir Muhammed Numan'ı Serhend'e götürdü. Mir Muhammed Hazretleri uzun seneler İmam-ı Rabbani Hazretlerine hizmet etti ve sohbetinde bulundu. Sonra talebe yetiştirmesi için Burhanpur'a gönderildi. 1060 miladi 1650 senesinde Ekberabad şehrinde vefat etti. Mir Muhammed Numan anlattı. Aziz babam, dünyaya gelen her oğlunun ismini Muhammed aleyhisselam ismiyle birlikte olacak diye karar vermiş. Çocuklarına Celaleddin Muhammed, Saadettin Muhammed ve Ziyaeddin Muhammed gibi adlar vermiş. Bunlar benim kardeşlerim idi. Ben annemin karnında 3-4 aylık idim. Babam İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini rüyada görmüş ve bir oğlun dünyaya gelecek. Ona benim ismimi, yani Numan ismini ver buyurmuş. Babam bana Muhammed Numan ismini koymuş. 977 miladi 1569'da Semerkant'ta dünyaya gelmişim. Mir Muhammed Numan Hazretleri buluğa erince Hindistan'a gitti. Dinimizin emirlerine uyma isteğinin çokluğundan vaktin velilerinin hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Her birinden vazifeler aldı, meşgul oldu. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yoluna uygun zikir ve murakabe ile şereflendirdi. Mir Muhammed işini bırakıp dünyayı terk etti. Kalabalık ailesini alıp tam bir tevekkül ile Baki Billah Hazretlerinin huzuruna geldi. Baki Billah Hazretleri vefat edinceye kadar Mir Muhammed Numan'ı en güzel şekilde yetiştirip olgunlaştırdı. Evliyalıkta yüksek makamlar sahibi eyledi. Sonra da en önde gelen talebelerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerine havale eyledi. Mir Muhammed Hazretleri bunu şöyle anlattı. Hazreti Hace'nin vefatlarından önceki günlerde bir gece uyumayıp hizmet eyledim. Bana baktılar. Bu bakışlarının tesiriyle bir hal zahir oldu ki her ne yaparsam acaba Allahü Teala'nın rızasına uygun mudur, değil midir diye düşünceye dalardım. Hatta öyle oldu ki eğer bir yere adım atsam acaba rızasına uygun mu değil mi derdim. Döndüğüm zaman da şu düşüncelere garg olurdum ki bu vakit onlara teslim ve rıza vaktidir ve o kıymeti takdir olunmayan deryadan bu kalbi susamışın kalbine bir yudum su sunmak zamanıdır. Mir Muhammed Numan Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki güzel ahlak, eziyete, sıkıntılara katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet edip kurtulmasına çalışmak, ona şefkatle muamele etmektir. Rızık hususunda endişeye düşmemek, rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğuna emin olmak, ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta ona itaat edip isyandan sakınmaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, güzel ahlak üç haslettedir. Haramdan sakınmak, helali aramak ve aile efradına mümkün olduğu kadar genişlik göstermektir. Ahlak, nefiste yerleşmiş bir şekil ve halden ibarettir. Düşünüp taşınmaya lüzum olmadan, bütün işler kolaylıkla bundan çıkar. dinen ve aklen övülen ve beğenilen işler bu halden meydana gelirse buna güzel ahlak denir. Kötü işler meydana gelirse buna da kötü ahlak denir. Nefiste yerleşmiş bir keyfiyet, hal dememizin sebebi şöyle izah edilebilir. Herhangi bir sebeple bazen malını ihtiyaç için sarf eden kimseye cömerttir denemez. Cömert olması için malını infak etmek, Allahü Teala'nın rızası için vermek düşüncesi ve hali kendinde yerleşmiş bir tabiat ve huy haline gelmiş olması lazımdır. Düşünmeden ve zorluk çekmeden iyi işlerin kolaylıkla kendinden meydana gelmesini şart dememizin sebebi bundan dolayıdır. Çünkü zorlanarak mal veren kimseye cömert denmez veya kızdığı zaman kendini zor zapt eden kimseye halim, yumuşak bir insandır denemez. Bu hususta 4 mesele vardır. Biri iyi ve kötü işler, ikincisi iyi işleri yapmaya, kötü işlerden sakınmaya güç yetirmek, üçüncüsü iyiyi kötüyü, güzeli çirkini bilmek, dördüncüsü nefiste yerleşen bir hal, heyet ile güzele veya çirkine meyledip bunlardan birini yapmayı kolaylaştırmaktır. İyi huyların esası hikmet, şecaat, iffet ve adalet olmak üzere 4 tanedir. Diğerleri bunların teferruatıdır. Bu 4 hususta tam manasıyla kemale ulaşan sadece Resul-i Ekrem Efendimiz'dir. Bu 4 hususta insanlar Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar yaklaşırsa Allahü Teala'ya da o derece yaklaşmış olur. Bu 4 vasfı kendinde toplayan her insan insanlar arasında itaat edilen bir hükümdar olmaya layıktır. Etrafında toplanıp iş ve hareketleri örnek alınmaya layık bir kimsedir. Bu 4 vasıftan uzak olan kimseler ise insanlar arasından çıkarılmaya layık kimselerdir. Çünkü böyle kimseler Allahü Teala'nın rahmetinden kovulup uzaklaştırılan şeytana yaklaşmıştır. Güzel ahlak bazen fıtrat ve tabiat ile, bazen iyi işleri yapmayı adet haline getirmekle, bazen de salih kimselerle, iyi insanlarla beraber olmakla elde edilir. İnsan tabiatı, arkadaşının hem iyiliğini hem de kötülüğünü alır. Bu bakımdan, salih kimseler ile sohbet, ahlakın düzelmesine vesiledir. Kötü kimselerle beraber bulunan ve kötülüğü adet haline getiren kimse ise, Allahü Teala'dan uzaktır. Hakka kavuşamayan, hak yolunda gitmediği için kavuşamaz. Hak yolda gitmeyen, istemediği için gitmez. İstemeyen de, bilmediği için istemez. Böyle kimsenin imanı da tam değildir. Dünyanın zulmet, birkaç günlük ve fani olduğunu, ahiretin ise saadet ve ebedi olduğunu bilince, ahiret için hazırlanmak, azık toplama arzusu kendiliğinden doğar. Bu arzuya kavuşan kimseye, kıymetli bir şey için ehemmiyetsiz bir şeyi vermek zor gelmez. Çünkü bugün topraktan bir saksıyı verip, yarın karşılığında altın bir kupa almak herkese kolay gelir. O halde insanların bütün kusurlarının sebebi iman zayıflığıdır. Hak yolda, din yolunda ilerleyene en önce lazım olan şey, şartları yerine getirmek, sonra bunlara sıkı sarılmak ve sonra da etrafını surlarla çevirip kale gibi olmak lazımdır. Bunun şartları şunlardır. 1. Kendisiyle Allahü Teala arasındaki perdeyi kaldırması lazımdır. Böylece ayet-i kerimede mealen, önlerine ve arkalarına perde koyduk. Buyrulanlardan olmaz. Perde 4 çeşittir. Bunlar mal, mevki, mücadele ve münakaşa, masiyettir. Malın perde olması, kalbi meşgul etmesidir. Halbuki kalp, Allahü Teala'dan başka her şeyi terk etmedikçe ilerleme olmaz. O halde malı aradan kaldırmak lazımdır. Ancak kalbi meşgul etmeyecek kadar ihtiyaç miktarı almak perde olmaz. Mevki ve makamın perde olmasından kurtulmak, bunları istememekle olur. İnsan meşhur olunca, insanlarla olmaktan, kabul görmekten lezzet alır. Mücadele ve münakaşanın perde olması, bu kalpte başka bir şeye yer bırakmaz. Bunların hepsini unutmak lazımdır. La ilahe illallah kelimesinin manasına iman etmelidir. Bunun manası, Allah'tan başka ibadet edecek hiçbir mabut yok demektir. Arzu ve istekleri ağır basan kimsenin mabudu arzu ve istekleri olur. O halde işlerin keşfini münakaşa ve mücadelede değil, mücahedede aramak gerekir. Masiyetin, günahların perde olması, günah işleyenin kalbi kararmış olur. Hakkı nasıl görebilir? Bilhassa haram yemek kalbi tam karartır. Helal yemek kadar kalbi nurlandıran bir şey yoktur. İşin esası haram yemekten sakınmaktır. Helalden başka şey yememelidir. Bu perdeleri aradan kaldıran kimse, namaz kılmak için abdest alan kimseye benzer. Onun namaz kılmak için uyuyacağı bir imama ihtiyacı vardır. Perdeleri kaldıran kimsenin de bir rehbere ihtiyacı vardır. Bu rehber ise İslam alimleridir. Mir Muhammed Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Numan Hazretleri bir gün dervişlerden bir grupla kendisini sevenlerden birinin evine davet edildi. Mir Hazretleri ev sahibini huzuruna çağırıp İkramda, ifrata, aşırılığa gitmemesini tembihledi ve yemeklerde sakın hiç şüpheli bir şey bulunmasın buyurdu. O da elden geldiği kadar ihtiyatla hareket etti. Ama Hazreti Mir'in yanında kalabalık bir cemaat bulunduğundan pek çok keçi ve koyun kestiler. Aniden kesilen bu hayvanların birinin eti üzerinde sayısız kurtlar peyda oldu. Öyle ki bir anda etten kemiğe geçtiler. Hazreti Mir'e getirdiler. Bunun için çok dikkat edin demiştik. Bu keçi helalden değildir. Allahü Teala bu kurtlarla bunu bize gösteriyor. Bununla beraber yine de araştırın buyurdu. Araştırdılar. Anlaşıldı ki bu keçi hayvan zekatı toplama memuru arkadaşının zulmen alıp kendisine gönderdiği ve ev sahibinin bundan hiç haberi olmadığı bir hayvandı. Mir Muhammed Hazretlerinin muhlislerinden biri evlenmişti. Kayınpederi ona çok sert davranıyor ve eziyet ediyordu. Bu muhlis sıkılarak, utanarak halini Hazreti Mir'e arz etti. Hazreti Mir ona acıdı ve "Hiç üzülme. Kayınpederin yakında bu dünyadan gider." buyurdu. 2-3 gün sonra kayınpeder öldü. Ve o talebe onun şerrinden kurtuldu. Mir Muhammed Numan Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, amelsiz ilim insanı kurtarır zannetmeyin ve ilim sahibi olunca amel etmeden kurtuluruz sanıyorsunuz. Bu halinize çok şaşılır. Çünkü ilmi olan kimsenin amelsiz kuru ilmin kıyamette kendine zarar vereceğini bilmiyordum diye özür ve bahane yapamayacağını bilmesi lazımdır. Peygamber Efendimizin aleyhisselam şu hadisi şerifini de işitmediniz mi? Buyuruyor ki, kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faydasını görmeyen alime olacaktır. Büyüklerden biri, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini rüyada görüp, ne halde olduğunu sorunca, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, o kadar sözlerim, keşif ve işaretlerim, yani zahiri ve batıni bilgilerim hep harap oldu, tükendi. Yalnız bir gece kıldığım 2 rekat namaz imdadıma yetişti. Ameli, ibadeti elden bırakma. Kalbe ait halleri ve bilgileri unutma. Yani hareketlerin ilme, hallerin de tasavvufa uygun olsun. İyi bil ki, amelsiz ilim insanı kurtaramaz. Bunu sana bir misal ile anlatayım. Bir kimse, dağda bir aslana rastlasa, yanında tüfeği ve kılıcı bulunsa ve bunları kullanmasını iyi bilse ve ne kadar cesur olursa olsun, bu aletleri kullanmadıkça aslandan kurtulabilir mi? Sen de bilirsin ki kurtulamaz. İşte bunun gibi bir kimse ne kadar ilim sahibi olursa olsun, bildiğine göre hareket etmezse ilminin faydası olmaz. Diğer bir misal, bir tabip hastalansa, hastalığını teşhis edip ilacını da bilse ve bu ilaç hakikaten o hastalığa çok iyi gelse, ilacı kullanmadıkça yalnız bilgisinin onu iyi edemeyeceğini pekala bilirsin. Bir insan ne kadar ilim edinse, ne kadar kitap okusa, bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz. Allahü Teala'nın emrettiği, beğendiği işleri yaparak onun merhametini kazanmaz isen rahmetine kavuşamazsın. Bak, Allahü Teala bir ayet-i kerimede Allah'ın rahmetine kavuşmak isteyenler emirlerini yapsınlar buyuruyor. Başka ayette dünyada yapılanların karşılıklarını göreceklerdir ve diğer bir ayette iman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır. Ve bir yerde cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir. Ve Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyuruyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yayılan nasihatlerinden biri şudur. Allahü Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gazap ve azap edeceğine alamet, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründe

Yanına bir melek gönderip şöyle sordurdu: "Daha ne kadar ibadet edeceksin? Cennetlik olmadın mı?" Cevabında dedi ki: "Benim vazifem kulluk yapmaktır. Emir sahibi odur." Melek bu cevabı işitince: "Ya Rabbi, sen her şeyi bilirsin. O kulunun cevabını da duydun," dedi. Cenab-ı Hak: "O kulum alçaklığı ile aşağılığı ile beraber bizden yüzünü çevirmiyor. Biz de ihsan ve merhamet sahibi olduğumuzdan elbette onu bırakmayız. Ey meleklerim, şahit olunuz, onu affettim," buyurdu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bak ne buyuruyor: "Ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve amelleriniz tartılmadan önce kendinizi tartınız." Ali Murtaza Hazretleri buyurdu ki: "Uğraşmadan, çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse hayale kapılıyor. Çalışarak kavuşacağım diyenin de kendini yorması, ibadet meşakkatlerini yüklenmesi lazımdır." Hazreti Ali'nin talebesinden Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki: "İbadet etmeden Allahü Teala'dan cennet istemek büyük günahtır." Büyüklerden biri buyuruyor ki: "İlmi faydalı olan kimse ibadeti bırakmaz. İbadetin sevabını düşünmeyi bırakır." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Akıl sahibi nefsini ezip ahirette lazım olan şeyler için çalışır. Ahmak, aptal olan da nefsinin arzuları peşinde koşup cennete götürmesi için de Allahü Teala'ya dua eder. Canı gönülden çalışmak Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse şiddetle karşı koyup onu ezmek lazımdır ve her an kendini mezarda bilip ona göre hazırlanmalıdır. Senden evvel gidenler hep sana, onlara ne zaman ve ne halde kavuşacağına bakıyorlar. Aklını başına topla da oraya sermayesiz gitme." Ebu Bekr Sıddık Hazretleri buyurdu ki: "İnsanın vücudu ya kuş kafesine benzer ki açılınca kuş uçup kurtulur veya hayvanın ahırına benzer ki açılınca hayvan yük çekmeye, zahmete sokulur. Düşün, bakalım sen bunlardan hangisisin? Kuş kafesi isen, Rabbine kavuş sesini işitince uçup yükselirsin. Keyfine göre yaşa. Fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap. Fakat unutma ki her yaptığının hesabını vereceksin." Mir Muhammed Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerinde şöyle buyurdular: "Nasihatlerin hülasası, özü Allahü Teala'ya kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Taat demek ve ibadet demek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama tabi olmak demektir. Yani bütün sözlerini ve hareketlerini onun emirlerine ve nehilerine uydurmak demektir. Yani her söylediğin ve her yaptığın, söylememen ve yapmaman hep onun emriyle olmaktır. Şunu iyi biliniz ki, ibadet şeklinde yaptığınız işler, eğer onun emriyle olmadıysa, ibadet olmaz. Belki günah olur. Eğer namaz ve oruç iseler de böyledir. Nitekim biliyorsunuz ki, Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının her dört günü oruç tutmak günahtır, isyan etmektir. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat emir ile olmadığından günah oldu. Bunun gibi, başkasından zor ile alınan elbise içinde veya böyle bir yerde namaz kılmak da günahtır. Halbuki namaz bir ibadettir. Fakat emir ile olmayınca

0: olunca isyan oluyor. Bunlar gibi bir kimsenin nikahlı hanımıyla her türlü oyun ve latifeler yapması ibadettir. Yani sevaptır. Bunun sevabı hadisi şerif ile bildirilmektedir. Halbuki yapılan şey oyun ve eğlencedir. Fakat emir ile olduğundan sevaptır. Görülüyor ki ibadet demek yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. İbadet demek İslamiyet'in emirlerine uymak demektir. Çünkü namaz ve oruç İslamiyet'e uygun olunca ibadet olurlar. O halde bütün sözlerinizi ve bütün hareketlerinizi İslamiyet'e uydurun. Çünkü kim olursa olsun İslamiyet'e uymayan ilimler ve çalışmalar doğru yoldan sapmaktır ve Allahü Teala'dan uzaklaşmaya sebep olurlar. Peygamber Efendimiz aleyhisselam işte bunun için eskiden kalma ilimleri ve adetleri neshetti, değiştirdi. O halde İslamiyet'in müsaadesi olmadan ağzını açmamak lazımdır. Ve iyi biliniz ki sizin öğrendiğiniz ilimlerle Allahü Teala'nın yolunda gidilemez. Şunu da biliniz ki bu yol kendilerine sofi yani tarikatçı ismini vererek tarikat büyüklerinin yolunda olduklarını iddia eden cahillerin manalarını anlamadıkları İslamiyet'e uymayan sözleriyle de gidilemez. Bu yolda ancak nefis ile mücadele edenler gidebilir. Nefsin arzularını, şehvetlerini İslamiyet'in dışına taşırmamak lazımdır. Laf ile gidilmez. İslamiyet'te yeri olmayan sözler ve ilimler ve şehvet ile karışmış gafil kalp, şekavet ve felaket alametleridir. Allahü Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimseye evvela ne yapmak lazımdır? Evvela ehli sünnet alimlerinin yazdıklarına, bildirdiklerine uygun temiz bir itikat ve iman lazımdır. Bundan sonra tövbe-i nasuh yani daha işlememek üzere günahlara tövbe etmek, üçüncüsü herkes ile helalleşmek, üzerinde hiçbir mahlukun hakkı kalmamak, dördüncüsü Allahü Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyet'i öğrenmektir. Şibli Hazretleri diyor ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendime ona uydurdum. Diğerlerini bıraktım. Çünkü kurtuluşu ve saadet-i ebediyeye kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadisi şerif şudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Mir Muhammed Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hace Baki Billah Hazretleri, Mir Muhammed Numan Hazretleri kendilerine talebe olarak geldiğinde Mir Hazretlerini ailesiyle birlikte Firuzabad Camii'nin altında ikamet ettirmeyi düşündüler. Bu caminin altında odalar vardı. Öyle odalar ki asırlarca onlarda kimse oturmamıştı. Rutubetten nefes bile zor alınırdı. Hazreti Hace'nin emri üzerine çoluk çocuğuyla oraya yerleştiler. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin haller sahibi ve salihadan olan hemşiresi, kız kardeşi orada oturmaktan hastalandı. Hazreti Hace Baki Billah Hazretlerinin temiz anneleri Mir Muhammed Hazretlerine ziyarete geldi. Oranın fena kokusundan bir saat orada oturamadı. Bu hali gören anneleri oğulları Hazreti Hace'ye dönüp, "Ey oğlum, üstadım ve gözümün nuru, sizin bu sevenleriniz burada ölmesinler, dedi. Hazreti Hace, anneciğim, bunlar, bu gibi işler kalplerine ağır gelip, incinme düşüncesiyle buraya gelmediler. Onlar, Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için geldiler. Madem ki onların oradan çıkarılmasını istiyorsunuz, öyleyse yeni eve taşıyalım, dedi. Sonradan Mir Muhammed Numan Hazretleri, evliyalıkta ne kadar makamlara kavuşmuş isem, hepsi de Firuzabad Camii'nin altında ihsan edildi, buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda Mir Muhammed Hazretlerinin sualine şöyle cevap vermişlerdir. Sual: Peygamberler aleyhimüsselavat ve veliler aleyhimür rıdvan hep dert ve bela içinde yaşadı. Hatta belalar, mihnetler en çok peygamberlere, sonra evliyaya, sonra bunlara benzeyenlere gelir buyuruldu. Halbuki Şura suresi 30. ayetinde mealen, size gelen belalar kabahatlerinizin cezasıdır buyuruldu. Bu ayet-i kerimeye göre dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösterir. Peygamber ve veli olmayanların çok sıkıntı çekmesi icap eder. Dostlarına neden dert, bela veriyor? Düşmanları rahat ve nimetler içinde, dostları mihnetler, belalar içinde nasıl olur? Cevap: Dünya, zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddı, tersidir. Birini sevindirmek, ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak, ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünyada nimetleri, lezzetleri çok olanlar, bunlara lazım olan şükrü yapmazlarsa, ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Bunun gibi, dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin, ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü, ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. Daha doğrusu, sonu olan sonsuz ile ölçülebilir mi? Bunun için dostlarına merhamet ederek, sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına hile, istidraç yaparak biraz lezzet verip çok elemlere sürüklüyor. Sual: Fakir olan kâfir, dünyada da ahirette de sıkıntı çekiyor. Bunun dünyada çektiği sıkıntılar, ahirette lezzete kavuşmasına sebep olmayacak. Bunun sebebi nedir? Cevap: Kâfir, Allahü Teala'nın düşmanıdır. Sonsuz azap görmesi lazımdır. Dünyada ona azap yapmamak, kendi haline bırakmak, ona iyilik, lezzet demektir. Hatta bunun için dünya kâfirlerin cennetidir buyuruldu. Kâfirlerden bir kısmına dünyada azap yapmamakla iyilik ettikleri gibi, ayrıca nimetler, lezzetler de verirler. Bir kısmına ise yalnız azap yapmamak ile iyilik edip ayrıca lezzetler vermezler. Bunların hep hikmetleri, faydalı sebepleri vardır. Sual: Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette nimetler, lezzetler verseydi ve dünyada verdiği lezzetler ahirette bunların elem çekmesine sebep olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Cevap: Bunun çeşitli cevapları vardır. Birinci cevap: Dünyada birkaç gün dert, bela çekmeselerdi, cennetin sonsuz lezzetlerinin kıymetini anlamazlardı. ve ebedi sıhhat ve afiyet nimetlerinin kıymetini bilmezlerdi. Açlık çekmeyen yemeğin lezzetini anlamaz. Acı çekmeyen rahatlığın kıymetini bilmez. Dünyada bunlara elem vermek sanki daimi lezzetleri arttırmak içindir. Bu elemler bir nimet olup cahil halkı denemek için büyüklere verilen nimetler elem olarak gösterilmektedir. Yabancılara elem şeklinde gösterilen dostlar için nimettir. İkinci cevap. Belalar, sıkıntılar cahil için sıkıntı ise de bu büyüklere sevdiklerinden gelen her şey tatlı olmaktadır. Nimetlerden lezzet aldıkları gibi belalardan da lezzet duyarlar. Hatta bela sadece sevgilinin arzusu olup kendi istekleri karışmadığı için daha tatlı gelir. Nimetlerde bu lezzet bulunamaz. Çünkü nimetlerde nefislerinin istekleri de vardır. Bela gelince nefisleri ağlamakta, inlemektedir. Bu büyükler belayı nimetten daha çok sever. Bela bunlara nimetten daha tatlı gelir. Bunların dünyadan aldıkları lezzet, belalardan, musibetlerden gelmektedir. Dünyada dert ve bela olmasaydı, bunların gözünde dünyanın hiç değeri olmazdı. Dünyanın acı hadiseleri olmasaydı, onu boş, abes görürlerdi. O halde Allahü Teala'nın dostları, dünyada da, ahirette de lezzetli ve sevinçlidir. Dertlerden aldıkları lezzetler, ahiret lezzetlerinin azalmasına sebep olmaz. Ahiret lezzetlerini gideren, cahillerin aradıkları lezzetlerdir. Ya Rabbi, dostlarına nasıl ihsan yapıyorsun ki, başkalarına verdiğin nimetler, bunlara da rahmettir. Onlara dert, elem olanlar da bunlara nimettir. Başkaları nimet gelince sevinir, dert gelince üzülür. Bu büyükler nimette de sevinçli, dertte de sevinçlidir. Çünkü bunlar işlerin güzelliğine, çirkinliğine bakmıyor. İşleri yapanın güzelliğine bakmaktadırlar. O güzellerin güzelidir. İşleri yapan sevgili olduğu gibi, işleri de sevgili olmakta ve tatlı gelmektedir. Bu dünyada her şey, güzel olan yapıcının işi olduğundan, dert ve zarar verse de, bunlara istedikleri ve sevdikleri şey olmaktadır. Kendilerine tatlı gelmektedir. Ya Rabbi, bu nasıl lütuf ve ihsandır ki, bu gizli ve kıymetli nimetleri, yabancılara sezdirmeden dostlarına gönderiyorsun. Bunları her an kendi arzuna razı bulundurup, zevk ve lezzet içinde tutuyorsun. Başkalarına dert, ayıp, aşağılık olarak gönderdiklerin, bunlar için cemal ve kemal oluyor. Bunların arzularını, arzu edilmeyen şeyler içine yerleştirdin. Dünya lezzet ve zevklerini, başkalarının tersine olarak ahiret derecelerinin lezzetlerinin artmasına sebep eyledin. Bu Allahü Teala'nın büyük nimetidir. Dilediğine ihsan eder. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Mir Muhammed Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Hazretleri şöyle anlatır. Yine bir gün Resulullah Efendimizi rüyada gördüm. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh da yanındaydı. Buyurdular ki, ey Ebu Bekr, oğlum Muhammed Numan'a de ki, Şeyh Ahmet'in makbulü benim makbulümdür. Şeyh Ahmet'in merdudu benim merdudumdur. Benim merdudum da Allahü Teala'nın merdududur. Bu müjdeyi işitince son derece sevinip, elhamdülillah ki ben Hazreti İmam'ın makbulüyüm. O halde Allahü Teâlâ'nın da makbulü oluyorum diye içimden geçirdiğimde Resulullah Hazreti Sıddık-ı Ekber'e buyurdular ki: "Oğlum Muhammed Numan'a de ki onun makbulü olan Şeyh Ahmet'in de makbulüdür. Benim de Allahü Teâlâ'nın da makbulüdür. Onun merdudu Şeyh Ahmet'in, benim ve Allahü Teâlâ'nın merdudumuzdur." Mir Muhammed Hazretleri başka bir sohbette buyurdular ki: "Namazın rükünlerini, farzlarını layık olduğu şekilde eda etmeli, vacip ve sünnetlerini tamam yapmalıdır. İftitah tekbirinde ayakta düz durmalıdır. İftitah tekbiri anında Allahü Teala'nın zikriyle kalbi hazır olmalı, onun büyüklüğünü düşünmeli, tazimde bulunmalıdır. Amelini Allah rızası için tam bir ihlas ile şuurlu olarak yapmalı, geçmiş günahları için tövbe etmelidir. Farzı yerine getirmek için kalbini dünya işlerinden kurtarmalıdır. Sanki son namazı kılıyormuş gibi kalbi huşu içinde ve bedeni hudu içinde olmalıdır. Namazda sağa sola iltifat etmemelidir. Allahü Teala'yı görüyormuş gibi namaz kılmalı veya Allahü Teala'nın onun bütün tavırlarını, hayır ve şer bütün hallerini görüp bildiğini düşünmelidir. Allahü Teala'nın kendisinin bütün hallerini müşahede ettiğini düşününce huşu artar ve tazimi kendiliğinden olur. Devam üzere istiğfarda bulunmak İslam'ın sünnetlerindendir. Devamlı istiğfar etmek insanın üzüntüsünü alır. Resul-i Ekrem Efendimiz gece ve gündüz 100 kere istiğfar ederdi. İstiğfardan önce günahtan el çekilmelidir. Bütün işlerde ve hallerde istiğfarı akılda tutmalıdır. İstiğfar ederken de Estağfirullahel-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbi ileyh demelidir. İnsanlara muhtaç olmayacak kadar helal ve tayyip, temiz, helal rızık talebinde olmak, dilenmek zilletine düşmekten iffet içinde yaşamak farzdır. Meşru kazanç yolu, peygamberlerin ve selef-i salihinin sünneti yoludur. Kişinin yediği şeylerin en tayyibi, kendi kazancından yediğidir. Helal kazanırken de dine hizmet etmeye ve kimseye muhtaç olmamaya niyet etmelidir. Allahü Teala'yı zikretmekten alıkoyan, ahiret işlerini yapmayı engelleyen kazanç yollarına girmemelidir. Nemime bir kimsenin saklı bir şeyini istemediği bir kimseye ulaştırmak yahut bu şahsın bu gizli saklı şeyinin kendisine getirilmesidir. Bir hadis-i şerifte kovuculuk yapan cennete giremez buyuruldu. Söz taşıyana Peygamberimizin bu tehdidi yeter. İslam alimleri şöyle demişlerdir: "Sana başkasından söz getiren, sonra senden başkasına söz götürür. Bunun için sana söz getirenden emin olma." Bir hadis-i şerifte, "İnsanlar arasında söz taşıyarak dolaşan, ya zina çocuğu veya kendisinde zina karışıklığı bulunan kimsedir" buyuruldu. Fuhuş söz söylemek ve sövmek dinimizde yasaktır. Şöyle anlatılır: İsa aleyhisselam önünden geçmekte olan bir hınzıra "Selametle geç" buyurmuştur. Yanında bulunanlar "Ey Allah'ın peygamberi, bu hayvana da böyle söylenir mi?" dediklerinde "Dilimi kötü söze alıştırmamaya çalışıyorum" buyurdu. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mir Muhammed Numan Hazretleri Hazreti İmam'ın eshabı arasında imama aşk ve muhabbetle bağlananların en önde geleniydi. Bu yüzden Hindistan'daki şöhret ve hizmeti güneş gibi açıktır. Kendisine bağlananlar o kadar çok oldu ki bazı düşmanlar vaktin sultanına sizin saltanatınız, hudut şehriniz Burhanpur'da sona erer. Çünkü orada Hazreti Mir dedikleri bir derviş vardır ki 100.000 Özbek talebesi süvari halde emrindedir. Sultan tesir altında kalıp Hazreti Mir'i Burhanpur'dan çağırdı ve size niçin Hazreti Mir diyorlar dedi. O da ben seyyidim. Seyyide Mir derler. Hazret demelerinden razı değilim. Emrediniz demesinler buyurdu. 100.000 müridin varmış dedi. Hazreti Mir tebessüm etti. Sultan orada olanlara, bakın ben onunla konuşuyorum, o ise gülüyor. Bu dervişin böbürlenmesini anlıyorsunuz değil mi dedi. Mir hazretlerini seven ve hürmet eden Mehabet Han oradaydı. Sultanın sözüne katılmış görünerek dedi ki, onun üstadı memleketleri halifelerine taksim etmiştir. Bunu Burhanpur'a verdi. Bunun oradaki makam ve mertebesi o derecededir ki, bizim ve sizin gibilerin orada varlığı hissedilmez. Sultan, Mehabet Han'ın da bu dervişe düşman olduğunu sanıp, onu sana bıraktım, dedi. Mehabet Han, Mir Muhammed Numan Hazretlerini kendi evine götürdü. Yakınlık ve muhabbet gösterdi. Çeşitli ziyafetler ikram eyledi. Söz sahibi kimseler ve diğerleri, karınca ve çekirgeler gibi Hazreti Mir'in ziyaretine geldiler. Çok adaklar yapıp yerine getirdiler. Sultan bunu işitince Mehabet Han'a kızdı. O da, padişahım, bu derviş 5 vakit namaz kılar, başka hiçbir şey yapmaz diye arz etti. Padişah, Mir Burhanpur'da kalmayıp, başşehir Ekberabad'da bulunmayı kabul ederse, onu bırakalım dedi. Mir hazretleri kabul etti ve Ekberabad'da oturmaya razı oldu. Orada taliplere ders vermeye başladı. İmam-ı Rabbani hazretleri bir mektubunda, Mir Muhammed Numan hazretlerinin sualine şöyle cevap vermişlerdir. Sual: Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette nimetler, lezzetler verseydi ve dünyada verdiği lezzetler ahirette bunların elem çekmesine sebep olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Cevap: Bunun çeşitli cevapları vardır. Bu dünya imtihan yeridir. Burada hak batıl ile, haklı haksız ile karışıktır. Burada dostlarına sıkıntılar, belalar vermeseydi, yalnız düşmanlarına verseydi, dost düşmandan ayrılır belli olurdu. İmtihanın faydası kalmazdı. Halbuki gayba iman etmek lazımdır. Dünyanın ve ahiretin bütün saadetleri görmeden inanmaya bağlıdır. Hadid suresi 25. ayetinde mealen Allahü Teala peygamberlerine gaybden, görmeden yardım edenleri bilmek için bu hal bildirilmektedir. Demek ki dostlarını mihnet ve bela içinde göstererek düşmanlarının gözünden sakladı. Böylece dünya imtihan yeri oldu. Dostları görünüşte belada, hakikatte ise zevk ve lezzettedir. Düşmanlar böylece zarar ve ziyan etmektedir. Peygamberlerin aleyhimüsselavat, muharebelerde düşmanlarla dövüşmesi de böyle olurdu. Bedir gazasında Müslümanlar, Uhud gazasında kâfirler galip gelmişti. Allahü Teala bu hali Ali İmran suresi 140. ayetinde bildirmektedir. Evet, Allahü Teala her şeye kadirdir. Dostlarına hem dünyada hem de ahirette rahatlık verebilir. Fakat adeti böyle değildir. Kudretini, hikmeti ve adeti altına gizlemeyi sever. işlerini yaratmasını sebepler altında gizlemiştir. O halde dünya ahiretin aksi olduğundan, dostların ahiret nimetlerine kavuşmak için dünyada sıkıntı çekmeleri lazımdır. Allahü Teala'nın dostları dertlere, belalara, tehlikelere karşı tedbir alır. Bunlardan kurtulmaya çalışır. Dayanılamayacak şeylerden kaçınmak peygamberlerin sünnetidir. Tedbirlere, çalışmalara rağmen başa gelen belalardan zevk alırlar. Dertlerden zevk almak yüksek derecedir. Çok az seçilmişlerin yapacağı iştir. Asıl cevap, dertlerin, belaların gelmesine sebep günah işlemektir. Fakat belalar, sıkıntılar günahların affedilmesine sebep olur. O halde dostlara belaları, sıkıntıları çok vermek lazımdır ki günahları kalmasın. Dostların günahını düşmanların günahları gibi sanmamalıdır. İyilerin iyilik etmek olarak bildikleri şeyleri dostlar günah işlemek bilirler buyuruldu. Bunlardan günah ve kusur sadır olsa da başkalarının günahları gibi değildir. Yanılmak ve unutmak gibidir. Niyet ederek, karar vererek yapılmış değildir. Adem aleyhisselam için Taha suresi 115. ayetinde mealen Adem'e önce söyledik fakat unuttu. Azmi ile, karar ile yapmadı buyuruldu. O halde dostlara gelen dertlerin, belaların, musibetlerin çok olması, günahların çok affedildiğini gösterir. Günahların çok olduğunu göstermez. Dostlarına çok bela vererek günahlarını affeder, temizler. Böylece bunları ahiret sıkıntılarından korur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm halinde şiddet ve sıkıntıdayken Hazreti Fatıma babasını çok sevdiği ve çok acıdığı için ve peygamberimiz Fatıma benden bir parçadır buyurmuş olduğu için o da sıkılıyor, kıvranıyordu. Kızının bu halini görünce onu teselli etmek için babanın çekeceği sıkıntı ancak bu kadardır. Başka hiçbir sıkıntı görmez buyurdu. Cehennemdeki çok şiddetli azapların birkaç günlük sıkıntıyla giderilmesi ve günahların temizlenmesi için dünyada sebepler gönderilmesi ne büyük nimettir. Dostlara bu muamele yapılırken başkalarının günahlarının hesabını ahirete bırakıyorlar. O halde dostlara dünyada çok dert ve bela vermesi lazımdır. Başkaları bu ihsana layık değildir. Çünkü büyük günah işlerler, yalvarmaz, boyun bükmez, ağlamaz ve ona sığınmazlar. Günahları sıkılmadan işlerler ve kast ile planlayarak işlerler. Hatta inat edercesine işlerler. Hatta Allahü Teala'nın ayetleriyle alay edecek, inanmayacak kadar ileri giderler. Ceza suçun büyüklüğüne göre değişir. Günah küçük olur ve suçlu boynunu büküp yalvarırsa bu suç dünya dertleriyle affolunabilir. Fakat günah büyük, ağır olur ve suçlu inatçı, saygısız olursa bunun cezası ahirette sonsuz ve çok acı olmak lazım gelir. Nahl suresi 33. ayetinde mealen Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar kendi kendilerine zulmedip ağır cezaları hak ettiler buyuruldu. Günah Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak, yasak ettiklerinden sakınmamaktır. Emir ve yasaklar Müslümanlaradır. İmanı olanlaradır. İmanı olmayanları, inançsızları emir vermekle, ibadet ettirmekle şereflendirmedi. Onlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar, günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları için ve günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. yalnız zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri dünyada cezalarını çeker. Kâfirlere yalnız bir emir verilmiş, onlardan yalnız bir şey istenilmiştir. Bu bir emir, iman etmeleri, Müslüman olmalarıdır. İnanmayanlar bu emri dinlemedikleri için biricik suç işlemiş oluyorlar. Fakat bu suç en büyük suçtur. Bu suçun cezası pek büyük, çok acı ve sonsuzdur. Dünyada böyle ceza olamaz. Bu sonsuz ceza bunlara ahirette, cehennemde verilecektir. Diyorsunuz ki cahiller, ahmaklar, namaz kılanlarla, oruç tutanlarla, dinin emirlerine uyanlarla alay ediyor. Bunlara gerici diyor. Allah dostlarına niçin dertler, belalar gönderiyor, iyilikler, nimetler vermiyor? Biz onun emirlerini yapmıyoruz. Bize ceza verse ya. Oh, biz rahat, istediğimiz gibi zevk safa ediyor, keyif sürüyor, hile ile, yalan ile dünyanın tadını çıkarıyoruz. Sizler namazla, oruçla vakit geçiriyor, dünya zevklerinden kaçıyor, sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılar yetişmiyormuş gibi, Rabbiniz dertleri, belaları da size veriyor. Müslümanlık saadet yolu olsaydı, siz bizden daha rahat, daha tatlı, daha mesut yaşardınız, diyorlar. Böyle bayağı sözlerle bu sevgili kullara inanmıyorlar. İnanmayanlar insanların en iyisine de böyle söylerdi. Furkan suresi 7. ayetinde mealen, kâfirler, bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Peygamber olsaydı kendisine melek gelirdi. Yardımcıları olur, bize onlar da haber verir, cehennem ile korkuturlardı. Yahut Rabbi para hazineleri gönderir, yahut meyve bahçeleri, çiftlikleri olur, istediğini yerdi, dediler, buyuruldu. Bu gibi sözler, ahirete, cennete, cehenneme inanmayanların, ilerisini göremeyenlerin sözleridir. Cennet nimetlerinin, cehennem azaplarının sonsuz olduğunu bilen kimse, dünyanın birkaç günlük belalarına, sıkıntılarına hiç ehemmiyet verir mi? Bu dertlerin sonsuz saadete sebep olacağını düşünerek, bunları nimet olarak karşılar. Cahillerin sözlerine aldırış etmez. Dertler, belalar ve sıkıntılar, muhabbetin ve sevginin şaşmayan şahitleridir. Ahmakların bunu anlamamasının ne ehemmiyeti olur? En iyisi böyle cahillerle konuşmamalı, onları dinlememelidir. Mir Muhammed Numan Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yine bir gün rüyada, padişahların cülus veya tebrik günlerinde yaptıkları gibi, bir meydana büyük bir çadır kurulduğunu gördüm. Bütün insanların yaşadığı memleketler, o çadırın altında kalıyordu. Dünyadaki padişahlar, hakimler, memleketin idaresini yürüten amirler ve devlet erkanı hep orada bulunuyorlardı. Köyler, şehirler, çarşılar, yollar, ölüm, hayat, fakirlik, zenginlik, efendilik, hizmetçilik hep orada. Bütün o erkan iş yapmak için çadırın tepesindeki deliğe bakıyorlar ve ardından ikinci bakışları dünyaya ve dünyadakilere oluyordu. İş yapanlardan her birine oradan bir iş buyruluyordu. Hatırımdan, ben de yukarı bakayım. Orada ne vardır ki bütün bu erkan oradan emir alıp iş yapıyorlar diye geçti. Başımı kaldırdım ve bir göz attım. Gördüm ki çadırın orta direğinin en üst noktasında bir pencere var. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri orada oturmuş, mübarek yüzünü o pencereye koymuş, işaret ediyor. Bütün dünyadaki devlet erkanı, yapacakları işleri onun o işaretlerinden anlıyor, birbirine uyan ve uymayan işleri hep o bir işaretten çıkarıp yapıyorlardı. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Kur'an-ı Kerim hakkında batılı meşhur bilginler, edipler hayranlıklarını daima açıklamışlardır. Dünyanın sayılı ediplerinden Goethe, Kur'an-ı Kerim'i yalan yanlış Almanca tercümesini bile okuduktan sonra, içindeki ifadelerin büyüklüğü, haşmeti karşısında hayran kaldım demekten kendini alamamıştır.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Bir lord olan Hedley, asalet meyap ünvanına sahiptir. Sir George Alanson, 1855 tarihinde doğmuş olup, İngiltere'nin en eski bir ailesinden gelmiştir. İngiltere'de birçok mühim siyasi görevlerde bulunmuş, aynı zamanda yazar olarak da şöhret yapmıştır. Cambridge Üniversitesi'nden mezundur, 1877 senesinde lord payesini kazanmıştır. İngiliz ordusunda yarbay olarak vazife yapmıştır. Asıl mesleği mühendislik olmasına rağmen kuvvetli bir kaleme sahiptir. Bir Avrupalının Gözü Açılıp Müslüman Oluyor adlı eseri neşrettiği kitaplar arasında en meşhurudur. Lord Hedley 1913 senesinde Müslüman olmuş, hacca gitmiş, Şeyh Rahmetullah Faruk adını almıştır. 1928 senesinde Hindistan'ı da ziyaret etmiştir. Niçin Müslüman oldum? Belki bazı sevdiklerim ve arkadaşlarım benim Müslüman dostlarımın etkisi altında kalarak Müslüman olduğumu zannederler. Halbuki mesele hiç de böyle değildir. Müslümanlığı kabul etmekliğim uzun seneler süren tetkik ve tefekkür sonucudur. Ben İslam dinini ancak çok iyi inceledikten ve onun hakkında tam bir kanaat sahibi olduktan sonra Müslümanlarla temas ettim ve onların da kendi dinleri hakkında tıpkı benim gibi iman ettiklerini görerek hak dine girdiğimi anladım ve çok sevindim. Kur'an-ı Kerim bir insanın bütün kalbiyle iman ederek İslamiyet'i kabul etmesini emreder ve istemeyerek zorla dine girmeyi reddeder. İsa aleyhisselam da kendi havarilerine herhangi bir yere gittiğiniz zaman oradakiler sizi kabul etmez ve dinlemezlerse siz hemen oradan ayrılın, onları zorlamayın demiştir. Ben hayatta birçok mutaassıp protestanlar gördüm ki Katolik talebe yurtlarına giderek Katolik talebeleri zorla protestan yapmaya çalışıyorlardı. Bu lüzumsuz gayretler ve zorlamalar birçok kavgalara, dargınlıklara, anlaşmazlıklara sebep oluyor, insanları birbirine düşman ediyordu. Aynı manasız işleri Hristiyan misyonerler Müslümanlara karşı uyguladılar. Müslümanları Hristiyan yapmak için her şeyi göze aldılar. Onları türlü türlü vasıtalarla aldatmaya çalıştılar. Para, iş, mevki vaat ettiler. Halbuki bu zavallı gafiller bilmiyorlardı ki İsa aleyhisselamın hakiki emirlerini en iyi tatbik ve tasdik eden din İslamiyet'tir. Hristiyanlık o kadar bozulmuştur ki İsa aleyhisselamın telkin ettiği hakiki nasraniyet ortadan kaybolmuş, onun telkin ettiği bütün insani hususlar unutulmuştur. Bunlar bugün ancak İslamiyet'te vardır. O halde ben Müslüman olmakla hakiki temiz nasraniyete de kavuştum. Çünkü İsa aleyhisselamın emrettiği kardeşlik, birbirine bağlılık, merhamet, hüsn-i zan, eli açıklık bugünkü Hristiyanlarda değil ancak Müslümanlarda vardır. Size ufak bir misal vereyim. Hristiyan Atnasyan fırkası Hristiyanlığın esasının üç tanrıya inanmak olduğunu, yani teslise inanmak olduğunu ve herhangi bir kimse aklından buna karşı ufacık bir şüphe bile geçirse derhal mahvolacağını ve eğer bir kimse dünya ve ahirette selamete kavuşmak isterse muhakkak Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üç ilaha inanmak mecburiyetinde bulunduğunu tekrarlayıp durmaktadır.

Başka bir misal daha. Müslüman olduğum zaman bana birisi bir mektup yazdı. Bu mektupta siz Müslüman olmakla mahvoldunuz artık. Sizi kimse kurtaramaz çünkü Allah'ın ilahlığına inanmıyorsunuz diyordu. Bu zavallı adam benim artık Allah-u Teala'ya inanmadığımı sanıyordu. Çünkü onun kanaatine göre Allah-u Teala'nın ilah olabilmesi için muhakkak üçlü olması lazım idi. Halbuki bu ahmak bilmiyordu ki İsa aleyhisselam da temiz nasraniyeti tebliğe başladığı zaman Allah-u Teala'nın bir olduğundan bahsetmiş, hiçbir zaman onun oğlu olduğunu iddia etmemişti. İslamiyet ancak bir tek Allah vardır demekle saf nasraniyetin esas kaidesini ortaya koymuştu. Bugün aklı başında olan bir insanın bir tek Allah'ın varlığına inanması kadar mantıki bir şey yoktur. Ben Müslüman olmakla hakiki tek Allah'a inanıyorum ve İsa aleyhisselamdan sonra onun temiz dinine eklenen birçok yalanları reddediyorum. Bu mektubu yazan ve onun gibi düşünen insanlara ancak acımak lazımdır. Bugün Hristiyanlar günden güne dinlerini terk ederek ateist, dinsiz olmaktadırlar. Zira bugünkü Hristiyanlık normal, kültürlü bir insanı artık tatmin edememektedir. İnsanlar körü körüne efsanelere inanmamakta, Hristiyanlık akidelerini şüpheyle karşılamaktadır. Buna karşılık ben bütün hayatım müddetince hakiki bir Müslümanın dininden şüphe ettiğini duymadım. Zira İslam dini insanların bütün ruhi ve bedeni ihtiyaçlarını en mükemmel ve mantıki tarzda tatmin etmektedir. Şuna eminim ki binlerce Hristiyan erkek ve kadın İslam dinini incelemiş ve onu tamamıyla benimsemiştir. Fakat resmen Müslüman olunca işlerini, memuriyetlerini kaybedecekleri ve dostları tarafından alaya alınacakları korkusuyla bir türlü Müslüman olmaya cesaret edememektedirler. Bizim mekteplerimizde hala İslamiyet Allah-u Teala'ya inanmayanların dini olarak öğretilmektedir. Ben bütün arkadaşlarımın, ahbaplarımın beni ruhu mahvolmuş bir insan olarak lanet edeceklerini göze alarak Müslüman oldum ve 20 senedir İslamiyet'e iki elle sarılmış bulunmaktayım. Müslümanlığı neden kabul ettiğimi böylece kısaca anlattıktan sonra tekrar edeyim ki ben Müslüman olmakla aynı zamanda çok daha doğru ve temiz bir İsevi olmayı da başardım. Diğer Hristiyanlara da bir misal olmak isterim. Müslüman olmak onları Hristiyanlığa düşman yapmaz, aksine onlara hakiki İseviliğin ne olduğunu öğretir ve onları yükseltir.

Fırsat ganimettir. Yani zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları faydasız şeylere harcetmemelidir. Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmakla geçirmelidir. Beş vakit namazı dünya işlerini düşünmeyerek ve cemaatle kılmalıdır.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başında olan herkese. Gününüz güzel, keyifli geçsin. Haftanın ikinci çalışma günü bugün. Yavaş yavaş uyum sağlıyoruz yeni haftaya. Uzun bir tatilden sonra yeni haftada çalışmaya başlayanlar için uyum sağlamak biraz zor olabilir. Ya da tam tersi, belki bayram öncesi çok çalıştınız ve şimdi tatil yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin herkese. Tatilini bayram tatiliyle birleştirip biraz daha uzun tatil yapmayı planlayanların da yine keyifli ve güzel tatilleri devam ediyordur umarım.

Evet, enflasyon rakamları açıklanıyor ama onunla beraber illerin enflasyon rakamları da veriliyor biliyorsunuz. İstanbul'un enflasyon rakamı 1,53'müş. Geçen ay en çok lokanta oteller ve lokanta ve oteller artmış. En düşük artan grupsa alkollü içecekler olmuş. Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda değerlendirildiğinde 36,77 olarak dikkat çekiyor. Harcama gruplarına göre değerlendirildiğinde konut, eğlence, kültür, ev eşyaları, giyim, ayakkabı, haberleşme grubu arka arkaya geliyor. Bunlar bizim açımızdan bakıldığında aslında günlük hayatımızın parçaları. Kira vermeden olmuyor, eğitim hizmeti almadan olmuyor, alışveriş yapmadan, eksiklerimizi gidermeden olmuyor. Ama bununla beraber Türkiye ekonomisiyle ilgili dünyada pek çok ülke küçülürken ekonomik olarak ilk çeyrekte 2,5'lik bir büyüme de söz konusu. Özellikle de çevre ülkelerle karşılaştırıldığında bu büyüme dikkat çekici.

Haziran ayına girdik. Haziran ayı yaz mevsiminin resmi olarak ilk ayı ve oldukça da sıcak. Afrika sıcaklarını bekliyoruz. Özellikle Ege'nin içlerinde, İç Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak diyor uzmanlar. Güneyli rüzgarlar en çok bu bölgeyi etkiliyor. Afrika sıcakları güneyli rüzgarlarla taşınacak. Dolayısıyla bu bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul için ise bu mevsim normallerinin üzerine çıkacak olan sıcaklık için ayın sonu işaret ediliyor. Ondan önce ayın 10'u ve 20'si arasında ise gök gürültülü sağanak yağışlar var. Genel itibariyle Haziran ayını mevsim normalleri ve birkaç derece üzerinde olarak değerlendirebiliriz. Ama Temmuz ve Ağustos için çok daha sıcak olacağına dair değerlendirme yapıyor uzmanlar. Şimdi önce bir yol durumuna bakalım. İstanbul'da trafik nedir? Bize alternatif güzergahlar oluşturabiliyor mu? Bir onu görelim. Dün trafik çok açıktı ama bugün %60'lık bir yoğunluk var. Hemen arkasından da bugün böyle girişte bir parçacık bilgi verdiğimiz hava raporuyla ilgili meteorolojik değerlendirmeleri sizinle paylaşalım. Önce bir İstanbul'un yoğunluk haritasını görelim.

İstanbul'da 160'lık bir trafik yoğunluğu var. Bir kaza var E5'te Avcılar Gümüşbala Hacı Şerif yönünde sol şeritte. Hasarlı bir trafik kazası ve geriye doğru bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Aynı noktadan Beylikdüzü'nden Avcılar inişine doğru da yoğunluk var. E5 yoğun bugün, sonrasında Şirinevler'den başlayan yoğunluk Mertel'e kadar, hatta İncirli Mertel'e kadar devam ediyor. Sonra küçücük bir nefes, ardından Cevizli Bağ trafiği başlıyor ve neredeyse köprü girişine kadar götürüyor sizi. Bir diğer kaza bugün Unkapanı Şişhane yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza bu. Bölgedeki trafik yoğunlaşmış durumda, özellikle Aksaray istikametinden gelip Fatih üzerinden Unkapanı ve buradan aşağıya Eminönü'ne inmeyi düşünenler için Unkapanı Şişhane yönündeki bu kaza geriye doğru çok ciddi bir yoğunluk oluşturmuş. Uzun zamandır bu güzergah bu

Cevizi Bağ ve köprü girişi arasında yoğunluk olduğunu söylemiştim. Hassal Sayantepe trafiği de TEM'de dikkat çekiyor. Yani elimizde geriye yine bir sahil yolu kalıyor. Buradan Büyükdere Caddesi üzerinden 1. 2. köprülere doğru hareketlenebilirsiniz. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamcı Altunizade trafiği dikkat çekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Ümraniye'den itibaren özellikle Elmalı trafiği çok ciddi anlamda yoğunluk gösteriyor. Buradan hem bağlantı yolları hem Çekmeköy'den hem Beykoz'dan gelen yolların yoğun olduğuna da dikkat çekelim. Yine TEM'i kullanacak olanlar için Tuzla Pendik istikametinden gelenlere Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar çok yoğun bir trafik eşlik edecek. Sonrasında buradan E5'e devam edenler yine nispeten rahat ama Ümraniye üzerinden TEM'e dönecek olanlar kısa bir süre sonra çok ciddi bir yoğunluğun içine girecekler. E5'te ise yoğunluk bugün Kartal'dan başlıyor ve Göztepe Kadıköy'e kadar da devam ediyor. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olanlar için de tünel girişine kadar neredeyse devam eden bir yoğunluk var. Avrupa yakasında sahil yolunun rahat olduğunu söylemiştim ama Anadolu yakasında sahil yolu yer yer yoğunluk gösteriyor. Özellikle tersi istikamette Bağdat Caddesi'ni kullanacak olanlar için caddenin şu dakikalarda oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. İstanbul'da %60'lık bir trafik yoğunluğu var şu anda. Gelelim hava durumuna. 22 derecelik bir sıcaklık var İstanbul'da ve gün içinde 29 dereceyi görecek. Bugün yağış beklenmiyor. Meteoroloji cuma günü yağış olacağı ihtimali üzerinde durmuştu ama şimdi bu ikon kalkmış, yerine çok bulutlu bir hava gelmiş. Sıcaklık bugünden itibaren 29-30 derecelerde seyredecek ki bu İstanbul için mevsim normalleri. 27-30 derece arası gündüz sıcaklığı. Yine 17-18 dereceden 21-22 dereceye kadar da gece sıcaklığı Haziran ayı için İstanbul'un normal değerleri olarak kabul ediliyor. Nem arttıkça tabii biz baktığımızda biraz daha zor nefes aldığımız bir gün yaşıyoruz. Özellikle geceleri çok ciddi anlamda yıpratıcı oluyor. İstanbul'da şu anda rüzgar doğudan esiyor ama önümüzdeki günlerde bu rüzgar güneye dönecek ve güneyli rüzgarlarla birlikte sıcaklığı ve artan nemi hissedeceğiz. Dolayısıyla bu hissettiğimiz değeri de yükseltecek. Kronik hastalığı olanlar için, solunum yolu enfeksiyonu geçirenler için, astımı, KOAH'ı olanlar için bu havaların ciddi anlamda riskli olduğunu da hatırlatalım. Kronik hastalığı olan herkes için aslına bakarsanız hava durumundaki değişiklik, çok sıcak olması, çok soğuk olması, çok nemli olması genel durumlarını stabil halden biraz daha riskli hale çevirebiliyor. Gelelim başkenti Ankara'ya. İstanbul'daki hava raporunu verdik, bir de Ankara'ya bakalım. Başkentte sıcaklık 22 derece, bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Öğle saatlerinde başlayacak ve gece boyunca da devam edecek. Üstelik bu yağmurlar yarına da sarkacak. Bugün, yarın, perşembe hariç cuma, cumartesi Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış etkili. Önümüzdeki 2 gün boyunca sıcaklık, gündüz sıcaklığı 27 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 12-15 derece arasında. Dediğim gibi perşembe hariç önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Biz İç Anadolu bölgesinin güneyi için, hatta biraz daha içleri için güneyli rüzgarların etkili olacağını söylemiştik. Bu sıcaklığı da yükseltecek demiştik. Ama Ankara biraz daha kuzeyden rüzgar alacak ve Karadeniz'le beraber bu haftayı yağışlı geçirecek. Gelelim İzmir'e. İzmir'de sıcaklık şu anda 28 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 33 dereceyi görecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Cuma bulutlanma biraz artabilir. Sıcaklık bugün 33 derece, güneyli rüzgarlar etkili. Ama çarşamba, perşembe 31 dereceye kadar gerileyecek. Hafta boyunca ise genelde 31-33 derece arasında gündüz sıcaklıkları, 17-19 derece arasında da gece sıcaklıkları seyredecek. Cuma günü bulutlanma artıyor İzmir'de. Bu yağış getirir mi? Önümüzdeki günlerde biraz daha detaylı, tarih yaklaştığında beraber göreceğiz. Aynı durum İstanbul için de geçerli. Haritamızı açalım ve bu harita üzerinden şöyle bir bakalım bugün nerelerde yağış var. Bugün Trakya yağış alacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yağış alıyor. İstanbul'u geçiyor, pas geçiyor yağış. Kocaeli'den itibaren tüm Karadeniz yağış alacak. Karadeniz'le beraber doğuda Doğu Anadolu bölgesinin tamamında, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, Ege'nin içlerinde ki bu yağmurlar Denizli, Burdur, göller bölgesinde Isparta, bu bölgelere kadar sokulacak. Hatta biraz daha güneyde Karaman, Konya, bugün Niğde gök gürültülü sağanak yağış alacaklar. Güneydoğu Anadolu bölgesi

bölgesinde, Akdeniz kıyılarında, Ege'de Çanakkale'den itibaren Marmara'nın güneyiyle birlikte Muğla'ya kadar olan bölgede ise bugün yağış yok, bölge açık, az bulutlu. Tatilini devam ettirenler için hava oldukça güzel görünüyor. Çarşamba günü Trakya'daki yağmur kırklar ile sınırlı kalacak. Karadeniz kıyıları boyunca Artvin ve Ardahan hariç yağış geri çekilecek. İç Anadolu bölgesine sarkacak. İç Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Akdeniz'in doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağış alacak. Sınır bölgelerimiz biraz daha işte Edirne'den itibaren başlayalım. Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Akdeniz'in doğusu, Hatay'a kadar bu bölgelerde yağış yok. Marmara'nın genelinde Kırklareli hariç yağış yok. Doğuya doğru gittiğimizde Akdeniz'in doğusundan itibaren Güneydoğu Anadolu sınırı boyunca yarın yağış beklenmiyor. Perşembe günü bu yağış iyiden iyiye Bolu, Kastamonu ve Karadeniz'in doğusuyla birlikte Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinin güney doğusuna çekilecek. Ama cuma günü yeniden hem Trakya hem İç Anadolu bölgesi hem Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu yağış almaya başlayacak. Cumartesi günü de bu bölgenin yağışlı olacağını söyleyelim. Hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu bölgesinde artmaya başladı. 30 derecenin üzerine çıktı. 32-33 dereceleri konuşuyoruz. Yağmura rağmen güneyli rüzgarlarla birlikte sıcaklık değişmeyecek. Bölge 33-34 dereceyi zorlamaya başlayacak. Cuma itibariyle artık tabii ki bu bölge için sıcaklıkların işte 40'ı göreceği günler geliyor. Aynı şey İçinde bulunduğumuz takvim itibariyle Ege'nin içleri için de geçerli. Özellikle Aydın'da 32-33 dereceyi, bu hafta sonu itibariyle 35 dereceyi zorlayacak sıcaklıklar yolda.

Ne pişirelim akşama? Ne var mutfağınızda? Bizde enginar var. Dün pişti. Serinliyor, sonra dolaba girecek. Böyle zeytinyağlı yemekleri ertesi gün yemek daha lezzetli, daha keyifli oluyor. Haziran ayına girdik de artık yaz yemekleri, domatesin bollaşması, enflasyon rakamları üzerinde bunlar da etkili oluyor. Enflasyonun düşmesinde etkili olan iş o bol domates, biber, kabak, patlıcan. Yani düşünsenize neredeyse gram altınla yarışır hale gelmişti sebze meyve. Şimdi o fiyatlar yavaş yavaş geriliyor. Meyvede de o düşüş sağlanacak. Bayram sonrası göreceksiniz ki bayram öncesi o işte eriğin, kirazın yanına yaklaşamadığımız meyvelerin fiyatları astronomik rakamlardan erişilebilirlere doğru ilerlemeye başlamış. Bugün 2 Haziran Salı sevgili dinleyiciler. Bugün takvim yaprağımız bize ne pişirelim sorusu için bir cevap vermiş. Tarhana çorbası, ekşili köfte, irmik helvası demiş. Bu arada ekşili köfteyi de çok severim. Güzel yapıldığında bol limonlu yumurta sarısı güzel bir sosu da olur. Böyle biraz da kıvam katar ona. Ben gerçekten ekşili köfteyi çok severim ve yaparım da. Bizim evde de sevilen yemeklerden biridir ekşili köfte. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Evet, bir taraftan tabii Mayıs ayı enflasyon rakamı, diğer taraftan yapılan anketler ve sonucu ayın ortasına doğru faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece bizi değil, bizdeki veriler değil, dünyada da bir yandan savaşla ilgili değerlendirmeler, onun artık son bulmasına ilişkin beklentiler. Diğer tarafta Amerika'da yaşanan sistem içindeki kavgalar, hatta dışarı taşan kavgalar ve Amerika'da yine hem faiz hem altınla ilgili baskı bir dünya piyasalarında bazı rakamları değiştiriyor. Altın bundan en çok etkilenen. Acaba altın fiyatlarındaki durum, özellikle bayram sonrası düşüşle başlamıştı altın fiyatları. Acaba yatırımcı altına yatırım yapmak için doğru zamanda mı? Yani biraz param var, İşte bu yazda düğünüm var ya da bir yıl sonra çocuğum evlenecek. Acaba şimdi altın almalı mıyım sorusuna, altın düştüğü yerden mutlaka yukarıya döner ve gördüğü seviyeleri görür şeklinde bir değerlendirme var. İşte borsada yatırımcı olanlar bunu biliyorlar. Düştüğü zaman da yine daha önce gördüğü seviyelere çıkıyor. Altın için, gümüş için de aynı durum değerlendirmesi yapılıyor. Tabii altın ve gümüşte fiyatlar gerilerken bu defa bakırdaki fiyatların ne kadar hızlı arttığını gördük. Biraz konjonktürü takip etmek ve paranızı nerede tutacağınıza doğru karar vermek lazım. Ama tabii hani yastık altı yatırımcı dediğimiz, alıp aldığını unutmayı tercih eden, gerekli gördüğünde bozdurup kullanan kişiler için bunu takip etmek çok da kolay değil sevgili dinleyiciler. Amerika'dan gelecek olan veri beklentisi aslında altınla ilgili bu güvenli limanın ne kadar güvenli olacağına ya da bu güvenli sıfatını devam ettirip ettiremeyeceğine anlam katacak. Bunu beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şu anda altında yatırımı olanlar hakikaten bu yatay seyirden biraz sıkılmış durumdalar. Normalde savaş ortamları altının fiyatının arttığı ortamlardır ama bu defa Amerika, İran, İsrail arasındaki durumda benzer bir hareketlilik yaşanmadı. Tam tersi, altın geriye doğru hareketliydi. Şimdi aslında yatırımı altın olanlar için, özellikle yüksekten almış ve kendini zararda görenler için, parası varsa düşükten altın alıp en azından zararda bir ortalamaya gitme fırsatı olduğunu söylüyor yatırımcılar.

Evet, altın güne yükselişle başladı. 6689 lira seviyesinde gram altın. Çeyrek altın almak istiyorum düğün var diyenler için. Sizden alırken biraz daha düşüğe alıyorlar, satarken daha yükseğe satıyorlar biliyorsunuz. 10.979 lira seviyesinde şu anda çeyrek altın almak isteyenler bunu aşağı yukarı bu fiyatlardan alabilirler. Peki acaba altın fiyatındaki hareketlilik nasıl olacak? Acaba altın önümüzdeki günlerde yükselişe geçer mi? Bunu bir tabii hep değerlendirdikleri, hep baktıkları şey altının biraz önce söylediğim gördüğü seviyeleri mutlaka göreceğine dair yaşanan inanç. Eğer altın belli bir seviyeyi gördüyse o seviyenin altında kalmaz, hatta geçer. Ama ne zaman? Bununla ilgili bir değerlendirme var mı? Yani bu yıl sonunda altın daha önceki seviyesine döner mi? Orada galiba bir parçacık beklemek ve hareketliliği takip etmek gerekecek. Sürekli farklı veri akışları ve bu akışların değerlendirilmesi sonrası değişen tahminler var. Yıl sonu itibariyle 10 bin lirayı tahmin eden de var. Yıl sonu itibariyle 8 bin lirayı, yani daha önce gördüğü seviyeyi ancak görür diyenler de var.

5 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu ne anlama geliyor bizim için? Son tüketici diyelim kendimize. Memursanız eğer, memur emeklisiyseniz, işçi emeklisiyseniz ya da pasaport alacaksanız, bedelli askerlik düşünüyorsanız, herhangi bir şey kaybettiğiniz bir kamu kağıdı, bir resmi kağıt, bunu yeniden çıkartacaksanız bunların hepsinin bedeli değişecek demek. Bedelli askerlik özellikle gençlerin gündeminde, bedelli askerlik başvurularının Temmuz itibariyle fiyatının artacağını hatırlatalım. Peki ne anlama geliyor dediğim gibi, neden biz Mayıs enflasyonunu bu kadar bekliyoruz? Çünkü elimizde 4 aylık veri var ve bu 4 aylık veri aslında Temmuz itibariyle fiyatların nasıl değişeceğini gösteriyor, maaşlarımızın nasıl değişeceğini. Eğer kiracıysanız yine her aylık açıklanan rakamlarla, eğer diyelim ki Mayıs ayında kira sözleşmeniz yenileniyorsa, Mayıs ayındaki enflasyon verisi ve Mayıs ayı boyunca kira artış oranının güncellenmesi sizin için önemli. İşte 5 Haziran Cuma günü yılın 5. enflasyon verisi elimize geçecek ve bu bize 5 aylık bir veri sunacak. Bu 5 aylık veri aşağı yukarı işte Temmuz'un başında, ilk birkaç günü içinde, içinde bulunduğumuz Haziran ayının enflasyon verileri ortaya çıktığında değişimin ne kadar olacağını gösterecek. Yani memur, memur emeklisi ve çalışan emekliler, daha doğrusu işçi emeklileri Temmuz ayı itibariyle ne kadar zamlı maaş alacaklar? Bu aşağı yukarı %18-19 civarında olacak. Yani 6 aylık enflasyon beklentisi aşağı yukarı böyle. %20'nin üzerine çıkacağı çok tahmin edilmiyor. Ve bu verinin bir önceki yıla göre biraz daha yüksek olacağı da tahmin ediliyor. Sebebi enerji fiyatlarındaki yükseliş. 2026 boyunca enerji fiyatlarında savaşların da etkisiyle beklenmedik, öngörülmedik yükselişler yaşanmıştı. Ve bu yükseliş elbette ki hepimizin cüzdanını etkilemişti. Enflasyonla ortak cüzdanımızı da etkiliyor. Bu rakamlar belli olduktan sonra dediğim gibi aşağı yukarı %18-19 civarında bir artışla Temmuz ayı maaşlarını cebine alacak emekliler, memurlar, memur emeklileri. Ama aynı zamanda işte biraz önce saydığım o resmi belgelere ihtiyacı olanlar ya da başvuru yapacak olanlar, onlar da aynı oranda daha fazla para ödeyecekler. Bu da cebimizden bu paranın çıkacağı anlamına geliyor.

Hava hızlı ısındı. Biraz önce kronik hastalıklardan bahsettim. Kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerekiyor ama hepimiz için dikkat çekici bir nokta var. O da su ihtiyacımızın artmış olması. Biraz daha fazla su tüketmemiz gerekiyor. Bunun için de susamayı beklemeden yaz sıcağında vücudumuzun su kaybettiğini, terlediğini, hareket halinde olduğumuz zamanlarda fark ettiğimiz o terlilik hissinin aslında yaz boyunca çok da fark ettirmeden vücudun o yapış yapış nemli hissediyoruz ya, aslında işte o da vücudun klima sisteminin çalıştığı anlamına geliyor ve bu klima sistemi suyla çalışıyor. Yani vücudunuza yeterince su yoksa eğer serinleyemiyorsunuz. O yüzden su tüketiminizi lütfen çay içiyorum, kahve içiyorum la sınırlı tutmayın. Çay, kahve başka, hatta vücuttan su da atıyor. Dolayısıyla biz mutlaka su tüketimimizi susamayı beklemeden karşılayalım. Su tüketimimizi artıralım. Ben kısa bir ara rica edeceğim bu saat için. İkinci saatte yeniden görüşmek üzere. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Bilal Kağan İnan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş merhabalar. Bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ya.
0: Bugün varis konuşacağız.
1: Tabii ki.
0: Başlık olarak aslında herkesin bildiği bir şey sanki. Aynen böyle. Aynen öyle. Baktığınızda varis, aa evet bende de var. Ya da işte büyüklerini hatırladığında özellikle o böyle makarna aynen görüntülü bacaklar, aynen damarlar herkesin gözünün önüne geliyor. Biz biraz işi başından konuşacağız. Hem hastalığı tanımlayacağız hem de sonunda olmamak için korunmak anlamında
1: en
0: neler bilmek
1: o zaten
0: gerektiğini konuşacağız. Varis nedir?
1: Varis aslında bir toplar damar hastalığı. Genel olarak varis hep böyle bacakta olan, gözle görülen kabarık yeşil damarlar olarak bilinmekle birlikte aslında bir toplar damar hastalığı. Bunu demekle kastım ne? Örneğin toplumda herkes gene varis kadar bağırsak hemoroidi de bilir vesaire gibi. Bunların hepsi toplar damar hastalığı. Hı hı. Bu da nedir? Toplar damarlarımızın içinde bizim küçük kapakçıklar var. Genellikle demin sizin dediğiniz, hani ben biliyorum benim anneannemde de vardığının sebebi şu. Bir genetik hastalık gibi, bir göz rengi gibi birebir geçen bir şey olmamakla birlikte bir ailevi yatkınlıktan bahsediyoruz.
0: Damar yapısıyla alakalı aynen bir yatkınlık.
1: Toplar damar yapısı diğer hastalık olan yapılara göre daha narin. Ha bu neyi mi getiriyor? O zaman herkeste niye varis olmuyor? Sebebi bu. Ailede toplar damar duvarı yapısı narinse ve bunu tetikleyici nedir? Biz eskiden bunu hep meslek hastalığı olarak adlandırılırdı.
0: Evet, ayakta duranlar,
1: hareketsiz. Kuaför hastalığı, öğretmen hastalığı, cerrah hastalığı ya da işte demin hemoroid demiştim, işte şoför hastalığı. Hı-hı. Sebebi temelde hareketsiz olmak aslında. Hı-hı. Bizim toplar damarlarımız hareket ederek çalışmaya planlanmış, programlanmış yapılar. İçerindeki kapaklarla birlikte kanı yer çekimine karşı taşıdığı için. Hı-hı. Bunun için hareket önemli. İşte ailevi olarak toplar damar yapınız narinse ve bunu ilerletecek bir yaşam şekliniz var ise, hı-hı, hareketsizlik özellikle, işte o zaman varis dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor.
0: Peki bu şu anlama geliyor mu? Mesela varisi olan da hemoroid de olabilir, yatkındır ya da ikisi bir arada daha çok
1: zaten
0: görülür.
1: Zaten bu, sorgularsanız özellikle erkek hastalar için varikosel diye bir şey var örneğin. Hı-hı. Varisi, hele ki yoğun varisi olan hastalar hep onu söyler. Hocam ben daha önce varikoselden de ameliyat oldum. Hı-hı. Ya da demin genel cerrahiye gittim, bağırsağım varmış onun içine. Temel olarak dediğim gibi toplar damar sisteminin hastalığı bu. Hı hı. İşte yerine göre, hatta şöyle varis adının geçtiği çok ileri karaciğer hastalıkta, hani siroz oluyor deniyor ya. Hı hı. Onda mesela yemek borusunda da varis oluyor. Özofagus varisi diyoruz. Oradaki toplar damarlar kocaman kocaman oluyor. Yerinden dolayı ona biz özofagus varisi diyoruz.
0: Nerede görülüyor?
1: Temel olarak aynen öyle, toplar damar hastalığı aslında.
0: Şimdi biraz kozmetik gibi duruyor aslında ve daha çok kadınları ilgilendiren bir hastalık gibi görünüyor. Sanki işte özellikle yaz mevsimi yaklaşırken, ya tatile gideceğim, işte bu görüntü, bu A görüntüsü, yeşil görüntü çok hoşuma gitmiyor. Aslında bunun çok ötesinde daha derin bir problemden bahsediyoruz.
1: %100. Şimdi insanları genellikle kadınlarda özellikle estetik kaygı daha ön planda doğal olarak. Önce gözlerine çarpıyor ve kötü bir tesadüf olarak ne zaman? Yaz aylarında. Çünkü, hı-hı, yaz aylarında işte denize gidilecek vesaire ya da ona göre giyinilecek, bacakları göz önüne geliyor. Bizim için de aslında en kötü zaman onu zamanı fark etmek. Çünkü biz varis hastalığının, belki devamında konuşacağız. Hı-hı. Varis hastalığının tedavisini biz en çok zaten sıcak olmayan aylarda tercih ediyoruz.
0: Bir mevsimi var
1: böyle
0: aslında.
1: Böyle bir, evet, böyle bir aslında dilenmeye düşüyoruz. Hasta geliyor Haziran ayında, ben tatile gideceğim, açtım, böyle nasıl yapacağız? Bununla, bu zamanda zor çünkü iz yapar, leke yapar, bir sürü şeyleri var. Bu bir sıkıntı ama görselliğin ötesinde. Zaten onun için hastalarımız arıyorlar örneğin. Ya ben bacağımda kılcallar gördüm, örümcek ağı gibi, bunları aldırmak istiyorum. Burada önemli olan, ben hep hastalarıma vurguladığım da o. Görsellik önemli değil. Belki buzdağının tepesi olabilir. Bazen öyle hastalar geliyorlar ki, çünkü görselliğinde bir şey olmaksızın şiddetli bacak ağrısı, yaşam kalitesini bozan.
0: Nedir bunlar aslında, onları da bir konuşalım. Çünkü biz hep görselliğe takılıyoruz ama aslında daha derin bir hastalık.
1: Şimdi bizim
0: dedik,
1: bacağımızda aslında 3 tane toplar damar sistemi var. Bir derin, bir köprü, bir de bunları arada bağlantı sağladığında yüzeyel toplar damarlar. Bizim esas burada problem, bu hastalığın en ciddi boyutu derin toplar damarda. Hep duyuyorsunuzdur ya, akciğerini pıhtı atmış bacağından. Hı hı. İşte bu derin toplar damarın, normalde sağlıklı bir derin toplar damarda bu olmaz ama çok ciddi varisi varsa, derin toplar damarın yükü artıyorsa, bu kişiler hiç olmayanlara göre daha risk atsın. Aslında temelde ilerlediğinde yaşamsal tehdit de olabiliyor. Ama onun haricinde derinde gözümüzün görmediği o incecik kılcallar bir şey değil. İçerideki toplar damar zaten bu bir hastalık. Hı hı. Yani bu şey gibi değil. Yani burnunuzun hava alımında bir problem yoktur. Hiçbir sağlıkla ilgili hiçbir sorunu yoktur ama şeklini beğenmiyorsunuzdur gibi bir durum değil bu aslında. Hı hı. Genellikle öyle yaklaşılan bir durum. Çok yüzeyler evet. Yani onu nasıl ki kilo aldığımız zaman cildimizde çatlaklar oluyor. Yüzümüz çok güneş gördüğü zaman bu onun gibi ama temelinde aslında çok ciddi bir hastalık.
0: Peki bu yüzeysel çok görüldüğü için soruyorum. Tabii. Yüzeysel kılcal damarlar daha derinde başka problemler olduğunun işareti mi?
1: Her zaman olmasa bile evet öncü işaretleri olabiliyor. Burada tek istisna belki çok hızlı kilo alan ya da hızlı kilo alıp verdiği zaman cildin kendinde bunlar çok yaygın olabilir. Ama büyük bir çoğunluğu içerideki bu ben hep öyle söylüyorum hastalarıma. Bir ana ağacın gövdesini düşünün. Gövdeden çıkan büyük dallar, küçük dallar, küçük dallar, en sonunda küçük yapraklıklar. İşte bizim ciltte gördüğümüz o ince kılcalar en küçük küçük yaprakçıkların olduğu kısım. Aslında içeride bir gövde ve kalın dallar var. Oralarda kaçak var ise hı hı. O cilttekinin aslında hiçbir önemi yok. Esas hastalık içeride.
0: Onu görmek lazım. Tabii. Peki bu bize hangi belirtilerle aslında işaret eder?
1: Şimdi eğer hastalık derinde boyutuna gelmiş ise hastaların en çok şunu söylüyorum ben. Gün ortasında gün sonuna doğru bacaklarında bir şişkinlik. Bacaklarında bastırdığı zaman bazen çökmesi, ağrı, bazen kramp. Ayağını nereye koyacağını bilememe hissi gibi söyleyebilirim. Yüzeyel varisleri de beraberinde eşlik ediyoruz. O bölgelerde yanma, kaşıntı ve biraz istirahat
0: edin. Uyuşukluk hissi var mıdır buna
1: eşlik eden? Pek uyuşukluk yapmaz. Hayır. Diyelim ki bunların sonucunda yattığı zaman bacaklarında hiçbir görsellik değişmemekle birlikte bütün bu anlattığım şikayetler gerileyiverir. En çok ortaya çıkan şikayetler bunlar ağrı, şişlik, yanma, kaşıntı hisleri.
0: Nasıl bir tedavisi var? Şimdi hasta size geldi. Nasıl bir prosedür izleniyor? Sadece dışarıdan bakmak yeterli mi yoksa
1: şimdi
0: başka
1: bir kere hastanın öncelikle çok iyi bir hikayesini alıyoruz. Ondan sonra hastanın demin söylediğimizin üzerinden bir aile hikayesini sorguluyoruz. Her hastalıkta bunu yapmak lazım. Varise özel değil aslında. Ondan sonra ayrıntılı bir fizik muayene yapıyoruz. Yani neresinde varisi var? Mesela hasta en çok baktığı zaman bacağın ön yüzünü görüyor doğal olarak. Hı-hı. Ama bakıyorsunuz ki geçenlerde hatta öyle bir hastam oldu. Bacağın arkasında neredeyse yumurta büyüklüğünde varisi olmuş, görmemiş. Çünkü orayı görme ihtimali bir de yukarıda olunca hani aşağıyı görebiliyorsunuz.
0: Aynada mı bir bakmak lazım?
1: Ayrıntılı bir muayene yapıyoruz. Bunun sonucunda Doppler ultrasonografi dediğimiz bizim bir altın standart ultrason tetkikimiz var. Radyolojinin yaptığı. Bazen kalp damar cerrahları kendileri de yapıyorlar. Bu ultrasonla da demin söylediğim sistemi inceliyoruz. İşte derin toplar damarı sağlam mı? Derin toplar damarında tıkanıklık var mı? Yüzeyel toplar damarda kaçak var mı? Ve bu kaçak damarı ne kadar bozmuş? Bunların sonucunda hastaya yüzeyden derine olmak kaydıyla ne bileyim aşağıda hiçbir problem yok. Yüzeyde kılcallarıyla da ince varisleriyle gelmişti. Halk arasında bilinen adıyla köpük tedavisi ya da skleroterapi yapabiliyoruz. Ya da biraz daha büyük, daha yeşilimsi ama içeride problem yok. Sadece lokal anesteziyle o bölgeyi uyuşturup orada görünen yeşil damarı alıyoruz. Bir ilerisi safhası yüzeyel damarda ciddi kaçak var ve artık iç varis oluşmuş ise derin sistemde değil. İşte o zaman eskiden klasik cerrahi yapıyorduk. Bu toplar damarı olduğu gibi dışarıya alıyorduk. Şimdi artık hastalar da zaten bu konuda bilinçlendiler. Bizim için de iyileşme, günlük yaşantıya daha çabuk dönme adına kapalı ameliyat kabaca bilinen işte anjiyo gibi içeriden radyo frekans, lazer, yapıştırma yöntemi dediğimiz yöntemlerle damarı yerinde bırakıp içeriden kapatma yöntemlerini uyguluyoruz.
0: Bu artık damarın bir daha kullanılamayacağı anlamına
1: geliyor. Aynen öyle.
0: Peki vücut bunun yerine ne yapıyor?
1: Şimdi bu iyi bir soru. En çok bunu soruyorlar. Hocam şimdi bu damarı alacaksınız da ne olacak? Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Bizim en çok ameliyat yani ameliyat anlamında bu iç varis hastalığı ameliyat ettiğimiz safenven dediğimiz bir damar. Bu damar biz normalde koroner bypass'ta en çok bilineni o aslında çok daha fazla kullanıyoruz da. Koroner bypass'ta bacaktan alıp kalbe takılan damar. Ben diyorum ki biz sağlam zaten koroner bypass'ta kullanabilmemiz için o damarın sağlam olması lazım. Biz sağlam damarı yerine göre boydan boya tüm bacak boyunca alıyoruz kalbe takıyoruz. Hastaya bir ay bir varis çorabı giydiriyoruz ve sonra normal hayatına dönüyor. Hiçbir problem, bir zafiyet yaratmıyor. ki sizdeki hastalıklı bir damar. Bir, öyle kullanamayacağımız, ikincisi vücuda yük olan bir damar. Bunu aldığımız zaman herhangi bir ne dolaşımda ne ileriki yaşamında eğer ki doğru tanı konmuş, doğru tedavi uygulanırsa hiçbir problem yaratacak bir girişim değil.
0: Peki bu tabii ileri vakadan bahsediyoruz. Artık bu damar bir işe yaramadığı için kalpte kullanılmasına da imkan yok. Dolayısıyla vücuda risk oluşturan bir damarı dışarı alıyoruz. Peki bunun dışında, yani ameliyat yöntemi dışında küçük kılcal damarlar ya da belki bir adım daha ilerisi, bunun için cerrahi olmayan yöntemler var mı? Mesela çok konuşuluyor, kullanılan kremler, yapılacak masajlar, bunlar varisi ortadan kaldırır mı?
1: Kaldırmaz. Bunlar ortadan kaldıracak yöntemler değil. Ha, cildin dolaşımını bir kere, en önemlisi belki sonunda söyleriz gene, oluşumunu engellemek. İkincisi, olmuş, görünmüş bir varisi dışarıdan herhangi bir krem, masaj vesaire kaybetmemiz mümkün değil. O yüzeyel varisler için demin dediğim gibi köpük tedavisi ya da lokal anesteziyle almak gibi.
0: Anında mı bu köpük tedavisinde görüntü ortadan kayboluyor? Kılcal damar.
1: Büyük bir çoğunluğu, evet. Büyük bir çoğunluğu. Lokal anesteziyle alırsak tamamen kayboluyor. Köpükte de ben %70-80 diyorum ama bazen daha fazla da kaybolabiliyor. Tamamına yakın da kaybolduğu olabiliyor. Ama yüzeyelde tedavi etkinliği oldukça yüksek. Ama bir masaj ya da kremimiz yok ki bunları kaybedelim.
0: Peki biraz koruyucu hekimliğe de gelelim. Gittikçe daha hareketsiz yaşıyoruz. Gittikçe daha büyük bir problemimiz var. Obezite açısından risk artıyor. Kadınlarda hormonal değerlerin değişmeye başladığı ileri yaşlarda da varis risk oluşturuyor. Nasıl bir hayat yaşamalıyız ki biz damar sağlığımızı koruyabilelim?
1: Güzel soru. Bir de küçük bir ekleme ona, sadece ileri yaş değil, hele ki doğurgan çağdaki kadınların en çok rastladıkları dönem bir de gebelik dönemleri, gebelik ve sonrası dönem, aslında en çok o dönemde varisle tanışıyorlar. Hayatı boyunca hiç varisi olmayacak bir kadın ilk, hatta ikinci gebeliğinde daha çok olmak kaydıyla pat diye varisle yüz yüze gelebiliyor.
0: Varisi çok yaşıyor.
1: Tabii yani illaki ileri yaş gerekmiyor. Ha, bizde tıp fakültesinde her zaman öğretilen şudur. Bizim yaptığımız tedavi edici hekimlik doğru, kitabi anlamda doğru hekimlik değildir. Önemli olan hastalanmamayı sağlamaktır. O yüzden de peki kardeşim ne yapalım, benim annemden babamdan damarlar böyleymiş. Bana da bu geldi, ben ne yapacağım ki? Öyle değil. Ne yapabiliriz? Demin çok güzel söylediniz. Ne yazık ki bundan sonraki nesil bu konuda daha şanssız. Mümkün olduğunca hareketli olmak birinci kaide. Kilo almamak ikinci kaide. Hele hızlı kilo alıp vermek, aşırı kilo almak. Bunların hepsi zaten beraberinin obeziteye vesaire. Varis bunların içinde aslında belki bu hayat şeklinde en masum hastalık. Yani bir kalp hastalığı olmak, şeker hastalığı olması, yüksek tansiyon, bunların hepsi bu hareketsizlikte. Hareketle birlikte aşırı sıcaktan koruyup kollamak ya da aşırı sıcağa maruz kalındığı zaman ben örneğin hastalarıma diyorum ki denize gidin, havuza gidin, istediğiniz kadar yüzün. Ama bu D vitamini sentezi için gerekli 15-20 dakika hariç güneşte yatmayın. Artı mesela işten döndüğünüz zaman soğuğun şöyle bir faydası var, ya da banyo yaptınız diyorum sıcaktan sonra, soğuk suyla ayak parmağınızdan kasığınıza doğru bacaklarınıza duş yaptırın ve ondan sonra kalbinizden bir iki karış yüksekte dinlendirin. Bu da önleyici. Susuz kalmamak önemli. Şimdi aspirin alalım mı diyorlar örneğin. Şimdi hastalığınız yoksa, özel bir risk faktörünüz yoksa aspirin almanın bir anlamı yok, ama günde 2-2,5 litre su tüketebilmek aspirin kadar inen olun etkili. Özellikle bu toplar damardaki kanı, çünkü o da kanı sulandırıcı bir şey.
0: Evet, ne kadar su alırsak vücudumuza aslında.
1: Tabii yani su hayattır, boşa değil. Evet. Çok doğru bir laf yani. Kabız kalmamak keza yine önemli. Bir de olur olmadık işte yaşam şeklini kısıtlayacak, hareketi kısıtlayacak her şeyden uzak durmak lazım. Türkçesi iyi beslenmeyle birlikte. Bunun içine sigarayı da katıyorum. Sigara da çok kötü bu yönde.
0: Damar sağlığını bozuyor.
1: Mutlaka, evet. Mutlaka. Evet.
0: Şimdi öyle önemli bir konudan bahsettik ki aslında varis dediğimizde tedavi edilmezse ne oluru da son cümle olarak koruyucu hekimlikten hemen sonra ekleyelim. Gerçi sohbetin içinde geçti ama bir kez daha altını çizelim.
1: Eğer
0: istiyorum.
1: Tedavi edilmez ise en hafifinden diyorum, ilerleyen bir hastalık, ayak bileği çevresinde siyahlıklar, görsel kötülüğün haricinde gün ortası gün sonunda çok şiddetli ağrılar, yanmalar, kaşıntılar, bu ayak bileği çevresindeki siyahlıkların ortasından yaraların çıkması ve yaşam şekli çok ciddi şekilde bozucu şeylere neden olabilir. Bir sonraki aşaması eğer çok ilerler ve derin toplar damar sistemini de bozar ise, işte o zaman derin toplar damarında pıhtı oldu, akciğerine emboli oldu, akciğerine pıhtı etti değil gibi yaşamsal bir tehdit de oluşturabilir. En uç noktası bu. Ama yani yaşam kalitenizi bozması, yani ayakta duramamak, bir yere gidememek, herhangi bir şey giydiğiniz zaman çorabınıza yapışan bir yaranız olması yeterince kötü bir şey zaten.
0: Bu varis çorabını da son olarak sormak istiyorum. Tedaviden sonra ne kadar giyiliyor ve hani herkes hemen hemen sosyal medyada ya her şey iyi güzel, her şeye katlandım ama bu varis çorabı beni bitirdi diyor.
1: Varis çorabı eğer cerrahi anlamda, genel anlamda cerrahi tedavi yapıyorsak 2-3 hafta kadar kullandırıyoruz. Ondan sonra kullandırmıyoruz zaten. Varis çorabını sürekli kullananlar kimler? Derin toplar damarda kronik venöz yetmezliği dediğimiz hastalığı olan kişilerde giymelerini istiyoruz zaten. Ama onun haricinde çok uzun süre, mesela biz cerrahlarda da vardır, çok uzun süre bir ameliyatta kalacaksa varisi olmasa bile ya da uzun seyahatlerde varis çorabını önerebiliyoruz.
0: Özellikle de hareketsiz kalacaksanız, uçak yolculuğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar
1: ben çok
0: görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: Ediyorum. Sağ olun.

0: Hülya'm sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox